0: yaptığı bir propaganda vardı. 2008 ekonomik krizde finans kriz neden çıktı? Bunu işte Müslüman kardeşler El-Kaide yaptı diye bir söylem düşünün yani. Bunun gibi bir sürü şeyler.
1: Ama işte şey var tabii orada itibar eden sayısı.
0: Buna inananlar var,
1: evet,
0: koca koca insanlar.
1: Çok mu az mı? Önemli olan bu. Yoksa dediğiniz şöyle, gibi hep tedavide oluyor, her tarafta oluyor. Ama sanki biz daha mı çok buna itibar ediyoruz?
0: Olgularla değil, daha çok algılarla, evet. Çünkü olguları bilmiyorsanız, yani olguları bilmeyen zaten komplo teorilerine çok rahat düşer. Ve bir de komplo teorileri, ne diyelim, birer ben bunu uyuşturucu olarak görüyorum. Rahatlatıyor. Sorumluluk alma önünde bir engel vesaire, bir sürü şey var. Yani zihni bir konfordur diyebiliriz. Çok çalışmayı da gerektirmez aynı zamanda, evet. Komplolar. Yani komploya inanıyorsanız bir sebep sonuç ilişkileri üzerine bir sürü şey hiç bakmaya gerek bile duymazsınız. Ama burada en büyük problem komplo teorilerine inanmakla ilgili. Burada bunu yapanların birçoğu hani üst akıl dediğimiz o kadar mutlaklaştırıyorlar ki İlahi vasıfları
1: şeytanlaştırıp
0: adeta Amerika ve İsrail'e veriyorlar.
1: Evet, yani, şeytanlaştırıp en son artık yapabileceğin hiçbir şey yok,
0: evet,
1: hissiyatına seni
0: hem
1: götürebiliyor.
0: Hem o hem de burada bir akidevi bir problem var. Şimdi düşünün, İsrail, Amerika her şeyi gören, her şeyi bilen, yani yok adeta dedir. Allah'ın el-basir, el-esemi sıfatlarını biz bunlara veriyoruz. Dolayısıyla ne oldu? 7 Ekim, her şeyi gören, her şeyi bilen bir İsrail varsa... O zaman 7 Ekim bir komplodur, şeydir. O zaman Hamas ne diyorlar? Hamas İsrail'in bir ajanıdır gibi bir sürü böyle enteresan şeylere ulaşıyor. Şimdi dolayısıyla çok fazla komplo teorisine inanmak, düşmanı tanrılaştırmak.
1: Evet.
0: Şeyine götür. Gerçekten bu bir problem. Bölgeye bakarken de böyle bir problemlerimiz var. Dolayısıyla yani bu ciddi bir problem.
1: Genellemecilik, toptancılık, basma kalıplık, bunu geçiyorum nasılsa anlaşılmıştır diye. Hamasilik, evet. Ve coşkulluk ya da yok sayma.
0: Evet. Şöyle düşünün, hamasi. Şimdi Türkiye'de iki ekol var geçtiğimiz yıllarda. Kimisi ne diyordu? Orta Doğu'yu kurtaracaksa anca Türkiye kurtarır. Öbür kesim ne diyordu?
1: Bataklığa düşün.
0: Biz battık. Türkiye'nin esamesi okunmuyor artık, bittik gittik vesaire, bu tarzda genellemeci duygusal şeylere başvuruyorduk. Peki Türkiye artık Orta Doğu'da kaybetti vesaire diyenler neyi gördü? 8 Aralık 2024'te Suriye'de rejim devrildiğinde ve burada Türkiye'nin ne kadar etkili bir aktör olduğunu gördüğünde işin öyle olmadığını gördüler. Veya 7 Ekim'den sonra Türkiye Filistinlerin istediği kadar bir şey katkı sağlayamadığında, o zaman biz ancak kurtarırız dünyayı diyenler hayal kırıklığına uğradılar. Dolayısıyla yerimizi aslında doğru bilmemiz de gerekiyor. Benim kitabı yazarken ki bir başka şeyim de oydu. Aktörlerin yerinin aynı zamanda gücünü, kapasitesini de doğru oturtabilmek gerekiyor. Bunun gibi aslında tabii ki bir sürü örnek var.
1: Şimdi artık zaten Suriye...
0: Yok saymada şunu söyleyeyim. İşimize gelmeyen şeyleri yok sayma gibi bir çok yaygın bir şeyimiz var.
1: Pratik bir şey.
0: Çok pratik, evet. Bunu yok sayalım bitsin ama böyle olmuyor. Bu da aynı zamanda bakın sorumluluklarımızdan kaçma şeylerinden bir tanesi. Mesela bir öğrencim dedi ki IŞİD ve Selefi benzeri örgütleri Osmanlı'da olduğu gibi Ehl-i Sünnet dairesinin dışına çıkarmak lazım dedi. Tamam, çıkarabilirsin ama Selefilik körfez parasıyla bütün dünyaya yayılmışken, Avustralya'dan Amerika'ya, İslamcılar her yere yayılmışken, senin yok saymanla yok olmayacak. Yok saydığın takdirde o bir gün seni de altına alacak, bir çığa
1: Allah'tan
0: dönüşecek.
1: Allah'tan talebe söylemiş, hoca
0: tabii
1: da söyleyebilirdi.
0: Böyle mi düşünen insanlar, ya büyüklerde de yok sayma şeyimiz çok fazla. Gündelik hayatımızda da bu şekilde. Ama yok sayarak hiçbir şey yok olmuyor.
1: Evet. Peki, şimdi yine kitapta. Özellikle tabii Orta Doğu çalıştığınız için 2000'li yılların ortasından itibaren hem yer küremizde hem bölgemizde var olan mevcut sistemlerin kırılmasından, değişmesinden söz ediyorsunuz. Dediğim gibi pek çok misal de var. Fakat Suriye'ye bakarken şunu hatırlıyorum ben. Bizim yayınımızda demiştiniz ki 7 Ekim

değerlendirmenizde. Eğer Suriye'yi iyi izlemiş olsaydık bugün göreceklerimiz başka olurdu. Çok uzun sürdü Suriye Savaşı. Hı hı. Ve biz de herhalde daha önceki savaşlara nispetle daha fazla yakından izledik. Hı hı. Ama buna rağmen izledik mi

0: bir mesele. Bölgeye ne zaman bakacak olsak, kendi meselelerimiz, iç kavgalarımız, hayallerimiz, özlemlerimiz, öfkelerimiz vesaire üzerinden bakıyoruz. Dolayısıyla bu içeriye bakmak ve içeriği anlamak anlamına gelmiyor. Şimdi Suriye örneğine bakalım. Yıllarca bu ülkede Suriye'yi ne üzerinden tartıştık biz? Kendi güvenlik kaygılarımız üzerinden tartıştık. PKK, PYD, IŞİD.
1: Haklıydık tabii çünkü işte sınırımızın
0: o başka, ama
1: en uzun olduğu sınırımız Suriye. Tabii.
0: Yani güvenlik perspektifi bakılmalı zaten demiyorum ama bu çok eksik.
1: Diğerine bakmaya mani değil tabii güvenlik eksenli yani, bakış.
0: Problem ne? Suriye'nin içinde neler olduğuna dair gerçekten bu ülkede kimsenin haberi yoktu.
1: Bir sağlamasını yapalım Zahide Hanım, buyurun. Suriye'de ilk ne oldu?
0: Halka ayaklanması olaylar
1: evet,
0: var tabii ki.
1: Hafıza çalışması yapalım.
0: Mısır ve Tunus etkisiyle Suriyeliler ilk
1: 2000'lerin
0: defa
1: 2000'lerin ortasında değil mi? Bütün Arap coğrafyasında bir rüzgar başladı.
0: Ve burada imkansızın mümkün olduğunu gördü insanlar ilk defa ve sokaklara döküldüler. İnsanlar sokaklara döküldüğünde ilk talepler rejim devrilsin değildi Suriye'de. Sistemde reform istedi insanlar. Ama rejim şöyle düşünüyordu. Sistemde en küçük bir reform bile beni sistemde küçük bir reform yaparsam bile ayakta kalamam diye düşündü. Ve burada başka şeylerin de etkisi var. Beşar Esed'in annesinin, çevresinin ve İran'ın vesaire etkisi tabii ki söz konusu. Bütün bunlar reform yapmaktansa göstericileri bastırmayı tercih etme yoluna gittiler. Ve sadece şunu söyleyeyim, bakın Dera'da olaylar başladığında Dera'daki istihbarat başkanı, kuzeni olur. Onu görevden alsaydı bile işler böyle olmayacaktı.
1: Gerçekten. Kaç yıllık, 50 yıllık bir yönetim vardı değil mi?
0: Evet.
1: 50 yıllık bir diktatörlük 63, vardı.
0: 1963'ten.
1: Tabii öyle otoriter falan bir rejim değil, bayağı bildiğin diktatörlüktü.
0: Evet. Rejimin halkına karşı yaptığı her gösteride insanların öldürülmesi vesaire bütün bunlar öfkenin daha fazla artmasına ve eylemlerin her yere yayılmasına ve aylar sonra artık insanların taleplerinin reformdan bu rejim devrilmesine doğru geçmesini gördük. Ve 2011 yılı sonundan itibaren artık insanları silahlanmaya başladı bir atmosfere geçti. Çünkü rejim silahla mukabele
1: nasıl
0: ediyordu.
1: Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü siz bundan da müştekisiniz. Türkiye'de gezi olayları olmuştu. Hı hı. Ve gezi olaylarında ez cümle aslında sonra da anlaşıldı. Hayat tarzıyla ilgili bir sloganla ortaya çıktı. Bir dakikamız mı var? Dönüşte devam ederiz. Bu hayat tarzı sloganını en çok seslendirenler, Suriye'de sokağa çıkanlardan çıkanların başka emeli olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şunun bunun desteğiyle çıktığını söylüyorlardı. Bir de böyle bir handikapımız var galiba ama dönüşte mi alalım?
0: Olur.
1: Başlayabiliyor muyuz? Dönüşte, tamam. Evet, kısa bir ara, birazdan buradayız.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Megan İdek, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile Veri Analiz Köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te. Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Profesör Doktor Asım Cüneyt Köksal. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Evet, Arap Baharı'nı Suriye özelinde konuşuyorduk. Aslında işte Suriye'yi izlemeye başladığımız andan itibaren biz ne konuştuk, aslında neler olmuştu?

0: diye sormuştum.
1: Evet.
0: Araya gittik. Buyurun.
1: Sahadaki gerçeklerden çok kopuktu analizlerimiz. Hep kendimizi tartıştık aslında Suriye'yi tartışırken veya kendi iç kavgalarımızı, güvenlik meselelerimizi, çıkarlarımızı vesaire konuştuk. Ama bu konuştuklarımız Suriye'nin kendi yaşadıklarıyla, içeride yaşananlarla doğrudan bağlantılı şeyler değildi. Ve hep Suriye'nin veya daha doğrusu sadece Suriye demeyelim. Biz genelde Orta Doğu'yu ne üzerinden tartışıyoruz? Kuzey Suriye ve Kuzey Irak üzerinden. Bu ne demektir? PKK ve kendi güvenlik meselelerimiz. Şimdi peki Suriye'nin, Irak'ın devamında neler yaşandı? Tabii ki Şam'da neler oldu? Dera'da neler oldu? Süveyda'dır, Rakka, Deyre, Zor, Hama, Humus, Halep neler oldu? Biz bunları yeterince konuşmadık. Dolayısıyla burada problem, biz bugün şimdi 7 Ekim yaşandıktan sonra şunu görüyorum ben yorumlarda. İnsanlık tarihine bir ilk diye başlayan yorumlar. Halbuki ne o Gazze'de gördüklerimizin hiçbirisi ilk değildi. Çok benzerlerini ben Suriye'de gördüm. Mesela nedir? Şimdi Gazze'de yapılan yürütülen açlık savaşının benzerini Esed rejimi Suriye'de yaptı. Muhaliflerin eline bir bölge geçtiyse etrafını kuşatırdı. İçeriye gıda, özellikle un girişini engellerdi ve havadan sürekli bombardıman yapardı. Çünkü asker kaybetmek istemezdi. Bu ucuz savaş yöntemidir.
0: Yani bu biz şimdi baktığımızda isyan ediyoruz. Diyoruz ki 8 milyar insan İsrail'e çekil kenara, defol git, içeriye yiyecek, girecek diyemiyor dediğimiz şeyi biz aslında Suriye'de pratik mi edildi aslında?
1: Edildi tabii ki. Daha önce Irak'ta edildi. Gazze'nin ilk örneği Irak'tır diyebilirim ben size. Ama şimdi Suriye'yle devam edelim bölmemek adına. Mesela ben Suriyelilere sorduğumda rejim kuşatmasında ne yiyip ne içtiniz diye. Ağaç yaprakları yedik, ot yedik, kaktüs yedik diye ne oldu? Doğu Guta'dan bir hanım kartonla hayvan yemi arpayı yarı yarıya karıştırıp ekmek diye yerdik dedi. Arpa, hayvan yemi yiyen yemek çok yaygındı. Şimdi dolayısıyla şimdi Gazze'de hayvan yemi yemeye başladığında insanlar ilk vesaire dendi. Suriye'de de insanlar açlıktan öldü. Suriye'de Filistin mülteci kampı Yermük, Şam'ın güneydoğusunda yüzlerce Filistinli ve Suriyeli açlıktan ve susuzluktan öldü.
0: O kitabınızın adı Tuz ve
1: Taş Üstünde.
0: Evet, Taş Üstünde. Orada yanlış hatırlamıyorsam BM yardımından kalan yani müsaade ettiği Esad'ın 5 gram tuz insanlara kalıyordu galiba.
1: Şöyle şimdi rejim BM ile uzun süren pazarlıklar içeri insani yardımı sokmak için. Şimdi İsrail ile çok benzer taktikler uygulamıştır Esed rejimi. Baskı olduğunda tamam diyor. Mesela 100 tır o gıda girecek. Basının önünde 5-10 tırın girişine izin veriyor, sonra basını çekiyor. Tabii ki tırların devamı girmiyor. İçeriye giren o şeyler depolandığında içeride bir müddet sonra vuruyor. Ben o kuşatmalardan çıkmış birisiyle Afrin'le sorduğumda şey dedi. 10 gram tuz ve 10 gram şeker gelmişti bize dedi. Şimdi dünya basınında içeriye gıda girdi diye söyleniyor. Ama içerideki insanın eline geçen ne? Ve bu arada o pazarlıklarla BM o gıdayı vesaire sokarken bir sürü de rejim rüşvet olarak kendi tarafına o gıdalardan alıyor. Hiçbir içeriye hiçbir şey rüşvetsiz girmemiştir. Tıpkı İsrail'in de aynı şeyi yapması gibi. Dolayısıyla bir sürü taktik benzer.
0: Kedi biz, köpek etinden söz
1: tabii, etmiştim. Tabii Yermük kampında kedi köpek yenebilir fetvaları verilmişti. Ve ben oradan çıkmış Suriyeli savaşçı İstanbul'da karşılaştığımda sorduğumda dedi ki yani ne yaptınız kedi köpek fetvaları verildi dedim. Abla dedi yenecek kedi köpek bile kalmamıştı ki dedi.
0: Fetva çıktığında.
1: Evet. Ve 12 gün boyunca mideme sadece su ve pul biber girdiği oldu dedi. Şimdi ve aynı şeyde ben Suriye'nin kuzeyinde Azez'de bir Filistinli genç kızla bir çadırda karşılaşmıştım. Babası o kuşatma sırasında susuzluktan ölüyor mesela. Filistinli. Bunun gibi bir sürü hikaye var. Şimdi Filistin'i kurtarıcı, Filistin davası, İsrail'e karşı direniş vesaire diyen bir rejim var. Ama Suriye'deki Filistinli mülteciler ne hale geldi? Kendi halkının dışında mülteciler ne hale geldi? Bunları konuşmuyoruz.
0: Yermük kampında bir medeniyet inşa etmişti değil mi? Aynen Filistinliler?
1: Öyle. Aynen öyle.
0: DAEŞ'in de oraya saldırması tesadüf
1: evet.
0: değil galiba.
1: Görüştüğüm bir sürü kişi bunun yani DAEŞ'in başı olarak oraya saldıran kişinin Suriye istihbaratının elemanı olduğunu bana söylemişlerdi. Dolayısıyla böyle bir sürü hikaye söz konusu. Aynı zamanda Suriye'de rejimin hapishaneleri, hapishanelerde yaptığı korkunç şeyler. İsrail hapishaneleri de 7 Ekim'den sonra aynı hale döndü.
0: Neden biz onu o kadar geç okuduk yani? Ne bakın, zamanki Esed düştü. Biz hapishanelerden söz eder olduk. Halbuki peki, hapishaneler Hafız Esad'dan beri evet, bilinen var. Bir şey.
1: Peki gündem olduğunda Sedna'ya ne kadar süre gündem oldu basında?
0: Ne kadar?
1: Sadece bir hafta. Düşünün rejim düştü, Sedna'ya ortaya çıktı skandal. Benim ülkemde bu konu sadece bir hafta tartışıldı. Bu kadar önemli bir mesele. Şimdi o yüzden kitapta en büyük benim isyanım zaten o. Gerçek meselelerle ilgilenmeyip önemsiz şeyler üzerine çok fazla duruyoruz.
0: Akademide üzerinde duruldu.
1: Akademide de benzer şekilde. Çok az tez vardır. Nevzat Çiçek gazeteci, onun eşi bu hapishanelerdeki kadınlar üzerine yazdığı bir yüksek lisans tezi var. Çok az hapishanelerde şey yapanlar. Benim öğrencilerimden şimdi derslerde çok işlediğim işte mesela radikalizmin Arap dünyası üreme yeri hapishanelerdir. Biz şimdi bunun hiç farkında değiliz. O örgüt bu örgüt vesaire diyoruz. Peki onlar nereden çıkıyor? Neden yayılıyor? Size bir akademisyen televizyonlarda geçtiğimiz yıllarda bir ülke işte bir örgüte desteği kestiğinde bitti bu iş dedi. Artık Orta Doğu'da terör merör kalmayacak dedi. Ya, bu koskoca uluslararası ilişkiler profesörümüz bir hoca. Yani o kadar gerçeklerden kopuk ki Orta Doğu'da terörizmin, radikalizmin ürediği yer hapishanelerdir. Arap hapishaneleri korkunçtur. Oralarda işkenceyi yaşayanlar, o şeyde onu yaşadıktan sonra evet kimse evine dönüyor, tamamen depolitize oluyor. Ama bir kısmı da eline silah alıyor. Bunu da bilmek lazım. Dolayısıyla hapishanelerde ölen on binlerce insan var.
0: İşte Irak'taki hapishaneden DAEŞ'in çıktığını biliyoruz.
1: Aynen öyle. Ve bu evet biz sadece bakın komplo olarak bakıyoruz. Şimdi komplo teorilerine, bütün örgütleri komplo teorilerine bağlıyoruz. Evet doğru komplo şeyleri var. Ama bunların sahada çıkmasının da bir boyutu var. Yani durup dururken çıkmıyor. Bunları ortaya çıkmasına yol açan çeşitli zeminler
0: çıktıktan
1: var.
0: Çıktıktan sonra da bakın, manipülasyonu açıklar.
1: Hapishaneler hiç tartışılır mı ülkemizde? Şimdi Esed'e neden insanlar isyan etti? Veya mesela ülkemize insanlar Suriyeliler geldi. Neden geldi hiç sorduk mu? Hiç basında kaç, şimdi giderken mikrofon uzattı basınımız. Peki geldiklerinde kaç program yaptık, neden geldiler diye. Ben Suriyelilere sorduğumda neden geldiniz diye zihnimize ne var? Askerden kaçtı. Hep böyle. Sorduğumda o kadar çok ebeveyn bana ailemizin namusu için dedi ki bunu söyledi. Neden? Çünkü rejimin daha isyan başladığının ilk haftası.
0: Dereya'da.
1: Şam kırsalında şeyde gösteriler ilk başladıktan bir hafta sonra rejimin adamları kasıtlı bir politika olarak genç kızlara tecavüz politikası uyguluyorlar. Ve Suriye'de görüştüklerim tecavüz asla bizim toplumda kabul edilebilir bir şey değildi dedi. Bunu bir silah olarak kullanıyor. Ve bir sürü insan ülkemize sığınma sebebi rejimin bu politikası. Hiç bunlar tartışıldı mı bakın. Ülkemizde mülteciler üzerinden bir sürü yayılan nefret şeyi vardı. Peki hiç insani boyutta yani ve güvenlik aklı dedik. Bize güvenlik aklı çok fazladır. Peki Suriyeli mültecilere de tamamen bir güvenlik meselesi olarak baktık. Hiç insani düzeyde program kaç tane yapıldı? Bu insanlar ne yaşadı?
0: Yani
1: neden geldi?
0: Medyada,
1: ne oldu?
0: Medyada hiç Suriyeli çıkartıp
1: evet.
0: Burada ne yer, ne içersiniz, evet. Ne dersiniz ya da Suriye için ne düşünüyorsunuz diye sordunuz mu?
1: Aynen öyle. Kitabımda da aynen bu sorularda var zaten. Şimdi Arapça bilmeyen, ömründe bir kere Suriye'ye gitmemiş, Suriye'nin toplumu, kültürünü vesairesini hiç bilmeyen insanlar ekranlarda bize Suriye anlattılar. Bu nasıl bir iş? Tabii ki bildikleri bir tek şey güvenlik olduğu için sabahtan akşama biz PKK üzerinden bir Suriye hikayesi veya Rusya-Amerika politikaları üzerinden veya işte doğalgaz, petrol, ekonomi politik, küresel güçler ve örgütler üzerinden biz bir Suriye hikayesi dinledik. Ama bu Suriye'nin gerçeği değildi.
0: Yahut Esed'in
1: tam da böyle olduğu için bir şey daha söyleyeyim.
0: Çok da olumlu portreleri de çizildi maalesef ülkemizde.
1: Bir şey daha var. Şimdi her şeye güvenlik şeyle baktığımızda ve hafızasızca baktığımızda ne oldu mesela? Ülkemizde dendi ki PKK-PYD meselesini çözmek için rejimle rejimle işbirliği yapmamız lazım. Başka çözüm yolu yok. Şimdi askeri uzmanlar bunları söylediler. Peki PKK nereden çıktı? Suriye rejimiyle PKK ilişkisini hiç mi bilmiyorsunuz? Bakın, askeri uzman olacaksınız ama PKK'nın kurulur kurulmaz Öcalan'ın 79'da Suriye'ye gittiğini, 98'deki Öcalan krizine kadar Suriye istihbaratının denetiminde kaldığını, Suriye'deki Kürtler PKK-PYD'ye katılırsa Suriye ordusunu askerlik yapmaktan muaf olduğunu geçmişti.
0: Ama aslında Kürt diye bir şeyin Suriye'de tanınmadığını
1: öyle, buna mukabil. Bir kısmı açısından evet. Yine 2012'de rejim Kürtlerin yaşadığı bölgelerden düzenli bir şekilde çekilip bütün kurumları PKK'ya devretti. 2011'de hapishanelerden salıp anlaşma yaptı. Şimdi 2014'te PKK-PYD Amerika'nın kontrolüne geçti. Daha önce rejimin kontrolünde üçüncü bir yol devrimci muhalefete darbe vurmak üzere ve Türkiye'yi rahatsız etmek üzere kullanılmış bir şeydi. Şimdi Suriye rejimi muhaliflerden rahatsız, PKK-PYD'den değildi ki. Şimdi rejimle PKK-PYD ilişkisini yok sayıp biz onunla ilişki kurduğumuzda PKK-PYD meselesi bitecek zannetti bizim uzmanlarımız. Çünkü hafızasızca bakıyorlardı.
0: Peki laboratuvar gibiydi Suriye hakikaten. Ve yani genel olarak özellikle mülteciler konusunda olumsuz konuşanlarda şöyle bir zaviye vardı. Sanki orada bir kurtuluş savaşı yapılıyor. Bir cephe var, yabancılar gelmiş, işgal etmiş. Ve bir ülke yönetimi var. Bir de işte o ülke yönetimiyle hemhal olup yabancılara karşı savaşması gereken insanlar varmış şöyle, gibi nasıl kaçıp gelirler?
1: Yine kendi şeyimize, İstiklal Harbi hikayemize bağlantı kurup buradan sorguladık insanları.
0: Buradan bakanlar, yani buradan bakışla beraber, şimdi kendim de unuttum ne söyleyeceğimi. Bu çok yaygın bir bakıştı. O arada şunu sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Rusya'dan az çok söz edilir olsa bile, mesela biz İsrail ve İran'dan pek söz etmedik. Evet. Halbuki Suriye Savaşı'nda İsrail de pozisyonunu güncelledi. Bir de tabii çok önemli bir İran faktörü vardı. Bunda da yine ne sebeple görmedik?
1: Bir kere bilgi problemi, ben size bunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de gerçekten bir bilgi problemi var. Ve ilgi problemi var.
0: Ya,
1: Biz şimdi
0: zaten bilmiyoruz mu?
1: Hem bilgi problemi var ama bilen insanlarımız var. Bakın bilen insanlarla o konu ama ilgi problemine geliyoruz. Şimdi o konu konuşulsa ne kadar reyting alır, diğeri konuşulduğunda ne kadar reyting alır?
0: Şöyle diyorsunuz kitapta diyorsunuz ki Arap televizyonlarını seyrediyorum. Türkiye'den katılan konukları görüyorum. Bu konuklar son derece nitelikli, donanımlı ve mülazaları da öyle. Ama aynı konukları Türkiye'deki televizyonlarda görmüyorum.
1: Evet. Şöyle El Cezire'de bu şey vardı. Haber programı. Arap, ya 3000 Arap gazeteci Türkiye'de yaşıyormuş. Ve ben geçmişte her gün yabancı basını takip ederdim. İngilizce veya Arapça basın hiç fark etmez. Yani ister Avrupa basını olsun, ister Arap basını olsun. Her gün mutlaka en az bir tane İstanbul'dan bağlanmış bir Arap gazeteci görürdüm. Görüş beyan eden. Bazıları gerçekten çok çok şey öğrendiğim insanlar oldu. Şimdi bunlar aramızda, bakın. Farkında değiliz. Bir Mısırlı siyasetçiyle röportaj yaptığımda çok memnun oldu. Dedi ki bizim görüşlerimizi hiç bilmiyorsunuz dedi. Senin üzerinden fikirlerimiz yayılacak dedi. Düşünün. Yani bakın, bizim imkanlarımız yok değil. Bizim o kadar çok imkanımız var ki ama imkanı imkan olarak görmüyoruz. Çünkü neden? Zihnimiz kapalı, bakın. Kendi Türkiye merkezi bakıyoruz her şeye.
0: Ne oldu da görmedik? O görülmedi yani, daha doğrusu işlenmedi. Tabii ki hiç kimse görmedi değil, gören gördü de. Ama genel olarak
1: Suriye konuşmak
0: insanlar
1: riskliydi.
0: Üzerinde etkili olan.
1: Suriye konuşmak riskliydi. Dolayısıyla yani insan

0: olarak bakıldığında vesaire bunlar ekranlarda istenir miydi? Yani mesela benim anlattığım konular, yazdığım konular ekranlarda konuşulsa o dönemin ırkçı atmosferini düşünün. Nasıl saldırılar olurdu?
1: Evet, ama bizi yani ama bölgeyi İsrail'den kurtaracak ülke Suriye'ymiş, Esad'mış gibi dünya kadar analizi izledik.
0: Ya bakın Suriye, Esad rejimine siz sorsanız onlara Baas rejimini anlat desen birçoğu anlatamaz. Çünkü neden? Çok iyi oldu bu. Yüzeysellik bahsimde, kitapta anlattım. Görünenler ve görünmeyenler vardır. Biz genelde görünen iceberg'in, buzdağının üstüyle hep yetindik. Ama bir de buzdağının altı var. Şimdi rejimin kurduğu bir hikaye ve bir vitrin var. Bizim şeyler genelde o vitrine, o hikayeye bakıyor. Ama o hikayenin altında bambaşka bir şey var.
1: Ne vardı?
0: Hem askeri yapısı hem siyasi yapısı bakımından ikili yapıdır. Bu bir. Ama siz İsrail açısından bir değerlendirmem istediğiniz için ona geleyim. Yüzeyde İsrail'e karşı söylemde acayip yüksek sesle konuşan bir rejim var. Direniş ekseni vesaire vesaire. Alttan işbirlikleri vardı.
1: Ya da Yarmuk'u
0: tabii ki
1: bombalayan bir rejim var.
0: Bir kere Suriye rejiminin uyguladığı bütün politikalar İsrail'in işine yaradı. Nedir mesela? Şimdi Golan'ın yanında Kuneytra. Kuneytra'yı işgal etti zaten rejim devredikten sonra. Onun yanında Dera var. İsyanın başladığı yer. Ben gittim Dera'ya. İnanamadım. Yani tabii Deir ez-Zor en beteri diyorlar. Oraya gitmemiştim. Henüz daha PYD vardı. Dera en her yerde yıkım vardı. Gittiğim en çok yıkım almış yerlerden biri Dera'ydı. Aynı zamanda hayat yoktu. Yani ben diğer yerlerde yıkımın arasında bir hayat gördüm.
1: İyi kötü.
0: Vardı. İnsanların yüzünde bir ifade vardı. Ama Dera, evet insanları sokakta gördüm. Azdılar ve ruh yoktu. Bakın. Şimdi İsrail'in 7 Ekim'den, 8 Aralık'tan sonra politikası neydi? Davut Koridoru. Ben Suriye'ye gitmeden Davut Koridoru'nu bir hikaye olarak görüyordum. Ne zaman ki Dera'yı gördüm, bu gerçekleşebilir dedim. Çünkü Dera'dan sonra zaten Süveyda, Dürzilerin yaşadığı bölge var. Dolayısıyla neyi gördük? Ve Suriye rejimi Dera'yı ve Şam kırsalını yıktı. Buralar İsrail'in yayılmak istediği alanlar. İkincisi İsrail'in Suriye'de istemediği şey ne? Mültecilerin şeyi değil mi? Suriye'deki mültecilerin yarısı yerinden oldu. Üçte bir yanlış hatırlamıyorsam yurt dışına gittiler.
1: Ha, onlar da kalsın istemiyor. Orada tabii da ki kalsın istemiyor.
0: Tabii ki çünkü mülteci kamplarında yaşayanların her zaman geri dönme hayali var. Evet. O mülteci bakın. Gazze'de sadece mülteci kamplarını yıkmadı İsrail. Batı Şeria'da da 7 Ekim'den beri Batı Şeria'daki mülteci kamplarını yıkıyor. Binlerce evi yıktı. Hiç bakın
1: şurayı
0: haber bile olmuyor.
1: Netleştirebilir miyiz Ayda Hanım? Şimdi rejim Dereya ve nereyi söylediniz?
0: Şam kırsalı.
1: Şam kırsalını bombalarken, yok ederken. İsrail bundan memnun oldu. Evet. Ama İsrail memnun olsun diye yapmadı
0: bunu.
1: Şimdi çünkü öyle de zannedilebiliyor.
0: Yok, hayır.
1: Fakat sonuçta İsrail
0: yaradı.
1: Esed rejiminin yaptıklarından istifade edeceği için ve yerine gelecek olana kuşkuyla baktığı için destekledi diyebilir miyiz?
0: Burada şöyle bir şey de var. Evet. İsrail'in istediği en iyi senaryo birbirlerini yesinler. Savaş uzadıkça uzasın, yıkıldıkça yıkılsın.
1: Tabii.
0: Ve bu İsrail avantajınaydı. Ama İsrail'in aynı zamanda rejimi bakın 2012, 2013 ve 2015 3 defa devrilme aşamasına geldiğinde her seferinde bunu frenleten ve engelleten İsrail'di. Şimdi size Lübnan'da
1: bunu konuşmadık mesela biz hiç Türkiye'de gördüğüm kadarıyla.
0: Maalesef. 2023'te Mayıs ayında ben Lübnan'a gittim. Orada çatışma çözümü ve arabulucu bir beyefendiyle.
1: Ama bu sır da değildi.
0: Evet. Şimdi ondan bir alıntı yapacağım. Yaptığım röportajda durumu çok güzel özetledi. O yüzden aynen okumak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Şimdiye kadar aşikar olan şu. Neredeyse bütün küresel ve bölgesel güçler arasında Beşer Esed'in bazı tavizler vererek başta kalması gerektiği yönünde ilan edilmemiş bir uzlaşma var. Şundan emin olun, ABD ve İsrail dahil hiç kimse Esed'in devrilmesine izin vermeyecek. Batı ve İsrail için Suriye devletinin başına

0: en uygun seçenek Esed ailesidir. Beşar Esed'den daha uygun bir başkan bulamazlar. Kendilerine meydan okuyup vuracak Hamas vari yeni bir örgüt kurma ihtimali bulunan Sünni bir yönetimdense Alevi Esed yönetimini 1 milyon kez kat yeğlediler. Ama Esed rejiminin de zayıflayarak iktidarda kalmasını istediler. Bu yüzden kanaatimce Suriye'de barış, öyle veya böyle rejimin iktidarını teyit etmek ama yüksekten uçmaması için bazı kanatlarını budayarak zayıf tutmak üzerine kurulu dedi. Şimdi 7 Ekim olmasaydı hikaye aynen buydu. Çünkü rejim Arap Birliği'ne de kabul edilmişti. Artık devletler diplomatik ilişkilere başlamışlardı.
1: Kim tutar Esed'i olacaktı. Şimdi, peki İran'ın yine Suriye'deki varlığında neyi gördük, neyi görmedik?
0: Bir de şunu söyleyeyim.
1: İsrail'e.
0: Şimdi her ay İsrail mutlaka Suriye'yi bombaladı. Biz buradan baktığımızda, bak Esed rejimini düşürmek için diye düşünüyoruz, zayıflatmak için. Benim bir öğrencim var, Suriyeli ile evli. Onlar savaş boyunca da gidip gelebiliyorlardı. Şam'daydı ailesi, eşinin. Bana işte gördüğün her şeyi anlat diye ona söylemiştim. Şunu dedi, ben oradayken bombalandı dedi. Benim ödüm patladı. Kaçmaya çalıştım. Ailesi eşimin gayet normal bir şekilde gülüp eğleniyorlardı dedi. Ne oluyor savaş, işte İsrail vurdu dediğimde aman ne olacak her ay İsrail düzenli vurur. Bu ayki de ne vurdu? Suriyeli hedefleri vurmuyor. İran ve müzahir unsurların şeylerini vuruyor. Ama biz nereye vurduğunu bilmiyoruz bakın. Aynı öğrencim rejim devredikten sonra Esed rejimi İsrail Suriye'yi vururken hepsi ailesi hepsi büyük bir korku içindelerdi. Çünkü artık gerçekten Suriye'yi hedef vurmaya başlamıştı. Daha önce Suriye rejimini vurmuyordu İsrail.
1: Orada karşılıklı İran'la itiştiler öyle mi?
0: Aynen öyle. Veya yani dışarıdan bakıldığında ki gibi değildi. İsrail'in amacı şeyi.
1: Yani Suriye'ye düşen füzeyi Suriye'ye zannedebiliyoruz. Evet. Halbuki değil. Düşman hedefi o değil.
0: Evet. Peki İran'a geldik.
1: Evet. Onda neyi gördük, neyi görmedik?
0: İran'ın
1: neyi ne kadar gördük?
0: İran bir kere orada kara gücü olarak baştan sona vardı. Ama tekrar söyleyeyim. Nerede vardı? Rejimin kontrolündeki alanlarda vardı. Rejimin kontrolündeki durumla ilgili biz gündem yaptık mı? Rejimin bulunduğu bölgede neler yaşanıyor? Hiç bunlar tartışıldı mı bu ülkede? Çünkü bilmiyorduk bakın.
1: Neler yaşanıyordu?
0: Sadece şunu söyleyeyim. Esed rejimi devrildiğinde, Halep çok hızlı düştü değil mi? 2 günde düştü. Sonra 11 kalan 9 günde başkent düştü. Herkes şaşırdı. Ben Türkiye'de veya Avrupa'da başka yerlerdeki Suriyelilere sorduğumda, ailesi Halep'te olanlara sorduğumda şöyle diyorlardı. Halep'te rejim falan yok, güvenlik gücü. Hizbullah Halep'i elinde tutuyor diyorlardı. Şimdi dolayısıyla Lübnan'da 2024'te Lübnan Savaşı başladığında Suriye'deki Hizbullah milisleri ülkelerine döndüğünde çok zayıftır rejimin Halep'teki tahkimatı. Ama biz bunu biliyor muyuz? Hayır. Ne dedik? Suriye rejimi rejim artık Suriye'yi kontrol ediyor. Orayı tamamen kontrol altına aldı zannettik. Elinde daha doğrusu tutan rejim zannettik. Ve dolayısıyla sanki güçlü bir Esed var. İlişkili kuralım diyorduk.
1: Bir şey daha ıskalamayalım. Bir de Hizbullah dediğimiz. Ondan önce işte İsrail'le savaşan aynı zamanda bir şeydi, örgüttü. Ama Suriye Savaşı'nda biz nasıl bir Hizbullah gördük?
0: Çok acıdır.
1: Yani bu defa da evet. Biraz evvel söylediğiniz, evet buyurun, İsrail gibi zalim bir rejimin
0: çok acı bir şeydir. Yani yanında. Bakın, bölgeyi gerçekten ibret nazarıyla incelemek gerekiyor. Sloganik veya bir ideolojik bagajla değil. Maalesef muhalifler elindeki yerlerin 2013-2014'ten itibaren Hizbullah geri aldı. Bir sürü Suriye ordusu şeyiyle değil. Ve Suriyeliler kaçarken onların evlerine kondular. Tabii ki. Yani sonra ne oldu?
1: Yerleşimciler gibi mi? Bir nevi.
0: Kimisi geçici olarak, kimisi kalıcı olarak, çünkü artık Suriye'de Suriye'nin bir savaşı, Suriye'nin bir parçası haline gelen bir sürü savaşçılar vardı.
1: Nasıl yani, ailesiyle birlikte mi
0: gelip ailesiyle gelenler de var tabii ki, yerleşenler de vardı. Çünkü unutmayın, rejim herkes Sünni değil tabii ama Sünnileri özellikle bir demografik mühendislik olarak sürerken dışarıya, peki İran neyle orada yerleşik kalacak? Şii nüfus transfer ettiler. Mesela kimleri? Afgan Şiileri. Başkalarını. Kalıcı veya geçici olarak yerleşenler oldu. Hizbullah'ın bir kısmı geçiciydi. Yani yıllarca başkalarının
1: evlerine. Yani Suriyelilerin evlerine mi yerleştiler?
0: Tabii ki yerleştiler. Çünkü o evler boşaldı. Bir kısmı satıldı. Rejim 2018'de yeni bir kanun çıkarttı. İşte bir ay içinde gelip tapusunu göstermeyenlerin malları artık rejimin kontrolüne geçiyordu. Rejim onları açık artırmayla sattı. Ve o şeyler, bunların bir kısmı İran ve bağlı yakın milislerine alanlar çok oldu. Bir başka şey, Suriye'de ekonomik kriz berbat vaziyetteydi. Yani insanların maaşı 20 dolardı. Geçinebilmesi mümkün değil zaten. Bu şartlar altında mülklerini satanlar oldu. Ve genellikle de o yabancı savaşçılar satın aldılar. Bu tip vakalar da oldu. Şimdi çeşit çeşit. İlginç olan, Suriye halkını yerinden etti Hizbullah ve çok acı bir şekilde 10 sene sonra yaklaşık İsrail'in Güney Lübnan'daki Şiileri yerinden etmesini gördük. Bunlar çok acı şeyler.
1: Şey gibi mi? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.
0: Böyle de demek
1: Peki,
0: istemiyorum.
1: Peki aheste de çıkmamış gözüküyor.
0: İbretle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Hizbullah'ın geçmişte Lübnan'da önemli bir rolü vardı bakın. Değerli bir rolü vardı İsrail'e karşı. Ama ne oldu? Suriye Savaşı'na girdikten sonra bütün o şeyini kaybetti. Odağını kaybetti ve değerini kaybetti. Ve bir mezhep şeyine dönüştü. Bu gerçekten çok acı bir şey. Bu tabii ki İsrail'e bakın yarayan faktörlerden bir tanesi. Biz burada Sünni, Şii vesaire sahada çatışmalar yaşanırken bunların hepsi tabii ki İsrail'e yaradı. Dolayısıyla bunlar... Yani ders alınması gereken şeyler diyebiliriz.
1: Ama tabii Sünnilerle Şiiler çatışmadı. Şiiler Sünnilerle çatışmış gözüküyor böyle bakınca.
0: Şöyle söyleyelim, değişikti aslında. Kitapta da şeyden yani Yemen'den bir örnek verdim.
1: Suriye bazında baktığımızda ki siz bunu daha önceki yayınlarda da anlatmıştınız. Galiba yardımların dağıtımında bile mezhebinize göre.
0: Tabii öyle şeyler var.
1: Mesela o da daha az ibretlik bir şey değil.
0: Şöyle... İran'ın kullandığı taktiklerden bir tanesi, şimdi insanda maaşlar çok düşük, hastası olan, geçinemeyen bir sürü insan var.
1: Nerede?
0: Suriye'de. Hmm. Şimdi ne yapıyordu insanlar? En yüksek hangi milis para verirse, maaş verirse ona gidiyordu insanlar.
1: Pardon, ve bu şekilde, İran'da maaşlar çok düşük dediniz.
0: Yok yok, Suriye'den, Suriye'den bahsediyorum. Şimdi o Suriye'deki açlık döneminde insanlar en yüksek maaşı kim verirse milis olarak ona gittiler. Şii milis gruplarının içinde Sünniler de vardı. İlk başta bunların bir kısmı maddi kaygılarla gittiler. Çünkü çok daha yüksek maaş veriyor ve aynı zamanda gıda kolisi veriyor vesaire vesaire. İnsan yardım da yapıyor. Bir müddet sonra ama propagandalar işite işite fikri dönüşüm yaşayanlar da oldu. Şimdi dolayısıyla aslında örgütleri de şu şudur bu budur diye kodlamamız da yanlış. Çünkü insanların örgütlere katılmasının çok farklı sebepleri oluyor. Ben bunu kitapta Yemen örneği üzerinden vermiştim. Yemen Savaşı'nda baba bir örgüte katılıyor. Oğul tam onu zıttı.
1: Irak'ta da aynı şey olmuş.
0: Yani farklı mezhep şeylerine katılıyor. İkisi de o savaşta ölüyor. Dolayısıyla şu örgüt Şii'dir, şu örgüt Sünni'dir
1: muhakkak
0: diye.
1: Muhakkak ama tabandan katılımdan ziyade o örgütün kendi yönetim kadrosu, mahreci menzili, kendini tanımlaması esastır.
0: Tabii ki.
1: Öyle bakınca da işte Hizbullah başka neyi görmemiz gerekiyor orada İran safında?
0: Mesela İran'ın PKK-PYD aynı zamanda İran'ın kullandığı bir maşaydı. Rusya'da kullan, yani bizim zihnimize ne var? Amerika, İsrail Körfez kullanıyor. Ama PKK-PYD'yi aynı zamanda Rusya, İran rejim de kullanıyordu. Şimdi bakın bu şeyler, bu karmaşıklık, bu çok boyutluluğun farkına varmıyoruz çok çok fazla. Çünkü PKK'nın içinde İran'a müzahir lider kadro da var. Amerika'ya müzahir, İsrail'e yakında Rusya'ya yakın da var. Farklı klikler var sonuçta. Dolayısıyla kitapta işte benim aslında yapmaya...
1: Ve bu klikleri görmeden de hikayeyi okumanız eksik mümkün kalıyor. Değil mi diyorsunuz?
0: Doğru okuyabilmemiz mümkün değil. Şimdi ben mesela çok boyutluluk diye bir bahis açtım kitapta. Ve bu en uzun anlattığımda çok tek boyutluluktan kaçıp çok boyutlu bakmamız gerektiğine dair bahisti. Ve burada örgütlerin kendi içinde bile çok boyutluluk var. Ve dolayısıyla bunların hepsini görebilmek de zor iş bakın. Bunları çalışmak çok zor iş, çok emek ister. O yüzden neden bakışımızda problem var? O kadar emek veremiyoruz. Kolay ne diyelim halletmeye baktığımızda.
1: Peki
0: da.
1: Şu ve okumayı burada... yapabildik mi? Yani Hı-hı. saatlerce televizyon programları oldu sizin de katıldığınız o işte Suriye'nin ne diyelim kurtuluşu, Hı-hı. Esed'in düşüşünden sonra yaptığımız okumada geriye baktığımız... Hı-hı. Geriye bakınca görebildik mi?
0: Göremedik. Şimdi son ana kadar insanlar...
1: Hayır, olup bitmiş şeyleri görmeyi becerebildik mi?
0: O da ayrı bir problem tabii ki. Tabii ki. Şöyle zihnimiz belli şeylere takılı olduğu için gözümüzün önünde gördüğümüz şeyi bile doğru okuyamıyoruz.
1: Mesela İsrail ve İran için yine... Hı. O cepheden bakarsak, Amerika Birleşik Devletleri hakkında az çok konuşuldu, fikri var herkesin. Rusya mağlup ilan edildi. Elbette İran'da. İsrail'le ilgili soru işaretleri var. Zaten arkası kalabalık. İran oradan nasıl gitti?
0: Suriye'den mi? Rejim düştüğünde İran'ın orada, şöyle söyleyeyim.
1: En büyük ya, mesela evleri dolduranlar hemen...
0: Kaçmak zorunda
1: mi?
0: Kaldılar tabii ki. Ha, onların çoğu, birçoğu ilk aşamada PYD bölgesine gittiler. Rejimin adamları da, rejimin önemli insanları Haseke'de sığındılar.
1: Mesela bu söylediğiniz çok önemli.
0: Evet. Şimdi dolayısıyla rejimin
1: adamları... Yani himaye mi etti PYD, Hizbullah'ı ve...
0: Hizbullahçılar ülkelerine döndü zaten. Ülke için savaş, ülkelerini kurtarmak için. Hı. Ama Esed rejiminin adamları, Suriyeli adamlar, İran'a bağlı yani şeyde yakın olanlar.
1: Aynı zamanda İran'a bağlı.
0: PYD bölgesine gittiler. Haseke'de bir sürüsü şey yaptı, yerleşti. Daha üstlerden, tabii rejimin, şimdi Esed'in akrabalarından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşenler var. Rusya'ya gidenler var, İran'a gidenler var, Irak'a gidenler var. Rejim düştüğünde Irak'ta çok büyük bir mülteci nüfus oldu. Suriye sahasında rejimin adamlarından. Irak'a sığınan çok şey oldu, büyük bir ekip oldu. Ama en son kalanlar PYD bölgesindeydi. İşte Ocak ayında PYD...
1: İran'a gidenler oldu mu?
0: Olmuştur illaki. Yani ben şahıs olarak bilmiyorum. Ama
1: hayır, göç olmuş mudur?
0: Zannetmiyorum. Geri. Irak işte asıl büyük
1: mesela
0: gücü çeken...
1: Mesela bu Afganlar gelip İran'ın yerleştirdiği Afganlar nereye gitti?
0: Bilmiyorum onu bakın. Bilmiyorum. Burada ama şeyi biliyorum... sahada en ölümüne savaşanlar Şii milisler arasında Afganlar. Neden?
1: Onlar her konuda ölümüne çalışıyorlar.
0: Şundan dolayı ama eğer ki Suriye sahasında iyi savaşırsa ailesi İran'da oturma izni alıyordu. Çünkü İran'da kaçak yaşıyorlar. İşte daha doğrusu statüsüz yaşıyorlar.
1: Bir taraftan ailesini rehin almış.
0: Orada rejimde. Savaşırsa dolayısıyla kurşunların üzerine giderlerdi. Hiç korkmadan diye anlatıyorlardı Afgan Hazaralar için. Böyle şeyler var. Bir kısmı onların işte aileleri Suriye'ye yerleşenler vardı. Tabii ki onların birçoğu ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar.
1: Evet. Suriye'yi.
0: Tabii Suriye'yi terk etmek zorunda kaldı.
1: İran'da da kapı açıldı mı bilmiyoruz.
0: Şeyde de bu arada Suriye'nin kendi içinde çok az, yani 12 imam Şii'si var ama az. Onlardan da ben hatırlıyorum Lübnan'a doğru kaçan, sığınanlar olmuştu korkudan. Bu şekilde çünkü geçmişte çok suçlar işlendi. Dolayısıyla insanlarla bir korku tabii ki söz
1: konusu. Peki Gazze'ye baktığımızda 7 Ekim'den itibaren...
0: Şimdi 7 Ekim yaşandığında insanlarımızın zihni allak bullak oldu değil mi? Uzun süre ve burada en büyük problemlerden bir tanesi 7 Ekim'den hemen sonra bir çark çalışmaya başladı. Araplar arkamızdan vurdu. Filistinler toprağını sattı. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Filistinler tanıdı mı? Vesaire böyle bir sürü hikaye. Bunlar kim derseniz şimdi geçen bir önceki programda işte Suriye iyi halletseydik Filistin'de böyle olmazdı Gazze'de dediğim şey aslında o. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda Suriyeliler aleyhine ülkemiz o kadar çok tezvirat oldu ki, yalan oldu ki.
1: Araplar genelinde tabii. Evet.
0: O adamlar aynı zamanda 7 Ekim'den sonra bir baktık.
1: Aynı adamlar.
0: Aynen öyle, İsrail propagandasına başladılar. Şimdi beni 7 Ekim'den sonra bir sürü İmam Hatip'ten müdürler, öğretmenler aradı. Yani İmam Hatip'lerde bile düşünün, öğrenciler İsrail propagandasına inanmış durumdalar. Gel bize konuşma yap diye, düşünebiliyor musunuz? Çünkü neden? Gençlerin takıldığı mecralarda bu insanlar aktif. Bakın, gençler artık televizyon bu programları seyretmezler. Evet. Onların takip ettikleri mecralar var ve oralarda aynen İsrail propagandası yayılıyor. Çünkü neden? Problem ne? Biz geçmişte Filistinler ne yaşıyordu biliyor muyuz? Bilmediğimiz için. Gazze'nin durumu ne biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. O zaman ne diyoruz? Durup dururken neden bu yapıldı? Şimdi iyi niyetli olanlar acaba Hamas şeye mi düştü? Kumpas, yani ne diyelim, tezgah mı düştü? Kötü niyetli olanlar zaten Hamas İsrail ajanıydı gibi bir sürü hikayeler üretildi. Şimdi dolayısıyla o en temel problem bilgi problemi. Ben 7 Ekim'i bilgi depremi olarak anlatıyorum. Bilgi, temelsizlik ve bu arada Türkiye'de Filistin sempatisi ve duyarlılığı olan geniş bir kesim vardı. Onların bile hepsinin allak bullak oldu akılları. Neden bu yaşandı? Uzun süre yapılamadı, anlaşılamadı. Problem neydi? Biz Filistin'i seviyorduk, biz Filistin'i bilmiyorduk. Bakın, Filistin'de gündelik hayatla ilgili seminerlerim vardı. İnsanlar onları izlediğinde şoke oluyorlardı. Aa, bunlar mı? 7 Ekim'den evvel, yani 2021'de ben o seminerleri verdim. 2020 işte 7 Ekim'den sonra onları seyrettiğinde insanlar şok oluyordu. Aa, bunlar mı yaşandı? Hiçbirisini bilmiyorduk diye. Bizim en büyük problemlerimizden biri düşmanımız, dostumuzu da tanımayız, düşmanımızı da tanımayız.
1: Aynı dönemde Batı medyasına, Batı merkezli bakanlarda ne gördünüz Türkiye'de?
0: O İsrail propagandası çok daha yaygın bir şekilde işleniyordu. En azından işte nedir mesela? İşte Hamas çok korkunç şeyler işledi.
1: Yani
0: İsrail
1: ne zaman ki İspanya çıktı, İşte sokak gösterileri galiba o da biraz evrildi. Yani Batı merkezli düşünenlerde ancak Batı'da birileri başka türlü düşününce sanki tabii, o yönde bakın, ses verdi.
0: Türkiye'de sanatçılar veya entel diyen kendine kişiler Batı'dakilere göre çok pasiftiler.
1: Geride kaldılar.
0: Çok pasiftiler. O taraflarda sesler çıktıktan sonra bizdekilerde de sesler yavaş yavaş çıkmaya başladı.
1: Yavaş yavaş derken birkaç sene geçtikten sonra.
0: Evet, evet. Ya problem, bakın, bilgi problemi. Ben şimdi Suriye'yi anlattığımda da, Filistin'i anlattığımda da kafası karışık olanlara, biz bunların hiçbirisini bilmiyorduk diyorlar. Saha bilgisi çok az Türkiye'de.
1: Zahide Hanım, bu coğrafyayı çok çalıştığınız için sormak istiyorum. Bilgi problemi, evet. Ama bunu Suriyeliler üzerinden de gördük. Ne yazık ki bizim ülkemizde akıl alır gibi değil, kabul edilebilir bir şey de değil. Gerçekten allak bullak edici bir şey. Fakat Araplar diye bir bakış var. Evet. Bu konuda ne demek, ne söylemek istersiniz?
0: Şimdi yine bölgeye bakarken kendi ideolojilerimiz, korkularımız vesaire üzerinden bakıyoruz. Şimdi korku ne? Bizi geriletecekler. Bizi orta çağa götürecekler. Çünkü neden? İçeride zaten bir korkuları var, değil mi? Biz onlara geriletiyoruz, korkusu var. Hmm. Bir de oraya yaklaştığımızda ne olur? Zihniyet bu şekilde çalışıyor. Ve çok ilginç, size bir şey söyleyeceğim, bakın. Ne ilginç ki Türklüğümüzü Arapları görünce hatırlıyoruz. Bir örnek verelim.
1: Aa, bu çok önemli. Evet.
0: Tabelalar, Arapça tabelalar görünce acayip rahatsız oluyoruz. Ülkemizi ele geçirdiler. Lütfen büyük şehirlerin, alışveriş merkezlerinin isimlerine bakın. Hangisi Türkçe? Bakın, kendimiz dükkanlarımıza koyduğumuz isimler ya yabancı dil ya uydurukça. Çünkü neden? Türkçe isim koyduğumuzda mağazamızın üzerine gelen müşteri sayısı azdır. Bu ne demek? Kendimize verdiğimiz değeri gösterir. Biz Türklüğümüzü Arap'ı görünce, Arapçayı görünce hatırlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir ikiyüzlülüğümüz, bakım var. Yine giyim kuşamdan tutun her şey aslında bu böyle. Modelimiz Batı. Taklit etmek istediğimiz şey Batı. Türk eşittir Batı zannediyor.
1: Bugün hala.
0: Türk eşidir Batı zanneden insanlarımız var. Şimdi tabii ki Türkiye'de çok çeşitli insanlar var. Genellemecilik doğru değil. Kitapta nasıl genellemecilik yanlış diyorsam bizim de böyle genellemecilik yanlış olur ama böyle düşünen insanlar var. Şimdi şunu söyleyeyim.

0: bizim yerel kıyafetlerimiz nedir? Şalvar mı? Yerel kıyafetlerimiz şalvar. Büyük şehirlerdeki Türk gençlerine gösterin bakalım. Kendimize ait olan, Türk kültürüne ait olan kıyafetler, hayat tarzı ne hissederler? Tercihlerimiz hangisi? Şimdi bunu sıradan şey demiyorum. Irkçılık yapanlardan bahsediyorum. Bizi Türklüğümüzü elimizden alıyor diye bağıranlardan bahsediyorum. Türklüğe ait olan şeyleri o insanların hayatına getirin bakalım tercih edecekler mi? Dolayısıyla böyle bir ikiyüzlülüğümüz var demek zorundayım.
1: Sadece bu değil. Yani bu bakışımız bizim görmemize de
0: engel.
1: Mani mi, engel mi? Kitapta onu söylemek istiyorum. Yani işte Suriye'de Esed rejimi sebebiyle yaşanan vahşet, işte tecavüz, açlık vesaire dert olmadı.
0: Evet.
1: Dert olmamasında Arap olmalarının rolü var mı?
0: Şöyle bir şey diyebiliriz. Bakın görüntü bize her şeydir. Lider nasıl bir görüntü arz ediyor? Esed rejimi. Hanımının başı açık. Tıraşlı, bir takım elbise, kravat, batılı bir görüntü arz ediyor. Bu bizim için tehlike teşkil etmez. Ama başka bir görüntü de olsaydı o zaman başka olurdu. Zihnimizde ne var? Batılı, laik bir portre. Alternatifinden duyduğumuz korku. Ve bir başka şey. Zihnimiz 11 Eylül'den sonra öyle çarpıtıldı ki terör eşittir İslam'la ve dindarlarla özdeşleştirildi. Rejimin uyguladığı dehşet ve terör laik bir rejim olduğu için zihnimize yer etmiyor. Kitapta bahsettiğim bir şey vardı. Verdiğim örneklerden bir tanesi. Şimdi zihnimizde ne var? İşte bu şeyden bahsettiğim şey işte Orta Doğu geri kalmıştır, savaş alanıdır. Hep birbirini öldürür. Batı barış adasıdır. Batı'nın barış adası olması ne zaman başladı? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Batı'nın geçmişi hep savaşlardır ve dünya tarihinin en kanlı, en çok adam ölen savaşlar Avrupa'nın içinde olduğu savaşlardır. Ama bilmeyiz bakın. Avrupalı adam öldürdüğünde bunu bireyleştiririz. O bireyin şeyidir mesela. Ama bir sakallı bir birey bunu yaptığında o zaman bütün İslam yapmıştır.
1: Peki şimdi bu Araplarla ilgili böyle bir bakış olduğu ne yazık ki açık, aleni. Burada dediniz ki bir işte Esad, laiklik, batılı görünümlü aile faktörü var, doğru. Fakat şunu da gördük, daha doğrusu gözledik diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendireceksiniz diye merak ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri İran'a füze indirdiğinde bu defa aynı insanlar İran'a üzüldüler. Fakat aynı insanların Arapların tepesine füze inmesi halinde üzülmeyeceklerini de artık hani fikir yürütmüyorum ama fikir yürütmeye ihtiyaç olmayacak kadar tecrübe ettik. Bu nasıl oluyor?
0: Şöyle bakın Türk entelijansının
1: neye göre seçiyoruz biz yani?
0: Kemalistlerle böyle yapılan şeylerle yani diplomatlarla vesairelerle yapılan anketler var geçmişte. Şunu görüyoruz. İran rejim beğenilmese de hayran olunan bir yerdir. Neden? Geçmişte büyük bir kültür, medeniyet.
1: O zaman bir batı bakışının da etkisi var. Çünkü batıdan baktığında da bu coğrafyaya İran'ı muhatap alırlar. Büyük. En azından Fransa için söyleyebilirim yani. Halbuki Araplarla da çok yakın sömürge sebebiyle ilişkisi olsa bile İran'ın ayrı bir yere koyarlar. Yani bizde de batılılaşınca bir taraftan mollalar derken bir taraftan Araplara tercih sebebi ve hiyerarşide daha yukarıda, evet. Öyle mi?
0: Aynen öyle. Aynen öyledir. Şeyde çünkü şimdi ordu, devlet vesaire bütün bunlar oradan yani dünyaya buradan yani devlet tecrübesi, askeri tecrübe vesaire anlamında dünyaya verdiği bir şey
1: evet,
0: var
1: ama
0: İran'ın.
1: O topraklara bir ton
0: kültür şeyi olarak.
1: Medeniyet gelmiş.
0: Aynen. Kültür olarak. Evet. Şimdi İran'dan en nefret eden bile İran ince ipek halılarını gördüğünde büyülenir. İran'ın bir cazibe gücü vardır. Bütün zanaatkarlık işlerinde, sanat işlerinde bir numara iş çıkarırlar. Biliyor musunuz? Aynısı Suriye'de de vardır. Problem ne? Suriye'nin zanaatkarlıkta ve sanattaki ne kadar ileri olduğunu bilmeyiz. Bakın bilgi problemi var burada yine. Hı hı. Suriye'de önemli bir sürü, Suriye'den çok önemli sanatçılar çıkmıştı.
1: Ama işte bilgi problemimiz de ne yazık ki bu gerçekten çok vahim bir şey. Bir Arap şeyi var Türkiye'de.
0: Ha, bir şey daha var.
1: Atasözlerinde de gözleniyor.
0: Tabii tabii bir şey daha var.
1: Şimdi, mesela çok çirkin bir söz var. Ne Arap'ın nasıldı, ne Şam'ın şekeri, ne Arap'ın yüzü mesela.
0: Şimdi neden? Çünkü biz Arap dünyasının bir zamanlar yönetici şeyiydik değil mi? Ayrıldı, imparatorluk dağıldı ve biz kimliğimizi ne olarak seçtik? Batı olarak seçtik. İslam dünyası ve Arap dünyası bizim ötekimiz haline geldi. Bakın kimlik üretimleri çok önemli bir şeydir. Ve kimlik üretimleri aynı zamanda ilkokuldan itibaren eğitim müfredatına da girdiği için o propaganda. Mesela şöyle söyleyeyim. Filistin'le ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların bile tek bildiği nedir? Filistinliler topraklarını sattı. Bunlar klişe olarak ders kitaplarına da bir bak.
1: Halbuki milyon şeylerdi. Dolar veriyorlar şu anda değil mi Kudüs'te?
0: Öyle.
1: Gitse çok daha ferah yaşayacak. Öyle. Batı Şeria'da. Başka bir ülkeye gitse ferah yaşayacak ama bekliyorlar nöbetçi gibi.
0: Araplar kimliğimizin ötekisi. Ama İran bizim kimliğimizin ötekisi değil bakın. Kurucu kimliğin ötekisi değil. Dolayısıyla ve bu arada çok ilginç bir şey de söyleyeyim. Şimdi Araplar sırtımızdan vurdu vesaire diyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda biz yüz binlerce askerimizi kiminle savaşırken yitirdik? Batılı güçlerle savaşırken yitirdik. Ama hiç aynı Batılılar bizi arkamızdan değil yüzümüzden vurdular. İşgal ettiler bu toprakları. Affettik. Neden? Çünkü kimlik tercihimiz Batı'ydı. Ve Batı'ya yönelirken neden Batı'ya yöneliyoruz? Şimdi kimlikler çift yönlüdür. Bir pozitiftir, bir negatif üzerinden tanımlanmıştır. Bizim kimliğimizin negatif tanımlanması işte Araplar üzerinden oluyor. Kimliğimizin ötekisi olduğu için de ve zihnimizde de tanımıyoruz bir kere. Dil faktörü var. Ve zihnimizde bütün Araplar bedevidir gibi bir algı var. Ve biliyor musunuz, mesela kitapta da yazdım. Bir tanıdığım Suudi Arabistan'da yıllarca akademisyenlik yaptı, 10 yıllarca. Ben Tunus eski cumhurbaşkanı, önemli bir entelektüeldir. Onun kitabını çevirip kendisine gönderdiğimde, hediye ettiğimde, çok önemli bir entelektüel kendisi. Aa dedi, Arap entelektüel de mi varmış dedi. Bakın. Arap dünyasında, Suudi Arabistan'da yıllarca yaşıyor.
1: Diyorsunuz ki ama Arapça bilmiyordu. Arapça. Kitapta gördüm, evet. İngilizce biliyordu.
0: Ve ama nasıl bir şey ki, kendini orada getto kurmuş ki.
1: Bir de tepeden bakıyor belli ki.
0: Aynen öyle. Arap dünyasında çok önemli entelektüeller olduğunu bilmiyor.
1: Hayır, Suudi Arabistan'da da bulur.
0: Ve bu kişi dindar aynı
1: muhakkak
0: zamanda.
1: Muhakkak karşılaşmıştır
0: tabii
1: da,
0: ki
1: farkında bile değil.
0: Ciddi çok önemli bir şeydir, kozmopolit bir yerdir. Hı-hı. Ama bakın zihinlerimizdeki o ön yargı görme önünde engel. Son size şunu söyleyeyim.
1: Ve o coğrafyada çalıştığı halde.
0: Çalıştığı halde. Ve o coğrafyada bir sürü ülkede gezdiği halde. Size bakın bir şey söyleyeceğim. Bana şey diyorlar işte, yaptığınız röportajlar arasında sizi en çok etkileyen kimdi diye. Demin kitabımdan alıntı yaptığım Lübnanlı çatışma çözümcüsü kişi gözleri görmüyordu. Bir amaydı. Ve Orta Doğu'daki bütün çatışma bölgelerini arabulucu olarak bulunmuş. İnanılmaz bir bilgi birikimini vardı. Ben o adamla röportaj yaparken şunu gördüm. Kim demiş görme organımız göz diye? Bunu keşfettim. Görmek için göze sahip olmak gerekmiyor. Görmek için bir vicdan ve bir akıl ve bir zihniyete sahip olmak gerekiyor. Ve ya basiret diye de aynı zamanda bizde de görmekle ilgili çok fazla kelimelerimiz var. Ama gözümüzde göz var diye gördüğümüzü zannetmeyelim derim. İşte o görebilmek için de bu kitabı aslında göremediğimiz şeyleri görebilmek için
1: göstermek
0: için bu kitabı yazdım. Evet. Evet.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Zahide Hanım.
0: Davetiniz için.
1: Kitabı tekrar göstermek istiyorum. Orta Doğu'da ezberleri bozmak bölgesel analiz nasıl yapılmalı? Zahide Tuğba Kor, Küre Yayınları'ndan. bir miktar konuştuk. Siz de tartışmaya katılabilirseniz okuyup sadece tartışmaya katılmakla kalmayıp gerçekten metodoloji izleyerek okuma yapabilir. Bilhassa talebeler.
0: Evet. Bir tek şey söyleyeyim. Buyurun. Program bitiyor ama bu kitabı yazmamın bir sebebi daha vardı. Uzman olmanın ne kadar zor bir iş olduğunu aynı zamanda görürsün istedim. Evet. Neden? Çünkü çok kolaycı bakıyoruz. Bir uzmanlık için çok boyutlu çalışmak, çok boyutlu bakmak
1: gerekiyor.
0: Tabii gerek.
1: Bu kitapta şeyi de görüyoruz. Biz istedim. Bir kere çalışmaya başladığınızda artık o ucu bucağı olan bir yer değil. Evet. Tarihine gidiyorsunuz, etkileşim alanlarına gidiyorsunuz.
0: Sosyoloji, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, psikoloji, evet, pek çok askeriye alana bir sürü şey.
1: Gittikçe gidiyorsunuz. Ama temel olarak bazı şeyler mecburi, onları muhakkak yapın diyor bu kitaptan Zahide Hanım. Evet. Bu ülkede bu akşam Orta Doğu'da, Orta Doğu okumalarımızda ne yapıyoruz, neyi görüyoruz, nasıl görmüyoruz? Onu Zahide Tuğba Kor'la değerlendirdik. Haftaya görüşmek üzere.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratıcı. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40 bin feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 Mach sürati ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.

Kişileri tanımak, andan zamana getirmekse, tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler, An ve Zaman'da bu hafta, bir millet, iki devlet anlayışının nasıl

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Akşam saatinde eğer çayınızı kahvenizi aldınızsa elinize, size zevkli bir sohbetle eşlik etmek üzere bizler yerimizi aldık. Tabii sizin varlığınız çok önemli. Çünkü iki değerli misafirimle birlikteyim ama size çok ihtiyacımız var. Bu akşamki konuklarım Doktor Melike Günyüz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ve Ayşe Kalyoncucuğum, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Özel bir konu, özel konuklar var. Sizlerle bir araya getirmeye çalıştığım bu akşam değerli izleyenler. Rami Çocuk ve Sanat Bienali. Kapılarını açalı aylar oldu. Çok ciddi bir heyecan uyandırdı. Uyandırdığı heyecan kadar vardı. Çünkü vaat ettiği süre kadar değil, dışına taşan bir şekilde çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Biz de kapılarını kapatmadan, tam olarak veda etmeden bizlere bu birkaç ayı nasıl bir araya geldiklerini, ne yapmak istediklerini, ne hakkında neyi göstermeye çalıştıklarını, bütün birikimlerini ve buluşturdukları bu ortamı konuşmak istiyoruz konuklarımızla. Çok teşekkür ediyoruz. Yoğun ve yorucu günlerden geçtiğinizi, geçmeye devam ettiğinizi biliyoruz. Hafta sonlarınız galiba her zamankinden daha da yoğun çünkü etkinlikler rinde yoğunlaştığı zamanlar galiba hafta sonları. Melike Hanım, neyle karşı karşıyayız? Rami Çocuk ve Sanat Bienali kapılarını açtı dedik. Bir haber veriyorduk aslında ama o verdiğimiz haberin içeriğine dair ne olduğunu çok bilmiyorduk. Gezdirdiniz size, öncelikle bunun için teşekkür etmeliyim. Evet. Sizin eşliğinizle gezdiğimizde muazzam bir dünya ile karşı karşıya olduğumuzu gördük. Fakat sizin anlatımınıza, yani sadece kütüphanedeki rehberlerinize, sergi alanındaki rehberlerinize değil, bu stüdyoda da sizin rehberlerinize ihtiyaç var. Rami Çocuk ve Sanat Bienali nedir?
1: Teşekkür ederim öncelikle bu nazik davet için. Rami Çocuk ve Sanat Bienali hakikaten senin de ifade ettiğin gibi gerçekten beklediğimizden daha fazla ilgi gördü. Hatta sadece Türkiye'de değil, sınırları aşan bir ilgiyle karşılaştık ve sınırları aşan, ülkenin dışına taşan bir beğeniyle de karşılaştık. Çünkü aslında biz uluslararası çocuk ve sanat bienali demedik ama bizim çok önemli uluslararası konuklarımız vardı. Sadece çizer, illüstratör değil, aynı zamanda bu alanla ilgili Avrupa'da özellikle çok uzun yıllardır bu tarz organizasyonlar yapmış kurumların yöneticilerini de biz ağırladık. Ve gerçekten de beklediğimizden daha fazla bir iltifat ve ilgiyle karşılaştık. Tabii bu Rami'ye özel bir bienal olarak yola çıktı. İstersen böyle bir başından anlatayım hikayesini.
0: Lütfen, çünkü merak edilen şeylerden biri bu. En başta söyledim ya, yani bir şeyin öncülü gibi duruyor karşımızda ama fikir nereden çıktı meselesi önemli. Siz uzun yıllarını hem çocuk edebiyatına vermiş birisiniz, yayıncısınız, yani işin mutfağında da piyasasında da ne denirse Türkiye'de ve dünyada alana çok hakimsiniz. Fakat sanatla kitabı da, teması da kitap bu arada, ona da değinmemiz gerekiyor. Bir de mottoyu çok sevdim: renkli ise gerçektir.
1: Evet, onun açıklamasını Ayşe Hanım'a bırakıyorum. Evet, o, çünkü mottomuz ve bütün aslında içerik yönetimimiz, içeriğimizin tamamı Ayşe Hanım'a ait. Ben tabii bir yönetici olarak, projenin yöneticisi ve koordinatörü olarak buradayım. İşin sanatsal kısmı tamamen Ayşe Hanım'ın zihninden ve ellerinden çıktı.
0: Ama neden Rami Çocuk Bienali ortaya çıktı? Hangi ihtiyaca cevap verdi ya da yani neyi umarak yapıldı?
1: Evet, şimdi olay şöyle başladı. Başlangıç noktası şu: biliyorsunuz Rami Kütüphanemiz çok önemli bir kütüphanemiz. Hatta şu anda Dünya Yeşil Kütüphane seçkilerinde finale kaldı. Çok önemli, dünyanın en önemli kütüphanelerinden bir tanesi, belki bu sene ödül alacak. Özelliği de şu: çok büyük bir metrekare, 100 metrekare açık ve kapalı alanıyla, neredeyse bahçeleriyle çok büyük bir alan ve kütüphanecilik hizmetleri açısından da her alana aynı anda hizmet veren, yani bebek kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, araştırma kütüphanesi, özel koleksiyonlar, derleme kütüphanesi, yazma eserler kütüphanesi, aynı zamanda şifahane gibi gerçekten çok büyük koleksiyonları da içinde barındıran ve aynı anda bütün akademik alan ve halk kütüphanesi özelliklerini de içinde barındıran çok büyük bir yapı ve organizasyon ve aynı zamanda da bir sosyal ortam tabii ki. Kütüphane açıldığından bu yana, yani bu yana demeyelim de 2026'nın başına kadar 80 milyon insan ziyaret etti kütüphaneyi. Hı hı. Ve kütüphanede çok ciddi bir şekilde

0: şekilde de çocuklara ve gençlere yönelik de atölyeler yapılıyordu. Yani her türlü kültür sanat programlarının yanında özellikle çocuk ve gençlere yönelik de programlar vardı. Ben Çok Genç Derneği'nin başkanı olarak Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği'nin başkanıyım. Bu derneğin de amacı, derneğimizin amacı çocuklara yönelik kültür ve sanat çalışmaları yapanlara destek olmak. Dolayısıyla derneğimizin amacıyla Rami Kütüphanesi'nin çocuklara yönelik bir bienal yapma fikri çok örtüştü. Böyle bir projeyi ortak yapabilir miyiz diye kütüphanemizden bir teklif geldi. Bizim de derneğimizin tam olarak hedefi bu. Yani bir çocuklara yönelik bir kültür ve sanat çalışmasına destek olmak. Dolayısıyla böyle bir işbirliği protokolü yaparak Rami Kütüphanesi ile birlikte, Ali Bey ve ekibiyle, Ali Çelik ve ekibiyle birlikte çalışmalara başladık. Bir çerçeve çizdik, ne yapacağımızı, yol haritamızı belirledik. Şimdi bu bienal çocuk ve sanat bienali ama sanat çok geniş bir kavram. Yani her türlü görsel sanatsal sanatlardan plastik sanatlara kadar birçok alanı içine barındırıyor. Dolayısıyla bir çerçeve çizmemiz gerekiyordu. Benim kanaatim şu yönde: çocuklar doğduktan sonra sanatla ilk temasları müzik. Yani bir şekilde müziği dinliyorlar ama ikinci sanatla buluştukları alan kitaplar. Hı hı. Ve aslında buna oyuncakları da katabiliriz. Çünkü orada da bir endüstriyel tasarım ürünü var. Kitap da aslında bir endüstri tasarım ürünü. Ve sesin, yani edebiyatın, sözün, resmin ve grafiğin üç sanatın birden bir araya geldiği ve çocukların ellerini aldıkları andan itibaren muhatap oldukları bir sanat eseri çocuk, resimli çocuk kitapları. Çünkü resimlere bakarak yorumluyorlar. İşittikleri hikayeleri, masalları kendi dillerinde yeniden ve yeniden okuyorlar. Ben de başlangıç noktası olarak resimli kitaplardan başlamanın daha doğru olacağını düşündüm. Bir çocuk ve sanat bienalinin başlangıç noktasının hem de kütüphaneye de, yani kütüphanenin işleviyle de ilişkili. En nihayetinde kütüphaneler, evet, birçok sanatsal organizasyonlara ev sahipliği yapmakla birlikte esas işlevi kitapları muhafaza etmeleri ve kitapları okura sunmaları. Dolayısıyla biz bu sene resimli kitaplar üzerinden yola çıkmaya karar verdik.
1: Peki, izninizle araya gireceğim çünkü siz anlattıkça zihnime doluşmaya başlıyor. Aslında hem sizin için size sormaya hazırlandığım sorular vardı ama bir taraftan yine Melike Hanım anlattıkça ya da size baktıkça şunu düşünmeye başladım. Yetişkinlere yönelik sanat etkinlikleri yapılırken ya da bienaller düzenlenirken bir çerçeve çizilir, evet. Sanatın bir alanı veya bir anlatım biçimi, dili seçilir, evet. Bir tema üzerinden gidilir ama yetişki nedir? Fakat çocuklar için bir şey yapıldığında mesela hani bu çerçeve çocuklarla ilgili çalışanlara mı, mesela öğretmenlere mi yönelik, kime söz söylüyor, ebeveyne yönelik, evet, mi, evet, çocuklara tamam, yönelik mi? Bu da çok anlamlı bir soru oluyor. Çocuklarla yapılan, bununla, onlarla ilgili yapılan her şeyde çünkü işin paydaşı çok galiba.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi bir resimli kitap merkezinde bir bienal yapmaya karar verdiğimizde önümüzdeki en büyük, şimdi hani challenge kelimesi kullanıyoruz ya, Türkçesine onu nasıl ifade etmemiz gerekir?
1: Meydan okuma,
0: meydan okuma
1: etme
0: şu,
1: veya
0: çok ortaya büyük koyma bir çabası. Alandan söz ediyoruz. Yani 80 bin metrekarelik bir kapalı alandan söz ediyoruz. Koridor ve aynı zamanda bahçeden söz ediyoruz. Ve bütün bu koridorları ve bahçeyi kullanmamız gerekiyor. Şimdi bir tarafta böyle bir durumumuz vardı. Öte tarafta da şu var. Çok doğru bir nokta aslında. Şimdi çocuk kitaplarının nihai tüketicisi çocuklar. Hı hı. Ama özellikle resimli kitaplar aslında çocuğun yetişkinlerle ortak bir alana. Yani evet, önce bir yetişkin çocuğa okuyor ama daha öncesi var. Bir yetişkin yazıyor, başka bir yetişkin editliyor, başka bir yetişkin resimliyor, başka bir yetişkin grafik yapıyor, başka bir yetişkin matbaada basıyor, başka birisi sosyal medyada tanıtıyor, başka bir yetişkin bunu kitap evinde satışa sunuyor, gelen müşteri ya da bir fuarda anne babaya anlatıyor, anne baba ya da öğretmen bunu beğeniyor ya da bir hala, teyze, dayı, nine, neyse, ve başka bir yetişkin bunu beğeniyor ve çocuğa uygun olduğunu karar veriyor, satın alma eylemini yapıyor ve en nihayetinde çocuğa ulaşıyor. Dolayısıyla bir resimli kitabın üretiminden tüketime, son kullanıcıya ulaşana kadar ki bütün o alan yetişkin dünyasında. Ve biz bienali konumlandırırken herkes için konumlandırdık. Yani öğretmenlerimiz, anne babalarımız, dayılar, halalar, teyzeler, komşular, abiler, ablalar, tasarımcılar, çiçeği burnunda grafikerler,

0: Sanat lisesi öğrencileri, üniversitedeki sanat bölümü, işte grafik, animasyon, resim bölümü öğrencileri, yayın evleri, yayıncılar, editörler, telif hakları satıcıları, tabii ki illüstratörler, yazarlar, herkes aslında bu Bienal'in merkezinde ve bu Bienal'in izleyicisi oldu.
1: 10 yıllar boyunca çocuk yayıncılığı ve edebiyatı üzerine dirsek çürütmüş, ter akıtmış biri olunca insanın karşısında işte bu kalemleri de o kadar detaylandırıyor ki Melike Hanım. Ben de Bienal'in sayfasında karşıma çıkan iki başlığı özellikle takip etmiştim. İlk karşıma çıkanlardan bir tanesi şuydu, şundan çok etkilendim. 4 yaşında bir çocuk, 16 yaşında bir genç, 40 yaşında bir çizer ve 60 yaşında bir yayın evi sahibi. Aynı kitapta farklı sayfaları görüyor olabiliriz ama aynı rengi hissettiğimiz anda birbirimize benzeriz. Bu mottonun açıklamasına dair bir şeydi galiba. Size doğru yavaşça geleceğim ama etkinliklerin ne olduğunu da izleyenlerimizle paylaşalım. Sona doğru giderken yine de tam da bu söylediğinize denk düşer şekilde etkinlik takvimi, günlük etkinlikler, yetişkin atölyeleri de olmuş burada. Çocuk atölyeleri de olmuş. Söyleşiler, paneller bir kısmına eşlik ettik. İllüstratör buluşmaları, yazar buluşmaları, yarışmalar, performans sanatları, serbest etkinlikler ve sinema. Çok zengin bir içerik
0: var burada. Ama hepsinin merkezinde çocuk kitabı var. Yani izlettiğimiz sinema filmi bir resimli kitaptan ilhamla hazırlanmış bir film. İzlettiğimiz tiyatro gösterisi, orada sahnelenen tiyatro gösterisi bir çocuk kitabından ilhamla yapılmış bir tiyatro gösterisi. Oradaki enstalasyonların tamamı bir çocuk kitabından hareketle ve bütün atölyeler yani aklımıza gelebilecek şu anda Türkiye'de işte çocuk ve gençlerle yapılabilecek atölyeler, sanat atölyeleri. Yani ahşap boyamadan, kumaş boyamadan, kağıt yapım atölyesine, yani işte kürdanlarla bir şey ev yapmaktan, işte kendi evimi tasarlıyorum'a varana kadar ve her türlü boya malzemelerini, her türlü sanat malzemelerini, oyun hamurlarından tutun da aklınıza gelebilecek her türlü sanat malzemelerini kullanarak 1600 etkinlik gerçekleştirdik ve bunların hepsinin merkezi mutlaka bir çocuk kitabı vardı. Yani daha doğrusu atölyeler bir çocuk kitabından hareketle tasarlandı ve burada tabii ki yayıncılarımıza özel olarak teşekkür etmek istiyoruz. Bu süreç sadece bir Bienal ekibiyle birlikte ortaya çıkmadı. Biz bütün yayın evlerimize, resimli kitap üreten bütün yayıncı dostlarımıza, bu alanda çalışan birçok arkadaşımıza çağrıda bulunduk. Burada ne tür etkinlikler yapmak istersiniz? Bir resimli kitabı merkeze alarak ne tür söyleşiler, paneller, workshoplar yapmak istersiniz? Dolayısıyla onların bize gönderdikleri teklifler üzerinden oluşturduğumuz bir havuz içerisinden seçki yaparak bu çalışmayı. Bu bir bence sektörel anlamda yayın dünyasının, işte sanatçılarımızın ortaklaşa emek harcayarak ve tabii üretim kısmında Ayşe Hanım bahsedecektir, heykeltıraşlarımızın, yani o ürünleri üreten, sahnelenen, sergilenen ürünleri üreten animasyon sanatçılarımız dahil olmak üzere herkesin elini böyle taşın altına koyarak ortaya çıkardığı bir çalışma oldu. Bereketi de biraz bence oradan geldi.
1: Vallahi yani aslında Bienal'in kendisine ilişkin şeyleri lütfen buradan konuşmaya başlayalım ama arada atlamak istemediğim için şimdiden çengel atayım diye bir kenara size söylemiş olayım. Merak ediyorum bu müthiş yoğun ve yorucu bir tempo olduğundan kuşkusuz hiç duymadığım bir şey ama Nisan ayında başlıyorsunuz, Haziran'da final olacak diye düşünüyorsunuz ama o tasarladığınız şeyi gördüğü ilgi sebebiyle gücünüz tükenmedi mi? O son sıradaki bir ayı nasıl geçirdiniz? Nasıl etkinlikleri nasıl uzatabildiniz? Çünkü çok ciddi planlanmış ve takvimlendirilmiş bir şey olduğunu tahmin ettiğim bir şey aynı zamanda. Ama ona birazdan gelelim. Ayşe Hanım'a döneceğim ben şimdi Ayşe Hanım. Sayısal verilerinden falan bahsederiz bir şeylerin. Yani şöyle bir çerçeve içinde böyle bir iş yapmak istiyoruz. Şu kadar kitaptan, bu kadar yazardan bahsedeceğiz. Bir araya gelecek, şu kadar gün sürecek, Türkiye'den, dünyadan bu kadar insana ulaşacağız falan diyebiliriz. Bütün bunlar harika şeyler fikirde. Fakat bir de anlatmanın yolunu bulmak lazım ya. Bu kadar hem yetişkinleri hem çocukları ilgilendiren ama aynı zamanda bu geniş skalaya hitap ederken de dil kurmanın zor olduğunu tahmin ettiğim bir şey. Nasıl tabii. Nasıl yaptınız, nasıl söylenir, nasıl bir dil çıkarılır ortaya?
2: Oldukça uzun bir entelektüel hazırlık sürecimiz oldu. Böyle bir bütünü ortaya çıkartabilmemiz için entelektüel hazırlık sürecimiz çok uzun sürdü. O sürecin içerisinde biz bu katmanları ve bu duygusal atmosferi, yani bu kitaplardan oluşan bu ekosistemi nasıl kurgulayacağımızı uzun uzun düşündük haliyle. Önce biz o kurguyu nasıl, tabii bizim için en önemli konulardan birisi de Rami'nin kendi şartlarıydı. Rami bize şöyle bir şart koştu. Daha doğrusu bize bir takım engeller koymuştu. Evet, burada Bienal yapacağız ama bu kütüphaneye herhangi bir çivi çakamayız dediler. Ne yere, ne tavana, hiçbir yere dokunamazsınız. Peki biz ne yapacağız? Yani böyle bir ekosistem oluşturmaya çalışacağız ama kütüphanenin herhangi bir yerine bir şey yapamıyoruz.
1: Yani zihinsel ve fiziksel olarak sizi zorlayacak tabii, şartlar
2: biz
1: bunlar
2: bu kadar çok eseri burada sergilerken, bu kadar bu büyük organizasyonu gerçekleştirirken sonuçta mekanı kullanmamız gerekiyor ve mekanda bir takım müdahaleler yapmamız gerekiyor ve hayır, bunu yapamazsınız dediler. Çok bizim için çok yani çok düşündürücü bir süreçti orası. Biz o süreci çok zorla geçirdik. Sonuçta çok hoş bir mekan, tarihi bir mekan, kendi atmosferi çok derin bir atmosfer. Biz burada bu atmosferin içerisinde o entelektüel süreçte mimari konstrüksiyonu çözümledik ilk önce. Yani biz bu sergilerimizi, bu enstalasyonları bu mekanda nasıl kurgulayacağız kısmı bizim için çok önemliydi. Sonuçta şuna karar verdik. Mekanın içerisinde bir mekan oluşturalım. Dolayısıyla hiç bu yapıya hiçbir şekilde dokunmadan mekanın içerisinde bir mekan oluşturarak biz bu kurgulamak istediğimiz mekanı oluşturalım. Ve o dolayısıyla biz o konstrüksiyon kısmını çözümledikten sonra tabii ki o bütüncül yaklaşımı ele almaya başladık. Sonuçta Rami Kütüphanesi'nin atmosferin içerisinde kurguladığımız o mekanın içerisinde biz seçkilerimizi yapmaya başladık. Kitap seçkilerimizi, o önemli bir süreçti bizim için. Kitap seçkilerimizi yaptığımız zaman yavaş yavaş kurgular oluşmaya başladı. Tabii büyükler için yapılan biyenerlerde daha çok bir entelektüel bir mesafe vardır. Yani onlarla biraz eserle izleyici arasında bir mesafe vardır. Hatta biraz uzak bir mesafe vardır. Ama çocuklar için, mesele çocuklar için olunca bizim için çok yaklaşımımız değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü çocukların orada kendilerinin de var olmasını istedik. Yani o mesafeyi ortadan kaldırmak istedik. Eserlere dokunmalarını istedik, onun içinden geçmesini istedik, onun içine sızmasını istedik. Dolayısıyla bütün kurguyu ele alırken gelen bütün ziyaretçilerimizin mekanın içerisinde rahatça gezebilsin, hissedebilsin, dokunabilsini arzuladık ve bunu da başardık. Bütüncül kurguyu bütün bu entelektüel sürecin sonucunda ancak tamamlayabildik. Oldukça uzun bir süreçti.
1: Herhangi bir sanat ilgisinin ortaya çıkması veya bir etkinliğinin içine dahil olma bakımından yaşla ilgili hudut çizilebilir mi bilmiyorum ama mesela böyle bir bienali gezmek bir yetişkin için de son derece zevkli, profesyonel hayatında bununla ilgili bir şey yapıyor olsun olmasın. Kendi başına da bu çok zevkliydi. Fakat bienalin çocuklara yönelik olduğunu da düşündüğümüzde ya da adında çocuk sanat bienali geçtiği için özellikle bir alt sınırı var mı? Mesela kaç yaşından itibaren çocukları ilgilendiren veya gözlerini çevirdiklerinde ilgilerini çekebileceğini düşüneceğimiz bir yaş aralığı var?
3: Ben gözlemlediğim kadarıyla şimdi bir defa lise öğrencileri, üniversite öğrencileri büyük bir ilgiyle gezdiler. Ben kendi başına yürüyebilen ve bir kitaba dokunabilen, bir resme bakıp resmi anlamaya çalışan ya da kitabın bir animasyonunu takip eden, mesela 4 yaşından itibaren çocukların büyük bir ilgiyle gezdiğini,
0: gördüm. Tabii çok farklı sergi alanlarımız vardı. Yani kitapların, resimlerinin sergileri, cutout'lar yani kitap karakterlerinden oluşmuş karakterlerin sergileri gibi. Mesela küçük çocuklar, daha da küçük çocuklar yani artık yürüyebilen, kendi başına yürüyebilen çocuklar. Özellikle bu cutout'lara dokunmayı, onları keşfetmeyi, ağaç sincap demeyi mesela büyük bir heyecanla yaşadılar. Bu benim için çok ilginç bir gözlem oldu. Bir de aslında özellikle kitapların resimleriyle birlikte sergilendikleri alanlarda çok güzel fotoğraflar yakaladık. Mesela iki kardeş veya iki arkadaş kitabı açmışlar, sayfalarına bakıyorlar kitaba. Fakat aynı anda da o kitaptaki resmin sahnelendiği, çerçevelendiği resme bakıyorlar. Ya da animasyonu takip ediyorlar. Aslında bizim tam olarak işte bu çocuklarda oluşturmayı istediğimiz duygu tam olarak buydu. Yani kitap iki boyutlu. Yani işte kağıdın üzerine basılmış bir resim var ve yazılar var. Ama o oradan çıkıyor ve duvarda bir resim oluyor. Hemen onun altında bir animasyon oluyor. Hemen onun yanında o karakterler üç boyutlu bir karakter haline geliyor ve koridor boyunca o karakterler devam ediyor. Dolayısıyla aslında o kitaptaki karakterin başka sanat dallarına dönüşmesiyle ortaya çıkan bir etkileşim var. Ve çocuklar tam olarak bunu yakaladılar. Bizim de hedefimiz aslında tam buydu.
1: Bir aklımdan geçen sorunun kısmen cevabı olabilir ama ikinizden de yardım rica edeceğim bu hususta. Yani çocukların ilgisini çekebilecek olan şeyler özellikle küçüklük çağlarından, hani o bahsettiğiniz biraz yürümeye durmaya başlayan çocuğun eşyayla, kitapla ilgisi oluşmaya başlıyor, tanımaya başlıyor, dokunma, tatma ama ardından etkileşimini çoğalttığı, işte kitaplara yöneldiği süreçler. Pek çoğunu zaten yapmış olduğunuzu biliyorum ama bu bir kitap fuarı da olabilirdi. Neden değil? Neden Bienal, neden sanat etkinliği? Bunu şu hap bilgi ve faydacılıkla da sormuyorum sadece. Biz birazcık bu çağda bu benim ne işime yararcı insanlarız. Yani çocuklarımızla da ilgili bir şey yaparken peki benim çocuğumun bundan çıkarı ne ya da benim çıkarım ne filan. O faydacılıkla sormuyorum tam olarak ama tesirini merak ediyorum. Yani kitapla ya da sanatla temas etmiş olan bir insan evladının üzerindeki tesirine ne oluyor?
0: Ben biraz daha yukarıdan birkaç şey söyleyip sonra devamını Ayşe Hanım'dan belki rica edelim. Şimdi malumunuz ben çok uzun yıllardır okuma kültürü üzerine de çalışıyorum. Ve şu anda içinde bulunduğumuz dünyada da bizim çocukları dijital dünyadan alalım ve onlarla vakit geçireceğimiz ve kitapla buluşturacağımız o başka bir dünyalara yönlendirelim istiyoruz. Aslında tam olarak ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Biraz bu Bienal buna bir kapı araladığını düşünüyorum. Çünkü buraya geldiğinde bir aile en az 3-4 saatini bu kütüphanede rahatça geçirebiliyor. Bahçede pikniğini yapıyor, topu oynuyor, sergileri geziyor, kitaplara dokunuyor, sonra dönüyor. Mesela biz orada bir kütüphane kurduk. Ailelerin gelip oturup birlikte aynı zamanda resimli kitap okuyabilecekleri bir mekan vardı ve orası her zaman çok dolu oldu. Hem bir dinlenme köşesi oldu. Yani sergileri gezdiler, geldiler. Sonra orada çocuklarla birlikte kitap okudular. Dolayısıyla okuma kültürü bağlamında ben çok önemli bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ve ailelerin bu kadar heyecanlanmasının ve buraya gelmesinin arkasında yatan sebeplerden bir tanesi çocukla birlikte vakit geçirilecek, ücretsiz, halka açık ve kalitesi yüksek alanlarımız çok fazla değil. Mesela bu anlamda çok önemli bir ihtiyacı doldurduğunu düşünüyorum. Bizim Bienal'i uzatma gerekçelerimizden bir tanesi şuydu. Özellikle şehir dışında çok sürekli bize sosyal medyadan ve farklı kanallardan talep geldi. Yani biz okullar tatil olduktan sonra İstanbul'a gelip bu Bienal'i gezmek istiyoruz. Ama siz sadece İstanbullulara yaptınız. Ya da işte yurt dışından Almanya'dan biz geleceğiz. Ama Bienal işte 15 Haziran'da kapanıyor. Ya da işte okullar biliyorsunuz bu hafta kapandı. Yahut da işte okullar son haftalarda gelmek istiyorlar. Sınavları var. Öğrencilerin gelemiyorlar. Ama öğretmenlerden talep var. Ve ben bazı öğretmenlerin defalarca buraya geldiğini gördüm. Bazı okullar bütün sınıflarını getirdiler ve gezdirdiler. Demek ki burada bizim sanat adına ve çocuklarımız adına, kültür adına ve kitap adına güzel şeylere ihtiyacımız varmış toplumsal olarak. Ben mesela bunu fark ettim burada, ama daha duygusal anlamda, daha bireysel anlamda belki Ayşe Hanım bir de bu işi tasarlarken o her bir tasarımda çocuğu konumlandırarak çalıştığı için gözlemleri farklı olacaktır.
2: Çocuklar için niye bir festival değil yani olabilir?

0: sergi olabilir, festival evet, olabilir, sergi fuar olabilir fuar ama olabilir, değil evet. Bir bienal.
1: Bu bienal hem sanatsal bir içeriği, derinliği var hem de kültürel bir derinliği var. Yani her tarafı kapsayan bir içeriği var. Dolayısıyla biz kitaplar üzerinden çocuklara böyle bir bu kitapların nasıl daha estetik hale gelebildiğini kurgusal anlamda, bütün sanat dallarını da içine çekerek tekrar, yani üstelik kitabı yeniden, içindeki hikayeyi yeniden başka bir sanatçı tarafından üretilmesi, bir heykeltıraş ya da bir diorama sanatçısı veya başka bir sanat dalıyla yeniden üretilmesiyle ortaya çıkan o estetik duygunun çocuklar üzerinde çok etkili olacağını düşünüyorum. Yani bu tür ortamlar bu yaştaki çocukları veya büyükleri estetik duygularını geliştirip onların daha sonraki ileriki hayatlarında verecekleri kararlarda etkileyeceğini düşünüyorum. Bu bir birikimdir. Yani bugün buraya bakar, yarın başka bir yere, mekana bakar ve bu estetik duygudan oluşturacağı toplam değerle dünyaya bakış açısını değiştirir. Ve burada bizim dünyamızı iyileştirecek olan bakış açımız sadece rasyonel bakış açısıyla olmuyor. Duygusal zekayı da devreye sokmamız gerekiyor. Bu tür ortamlar aslında o çocukların duygusal zekasını ortaya çıkartabilecekleri, onları yeniden karşılaştırabilecekleri ortamlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bienal olması bu anlamda çok önemli.
2: Ben bir şey ekleyebilir miyim?
0: Buyurun.
2: Şimdi babamı malum tanıyorsun. Ebubekir Erdem yayın dünyasına uzun yıllar emek vermiş evet. Bir insan. Şimdi onun Üsküdar Dostları diye bir yaş ortalaması sanırım 75-80 civarında olan bir grupları var ve her hafta bir araya geliyorlar ve entelektüel toplantılar yapıyorlar. Kimi zaman bir kitap, kimi zaman yani alanında çok uzman kişilerle. Ben Biennial açıldıktan hemen sonraydı galiba davet ettiler. Biliyorsun ben resimli çocuk kitapları ya da çocuk kitapları sadece çocuklar için değildir, herkes içindir sloganıyla bütün Türkiye'de seminer veriyorum. Ve özellikle resimli kitapların herkes tarafından okunması gerektiğine inanıyorum ve bunu da dinleyicilerime inandırmaya çalışıyorum. Bu beyefendilere de bunu yaptım. Onlara resimli kitap okuması yaptım. İşte
3: peki bu fikre hazır
2: emekli
3: mıydılar?
2: Emekli rektörlerimiz, emekli askerlerimiz, gazetecilerimiz, yazarlarımızın olduğu bir sinemacılarımızın olduğu bir gruptu bunlar. Ve sonra onları Biennale davet ettim. Fakat onların geldiği gün ben ev sahipliği yapamadım. Biennale ekibimiz onlara ev sahipliği yaptı. Şimdi o kadar etkilenerek gezmişler ki ve sonra orada karşılaştıkları gençlerle de çok güzel fotoğraflar çekilmişler. Yani Biennale gelen şey, yaş ortalaması 70'in üzerinde olan bu ülkenin hizmet etmiş bir grup yaşlı insan ve gençler hep birlikte Biennale geziyorlar. Şimdi ve aynı zamanda çocuklar var, anneler var ve aynı zamanda aynı mekanda, aynı anda öğretmenler var, çocukları getirmişler ve bu öğretmenler her yaş grubundan. Yani okul öncesi de var, ilkokulda var, ortaokulda var, lisede var. Ve aynı zamanda kütüphanede çalışan her yaş grubundan da genç var ve insan var, akademisyen var. Şimdi o kadar kıymetli bir kültürel karşılaşma ortamı ki burası. Ve herkes aynı anda işte bir resme bakıyor ve toplumun her kesiminden insan bir resme bakıyor. Etkileniyorlar ve birbirleriyle o arada konuşuyorlar. İşte anne çocuğuna bir şey söylemeye çalışıyor. Ben mesela ziyaretçileri gezdirirken hemen yanımda o anda orada bulunan birçok kişi bir hani rehbermişim gibi etrafımda kümeleniyor ve dinlemeye başlıyorlar. Bu çok önemli bir toplumsal kültürel hizmet oldu aynı zamanda ve şu ana kadar 500 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Muhtemelen Temmuz sonuna kadar 600 bini geçecek. Doğrudan temas eden, Biennale gelen ve gezen ki bu rakamların içinde anneleriyle gelen küçük çocukların şeyi okunmadığı için onların nüfus cüzdanlarını okutmuyor. Bir kütüphaneye girerken onlar yok. Yani çok büyük bir sayıdan söz ediyoruz aslında.
0: temel muhatapları diyebiliriz evet. bir yönüyle de.
1: Evet.
0: Her ikinize de sormak istediğim bir şey var. Bu ortak sorum olacak ama ayrı ayrı değerlendirmenizi rica edeceğim. Aslında sizin açtığınız kapıyla alakalı bir parça. Hani o bahsetmiş olduğunuz yetişmiş yetişkin emektarların onlara yönelik teklifiniz resimli çocuk kitapları yetişkinler içindir de aynı zamanda. Söylendiğinde yani evet tabii. Olur peki de denilebilir. Tecrübe edildikten sonra o iki resmin mukayesesi gerçekten önemli. Yani sizin aklınıza gelen ve sizin şöyle bir şey vardır ya, zihninizde veya ruhunuzda bir şey belirmeye başlar. Doğruluğuna çok inanırsınız. Ortaya çıkınca çok iyi olacağına inanabilirsiniz. Ama çevrenizi buna inandırabilir misiniz? İnsanların bunun gerçekliğine ve ciddiyetine ve gerekliliğine inandırabilir misiniz? Bunu nasıl yapıyorsunuz?
2: Şimdi şöyle bir şey oldu. Bana diyorlar ki işte arkadaşlarım mesela arıyor beni ya da işte bir kıymetli bir büyüğümüz. Biennale geleceğim ama bana dediler ki mutlaka Melike gezdirsin sizi. Şimdi ben o kadar içten, o kadar heyecanla, o kadar bütün ruhumla anlatıyormuşum ki benim anlatışımım bile şey yapıyormuş, yani bir heyecan oluşturuyormuş. Bence bu alana, yani benim yayıncılıkta 40 seneyi devirdim ben. 40 yıldır bu alanla çalışıyorum ve çok severek yapıyorum işimi. Dünyaya bu işi yapmak için geldiğimi düşünüyorum. Aynı şekilde Ayşe Hanım bir sanatçı, bir ressam. Dolayısıyla yaptığımız, ortaya koyduğumuz eserle yıllarımızı verdiğimiz, emek harcadığımız şeyin aslında bir sonucu bu. Bir ürünü, yani hani bütün hayatımız boyunca ürettiklerimizin hasılı nedir desek herhalde bu biennial bir hasıldır diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla o inanmışlık, en başından beri o inanmışlık bence yansıdı buraya. Hatta şöyle bir şey, belki onu da söylememde fayda var. Biz şimdi Rami Kütüphanesi ile birlikte biennial yapmaya karar verdik ve bir küratör arayışı içerisindeyiz. Ben Ayşe Hanım'a herhalde öyle bir küratör arıyoruz, yani doğrudan kendisine teklif etmedim. Ama bir küratör arıyoruz, böyle böyle bir şey yapacağız dedim. Mesela Ayşe Hanım ve Fikri Bey dediler ki biz bu işin bir parçası olmak istiyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Buna inanan ve bütün varlığıyla ve birikimiyle bunun bir parçası olmak isteyen bir ekip çalıştık ve bence bu yansıdı, sürecin tamamına yansıdı.
1: Yani çocuk kitapları üzerinden bir resimli çocuk kitapları üzerinden bir biennial fikri gerçekten birçok insan açısından nasıl bir şey ortaya çıkacak diye düşünmesi evet. çok normal hakikaten. Sonuçta biz bu mekanı düşünürken, bu mekanın bütünüyle tasarlarken, bölümler arasında bütün her hikayeyi kurgularken günün sonunda böyle bir etkileşimin olacağını tabii ki hayal ederek yola çıktık. Hı hı. Hayalimizin %85'ini gerçekleştirdik diyelim. Yine eksiklerimiz var elbette ki. Ortaya çıktıktan sonra bunu gören birçok kişi bunu beklemediklerini söylediler. Yani biz bunu duyduk. Yani o kitapları tek başına baktığımız zaman çok yani küçük bir dünyanın birçoğuna göre böyle büyük bir mekana dönüşmesi tabii ki ilginç ama o kadar çok anlamlı. Sonuçta bu kitapların içerisinde gerçekten çok zengin bir dünya var, duygusal bir derinlik var ve birçok katman var ve bu katmanları biz bu mekana yansıttığımız zaman karşılığını bulmuş oldu. Dolayısıyla bu inandırıcılığını sağlamış oldu bir
0: evet,
1: anlamda.
0: Kitaplar, risk değil miydi diye merak ediyorum. Şu bakımdan kitapların dünyası kendi başına çok zengin. Çocuk kitaplarının dünyası kendinden daha da fazla zengin ve katmanlı. Ve o zenginliğin bir de daha boyut kazandırılıp, ölçeklendirilip, reel dünyaya taşınması, yeniden üretilip başka sanatlarla ifade evet. ettirilmesi, ortaya çıkması, bir de bunun bir kombinasyon olarak bir tasarımcının zihninden ve elinden çıkması bayağı ilginç bir şey. Başta söylediğiniz bir şeyin mukayesesine binaen şimdi size sormak istiyorum bunu. Siz bir sanatçısınız, bir küratörsünüz. Yetişkinlere yönelik yaptığınız işlerde tam da en başta söylediğiniz gibi yetişkin kişi aslında nesneyle arasına bir mesafe koyar. Bir ruhsal bağlantı kurabilir ama nihayetinde kabullenir veya kabullenmez.
1: Evet.
0: Net bir mesafe.
1: Uzaktan beni seyret der.
0: Bakar.
1: Evet.
0: Seyirci ve der ki.
1: Evet.
0: Bu sanatçının kendine yaklaştırmak istediği kadar alır.
1: Evet.
0: Böyle bir şey olabilir. Çocuk böyle bir şey değil.
1: Evet.
0: O mesafeyi öyle kurgulamaz. Onun zihni öyle çalışmıyor. Evet. Onun dünyası çok daha geçişken ve geçirgen. Evet.
2: Mutlaka dokunmak istiyor
1: dokunmak
2: çocuk.
1: Dokunmak istiyor.
0: Ve bir şey daha var. Şimdi önce size soracağım. Sonra sizin 40 yıllık yayıncılık tecrübeniz de var ama onun bir hap formülü var mı bilmiyorum. Çocuklara yönelik yapılan şey. Özellikle bir sanat etkinliği olduğu için bu söylüyorum. Şimdi estetikten taviz veremezsiniz.
1: Evet.
0: Gerçekliğinden taviz veremezsiniz. Yeniden üretimine odaklanmak, Biennale'se yeni bir şey ortaya koymak durumundasınız. Çoğalmak zorunda. O bir maya gibi, yani çocuk kitabı, resim çocuk kitabı bu işin mayası olacak. Ama o çeşitlenecek, çeşitlenecek. Şimdi bütün bunları yapacaksınız ve bir şey ortaya çıkacak. Ama söz konusu çocuk ya, yetişkin olduğunda nasıl yetişkin kişi esere mesafeyle bakabiliyor? Küratör veya sanatçı da vallahi ben bunu yaptım. 18 yaş üstü, kendi bilir, sorumluluğu kendine ait deyip kenara çekilebilir bir noktadan sonra. Kastettiğim buydu ve bundan ibaretti. Hmm. Ama çocuğa yönelik yapıyorsunuz. Estetik kaygılarınızı nasıl kaybetmeyecekseniz çocuğun çerçevesine uygun, ruhuna, zihnine, her türlü gelişimine uygun. Bir de insani olarak her birimizin bir vicdan duruşu var, inanç duruşu var. Bütün bunları da hesaba katarak bir pozisyon alıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Hem doğruluktan taviz vermeyeceksiniz, hem estetikten vermeyeceksiniz. Zor bir denge gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Gözümü aynen. Korkuturdu benim. Siz ne yaptınız?
1: Aynen öyle. 2 sene. Yani benim çalışmam bir buçuk seneye yaklaşık. Ve normalde Biennale'in hazırlık süreci toplam 2 sene. Uzun bir çalışma oldu. Dolayısıyla yani bu söyledikleriniz o kadar önemli ki ve gerçekten bunu birebir yaşadık. Evet, Biennale yapıyoruz. İşin içinde sanat var, estetik var, birçok dal var ve biz bunları çocuklara en önemlisi çocuklar buradan geçecek ve buradan bu etkileşimin bir parçası olacak. Bu hakikaten önemli bir süreçti. Yaparken kitapların içine dalınca, yani o hikayenin içine girince bir şekilde kurguluyorsunuz onu. Yani o sizin artık işin içine girince o işin bir parçası oluyorsunuz ve mekanın içerisinde zihniniz gezmeye başlıyor. Yani boşlukları doldurmaya başlıyor. Bu çocuklar, bu ebeveynleriyle veya bu çizerler buralarda gezerken, bu mekanın içinde dolaşırken nasıl bir atmosfer içinde olmalıları zihniniz onu yerine koymaya başlıyor. Çünkü en başta zaten ortada bir temamız var, meseleye bakış açımız var. Ve o meseleye bakış açımızı tüm mekana nasıl yayacağımıza dair bir hedefimiz var. Ve bu hedefin içerisinde biz zihnimizi tamamen en doğru nasıl buraya yansıtabilirize fokuslandık. Dolayısıyla o ana çerçeveden hiç çıkmadan bunu başardık diyeyim. Benim açımdan böyleydi.
0: Nasıl geçti bu süreç? Bütün endişesi ve yılların birikiminin yansıtılmasıyla diye sorsam.
2: Evet, tabii işin en bence meşakkatli tarafı aslında içerik üretmek değil, sponsor bulmak. İşin o kısmı da biraz bana bakıyordu
0: sanat
2: ama.
0: Sanat ve sermaye demişken.
2: Evet, yani en nihayetinde işin o kısmı birazcık tabii. Ama ben tabii buradan özel olarak Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ve Sayın Mahinur
0: Göktaş
2: Hanımefendi'ye de özel olarak teşekkürlerimi iletmek zorundayım. Çünkü inandılar, projeyi gördüler, inandılar, sahip çıktılar ve o sahiplikle biz hakikaten böyle bir eseri ortaya koyabildik. Bu çok kıymetli bizim için. Şimdi sorduğunuz soruya gelince de aslında elimizde bir kılavuz var. Yani kılavuz neydi? Kitaplar. Yani o kitapların dünyası var. Dolayısıyla biz yeni bir dünya inşa etmek zorunda değildik. Zaten o var olmuş sanatçılarımızın inşa ettiği o dünyayı nasıl zenginleştiririz üzerinden baktık ki işte bu sanatçımızın görevi, küratörümüzün görevi. O bir resme baktığında mesela bazı kitaplar vardı. Ya ben acaba bu niye seçildi falan diyordum. Sonra sergileme alanında görünce dedim ki yani o sanatçı o resme bakarken ya da o kitabın sayfalarını çevirirken onu görüyor.
3: Gözü tanımış,
2: ben onu görmüyorum.
3: Seçmiş.
2: Tabii evet. Ben onu görmüyorum. Çünkü benim bakış açım çok başka. Ben bir yayıncı yazar gözüyle bakıyorum ama bir ressam ve bir küratör gözüyle bakıp o kitaptan bambaşka şeyler görebiliyor ve

0: tasarlayabiliyor. Onun görevi. Ama benim görevim de şuydu. Bir defa resimli çocuk kitapları dünyadaki her konu ve kavram üzerine yazılıyor. Yani hani çocuk kitapları sadece iyilikler, işte değerler eğitimi üzerine değil. Yani tacizden tutun da mahremiyet eğitimine kadar, işte yapay zekadan artık doğa konularına, geri dönüşüme kadar her konu, yani hayata dair her şey aslında resimli kitapların konusu. Biz yola çıktığımızda bir konu belirlememiz gerektiğini fark ettik. Çünkü elimizde devasa bir külliyat var. Yani Türkçe'de yazılmış ya da Türkçe'ye çevrilmiş inanılmaz büyük bir resimli kitap arşivimiz var Türkiye'de. Dolayısıyla bir sınır çizmemiz gerekiyordu ve bu sınırı çizmek aslında bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Sınırı şöyle çizdik, yani bir mekan, çocuk ve mekan ilişkisi üzerinden çizmeye çalıştık. Ne demek istiyorum? Yani benim hani bu çocuk meseleleri, aile meseleleri üzerine biliyorsunuz çokça konuşuyoruz ve aslında benim gözlemlediğim konulardan bir tanesi çocukların yaşadıkları şehre yabancı oluşları, mekanla sağlıklı iletişim kuramayışı, yani aile bağları da aslında mekanla çok ilişkili. Dolayısıyla odam, evim, sokağım, şehrim bağlamında bir kitap seçkisi yapmaya karar verdik. Sonrasında Aile Bakanlığı'nın himayesiyle gerçekleşince de işimiz aslında önceden çok hazırlıklıydık. Çünkü zaten ev teması aynı zamanda aileyi de içinde barındırıyor. Ve ev, mekan aynı zamanda geniş aileyi de içinde barındırıyor. Biennale'i gezerken belki dikkatinizi çekmiştir. Mesela çok fazla büyükanne, dede ile ilişkileri anlatan kitaplar var ve bunlar aynı zamanda da bir mekanla ilişkili o kitaplarda. Bu bizim çok işimizi kolaylaştırdı. Yani o çocuk ve mekan bağlamında, çocuk ve şehir, çocuk ve oda, çocuk ve ev, apartman, komşuluk ilişkileri.
1: Şehir, mekan bağlamı çok dikkatimi çekmişti benim de, evet, mesela. Evet, evet. Canlılar.
0: Ama tabii arada bu bağlamın dışında olan ama mutlaka burada olsun, bu çok seviyoruz biz bu kitabı dediğimiz ve bazı hani kitaplarla duygusal bağ kuruyoruz ya, mesela benim duygusal bağ kurduğum ya da Ayşe Hanım'ın süreçte okuyup ay bu çok güzel bir hikaye ve çok güzel resimle hani buna da yer verelim dediğimiz arada tabii ki kaçamak kitaplarımız olmadı değil. Ama dediğim gibi esas olarak burada sanatçılarımız, illüstratörlerimiz ve yazarlarımız zaten bir kılavuz, bir dünya kurmuşlardı. Bize düşen onu alıp böyle bir mekanda genişletmekti.
1: Özellikle bir çalışma yaptınız ve az önce Ayşe Hanım dedi ki yani zihnimdekinin %85'i yaklaşık olarak, %100 demeyeyim çünkü evet, doğrudur. Yani hayalin parıltısı bambaşka bir şey. Somutlaştıkça bazen fire verebiliyor bazı şeyler. Tabii. Her türlü şeyde bu böyle, her türlü hayalimizde böyle. Sizin açınızdan Melike Hanım, yani hedeflediğiniz şeyle ortaya çıkan resim ve biraz da eşlik ettiğiniz o Bienal ziyaretçilerine eşlik ettiğiniz süreçlerde sizde kalanlar ne oldu? Yani hedeflediğim şuydu ve şu kadara olabildi. Ya da bu tecrübe bundan sonrası için var mı bundan sonrası? Onunla ilgili şunlara dikkat etmemiz gerekiyor'a ilişkin ipuçları verdi mi?
0: Şimdi ben doğrusunu isterseniz hayallerimin ötesinde bir sonuçla karşılaştım. Çünkü bir sanatçının ortaya ne çıkaracağını bilemiyordum. Evet, bir Bienal yapacağız. Ben bunun yöneticisiyim. Elimden geldiği kadar her alanda destek oluyorum ama her şey en nihayetinde sanatçının zihninde ve o sanatçının zihninde evet bir takım şeyleri gösteriyor ve çok güzel bir ön hazırlık. Yani biz bir yıl öncesinden bir Bienal proje kitabı çıkardık. Özellikle yurt dışından gelen konuklarımız şunu söylediler: siz bize bunu gösterdiniz ama gösterdiğiniz her şeyi yapmışsınız. Hakikaten biz bir sene öncesinde ne yapılacağı ile ilgili hazırladığımız Bienal tanıtım dosyası, yani sponsorlar için hazırlamıştık tabii, dosyasında olan her şeyi buraya taşıyabildik. Yani bunu becerebildik. Tabii burada ben, Ayşe Hanım hatta bana şöyle şeyler söyledi son haftalarda. Bazı sürprizler sizi karşılayacak dedi. Ve gerçekten de bazı şeyler benim için sürpriz oldu. Yani benim hayal ettiğimin ve beklentimin ötesinde bir iş çıktı benim açımdan.
1: Peki, bütün bu tecrübenin bu arada İşte kapatmak kelimesini sevmiyorum ama yani finali ne zaman olacak?
0: Şimdi 31 Temmuz'da şey yapacağız, resmi olarak Biennale'imiz kapanacak. Sergilerdeki eserleri muhtemelen toplayacağız. Evet. Çünkü yayın evlerinden ve sanatçılarımızdan tarih bağlı izin aldığımız için onların hepsini toparlayacağız. Çok teşekkür ediyorum tabii burada sizin vesilenizle tekrar teşekkür etmek istiyorum yayıncılarımıza ve Türkiye'den ve dünyadan kitaplarının burada sergilenmesine izin veren tüm yazarlarımıza ve illüstratörlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü ücretsiz, tamamen ücretsiz yapılmış bir programa onlar da hiçbir bedel almadan katkıda bulundular ve eserlerinin sergilenmesine müsaade ettiler. Dolayısıyla bunlar kapanacak fakat bizim hemen ikincisine çalışmamız lazım. Yani hatta bazı konuklarımız, hani sanat dünyasından hatta bazı konuklarımız bize şey dediler. Yani siz çıtayı çok yükseltmişsiniz. İkincisinde ne yapacaksınız? Biz ikincisinde ne yapacağımızı henüz bilmiyoruz ama bir şeyler yapacağız.
2: Evet.
0: Bir de birincisini biz resimli kitaplar üzerine inşa etmiştik. İkincisini de yani resimli kitapların dünyası o kadar zengin ki, o kadar yapılabilecek konu var, o kadar çok güzel eser var
1: ki. Seçilecek tema belki.
0: Bunu bir tema üzerinden mi gideceğiz, resimli kitaplar üzerinden mi gideceğiz? Sanırım birkaç ay içinde biz çerçevemizi belirlemiş ve ikincisi için kolları sıvamış olacağız. Bu arada Anadolu'dan bize teklifler geliyor.
1: Şimdi onu soracaktım. Bütün bu eserler yani evet şimdi Biennale'in içinde sergilenmiş özel kişilere ait çalışmalar, eserler de olabilir ama sadece burası için hazırlanmış olan çalışmaların akıbeti ne olacak? Onlar gezebilecek mi? Onları göremeyenler görebilecek mi başka mekanlarda?
0: Şimdi bu da bir merak konusu. Evet, bazı Anadolu'dan, Ankara'dan ve başka şehirlerimizden teklifler geliyor. Hani bunu gezdirelim yönünde. Yani bu da bizim masamızda. Ama böyle bir 31 Temmuz'u bekliyoruz. 31 Temmuz'dan sonra bakalım, çünkü hepsinin tek tek telif hakları meselemiz var. İzin almamız gerekiyor yeniden. Bir de şimdi bu Rami'ye özel, Rami'nin koridorları, Rami'nin bahçesi için tasarlanmış bir çalışma. Hı hı. Yani bu eserleri buradan alıp da başka bir yere götürmek aynı etkiyi yapmayacaktır. Yani burada etkili olan şeylerden bir tanesi de çalışmaların, sergilerin, enstalasyonların mekanla uyumu. Çünkü mekana uygun ışıklar mekana uygun olarak tasarlandı. Yani ışık tasarımcımız ayrı, sergi küratörümüz, sergi tasarımları ayrı, heykelleri yapanlar ayrı, oradaki ışıklar ayrı. Yani bu eserleri alıp da gidip herhangi bir kütüphaneye biz bunları astığımızda kesinlikle aynı etkiyi yaratmayacak.
1: O kıyafet Rami Kütüphanesi'ne dikildi diyor.
0: Evet, evet.
1: O zaman son cümlelerinizi rica edeyim. Bu bir sohbetin ve Biennale günlüğünün başlangıcı olmuş olsun. Veda ediyoruz artık izleyenlerimize.
2: Yani
1: son olarak
2: bu Biennale'den biz çıktığımız şu oldu. Mekanı daha iyi tanıdık. Mekanın içerisinde evet çok büyük bir alana yayıldık ve büyük bir kurguyu gerçekleştirdik. Bir sonrakinde mekanı çok daha iyi tanıyor olmuş olacağız. Mekanın çıktıları, dolaşım ritüelleri. Evet, aylarca oradaydık ama sonuçta işin gerçekleştikten sonraki halini de tecrübe edindiğimiz için, hı hı, bizim için bu artık başka bir adım. Bir sonraki Biennale için faydalı bir adım. %85'in derken mekanda gerçekleştirmek istediğimiz, hı hı, ama yapamadığımız şeyler oldu. Dolayısıyla onlar benim açımdan birer eksiklik. Evet, sonuç çıktı olarak çok başarılı görünse de kendi açımdan eksiklerimi görebiliyorum. Bunları bir dahakinde inşallah yapmamış olacağız. Böyle bir atmosferin bize bu şekilde bir imkan sunmuş olması ayrıca büyük bir mutluluk. Yani mekanın kendisi kendi başına, ki gerçekten bu elbise bu mekan için dikilmiş bir elbise. Yani buradaki her bir şey, kurgu mekana göre kurgulandı. Hepsi o mekanın bir parçası. Elbette ki içinden çıkartılabilecek unsurlar var ama onlar sakil kalır, yani eksik kalır. Mekanın ruhu var ve biz o ruha uygun bir atmosfer yaratmaya çalıştık. O yüzden gezme olayı yeniden düşünülmesi gereken bizim açımızdan önemli bir dinamik ama tabii ki değerlendiriyoruz.
1: Dediğim gibi bir günlük sayfası gibi programımızın sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun trafiğin içinde bize zaman ayırdığınız için başta teşekkür ediyorum hakikaten. Ama bana öyle geliyor ki sizin yaptığınız iş hakikaten bizim günlüğümüzün ilk sayfası. Yolu açık olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok da ilgilisine ve sevenine ulaşsın.
2: Çok teşekkür
0: ederim. Belki son cümle olarak şunu söylemek isteyebilirim. Uluslararası teklifler aldık. Bakalım onları değerlendireceğiz.
1: O zaman biz peşinizde olmaya devam edeceğiz. Çok sizden güzel. Gelecek güzel haberleri sevgili izleyenlerimizle ve dinleyenlerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun. Değerli izleyenler, Portre'nin sonuna geldik. Size de çok teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için. Yeni bir bölümde başka kıymetli misafirlerimle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Fatih Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerde bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu oyuncu Deniz Boluşuk. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te. Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

0: Akşamlar Temsil Heyeti'ne hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi yaklaşık 2 saat boyunca gündemi değerlendireceğiz. Özellikle iç siyasete yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Hem Özgür Özel'in CHP'yi bölen sıfatıyla artık yeni bir parti kuruyor oluşu, hem de elbette terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve meclis tatile girmeden önce yeni yasama yılı başlamadan yürürlüğe girmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin detayları ve elbette dış politikada yaşanan gelişmeleri de süremiz yettiğince konuşacağız. Vakit kaybetmeden konuklarımı takdim etmek istiyorum. Akademisyen Doçent Doktor Halit Hamzoğlu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yağmur Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Damla Taşkın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Ve emekli Büyükelçi Ozan Ceyhun, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
3: Teşekkürler. Siz sormalı.
0: Çok teşekkürler. Halit Hocam, sizinle başlayalım dilerseniz. Artık siyasette yeni bir partinin konuşulduğu bir süreçteyiz. Hem CHP seçmeni olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü seçmen de isimlere, kişilere değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine oy veren bir seçmen. Dolayısıyla yani kale olarak gördüğümüz noktalar var. Gerek Çankaya olsun, gerek İzmir gibi mesela. Burada kim gelirse gelsin CHP yıllardır burayı kalesi gibi koruyor. İsimlere değil partiye oy veriyor. Dolayısıyla hem seçmen nezdinde nasıl bir yankı bulur, hem diğer alanlara yansımaları ne olur dilerseniz şöyle genel bir girizgahla başlayalım.
1: Evet Yağmur Hanım, esasında bir önemli bir gelişme. Yani Türkiye'deki siyasal atmosferi çok büyük bir şekilde etkiledi yani bu durum. Aslında şuna vurgu yapmak istiyorum. Yani genel itibariyle yeni partinin, ki ismi de çok aslında şöyle, yeni partinin çok daha böyle böyle hafif bir ismi de var. Yani şöyle yani çok basit bir şekilde daha böyle pratik bir isim de bulmuşlar.
0: İsminin bu olup olmayacağı henüz belli değil sanırım. Yani.
1: En azından konuşulan, evet. Yani şu anda basına yansıyan durum o. Yani burada ben şuna vurgu yapmak istiyorum. Yani bu bir entelektüel kopuş mu? Yani CHP'den entelektüel anlamda bir kopuş mu yaşamaya çalışıyor? Yani Özgür Özel ekibi. Bu çok önemli. Çünkü diyor aslında Özgür Özel, şuna vurgu yapıyor. İşte altı ok vurgusu yapıyor esasında. Yani dolayısıyla CHP ile aşağı yukarı aynı siyasal ideolojiyi paylaştığını, o ideolojiyi devam ettireceğini söylüyor. O zaman bu yeni partinin yani ideolojisi, yani madem o eski ideoloji devam ediyorsa, o zaman yani ne yani tam olarak
3: bence onun verdiği mesaj öz CHP. Gerçek CHP. Evet, yani otobüs şirketlerinde olur ya.
1: Evet, evet.
3: Bence o iddiayla çıkıyor.
1: O iddiayla çıkıyor Sayın Büyükelçim. Ve dolayısıyla bu da işin başka bir boyutu. Yani olayın biraz farklılaştırıyor. Yani burada ben bir entelektüel bir kopuş görmüyorum Yağmur Hanım. Yani burada gördüğüm bir şey esasında çok acelizi bir şekilde, en azından refleksif bir şekilde, belli bir refleks etrafında gelen bir fraksiyon olarak değerlendiriyorum. Yani bunu ayrı bir partiden ziyade bir fraksiyon çerçevesi olduğunu düşünüyorum.
0: Acelece yorumunuz ek olarak şunu ifade edebilirim. Sonuçta Yargıtay'dan da herhangi bir karar çıkmadan bu adımların atılmış olması da aceleci olarak ifade ediliyor.
1: Evet evet, kesinlikle. Yani bu nokta da önemli. Ya burada bir şey var, yani bir programın da yani.
0: Yani bu iş Yargıtay'dan dönerse bu sefer CHP'yi bölmüş olacak gerçekten de.
1: Ya bu sefer artık yani şu andaki de facto durumdan de jure, yani bir şekilde de jure duruma doğru evrilebilir. Yani bu da önemli. Tabii burada şu var aslında, bu partiyi biraz da Silivri'nin etkisiyle, yani orada işte bir kere burada şunu görüyoruz aslında. Eş başkanlık gibi bir şey var aslında. Yani burada bu yeni parti ya da ismi artık ne olacaksa. Yani burada biraz da Silivri'nin partisi olarak görmek lazım. Yani İmamoğlu'yla Özel arasındaki bu mesele, eş başkanlık sistemi gibi bir yeni bir oluşum olarak görmemiz gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Yani bu meselenin boyutunu değiştiriyor. Yani burada bir kere şunu göreceğiz. Burada ileri zamanlarda, daha sonraki süreçte aslında parti çatışmalar da yaşanabilir. Yani İmamoğlu ekolüyle Özel ekolü arasında bir mücadele de yaşanabilir. Yani stratejik bir mücadeleye de dönüşebilir bu. Yani dolayısıyla bunun da sinyalleri var. Yani bu özellikle işte bu milletvekilleri transferi, işte bu süreçte bu sayılar üzerindeki işte meseleler, oradaki münazaralar şunu gösteriyor. Aslında böyle bir ikircikli bir yapı var. Yani burada hem dikotomi var, hem de bir dualizm de var. Yani bunu da görmemiz lazım. Yani bir ikircilik.
0: Kavramları biraz daha açalım mı?
1: Tabii ikillik olduğunu görüyoruz. Yani bunu ilerleyen günlerde daha fazla görebiliriz. Yani ilerleyen güçlerde diyelim ki bu partide Özel'in ön plana çıkması belki de İmamoğlu'nun çok da hoşuna gitmez. Yani bu durumu biraz değiştirebilir. Yani dolayısıyla bu partinin...
0: Çünkü parti kuran bir lider, artık liderliğe oynayacak bir isim. Ama bir tarafta da işte Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu diye onun liderliğinde CHP'yi yönetti bir yıl boyunca.
1: Kesin, evet.
0: Ya nasıl olacak o denklem?
1: O kırılma, esas kırılma zaten bu. Yani dolayısıyla kısa bir süre içerisinde bu fraksiyon ya da parti ileri zamanlarda böyle bir kırılmaya gidebilir. Yani parti içindeki mücadele farklı bir boyuta taşınabilir. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Ama buradaki bunun nedeni aslında daha önce de bahsettim. Mevzu bahis işte entelektüel bakış açısı, perspektif. Yani burada ideolojik anlamda madem işte Sayın Büyükelçim de çok güzel bir ifade etti. İşte öz CHP, hakiki CHP. Madem böyle bir tartışma varken ya varsa o zaman yani bunun devam ettirilmesi konusunda yani olay biraz bireyselleşiyor. Yani partiden ziyade İmamoğlu ve işte Özgür Özel arasındaki bir meseleye dönüşüyor. Yani bu kolektif bir aslında parti kimliği oluşmadığını görüyoruz. Eğer bir parti böyle iddialı işte kendileri öyle bir iddiada bulunuyorlar işte iddialı buluyorlar partiyi genel itibariyle bir dönüştürücü olarak takdim ediyorlar ama biraz da bireysel bir örgütlenme gibi okumamız gerekiyor. Yani daha kolektif hafızadan ziyade yani kolektif perspektiften ziyade bireysel perspektifin ön plana çıktığı bir parti sistemini görüyoruz. Yani bir parti organizasyonu görüyoruz. Bu organizasyon bir şey vaat etmiyor yani. Bunu söyleyelim yani bunu ifade edelim. Yani bu kolektif perspektifin olmaması birey üzerinden değerlendirme biraz da olsa bu durumu etkiliyor ve başka bir yöne doğru

0: görüyoruz. Yani biz bireyselleşmeden bahsettik kavramsal olarak. Bunu biraz açalım. Aslında şöyle bu bireyselleşme şunu getiriyor. Politika üretim konusunda sorunları meydana getiriyor. Yani politika üretemiyor. İşte Özgür Özel ekibi olsun, İmamoğlu artık o kimse varsa ya bir politika üretemiyorlar. Ya bu politika üretememek biraz da bu partinin işte geleceğini böyle bir şüphe altında bırakıyor yani.
1: Yani hükümet iktidar olmaya talipseniz değil mi? Vatandaşa bazı vaatlerinizin olması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Ama özellikle bu yargılamalar sürecinde hizmetler bile geri kaldı belediyeler.
2: Kesinlikle. Bence vaatler kelimesi doğru da değil. Hani araya girmeme izin verirseniz.
1: Tabii,
2: çünkü
1: buyurun.
2: Vaat nedir? Emekliye daha çok para vereceğim. Güzel bir parayı nereden alıp vereceksin? Yani çözümler yok. Vaat bol. Hani
0: evet.
2: Özgür Özel'in konuşmalarını otobüsün üzerinde, sandalyenin üzerinden konuşuyorsa duyduğumda
0: üretmek konusunda,
2: bol şekilde dağıtıyor ama o dağıttığını nereden alacağını şimdiye kadar açıkladığını hiç duymadım.
3: Stratejik bir eylem
0: evet.
3: planı yok.
0: Yani politik, bunu şöyle kavramsallaştırabiliriz esasında Sayın Büyükelçim. Yani politika üretim konusunda sorun yaşıyor. Yani üretim konusunda yani esasında şöyle bir aslında denklem kursak tüketim konusunda sorun yok. Yani alınan birçok işte örnekler, Özgür Özel de bunu ifade etti. İşte siyasal tarihten de örnekler verdi. Ama orada tüketim konusunda sorun yok. Yani arkaizm de yapılıyor zaman zaman. Anakronizm de yapılıyor. Çok anakronizm yapılıyor bu yeni parti üzerinden. İşte eski dönemlerle de kıyaslanıyor işte bir şey olarak. Dolayısıyla bu, ben bunu bireysel bir girişim olarak görüyorum. Yani bu bağlamda bir örgütten ziyade, kolektif bilinçten ziyade bu, ama burada bir bireysel bir bilincin, şuurun olduğunu ifade edebiliriz. Yani bu bağlamda sorunlu olarak görüyorum. Yani başlangıç itibariyle sorunlu olduğunu ifade edebiliriz. Yani diğer mesele tabii kaynaklar. Yani kaynak konusu da önemli. Çünkü yeni bir organizasyon.
1: Yani biz aslında parti deyince sadece genel merkezler Ankara'da olduğu için Ankara gözümüzün önüne geliyor mu? Tüm illerde teşkilatının olması lazım. Dolayısıyla o teşkilatlar içinde bir binanın, bir dairenin olması
3: gerekiyor.
1: Kurumsal bir
3: yapılanma süreci lazım.
0: Tabii bu konu da önemli. Yani kaynak konusu, işte fiziki binalar, teşkilat konusu. Yani bu
1: reklam bile bir bütçe sonuçta.
0: Bütçe tabii, bunlar yani nereden sağlanacak? Yani kaynak konusu önemli konulardan bir tanesi. Bunun gündeme gelmesi lazım. Aslında şöyle özetleyelim Yağmur Hanım. Şöyle bir durum var. Aslında CHP'nin bölünmemesi gerekiyordu. Bakınız, CHP Türkiye'nin en köklü partisi. Tabii ki bu önemli. Yani CHP'nin aslında bu Özel'in CHP içerisinde mücadele etmesi gerekiyordu. Çünkü kendisini işte CHP'li olarak tanımlayan bir sonuçta bir politikacıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o çatı altında, yani CHP çatısı altında mücadelesine devam edebilirdi. Yani dolayısıyla burada özellikle CHP'nin bütünlüğünün korunması önemli. Yani bunu da ifade edelim. Ama tabii şu anda en azından basına yansıyanlar kadar, yani basından öğrendiğimiz kadarıyla yeni parti kurulacak gibi görülüyor. Yani en azından bir yol haritası falan oluşturmuştu ki zaten ilan da etti. Ama
1: birkaç günü kuruluş dilekçesinin verilmesi bekleniyor.
0: Tabii beklemek lazım. Yani bu gelişmeleri de görmek lazım bir şekilde, ama muhtemelen dediğiniz gibi olacak. Ama burada o çatı altında, yani çünkü CHP'liler işte Özel de tanımladı, baba ocağı olarak görüyorlar ve baba ocağında da mücadeleye devam edebilirlerdi en azından. Çünkü bu süreç devam ediyor, onu da ifade edelim.
1: Bu arada 2 gün önce grup toplantısında yeni parti kuracağını açıkladı ama ez cümle olarak hala da hani kurultaya gitmek istersen buyur hodri meydan gidelim gibi, hala da aslında bir dönüş için köprüden önceki son çıkış çağrısı da yapıyor.
0: Yapıyor. Ya işte bundan dolayı esasında böyle bir bireysel örgütlenmeden ziyade, yani burada şunu net bir şekilde, müşahhas bir biçimde şunu görüyoruz. İmamoğlu'nun burada bir gölgesi var. Yani dolayısıyla onun belki de terkin ve baskıları da olabilir. Yani bir yeni parti kuralım. Yani bunun şimdi ideolojisini belki de İmamoğlu kendi kafasında başka bir şey de, bir projeksiyon da düşünmüş olabilir. Yani işte ideoloji, herkesten oy alma taktiği, işte ki CHP bunu çok yaptı, denedi aslında. Kılıçdaroğlu döneminde de Baykal sonrası bunu denedi aslında. Yani bütün kesimlerden oy alma, işte sağ sol kavramlar bağlamında kullanılması, hem merkez sağ hem merkez sol, ama ya dolayısıyla burada şunu görüyoruz. Ya İmamoğlu'nun etkisi çok fazla. Yani dolayısıyla burada yani bir partide iki tabii böyle bir çift başlılık partinin düzenini, disiplinini, yani geleceğini de etkiler. Yani o yüzden bu bağlam büyük sorunlar olduğunu düşünüyorum. Yani başlangıçta daha bu süreçte daha parti teşkilatlanmadı, daha teşkilatlar falan yok ortada, ama çok majör sorunlar var. Yani majör sorunları aşmadan böyle iddialı bir şekilde iddialı cümleler kuruyorlar şu anda. CHP ile gene itibariyle işte Özel'e

0: yakın grup. Ama o iddiaların hayata geçmesi için dediğim gibi bir kere bireyselleşmenin ortadan kalkması lazım ama kalkamaz. Çünkü çok fazla çıkar çatışması var. Mesele sadece entelektüel çatışma değil. Aynı zamanda işin işte şaibeli kurultay süreci var. İşin mali işte belediyelerdeki yolsuzluk meseleleri var. Yani işin bir de finansal ve işte mali konuları var. Yani mesele burada diyelim entelektüel olarak belki de ideolojik olarak evet bunda bu arkadaşlar bir araya gelmiş olabilir ama ya oradaki diğer meseleleri bir şekilde örtbas etmeleri mümkün değil. Yani bu çok ciddi bir mesele ki örnek de verdiniz belediyelerdeki işte şu anda hizmet. Şu anda CHP'li belediyelerde hizmet yok. Neredeyse yok. Dolayısıyla bu konular hassas ve önemli konu. Yani o yüzden gelecek projeksiyon bağlamında birçok soru işaretini barındırıyor esasında yani parti.
1: Mesela NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bu zamana kadar belediyenin yapmadığı yollar bir an önce yapıldı, onarıldı. Hani lider ağırlanacak sonuçta. Demek ki istenildiğinde yapılabiliyormuş aslında hükümet göstermiş oldu CHP'ye evet. Hizmet noktasında.
0: Tabii bunlar yapılabilir. Yani aslında şöyle biz zaten devletimiz bu konuda yani bütün şeylere hizmet meselesinde herkese eşit davranıyor. Bunu net söyleyelim yani netice itibariyle vatandaşlara ulaşıyor bu hizmet. Ve bu bağlamda devlet öyle bakıyor olaya yani ayırt etmeden şimdi artık belediye hangi partiyse önemli değil yani mühim bir ehemmiyet taşımaz bu konu devlet açısından. Dolayısıyla buradaki bir başka önemli mesele entelektüel yoksunluktan bahsettik. Entelektüel kuraklık diyelim biz buna yani entelektüel kuraklık dönemini yaşıyor şu anda CHP. Ya da işte özel ekibi ya da genel itibariyle aslında CHP'nin sorunu bu. Yıllardan beri gelen, süre gelen bir sorun bu. Entelektüel kuraklık sorunu. Dolayısıyla bu yansıyor ve bir şeyde de vizyon görmüyorum. Ben mesela dış politika ile ilgili bir vizyonun şu ana kadar gördük mü? Yani görmedik. Yani net bir şekilde, somut bir şekilde dış politika bir vizyonu yok. Diğer konularda çünkü dünyanın değiştiğini görüyoruz. Farklı olaylar gelişiyor. O yönde de bir aslında bir çağrısı ve bir perspektif sunamıyor. Yani çok şöyle ez cümle sorunlu bir şekilde böyle bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Yani bu sorunlu başlangıç bizi bir yerlere götürmez. Yani dolayısıyla burada tabii şeye de bakmak lazım. Eğer işte Yargıtay süreci var. Oradaki süreci de takip etmek gerekiyor. Ondan sonra ortaya çıkacak yeni bir belki de siyasal atmosfer de ortaya çıkmış olabilir. Yani o dolayısıyla o süreç de önemli. Tabii bu orada belli olması. Yani o Yargıtay'dan işte ne kararını tabii tahmin etmemiz kolay değil. Ama nihayetinde burada büyük bir boşlukların oluştuğunu görüyoruz. Yani kendi içerisinde bırakın CHP sadece kurulacak işte bir partide bile boşluklar var. Yani bu boşlukları böyle doldurmak böyle şeyle söylemle olacak doldurulacak boşluklar
1: değil. Yani birinci boşluk seçmene ne vaat edeceksin?
0: Yani öyle politika
1: yine vaat kelimesini kullandım ama yani yeni bir parti olarak biz neden CHP'den ayrıldık ve siz neden buraya gelmelisiniz nasıl açıklayacaklar?
0: Aynen öyle. Bu mesele yani politika üretim konusu. Yani üretme konusunda, politika sunma konusunda ve üretme konusunda bir meseleler var. Yani bu bence başlıca konu bu. Yani bunu aşmalar da kolay gibi görünmüyor. Çünkü çok fazla sürtüşme var. Kendi aralarında klikler var. İşte farklı gruplaşmalar var. Yani bunlar da yansıyor ister istemez. Ve dediğim gibi şu anda aslında iyi olan yani en iyi senaryo aslında köklü parti olarak büyük bir geleneğe sahip olan CHP'nin böyle devam etmesi gerekiyordu. Yani parçalamaması gerekiyordu. Çünkü nihayetinde orada tartışmalar devam edebilirdi. Yani CHP çatısı altında. Yani orada işte özellikle bu boşluklar yani belirleyici olacak. Yani bunu söyleyelim. Yani bu sizin de bahsettiğiniz politika üretimi konusunda yaşanan boşluklar belirleyici olacak. Yani bir de şu var. Tabii ki dediğim gibi bu yeni kurulan partinin en önemli şeyi konusu kaynaklar. Bunu söyledik. Yani kaynağı nereden sağlayacaklar? Tabii buna da bugün biliyorsunuz MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bununla ilgili açıklama yaptı. İşte yine bunu da, o önemliydi. O konuda en azından CHP'den alınıp işte o aktar hazine yardımının da aynı şekilde yeni oluşacak bu partiye de o milletvekili sayısına göre verilmesini önerdi. Yani oradan da pay aktarımı söz konusu onu önerdi. Bu da önemli bir, çok kıymetli bir öneriydi. Dolayısıyla onun da dikkate alınması gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu konular aslında dolayısıyla bu partinin yani bir şekilde ben en azından okumam şu şekilde büyük bir perspektif arz etmediğini söyleyebilirim. Yani büyük bir geleceğe yönelik bir
1: gelecek vaat etmiyor.
0: Yeni evet, vaat konusunda ve politika üretim konusunda çok fazla müspet bir izlenim bırakmıyor. Yani en azından şimdilik de bu şekilde değerlendirebiliriz.
1: Şimdi Ozan Bey kızacak bana çok vaat kelimesini kullandım diye. Peki ikinci turda devam edeceğiz. Damla Hocam, şimdi CHP'ye gönül vermiş, CHP'yi sevmiş ve CHP'yi yönetmiş, genel başkanlık koltuğuna oturmuş bir insan. CHP'den kopup başka bir parti kurar mı? Bu bencillik, CHP'ye yönelik yani samimiyetsizlik ifade eder mi? Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Ben zaten bu konuda Özgür Özel'in çok duygusal ve tepkisel bir yaklaşım sergilediğini düşünüyorum. Çünkü bu kontrollü bir geçiş sürecini atlamak anlamına geliyor. Hı hı. Çünkü eğer bir parti kurmak istiyorsanız, mevcut partinizden ayrılmak istiyorsanız bunun için uzun bir süreç gerekir. Böyle şak diye olabilecek ya da hazırlanabilecek bir süreç değildir. Bahsettiğimiz şey yani Türk siyasi tarihinin dönüm noktalarından bir tanesini işaret ediyor aslında bakarsanız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük bir vekil grubuyla birlikte, ki o vekiller elbette ki büyük bir seçmen tabanı da hitap edecek şekilde bir ayrışmayı ifade ediyor. Ve bu partinin tabii ki bölünmesini gösteriyor. Şimdi biz bunun örneğini daha önce gördük mü? Hayır, yani bu tabii ki çok da emsali olmayan bir şey. Fakat yine de tabii ki bu konuda kontrollü bir geçiş ve tabii ki bunun içinde bir rasyonel bir gerçekliği olan, alt bir zemini olan bir dayanak oluşturmuyor. Şimdi biraz önce Halit Hocam bahsetti, yani bir politika üretme konusunda da şu an için bir eylem planı ya da stratejik bir analiz de ortaya konuluyor. Dolayısıyla ben bunun altında tabii ki yani rasyonel, somut gerçeklikleri olmayan ancak sadece duygusal olarak söylemleri olan bir girişim yapısı görüyorum. Açıkçası bu tabii ki seçmen kitlesini de etkileyecektir. Çünkü burada bu bahsetmiş olduğum seçmen kitlesi de şunu görmek ister. Bir seçmenin en önemli amacı nedir? Güven ve tutarlılıktır, öyle değil mi? Ve aynı zamanda da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni de şunu da görmek ister. Yani gelen parti liderinin ya da parti yapısının Atatürkçü ilkelerle uygun bir şekilde politika üretmesini ve ürettiklerini, yani daha doğrusu önermelerini, sahadaki yansımalarını görmek isteyecektir. Fakat burada tabii ki bir partinin içerisinde iki ayrı yapı ve aynı zamanda da şu an adı henüz belli olmayan fakat yeni parti olarak sıklıkla anılan bir parti ismi geçiyor. Şimdi tabii ki bu partiyi siz seçmen kitlesini hadi ben geçiyorum siz de gelin diyemezsiniz. Yani bu geziye gitmek gibi bir şey değil. Ya da işte İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş yapmak gibi bir şey de değil. Bu ciddi bir karar. Çok ciddi bir karar. Yani bunu seçmen kitlesine bu kadar göstermek aslında bir nevi de bir baskı, biliyor musunuz? Yani seçmen üzerinde psikolojik de bir baskı var şu anda. Ve kendini kötü hissetme. Yani bu aslında bir nevi manipülasyon da diyebiliriz. Yani yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada düşünün ki şunu göstermek isteniyor. Evet, bir işte mutlak bütten kararı ve bu kararın uygun olmayan şekilde yaptığını iddia ederek yeni bir partiyle birlikte daha iyi bir yönetişim sağlayacaklarını iddia ediliyor. Fakat bunu siz seçmene bu şekilde aktaramazsınız. Ya da söylemlerinizi artırarak ya da şiddetini artırarak veya sadece eleştiri üzerinden söylem üreterek siz seçmenizi etkileyemezsiniz. Etkileseniz de bu geçici olacaktır. Dolayısıyla dediğim gibi yani burada pek çok parti bunu gibi oldu. Bakın mesela örnek vereyim, işte Birleşik Krallık'ta. Şimdi İşçi Partisi'nden ayrılan işte Sosyal Demokrat Partisi açıldı. Büyük bir grup ayrıldı. Fakat ne oldu? Gerçekten benzer şeyleri görüyorum şu an orayla. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yani hiçbir karşılığı olmadı. Şimdi tabii ki bakarsak o süreçten de tarihten, farklı ülkelerden de örneklerin alınması onun için iyi olurdu. Ama artık işten geçti tabii ki. Çünkü çok tepkisel, çok duygusal ve hızlı bir refleks gerçekleşti. Bunun altını nasıl dolduracaklar? Bundan sonra neler olacak? Kestirmek çok zor. Ki siz de biraz önce ifade ettiniz. Bir de Yargıtay süreci var bunun. Bakalım nasıl bir karar çıkacak? Yani kabul edilecek mi? Beklemeye mi alınacak? Uzatılacak mı? Buradan da 3 tane senaryo çıkıyor. Kabul edilirse evet ciddi bir ayrışma gerçekleşecek Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Bunun da tabii ki farklı sonuçları olacak. Bununla birlikte süreç uzatılırsa belirsizlik süreci uzayacak. reddedilirse ne olacak? Tekrar CHP'ye mi geri dönülecek? Şimdi burada da farklı bir handikap doğuyor. Yani buradaki fraksiyonel gruplaşmaların da aslında etkisinin yine Türk siyaset hayatına da ciddi etkileri olacağını belirtmem gerekiyor. Yani ben bunu çok net bir şekilde açıkçası tahmin edebiliyorum ve bunun

0: gerçekten kontrollü ilerlenmesi gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani bu süreç sadece CHP'yi ya da işte Özgür Özel'i ya da yeni partiyi ilgilendirmiyor. Bu tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor bence. Çünkü içeride olan bitenler hepimizi etkiliyor. Ve aynı zamanda da bizim dışarıdaki politikalarımızı da etkiliyor. Bakın örnek veriyorum. Terörist Türkiye gibi bir sürece girdik. Bu süreç elbette ki onu da etkiliyor. Yani bunun pek çok kalemi var. Bunlardan bir tanesi şimdi yine eğer yeni parti açılırsa, şimdi tabii ki şöyle bir süreç de var. Hazine yardım istediklerini söylüyorlar şimdi yeni parti kurulduğunda. Şu an zaten bu mümkün değil. Yani olamaz tabii ki. Bireysel bağışlarla ilk önce ilerletilir. Fakat akabinde daha sonra eğer bu talep artarsa veya örnek veriyorum yine bununla ilgili eğer yargı sürecini ya da işte devletin kamu kurumlarını meşgul edebilecek eğer bazı eylem veya girişimler olursa elbette ki bu devletin şu an hızlı ve etkin mekanizmasında tabii ki olumsuz yönde etkileme gibi bir etkileri olabilir. Dolayısıyla bunun şunun için söylüyorum. Yani bu süreç sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil tüm Türkiye ilgilendiriyor. Ve sadece şu anlı değil yani günümüzü de değil, geleceği de ilgilendiriyor. Yani gelecek nesil de ilgilendiriyor. Çünkü gerçekten çok kritik bir dönüşüm noktasını oluşturuyor diye düşünüyorum. Yani tarihsel olarak da bakarsak, uluslararası örneklere de bakarsak ki gelmeden önce de birkaç konuda birazcık detaylı bir analiz yapma fırsatım oldu. Hakikaten bu tarz yani bu kadar hızlı refleks gerçekleştirilen ve kurumsal yapıyı henüz oturtturmadan bir inşa sürecine girilmesinin sonucu hep kötü bitiyor. Ya başarısız olmuşlar. Dolayısıyla burada hani ne örnek alınarak böyle bir girişimde girdiklerini kestirmek oldukça zor. O yüzden burada ben yine de dediğim gibi lider veya vekiller ya da işte karar alıcılar bu konuda kim olursa olsun yine de sürecin sonunda seçmen karar verecek. Bunu biraz göz ardı ediyorlar gibi geliyor bana açıkçası.
1: Peki devam edeceğiz Damla Hocam. CHP'den ayrılanlar ne yaptı diye şöyle bakacak olursak hemen söyleyeyim. Muharrem İnce Memleket Partisi'nin kurduğu oyu %1'in altında kaldı. Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi'ni kurdu. CHP'ye geri döndü sonrasında. Emine Ülker Tarhan Anadolu Partisi'ni kurdu. %0.0'ın altında oy aldı. Öztürk Yılmaz da Yenilik Partisi'ni kurdu ve siyasette varlık gösteremedi. Peki Özgür Özel ne yapacak?
2: İlk önce şunu belirtmekte yarar var. Yani biz CHP ve yeni kurulacak partiyi konuşurken o yeni kurulacak partiyi kurma çabasında olanlar bir yalanı yayıyorlar ve bence kamuoyunun bu konuda daha da aydınlatılması gerekiyor. Çünkü nedir? Yeni partiyi kuranlar diyorlar ki biz CHP'den ayrılıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işin arkasında, bu mutlak butlan kararının arkasında hükümet var. Bütün her şeyi yapan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ve bundan dolayı diyorlar biz CHP'yi kaybettik. Yani CHP'yi polis baskısıyla bizden aldılar yalanı yayılıyor. Şimdi birincisi CHP'de eğer sorunlar yaşandıysa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu işe karıştığından değil bir kurultayda insanlar gece kulüplerine götürüldükleri için, insanların ceplerine para konduğu için, yani Sosyalist Enternasyonel'de bile, Avrupa Sosyal Demokrasisi'nde bile kesinlikle kabul edilmeyecek bir takım işler yapıldığından, suç işlendiğinden dolayı, yani bir kurultay illa Ekrem İmamoğlu'nun istediği bir sonuca ulaşsın diye insanlara paralar verildiği, işte rüşvet menüsü adı ne oluyorsa oy atması için gerektiğinde onların özel gece kulüplerinde ağırlandığı, bu tüm bunları medyada okuyoruz zaten. Kanıtlandığı iddia edilen içerikler. Birincisi bu. Bunu özellikle belirtmek lazım. Yani yeni kurulacak parti diyor ki ben yolsuzlukla suçlananları savunan bir partiyim. Ve yolsuzlukla suçlananları savunduğum için CHP'den ayrılıyorum. Çünkü CHP Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yolsuzluk yapanları, rüşvet alanları, belediye olanaklarını başka amaçlar için istismar edenleri savunmuyor. Bu da doğru. Yani sosyal demokrasinin böyle bir şeyi savunmaması gerekiyor. Ve bundan dolayı diyor biz bu partiyi terk ediyoruz. Çünkü biz yolsuzluk yapanları, rüşvet alanları, belediyeleri başka amaçları istismar edenleri savunuyoruz. İlk önce bunun altını çizmek gerekiyor. Yani bu çok önemli. İkincisi katılıyorum söylenene. Bu parti macerası aslında İmamoğlu'nun bir projesi. Ekrem İmamoğlu gerçekten CHP'den umudu kesmiş vaziyette ve bundan dolayı da her hafta onu ziyaret edenlere herhalde talimatı verdi ve kaynak denince de aklıma İmamoğlu'nun olanakları geliyor zaten. Ve bir bakıma da onunla karlı bir gecede buluşan tüm İstanbul

0: Oradan inlerken bir lokantada onunla görüşen bir takım yabancı mihraklar da aynı şeyi bekliyorlar. Yani bu CHP'den artık hayır gelmez. Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanımız nasıl deviririz projesinde bir parti lazım. Alelacele bu partinin de kurulması gerekiyor. Ama şu gerçeği de söylemek gerekiyor. Hani CHP deyince doğrudur. CHP'den ayrılıp başarılı olanlar da var. Tarihe geri dönecek olursak. Tek parti döneminden sonra kurulan Demokrat Parti başarılı oldu. Yani CHP'den ayrılıp başarılı olanlar da var veya %1'den daha fazla alanlarda aklıma mesela Cumhuriyetçi Güven Partisi Turan Feyzoğlu geliyor. Yani tarihte CHP hep yeni partilerin çıkmasına sebebiyet vermiş. Özellikle tek parti döneminden sonra doğal olarak herkesin CHP'yi terk edip partiler kurduğu bir dönem yaşanmış, tarihimiz de var. Ama şu bir gerçek ki şimdi yeni parti kuranlar halka yanlış umutlar veriyorlar. Doğrudur. Örneğin AK Parti kuruldu ve iktidara girdi. İktidarı aldı. Şimdi kendilerini orada görüyorlar. Ama ben onları nerede görüyorum onu söyleyeyim. Ben Cem Uzan'da görüyorum. Cem Uzan partiyi kurdu. Bir coşkuyla çıktı. Alanları doldurdu. Bir takım şarkıcılar çıktılar. Cem Uzan için sahne aldılar. Alanların doldurulmasına katkıda bulundular. Bir takım vaatlerde bulunuldu ki o vaatleri ödeyebiliyordu. Yani onun kaynağı da vardı. Hani bir şeyler söz veriyorsa onları da ödeyebilecek konumdaydı. Ama %10'a ulaşamadı. %9 virgül bilmem kaçta kaldı. Yani anlatmak istediğim, Türkiye'de iktidara yürüyeceğiz diyen kişilerin dürüst olması lazım. 50 artı 1'i nasıl başaracaklarını açıklamaları lazım. 50 artı 1'i CHP'yi terk ederek ve ondan sonra da CHP'de CHP başkanının sözcüsünün bıyığına hakaret ederek 50 artı 1 sağlanmaz. Daha orada 50 artı 1'in önemli bir oy potansiyeli gitti zaten. O
1: şöyle
0: bıyık
1: yorumlar
0: tartışması.
1: da var. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yapılan eleştirilerde partiyi bölmek aslında AK Parti'nin ekmeğine yağ sürdü. Bunu nasıl
0: O benim sorunum değil.
1: değerlendiriyorsunuz?
0: Yani benim neyi savunduğum belli. Yani o açıdan hani o kavgayı aralarında yapabilirler. Ama benim anlatmak istediğim CHP'yi terk ediyorsanız ilk önce dürüstçe söylemeniz lazım. Hangi nedenle terk ediyorsunuz? İmamoğlu'nu savunuyorsunuz. İçeride rüşvetle suçlanan, yolsuzlukla suçlanan, belediye imkanlarını istismar ettikleri bazıları baskınlarla kanıtlanan, diğerleri kendi ifadeleriyle, itiraflarıyla dile getirilmiş bir takım suçları savunur vaziyettesiniz. Ya bunu da halka açıklamak gerekiyor. Ve ikincisi, hani iktidarı böyle olsaydı mı devirebilirdik, şöyle olsaydı mı devirebilirdik tartışmaları benim tartışmam değil ama şunu gerçekçi olarak söylemek zorundayım, tekrar ediyorum. Bu ülkede 50 artı 1'i sağlamadan iktidar değişikliği yapmak mümkün değil. 50 artı 1'i sağlayacağım diyen kişi de Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözcüsüne yönelik bir hakaretle zaten o potansiyelin bir kısmını çoktan kaybetti. Yani bu 50 artı 1 nereden gelecek? Örneğin Atatürkçü düşüncelere, Atatürkçü ideallere sonuna kadar bağlı bir kesim, sizin de dediğiniz gibi büyük bir ihtimalle bu yeni kurulan partinin bir takım destekçilerini gördüğünde büyük sorun yaşayacak.
1: Evet.
0: Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorlardı. Hani meclise kimleri soktun diye eleştiriyorlardı. Şimdi kendileri aynı kişileri yeni parti dedikleri veya adı ne olursa olsun bu yeni oluşumda bir araya getirerek iktidara yürümek istiyorlar. Yani aslında kendi kendileriyle
2: aslında
0: çelişiyorlar.
2: Sayın Mükerrem, bu
1: tarsızlık.
2: Şu da bir ortaya çıktı. Aslında şu anda Atatürkçülük ya da Atatürk üzerinden MHP'nin daha önemli olduğu ortaya çıktı. Yani gerçekten şu anda en Atatürkçü partinin MHP olduğu ortaya çıktı.
0: Tamam, bunlar ayrı tartışmalar ama
2: ya,
0: şimdi
2: CHP'yi yani, evet.
0: CHP'yi konuştuğumuz ve CHP'yi terk edenlerin kuracağı partinin şansını konuştuğumuz için söylüyorum.
1: Evet.
0: Yani yüzde bilmem kaç alabilirler, buna bir lafım yok ama %50 artı bir alma şansları yok. Onun için de bence sandalye üstünde, ne bileyim otobüs minibüs üstünde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlara yanlış umutlar vermeyi ben çok sorumlu bir tavır olarak görmüyorum. İnsanlar tabii ki rüya görebilir. Herkesin ütopya hakkı var. Herkesin rüya görme hakkı var. Ama gerçekçi olursak şu an bu rüyaların gerçekleşme şansı yok. Ve beni tabii dış politika olarak da ilgilendiren bir konu var. Yurt dışından bir insan olduğum için ve Sosyal Demokrat Partilerde de aktif olmuş bir insan olduğum için Sosyalist Enternasyonel'de de ben tartışmayı çok merak ediyorum. Şu an Sosyalist Enternasyonel'de üye olan CHP'den kopanların CHP'yi yerin dibine batırmaları lazım. Bunun için büyük bir ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı propagandalar yaparak bunu yapacaklar. Ve kendi partileri oraya yamamaya çalışacaklar.

0: Ve bu nedenle de tahmin ediyorum CHP'nin herhalde planları vardır. Şu anki Kılıçdaroğlu iktidarının, ki orada başkan yardımcısı olan Necdet Saraç'ı filan da iyi tanıyorum. Avrupa'yı bilen isimler. Herhalde Almanya'daki SPD ile, Avusturya'daki SPÖ ile, Brüksel'deki SPÖ ile bir an önce görüşmeler yapıp bu ayrılanların hangi nedenden ayrıldığını anlatmaları gerekecek. Çünkü Avrupa'da da gerçekten yanlış bir resim var. Hala diyorlar ki İmamoğlu haksız yere hapiste. İşte belediye başkanları rüşvet almamıştır. Böyle bir şey yoktur. Bunların hepsi iktidarın iddia ettiği yalanlardır. Oysa kendi ülkelerinde aynı durumda olan belediye başkanlarını ilk hapse atacak olanlar da Avrupa'daki bu yalan iddiasında bulunan gerçeklere inanmayanlar. Yani sosyal demokrasi için tabu bizim bu ülkede yaşadıklarımız. Yani bir belediyede rüşvetle ruhsat verilmesi, bir belediyede veya çok sayıda belediye başkanının gelecek iktidarı ele geçirebilmek için bir para kaynağı yaratmak için bu yollara başvurmuş olması sosyal demokrat düşünceye ters ve kabul edilemez bir durum. Yani bunları şimdi CHP'nin, madem ki aklanma diyor şu anki CHP'de iktidarda olanlar, bu aklanmanın ne anlama geldiğini de gerçekten Avrupa'daki muhataplarına anlatmaları çok doğru olur.
1: Aslında bütçe konusuna biraz girdik ama örneğin Ankara'da genel merkez binasının tutulduğu ifade ediliyor. Bu finansman konusunda neler söyleriz? Finansmanı nasıl sağlayacak? Yeni bir genel merkez binası tutulmuş. Az önce ifade ettiğimiz gibi örgütlenmeler olacak şehirlerde. Bu finansmanı nasıl sağlayacaklar?
0: Bu finansman ancak bağışlarla sağlanabilir günümüzde. Sayın Devlet Bahçeli'nin önerisini ben de duydum ama bildiğim kadarıyla, tabii ben bu işin uzmanı değilim ama sorduğum profesör dostlarımdan falan öğrendiğim, yasal olarak bu imkansız bir olay. Yani şu anda yasalara göre parti kuran birilerinin hazineden hiçbir seçime
1: Alamıyorlar.
0: katılmamış oldukları için destek almaları imkansız deniyor. Ben de buna inanıyorum şahsen. Hani öneri iyi niyetli ama yapılması galiba çok zor. Bu durumda sadece bağışlara kalıyorlar. Yani ben de merak ediyorum, acaba hangi dev gruplar bu partiye büyük bağışlar yapacaklar ve arkasında duracaklar. Yani bu da tabii ciddi bir soru. Yani sokaktaki insan az maaş aldığını iddia ettiği ve onlara daha çok maaş vereceğini vaat ettiği emeklilerden almayacaklar herhalde paraları. Ben de merak ediyorum bu kaynak nereden gelecek diye.
1: Mesela vatandaş şunu da düşünmez mi? Rüşvet konusuyla alakalı gündeme gelip bir kopmaya kadar giden bu süreçte yeni kurulan partiyle alakalı bu bütçe finansman meselelerinin arkasında neler dönüyor, nasıl
0: Bence
1: hallolacak diye.
0: sokaktaki vatandaş daha gerçekçi. Yani bunu o kadar belki çok önemsemeyecek ama diyecek ki ya benim şu anda bir gidişatım var, sıkıntılarım var, eleştirilerim var ama bir şekilde gidiyorum. Bu yeni gelenler bana hiçbir şey vaat etmiyorlar. Bu gidişatım da tehlikeye düşebilir. Yani bence insanlar şu an ben bir iktidar değiştireceğim, Cumhurbaşkanı değiştireceğim ve yeni bir Cumhurbaşkanı seçtireceğim ve başka bir zihniyeti iktidara getireceğim diyenlerin kendilerinin ekonomik durumuna ne sunduğuna bakacaklar. Ve gerçekten demin dediğimiz gibi şu an ne CHP'deyken özel ekipleri ne de şu anda kurmakta oldukları oluşum içindekiler hiçbir şekilde Türkiye ekonomisini alternatif olarak daha farklı bir konuma nasıl getireceklerini sunamamış durumdalar. Sokaktaki insanı, kahvehanede oturanı, tarlada çalışanı, fabrikada çalışanı veya beyaz yakalıyı, yani sadece demin dediklerim değil, beyaz yakalıyı da aklı başında olan herkesi de ilgilendiren soru, sen şu anki durumu değiştireceksin ama nasıl yapacaksın? Benim buna bir sende gördüğüm cevap yok sorusu.
1: Peki CHP sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu dün MYK toplantısının ardından. Yönetmenim bir o sesi tekrar dinleyelim.
2: Bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak onun amblemi altında onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Dolayısıyla böyle bir siyasal parti bu yolla böyle bir siyasal parti ne dünyada ne de Türkiye'de kurulmuştur. Bunun bir defa ciddi bir etik sorunu, ciddi bir ahlak sorunu oluşturduğu çok açık ve nettir.
1: Aslında Halit Hocam, bu eleştiriyi ben de yaptım. Yani Özgür Özel bu hafta CHP grup toplantısında, hatta konuşmadan önce dedim ki ne yani CHP kürsüsünden yeni parti kurduğunu mu açıklayacak dedim. Gerçekten de öyle oldu ve CHP sözcüsü diyor ki yani bu ahlaki ve etik değerlere aykırı diyor.
0: Ama bir
1: diyor.
0: Cümle söylemesi ahlaki etik değerler denince ya kusura bakmayın haklı, ona bir lafım yok ama bir parti kurultayında delegeye para vermek etik mi? Bir parti kurulunda delegeyi gece kulübüne götürüp onun Özgür Özel'i seçmesini talep etmek etik mi? Ahlaki mi de?
1: Şimdi bunu
0: bu ahlaki olsun demek. Hani yani mizahi anlamda.
3: Yeni bir durum yok yani. Devam ediyor yani aynı durum. Yani bu zaten bu meselede ahlakilik en önemli kavram. Yani ahlaki olması.
1: Yani hala partinin olanaklarını kullanıyorsun diye işte mecliste grup odasını, grup salonunu, kürsüyü, o logonun altında konuşuyorsun. Yeni parti kurduğunu CHP logosunun altına açıklıyorsun.
3: Evet, evet.
1: Partinin olanaklarından kullanıyorsun sisteminde bulunduğu.
3: Tabii haklı. Yani burada haklı yani. Dolayısıyla CHP'nin imkanlarıyla bu şekilde böyle parti organizasyonu aslında herhalde bu çok fazla da örneği yok. Yani siyasi tarihimizde yani bu şeklen yani bu şekilde şekli anlamda çok örneği yok. Yani
1: mesela daha sembolik bir yerden daha tarihe not düşürecek bir noktadan
3: işte Yağmur
1: yapmak
3: Hanım, aslında
1: yerine
3: çok güzel bir şey söylediniz. Aceleci işte acele diyorlar. Yani bir şeye acele diyorlar. Ben şuna katılıyorum. Özellikle Sayın Büyükelçin çok güzel bir şey ifade etti. Bir olguya işaret etti aslında. Emperyalizmin de bir başka bir beklentisi de olabilir. Yani bu durumda. Yani özellikle emperyalizm, emperyalist güçler, işte baskın aktörler, uluslararası sistemdeki baskın aktörler bir şekilde herhalde yeni bir oluşumu, yeni bir organizasyonu da öyle beklentileri de var. Hatta bunun ideolojisine de yön verebilirler. Yani dolayısıyla altı ok meselesinin ben biraz da sati bir şey olduğunu, yani bir manevra olduğunu düşünüyorum. Yani
0: ben size şöyle söyleyeyim. Meral Akşener ilk ortaya çıktı. Ben Almanya'da ne yazılar okudum? Meral Akşener'in
3: beklenti anlamında.
0: Nihayet Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir aday bulundu. Sonra bir ara Kemal Kılıçdaroğlu göklere çıkarıldı. İşte şu iktidara yürüyor. Hoş tabii ben Türkiye'de de insanlar tanıdım. Olmadık yerlerde biz iktidara geliyoruz diye hiç söylememeleri gereken makamlarda falan konuşanları da tanıdım. Sadece yurt dışında değil. Yani şimdi de aynı şey Özel üzerine ve İmamoğlu üzerine
3: yapılıyor. Ya yani burada aynı şeye geliyoruz. Bakın politika üretmek yerine bu sefer şey imdata işte şey yetişiyor. Ya yani uluslararası aktörler ya da işte emperyalistler. Yani burada bu opsiyonu da göz ardı etmeyelim Yağmur Hanım. Yani buradaki mesele aslında yani aceleciliği bu kadar aceleye getirmelerinin nedeni, bu kadar hızlı bir şekilde bu karar vermenin nedeni de bu olabilir. Yani burada esasında bir dışarıdan da bir şekilde bir mühendislik söz mevzu bahis olabilir, söz konusu olabilir. Yani dışarıdan dayatılan bunu uluslararası anlamda bir mühendislik, toplumsal mühendislik anlamında kullanabiliriz. Yani öyle bunu da görebiliyoruz çünkü belirtileri var. Yani bu kadar dediğim gibi özellikle yani bu şeklen bu şekil doğru bir şekil değil.
1: Mesela ilk turda şey demiştiniz hocam, Ekrem İmamoğlu'nun bir vesayeti, hani İmamoğlu bu konuda evet, bir girişimde yeni parti kurulması konusunda teşvikle çünkü CHP'den umudu kalmadığı için böyle bir hamlede bulunmuştur dediniz ama burada biz şunu da konuştuk. Özgür Özel'de bir liderliğe soyundu, işte meclise yürüdü, Anıtkabir'e yürüdü, tomalara tırmandı. Şimdi dolayısıyla kendi liderliğini ortaya koyunca Ekrem İmamoğlu'nun liderliği altında ya da gölgesi altında da devam ediyor. Yani orada da bir yol ayrılığı var. Hatta CHP 3'e bölündü. İmamoğlu, Özel ve Kılıçdaroğlu da denildi. Evet. Şimdi yeni bir parti kurulursa biz İmamoğlu'nu nerede nasıl konumlandıracağız?
0: Yani biz unuttuk Mansur Yavaş'ın rolü ne olacak?
3: Bunu Özgür Özel karar verecek.
1: Yani Özgür Özel bu hafta söylediğin açıklamalarında biz Mansur Yavaş'tan da İmamoğlu'ndan da vazgeçmeyiz dedi.
3: Diyor evet. Yani burada şu Özgür Özel yani burada İmamoğlu vesayetinden kurtulabilecek mi? Yani burada bence kendisine bu soruyu sorması gerekiyor. Çünkü çok fazla sorun var ve bu sorunda böyle bir ikircik yapı.
1: Ya da bu partinin teması şey mi olacak? Biz İmamoğlu'nu çıkaracağız ve o bizim Cumhurbaşkanımız olacak. Bize inanın. gibi.
3: Yani Özgür Özel herhalde Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Yani herhalde oraya doğru da evriliyor süresi yani. Hı hı. Çünkü İmamoğlu'nun herhalde şu an mümkün
1: ama
3: değil.
1: Ama o zaman yani. İmamoğlu ile yol ayrılığına geçmiyorlar.
3: Yani bu çok işte tam da burada yani mesele burada kilitleniyor aslında. Yani yol ayrımı nasıl gerçekleşecek? Hangi koşullarda? Yani bu koşullar da önemli ama burada yolların ayrılmasını istemeyen bir dış faktör de var. Yani dolayısıyla

0: İşte bu dış faktör aslında bu iki tarafı, yani kastım, dış faktörden kastım işte emperyalist güçler, işte farklı aktörler, Avrupalı aktörler, özellikle Avrupalı aktörler, burada Amerika Birleşik Devletleri'nden ziyade Avrupalı aktörlerin biraz da oraya oynadığını görüyoruz. Yani burada ısrarla bu İmamoğlu ve Özel'i bir arada tutmaya çalışıyorlar. Ama bu çok mümkün görünmüyor. Çünkü bir şekilde burada bir büyük bir kırılma yaşanabilir. Çünkü zemin çok kaygan ve aslında bu süreç de şeyi de biraz da bir yıpratıyor. Seçmeni de yıpratıyor. Çünkü bu kadar mücadele, bu kadar fraksiyonlar arası, klikler arası mücadele ve Avrupalı aktörlerin de, özellikle Avrupalı emperyalist aktörlerin de sürece müdahil olması dışarıdan, işte bir toplumsal mühendislik vasıtasıyla, yani o seçmenler, CHP'li seçmenleri de biraz yıpratıyor ve yoruyor. Bunu da ifade edelim. Ya yani onlar da görüyorlar. Yani bu kadar ikircikli yapıdan onlar da rahatsız aslında, ama bu mücadele devam eder. Hemen çözülmez ama en azından kısa vadede bir karar vermesi gerekiyor. Yani Özgür Özel'in de karar vermesi gerekiyor. Yani İmamoğlu konusunda net bir şekilde, evet, bu artık ben, bu yapının lideri benim. Artık burada bir yol ayrımı da olabilir, söz konusu olabilir. Yani sonuçta siyasette bu tür olaylar da yaşanmıştır, hadiseler yaşanmıştır. Yani bu yol ayrımını yaparken işte İmam Özel'in gerçek anlamda bir karar vermesi gerekiyor. Yani bunu nasıl, hangi yollarla yapacak ve bu
1: ama ayrıldıkça da 50+1'den hep uzaklaşıldığını unutmamakta.
0: Uzaklaştı ama bu tabii bu siyasetin doğasında, yani süreç oraya doğru götürüyor. Zaten ben yine tekrar ediyorum. Yani bunu özellikle vurguluyorum. Ben bu partinin böyle iddialı ve genel itibariyle Türkiye'deki siyasal yaşamı, siyasal hayatı etkileyecek düzeyde olacağını düşünmüyorum. Yani çok fazla bunu, bu arada şu nerede görüyorum bunu? Bunu seçmen nezdinde görüyoruz. Yani seçmen dediğim gibi tartışmalardan çok şey yaptı, yoruldu. Yani belki de onlar da CHP'nin muhafaza edilmesini tek çatı altında onu istiyorlar. Yani dolayısıyla bu kavgaları da görmek istemiyorlar. Çünkü ve CHP'nin de çok vurguladık bugün, belki de programımızın ana konusu oldu ama politika üretim konusunda politika üretemediğini görüyor yani seçmen. Yani bunu gözlemleyebiliyoruz.
2: Aslında şu an iki taraf da üretemiyor. Kılıçdaroğlu partiyi temizleyeceğim diye bir politika arınma üretemiyor, süreci, hizmet evet veremiyor. Bu tarafta kendi...
1: Tabii CHP'lileri de kollamak lazım. Yani gerçek CHP'li de şu an ben diyor partiyi babamdan, dedemden devraldım. Bu bizim hani baba ocağı, Atatürk'ün kurduğu parti. Biz burayı terk etmeyiz derken Kılıçdaroğlu'nu tutmuyor. Özel'e de karşı bir de böyle bir grup var. Yani
0: var.
1: Şu an biz CHP'de kalırız. Ne olursa olsun CHP bizim partimiz. Onlar gider, biz kalırız çizgisinde olanlar var. Onlara da saygı göstermek.
0: Yani burada
1: CHP gerçekten, yani Türkiye'nin ciddi bir muhalefete ihtiyacı olduğu bir dönemde CHP gibi ana muhalefet partisinin böylesine içler acısı bir halde olması da üzücü bir durum. Tabii bunun hep altını çizmemiz gerekiyor.
2: Kesinlikle. Seçmen üçe ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, Özgür Özel'i destekleyenler, tarafsız olanlar değil mi? CHP'de kalanlar.
1: CHP seçmeni olarak. Evet.
0: Ya ama şu anda hali hazırdaki mevcut durumda Kılıçdaroğlu şu anda CHP'yi zaten temsil ediyor. Yani burada mesele yok. Dolayısıyla çatı meselesinde şu anda Kılıçdaroğlu zaten şey almış.
1: Resmi yani, temsilci.
0: Resmi temsilci orada. O yüzden dolayısıyla burada bütün aslında tabii Sayın Büyükelçin de çok iyi bilir. Yani bu sol genel itibariyle sosyal demokrasi geleneğine sahip olan gruplar, fraksiyonlar içerisinde böyle bir klikleşme çok şey olur. Jet hızıyla gerçekleşir. Bunun siyasi sevilir bir de, yani bir sempatik bir havası vardır. Mesela çok örnekleri var. Ben şimdi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunum, Ankara. İşte biz yani şeyden beri, talebelikten beri onu gördük.
2: Öyle mi?
0: Kendimiz tabii şey olarak şeyde, yani bunu oradaki arkadaşlarımız çevresinde gördük. Yani ben Milliyetçi Muhafazakar bir camiden geliyorum ama oradaki arkadaşların ne kadar klik ve fraksiyonlar arası kavgayı tatlı bir şekilde yürüttüklerini gördüm.
1: Milliyetçi
0: yani
1: muhafazakar kesim, sizlerin kesiminiz disiplinli ve
0: evet,
1: yukarıyı dinler.
0: Yukarıda, evet.
1: Sol sosyal demokrat kesimse her şeyi en iyi bildiğinden
0: evet,
1: ilk
0: evet
1: kavgada kendi yoluna gitmeye karar verir. Ondan dolayı da bol bol gruplar
0: çıkar. Ve
2: bu arada hani iç siyaset değil dış politika ağırlıklı hep konuşmayı tercih ediyorsunuz ama işin mutfağından gelmişsiniz hocam lütfen.
0: Yok yok, yani o mesele o değil. Yani mesele şu, şunu niye örnek verdim? Yani oradaki mücadeleyi gördük. Yani biz o sosyal demokrasi veyahut da sol tandanslı işte o cenahtaki mücadelede şu gözlemimiz, yani bir müşahede ettik yani bu durumu ve oradaki mücadele şimdi aynı şekilde devam ediyor, yani bu yansıyor yani şu anda bütün sol gelenekte devam ediyor. Yani burada dediğim gibi böyle bir net, somut, müşahhas bir karar alması gerekiyor. Çok kolay mı Sayın Büyükelçim? Yani Özel'in İmamoğlu'yla yollarını ayırma opsiyonu, yani
1: değer... Biraz daha erken tabii.
0: Erken ama erken. Şu an için en azından kolay değil. Çünkü
1: İlk önce bir çıkmaları gerekiyor.
0: Tabii ortada net bir şey yok. Ama burada ben dediğim gibi bir güç, işte özellikle bunu tekrar Avrupalı aktörler, son özellikle ben şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin değil de daha çok böyle Avrupalı aktörlerin bir şekilde burada hem kıta Avrupası ülkelerin hem de genel itibariyle bazen de Anglo-Sakson şeylerde de olabilir. Yani Amerika'yı tam anlamıyla dışarıda tutmuyorum ama genel itibariyle böyle bir İmamoğlu'na bir yatırım yaptıkları ortadaydı. Yani bunu yıllardır konuşuyoruz.
1: Yapmayan, saf olarak destekleyenlerin de nedenini söyleyeyim. Özgür Özel gerçekten bence çirkin bir olay oynadı, gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne polislerimizin mecbur kalıp zor kullanarak girmek zorunda kalmalarının verdiği resim, Avrupa'daki saf sosyal demokrat insanların şuraya bak, Sosyal Demokrat Parti'yi polisle bastılar ve Sosyal Demokrat Başkanı dışarı attılar resmini ustaca verdiler. Evet. Ve o resim gerçekten insanların yanılmalarına, yanlış içeriklere inanmalarına sebebiyet verdi. Ama bu kasıtlı yapıldı. Yani ben gerçekten bizim polisimize orada tüp atılması, bizim polisimize orada saldırılması gibi olayların yaşandığı, böylesine vahim bir olayın bir de bu şekilde kullanıldığını gördüğümde gerçekten şahsen utandım.
0: Evet, yani ben Sayın Büyükelçi'ye de böyle destek anlamında, şimdi özellikle İmamoğlu meselesinden sonra Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye karşı pozisyonu var. Net bir bunu Kıbrıs meselesi olsun, diğer meseleler üzerinde. Yani bu
1: tabii ön yargılar.
0: Yani ben niye ayırıyorum bunu Yağmur Hanım, Avrupa ve Amerika olarak? Tabii bu konjonktürel olarak baktığımız Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye, şimdi dış politikaya kaymak istemiyorum çok fazla ama iç politika ve dış politika çok iç içe. Yani dolayısıyla Avrupalıların ben bu bağlamda bu partiye yatırım yapabileceklerini, yani en azından öyle bir perspektif görseler, yani bir projeksiyon anlamında.
1: Bir umut, beklenti.
0: Umut ve beklenti olursa yani böyle bir şeyleri var. Yani ama bu seçmende karşılığı yok. Yani zaten CHP seçmeni genel itibariyle anti-emperyalist bir seçmen. Yani dışarıdan müdahaleyi sevmez. Yani CHP seçmeni talihsiz olarak, değil mi? Böyle bir aslında rolü de var. Dolayısıyla gerçek CHP seçmenine bakalım.
1: Zaten CHP'li olmayan İmamoğlu'nun ayrılması CHP'liler açısından büyük bir kayıp değil.
0: Değil.
1: Çünkü evet, zaten CHP'li değildi. Özgür Özel CHP'li, ona bir laf söyleyemem ama yani İmamoğlu zaten bir dolu CHP'li için CHP içinde de bir soru işaretiydi. Yani bu da sanki yokmuş gibi konuşuyoruz ama İmamoğlu üzerine de CHP içinde tartışmalar vardı.
0: Kesinlikle. Evet. Ya zaten o da su yüzüne çıktı. Yani bu tartışmalarda yani İmamoğlu'nun durumundan çok fazla memnun olan aslında CHP'deki
1: belli bir kesim
0: klikler,
1: de var.
0: Klikler var. O bahsettiğimiz kliklerden var. Yani güçlü klik bu arada. Yani CHP içerisinde gerçekten bir lokomotif işlevi gören genel itibariyle parti hayatında. Ya bunlar belirleyici şeyler olacak. Ama burada Özel tabii ki şu anda değil. Sayın Büyükelçim de ifade etti. Yani o kararı verme şu anda şeyinde değil. Yani İmamoğlu'yla yolların ayrılması konusu bence manşeti belirleyecek bu. Yani oradaki o hem teorik tartışmalar hem de pratiğe yansıyan tartışmalar çok belirleyici olacak. Ve bu devam edecek. Yani biz muhtemelen çok uzun süre şeyi konuşacağız. Yani Özel ve İmamoğlu mücadelesini, işte oradaki meseleyi konuşmaya devam edeceğiz.
2: Peki Damla Hocam, siz ne düşünüyorsunuz Müslüm Sarı'nın özellikle CHP kürsüsünden yeni parti açıklamanın ahlaki ve etik olmadığına ilişkin eleştirisine dair?
3: Aslında anlayabiliyoruz tabii ki. Sonuç olarak biraz önce Sayın Büyükelçim de bahsettiği gibi yani çok kötü olaylarla ayrıldılar. Ve düşünün ki köklü bir parti, ana muhalefet partisi, ancak içeride işte polisler, cam kırıkları, hatta işte insanlar yaralandı. Böyle bir tablo gördük hepimiz. Şimdi tabii ki doğal olarak hani bu konudaki tepkileri şu anda bence yavaş yavaş gösteriyorlar. Yani hatta burada Kemal Bey de bence çok ılımlı bir politiko izlemeye çalışıyor. Daha saldırgan ya da eleştirel olmaktan ziyade sanki daha sakin ya da daha rasyonel gitmeye çalışıyor gibi geliyor bana.
2: Yeni partiye ilişkin Kılıçdaroğlu şöyle bir ifade kullandı. Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum. Halkın arasında siyaset yapıyorum. CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu, bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek, beraber gideceğiz, beraber sorunlara eğileceğiz diyor.
3: Evet, yani burada bile aslında şunu söylemek istiyor. Yani gelebilirsiniz tekrar, vazgeçebilirsiniz.

0: bilirsiniz. Yani işte kapım açık gibi bir
1: bu ülkenin sorunlarıyla ilgileniyorsanız buyurun gelin.
0: Buyurun gelin diyor. Yani hatta şunu da söylemişti diye hatırlıyorum. Yani gitmek zorunda değilsiniz, bunu çözebiliriz gibi bir cümlesi de olmuştu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tabii akabinde yani her ne kadar telefon görüşmesi yapsalar da Özgür Özel'le tabii ki bıçaklar çekildi. Ve tabii ki şu anda hani uzlaşı çok zor görünüyor. Yine de tabii ki bunu daha makul bir düzeyde, yani daha etik, daha ahlaki ilkeler üzerinden bir geçiş sağlamak için bence uğraşıyorlar. Yani Sayın Sözcü'nün de bence bahsetmek istediği şey bu. Hatta burada sanki biraz da kendisini sansürleyerek konuşuyor gibi hissettim. Çünkü tabii ki öfkesini görebilmek çok mümkün. Yüz ifadelerinden bile belli. Buradaki öfkesini yavaş yavaş gösteriyorlar. Ve tabii şu da var. Şimdi bir yargı süreci de başladı. Aynı zamanda bu yargı sürecinin neye nasıl etki edeceğini de yani bilmek bence çok zor. Dediğim gibi burada farklı dinamikler ve farklı bir süreç de izliyor. Yani sadece biz tabii ki bir parti sürecini konuşuyoruz ama bu parti sürecinin bir de arkasında bir yargı süreci de var. Bununla birlikte tabii ki bunları Cumhuriyet Halk Partililerin tabii ki sözlerinden söylüyorum. Çünkü şunu söylemişlerdi hatırladığım kadarıyla. Bu yapılanlar sadece partiden ayrılmak değil, partiye de zarar verdiğinizse dava da açacağız demişlerdi. Şimdi şöyle de düşünmek lazım. Yeni partiye geçiş yapacak olan mevcut vekiller üzerinde de bence bu konuda bir dava süreci açılıyor. Ve tabii ki bunun ne olacağını bilemiyoruz. Fakat bir yandan da tabii ki hukuki olarak da bir süreç izliyor. Yani sadece işte CHP'den ayrılmak farklı bir partiye geçmek değil olay elbette. Burada aynı zamanda farklı bir hukuki süreç de var. Çünkü bu süreç gerçekten çok karışık ve çok boyutlu bir alan. Ve çok fazla aktör var. Biraz öncesinde Halit Hoca da Sayın Büyükelçimiz de değindi. Yani burada uluslararası alandan bazı aktörlerin giriş yapmaya çalıştığı hassas bir alan olarak da görmek gerekiyor. Yani burası sadece işte etik ya da ahlaki konulardan değil, aynı zamanda hukuki ve belki ulusal güvenliği de etkileyebilecek bir risk alanı da doğuruyor. Yani bunu söylemek gerekiyor bence. Çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir süreç. Ve eğer bu konuda yani hem Türk siyasal hayatını hem de aynı zamanda Türkiye'nin ulusal güvenliğini etki edebilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir faktör bu sürece dahil olmamalı. Çok titizlikle incelenmesi gerekiyor. Ve bu tabii ki bizim elimizde olan çalışma dosyalarımıza yenilerini eklemek zorunda kalmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla bu konuyu tabii ki çok daha derinlemesine, çok daha boyutlu bir şekilde incelemek gerekiyor. Özetle, evet benzerleri daha önce yaşandı. Dediğim gibi hatta uluslararası alanda da pek çok buna benzer, çok yakın örnekler var. Ama bunların sonuçları pek de iyi gitmedi. Özellikle tabii ki o kişilere yönelik. Yani gerek söylemleri, gerek hakaret davaları, gerek işte kamu malına zarar vermeleri gibi pek çok bunlar hafif sebepler. Ancak tabii ki bunların sebepleri değişecek şekilde farklı hukuki süreçlere girdiklerini ve hatta pek çok finansal kaynakların belirsiz bir kanaldan gelmesi gibi şaibeli konulardan dolayı bu yabancı partilerden bahsediyorum. Bunların kapatıldığını hatta yani siyasi hayattan da tamamen men edildiklerini de biliyoruz. Hatta buna Marine Le Pen'in de örnek verebilirim, örnek veriyorum. Ancak umarım ki burada öyle bir süreç olmaz. Umarım ki bu süreç daha titizlikle, daha rasyonel ve makul bir şekilde ve Sözcü Bey'in de söylediği gibi de daha rasyonel bir ve etik ilkelerle ilerletilir.
1: Peki Ozan Bey, mesela kurucular kurulu olur ya partilerin, yani Özgür Özel bu partiyi tek başına mı kuruyor? Kurucular kurulu kim olacak mesela? Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu, mesela İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı istifa etti ama Cemil Tugay'ı, bu isimleri nereye koyacağız? Bu partinin kurucular kurulu kim olacak?
2: Ağır toplar yani
3: örneğin bu konuda Adana Belediye Başkanı bir açıklama yaptı mesela, yani şu an artık belediye başkanı değil bildiğim kadarıyla ama yani bizim bildiğimiz belediye başkanı iken tanıdığımız eski belediye başkanı diyelim, hala Adana'da CHP'nin önemli isimlerinden biri olan, ben CHP'de kalacağım dedi. Mansur Yavaş'ı bilmiyoruz şu anda, henüz daha muamma. Ama İzmir Belediye Başkanı da CHP'den istifa etti ama şu an bir takım spekülasyonlar, dedikodular var. CHP'ye geri dönebilir şeklinde. Onların hepsini göreceğiz. Bence Özgür Özel zaten yani henüz açıklamadı. Ondan dolayı ona eleştirmeye gerek yok. Çok erken. Eminim ki bir kurucular kurulu. Eminim ki belki de İmamoğlu olmuyorsa kafalarında bir alternatif Cumhurbaşkanı adayı, illa Özgür Özel olmak zorunda değil. Bu konuda da çok konuşuluyor. Hani ben şimdi isimlere girmek istemiyorum ama bu konuda da söylenen bildiğimiz isimler var. Eskiden alınıp tekrardan getirilmek istenen bir takım isimler de söz konusu.
1: Hangi isimler?
3: Yani işte girmeyelim şimdi, o isimlere saygısızlık etmek istemiyorum ama peki, medyada konuşuluyor. Yani eskiden kalma bir takım isimleri tekrardan aktive etmek ve o sayede belli bir AK Parti seçmenini de belki kazanmayı umut etmek filan doğrusu da planları olduğunu görüyoruz. Ama daha her şey çok erken. Yargıtay konusuna gelince şunu söylemek istiyorum. Ben Yargıtay'ın artık bir şey değiştireceğine inanmıyorum. Ne anlamda? Elbette ki Yargıtay'a saygım sonsuz. Değerli başkanı da çok yakinen tanıyorum. Beraber oldum. Vakit geçirmişliğimiz oldu. Yargıtay'ın kararı elbette ki çok önemli bir karar. Ama CHP'yi artık etkilemeyecek. Çünkü Yargıtay'ın kararı CHP üzerine bir karar olacak. Ve sözüne ettiğimiz isimlerin çoğu CHP üyeliklerini sona erdirdiler. Yani CHP üyesi olmayanları bağlamayacak, onları ilgilendirmeyecek bir karar olacak.
1: Orada da sanırım şöyle bir formül var Ozan Bey. Eğer Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilip ihraç edilirlerse geri dönüşleri daha zorlu oluyormuş. Dolayısıyla onlar istifa ediyor ki aksi bir senaryo olursa kolayca geri dönelim tamam, diye
3: ya,
1: sanırım.
3: Şunu söylüyorum, yani Yargıtay dese ki mesela o kurultayların hepsinde sorun yok.
1: Hadi gel geri.
3: Başkan Özgür Özel'dir. İşte kadrosu da şudur. Hı hı. O kadronun içinde bir de olursa artık CHP üyesi değil. Ya bu da bir başka sorun. Evet. Yani şimdi tartışmak da istemiyorum da yani zaten hani artık konunun kapandığı inancındayım. Ama yani o yüzden de Yargıtay ne olacak sorusu bence artık geldiğimiz bu noktada Yargıtay'a saygım sonsuz.
1: Ki ortada birçok delil var.
3: Yaşamı çok değiştirmeyecek bir karar olacak. Öyle de böyle de. Çünkü artık herkes yolunda gitme eğiliminde. Ve o kararın adli tatildeyiz zaten. Yani bu Ağustos ayı içinde kim bilir daha neler olacak. Yani artık ben herkesin yolunu belirlediği, yolların ayrıldığı ve bu saatten sonra büyük bir değişim olmayacağı inancındayım. Sadece işte tekrar dediğim CHP'de kalanların 50+1 şansı yok. Bunu tartışmaya da gerek yok. Onlar varlıklarını sürdürecekler. Ama CHP artık hani ana muhalefet partisi sayısına sahip değil şu anda.
1: Meclis aritmetiğini soracaktım aslında. Hı. Özgür Özel dedi ki biz yeni ana muhalefet partisi olacağız.
3: Onu ilk önce bir görelim derim. Onu ilk önce bir görelim. Yani çünkü şu anda onunla beraber gidenlerin de bazılarının geri dönmeyeceğine malum. Yani hepsinin orada sonuna kadar kalıp kalmayacağını da bilmiyoruz. Yani şu an bence kahve falına bakmak yerine sabırla beklemek ve görmek, ona göre de yorum yapmak daha gerçekçi bir tavır olacak.
1: Yani 80 vekile ulaşır mı? CHP'nin genel kuruldaki, meclisteki sandalye sayısı kaç olur? Tabii bir de örgütlenmesini de tamamlayabilecek mi parti olabilmek için?
3: Şimdi 80 vekil bir coşkuyla ayrılmış olabilirler. Ama 80 vekil içinde bir takım beklentiler, yani haklı olarak her siyasetçinin haklı beklentileri var. Birden yeni oluşum diğerlerinin de arasına katma sevdasıyla bu ayrılan 80 vekilin gelecekteki seçimde vekilliklerini umut etme şanslarını yitirdiklerinde bazıları acaba hala biz burada kalıyoruz diyecekler mi? Yani bu konularda siyasetle
1: çünkü
3: uğraşanların verebileceği çok cevaplar var.
1: Çünkü parti örgütlenmeyi tamamlamazsa, parti olmayınca bu sefer vekillik de elden gidecek yani.
3: Şimdi siz 50+1 istiyorsunuz. 80 vekil orada belki ama birilerine de vekillik sunmak zorundasınız. Ve bazı vekillerin olduğu kentlerde belki o vekillerin tekrar vekil olarak seçilme şansı olmayacak.
1: Olmayacak.
3: Çünkü başkalarına sandalye verilecek. Biz bu filmi zaten görmüştük.
1: Dolayısıyla siz bir vekil olsanız meclisteki o sandalyeyi kaybetmek ister misiniz?
3: Yani dürüst olayım.
1: Çünkü halk sizi, vatandaş sizi
3: eğer,
1: benim vekilim
3: eğer
1: olarak mecliste beni temsil etsin diye oraya koymuş.
3: Politikada zor bir soruyu soruyorsunuz. Samimiyseniz önce ülkem sonra partim sonra vekilliğim diyorsanız kabul edebilirsiniz. Ama gerçekten bunu samimi olarak söyleyen kaç 80 vekil var diye sormak istiyorum.
1: Yani beni temsil etsin diye ama vatandaşın sizi oraya getirdiği bir vekil olarak nasıl olur düşünceniz?
3: Ya tabii ki bu bir sorun. Parti değiştirdiğiniz an veya bir partiyi terk ettiğiniz an sizi seçen seçmenler konusunda bir etik tartışma var. Ama burada şimdi diyecekler ki seçmenler de bizim arkamızda. O yüzden bu tartışma belki o kadar aktüel olmayacak. Yani biz seçmenlerimizin isteği doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından organize edilen bu mutlak butlan operasyonundan dolayı
1: sözde.
3: CHP'yi terk ediyoruz ama CHP'liyiz. Altı oku sahip çıktıklarını söylüyorlar. Yani bu içeriklerle bu etik soruları atlama bir tarafa itmek kolay. Yani şu anda biz CHP seçmeninin istediği yolda gidiyoruz diyorlar ama işte CHP seçmeni şu ana kadar ne derece bu yolun doğru olduğu konusunda emin. Ve şu an bazı şeyler dediği gibi arkadaşımın çoğu o kadar hızlı gitti ki sokaktaki CHP seçmeni için de bazı şeyler çok hızlı oluşuyor. Yani Özgürüz Ev'i destekliyoruz, biz de istifa ediyoruz diyenler var, sıralara giriyorlar. Ayrıca da komik. Partinin kapısı sıraya girenlere söylemek lazım. E-Devlet'te bir dakikada istifa edebilirler. Hani orada sıra, bu sıcakta sıra beklemene gerek yok. Yani şu an çok şov yapılıyor. Şu şovlar falan geçsin, sis dağılsın. Bir bakalım resim ne oluyor? Yani daha doğrusu şu an çok karanlık. Düğmeye bir basalım, ışıklar yansın. Kim nerede o zaman göreceğiz.
1: Peki yeni parti kuracağını nasıl açıklar bir siyasetçi? Yani Müslüm Sarı'nın açıklaması işte hala CHP'nin logosunu kullanıyor. Logo altında açıklıyor.
3: Ya orada cevabı CHP basit.
1: CHP olanaklarını kullanmaya hala devam ediyor.
3: Orada cevabım basit. Çizgi olarak çizgi şuysa biz asıl CHP'yiz. Bu parti bizim partimiz. Biz CHP'yiz çizgisiyle yürüdükleri için
1: aslında
3: buna cevapları o.
1: İmaj şu mu? Biz bu çatının altındayız ama başka bir parti kurmaya mecbur
3: CHP,
1: kaldık mı?
3: CHP ismini elimizden aldılar. CHP'yi gasp ettiler. Bunlar argümanlar o tarafta kullanılan. Bundan dolayı da biz son kalemiz olan meclisteki kalemizi terk etmeden bu kaleden birliklerimizi çekiyoruz. Yeni kalemizi kuracağız ama bilin ki biz hala CHP'yiz diyorlar.
4: Kalbimiz, yani, kalbimiz burada.
3: Biz hala CHP'yiz diyorlar. Evet, ve günün birinde de CHP'ye belki geri de döner. Yani şu anda değil. İktidara geliriz yeni partiyle. CHP'de bizden CHP'yi alanlara da hesap sorarız. Onu söylüyor zaten. Gün gelecek hepinizden hesap soracağız diyor. Ve tekrardan da ismimize kavuşuruz derken DSP'yi ve SHP gibi olayları da hatırlatıyorlar. Hani bundan dolayı hani bence kendi vicdanları rahat. Hani ben öyle görüyorum.
1: Peki şöyle şimdi CHP'den şimdi bölücü olarak yani Müslüm Sarı diyor ki biz bölücü demiştik. Bu eleştirimizde haklı çıktık diyor. CHP'yi tamam şu ana kadar Özgür Özel'i destekleyen ama CHP kimliğini koruyan seçmen. Artık onlarda da bölücülük algısı oluşur mu? Yani bu partiyi bölmeye ne gerek var? Tamam biz seni destekliyoruz ama bu da Atatürk'ün kurduğu köklü bir parti. Yani siz bölücüsünüz
3: bence
1: noktasına
3: gerçek,
1: gelecek midir seçmen?
3: Bence gerçek anlamda CHP içinde yatıp kalkan, rüyalarında CHP'yi gören, CHP'den başka bir dünyası olmayan, tüm olayları CHP ile açıklayan seçmenler iki tarafa da kızgın. İçinde oldukları durumdan dolayı. Yani onlar CHP'nin bu duruma gelmesinden zaten hat safhada rahatsızlar.
1: Ama şimdi Özgür
3: Özel'in
1: bu hamlesiyle
3: terk etmek CHP'nin onlar için çok zor bir olay.
1: Ama şimdi Özgür Özel'in bu hamlesiyle CHP'nin artık bölündüğünü gören seçmen kızgın da olsa bu noktada kalmaya devam eder mi? Yani partiyi bölmektense ben CHP'de kalayım. Hani Kılıçdaroğlu gider, başkası gelir ama bu sonuçta bir parti diye.
3: Şimdi Atatürk'ün partisi CHP olarak bakanlar ve biz bu partiyi dedemizden babamızdan devraldık diyenler ki ben onlarla konuştum. Hani bana aynen böyle diyorlar. Ben ne Kılıçdaroğlu'cuyum ne Özgür Özelciyim. Bizzat bana eski bir CHP başkanı bir teşkilatın eşimle beraber kendisi sohbet ederken aynen bunu söyledi. Ben dedi CHP'yi terk etmeyi düşünemem. Ben babamdan devraldım, çocuklarıma devredeceğim. Bu benim için düşünülemeyecek bir olay. Yani Kılıçdaroğlu ne Özgür Özel isimler beni ilgilendirmiyor.
1: Peki.
3: Ben CHP'liyim diye noktayı koyuyor.
1: Peki biz de şimdilik bir nokta koyalım. Saat başında yeniden devam edeceğiz.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir?

0: İşte bu düşünceler bizi Araf'a gider.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep

0: Şimdi bu akşama dair sıcak bir gelişmeyle devam edelim isterseniz. Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrailli bir bakan beraberinde polisle birlikte, sert güçlerle birlikte ve aşırılık yanlısı bir grupla Mescid-i Aksa'ya yönelik bir baskın gerçekleştirdi. Ankara'dan da bu konuya ilişkin sert tepkiler geldi. Hem Dışişleri Bakanlığı tarafından çok sert tepkiler var, hem de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da geçtiğimiz dakikalarda sert bir tepkisi oldu. Bu arada sanıyorum Mescid-i Aksa'dan da görüntüler, evet, şu anda ekranlarınıza yansıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, katliamcı Netanyahu çetesinden bir bakanın provokatif bir grupla birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum dedi Kurtulmuş. Bu hukuk tanımaz saldırganlık İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir ifadesini kullandı. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine hedef alan, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü yok sayan bu kural tanımazlık asla kabul edilemez dedi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Soykırım çetesi Netanyahu hükümetinin bu pervasız adımı Filistin topraklarındaki işgal ve ilhak siyasetinin insanlık cephesi tarafından artık kesin ve kararlı bir şekilde durdurulması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır dedi. İnsanlık cephesi ifadesini kullanmış. Sayın Cumhurbaşkanı da aslında tüm dünyaya bu konuda seslenen bir lider. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da insanlık cephesi ifadesini kullandı. Netanyahu ve çetesi derhal durdurulmalı. Uluslararası toplum sözle yetinmeyerek İsrail'in saldırganlığını önleyecek somut tedbirleri hayata geçirmeli. Kudüs ve Mescid-i Aksa sahipsiz değildir. Başkenti Kudüs olan nehirden denize özgür bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkının yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş oldukça uzun bir tepki. Yine Efkan Ayla ve Ömer Çelik gibi AK Partili isimlerden de kritik mesajlar var. Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığına lanetliyoruz dedi Ömer Çelik ve Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur dedi. Hayat Hocam, aslında hastane, sağlık merkezleri, dini kurum ve kuruluşlar, insani yardım örgütleri, Gazze'de bunların hiçbirini tanımadığını biliyoruz. Yani taş üstünde taş bırakmadı İsrail. Uluslararası kuruluş, Birleşmiş Milletler'in kurum ve kuruluşlarını dahi bombaladı. Ama Mescid-i Aksa dediğimizde orada bir dur diyoruz biz Türkiye olarak. Kırmızı çizgimiz, ilk kıblemiz. Bu saldırının zamanlaması bakımından neler söylersiniz?
1: Tabii ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Yani bizim için kırmızı çizgi. Sadece bizim için değil, tüm İslam ümmeti için, İslam dünyası için kırmızı çizgi. Bunu söyleyelim. Netanyahu bir açıklaması daha var. O da 120 yaşına kadar buradayım diyor. Yani böyle bir bu kadar irrasyonel, bu kadar soykırımcı bir kafa gerçekten sadece Orta Doğu için değil, bütün insanlık için büyük bir sorun. Sadece Filistinler için değil. Yani bütün insanlık için büyük bir mesele. Yani bu saldırı gerçekten şunu gösteriyor. İsrail yani insani, yani dini hiçbir şeyi önemsemiyor. Yani bir arada yaşama kültürünü reddediyor aslında İsrail. Yani İsrail 1948'den beri esasında etrafı İslam coğrafyası, İslam ülkeleriyle bir şekilde komşu olarak hayatına devam etmek isteyen bir ülke 1948'den beri. Fakat yaptığı bütün eylemlerde komşularını, ki komşuları aslında İsrail'e bir tehdit değil. Yani her zaman İslam coğrafyasında bir hoşgörü kültürü vardır ve Yahudiler de genel itibariyle bu hoşgörü kültürünün bir parçası. Hep böyle olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu da böyledir. Diğer yine aynı şekilde İslam coğrafyasındaki diğer aktörler de, devletler de bu şekildedir. Yani bizim bakış açımız bu. Ama ne yazık ki Netanyahu bu bağlamda yeni bir meydan okuma bu Yağmur Hanım. Yani tekrar bir meydan okuma ve bütün İslam dünyasını aslında karşısına alıyor. Yani bu bir şey sağlamaz İsrail'e. Netanyahu rejimine, oradaki terör rejimine ve oradaki Netanyahu'nun başında olduğu şu anda terör devletine bir şey kazandırmaz. Tam aksine mevcut durumu daha da farklı bir şekilde güven

0: Güvenlik anlamında da farklı boyutlara götürür. Yani biz 2023'ten beri, 2023'ün Ekim'inden beri bu saldırılar devam ediyor. Ve sınır tanımayan bir çerçeveye ulaştı, bir seviyeye ulaştı. Yani burada tabii Netanyahu'nun aslında savaşı devam ettirme niyetini ortaya koyuyor. Yani bir kere Gazze'deki soykırım politikalarını devam ettirme niyetini ortaya koyuyor, bu bir. İkincisi savaşı daha da bölgeselleştirmek istiyor.
1: Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırıları zaten bugün de dahil olmak üzere hala devam ediyor.
0: Devam ediyor. Yani dolayısıyla bir bölgeselleştirme. Yani bir aslında bir barış atmosferinin oluşmasını reddediyor. Yani bu açık bir şekilde deklar ediyor. Yani ben savaşmak istiyorum diyor işte yani Netanyahu. Yani bunu yaparken tabii iç politikada hesapları var. Kendisi biliyorsun Ekim'de seçime gidiyor ki 120 yaşına kadar buradayım mesajı aslında biraz da seçmenlere yönelik, hem kendi kamuoyuna yönelik hem de bölgeye yönelik bir açıklama. Yani
1: bir
0: bu,
1: de Netanyahu gitse başka Netanyahu gelmeyecek mi hocam?
0: Gelecek ama şöyle, dünya aslında şunu yapmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere daha yani konsensüze açık, yani bir uzlaşıya açık bir İsrail olabilir. Neden olmasın? Tabii başka bir Netanyahu şu anda maalesef opozisyonda, yani muhalefette baktığımızda İsrail muhalefetine tabii ki sertlik yanlıları, şahinler şu anda revaçta ne yazık ki. Ama genel itibariyle İsrail'de ya ılımlı kanat da var. Şimdi tabii Likud'un ve genel itibariyle baktığımızda İsrail iç politikasına eski Sovyetler Birliği'nden gelenler ve Doğu Avrupa'dan gelenler genellikle daha sertlik yanlısı. Yani böyle daha şahin gruplar bunlar. Eski işte pogromları yaşayan, işte daha sonra Almanya'da yaşanan, işte yine tabii bir soykırım var. Yani Yahudilere karşı bunu söylemekte fayda var. Oradan gelenler daha agresif bir pozisyona sahipler. Ama İsrail'de Arap dünyasıyla iç içe olan işte daha Doğu Yahudileri diyelim buna biz gene umumi isim olarak, genel isim olarak. Onlar daha ya uzlaşıya açık aslında. Yani İsrail toplumu bu bağlamda aslında çok yapılı, yani çok boyutlu, çok yönlü bir toplumdan bahsedebiliriz. Yani İsrail bir tek Netanyahu'dan ibaret değil. Dolayısıyla Ekim'deki seçimler belirleyici olabilir. Çünkü İsrail kamuoyu da yoruldu savaştan. Sıkıldı ve yoruldu. Bunun bir maliyeti var İsrail'e. Hem askeri anlamda bir yük ama aynı şekilde de toplumsal imajı, dünyadaki imajı alt üst oldu. Uluslararası imajı. Yani şu anda kimse artık İsrail'i artık böyle o soykırım mağduriyeti üzerinden kimse İsrail'in her eylemini onay vermiyor.
2: Dünyanın her köşesinde Arjantin'in niçin tutulmadığı ve İspanya desteklendi.
0: Tabii bu çok iyi bir
2: güzel açıklaması. Yani bütün dünya İspanya'dan yanaydı. Neden?
0: İşte
2: çünkü Arjantin İsrail'e olan
1: ilişkisi. Bir tarafta Filistin bayrakları varken bir tarafta İsrail bayrakları.
2: Arjantin'in İsrail,
0: Lamin Yaman,
2: İspanya'nın Filistin desteği. Tabii. Bütün dünya tarafını
0: çok belirli. Evet, gerçekten böyle. Yani orada İspanya, Arjantin bir barometre. Yani aslında bir anket çalışması şey dünya üzerinde. Ya bu bağlamda yani Netanyahu aslında bence son çırpınışlar da olabilir. Yani Ekim'deki seçimlerde olağan şartlarda işi kolay değil. Yani olağan şartlarda ama farklı bir tutum sergileyebilir. Mesela İran'ı tekrar hedef alabilir yani Ekim'e kadar. Çünkü İsrail şu anda dışarıda tutuluyor biliyorsunuz bu savaşta. Yani.
1: Ama bugün İran'a yönelik de yine çok sert bir şekilde karşılık veririz gibi tehditleri oldu İsrail'in.
0: Tabii İsrail bu denkleme dahil olmak istiyor. Yani diyor ki beraber, ama Washington'a teklifi şu, beraber vuralım İran'ı. Yani aslında bir ganimet olarak görüyor İran'ı.
2: Savaştan yaşıyor çünkü.
0: Tabii savaşlarla beslenen, oradan bir şekilde kendini bir organizma oluştu aslında. Yani böyle bir Netanyahu organizması, o organizma savaş olmadan, kan olmadan ayakta kalamıyor, ayakta duramıyor. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Bir kere Netanyahu, İsrail'de dediğim gibi belli başlı politikacılar aslında bunu anlıyorlar, idrak ediyorlar. Yani bu bölgede İslam coğrafyasının tam da ortasında ve İslam coğrafyasının önemsediği Filistin topraklarında bu kadar gaddarca, bu kadar soykırım mekanizmasını işleterek ayakta kalamazsınız. Yani bu mümkün değil. Yani bunu anlayan İsrailli politikacılar da var. Bunu idrak eden bu konuyu. Ama tabii ki şu anda Netanyahu savaş bu makinesini, ya yani bu makineyi, bu şeyi, savaş mekanizmasını çalıştırmaya devam edecek ve daha da sertleşebilir. Ama bu bizim için gerçekten artık bundan, yani Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı gerçekten lanetlenmeli. Yani sadece biz değil, tabii ki Türkiye İslam dünyasının bayraktarlığını yapan, İslam dünyasının en güçlü ülkesi. Yani hem askeri anlamda, hem devlet aklı bağlamında, hem stratejik vizyon bağlamında.

0: Ama bunun tabii ki dediğim gibi bir karşılığı olmak zorunda. Yani bütün İslam ümmeti, İslam dünyası bir şekilde buna bir reaksiyon ve tepki oluşturmak zorunda. Yani bunu görebiliriz. Yani
1: Evet.
0: bunu da göreceğiz muhtemelen ama tabii ki sahada, fiiliyatta bunun karşılığı olması lazım. Sadece şey anlamında değil. Yani Türkiye tabii başından itibaren Filistin davasına sahip çıkan bir tutuma sahip. Yani başından itibaren ve çok tutarlı bir şekilde bunu devam ettiriyor. Ama aynı şekilde de daha uysal, bölgeyle uyumlu ve sorun çıkarmayan bir İsrail tasavvuru da var. Ki bunu zaten Amerika Birleşik Devletleri de
1: Peki.
0: istiyor. Yani burada bunu da söyleyelim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de o tahayyülünde, bölge tahayyülünde uysal ve sorun çıkarmayan bir İsrail şeyi var. Yani kavganın da nedeni o aslında o. İsrail'i bir şekilde evcilleştirme. Daha doğrusu Netanyahu evcilleştirmeye de çalışan bir aslında Amerika'da bir akıl var. Yani öyle bir stratejik bir mesele var. Ama burada dediğim gibi bu saldırı artık Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı gerçekten hepimizi yani derinden yaralıyor ve üzüyor. Gerçekten üzülüyoruz ve bunu bir mesele haline getirmemiz lazım. Gerçekten bütün çerçevede bu bağlamda Netanyahu rejiminin yaptığı bütün bu eylemleri lanetlememiz gerekiyor. İşte burada tam da bahs geçen işte daha önceki bir şeyde partta biz bunu şey konuştuk iç politika. Gerçekten şu anda aslında iç cephe de buna bir şekilde tepki vermek zorunda. Yani aslında Türkiye'yi araya getiren bir araya getiren, konsolide eden Türk milletini meselelerden biri de Mescid-i Aksa meselesi, ilk kıblemiz ve aynı zamanda Filistin davası. Yani bu konuda da diğer mesele özellikle işte
2: orada herkes aynı görüşte.
0: O görüşte onu da hızlı bir şekilde o ilan etmeleri ve bir beyanatta bulunmaları gerçekten zaruri diye düşünüyorum.
1: Peki. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir hem yanında fanatik Yahudiler hem de polislerle birlikte bu baskını gerçekleştirdi. Aslında işte Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda bu tip baskınları gördük ve hatta hatırlıyorum ben bir keresinde Mescid-i Aksa'nın içine fişek dahi atılmıştı.
3: Evet.
1: Bugünkü bu baskına ilişkin zamanlama olarak ne söyleriz? Bir de Ulusal Güvenlik Bakanı olması Ben-Gvir neden böyle bir şey yapıyor?
3: Şimdi, tabii ki sorunuzu şöyle aslında birkaç maddeyle açıklayayım ben. Birincisi tabii ki zamanlaması çok önemli. Bence zamanlamasının bir sebebi de şu, Suudi Arabistan konusu. Çünkü bugün şöyle bir açıklama geldi. Suudi Arabistan'ın savaşa dahil olmaması ya da savaşa dahil edilmemesi için İbrahim anlaşmalarına dahil olması gerektiğini ifade ettiler.
1: Mesela sıcak bir açıklama var. Axios geçmiş bunu. İran, ABD'nin son barış teklifini reddetti. Topyekün bir savaş kapıda diye bir haber geçirmiş.
3: Bence evet. Yani bunun olasılığı yüksek görünüyor maalesef ki. Yani düşünün şu an zaten İran dosyası yeniden açıldı biliyorsunuz. Ve burada yeniden bu değişen denklemdeki pozisyonları ülkeler yeniden almaya çalışıyor. Tabii burada en önemli denklem hangi bölge? Körfez ülkeleri, Körfez bölgesi. Şimdi tabii ki özellikle biraz önce bahsettiğim gibi yani Suudi Arabistan konusunun bence burada kilit bir rol oynadığını düşünüyorum. Özellikle de bugünkü yine zamanlamada da yine bence burada bir baskı politikası var. Özellikle Suudi Arabistan'a ve Müslüman dünyaya yönelik oluşturulan bir baskı politikasının bir görselini aslında görüyoruz. Bir unsurunu görüyoruz. Ama tabii ki bunu bütüncül olarak değerlendirecek olursak bir seçim kampanyasına yönelik halkını daha popülerize etme amacıyla da yapıyor olabilir. Çünkü aşırı sağcı, radikal bir insan, bir grup bunlar. Ve tabii ki ülkelerinde seçim kazanabilmeleri yani mevcut pozisyonlarına, işte bakanlığını devam ettirebilmesi için yine aynı kadronun seçilmesi gerekiyor. Bunun için de şu an bence seçim kampanyasına da yönelik biraz şov yapıyorlar, gösteri yapıyorlar. Yani tabii ki pek çok sebebi var. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi yani seçim kampanyasına yönelik yaptıkları maalesef ki aşırı sağcı eylemler, popülizmi desteklemeye çalışıyorlar. Halkı verdikleri kararların arkasına durduklarını göstermeye çalışıyorlar kendilerince. Ve aynı zamanda yine Körfez ülkelerini yani Müslüman ülkeleri de aslında biraz baskı politikasıyla yıldırmaya çalışıyorlar. Yani
1: Türkiye'ye bir mesaj var mıdır burada Damla Hocam?
3: Tabii Müslüman olan tüm ülkeleri var. Yani Türkiye'de tabii ki bunların başında geliyor aslında bakarsınız ki yine Donald Trump şöyle bir açıklama yaptı birkaç gün önce. Ben bunun da etkili olduğunu düşünüyorum Yağmur Hanım. Dedi ki Donald Trump, ben dedi artık dedi hani çatışmaları çözmek istiyorum ama dedi bunlardan bir tanesi Suriye konusu. Fakat dedi şu an çok belirsiz bir konu. Yine de dedi ben Netanyahu'ya bunu sürekli söylüyorum. Golan Tepelerinden yani Süveyda'dan da ayrıl. diyorum. Ve yapması için elimden geleni yapıyorum dedi. Şimdi bu da bence çok büyük bir etkili oldu. Çünkü bu hareketle aslında Donald Trump'a da bir mesaj veriyorlar. Biz evet İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni iç içe geçmiş organik bir yapı olarak biliyoruz. Evet bu doğru. Ama Netanyahu ve Trump öyle değil. Yani bunlar liderler, değişirler ve politikalı çıkarları uymaz bazı zamanlarda. Bence özellikle İran konusunda Donald Trump'ın verdiği bu barış süreci kararı ikili arasını çok ciddi anlamda bozdu. Hı hı. Şimdi bunu toparlayabilmeye çalışıyorlar ama aynı zamanda da birbirlerine masa altından sopa gösteriyorlar. Hı hı. Yani bunun da ben kesinlikle bir anlamı olduğunu düşünüyorum. İşte biraz önce saydığım denklemdeki sebepler. Tabii bununla birlikte bilmediğimiz de sebepler vardır. Yani çünkü maalesef ki İsrail hani zamanlamalara hep önem gösterir. Hep bir anlam yükletmeye çalışır. Bunun sebebi de tabii ki onların hani kutsal kitaplarından olan Ester kitabına dayanıyor. Şimdi bunların tabii ki kitabına göre işte örnek veriyorum mesela Purim Bayramı var. Ve hep böyle birbirlerini anmak yani tarihlerinde anmak istedikleri başarı hikayelerini bu tarz saldırılarla birlikte kutluyorlar ilginç bir şekilde. Yani hastalıklı bir zihin zaten hani Siyonizm. O yüzden çok da hani anlam yüklememek lazım ama tabii ki bu konuda yani bunu değerlendirmek lazım. Öteki taraftan biraz önce Ben Gibir'i gördük. Başı çekiyor. Kendisini zaten ne kadar aşırıcı ve ne kadar gaddar bir insan olduğunu biz yapmış olduğu söylemlerde ve politikalarda görüyoruz. Bakın mesela biliyorsunuz Sumut filosu. Sumut filosunda işte maalesef ki aldıkları insanları nasıl insanlık dışı bir muameleyle beklettiklerini biliyoruz. Hatta şunu geçen haftaydı sanırım söyledi.
1: Kendi suları açıklarından ziyade uluslararası da Yunanistan açıklarındaki sularda müdahale edecek kadar da hem korkmak hem müdahale etmek yani gerçekten akıl alır
2: korkunç bir şey. Orada konuşma yapmıştı zaten.
3: Evet orada da konuşma yaptı ve en sonunda şey dedi Yağmur Hanım ben dedi timsahların olduğu bir dedi hapishane hayal ediyorum dedi. Şimdi bu yani hiç düşünülemez bir şey, korkunç bir şey. Dolayısıyla hani böyle bir zihne, böyle bir sapıklık hayal gücüne işte,
2: sapıklık yaptı. Zihniyet olarak.
3: Bu normal bir şey değil yani. Böyle bir insana nasıl bir politika, nasıl bir girişim bekleyebilirsiniz ki? İşte bakın yani ne kadar önemli kutsal bir mekana saldırı gerçekleştiriyor, bir baskın gerçekleştiriyor. Yani bu hiçbir mantığı olmayan bir şey. Hiçbir kazanımı olmayacak bir şey. Burada tek kazanımı kendine göre kendi işte bu popülist grubunun seçmen kitlesinin desteğini sürdürebilme gayesi. Ama bu tabii ki yani Ben Gibir sadece o değil tabii ki. Yerlapitler var. Yine Naftali Bennett var. Yani ki burada bence onlar da çok önemli figürler. Şu an Netanyahu'nun zaten bence en çok korktuğu figürlerden bir tanesi de bir önceki işte başbakan olan yani Naftali Bennett. Onun karşısında seçimi kazanır mı kazanmaz mı onu korkusunu da yaşıyor. Yargı sürecinin de korkusunu yaşıyor. Dolayısıyla şu an bence tüm düğmelere basıyorlar. Can damarlarına basıyorlar. Bu tarz saldırıları gerçekleştirerek sadece Müslüman coğrafya değil, Hristiyanlığı da aslında. Yani burada Vatikan'a da bir mesaj veriyorlar.
1: Evet. Bu arada sevgili editörüm Hande İpekgil şimdi çok önemli bir bilgi attı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarından ortak açıklama geldi.
4: Çok önemli, evet.
1: Kaç maddelik hemen bakıyorum. 7 maddelik bir ortak açıklama. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan. Dışişleri Bakanları ortak bir açıklama, ortak bir bildiri yayımladılar. Hemen şöyle detaylarını aktarayım. Bu ülkelerin Dışişleri Bakanları Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail'in neden olduğu tırmanmayı özellikle aşırılıkçı İsrailli bakanların öncülüğünde ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden kitlesel baskınlarını, Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açılmasını, İsrail polisi tarafından iki çadır kurulmasını ve diğer tüm tahrik edici eylemleri en güçlü biçimde kınamaktadır denildi. Bakanlar, bu ülkelerin bakanları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dahil olmak üzere bu proaktif ve kabul edilemez eylemlerin uluslararası hukukun ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosunun açık ihlali teşkil ettiğini vurgulamaktadır denildi. Yasa dışı olduğu ifade edildi. Diğer maddelere bakıyorum hızlıca. 7. maddede bu ülkelerin bakanları uluslararası toplumu İsrail'i Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik devam eden ihlal ve yasa dışı uygulamalarına, ayrıca bu kutsal mekanların dokunulmazlığını ihlal eden eylemlerine son vermeye zorlayacak kararlı bir tutum benimsemeye davet etmiştir ifadesi. Çok vurgulu kelimeler kullanılmış gerçekten, altı çizilecek kadar. Uluslararası toplum artık buna son vermeye zorlayacak kararlı bir tutum benimsemeli ifadeleri kullanılmış ortak bildiride. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün, toplamda 8 ülkenin dışişleri bakanlarından ortak açıklama geldi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere 8 ülkenin dışişleri bakanları yapılan bu saldırıyı çok sert, kararlı bir şekilde kınadıklarına dair 7 maddelik bir bildiri yayımladılar. Damla Hocam, ne söylersiniz? Siz dilerseniz biraz yorumlayın, ben de başka detay var mı bakayım?
3: Bu açıklama tabii bu kadar hızlı bir şekilde çıkması son derece önemli. Ve zaten bizim sıklıkla hani müttefikliğimizi artırdığımız, işbirliğimizi artırdığımız bu ülkeler ve aynı zamanda da tabii ki Müslüman coğrafyasında çok eskiden beri var olan, bu tarihe, bu topraklara elbette ki tanıklık eden bu ülkelerden ortak bir açıklama gelmesi tabii ki son derece önemli. Ve bu aynı zamanda şunu da gösteriyor bence. Bölgede uzun zamandır yapılması istenen ve planlanan ortak bir dayanışma ve aynı zamanda ortak dayanışma ve direnç mekanizmasının da aslında hazırlanması gerektiğini aslında mesajını aldım ben bu açıklamadan. Çünkü artık bu kolektif ve yani bölgeyi savunması için gereken ülkelerin kolektif, ortak dayanışma, direnç, güvenliği koruma bir mekanizmasını sağlayacak bir direktif oluşması gerekliliği şu an çok ortaya çıkmış gibi görünüyor bana. Bunun ne kadar önemli olduğunu da tabii ki maalesef ki bu tarz olaylarla ortaya çıkan söylemlerden net bir şekilde artık anlamış oluyoruz. Tabii burada yine bu mekanizmayı ve tabii ki ortak açıklamanın da sağlanmasını bence tabii ki yine Türkiye sağladı. Çünkü tabii ki bu ülkeler her ne kadar evet güçlü, maddi açıdan da önemli ülkeler olmuş olsa bile Türkiye diplomasi alanında da son derece güçlü ve güçlenen bir ülke. Savunma sanayi konusunda öyle. Yine NATO ülkesi olmasından dolayı da öyle. Yani sayabileceğim pek çok mekanizma sayesinde Türkiye'nin tabii ki buradaki varlığı ve aynı zamanda bu ülkelerin içerisinde yer alan mekanizmada yer alması çok önemli. Ki İsrail konusunda da en büyük söylemi ve duruşu gösteren ülke elbette ki Türkiye'de. Bunu biliyoruz ki biraz önce saydığımız ülkeler arasında işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi ya da Mısır gibi ülkeler Gazze konusunda çok sonradan aslında tepki göstermeye başlayan ülkeler. Ve bu ülkeleri
1: bu aynı zamanda bu mekanların kutsiyetini ve statüsünü zayıflatmayı amaçlayan sistematik bir ihlal olduğu ifade edilmiş yine.
3: Evet, çünkü Filistin'de de yani Filistin coğrafyasını işgal edecekleri dönem, ya ettikleri dönemde de benzeri olmuştu. Ne yapmışlardı? İşte Batı Şeria'dan işte toprak satın almalar, işgaller, baskınlar, insanları zorla göç ettirmeler, saldırılar, savaşlar. Böyle böyle aslında insanları zorla göçe zorlayarak buraya yerleşmeye başlamışlardı. Şimdi benzerini de belki burada yapmak istiyorlar. Belki de şu anda yeni hedefleri Mescid-i Aksa'da olabilir ki Allah korusun.
1: Keza Güney Kıbrıs'ta da aynı şekilde.
3: Tabii ki Güney Kıbrıs'ta da aynı şekilde. Söylediğiniz gibi Lübnan'da benzer şekilde. Gazze zaten biliyorsunuz yani benzer şekilde. Yani politikaları aynı. Süreçleri farklı, belki yöntemleri de benziyor. Ve anladığım kadarıyla o ki biraz önce Halit Hocam da söylediği gibi yani Netanyahu ve tabii ki akıl hocalarının bu süreçten yani bu politikadan vazgeçmediklerinin de bir ilanı. Dediğim gibi burada aslında bakarsanız bir deklarasyon yayınlıyorlar. Bir mesaj veriyorlar. Büyük bir mesaj veriyorlar. Donald Trump istediğini söylesin biz Suriye'den çıkmayacağız diyor. İstediğini söylesinler Gazze'den çıkmayacağız. Şimdi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyoruz. Bekleyin diyorlar resmen. Allah korusun. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Bu ortak açıklama da bence yerini bulacaktır.
1: Peki. Ozan Bey, Mescid-i Aksa Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı, buraya giriş çıkışlar yani buranın yetkisinde tamamen. Dolayısıyla Müslümanların buraya girişinin üzerindeki engellemeler de kaldırılmalı diyor. Çünkü cumaları örneğin hatırlıyoruz. Bunlar da kaldırılmalı diyor. Yani çok kapsamlı, çok uzun, 7 maddelik bir bildiri niteliğinde ortak açıklama var 8 ülkeden. Hem saldırıyı hem bu sıcak açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi birincisi o talep çok doğru. Efkaf özellikle zaten İslam coğrafyasında çok önemli, Osmanlı'dan beri en önemli rolü oynayan kurum vakıf olarak ve tüm arazilere sahip olan kurum. Onun hatırlatılması da çok yararlı olmuş. Mescid-i Aksa'ya olan saldırı aslında bizim haftalık yaşamımızın bir parçası. Yani bu boyutları farklı, ona değineceğim. Ama Mescid-i Aksa'ya saldırı diye Türkçe bir kelime kullanacak olursam, saldırı kelimesini her hafta kullanıyoruz neredeyse. Her hafta lanetliyoruz. Bu gerçekten artık tahammül edilmez bir hale geldi. Filistinlilerin veya Arapların, Müslümanların diyeyim, o bölgede yaşayanların çektiği çilenin haddi hesabı yok zaten. Hı hı. Yani bana yabancı olmayan bir yer. Vakti zamanında Yeşiller Partisi yönetim kurulu üyesiyken Birinci Körfez Savaşı'nda biz de 4 kişi oraya gittiğimizde ilk olarak gözaltına alınmıştık. Alman Yeşiller Partisi yönetim kurulu olarak gözaltına alınmıştık. Çünkü İsrail'i eleştirdiğimiz için havaalanında bir gözaltına alındık. Sonra Kudüs'e gittik. Ve yani nasıl nefret ettiklerini bizzat kendim yaşamıştım. Eğer onların istediği içerikleri savunmuyorsanız, hani kaldığımız otelde otelin önünde gösteri yapıyorlardı. Dünün Nazileri, bugünün Yeşilleri diye. Bütün bir gece 3 yeşil, Alman yeşili terörist uyutmadılar. Kulaklarınızı keseceğiz, burnunu keseceğiz, su yapacağız. Bir tek ben aranmadım. Sebebi de resepsiyonda oturan Müslüman çocuklar bana telefonları bağlamıyor. Hani Türk ve Müslüman olduğum için. Ama yani nasıl teröristliklerini iyi biliyorum. Bizzat orada yaşadığım için iyi biliyorum. Ama altını çizmek istiyorum. Bu son saldırı tabii boyutu farklı. Yeterince de söylendi. Amacın ne olduğu belli. Bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nı gerçekten defalarca kutlamamız gerekiyor. Çünkü böylesine önemli 8 ülkenin.
1: Muhtemelen bakın, bu ülkeleri öncülük eden de Sayın Fidan'dır. Yani gelin bir
2: ben
1: oturalım.
2: Ben de ona geliyorum.
1: Artık bir yani bildiriye bağlayalım
2: Türk Dışişleri olmasaydı Fidan'dır. Bizim bu alandaki dış politik başarılarımız, hı-hı, şimdiye kadarki tüm adımlarımız, o ülkelerdeki büyük elçilerimiz ve Hakan Fidan'ın öncülüğü olmasaydı, hı-hı, bu 8 önemli ülke, bakın Pakistan, İran, Amerikan Savaşı'nda en önemli rolü oynayan ülke, Mısır, Türkiye, son dönemdeki gelişmeleri, Mısır'ın oynadığı rolleri düşünelim. Endonezya, İslam coğrafyasında en ne kadar ağır bir ülke.
3: Pakistan.
2: Yani bu ülkeleri, Pakistan demin söyledim zaten, bu ülkeleri düşündüğümüzde, bu ülkelerin hassasiyetlerini hiç tartışmıyorum ama böylesine 7 maddelik bir bildirinin bu kadar çabuk çıkması ve bu kadar çabuk imzalanması Türkiye'nin başarısıdır. Yani Türk vatandaşları olarak hem bakanımız Hakan Fidan'la gurur duyabiliriz hem de Dışişleri Bakanlığımızla gurur duyabiliriz. Ve tabii o ülkelerde görev yapan başarılı büyükelçilerimizle bunun altını çizmek gerekiyor. Ama bundan sonra ne olacak? Şimdi tabii bu bildiriler, İsrail buna rağmen yaptıklarını yapmaya devam edecek. Bence Avrupa kamuoyunu daha çok işlememiz gerekiyor. Bakın İngiltere'nin yeni başbakanı özür diledi. İngiltere'nin Filistin politikasından dolayı özür diledi. Almanya'da Şansölye Merz artık farkında İsrail'i yanlış desteklemesinin ona nelere mal olduğunun. Yani Avrupa şüpheli, uyanıyor.
1: Yok ama Almanya Avrupa ya
2: Merz tamam
1: ya,
2: tartışmayalım aramızda. Ben de Merz değilim ama en azından uyanıyorlar. Yani Hristiyan Demokratlar da bazı şeylerin farkında. Ve İspanya zaten bayrağı önde taşıyan, Slovenya gibi ülkeler bu konuda çok kararlılar. Yani Avrupa artık uyanıyor. Bizim acilen Müslüman coğrafyanın dışında Avrupa coğrafyasındaki hassasiyeti de arttırmamız gerekiyor. Belki hepimize görevler düşüyor bu konuda.
1: Ülkelere de bakalım. Mesela Endonezya, Katar'ı biliyoruz. Mesela Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün. Hani bu ülkelerle ilgili değerlendirmeniz ne olur peki?
2: Mesela Ürdün beni çok sevindirdi. Çünkü Ürdün gerçekten İsrail'le mümkün olduğunca sıkıntı yaşamamaya özen gösteren bir rejime sahip. Halk veya Ürdün'de Filistinliler falan çok sayıda ama o Filistinliler mümkün olduğunca uslu durmasına çaba gösterilen bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Katar arabuluculuk tesis ya, etmiş.
2: Onlar zaten Endonezya. Diyorum ya Katar, Pakistan falan bazı ülkeler saymaya bile gerek yok. Tavırları ortada.
1: Mesela Mısır da benim için biraz
2: Mısır son dönemlerde ama artık Mısır ilk başlarda şu şekilde savunmuş.
1: Yani o refah sınır kapısını açmayan
2: işte Mısır ötleri ülke. Ama Mısır'ın da sorunu şuydu. Amerikalılar Mısır'ı bir mülteci kampı olarak kullanmak istiyorlardı. Özellikle Trump'ın demişlerini hatırlatırım. Ve Mısır bununla başa çıkamayacak konumda olduğu için
3: Gazze görüşmelerinden sonra değişmedi.
2: Gerçekten Mısır bunun çok sıkıntısını yaşadı. Yani Mısır da yine Türkiye'nin katkılarıyla...
1: Ama Mısır da o kapıyı kapatarak oradaki insanların katledilmesi son Kırım'a
2: elbette
1: destek vermiş
2: onu savunmuyorum ama Türkiye sayesinde Mısır da çizgisini değiştirdi. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani Mısır o coğrafyada gerçekten...
1: Sayın Cumhurbaşkanı Sisi ile iletişim kurmuş olması
2: evet, da... Evet, o diyaloglar, Türkiye ile olan Mısır ilişkilerinin gelişmesi... Ben hatırlatırım size, Mısır daha düne kadar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail ile beraber... Mavi vatan konusunda bize karşı bir ülkeydi.
0: Tabii Doğu Akdeniz'e denklem değişti.
2: Yani bize karşı bir ülkeydi. Tabii. Bunları hep unutmayalım. Bunlar hep Türk dış politikasının başarıları olarak sonuçta değişti. Ve bugün geldiğimiz noktada Mısır'a da sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün geldiğimiz noktada bakın Suudi Arabistan, demin siz söylüyordunuz İbrahim Anlaşmaları'nda en önde giden ülke. Yani artık Türkiye dış politikasının başarısı sayesinde bu 8 ülke böylesine sert, Suudi Arabistan için hiç alışılmamış bir içeriye imza attılar. Bence bu Türkiye'nin başarısı.
1: Peki. Var mı eklemek istediğiniz? Çünkü terörsüz Türkiye sürecine geçeceğim. Peki. İsrail'in bu saldırısına yönelik hem Ankara'dan çok sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı ayrıca bir açıklama yaptı. 3 saat önce bir kınama paylaşımı yapılmıştı ama sadece bununla da yetinmediler. Ve 8-7 ülkeyle birlikte ortak bir bildiriye de imza atmış oldular diyelim. Peki
2: biraz daha zaman olsa ve 2016 olurdu.
0: Tabii.
1: Değil mi? Evet, belki de.
0: Tabii, bu arada Endonezya'nın da orada olması önemli. Dünyada en fazla biliyorsun en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ve Asya Pasifik bağlamında çok önemli bir ülke. Evet. Orada Türkiye'nin onu da orayı da konsolide etmesi, bir araya getirmesi çok kıymetli. Yani Endonezya çok belirleyici bir ülke.
1: Şimdi yönetmenimden bir sese gitmeyi rica edeceğim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle alakalı yasal düzenleme aşamasında önemli açıklamalarda bulundu. Ne söylemişti? Bir dinleyelim.
4: Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur. Artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
1: Peki. Önce Şubat ayında bir siyasi parti turu gerçekleştirmişti Sayın Numan Kurtulmuş. 5 ay kadar bir aranın ardından bir kez daha bir siyasi parti turu gerçekleştirdi. MHP lideri Sayın Bahçeli ile görüştü. Çünkü süreci başlatan bir isim olarak önemli, kritik bir aktör. Ardından DEM grubuyla görüştü. CHP'de işler tabii biraz karışık. Özgür Özel odayı tutuyor ama genel başkan o değil. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu kendi makamında kabul etti ama yine görüştü. AK Parti grubuyla görüştü. İyi Parti lideri Dervişoğlu ile görüştü. Tüm bu sürece katkı sunan partilerle görüşme gerçekleştirdi bu hafta. Ve ardından da bu dinlediğimiz açıklamayı yaptı. Meclis yasama yılı tatiline girmeden, ara tatile girmeden bu yasayı yasalaştıracaklarını ifade etti. Bu Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecinde geldiği hangi aşamayı gösteriyor bize?
0: Ya bu çok önemli bir aşama ama tabii sahadan özellikle şehir raporları önemli. Ona göre muhtemelen bir
1: miting.
0: Tabii miting ve emniyet raporları özellikle sadece sınırlarımızda değil aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyindeki gelişmeleri de MİT ve emniyetin oradaki raporları belirleyici olacak. Zaten başından itibaren bu ifade ediliyordu. Tabii sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı kararla süreç devam edecektir. Yani burada tabii ki önemli MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı esasında onun ileri sürdüğü ve ülkemiz için hayırlı olan bir süreçten bahsediyoruz. Yani bu toplumsal bütünleşme aynı zamanda iç cepheyi güçlendirme bağlamında önemli bir girişim ve inşallah nihayete sonuçlanır ve bir şekilde özellikle dediğim gibi burada bu raporları da bekleyeceğiz. Oradaki sahadaki durum da çok belirleyici, tayin edici olacaktır. Burada tabii
1: aslında önümüzdeki hafta diye bir takvim de verdi aşağı yukarı, evet, meclis başkanı. Önümüzdeki hafta meclis meclise kapanmadan gelmesini ve artık, evet, yasalaşmasını bekliyoruz dedi. Kısa bir metin olacağını da söyledi.
0: Evet. Yani meclis kapanmadan muhtemelen şey olur, yani geçer diye düşünüyoruz. Yani o, yani işaretler o yönde, belirtiler o yönde. Yani burada tabii ki hem terörsüz Türkiye hem terörsüz bölge, bu da önemli. Yani birbirini tamamlayan iki unsur, onu da ifade edelim. Dolayısıyla bu daha güçlü Türkiye'yi, Türkiye'yi daha fazla konsolide eden, Türkiye'nin terör artık belasını, terör kelimesini, kavramını artık hayatımızdan çıkarmaya yönelik bir aslında bir mesele olduğunu da altını çizelim. Yani bu çok önemli bir süreç. Ve burada tabii ki taraflar var. Yani burada özellikle Sayın Devlet Bahçeli'nin aldığı bir şey, burada bir liderlik örneği var. Onu da söyleyelim. Bu süreci yönetme ve yönlendirme bağlamında. Ve tabii ki buradaki dediğim gibi esas anahtar kelimeler burada iç cephe, aynı zamanda Türkiye'nin artan jeopolitik belirsizliğe karşı. Dünya biliyorsunuz şu anda büyük bir jeopolitik türbülans yaşıyor ve bu türbülansa karşı Türkiye'nin önlem alması gerekiyordu. O yüzden terörsüz Türkiye aslında bir vizyon. Türkiye'nin bu tehditlere karşı, olası tehditlere karşı, ki bu tehditler gerçekten çok somut şu anda baktığımızda, özellikle İsrail eylemlerine baktığımızda, İsrail'in özellikle hem bölgede, hem Suriye'de, hem gene Lübnan'da, Beyrut'ta, Filistin'de, Gazze'de yaptığı eylemlere baktığımızda, hem İran meselesi dolayısıyla, yani Sayın Devlet Bahçeli'nin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yani özellikle İran meselesi, yine İran dosyası bağlamında da ele alabiliriz. Yani bölgede ve dünyada bir türbülans var, jeopolitik türbülans var ve bu türbülansı hazırlıklı bir şekilde, bu türbülansa karşı bir mukavemet oluşturmamız gerekiyor, hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu alanda süreç önemli. Yani burada ama tabii ki beklentiler var. Onların da karşılanması bekleniyor. Yani burada bütün siyasal partilerin de sürece dahil olması önemli. Onu da ifade edelim. Tabii CHP'nin şu anda herhalde şey, o kadar bu süreçle ilgili çok fazla aslında özel destek, Özgür Özel destekledi süreci yani başından itibaren.
1: Sayın
0: ama
1: Kurtulmuş'ta hani onlar da sürece katkı sundukları için elbette görüşebilirim dedi.
0: Tabii. Öyle bir şey vardı ama o şu anda başka bir mesele var orada. O yüzden tabii burada esas itibariyle baktığımızda yani toplumun bence neredeyse ya bir toplumsal uzlaşı sağlandı bu konuda. Yani toplum da bu süreci kıymetli buluyor esasında, yani Türk toplumu. Çünkü dediğim gibi bir barış atmosferinin oluşmasına katkı sağlıyor. Ama en esası özellikle terörsüz bölgeyle desteklenen terörsüz Türkiye şiarı çok önemli hale geliyor. Yani bunun ikisinin bir arada yani yürütülmesini zaten özen gösteriyor Türkiye. Yani bu ikisi yani birbirinden ayrı düşünülemez. Yani dolayısıyla biz biraz da bu süreçte dış politikaya bakacağız. Etrafımızdaki jeopolitik, jeostratejik süreçlere bakacağız. Yani onlar da belirleyici olacaktır. Bakalım, inşallah hayırlısı olur.
1: Sayın Kurtulmuş, Türkiye tarihi önemli bir süreçten geçiyor dedi. Gerçekten de hem Sayın Bahçeli'nin o elini ilk uzattığı an, hem Malazgirt Zafer Yıl dönümünde verilen, Ahlat'tan Bitlis'ten verilen o mesajlar, işte DEM Partili görüşmeler, sahada önemli gelişmelerin yaşanıyor olması, komisyonda pek çok partinin aynı çatı altında toplanması, ortak rapor çıkarılması gibi pek çok önemli aşama kaydedildi ve artık yasal düzenleme konusuna gelindi. Artık yavaş yavaş önümüzdeki hafta itibariyle buna ilişkin sürecin tamamlanacağı ifade ediliyor. Ne dersiniz Damlacığım?
3: Evet, benim de üzerinde titizlikle çalıştığım bir konu aslında. Çünkü Türkiye burada aynı zamanda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir DDR modeli de uygulamış oluyor. Ve burada tabii ki aynı zamanda işte biliyorsunuz silahların işte bırakılması, daha sonra da işte bir entegrasyon modelinin incelenmesi de manasına geliyor. Ve tabii ki komisyon uzun zamanda çok titizlikle gerçekten kolektif bir çalışma gerçekleştiriyor ve elbette ki burada ortak kararlılıkla, yani aslında devletin daha iyi olması, sınır güvenliğini sağlamak.
5: Türk modeli değil mi bu tatbik ettiğimiz?
3: Tabii. Tarihi geçecek
5: kendine
3: bir
5: özgün,
3: şey.
5: Kendine özgün, yani Türk modeli olarak tanımlayabiliriz.
3: Evet, yani bu literatüre geçecek bir şey ki uluslararası alanda da bunun pek, yani yakın benzer örnekleri olmasına rağmen böyle bir model, bu kadar kapsamlı, bu kadar detaylı bir model ilk kez yapılacak. Hani buradan da çok rahat bir şekilde bunu net bir şekilde söyleyebilirim. İlk aslına bakarsınız ve tabii ki özellikle işte terörle mücadele eden ülkelerde için bence çok ciddi bir şekilde emsal teşkil edecek bir model oluşuyor. Ve bu modelle birlikte aslına bakarsanız sadece ülke içi değil, aynı zamanda ülke dışı, yani hem sınır güvenliği hem de bölgesel bir

0: güvenliğin sağlanması amaçlanıyor.
1: Sonuçta Suriye'nin istikrarına evet. da hizmet Türkiye. Eden bir süreç.
0: Tabii ki işte Irak. Barış Pınarı Harekatı gibi. Tabii hepsini sayabiliriz. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı hatırlayalım. Yani o dönemler gerçekten çok önemli operasyonlar gerçekleştirdik. Zira şu an hani Suriye'nin gerçekten bu kadar barış içinde bir döneme girmesinde Türkiye'nin çok büyük bir emeği var. Hala da devam eden bir inşa süreci var. Yine bununla birlikte yani düşünün çevremizdeki ülkeleri de istikrar getiren bir Türkiye modeli var. Dolayısıyla bunlar da terörist Türkiye'nin içerisinde. Çok büyük bir vizyon aslında bakarsanız. Yine benzer şekilde Büyükelçimiz de söylediği gibi Irak'ta dahil. Sadece Irak'ta değil bakın Filistin'de dahil. Yani sayabileceğimiz pek çok ülke şu an Türkiye'nin bu teröristik Türkiye modelinin altındaki dengeli barış diplomasisi modelinden örnek alıyor. Ve bu model kendi ülkelerine de uygulanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla ben burada hakikaten çok başarılı bir örnek oluşacağını düşünüyorum. Ve oluştuğunda zaten çok net bir şekilde hani yaşananlarla görüyoruz. Umarım bu şekilde de devam edecektir.
1: Peki. Geçici müstakil bir yasa olacak. Dolayısıyla bir genel af veya kişiye özel af içermiyor dedi. Bu da aslında toplumun merak da ettiği bir husustu.
2: Bence toplumun bilmek istediği bir husustu. Yani bunun söylenmesi çok değerli. Ama şunu belirtmek istiyorum. Aslında biz de bu hatayı yapıyoruz. Yaptık belki bugün. Biz CHP üzerine çok konuşuyoruz. Ama aslında en önemli olay şu an teröristik Türkiye ve teröristik bölge. Yani bizim ülkemizin çıkarları açısından, bizim milletimizin çıkarları açısından belki de bu CHP'nin ne yaptığından 100.000 kere daha önemli. Analarını alamaması, ülkemize terörün... Bakın şu an bizim ülkemiz terörü yenmemiş olsaydı, terörü yendikten sonra da teröristik Türkiye adımı atılmamış olsaydı, ABD, İran, İsrail savaşında şu an biz başka sorunlar yaşıyorduk. Birileri bizim ülkemizdeki teröristleri kışkırtıyordu. Yaşadık bunların hepsini. Ve İran'da, Irak'ta, Suriye'de yani Türkiye sınırlarının dışında da içeride zaten yok. Dışında da şu an olmayan teröristler aslında geçmiş dönemde bizim başımızın belasıydılar. Daha çok yine 15 Temmuz'u andık. Ve zaferimizi kutladık. Hani hem andık hem zafer. 15 Temmuz gecesini hatırlatırım. Ben de Ankara'daydım. 15 Temmuz gecesinde Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere olanlar vardı. Hatırlatırım. Yani savaş ortamlarında, kriz ortamlarında terör denilen illetin nasıl dışarıdan kullanıldığını çok iyi biliyoruz. Eğer bugün ülkemizde biz huzur içinde bir savaş döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde huzur içinde yaşamımızı sürdürüyorsak bunun teröristik Türkiye ile çok büyük bir ilgisi var.
1: Tabii. Bir de Türkiye aslında terör örgütüne diz çöktürdü de diyebilir miyiz? Çünkü ya, hatırlayalım
2: ya, silahların... Terörü yendikten sonra teröristik Türkiye adım attı. Çünkü... Yani terör sürerken değil, terörü yendi Türkiye. Evet, evet. İçeride yendik. Ama içeride yendikten sonra ama Sayın Devlet Bahçeli ve devlet adamlarımız gördüler. Mesele sadece bu değil. Diyalog ve kalıcı bir barışın sağlanması çok önemli toplumsal açıdan da ve terör örgütünün de artık varlığını yitirmesinin zamanı geldi kararı verildiği için dışarıda da bölge kelimesi çok önemli. Terörsüz bölge olursa terörsüz Türkiye olur.
3: Kesinlikle bir de büyük devletler böyle davranır. Yani öldür, yener sonra
2: bence
3: bir,
2: bu çok önemli.
3: Bir alan açar. Yani bu bağlamda
0: meşruiyetini kaybetmesi.
3: Tabii.
1: Yani şeyi hatırlatmak istedim. O silahların yakıldığı bir görüntü vardı ya.
2: Evet.
1: Mesela orada o sözde kilit isimlerin bile silahlarını çıkarıp işte orada yaktıklarına biz şahit olduk. Bu Türkiye'nin sert gücü olmadığı anlamına gelmiyor. İsteseydi her birini yine bölgede etkisiz hale getirme vizyonuyla vurabilirdi ama diz çöktürdü Türkiye öyle Akıllı. Değil mi?
2: Çünkü Türkiye gerçekçi bir ülke. Türkiye terör denilen illetin sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polisi, Türk İstihbaratı'yla bu dünyadan yok edilmeyeceğini biliyor. Yani terör denilen illeti biz yok etmek istiyorsak tüm emperyalist güçlere, çeşitli dış odaklara, bu coğrafyada bin bir türlü oyun oynayanlara rağmen terör illetini yok etmek istiyorsak işte bu adımların atılması gerekiyordu. Tamam orada eski silahlar yakıldı, sembolik bir takım adımlar atıldı. Bunu zaten bizim istihbaratımız, polisimiz, askerimiz neyin ne olduğunu biliyorlar. Bu nedenle de az evvel konuştuk. Raporların gelmesi çok önemli. Orada gerçekten nelerin olduğu ve
1: ama
2: bundan sonra nelerin olacağı.
1: Ama o görüntüyü kendi kitlelerine vermiş olmaları bile çok büyük bir yıkım
2: işte
1: ve yenilgi kabulü değil mi?
2: Bu iyi bir çalışmaydı, tartışılmaz. Zaten bütün bunların olmasının sebebi de dış mihrakların bir daha bu terör örgütünü kullanamaz hale gelmesinin sağlanması önemliydi.

0: Ve bu sadece askeri operasyonla, polisiye ve istihbarati operasyonla olacak bir şey değil. Politikanın devreye girmesi gerekiyordu. Siyasetin adım atması gerekiyordu. Türkiye'de bir Türkiye modeliyle katılıyorum sonuna kadar. Ne İrlanda'da, ne İspanya'da, ne Korsika'da böylesine tüm siyasi partilerin, şehitlerin, tüm sivil toplumun katıldığı bir süreç yaşanmadı. Yani evet, bu gerçekten bir ilk ve başarılı bir ilk. Gurur duymamız gerekir.
1: Hocam siz ne dersiniz terör örgütleri üzerindeki etkisi bağlamında? Çünkü hani yeni doğacak olası muhtemel tehditler her zaman bir unsurdur. Buna ilişkin de aslında böyle bir kesici darbe olmadı mı sizce de?
2: Bölge bağlamında mı?
1: Evet.
2: Tabii ki oldu yani. Ya zaten amacı oydu. Ya
1: dediğim gibi, neşter vurmak olarak tanımlayabilir miyiz bunu?
2: Tabii ki. Yani bunu şunu görüyoruz. Yani bakınız bu olaylardan sonra İran meselesi yaşandı. Yani İran'daki yapılanma, bakınız burada önemli olan PEJAK faaliyetleri. İran üzerinde farklı planlar da vardı. Bakın bunu İsrail zaten açık bir şekilde dile getirdi. Yani basında yer aldı. Amerikan basında da yer aldı. Yani İran'ı başka bir şekilde çevreleme niyeti vardı. Yani İran'ı ve orada bu unsurlar önemliydi. Yani onların da bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyordu. Yani bu süreç dolayısıyla her anlamıyla hem bölgemiz için hem ülkemiz için çok hayırlı olmuştur.
0: Bizim kurutmamız sayesinde Amerikan-İsrail planları yürümedi. Çünkü
2: yürümedi.
0: Bizim kuruttuklarımız onlara destek olursa yürüyebilecekti.
2: Evet.
0: Ama bizim bunu kurutmamız, yani detaya girmeden dediğim şekliyle onların destek olabilecekleri biz bertaraf ettiğimiz için
2: kesinlikle
3: zaten
2: yürümedi.
3: Sayın Arakçı da zaten bu konuda bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye sayesinde dedi bu savaş ilerlemedi. Yoksa terör örgütleri sayesinde Irak'tan, Suriye'den dedi ya da PEJAK üzerinden bizi dedi çevreleyeceklerdi.
2: Yani,
3: Türkiye engel oldu.
2: Tabii
3: dedi.
2: Biz bölgeyi de aslında şey yaptık. Ya, kurduk. Ya biz Türkiye'nin bakınız Orta Doğu'da net politikası var. Yani toprak bütünlüğü kavramını önemsiyoruz. Bizim Suriye'de yaptıklarımız da toprak bütünlüğü sağlanmasına yönelik. Yani burada egemenlik ve toprak bütünlüğü kavramı. Şunu ifade edeyim son cümle olarak da ifade edeyim. Türkiye artık norm üreten bir aktör. Yani norm üretmen ne demek? İşte terörsüz Türkiye aslında bunu örnek. Terörsüz bölge bir örnek, bir norm üretiyor.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye takip edilen bir ülke cümlesini belki hatırlatabiliriz.
2: Evet, evet, kesinlikle. Yani bu çok kıymetli. Yani bunu başarmak bu dönemde bu kadar kaotik bir uluslararası sistem düzeyinde kolay değil. Yani bunu
0: terörle boğuşan bir Türkiye'de NATO zirvesi olmazdı.
2: Yani evet, ya yani bu meseleler önemli. O yüzden Türkiye'nin böyle kesinlikle bu norm üretme konusunda yani şu anda çok ön planda olduğunu görüyoruz. Bunu herkes görüyor. Ama tabii ki Türkiye'nin başından itibaren takip ettiği bunu yani bir adım adım takip ettiği bir süreçtir. Yani bu bir devlet aklının olduğunu gözler önüne seriyor.
1: Son soru çok kısa. Peki yasa konusunda da tüm partiler ortak uzlaşı sağlar mı komisyonda olduğu gibi?
0: Bence Bilmiyorum. Siyasi olarak yani plan doğru. Çok uzun, bol maddeli bir yasa teklifi değil. Kısa ve öz bir yasa teklifi. Kısa ve öz yasa teklifi üzerine tarafların uzlaşması daha kolaydır.
1: Dolayısıyla ortak uzlaşı olur mu dersiniz?
0: İlk etapta
1: CHP'deki
0: yani
1: süreç
0: kısa ve öz olduğu oranda uzlaşmak daha kolaydır tezinden yanayım ben. Metin uzadıkça uzlaşmak içinden çıkılmaz hale gelir çünkü.
1: Peki. Ozan Ceyhun, Damla Taşkın ve Halit Hamzoğlu kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 saat boyunca bize eşlik eden kıymetli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 7'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Şimdi CHP ve Yeni Parti arasındaki mal varlığı tartışmaları sürüyor ki bu tartışmalara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bir açıklama geldi ve Özel'in partisinin Yeni Parti'ye geçecek milletvekili sayısı kadar hazineden yardım alması gerektiğini açıkladı. Tabii ki böyle olunca ne olacak? CHP'nin hazinedeki yardımı da azalacak.
1: Mal varlığı CHP'de kalacak. Yeni partiye geçen milletvekili sayısı kadar Özel'in partisine hazineden kaynak aktarılmalı. Açıklamalar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den. Özel'in yeni partisi hazine yardım alacak mı? CHP'de mal bölüşümü nasıl olacak? Ana muhalefette kafalar karışık ama CHP'deki cevapsız sorulara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklık getirdi. MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'in yeni parti çalışmalarını değerlendirdi. Gündeminde olası milletvekili istifaları, CHP'de mal bölüşümü ve hazine yardımı konuları vardı. Bahçeli, Özgür Özel'in 80 ila 90 milletvekiliyle yeni bir parti kuracağına dikkati çekti. CHP'nin taşınmaz ve araçlarının yine CHP'de kalacağını belirtti. Ancak Özel'in hazine yardımı alması gerektiğinin de altını çizdi.
2: İyi akşamlar. Başkanım.
1: Bahçeli açıklamasında CHP'ye 2026 yılında hazineden 1 milyar 815 milyon lira ayrıldığını hatırlattı. Bu paranın yeni partiye geçecek milletvekili sayısı oranında Özel'in partisine aktarılması gerektiğini vurguladı.
0: CHP'de sular durulmuyor. Yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel, CHP'nin olanaklarını sonuna kadar kullanmakta kararlı. Özel mecliste kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantıda Özel'e destek veren milletvekillerinin toplu istifa kararı alması bekleniyordu ama o karar çıkmadı.
3: Özgür Özel yeni parti çalışmalarına devam ediyor. Adres yine meclisti. Özgür Özel kapalı grup toplantısı yaptı.
4: İlk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farklar.

0: Türkiye Büyük Millet Vekil Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
1: CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Partiden ayrılacağını ve yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel, CHP'nin imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı. Mecliste kapalı kapılar ardında milletvekilleriyle buluştu Özel. Gündem kurulacak yeni partiydi. Kapalı grup toplantısında Özel'e destek veren milletvekillerinin toplu istifa etmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Toplu istifa kararı gelmedi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, kararları daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Vekillerin tavrı, Özel milletvekillerinden beklediği desteği göremedi mi sorusunu akıllara getirdi.
2: İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 21 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, Belediye Başkanı ve eşinin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Toplam 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Soruşturma kapsamında şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda bazı ihaleler incelemeye alınmıştı. İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatılmıştı. Ahbaplar suç örgütü soruşturması genişleyerek sürüyor. Asrın felaketi sonrası günlerce devleti karalayıp Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Onlardan 4'ü spiker Ece Üner, sunucu Öykü Serter ve şarkıcı Gökhan Özoğuz'la birlikte gazeteci Fatih Portakal'dı ki ifadeleri de alındı. Bakın deprem sonrası Ahbap Derneği'nin bayraktarlığını yapan o isimler savcıya neler anlattı?
3: Deprem döneminde Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan ünlü isimlerin ifadeleri alındı. O dönem devleti karalayanlar savcılıkta çark etti. Kandırıldık, aldatıldık, yanıldık dediler. Hayal kırıklığına uğradıklarını ve pişman olduklarını söylediler.
4: Gelin böyle.
5: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
4: Evet.
3: Ahbaplar suç örgütü soruşturması sürüyor. Şu ana kadar soruşturmada derneğin başkanı Haluk Levent'le Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 şüpheli tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturma derinleştirildi. Deprem sonrası Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ifadeye çağrıldı. Onlardan 3'ü soluğu adliyede aldı. Spiker Ece Üner, sunucu Öykü Serter'le şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ahbap vurgununa ilişkin soruşturma savcısına ifade verdi. Deprem döneminde günlerce devleti karalayarak Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan Ece Üner, kendisinin derneğe bağış yapmadığını söyledi. Amacının birlik ve beraberlik mesajı vermek olduğunu anlattı. Üner kandırıldığını ve pişman olduğunu belirtti. Hatta bununla da yetinmedi, lanetledi.
6: Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. Geçmişte yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Eylemlerini lanetliyorum.
3: İfade veren bir diğer isim ise şarkıcı Gökhan Özoğuz'du. Deprem döneminde bağış çağrıları yapan Gökhan Özoğuz da tıpkı Ece Üner gibi Ahbap Derneği'ne bir bağış yapmadığını söyledi. Hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.
7: Ahbap Derneği'ne güven duymuştum. Ancak bahse konu soruşturmadan ve kısmen içeriğinden haberdar olduktan sonra gerek şahsım gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük. Buna ilişkin olarak ah Ahbap, vah Ahbap hep böyle mi olacak bu işler şeklinde bir kınama tweet'i paylaştım. AFAD, Kızılay veya AKUT gibi kurumlara herhangi bir güvensizliğim söz konusu olmamıştır. Benim iyi niyetimi kötüye...

0: kullanarak ve yapılan yardımları da kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet vermiş isem benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.
1: İfadesi alınan bir diğer isim ise sunucu Öykü Serter.

0: Haluk Levent isimli şahsı şahsen tanımam. Bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneği'ne yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım. İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir. Bu tür insanların zor durumlarından faydalanarak, insanların duygularını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin de her zaman karşısındayım.
1: İfadeye çağrılan bir başka isimse Fatih Portakal'dı. O da savcıya diğerleri gibi pişman olduğunu söyledi ve kendime kızgınım dedi.
2: O şartlarda baktığımda evet ya iyi bir dernek olarak görünüyor ama bugüne gelip baktığımızda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü. Ve yani kendime kızıyorum aslında yukarıda verdiğim ifadede de aynı şekilde. Üzülüyorum, kendime üzülüyorum ki bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için.
3: Ahbaplar suç örgütüyle devam edelim. Çünkü şimdi verdiğimiz bu habere ek olarak 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTuber Fatih Kopara'nın ifadelerine başvurulacak. Savcılık bu isimleri bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdı. Savcılığın talebi üzerine gazeteciler Ece Üner, Fatih Portakal, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in de bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 147 milyar liralık bağış toplandığını, 137 milyar lirasının kullanıldığını söyledi. Yardımlar ahbap-çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamıyla ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırıldı diye konuştu.
4: Ahbap-çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında devletten, milletten gelen yardımlar AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırılmış oldu.
5: Ahbap soruşturmasına gönderme yaptı. Ortaya serilen skandallarla devlet kurumlarının öneminin bir kez daha net şekilde ortaya çıktığını söyledi.
4: Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğu, güven unsurunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı bu ahbap çavuş meselelerinin, rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, ortaya dökülmesi resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu. O yüzden de AFAD'ımıza tekrar teşekkür ediyorum.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada AFAD'ın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaların önemine değindi. Devletin yardımları her zaman ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirtti.
4: Çalışmalarımızın, AFAD çalışmalarımızın da ne kadar faydalı olduğu, ne kadar güzel olduğu ortaya çıktı. Ve bu çalışmalarda devlete güven, devletin topladığı yardımları tamamen yine vatandaşlarımıza geri gönderilip ödenmiş oldu. Onların ihtiyaçlarında kullanılmış oldu.
5: Bakan Çiftçi, asrın felaketinde ne kadar bağış toplandığını da açıkladı. Bu bağışların nasıl harcandığını da anlattı.
4: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından açılan kampanyalarda yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını görüyoruz. Vatandaşlarımız tarafından veya kurumlar tarafından yurt dışından gelen bağış hesabına toplanan paralar bunlar. Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumda. Geriye kalan 10 milyar lirayla da yine deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yollarının veya acil yapılması gereken konularla ilgili, işlerle ilgili bu 10 milyarın da o maksatla kullanılacağını ifade etmek istiyorum şu an.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a karşı büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak düşündüğünü açıkladı. Trump, "İran henüz yeterince acı çekmedi" diye konuştu. ABD Başkanı da

0: Donald Trump'ın Trump İran'ı yine tehdit etti. Amerikan medyasına konuşan Trump, İran'a daha büyük bir saldırı düzenleme niyetini paylaştı. Trump, İran'a yönelik büyük çaplı operasyonları yeniden başlatmayı ciddi olarak düşündüğünü belirtti. Ancak konu hakkında henüz bir karar vermediğini söyledi. Trump, daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı düşünüyorum. Bir karar vermeye yakınım. Her şey hazır ifadelerini kullandı. Trump, İsrail'in İran'a olası saldırılara katılmasının sonuçları olacağını da belirtti. İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapabileceğine de dikkati çekti. İran tarafının müzakere etmek istediğini ancak şu anda anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını savundu. Trump henüz yeterince acı çekmediler dedi. ABD Başkanı sosyal medyada yaptığı paylaşımdaysa Husileri hedef aldı. Husilerin yeniden saldırıya geçmesi halinde bu durumdan İran'ı sorumlu tutacağını belirtti. Elbette Husilere ağır askeri cezalar vereceğiz ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ufukta görünmüyor. Savaş her geçen gün daha acımasız ve yıkıcı hal alıyor. Karşılıklı saldırılarla şiddetlenen savaş büyük hasara yol açıyor. Ukrayna, Rusya'nın lojistik altyapısını hedef almaya devam ederken Rusya bir akaryakıt istasyonunu vurdu. Rus ordusu Sumi'ye saldırı düzenledi. Bir akaryakıt istasyonu hedef alındı. Saldırı sonucunda bölgede büyük yangın çıktı. Geniş çaplı yangın kontrol altına alındı. Odessa limanının da hedef alındığı duyuruldu. Ukrayna'dan da peş peşe saldırılar gerçekleşti. Rusya'nın lojistik altyapısını hedef alan Ukrayna, ülkeyi büyük zarara uğrattı. Yetkililer şirketin ve Rusya'nın uğradığı zararı yaklaşık 3 milyar dolar olarak açıkladı. Bu arada son günlerde Azak Denizi ve Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı düzenlendi. Öte yandan Rusya'nın son dönemlerde Karadeniz'deki sivil kargo gemilerine saldırılar düzenlemesi tepki topluyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurdu. 27 Temmuz'da acil toplantı için çağrıda bulunduklarını bildirdi. Süren savaş krizinin çözümüne yönelikse Rusya'dan yeşil ışık geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açık olduğunu belirtti. Fanatik Yahudiler, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya birinci ve ikinci mabedin yıkılışını andıkları mabedin yıkılış günü bahanesiyle baskın düzenledi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de baskına katıldı. 2500'den fazla fanatik Yahudi sabah saatlerinde Megaribe kapısından Mescid-i Aksa yerleşkesine girdi. Avluda dini ritüeller gerçekleştirildi. İsrail polisi baskınlar sırasında eski şehir ve Mescid-i Aksa çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Filistinli Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine sıkı kısıtlamalar getirildi. Baskına katılan Ben-Gvir Mescid-i Aksa avlusunda provokatif açıklamalar bulundu. İsrail'in ev sahibi olduğunu söyledi. Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa'ya sık sık baskın düzenleniyor. Filistinlilerin girişi engellenirken fanatik Yahudiler provokatif eylemler yapıyor. İbadethane Ürdün'ün Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor. Ancak İsrail polisi bu egemenliği tanımıyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı baskını en güçlü şekilde kınarken Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke ortak bildiri yayımladı.
1: İsrail'in Mescid-i Aksa'daki son provokasyonu Türkiye'den ve bölge ülkelerinden sert tepki gördü. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, polis koruması ve fanatik Yahudiler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenlemişti. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte gerçekleştirdiği baskını en güçlü ifadelerle kınadı. Açıklamada, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü hedef alan provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Netanyahu hükümetinin oldu bitti oluşturma çabalarının engellenmesinin, uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunun altı çizildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da baskını, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahrik olarak nitelendirdi ve uluslararası topluma İsrail'in saldırganlığını durduracak somut adımlar atma çağrısı yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlığı lanetlediklerini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, bu tür provokasyonların bölgedeki gerilimi artırdığını ve kalıcı barış umutlarına zarar verdiğini belirtti. Duran, Kudüs'ün uluslararası hukuk temelinde haklarını savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Ardından Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ortak bildiri yayımladı. 8 ülke, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve diğer provokatif eylemleri en güçlü ifadelerle kınarken, bunların uluslararası hukukun ve Kudüs'ün tarihi statüsünün açık ihlali olduğunu belirtti. Ortak bildiride, İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamaları kaldırma, uluslararası topluma ise kutsal mekanların statüsünü korumak için kararlı adımlar atma çağrısı yapıldı.
0: Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümüne özel bir eser hazırlandı. Ayasofya'yı tüm yönleriyle ele alan ve koleksiyon niteliği taşıyan Fetin Mührü Ayasofya Kebir Camii Şerifi isimli seçkin eserin takdimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.
2: Her şey birbirine denk, her şey birbirine eş. Fertle toplum arası kalkacak artık güreş. Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek. Gökler iki şak olmuş haberi bildirecek. Müjdeler olsun size. Doğdu batmayan güneş, işte müjde.
3: Ayasofya'nın asırlardır kendine hayran bırakan görkemi Fetin Mührü Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi isimli eserle taçlandı. Bu özel eserin takdimini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı. Gravür ve minyatürlerle zenginleştirilen, görsel yönü kuvvetli bu eser, caminin ibadete açılışının 6. yıl dönümünde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eserin Ayasofya'nın asırlara mal olan hikayesini, mimari zarafetini ve medeniyet mirasını gelecek kuşaklara aktarma gayesiyle hazırlandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan satırlarını, Kutlu Fetih'in zafer nişanesi olan Ayasofya-i Kebir Camii, dünya kültür mirası içerisindeki müstesna mevkiini muhafaza etmeye devam edecektir diye bitirdi. Çalışma alanında uzman isimlerin katkılarıyla tek ciltte bir araya getirildi. Ayasofya'nın eşsiz mimarisi, kubbe yapısı, mozaikleri, geçirdiği restorasyon süreçleriyle yüzyıllar boyunca şekillenen kültürel ve manevi birikimi ayrıntılı biçimde inceleniyor.
0: Meclis Genel Kurulu'ndan yılın ikinci yarısı için emekli zam oranları sonrası SGK maaş farkı ödeme takvimini paylaştı. Buna göre emekli sandığı emekliler için 3 ayrı ödeme grubu oluşturuldu. İlk ödemeler ise bugün yapılacak.
4: Meclis Genel Kurulu'ndan geçti, yaklaşık 2,5 milyon emekli için ödeme takvimi açıklandı. SGK, emekli zam farklarının 24 Temmuz'da hesaplara geçeceğini açıkladı. Sosyal Sigortalar Kurumu emekli sandığı olarak da bilinen 4C emeklileri için fark ödemeleri takvimini açıkladı. Farklar için SGK 3 ayrı ödeme grubu oluşturdu. İlk olarak maaşlarını aylık alanlar için ödemeler gerçekleşecek. Emekliler maaş farklarını 24 Temmuz'da hesaplarında görecek.
5: Maaş kaç abi? 17.
4: 3 ayda bir maaş alanlar içinse durum biraz farklı. 3 ayda bir maaş alanların ödemelerini aldığı aya bağlı olarak arada oluşan farkları hesaplarında görecek. İkinci grupta Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı ödenecek. Üçüncü grupta Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde aylık alanlara aylık maaş farkı emeklilerin hesaplarına aktarılacak. Bu kapsamda 2.491.370 emekli sandığı emeklilerine ödenecek fark tutarı için SGK 14,5 milyar liralık kaynak aktaracak. SSK ve Bağkur emeklileri için de SGK zamların maaş günlerinde hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı.
0: Kahramanmaraş'ta bir öğretmenle 9 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 15 öğrencinin yaralandığı okul saldırısıyla ilgili davada ilk duruşma günü belli oldu. 3. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek ilk celsenin 4 Eylül'de görülmesine karar verdi.
3: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırıda 9 öğrenci ile bir öğretmen yaşamını yitirdi. Mahkeme saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Kaçma şüphesi ve kuvvetli suç delillerini dikkate alan mahkeme, sanıkların ilk duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Segbis aracılığıyla katılmasını kararlaştırdı. Tensip zaptında önemli ara kararlar da yer aldı. Saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin psikolojik veya psikiyatrik tedavi görüp görmediğinin tespiti için Sağlık Müdürlüğü ve Tıp Fakültesi'ne müzekkere yazıldı. Ayrıca bazı tanıklar için zorla getirme kararı çıkarılırken 18 yaşından küçük mağdurlar için barodan vekil görevlendirilmesi istenildi. Hazırlanan 43 sayfalık iddianamede tutuklu sanık baba Uğur Mersinli için 10 kişiye yönelik olası kasla öldürme, 15 kişiye yönelik olası kasla yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından ceza istendi. Diğer tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli içinse bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan hapis cezası talep edildi.
0: İstanbul'da 5 şüpheli oto tamirhanesine baskın yaptı. Şüphelilerden biri iş yerinde çocuk bulunmasına rağmen içeri girer girmez belindeki silaha davrandı. Yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar.
3: Husumetlilerinin dükkanını bastılar. İçeride çocuk olmasına rağmen silahına davrandılar. Olay anı güvenlik kamerası tarafından işte böyle görüntülendi. Görüntüler Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy mahallesinde bulunan bir oto tamirhanesinden. İddiaya göre işletme sahipleriyle aralarında daha önceden husumet bulunan 5 kişi iş yerine gelerek baskın yaptı. Şahıslardan biri içeri girer girmez belinde bulunan silaha davrandı. İş yerinde bulunanlarla şüpheliler arasında kargaşa çıktı. Olay sırasında iş yerinde bir çocuğun da bulunduğu görüldü. Yaşanan arbede sırasında silahların ateşlenmemesi olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan ekipler iş yerinin ve çevrenin güvenlik kamera görüntülerini detaylı şekilde incelemeye aldı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken 3 silah da ele geçirildi.
0: İstanbul'da bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz Beşli, taşıması için kendisine teslim edilen 380 gram altınla kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri inceleme başlatırken, kuryenin ailesi ise oğullarından günlerdir haber alamadıklarını belirterek hayatından endişe ettiklerini söyledi.
6: Kuyumcunun şikayetçi olduğunu bugün öğrendim. Tabii ki doğal hakkıdır yani. Biz onu çok görmüyoruz. Saygı duyuyorum. Biz de zaten ona karşı mahcubuz. Yani çok yıllardır merhabalığımız var. Tanıştığımız insanlar. Ama benim çocuğum da tabii ki bunu bu şekilde yapacağını asla düşünemiyorum.
3: Milyonlarca lira değerindeki altınları aldı, sırra kadem bastı. Kuyumcu altınlarının peşine düştü, ailesi ise gözyaşı döktü.
6: Üzerinde yüklü miktarda para olduğu için hayatından endişe ediyoruz.
3: Olay 20 Temmuz günü Kağıthane'deki bir kuyumcuda meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır Şişli'de kuyumcu dükkanında kurye olarak görev yapan Deniz Beşli, nakledilmesi amacıyla Kağıthane'deki bir kuyumcudan 2 milyon 300 bin lira değerindeki yaklaşık 380 gram altını teslim aldı.
6: Parasını çalıştığı yerden alıyor, müşteriye götürüyor, oradan nakiti teslim ediyor, oradan altını alıyor karşılığında. Ondan sonra kayıplara karışıyor. Kağıthane bölgesinde motor terk edip ama gitti ama kaçırıldı yani.
3: İddiaya göre ziynet eşyalarını teslim aldıktan sonra yola çıkan kuryeden bir daha haber alınamadı. Kuryenin nakil yaptığı motosiklet ise terk edilmiş halde bulundu.
6: 2 milyon lira bir civarında para bulacağız diye bana baskı yaptı. Kafasına silah dayandığını söyledi fakat kimlerin yaptığını söyletemedim.
3: Evlatlarının kendilerine para bulması konusunda baskı yaptığını belirten aile, oğullarının başına bir şey gelmiş olmasından endişe ediyor.
5: Oğlum, lütfen bize ulaş. Sağsan, tehdit altındaysan bir şekilde bize haber ver. Ne olursun bizi çok zor durumda bırak.
6: En yakın
5: yaktın
6: güvenlik güçlerine
5: oğlum,
6: teslim
5: yaktın.
6: Ol. En yakın güvenlik güçlerimize git ve derdini duyalım. Anlat yani. Ayaktaysan, sağsan.
5: Bir sesini duyalım. Biz öldük bittik oğlum. Ne olursun. Hayatından endişe duyuyoruz. 4 gündür ne yerdeyiz ne gökteyiz.
0: Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkıyor. Pek çok kişi kolayca kilo vermenin yolu olarak görüyor. Ancak zayıflama iğneleri sanıldığı gibi mucize bir çözüm değil. Uzmanlar sağlıklı kilo kaybının beslenme ve egzersizle birlikte mümkün olduğunu söylüyor. Doktor önerisi ve kontrolünde olmadan iğne kullanımı kesinlikle önerilmiyor.
7: Kanser hastaları, gastrointestinal bozukluğu olanlar, daha önce yeme bozukluğu geçmişi olan bireyler kullanmamalı.
8: Ya doktor kontrolünde kızlarım yaptırdı. Hiçbir problem çıkmadı. Dolayısıyla doktor kontrolünde olabilir yani. Onlar kullandı ama ben doğal yollarla zayıflamayı, yani yiyecek, içecek, spor, yani bunlarla zayıflamayı öneriyorum yani. Dolayısıyla ben de öyle yapıyorum şu anda. Bayağı da kilo verdim. 20 kiloyu verdim. Bir sağlık sorunum da yok yani. Günde 10 kilometre yürüyorum. Ne bir yorgunluk ne bir şey yani.
3: Bir iğne ile fazla kilolardan kurtulmak mümkün mü? Herkesin konuştuğu zayıflama iğneleri için uzmanlardan kritik uyarı geldi.
9: Sosyal medyada övgüyle bahsediliyor, talebi her geçen gün artıyor. Ancak uzmanlar zayıflama iğnelerinin bilinçsiz kullanımının ciddi sonuçlara yol açabileceğini söylüyor.
10: İştahı baskılar, mide boşalmasını yavaşlatır, insülin salınımının kalitesini arttırır. Zayıflamak isteyen bireyler bunu çokça kullanmak istiyor, sihirli değnek olarak düşünüyorlar. Ancak bazı yan etkileri de mevcut. Sarkopeniye sebep olabilir, tekrar kilo alımını oluşturabilir. Hatta görülmüş ki çalışmalarda kilo kaybeden bireylerin 1/3'ü tekrar bu kiloyu geri almış.
3: Zayıflama iğneleri tek başına kalıcı çözüm değil. Kilo verme sürecinde şart olan unsurlar lifli beslenme, protein ve kaliteli yağ tüketimiyle başlayan doğru bir beslenme düzeni. Böylece hem kilo kontrolü sağlanıyor hem sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanılıyor.
9: Mucize diye başlanıp hastanede bitebiliyor. Peki zayıflama iğneleri hangi şartlar altında güven ve kimler asla kullanmamalı?
7: Kanser hastaları, gastrointestinal bozukluğu olanlar, daha önce yeme bozukluğu geçmişi olan bireyler kullanmamalı. Diğer sağlıklı bireyler de doktor kontrolü olmadan kullanması tavsiye edilmemeli. Ve bu kişiler bu esnada tatmin de olmayabilir iğne kullandıkları esnada. Bu sefer de sosyal olarak hayattan keyif alamayacakları için yanında yan etkileri olarak depresyon da gelebilir. O yüzden diyet ve egzersiz öncelenmeli. Daha sonra bu yöntemler denenmeli ki kişi iğne kullanıyor olsa bile diyet ve egzersize de devam etmeli.
3: Kimi vatandaş sağlık sorunları sebebiyle doktor kontrolünde iğne kullanırken kimi spor ve dengeli beslenmeyle ideal kilosuna ulaşıyor.
11: Şeker hastası olduğum için Doktorum önerdi, kullanıyorum ben. Bir ay kullandım, daha yeni başladım. Faydasını bir ayda gördüm. Dar gelen kıyafetlerimi giymeye başladım bir ayda.
12: Ama bu noktada doktor kontrolü önemli.
11: Tabii ki, tabii ki. Doktor kontrolü olmadan kesinlikle önermem. Ben doktor kontrol altında devam ediyorum. Doktorum ne şekilde önerirse o şekilde devam ediyorum.
13: 17 kilo verdim 4 ay için, 8 ay içinde pardon. Hemen hemen spor ve diyetime çok dikkat ettim.
12: İğne kullandınız mı?
13: Hayır, kullanmadım. İğne kullanmadan çok rahat bir şekilde kilomu da verdim. Yani ben pek tavsiye etmiyorum. Hekim kontrolünde kullanabilen kişiler de var, kullananlar var. Etrafımda da var. Ama ben kendi şahsım adına diyeti tercih ederim.

Şimdi haberlere, gazetelerle devam edelim. Hem Türkiye hem dünya gündemindeki konu başlıkları acaba gazetelerin ilk sayfalarında nasıl yer bulmuş, ona bakacağız. Akşam gazetesiyle başlıyoruz ki akşam gazetesinin manşetine Gülistan Doku ile ilgili son gelişmeleri taşıdığını görüyoruz. Aslında vali değil Ali Kıran baş kesen başlığını atmış akşam gazetesi. Gülistan Doku cinayetinin tutuklu sanığı eski Tunceli valisinin görevini de haddini de aşan işleri ortaya çıktı. Vali Tuncay Sonel'in telefonunda ihraç polis Gökhan Ertok'la yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmaların birinde Sonel aleyhinde paylaşım yapan bir kişiyi gereğini yaparsınız diyerek Ertuğ'a havale ediyor. Emniyet imkanlarını kullanarak ulaştığı kişiye sabaha kadar işkence yapan Ertok kanlar içindeki fotoğrafını da valiye gönderip görev tamam mesajı iletiyor ki Sonel de kendisine teşekkür ediyor. Gülistan Doku cinayetine ilişkin bir gelişme. Bu da Erzurum Kongresi'nin 107. yılıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii ki bu konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Hemen ona bakalım neler söylemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. 107 yıllık şuur bugün de ilham kaynağımız. Aziz milletimizin ortaya koyduğu yüksek şuur bugün de bizlere ilham kaynağıdır. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışıyoruz. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür diyen, mandayı ve himayeyi toptan reddeden, milli kuvvetlere sınırsız destek veren kongre üyelerini bugün bir kez daha kemali edeple yad ediyorum, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hemen sağ tarafında elbette ki CHP'deki, CHP'li belediyedeki, işte belediyesindeki o usulsüzlüğe dair bir haber var ki şarkıcılara 2 milyon, cebe 20 milyon lira. CHP'li Şile Belediyesi'nin düzenlediği festivaldeki usulsüzlüklerde ahbabın izi bulundu. Festival ihalesini Sur Müziği'ne aldı ancak fiilen Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e ait Koşan Adam firmasının işi yaptığı tespit edildi. Bilirkişi raporuna göre faturalarla sanatçılara ödenen ücretler arasında büyük fark oluştu. Böylece aradaki para sisteme girmiş oldu. Hemen yine onun altında ahbapla ilişkili bir başka haber var ki birkaç dakika önce de vermiştik. 6 ünlü isim daha ifadeye çağrılmıştı. 5 ünlü isimden sonra Fatih Portakal ahbap soruşturması için verdiği ifadede bu derece güven duyduğuma pişmanım. Gerekirse özür dilerim dedi. Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya'yla 3 isim de yine ifadeye çağrıldı. Onu da belirtmiş olalım. Hemen devam edelim altta. Savaşta yeni cephe Kızıldeniz, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışmaları kastediyor. Husilerin iki Suudi tankerine saldırmasıyla elbette ki o çatışmalar, iki ülke arasındaki çatışmalar Kızıldeniz'e de taşındı. Washington, Tahran'ı Husileri kandırmakla suçladı. Yemen'deki İran destekli Husiler Enselya ve Layla adlı tankerleri İHA ve füzelerle vurdu. Husilerin sözcüsü Seri, ülkemizi hedef alacak her saldırı sert karşılık bulacak dedi. ABD Başkanı Trump, bu tekrarlanırsa Husilerin İran'ı vekili olduğu gerekçesiyle Tahran sorumlu olacak derken Dışişleri Bakanı Rubio da İran'ın Husileri kandırdığını belirtti. Akşam gazetesinde özellikle öne çıkan konu başlıkları bu şekilde. Şimdi akşam gazetesini bir kenara koyalım ve sabah gazetesiyle devam edelim ki sabah gazetesinde de yine elbette ki Ayasofya Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden 6 yıl geçti. Hem ona değinmiş hem de elbette ki CHP ve o ahbap ilişkisine değinen haber özellikle öne çıkıyor. Hemen

Önce ona bakalım. Muhaliflerin sahte kahraman fiyaskosu başlığı atılmış Sabah gazetesinde. Önce İmamoğlu, şimdi de Haluk Levent üzerinden oluşturulan kahraman algısı gerçeklerle yüzleşince çöktü. Maskesi düşen İmamoğlu'nun altından yolsuzluklar çıktı. Bağışları kumara yatıran Haluk Levent ise bu kesimin suratına çarpan en utanç verici tokat oldu. Bu ülkede siyasi nefretle hareket eden, mantığını kaybetmiş bir kesim var ki Haluk Levent'i adeta bir yardım prensi gibi lanse eden muhalif kesim. AFAD ve Kızılay'ı da itibarsızlaştırmak için türlü yalan ortaya attı. Bu iftiraları sistematik şekilde dillendirdi. Şimdi tüm bu yeni ünlü isimlerle birlikte ifadeye çağrılanlar, Ahbap soruşturmasında Ahbap'a yardım kampanyası için çağrıda bulunan isimlerin de aslında kendileri verdikleri ifadede ne görüyoruz? Biz hiç yardımda bulunmadık ama onlar tabii kamuoyunu Ahbap'a yardım yapması konusunda özellikle yönlendirdi. Sosyal medya üzerinden tüm o detaylar da yine tabii ki bu haberde var. Sabah gazetesi bunu işlemiş. Hemen yanına geçelim. Ayasofya Kutlu Fetih'in zafer nişanesi. Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümüne özel hazırlanan eser için takdim yazısı kaleme aldı. Fetih'le birlikte camiye tahvil edilen Ayasofya, çağ açıp çağ kapatan büyük zaferin remzi, Fetih'in mührü ve medeniyetimizin en ihtişamlı nişanelerinden biridir. Ayasofya Kebir Camii yalnızca bir ibadet mekanı değil, milletimizin tarih şuurunun, inanç kudretinin ve Fetih ruhunun abideleşmiş timsalidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı yazıda geçen ifadeler işte bu şekilde. Hemen altta faşist bakana tokat gibi yanıt ki birkaç dakika önce de vermiştik haberlerde. Binlerce işgalciyle Mescid-i Aksa'yı basan İsrail'i faşist bakan Ben Gvir'e haddini Filistinli bir esnaf bildirdi. Korkak Ben Gvir, ben tekim, sense korumalarla geziyorsun. Çünkü buranın senin olmadığını biliyorsun diyen esnafa da tabii tehditler yağmış durumda. Peki şimdi Sabah gazetesini de bir kenara bırakalım ve Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Bakalım Hürriyet gazetesinde hangi konu başlıkları öne çıkıyor? Yine elbette ki Gülistan Doku cinayeti ki o eski vali Tunceli valisinin o dönem yaptıkları yine Hürriyet gazetesinde yer bulmuş. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in cep telefonundan çok yazışmalar çıktı ki az önce o yazışmaları okuduk. Karanlık bir ağ kuran Soner'in kendisini eleştiren kişilere karşı mafyatik yöntemlere başvurduğu, evinden aldırtıp dövdürdüğü anlaşıldı. Yine elbette ki Ayasofya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı o özel koleksiyonun takdim yazısına dair de o kitap yine Hürriyet'te kendisine yer buldu. Yeni partide teknik mesai, hemen ona bakalım. Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyle ilgili teknik çalışmalar sürüyor. Partinin kuruluşunun bugüne yetişmezse hafta başına kalabileceği de öğrenildi ki Özgür Özel kapalı grup toplantısında yeni parti kuracağını açıklamıştı. Yine Özgür Özel'in partisine yardım yapasın kim diyor bunu? MHP lideri Devlet Bahçeli Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye CHP'nin aldığı 1.8 milyar lira hazine yardımından milletvekili sayısı oranında pay aktarılmasını önerdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'de. Hemen bir Hürriyet'in yukarıdaki haberine de bakalım. Sağ üstte finale kaldı bir adım. Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol takımımız Kanada'yı geriden gelerek 3-1 ile devirdi ve yarı finale kaldı. Bunu da paylaşmış olalım. A Milli Kadın Voleybol takımının başarısı 3-1 ile Kanada'yı deviriyor ve yarı finale yükseliyor böylelikle. Hürriyet gazetesini de şöyle kenara alalım. Bakalım Milliyet gazetesinde
hangi başlıklar öne çıkmış? Yine elbette ki Gülistan Doku cinayetine dair son gelişmeleri görüyoruz. Milliyet gazetesinde de bu soruşturma

kapsamında elbette ki dönemin valisinin cep telefonundan çıkan o mesajlaşmalar oldukça önemli. Milliyet gazetesi de buna yer vermiş. Hemen sağ tarafında birkaç gün önce özellikle 4 ilde ard arda aynı günde orman yangınları çıkmıştı. Ona değiniyor ve ne kadarlık alan kül olmuş? 350 hektar orman kül olmuş. Muğla Fethiye'de önceki gün çıkan orman yangını ekiplerin tabii ki hem havadan hem karadan müdahalesiyle dün tamamıyla kontrol altına alındı. 2 gün önce çıkan yangın tam anlamıyla dün kontrol altına alınmış durumda. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yaklaşık 350 hektar ormanlık alanın yanı sıra tabii orman dışı alanlarında etkilendiğini ve çok sayıda yaban canlısının da zarar gördüğünü bildirdi. Bu sadece Muğla Fethiye'deki yangınla ilgili 350 hektar orman orada ne yazık ki kül oluyor. Hemen altında mega kenti İstanbul'u fırtına vurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen fırtına ve sağanak dün kentin birçok kısmında etkili oldu. Ağaçlar ve reklam panoları devrildi, çatılar uçtu. Heybeliada Su Sporları Kulübü önünde bağlı bulunan yüzen dubanın halatları koptu ve denizde duba üzerinde mahsur kalan kişiler de bir teknenin yardımıyla kurtarıldı. Özellikle tabii ki denize yakın, denizin olduğu ve yüksek kesimlerde fırtına İstanbul'un farklı ilçelerinde yani kendisini farklı farklı hissettirmiş durumda. Yine tabii ABD ve İran arasındaki o çatışmalara eklenen yeni konu Kızıldeniz. Yine Milliyet gazetesinde kendini gösteriyor. ABD ve İran arasında ateşkesin sona ermesiyle karşılıklı saldırılar devam ederken çatışmanın genişleme riski her geçen gün artıyor. Nitekim İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki tankere saldırmasıyla çatışmanın bir diğer önemli su yolu olan bu bölgeye yönelik tehdit seviyesi yükseldi. Trump, İran'ın Husilerin yaptıklarından sorumlu olduğunu ifade etti. Eurofighter eğitimleri başlıyor. Neymiş içeriği hemen bakalım detaylara. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter tedariki kapsamında Ağustos ayı içerisinde uçucu personelinin Birleşik Krallığa gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanmasının planlandığını bildirdi. Aynı zamanda bakanlık Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatına ilişkin idari ve adli tahkikatın sürdüğünü, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp sonuç raporunun beklendiğini de bildirdi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama. Milliyet gazetesini de kaldırdık ve şimdi Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi'nin ilk öne çıkan haberi ise Şile'yi gülü oynaya soymuşlar başlığı, hırsızlık müzikali başlığını atmış. Özellikle ki az önce de vermiştik, konserler için 22.7 milyon liraya fatura kesilmiş. Sadece 1.9 milyonu ödenmiş, paranın kalanı da birilerinin cebine gitmiş. CHP'li Şile Belediyesi kapsamında verilen haber bu. Hemen yine sol tarafında Gülistan Doku cinayetine ait son gelişmeler Türkiye Gazetesi'nde de kendisine yer buluyor ki özellikle tabii bu yönetmeni uyuşturucu gözaltısında yine Türkiye Gazetesi taşımış. Bursa'da ultraviyole ışık ve özel iklim değerlendirme sistemleriyle evini kenevir tarlasına çeviren Ezel Akay bu kişi ve kardeşi gözaltına alındı, bunu da söyleyelim. Türkiye Gazetesi'ni de bu şekilde bakmış olduk, okumuş olduk ilk sayfasındaki özellikle öne çıkan haberlere. Şimdi Yeni Şafak'la devam edeceğiz. Yeni Şafak'ta da elbette ki özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdiğini görüyoruz ve Mescid-i Aksa'da yaşanan son gelişmeler yine özellikle dikkati çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum Kongresi'nin 107. yılına yönelik yayınladığı mesaj Yeni Şafak'ta kendisine yer bulmuş ki Mescid-i Aksa'nın da yine Siyonist istilasında olduğu burada var. Tabii yine ABD ve İran arasındaki o son çatışma, son gelişmeler, o Kızıldeniz meselesi yine var. Bu noktada elbette ki hemen sağ tarafında yeni partinin adı bugün belli oluyor. Özgür Özel'in grup toplantısında, CHP kapalı grup toplantısında açıkladığı ve milletvekillerinin istifa etmesi, toplu istifa etmesi ama beklenenin olmaması yine Yeni Şafak'ta yer alıyor ki özellikle tabii Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma, CHP yönetimindeki Şile Belediyesi'ne

Belediyesi yine Yeni Şafak'ta özellikle dünyadaki ABD, İran ve iç siyasette de Özgür Özel'in CHP Yeni Parti arasındaki o ilişkiler ve elbette ki CHP'deki o yolsuzluk rüşvet ağ soruşturması ve buna bağlı olarak da Ahbap'la ilişkileri, Şile Belediyesi ve Ahbap ilişkisi de yine o verilen konserler, o şarkıcılara ödenen paralar, yüksek meblağlarla ödenen paralar ama en çok da tabii cebe indirilen paralar yine Yeni Şafak'ta yer bulmuş. Yeni Şafak'ı da bir kenara alalım ve Yeni Akit Gazetesi ile devam edelim. Bakalım Yeni Akit Gazetesi'nde neler var? Farklı haber olarak gençler günde 3,5 saatini sosyal medyada heba ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu, radyo ve televizyon üst kurulu başkanı Mehmet Daniş ile başkan yardımcısı Deniz Güler'i dinledi. Güler, gençlerin sosyal medyada ortalama 3 saat 24 dakika geçirdikleri bilgisini paylaştı ki dün de 1 Eylül itibariyle artık yürürlüğe girecekti. Fransa 15 yaş altı sosyal medya yasağı getirmişti. Tabii farklı ülkelerde bunu düşünüyor. Yine özellikle de bu okuldaki akran zorbalığı başta olmak üzere tabii ki şiddete meyilli çocuklar için de tabii Türkiye'de de bu konuyla ilgili sosyal medyayla ilgili çeşitli çalışmalar var. Yeni Akit Gazetesi de yine buna yer vermiş ve gençlerin 3,5 saatini sosyal medyada geçirdiğine dair o araştırma sonucunu tabii ki ortaya koymuş. Parti değil suç örgütü. Elbette ki Özgür Özel'ini görüyoruz. Özgür Özel yeni parti kurma adımını falcılara bağladı. Fondaş gazetecilerden Deniz Zeyrek, astrologların partinin 24 Temmuz'da kurulursa önünün açık olduğunu söylediği, Özel'in de buna göre hareket ettiğini iddia etti. Bu da yine yeni partinin kurulmasına ilişkin farklı bir içerik olarak öne çıkıyor tabii ki. Hemen bir sol tarafa bakalım. Tugay, İzmir'in eksikleri için kurumun kapısını çaldı. Hemen detaylara bakalım. Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası parti içinde yaşanan koltuk kavgasından rahatsız olarak CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da sorunları konuşmak için bakan kurumun kapısını çaldı. Şimdi bir de Ticaret Gazetesi var. Ticaret Gazetesi'ne bakacağız. Tabii ki orada da finansmanda kredi tek seçenek değil. Burada da Türkiye şirketlerinin dış kaynak ihtiyacının büyük ölçüde banka kredileri üzerinden karşılanması, kredi koşullarının sıklaştığı dönemlerde yatırımların finansmanını zorlaştırıyor. Diyor ki Dünya Bankası şirketlerin birincil finansman kaynağı olarak banka kredilerine dayanmasının finansal riskleri arttırdığına değiniyor. Özellikle de dış kaynaklara, uzun vadeli kaynaklara erişim sınırlanıyor. Hemen bir sağdaki özellikle Ticaret Gazetesi'nin sağ üstünde sürmanşette yer alan ekonomide top 10 için teknoloji bazlı dönüşüm satın alma gücü paritesine göre 11. basamakta bulunan Türkiye'nin top 10 ekonomi yolunda ilerleyişinde teknoloji, dijital dönüşüm ve nitelikli üretim belirleyici olacak. Dijitalleşme ve kümelenme Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatındaki payını da %4'ten %17'ye çıkarması gerektiğini açıkladı ve Ticaret Gazetesi'nde de ekonomiye dair konular, haberler bu şekilde yer aldı. Şimdi bu saat dilimini gazetelerle noktalayalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız. Müzik

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus,

Trablusçam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha günaydın. Saatler 8'i gösteriyor. Ara bitti. Ben Deniz Zeybek. Hemen haberlerle devam edelim bu saat bültenine de. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra katledildiği ortaya çıkan Üniversiteli Gülistan 9 soruşturmasında 3. dalga operasyonu düzenlendi. Soruşturmanın tutuklu şüphelilerinden dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonu açıldı ve yapılan incelemeler sonucunda önemli delillere ulaşıldı. Görev yaptığı dönemde Tuncay Sonel'in vali gibi değil, suç örgütü lideri gibi davrandığı ortaya çıktı. Ankara'da düzenlenen operasyonlarda iki şüpheli daha gözaltına alındı. Salı günü gözaltına alınan iki şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Onlardan biri güvenlik koruyucusu Fatih Özmen tutuklandı. Tutuklu sayısı da böylelikle 13'e yükseldi.
1: Soruşturmanın bir numaralı tutuklu şüphelisi eski vali Tuncay Sonel'in telefonu açıldı. İki şüpheli daha gözaltına alındı. Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında önemli delillere ulaşıldı. Geçtiğimiz salı günü düzenlenen ikinci dalga operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, 3 doktorla korucular da vardı. 6 yıl önce Gülistan Doku'ya ait hastane kayıtlarının silindiği, sim kartının ise temizlendiği anlaşıldı. Yani deliller organize bir şekilde karartılmıştı. 15 şüpheli emniyette sorgulanırken 3. dalga operasyon geldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada cezaevindeki eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'e ait telefon açıldı. Soruşturmanın bir numaralı ve en kritik şüphelisi Sonel'in telefonunda önemli deliller vardı. Sonel'le polislikten ihraç edilen şüpheli Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar incelendi. Yazışmalarda Gülistan Doku cinayetine ilişkin bazı önemli notlar vardı. Sonel'in kullandığı ve kendisine ait GSM numarasıyla girilen WhatsApp hesabı Turgay Kılıç ismiyle kayıtlıydı. Sonel'in kendisi aleyhine o dönem paylaşımda bulunan kişileri yakalattırıp işkence ettiği belirlendi. 25 Nisan 2019 ve 5 Temmuz 2019 tarihlerinde Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesabından Ertuğ'un hesabına 10 bin lira gönderildiği tespit edildi. Ertuğ'un paylaşım yapan kullanıcıyı resmi kayıtlarda olmayan bir şafak operasyonuyla ikametinden aldığı anlaşıldı. O kişiyi elleri arkadan kelepçeli, yüzü kanlar içerisinde sokakta sırtüstü yatar vaziyette fotoğrafını çeken şüpheli Ertuğ, o anları da dönemin valisi Sonel'e gönderdiği de kayıtlarda yer aldı. Cezaevindeki şüphelilerden eski polis memuru Gökhan Ertuğ'un bir cinayet, 300 kilogram eroin ve 400 milyon liralık gayrimenkul konutlarının olduğundan bahsederek bazı devlet görevlileriyle görüşmek için Sonel'den referans olmasını istediği ortaya çıktı. Buna dair yazışmalar da telefondan çıktı. Tüm bu tespitlerin ardından 3. dalga operasyonun düğmesine basıldı. İki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'daki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İki şüpheli de gözaltına alındı. Sefa K ile Emre E daha sonra Erzurum'a götürüldü. Haklarında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, yağmayla bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçlarından işlem başlatıldı.
2: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
1: Vahşice katledildiği ortaya çıkan Gülistan Doku'nun cesedi ise henüz bulunamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
0: Ahbap suç örgütü soruşturması gündeme bomba gibi düşünce milleti ahbaba yönlendiren isimler devlet 2 yıldır bu usulsüzlüğe neden göz yumdu bahanesine sarılmıştı. Ancak bu savunmada taca çıktı. Çünkü bugün anlaşılıyor ki soruşturma 2 yıl önce bir ihbarla başlamış.
3: Thank you.
0: İhbar 2 yıl önce yapıldı. Devlet harekete geçti. Takip süreci titizlikle yönetildi. Ahbap Derneği ile bağlantılı olan Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in banka hesaplarında yapılan işlemler şüphe çekti. Bazı bankalar nitelikli dolandırıcılık ihtimaline karşı MASAK'a ihbarda bulundu. İşte soruşturma 2024 yılında bu şekilde başladı. MASAK tarafından kurulan ekibin şüpheli 3 ismi didik didik etmesiyle ortaya şüphelerin gerçekliğini kanıtlayan veriler çıktı. Mali profillerinin çok üzerinde para transferlerinin olduğu belirlendi. Para transferlerinde bulunurken açıklamalara borç bedeli, ödünç para, ahbap faaliyetleri içinde ahbap, ahbap için gibi dikkat çekici ifadelere rastlanıldı. Soruşturma kapsamında bir yılı aşkın süre telefonlar dinlendi. Elde edilen delillerde Haluk Levent'in Ahbap Derneği'nin kasasından kendi şahsi harcamaları için asistanı Yeliska'ya başta olmak üzere etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği ortaya çıktı. MASAK raporunda Ahbap hesabından Yeliska'ya adına 21 Haziran 2024'ten itibaren 3 parti halinde 280 milyonluk çekle para çıkarıldığı görüldü. Öte yandan ahbabın çekleriyle kişisel borçlarını çevirmeye çalışan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. Bu konuşmalar Haluk Levent'in sürüklendiği borç batağını gözler önüne serdi. Berkant Acil'in Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'yla 14 Nisan günü yaptığı WhatsApp konuşması oldukça önemliydi. Berkant Acil'in "Sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın? Sen kendini nasıl kurtaracaksın? Hiç düşünmedin mi? Bir bela gelse başına seni kim kurtaracak?" yazdığı dikkati çekti.
3: Eurofighter tedarikinde sorun yok. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Türk pilotlar Ağustos'ta eğitim almaya başlayacak. Diğer yandan terörsüz Türkiye sürecinde PKK'daki çözülme de devam ediyor. Son olarak 6 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
4: S-400, F-35 derken Eurofighter tedarik süreci tam gaz devam ediyor. Tedarikte sorun yok. Eğitimler için geri sayım hızlandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını bu kez Türkiye'nin en büyük roket üretim noktası Roketsan tesislerinde gerçekleştirdi. Gündemde savunma sanayi ile ilgili gelişmeler vardı. Türkiye'ye daha önce Eurofighter savaş uçağı tedariki için Birleşik Krallık'la anlaşmaya varmıştı. Milli Savunma Bakanlığı süreçte sorun olmadığını hatırlattı. Eğitim

eğitimlerin Ağustos ayı içerisinde başlayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye vizyonunda terör örgütü PKK'daki çözülme de devam ediyor. Bakanlık sahadaki son durumu paylaştı. Geride kalan haftada 6 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu arada sınırlarda da kuş uçurtulmuyor. Son bir haftada yasa dışı

0: CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı yeni parti ile ilgili ilk kez konuştu. Bahçeli, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen vekil sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılmalı dedi. Peki Bahçeli neden böyle bir çıkış yapma ihtiyacı hissetmiş olabilir? İşte ayrıntılar.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyaset tarihinin en mahir düğüm çözücü isimlerinden biri olabilir. Politik kilitlenmenin işin içinden çıkılamaz hale geldiği dönemlerde yaptığı ezber bozan çıkışlarla Türkiye'yi rahatlatan isim olmuştur. 2007 Cumhurbaşkanlığı krizi, başörtüsü sorunu, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ve terörsüz Türkiye çabasında Türkiye bu özelliğinden çokça faydalandı. Onun en iyi açılımı yeni parti ile CHP arasındaki hazine yardımı krizine ilişkin. Bahçeli, partilerin milletvekili sayısına göre hazine yardımı alması gerektiğini belirtti.
2: Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
1: Bahçeli'nin çağrısını etik bir daireden yapması tesadüf değil. Bu kavramı öne çıkarmasının bir sebebi var. Bu çıkışı muhalefetteki devasa yarılmayı dışarıdan izleyen bir yabancı değil, adaleti talep eden bir hakem konumunda yapıyor. Cumhur İttifakı'nın ana muhalefetin içine düştüğü sarmalda taraf olmadığını belirtmesiyle uyumlu. Ayrıca CHP'li seçmen nezdinde desteğin büyük bölümünü arkasına almış yeni partinin sistemin dışına sürüklenmesini engellemeye çalışıyor. Çünkü yeni bir parti olarak örgütlenmek büyük bir finansal kaynak gerektiriyor. Bu kaynağın menşei belirsiz bir adresten akması ülkenin potansiyel ana muhalefetini esir alabilir. Bu her şeyden önce Türkiye'nin aleyhine. Öte yandan yeni partinin ayrılmasıyla geride kalan CHP, hazine yardımı vasıtasıyla taban desteğinden çok daha büyük bir maddi güce kavuşacak. Bu Kılıçdaroğlu CHP'si için gazete, sosyal medya ve televizyon finansmanı demek. MHP, Kılıçdaroğlu CHP'sinin seçmen desteğiyle uyumsuz bir propaganda gücüne ulaşmasının Türkiye'nin faydasına olmayacağını düşünüyor olabilir. Hatta Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bir arada tutmak için daha fazla gayret göstermesini istiyor bile olabilir. Ancak Bahçeli'nin teklifinin hayata geçmesi kolay değil. Siyasi partiler kanunu değişikliği gerek ve kanun değişiklikleri tek bir parti için yapılamaz. Milletvekili sayısını baz alan bir hazine yardımı paylaşımı da beraberinde bonservisli vekil trendi gibi bazı problemler getirecektir.
0: Özgür Özel'in CHP kürsüsünden yeni parti kuracağını açıklaması hakkında halk ne düşünüyor? Bu etik ve ahlaki mi? Öte yandan Zeydan Karalaş ve Mansur Yavaş başta olmak üzere çok sayıda isim CHP'de kalacağını açıkladı. Cemil Tugay da bağımsız kalacağım ifadesine yer vermişti. Peki vatandaş ne düşünüyor? Mikrofonu sokağa uzattık.
3: Türkiye'nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Özgür Özel'in açıklamalarından sonra yeni bir parti kurulacağı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye bölüneceği açıklandı aslında. Peki bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye bölünmesinde ve yeni bir parti kurulması hakkında vatandaş ne düşünüyor?
4: İlk adımını atarak kuruyoruz.
5: İkiye ayrılması halk kitlesinde oyların ikiye bölünmesi anlamına gelir. Dolayısıyla muhalefet partisinin güç kaybedeceğini düşünüyorum. Yeni kurulacak parti otomatikman ana muhalefet partisi olabilir. Fakat neticede oy bölündüğünden dolayı iktidara geleceğini asla düşünmüyorum.
3: Sizce muhalefetin şu an atmış olduğu adımlar sağlıklı mı?
5: Hayır. Hiç sağlıklı değil. Çünkü bölünmeye sebep oluyorlar. Kendi işlerinde parçalanma bir çöküşün belirtileridir. Başka bir şey olamaz yani.
6: Atamızın bize bıraktığı partiyi bu şekilde kendi emelleriyle kullanmamaları gerekiyor. Atatürk'ün bize bıraktığı parti, memleketi muhalefeti sahip çıkamıyor. Muhalefetten hiç iyi bir

0: şekilde yapamıyor.
1: Siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
2: Son zamanlardaki olayları hiç güzel bulmuyorum, hoş bulmuyorum. Öyle olmaması lazımdı bir Atatürkçü parti olarak. Yanlış. Kendisi kaybeder.
3: Valla bölünmesi normal bir şey değil yani. Bunu kendi aralarında çözmeleri lazım yani, oturup bir araya gelerek bir çözüme kavuşması lazım bunların. Yani bu seçim zamanı oy da bölünecek. İkisi de kazanamayacak bu durumda. İyi değerlendirmiyorum bu durumu ya. Hiç iyiye gitmiyor. Yani gittikçe bölünecek yani.
4: Durmalarını isterdim ama çok bölünüyorlar. Çünkü iyi hizmet etmedikleri için birbirlerinin işlerini hep arkalarından iş çeviriyorlar. O yüzden partileri düzgün kurulmuyor yani.
5: Hiç yorum yapmak istemiyorum.
6: Neden peki? Yani bir seçmen neden yorum yapmak?
5: Olumsuz vaka.
6: Yani bu parti kurulsa da bir şey değişmez mi efendim?
5: Aynen, evet, aynen devam eder.
6: Neden siz?
5: Değişirdi bugüne kadar zaten. Bu şekilde gelmiş, bu şekilde gider. Hiçbir beklentimiz yok açıkçası.
7: Kesinlikle dirayet olması gerekiyordu. Sonuçta ana muhalefet parti olarak önemli bizim için. Ama birlik olamadılar. Oylar kesinlikle bölünecektir.
8: Atatürk'ün kurduğu parti olması. Yani birçok insan o yüzden oradan kopamıyor. O yüzden oradaki her görüşü bir şekilde benimsiyor. Yani o yüzden çok çok riskli ve çok böyle hani biraz asice bir hareket olmuş. Ben bunu doğru bulmuyorum ve komik buluyorum. Hoş değil, inşallah toparlarlar ya da birleşirler bir masa etrafında, ki masa etrafında toplanıldığı dönemi de gördük.
1: Vakti gelmiş. Hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz.
9: Durum ortada. Özgür Özel'in kuracağı partiden, yani seçimlere ne kadar var? 2 yıl falan var herhalde. Bu 2 yıl zarfı içinde ne yaptı yaptı. Ondan sonra ben zaten onun barajı bile geçemeyeceğini tahmin edebiliyorum yani. CHP'yi 2'ye böldüler. Oyların yarısı Kılıçdaroğlu'na, yarısı ona. Bu halk bundan muzdarip olacak. Ne ona ne ona diyecek. Ben böyle düşünüyorum. Uşak Belediye Başkanı. Bunlarla hala iş tutmaya çalışıyor. Bunları partiden uzaklaştıramadı hala da. Şimdi bu seçmen bunların neyine güvenip de bunlara oy verecek? Devlet, bu millet, bu vatan için 3 adım atmışlar mı? Bunların düşüncesinde vatan kavramı yok. Millet kavramı yok bunların düşüncesinde. Yani o yüzden ben Özgür Özel'in fazla başarılı olacağını da zannetmiyorum.
1: Yeni bir başlangıcın...
10: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında politika faizini %37 seviyesinde tutma kararı aldı. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi.
11: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu beklentilere paralel olarak faizi sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir haftalık repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi. Karar metninde Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı gerileme görüldüğü, ancak Temmuz ayında geçici bir yükseliş beklendiği ifade edildi. Merkez Bankası Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini vurguladı. İç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine dikkat çeken banka, sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürüleceğini yineledi. Merkez Bankası ayrıca enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılabileceği mesajını verdi.
10: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğal gaz boru hattı çekiyor. Bu kapsamda bir Navtex yayınladı ve sismik çalışmalar başladı. Hattın 2 yönlü olması ise dosta düşmana çok anlamlı mesajlar gönderiyor. Peki nedir bu mesaj? İşte ayrıntılar.
12: Türkiye, Ağustos ayı sonuna kadar Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan etti. Bu Navtex, başta Doğu Akdeniz olmak üzere Orta Doğu enerjisini Türkiye'siz Avrupa'ya taşımayı planlayanları hiç mutlu etmeyecek. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis sahada seyir halinde. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşacak doğal gaz boru hattı sisteminin inşası için ilk çalışmaları yürütüyor.

0: Başta Yunanistan olmak üzere Doğu Akdeniz'deki rakiplerimizi endişelendiren şey ise hattın iki yönlü olması. Yani sadece Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gaz akmayacak. Hattın inşası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye akış ihtimali düşünülerek yapılıyor. Kıbrıs Adası sadece yüzen bir uçak gemisi değil, yüzen bir hub yani istasyon. Asya'dan Avrupa'ya enerji hattı çekmeyi amaçlayan büyük projelerin baş aktörü. Yunanistan ve İsrail'in hedefi Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarını Rum kesimi üzerinden Yunanistan'a bağlamaktı. Ancak Türkiye gerektiğinde kuvvet kullanabileceğini göstererek bunu engelledi. Şimdi Türkiye başka bir hamle daha yapıyor. Avrupa'ya enerji ulaştırmanın, Kıbrıs ve Türkiye üzerinden ulaştırmanın ne kadar ucuz olabileceğini ifade ediyor. Zira Türkiye adaya 101 kilometrelik boru hattını kendi imkanlarıyla çekecek. Oysa İsrail'den Rum kesimine, oradan da Yunanistan'a hat çekmek için 10 ila 15 milyar dolarlık bir maliyet hesabı yapılmakta. Bu da İsmet projesinin önünü tıkayan güvenlik endişelerinden sonraki en önemli barem. Yani Türkiye hem Hürmüz hem de Bab-ül-Mendeb boğazındaki trafiğin tehdit edildiği bir dönemde tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Anadolu'nun coğrafi yakınlığının önemine dikkat çektiği bir projenin startını veriyor. Enerji üreten ve ihtiyaç duyan tüm ülkelere kendi projesinin ucuzluğunu ve stratejik avantajlarını göstererek cazibesine vurgu yapıyor.
1: Beykoz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki cadde ve kaldırımlarda metrelerce uzayan otlarla biriken atıklar vatandaşların tepkisini çekti. Şikayetler üzerine belediyecilikten sınıfta kalan İBB yönetimi yerine Beykoz Belediyesi ekipleri harekete geçerek temizlik ve ot biçme çalışması yaptı. İBB ise şikayetleri hala duymadı. Vatandaşın sesi olan Çengeldere Mahalle Muhtarı Hakan Demirtaş, İBB hizmet etmiyorsa eleştiri almaya devam edecek dedi.
2: Bir tane İBB'nin buraya gelip de o kesiğini görmedim ben. İBB ile alakalı kesinlikle mahallelerimiz, bütün mahallelerimiz aynı sıkıntı yaşıyor.
3: Otlar uzadıkça uzadı, atıklar biriktikçe birikti. Vatandaş kaldırım ve yol kenarlarını kullanamaz oldu. İBB'nin icraat göstermediği yerde Beykoz Belediyesi vatandaşın imdadına koştu.
2: İnsanlar buradan yürüyemeyip yola iniyorlar. Yolda da çocukların araba vurma tehlikesi olduğu için bize baskılar gelerek biz de belediye başkanımız, Özlem Başkan'la bunları konuşarak park bahçesiyle müdürlüğümüzle sağ olsun onlar da bir neticede bir boşluk bularak burayı bu şekilde temizleyip bize verdiler. Tabii ki bundan bitmiyor biliyorsunuz. Kaldırımların üzerine görüyorsunuz ne kadar çamur pisliğin olduğunu da görüyorsunuz.
3: Beykoz'da İBB'nin sorumluluğunda bulunan cadde ve kaldırımlarda uzayan otlarla biriken atıklar vatandaşların tepkisine neden oldu. Özellikle Çengeldere Caddesi'nde kaldırımları kaplayan yabani otlar nedeniyle yayalar yürümekte zorlandı. Bazı vatandaşlarsa yola inmek zorunda kaldı. Bölgeden gelen yoğun şikayetlerin ardından Beykoz Belediyesi ekipleri çalışma başlatarak ot biçme ve çevre temizliği yaptı.
2: Dilekçe yazdık, aradık, bizim muhtarlar sorumluluğumuz var, onlarla görüştük, meclis üyelerimizle görüştük ve onlar da yerel yönetimler yapar. Biz yapacağız, 8. Bölge Yol Bakım Müdürlüğü yapacak dediler ama yok. Yok yani yok, 2 senedir yok. Ben muhtar olduğumdan beri bir sefer kesildi burası. Onun haricinde bir tane İBB'nin buraya gelip de o kesiğini görmedim ben. Bizim kaldırımlar bitik, insanlar kaldırımlardan yürüyemiyor. Hep ot, pislik, çamur, onun akabinde yine taşlar bozuk. Biz burayla alakalı bir proje çalışması yaptı İBB ama sonuç yok. Dediğim gibi onun akabinde yine bir durak sıkıntımız var.
3: Çalışmalar kapsamında kaldırım ve yol kenarlarındaki yabani otlar temizlenirken biriken çöp ve atıklar da toplandı. Çengeldere Mahalle Muhtarı Hakan Demirtaş ise İBB'nin sorumluluğundaki alanlarla ilgili uzun süredir talepte bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.
2: O makamlar o milletin makamlarıdır, İstanbul'un makamlarıdır. Eğer sorumlu olduğu caddelerde hizmet etmiyorsa bizden bu eleştirileri almaya devam edecekler. Bizim kimseden bir çekingemiz yok. Varsa sıkıntısı zoruna giden varsa gelsin bizimle bunlar konuşsun. Hizmetini yapsınlar, çekimimizi yapalım ve teşekkür de edelim. Bundan da gocunmayız. Bizim siyasi bir düşüncemiz yok. Biz mahalle muhtar.

0: Vatandaşımızın hizmetindeyiz.
1: İstanbul Bakırköy'de bulunan Sanatçılar Parkı'nda CHP'li belediyenin duyarsızlığı bu kadarına da pes dedirtti. Ailelerin yoğun kullandığı parkta tuvaletler kullanılamaz halde. Hatta çoğu zaman kilitli. Bakımsızlık ve denetimsizlik nedeniyle sorunlar gitgide büyüyor. Ailelerse çözüm bekliyor.
2: Belediyenin umursamazlığı yine vatandaşa yansıdı. Bakımsızlık aldı başını gitti. Tuvaletler kullanılamaz hale geldi. Bakırköy'ün en yoğun parklarından birinde hizmet eksikliği vatandaşı canından bezdirdi.
3: Tabii özellikle de çoluk çocuklu ailelerin sıklıkla geldiği, ziyaret ettiği yerlerden biri. Ancak görmüş olduğunuz gibi denetimsizlik ve bakımsızlık nedeniyle kapılar kırık, içeriye girmek bir yana, kokudan durmak bile mümkün olmuyor. Ailesiyle keyifli vakit geçirmek isteyenler şu anda bulunduğumuz Sanatçılar Parkı'na geliyorlar. Ancak gördüğünüz tablo işte bu. Yani keyifli bir vakit geçireyim derken bakımsızlık, plansızlık, denetimsizlik nedeniyle işte görmüş olduğunuz gibi bu pisliğe bağlı.
2: Denetimsizlik ve ihmalkarlık haliyle de zaman içinde tablo içler acısı hal aldı. Sorunun bir an önce çözülmesi ve tuvaletlerin hizmete alınması isteniyor.
1: Kanserden diyabete kadar pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçları kaçak yollarla piyasaya sürmek isteyenlere darbe. Fatih'te düzenlenen operasyonda çok sayıda ilaç ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
4: On binlerce ilaç kaçakçıların eline düştü. Kaçak ilaç ticaretine büyük darbe indirildi. Operasyonun adresi Fatih oldu. Emniyet güçleri kaçak tıbbi ilaç bulundurulduğu bilgisi üzerine bir ikamete operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda kanser, diyabet, onkolojik ve epilepsi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan toplam 98.632 adet tablet formunda tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
1: Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ünlü yönetmen Ezel Akay'la müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. İfade veren Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kardeşi ise tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda esrar ele geçirildi. Ünlü yönetmen Ezel Akay'la kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. İfadeleri almak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliler işlemlerin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını

kenevir bitkileriyle çok miktarda esrar ele geçirildi. Ünlü yönetmen Ezel Akay'la kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. İfadeleri almak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliler işlemlerin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını

0: Akay'la kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. İfadeleri almak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliler işlemlerin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç şartıyla...
1: Bunlar da yak-

0: olmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç şartıyla.
1: Bunlar da yaklaşıyor.
2: Tıp fakültesinde ise bu oranımız 2'ye 1, yani bir akademisyeni 2 tane öğrenci düşüyor. Dolayısıyla biliyorsunuz sağlıkta eğitim, usta çırak eğitim ve birebir görerek eğitim. Teorik eğitimleri çok iyi yapıyoruz. Uluslararası eğitimlere katkılama sağlıyoruz. Ama pratik eğitimi de birebir öğrencilerimize veriyoruz.
3: Kapsamlı şekilde eğitim alan öğrenciler mesleğe kolayca atılabiliyor.
2: Öğrencilerimize o kadar güveniyoruz ki hemen gelin başlayın diyoruz. Alıyoruz, başlatıyoruz. Hemşirelik ya da diğer alanlarda %100 hemen iş garantisi var. Diğer alanlarda da, diğer eğitim yapıcılarda ilk 3'e giren öğrencilerimize eğitim diplomalarını verdiğimizde ertesi gün gelseler işe başlayacak imkanı da sunuyoruz. Bu bizim imkanımız. Ama Türkiye genelinde de biliyorsun sıralamada mezun olduktan sonra iş bulma oranına baktığımızda 2. sıradayız. Yani bizim mezun olan öğrencilerimiz sırf bizde değil, Türkiye'nin her tarafında çok kolay iş buluyor. Çünkü kalifiye yetişmiş eleman olarak değerlendiriliyor.
0: Yerli turistler yılın ilk çeyreğinde yurt içinde aile ziyaretleri için 50.2 milyar lira, tatil içinse 33 milyar lira harcama gerçekleştirdi.
4: Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı yurt içi turizm verilerine göre yerli turistler yılın ilk çeyreğinde ülke içinde 102.3 milyar lira seyahat harcaması yaptı. Geçen yılın aynı çeyreğine göre harcamalarda yaklaşık %34'lük artış gerçekleşirken yerli turistler aynı dönemde toplamda 73.6 milyon kez gece konakladı. Turistlerin yurt içinde yaptığı bu seyahatler amaçlarına göre incelendiğinde aile ziyareti öne çıktı. Yerli turistler yakınları ziyaret başlıklı kategoride yaptıkları seyahatlerde 50 milyar 249 milyon 966 lira harcadı. Geçen yılın aynı döneminde bu gerekçeyle 38 milyar 718 milyon 200 bin lira harcanmıştı.
5: Kapak sana dönüyor.
4: Yakınları ziyaretten sonra en çok harcamanın yapıldığı kategori 33 milyar 31 milyon 536 bin lirayla gezi, eğlence, tatil olarak kayıtlara geçti. Söz konusu kategoride 2025'in ilk çeyreğinde 22 milyar 906 milyon 736 bin lira harcama gerçekleşmişti. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde 102.3 milyar liralık toplam harcamanın 83.3 milyar lirası aile ziyareti ve tatil için yapılmış oldu. Aynı dönemde yakınları ziyaret için 9 milyon 652 bin seyahat ve bu seyahatlerde 54 milyon 651 bin geceleme gerçekleştirildi. Yerli turistler gezi, eğlence, tatil içinse söz konusu dönemde 3 milyon 155 bin seyahat yaparken 10 milyon 250 bin kez geceledi.
0: Kanser vakalarındaki artışın genç yaşta görülüyor olması endişe yaratıyor. 50 yaş altı kuşaklar önceki nesillere göre çok daha hızlı yaşlanıyor. Biyolojik yaşlanmadaki bu hızlanma erken başlangıçlı kanser vakalarını tetikliyor.
6: Hem yaşam tarzı hem çevresel faktörlerin bir araya geldi. Biraz karmaşık bir konu. Yani tek bir faktör bunu yapar diyemeyiz.
7: Vücudumuz modern dünyaya isyan ediyor. Genç kuşaklar daha hızlı yaşlanıyor.
6: Tabii bazı kanser türleri vardır. Genetik mutasyona bağlıdır. Genlerden kaynaklıdır. Bazı genler var son yıllarda ortaya çıkan. Bu gen grubuna sahip olan insanlarda çok daha erken yaşta kanser ortaya çıkmakta.
7: ABD merkezli Nature Medicine gazetesinde yayınlanan araştırma biyolojik yaşımıza dair korkutucu bir gerçeği gösterdi.
8: İleri yaş hastalığı olarak bilinen kanser artık gençlerde de kendisini göstermeye başladı. Çarpıcı araştırmaya göre artık gençlerin de yani 50 yaş altı kategorisinin de hızlı bir şekilde yaşlandığını ortaya koyuyor. Yani verilere baktığımız zaman 50 yaş altındaysanız ve kanser teşhisi konulduysa erken kanser olarak tanımlanıyor.
6: Kişinin çok erken yaşta bir birinci derecede yakınında bir kanser varsa özellikle meme kanseri, rahim kanseri, kalın bağırsak kanseri gibi bunun genetik olma ihtimali vardır. Ve kişi eğer bu gen testini yaptırırsa bu kanserlerden korunmak için gerekli önlemleri almış olacaktır.
7: En büyük etkenlerden biri hücre.

0: Küresel yıpranma. Genç yaşta artan kanser vakalarının temelinde bu hızlı yaşlanma var.
1: Ultra işlenmiş karbonhidratlar, yani batılı yaşam tarzı, batılı beslenme tarzı dediğimiz beslenme tarzı bizim aslında kanımızda hem şekeri yükseltmekte, hem insülin dengesini bozmakta, hem de kanser hücrelerini daha çok beslemekte.
0: Çalışmalara göre 1990'lardan bu yana 50 yaş altı kanser tanıları dünya genelinde %79 oranında arttı.
1: Lifli gıdalar tüketimi çok azaldı toplumda. Maalesef hazır, paket, dondurulmuş, kurutulmuş özel paketler içerisinde uzun vadeli tüketim tarihli olan gıdalar koruyucu madde içerir. Bunlar da yine kanser hücrelerinin ortaya çıkmasını hızlandırır.
2: Tabii kanser sürecini tetikleyen aslında pek çok etken var. Onların başında ise mikroplastikler, sigara, obezite gibi, yani dengesiz beslenmeyle birlikte kötü yaşam koşulları yer alıyor. İşte tüm bunlar birleştiğinde de kanseri ciddi şekilde tetikleyebiliyor.
1: Özellikle obezite erken yaşta çok indi. Çok erken yaşlarda tip 2 diyabet çıkmaya başladı. Uykusuzluk da yine yapılan çalışmalarda kanseri tetikliyor. Uyku döneminde vücut çünkü kendini yenileyebiliyor.
0: Uzmanlara göre çözüm sadece hastalığı tedavi etmek değil, yaşanılan çevreyi ve biyolojik süreçleri korumak. Beslenme ve yaşam tarzının insan biyolojisine uygun hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.
1: Doğru beslensinler, olması gerektiği gibi Akdeniz tipi beslenme yapsınlar, mutlaka egzersiz yapsınlar, geceleri mutlaka, gece özellikle en az 6 ila 7 saat bir uyku uyusunlar, kilo almasınlar ve doğal beslensinler. Söyleyeceğim bunlar.
0: Genç kuşaklardaki bu yaşlanmayı durdurmak için yaşam tarzının değiştirilmesi isteniyor.
3: Ve bu haberle bu saat dilimini de noktalıyoruz. Saat başında Elif Akkaya Kuter analiz sentezle sizinle birlikte olacak.

Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 km'yi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.

0: Hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Sivas'ın uzak bir köşesinde, zamanın sessizliğinde yükselen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 13. yüzyılın Selçuklu sanatını taşlarla ölümsüzleştirir. 1228 yılında Mengücek Beyliği tarafından inşa edilen bu muazzam yapı, hem ibadet hem de şifa mekanı olarak tarih boyunca insanlara kucak açtı. Taş duvarları, ustaların sabrını ve ince zevkini yansıtıyor. Her motif, her kemer bir hikaye anlatıyor. Caminin ve Darüşşifa'nın girişindeki taş işçiliği, adeta doğadan alınmış bir şiir gibi karmaşık fakat zariftir. Geometrik desenler, bitki motifleri ve hayvan figürleri bir araya gelerek gözleri büyüler. Büyük taş kapılar, göğe uzanan eller misali ziyaretçiyi kutsal bir yolculuğa davet eder. İç mekanda kubbeler ve kemerler, mekana dingin bir ahenk verir, avluda sessizce akan su ise geçmişin fısıldayan sesi gibidir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yalnızca bir mimari şaheser değil, aynı zamanda insan ruhunun hem bilgeliğe hem de merhamete açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, taşların dilinde anlatılan bir destan. Tarih, sanat ve inanç burada iç içe. Her adımda insanı geçmişin derinliğine davet eden Divriği, Selçuklu ruhunun ebedi bir yankısı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse, ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
8: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
9: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkaya-Kuter, analiz sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Önce dünden bugüne yansıyan ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Trump'tan İran'a yeni tehdit var. Büyük saldırı planlıyorum diyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş ne yazık ki devam ediyor. Çatışmalar yeniden arttı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump yine tehditler savurmaya devam etti. İran'a karşı büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak düşündüğünü açıkladı Trump. İran henüz yeterince acı çekmedi diye konuştu. Evet, Özgür Özel CHP grup toplantısında salı günü açıklamıştı yeni partiyi kuracağını. CHP'de bölünme süreci resmen başlamış oldu. Gözler Özel'in kuracağı yeni partide dün gece milletvekilleriyle bir araya geldi Özgür Özel. Bugün CHP'den istifa ederek yeni parti için ilk somut adımın atılması bekleniyor. Özgür Özel'le birlikte kaç milletvekilinin istifa edeceği ise merak konusu. Gözler mutlak butlan kararı sonrası karmaşanın devam ettiği CHP'de. Yeni parti hazineden yardım almalı dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Geçen vekil oranı kadar, tabii bunun kanunda nasıl yer aldığı bilinmiyor. CHP ve yeni parti arasındaki mal varlığı tartışmalarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi. Bahçeli Özel'in partisinin yeni partiye geçen milletvekili sayısı kadar hazineden yardım alması gerektiğini belirtti. Böyle bir durumda CHP'nin hazine yardımı da azalmış olacak, bölünmüş olacak. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması, bağış çağrısı yapanlar ifade vermeye devam ediyor. Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma sürüyor. Şu ana kadar 28 şüpheli tutuklandı. Deprem bölgesinde devleti karalayarak Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan ünlü isimler de bir bir ifadeye çağrılıyor. Çağrılan 4 kişi ifade verdi, 7 kişi daha ifade verecek. Gülistan Doku cinayeti soruşturması da devam ediyor. Eski vali suç örgütü gibi davranmış ne yazık ki. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra katledildiği ortaya çıkmıştı üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun. Soruşturmada 3. dalga operasyonu düzenlendi ve tutuklu şüphelilerden dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonu açıldı ve yapılan incelemeler sonucunda da önemli delillere ulaşıldı. Görev yaptığı dönemde Tuncay Sonel'in vali gibi değil bir suç örgütü gibi davrandığı, suç örgütü lideri gibi davrandığı ortaya çıktı. Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Salı günü gözaltına alınan 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Onlardan biri güvenlik koruyucusu Fatih Özmen tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı da 13'e yükselmiş oldu. Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılı. Fethin Mührü, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi kitabı da yayımlandı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü özel bir eser hazırlandı. Ayasofya'yı tüm yönleriyle ele alan ve koleksiyon niteliği taşıyan bir Fethin Mührü Ayasofya-i Kebir Camii Şerif isimli seçkin bir eser takdimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı. Evet, Trump'ın tehditleri demiştik, yeni tehditleri demiştik. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş ne yazık ki devam ediyor. Çatışmalar yeniden arttı. Trump'ın son tehdidi de İran'a karşı büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak düşündüğünü açıkladı. İran henüz yeterince acı çekmedi dedi Trump.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ı yine tehdit etti. Amerikan medyasına konuşan Trump, İran'a daha büyük bir saldırı düzenleme niyetini paylaştı. Trump, İran'a yönelik büyük çaplı operasyonları yeniden başlatmayı ciddi olarak düşündüğünü belirtti. Ancak konu hakkında henüz bir karar vermediğini söyledi. Trump, daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı düşünüyorum. Bir karar vermeye yakınım. Her şey hazır ifadelerini kullandı. Trump, İsrail'in İran'a olası saldırılara katılmasının sonuçları olacağını da belirtti. İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapabileceğine dikkat çekti. İran tarafının müzakere etmek istediği ancak şu anda anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını savundu. Trump, henüz yeterince acı çekmediler ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Husileri hedef aldığı, Husilerin yeniden saldırıya geçmesi halinde bu durumdan İran'ı sorumlu tutacağını belirtti. Elbette Husilere ağır askeri cezalar vereceğiz ifadelerini kullandı.

0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı baskını en güçlü şekilde kınarken Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke ortak bir bildiri yayımladı.
1: İsrail'in Mescid-i Aksa'daki son provokasyonu Türkiye'den ve bölge ülkelerinden sert tepki gördü. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, polis koruması ve fanatik Yahudiler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenlemişti. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte gerçekleştirdiği baskını en güçlü ifadelerle kınadı. Açıklamada, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü hedef alan provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Netanyahu hükümetinin oldu bitti oluşturma çabalarının engellenmesinin, uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunun altı çizildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da baskını, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahrik olarak nitelendirdi ve uluslararası topluma İsrail'in saldırganlığını durduracak somut adımlar atma çağrısı yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlığı lanetlediklerini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, bu tür provokasyonların bölgedeki gerilimi artırdığını ve kalıcı barış umutlarına zarar verdiğini belirtti. Duran, Kudüs'ün uluslararası hukuk temelinde haklarını savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Ardından Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ortak bildiri yayımladı. 8 ülke, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve diğer provokatif eylemleri en güçlü ifadelerle kınarken, bunların uluslararası hukukun ve Kudüs'ün tarihi statüsünün açık ihlali olduğunu belirtti. Ortak bildiride, İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamaları kaldırma, uluslararası topluma ise kutsal mekanların statüsünü korumak için kararlı adımlar atma çağrısı yapıldı.
0: Evet, şimdi Ankara'ya döneceğiz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Günaydın Mustafa Daş'tan, kolay gelsin.
2: Günaydın Elif Hakkı Yakutar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız olur diyelim. Hemen başlayalım. 21 Mayıs mutlak mutlak kararı çıktığından bu yana CHP'de yaşananları takip ediyoruz, izliyoruz. Oldukça karışık günler geçerken Özgür Özel'in salı günü yapmış olduğu, grup toplantısında yapmış olduğu yeni bir parti kuracakları haberiyle biraz daha karıştı ortalık diyebiliriz. Hem son yaşananları soralım, ne zaman kurulacak, dilekçenin bugün İçişleri Bakanlığı'na verilme ihtimali var mı, konuşuluyor mu Ankara kulislerinde, yeni parti ne zaman kurulacak, istifalar ne zaman olacak diyelim. Hem milletvekili sayısıyla ilgili bir bilgi var mı, çünkü öncesinde rakam çok daha yüksek söylenmişti ama galiba

0: Buyurun. Biraz uzun sordum.
1: Ben size şöyle güzel bir yeni parti toplaması yapayım.
0: Tamam.
1: Şimdi yeni parti bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı'na dilekçesi veriliyor. Saatler onu gösterdiğinde Özgür Özel ve destekçilerinin İçişleri Bakanlığı'na geçerek İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesini vermelerini bekliyoruz. Daha sonrasında da Hacı Bayram Veli Camii'ne geçecekler, başkent Ankara'da ve Cuma namazına mütakip de artık açıklamanın yapılması bekleniyor. Hacı Bayram Veli Camii'nde namaz sonrası, namaz çıkışında yeni partinin kuruluşuyla alakalı bir açıklama yapılması bekleniyor Özgür Özel cephesinden. Şimdi daha öncesinde İçişleri Bakanlığı'nda herhangi bir değerlendirme yapılmayacağı söyleniyor. Ama tabii bilinmez. Siyasetçiler biliyorsunuz konuşmayı severler. Belki İçişleri Bakanlığı çıkışında da birkaç kelam edebilirler. Ancak asıl açıklamanın Hacı Bayram Veli Camii'nden çıktıktan sonra yapılması bekleniyor. Elif Hakkı Yoktuğ. Bunu söyleyelim. Şimdi dün kritik günlerden bir tanesiydi. Çünkü Salı günü grup toplantısında Özgür Özel yeni partiyi kuracağız dedi. Tamam. Ama daha ne kadar destek var, ne kadar destek yok aslına bakarsanız tam olarak belli değildi. Daha öncesinde 93 milletvekilinin grup başkanlığı seçimi için biz Özgür Özel'e destek verdiğini biliyoruz. İşte afaki olarak 93 milletvekilinin hepsinin CHP'den istifa edip yeni partiye geçebileceği yönünde bazı tabii ki söylemler vardı. Dün kapalı grup toplantısında Özgür Özel ve beraberindekiler işte milletvekilleriyle beraber bundan sonraki yol haritasını aslına bakarsanız konuştular. Şimdi yol haritası ne? Şimdi parti kurulacak. Parti kurulduktan sonra bir toplu istifa sürecinin olması bekleniyor. O toplu istifa süreciyle beraber de artık CHP'den ayrılan isimlerin yeni parti kadrolarını doldurması buradaki beklenti. Şimdi Özgür Özel ister istemez şunu diyor. Ya ben grup başkanı seçilirken 93 milletvekili de bana destek verdiyse tamam o zaman ben yeni parti kurarım. Yeni partiye de 93 ya da daha fazla milletvekili gelir diyor. Ama o iş öyle değil. Tam olarak öyle değil. Çünkü Altıok'un cazibesi hala Söğüt Özü'nde, genel merkezde duruyor. Orası başka bir mevzu. Şimdi CHP isminin bir özgün ağırlığı var Türk siyaseti içerisinde. CHP'nin bugünkü, dünkü hallerinden, durumlarından bahsetmiyoruz. CHP'nin içerisinde düşürüldüğü rüşvet çarkından, rüşvet çamurundan, ihaleye fesat karıştırma çamurundan bahsetmiyoruz. Bugün soruşturmalara konu olan CHP'den bahsetmiyoruz. CHP'nin Türk siyaset tarihi içerisindeki özgün ağırlığından bahsediyoruz. Şimdi o özgün ağırlık ister istemez milletvekillerinin akıllarında soru işaretleri oluşturuyor. Özellikle de uzun süredir siyasetin içerisinde olan isimler için ayrı bir soru işareti oluşturuyor. Çünkü onlar mesela genç milletvekillerine göre çok daha tecrübeliler ve şunu biliyorlar. Daha öncesinde de CHP içerisinde kurulan partiler oldu. CHP'den ayrılıp ayrılan isimlerin kurdukları partiler oldu. O partilerin eninde sonunda ne yaptılar? Kapattı genel başkanları geldiler. Bakın Mustafa Sarıgül, bakın Muharrem İnce. Örnekler zaten önlerinde duruyor. O yüzden de milletvekilleri acaba ben yeni partiye geçersem bundan sonraki siyasi hayatım ne olur endişesini yaşıyorlar. Yani tekrar milletvekili seçilebilir miyim? Bu ayrı bir soru işareti. Bırakın milletvekili seçilmeyi, parti içerisinde herhangi bir görevde bulunur muyum? Yani vitrinde olur muyum? Partinin vitrininde olur muyum? Yoksa partide sadece üye sayısını arttırmak için ben bir isim olarak mı kalırım? Sorusuyla beraber aslına bakarsanız burada bir dizi yeni geçmeme kararlarının da gündeme gelmesi bekleniyor. Dün kapalı grup toplantısında şöyle bir beklenti vardı Elif Hakkı Yoktuğ mesela. İşte toplu bir istifa kapalı grup toplantısından sonra o toplu istifa ile beraber de çoğu milletvekilinin yeni partiye geçeceğini açıklaması. Ancak daha parti kurulu değil. Hani parti daha İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçe verilmemiş, bir kurulma süreci yok. O yüzden de yani milletvekillerine siz hadi bakalım istifa edin dediğinizde milletvekilleri diyor ki ya ne oluyor bir dakika daha parti kuruldu ki hani ben istifa ettim tamam hadi ben istifa edeyim sen daha partinin kuruluş dilekçesini vermedin çünkü siyasette bazı şeyler somut olmalı öyle değil mi? Şimdi kuruyorum dediğin zaman olmuyor bakın bu bile aslına bakarsanız Özgür Özel'e milletvekillerinin ne kadar güvendiğini tırnak içerisinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın ne kadar güvendiğini gösteriyor. Çünkü milletvekilleri şunu söyleyebiliyorlar Özgür Özel'e. Afaki konuşuyorum. Sakın yani sonuçta kapalı grup toplantısında değiliz. Ama eylemlerin bir de söze dökülüş şekli vardır. Şimdi

0: Siz toplu istifa bekliyorsanız ve toplu istifa gelmediyse demek ki milletvekilleri şunu söylüyorlar. Tamam, sen git bir dilekçeni ver ilk önce diye konuşuyorlar. Şimdi sen git bir dilekçeni ver önce, partinin kuruluş dilekçesini biz bir görelim dediklerinde demek ki biz senin her söylediğine de o kadar güvenmiyoruz mesajı orada genel başkanlık makamı artık yeni partinin genel başkanı olacak Özgür Özel başkanlık makamına gitmiş oluyor aslına bakarsanız. Dün o beklenen toplu istifalar gelmedi. Peki toplu istifalar gerçekten 90-93 milletvekili ve daha fazlası için mi bekleniyor derseniz burada verilecek olan firelerle beraber aslına bakarsanız 70 ila 80 milletvekili de arasında ki benim tahminim bunun 65'e kadar da düşebileceği yönünde. Bir milletvekilinin CHP'den istifa ederek yeni partiye geçmesi bekleniyor. Şimdi bu kadar milletvekili, bakın 90-93'ü bir kenara atalım. Biraz daha böyle olur rakamlar üzerine konuşalım. 65 tabanımız olsun, 80 tavanımız olsun. 65 ila 80 arasındaki bir milletvekili ki bakın çok fazla orada değişken var. Yani aralığı az tutamıyoruz. 65 ile 80 arasında milletvekilinin yeni partiye geçmesi durumunda yeni parti CHP'deki milletvekilinden daha fazla milletvekili sayısına ulaşacak. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aslına bakarsanız yaptığı açıklamalarda dikkat çektiği nokta buydu. Şimdi bir kere bir parti var. O parti direkt CHP'nin içerisinden doğuyor. Bakın CHP'den ayrılıp da kurulan bir parti değil bu parti. Bakın oraya ayrı bir parantez açmak lazım. Şimdi Mustafa Sarıgül parti kuracağı zaman CHP'den ayrılmıştı. Gitti, kendisine yeni bir siyasi yol çizdi. Kendisine destek verenlerle beraber bir parti kurdu. Mustafa Sarıgül parti kuracağını CHP'nin imkanlarını kullanarak açıklamadı. Muharrem İnce CHP'den ayrılmıştı. Muharrem İnce gitti, bir parti kurdu ve daha sonrasında ona katılanlarla beraber yoluna devam etti. Muharrem İnce bir parti kuracağını CHP'nin imkanlarını kullanarak açıklamamıştı. Ya dün siz grup toplantısı yapıyorsunuz, kapalı grup toplantısı yapıyorsunuz. Hala CHP'nin imkanlarını kullanarak o kapalı grup toplantısını yapıyorsunuz. Yani burada simbiyotik bir yaşam var şu anda. Başka bir şey değil bakın. Simbiyotik bir yaşam var. Yani yeni parti şu anda hadi adı sanı hala net değil diyelim. Dilekçesi verilmediği için CHP'nin sırtında ve CHP'nin sırtından şu anda grup toplantılarını, basın açıklamalarını onu bunu yapmaya devam ediyor. Şimdi başka örneklere bakalım. Mesela Bülent Ecevit yine keza aynı şekildeydi. Ama yeni parti için öyle bir durum söz konusu değil. Yeni parti bizzat az önce de söylediğim gibi CHP ile bir simbiyotik yaşam içerisinde şu anda. Şimdi bu simbiyotik yaşamın bir de getirileri ve götürüleri var. Hemen bakalım getirileri ve götürüleri neler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamalar aslında bakarsanız bunları işaret ediyor. Şimdi birincisi bu parti direkt CHP'nin içerisinden doğduğu için diyor. Bakın aynen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kullandığı ifade bu. Yeni parti CHP'nin içerisinde doğduğu için o zaman CHP'nin aldığı hazine yardımlarından faydalanmalı diyor. Ki gayet akılcı bir çözüm, gayet mantıklı bir çözüm. Buradaki kilidi açacak olan bir çözüm. Şimdi CHP'nin ana muhalefet partisi olduğu için hazineden aldığı yardım diğer siyasi partilere göre, diğer muhalefetteki siyasi partilere göre yüksekti. Ancak Özgür Özel beklediği desteği bulursa, az önce benim söylediğim 65 ila 80 milletvekili arasında bir milletvekili desteğine ulaşırsa, o zaman ana muhalefet partisi CHP olmayacak. Özgür Özel, baba ocağım dediği CHP'yi ana muhalefetten indirecek, yerine kendisi geçecek. O zaman CHP'nin aldığı hazine yardımından kaynağın bu kez yeni partiye aktarılması gerekiyor. Ki bununla alakalı süreç zaten önümüzdeki günlerde işletilecektir ama milletvekili sayısına göre bakın bu önemli bir nokta. Nasıl ki CHP'de milletvekili sayısı düşünce CHP'nin kaynağını yeni partiye aktarmak durumu hasıl oluyor dedim. Şimdi daha doğmamış çocuğa don biçilmez. Bir bakalım kaç milletvekili geçecek. Orası ayrı bir soru işareti. Onu bakın hep tutuyoruz orada. Çünkü milletvekillerinin akıllarında çok fazla soru işareti var. Diğer taraftan da bütün parti taşınmazları, parti araçları, parti imkanları, parti binaları işte CHP ile alakalı ne varsa onların hepsi CHP'de kalacak. Dün zaten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de söylediği, ifade ettiği konu buydu. Bununla alakalı da herhangi bir sıkıntı, bir problem yaşanılacağı şu anda siyasette konuşulmuyor Elif Hakkı Aykutar. Onu söyleyelim ama kaç milletvekili geçecek orası başka bir mevzu. Mesela belediye başkanlarıyla alakalı biliyorsunuz bazı soru işaretleri vardı. Hangi belediye başkanları geçecek gelecek diye. CHP içerisinde çok fazla ismi anılan isimlerden bir tanesi Zeydan Karalar. Ben geçmiyorum CHP'deyim dedi. Şimdi başka bir isim bakıyorsunuz. Mesela Mansur Yavaş. Mansur Yavaş da geçmeyecek gibi görülüyor yeni partiye. Yeni parti içerisinde bu kez belediye başkanlarıyla beraber orada da bir kadronun daralması gibi durum söz konusu. Tabii bu şundan kaynaklı da olabilir. Yani Özgür Özel'in kendi içerisinde uyguladığı farklı bir strateji de gerçekleşiyor. Şimdi bu belediye başkanları Özgür Özel döneminden kalma belediye başkanları. Özgür Özel döneminde, Mutlak Buttan döneminden, artık Özgür Özel dönemi de demeyelim de Mutlak Buttan döneminden kalma belediye başkanları. Bu belediye başkanlarıyla alakalı biliyorsunuz devam eden soruşturmalar var. Şimdi bu soruşturmalarda Özgür Özel şunu da düşünüyor olabilir. Ben belediye başkanlarını yeni partiye taşırsam aynı şekilde soruşturmaları da yeni partiye taşımış olacağım. Ben bunlarla uğraşmayayım. Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun başına bela olsun. Ben burada farklı bir yol haritası izleyeyim. Sıfır belediye başkanı belki de. Evet. O zaman hiç soruşturma yok. Çünkü arkamdan getirmiyorum. İşte ihaleye fesat karıştırmadır, rüşvettir falan. Onlar Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber devam etsinler. Orada soruşturmalar devam etsin. Ben de burada kafam rahat. Milletvekilleri sadece dokunulmazlık fezlekeleriyle devam edeyim şeklinde. Bakalım neler olacak.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidelim, sonra konuklarımızla yeniden karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı. Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: para çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forfeitidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizimle beraber. Günaydın Melik Yiğitel, hoş geldiniz.
1: Günaydın, selamlar sevgili Elif Kuter.
0: Teşekkür
1: ve
0: ediyorum.
1: Ali Fuat Hocam.
0: Evet, siyaset bilimci Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe. Ali Fuat Hocam günaydın, siz de hoş geldiniz.
2: Günaydın Elif Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Melih Bey, iyi yayınlar.
0: Çok
2: Yayın
0: teşekkür
2: öncesi bir
0: ediyoruz.
2: şey
0: Ali Fuat
2: sorabilir
0: Hocam,
2: miyim?
0: valla uzun zamandır birlikte değildik. Özledik sizi, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Ya
2: Teşekkür ederim.
1: Elif
2: Ben de
1: benim...
2: sizi kutluyorum.
0: Sağ olun, çok teşekkür
1: Sizi
0: ediyorum.
1: Elif benim
0: Çorum
1: Akkaya'ya da
0: Spor'un...
1: söylemem gerekiyor muydu?
0: Yo, hayır, o da kabulüm Melik Yiğitel. Siz ne derseniz
1: Tamam.
0: kabulüm. Ali Fuat Hocam, özür
1: Ben
0: dilerim. Buyurun.
1: Serdar'ı sevdiğim için push fire'ım yaptım. Pardon hocam.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Melik Bey, Çorum Spor ne yapar siz? Trabzonsporlu olarak ne diyorsunuz bu konuda?
1: Vallahi hocam, Elif'ten dolayı artık bizim yükselenimiz Çorum.
0: Evet, değil mi?
1: Trabzonsporluyum ama
2: Evet.
1: yükselenim
2: Destekliyoruz artık Çorum
0: Çok
2: Spor'u.
0: çok teşekkür ederim
1: Kesinlikle.
0: hepinize. Çok sağ olun valla. Memleket sevgisi getirdi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Elif de
0: Hemen...
1: maça gideceğiz hocam, siz de gelin.
2: İnşallah
0: Evet,
2: geleceğiz.
0: inşallah hep beraber gideceğiz. Peki, çok teşekkür
1: Leblebi
0: ediyorum,
1: yer
0: sağ
1: döneriz hocam.
0: olun. Evet, içerideki gelişmelerle başlayalım. Sonra dışarıdaki gelişmelere doğru gideriz. Ali Fuat Hocam, şimdi Salı günü CHP grup toplantısında Özgür Özel kürsüdeki, aslında bu kısmı da çok tartışıldı. Bunu CHP grup toplantısında yapması doğru muydu diye de çok tartışıldı. Kurulacak yeni partiyi açıkladı CHP grup toplantısında, CHP kürsüsünden. Ve biraz önce de Mustafa Daştan'la yaptığımız, 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'la yaptığımız yayında dedi ki dilekçe bugün verilecek İçişleri Bakanlığı'na, vekiller ve Özgür Özel partiden bugün itibariyle istifa edecekler. Hatta saat 10'da olmasını bekliyoruz dedi. Ne dersiniz hocam? Önce bir değerlendirmenizi alayım.
2: Şimdi Elif Hanım, tabii yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kopuş gözüküyor ama bu ne kadar olacak? Kaç kişi gidecek? Taban buna ne diyecek? Mesela izlediğimiz, takip ettiğimiz kadarıyla çeşitli yerlerde ya da işte açıklamalarda, en azından Gaziantep üzerinden de söylediğinde, yani çok istifa eden var mı? Pek yok gibi gözüküyor ama bunun yanı sıra partide kalan da çok fazla var. Yani bu açıdan da değerlendirildiğinde tabii bu en sonunda, günün sonunda parti, onu tam bilemiyoruz sayı ne kadar olur. Ya da şöyle diyelim, seçimde seçmen ne kadar buna ilgi gösterir, onunla ilgili olarak şu anda net bir yorum yapmak mümkün değil. Ama geçmiş örneklere baktığımızda bu gibi kopuşlarda kopan kişilerin, aktörlerin pek de bir başarı sağlamadığı, özellikle CHP özelinde bu net bir şekilde gözüküyor. Çünkü yani bunun örnekleri var, işte 1990'lı yıllarda kurulan partiler var, kopanlar var. Parçalanma daima bu şekilde, kopa daima bu kopanlar açısından mutlaka olumsuzluk yaratıyor. Ancak geride kalanlar bir şekilde toparlanabiliyor. Yani partide kalanlar ve ona orada mücadelesine devam edenler. Çünkü siyaset bir mücadele olarak değerlendirmek gerekiyor. Bir iktidar mücadelesi olarak gördüğümüzde, bunu hem parti içerisinde hem de ulusal anlamda bir iktidar mücadelesi olarak gördüğümüzde, parti içerisinde bunun yapılmasının mutlaka elzem olduğunu da belirtmek gerekiyor. Ama neden ayrılıyorlar? İşte soru burada. Buradaki ayrılmalarda bir sebep var mı? Yani birileri tarafından baskıya mı uğruyorlar burada partiden ayrılmaları konusunda, ya da yasal anlamda siyaset yapamayacak duruma mı geldiler? Bütün bunlar kafalardaki soru işareti. Bunun içinde dediğimiz gibi yeni partiye kaç vekil geçecek? Hadi diyelim ki vekil sayısı istedikleri kadar tutturdu. Seçmen ne kadar rağbet edecek? Da seçimde göreceğiz. Bunun için dediğim gibi geçmiş örneklere baktığımızda, kopan kişilerin, siyasetçilerin yeni parti kurmaları Türk tarihinde çok az örneklerle başarı sağlamıştır. Ama onun dışında genel olarak da sol kimlikte pek de başarılı olmadığını söyleyebiliriz diyebilirim ben.
0: Evet, dün de söylemiştim, Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek'in dünkü köşe yazısında vardı. 11 kez galiba, 11. olacak değil mi Melih Yiğitel, CHP'den ayrılarak parti kurma girişimi?
1: Evet ve bu da muhtemelen yine olmayacak. Yani 11 kere denendi ama olmadı. Ya şöyle Elif, şimdi bir kere başlangıç çok şık olmadı. Yani CHP'nin kürsüsünde yeni bir parti ilan ediyorsunuz. Bu hani böyle artık tapulu araziye gecekondu dikmeyi de geçti, bayağı kampüs kurdular. Şimdi bu çok ahlaki de değil, etik de değil. Ve CHP'nin grup odalarında CHP'den nasıl ayrılacaklarını oturup konuştular. Biz işte şey yapalım, ne zaman ayrılalım, kaç kişiyi koparalım, kimler gelsin falan. Şimdi bu hiç böyle doğru ve ahlaki değil. Şimdi ikinci sıkıntılı nokta şu, Ali Fuat Hocam da söyledi. Şimdi siyasette yeni bir yola giriyorsanız biraz böyle bunu politik düzlem üzerinde bir siyasi tezle yapmanız gerekiyor. Şu ortada siyasi bir tez yok. Yani CHP'nin politikalarına, tüzüğüne, programına, siyasetine itiraz ettiğiniz bir nokta yok. Tam tersi, giderken de kalbimi bırakıp gidiyorum diyorsunuz. Yani bir gün döneceğim mutlaka diyorsunuz. Yani ben yönetim, sen yönet tartışması. Şimdi bunun çok fazla bir karşılığı yok. Bunun en tipik örneği hangisi biliyor musunuz sevgili Elif? Şimdi birçok örnek veriliyor da hiçbiri aslında benzemiyor. Bir tane örnek benziyor sadece. Demokratik Sol Parti'den ayrılıp Yeni Türkiye Partisi'ni kuran Hüsamettin Özkan, İsmail Cem, Kemal Derviş üçlüsü. O zaman Ecevit parti yönetemiyor. Ecevit işte iyi yönetemiyor. Yeni bir iddia lazım falan deyip Demokratik Sol Parti'ye itirazımız yok ama Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit beceremiyor deyip gittiler. Ve o dönem anketlerde, manipülatif anketlerde %35-37-40 aralığında, yani 36-37 gösterdiler. Dediler ki 35'ten aşağı olmaz. En kötü ihtimal işte 35 dediler. Kaç aldı? 1,15. Ya 1,15 aldı. Ve gömüldü gitti. Şimdi dolayısıyla bu hani kişiye itiraz ederek kopmaların siyaseten çok bir karşılığı yok. Yeni bir durum tarif etmeniz lazım. Buna ilişkin yeni bir siyasi perspektif gerekiyor. Yeni çözüm paketi gerekiyor. Bunları ortaya koyarsanız büyüme ihtimaliniz var. Öbür türlü yani şey yok. Kurumsal anlamda kurumun kendisine itiraz yok ama işte başındaki kişiye itiraz ederek gitmek seçmende çok karşılık bulmaz. Bu saman alevi gibi, yani anlık bir tepki, sonra yavaş yavaş düşer düşer düşer ve umduklarını bulamayabilirler. Ve o anlık tepkilerin hepsi de oy olarak sandıktan çıkacak diye bir şey yok. Yani kızıyorum ama altı oktan kopamam, kızıyorum ama CHP'den kopamam diyen seçmen ağırlıkta. O bakımdan da ben hani uzun ve meşakkatli bir yolculuk, ama ben geçmiş siyasi deneyimlere bakarak, tanıklık ettiğim bu tür kopmalara baktığımda başarma şansları düşük görünüyor. İkinci handikapları şu sevgili Elif, parti tamamen İmamoğlu'nu kurtarmak üzerine kurulu böyle bir imdat kolu gibi. Yani lüzum halinde camı kırınız. Parti öyle kodladılar. İmamoğlu'nu Silivri'den çıkarmak. Şimdi kime ne, bize ne ve ortada bir yolsuzluk iddiası varken bunun hesabını yargı verir. Siz siyaseti araçsallaştırarak bir kişi kurma üzerine Türkiye'nin geleceğini hapsedemezsiniz. Yani CHP bir kişiden çok çok büyüktür. Şimdi itirazınız bu noktadaysa bu da karşılık bulmaz. Yani düşünsene ya, siyasal iktidarı hedeflemenizin nedeni bir kişiyi cezaevinden çıkarmak. Bunun karşılığı olabilir mi ya? Bunun bir mantığı olabilir mi? Olmaz. Dolayısıyla çözüm paketi gerekiyor. Çözüm paketi şu ana kadar yok. Ha, kurulduktan sonra olur mu? Birlikte göreceğiz. Ama ben şu ana kadar bütün o tartışmalara, konuşmalara baktığımda tamamen yönetim üzerinden, ya ben yönetirim, sen yönetirsin, sen yönetemezsin, ben yönetirim tartışması üzerinden yürüyen bir şey var. Bir siyasi angajman oluşturmuşlar. Bunda çok karşılığı olacağı kanaatinde değilim. Yolları açık olsun ama zorlu bir yolculuk. Meşakkatli bir yolculuk, bol tünelli yolculuk. Tünelin ucunda ışık var mı onu da bilmiyorum. Ne diyor Karadenizliler? Taş da düşebilir, ay da çıkabilir.
0: Peki. Şimdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bir açıklaması var Ali Fuat Hocam. Yeni partiye hazine yardımı payı olabilirdi adı. Alınan oy ve kazanılan vekil sayısına göre hazine yardım yapıyor. CHP'ye yapılacak hazine yardımından ayrılan vekil oranında yeni yolculara, yani yeni parti kuracak olanlara devredilsin dedi. Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii bunun hukuki süreçler içerisinde, yazılı metin içerisinde bu yapılacak ama yani işte hazineden yardım konusu da aslında başlı başına bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkmalı Elif Hanım. Çünkü yani bununla ilgili farklı yaklaşımlar da var. Bizler de derslerde bununla ilgili söylüyoruz. Tabii burada eğer yeterli sayıyı sağlıyorsa, yani bununla ilgili bir düzenleme var mı yok mu o konuyla ilgili olarak. Evet. Çünkü seçimde belli bir yüzdeyi alan diyor. Bu hiçbir seçime girmiyor. Yanılıyorsa Melik Bey ve siz düzeltin. Yani bu hiçbir seçime girmemiş ama 70 ya da 80 adı neyse bir milletvekiline sahip oluyor. Ne kadar bir hazineden yardımı hak ediyor? Bu da tartışma konusu. Başlı başına hazineden siyasi partilerin yardım alması, o da bir tartışma konusu. Ama dediğim gibi prosedür neyse, hukuki süreç neyse ona göre değerlendirilmesi gerekiyor. Ama burada konu olan husus Sayın Bahçeli'nin de dediği gibi yani bir siyasi parti varsa, mecliste de grubu bulunuyorsa, ki muhtemelen grup kurma ihtimalleri yüksek, mecliste de grubu bulunuyorsa hazineden yardım alması yönünde. Hazineden yardım alamıyorlarsa bile bir şekilde eğer bu partiye geçtilerse de bu siyaseti sürdürmek zorundalar. O da ayrı bir konu. Ama siyasi parti grubunun içerisinde, siyasi parti grubu kurarak, mecliste bulunduğu varsayılarak seçimde de belli bir yüzdeyle oy aldığı kabul edilerek yardım yapılabilir. O da ayrı bir konu. Ama dediğim gibi bizler hep bunu konuşuruz çeşitli platformlarda. Hazineden bir siyasi parti yardım almalı mı, almamalı mı? Mahsurları, sakıncaları, faydaları nelerdir? Bunlar mutlaka konuşulur, tartışılır. Çok çeşitli yaklaşımlar da ortaya çıkıyor. Bu konuştuğumuz platformlarda, tartıştığımız platformlarda. Mesela ben de siyasi partilerin belli bir yüzde seçimde, genel seçimlerde belli bir yüzde ile oy alanların siyasi partilerin hazineden yardım alması yönünde karar kılanlardanım. Ama yeni kurulan mesela partiler de var. Mesela burada siyasetin özellikle zenginlerin, daha doğrusu para sahiplerinin tekelinde olmaması için yeni kurulan siyasi partilerin de acaba belli bir dönem bir yardım alması gerekir mi şeklinde görüş de var. Ama bu kurulmuş bir parti, seçilmiş insanlar, belli bir yüzdeye ulaştıkları varsayılarak bunlar siyasi yani yardım alabilirler gibi gözüküyor.
0: Evet, yardım alınabilmesi için ya da böyle bir aktarma tabii yapılabiliyor mu Melik Yiğitel kanuna uygun mu onu bilmiyoruz, uygun olması için ne
1: ya
0: gerekiyor
1: valla
0: Ali
1: şöyle,
0: Fuat Hocam'ın dediği gibi. Ama bu arada ben sizden tabii bir kulis bilgisi de isteyeceğim. Şimdi başta aslında yüzlü rakamlarla, üç haneli rakamlarla istifa edecek milletvekili sayısı anılıyordu ama sanki gitgide düşen bir sayı var. Bununla
1: düştü
0: ilgili de varsa bir kulis bilgisi isteriz Melih Yiğitel. Hatırlarsanız
1: tabii,
0: yani bana bir borcunuz vardı. Böyle bir borcunuz vardı kayıt altında.
1: Evet. Ya şöyle şimdi sayı biliyorsun 111 ile başladı. 111 milyon.

0: Milletvekili olağanüstü kurultay istedi ve Özgür Özel'i desteğini açıkladı. Fakat sonra CHP'de kopma gündeme gelince sayı 93'e indi. Sonra iş böyle ciddiye binince 86'ya indi. Dün itibariyle 74 civarındaydı ama bu 80'i bulabilir. Şöyle adam adama markajla bazı vekilleri de ikna etmeye çalışıyorlar. Ama bana sorarsanız öyle 90 ve 100'lü rakamlar çok zor görünüyor. Ya yani 70-80 arası bir yerde duracak gibi görünüyor. Çünkü sonuç itibariyle dediğim gibi yani çok böyle ciddi CHP'den kopmak kolay değil. Yani içeride kalıp eleştirmek başka bir şey ama tası tarağı toplayıp gitmek çok daha ciddi bir durum. Ya yani bu evlilikteki boşanmalar gibi yani tartışırsınız, başka odaya gidersiniz ya da gider bir süre ev tutarsınız, otelde kalırsınız. Ama boşanmak çok ciddi bir şeydir iki taraf için de. O bakımdan da hani bu sayının düşmesi de gayet doğal. Ben onlar hala şey diyor, biz yüzü geçeceğiz diyor ama kesinlikle yüzü geçmeyecek. Yani çok çok zor bir ihtimal. 70-80 arası bir yerde duracak. Hazine yardımına gelince şu anda %3'ü alan siyasi partiler hazine yardımından faydalanıyor. Daha önce barajdı, %3'e kadar indi. Fakat vekil sayısı meselesi tabii ki tartışılabilir ama bana göre ben baktığımda çok ciddi antikaplar görüyorum bunda. Çünkü şöyle bir şey olur o zaman. İşte 15-20 milletvekili toplayan hazinenin kapısını çalar. Kopmaları kolaylaştırabilir. Böyle bir mahsuru var bu işin. Yani iyi hesaplamak lazım. Ama oy oranı olduğunda bu seçmenin takdiridir. Yani seçmenden vize alıyor %3'ün üzerinde ve sen de anlıyorsun ki evet ya bu parti büyüyebilir ya da en azından %3 oy ciddi bir oran orada hazine yardımı alıyor ve bir şekilde yoluna devam ediyor ama yani partilerden kopup grup kurup şeyde başarısız olan seçimde başarısız olan partiler örneği var. Yani mesela ANAP vardı. AK Parti'den ve diğer partilerden kopanlar Erkan Mumcu grup kuracak sayıyı buldu. Ama ilk seçimde %1,5 bile aşamadı. Yani dolayısıyla bence burada belirleyici seçmenin oyu ve alınan o partilerin aldığı oy oranı şu anki sistem bence daha makul ama tabii tartışılabilir. Yani neden hani milletvekili sayısına göre bir şekilde hani partiler bir takım sermaye ya da iş adamları tarafından parti kontrol edilemesin. Çünkü yani para yardımıyla partilere operasyon yapılamazsın mantığıysa ki muhtemelen bu mantıkla oturup tartışılabilir. Yani gördük çünkü yani paranın nelere muktedir olduğunu yani CHP'yi ne hale getirdi. Yani delegelere verilen paralarla bir genel başkanlık değişikliği, işte kumar masaları, pavyon masaları parayla bir parti ele geçirdiğini öğrendik mutlak kararıyla. Ve bunu da yapan işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu söyleniyor. Bu iddianameye de geçtiği için rahatlıkla söylüyorum. Delegeler dağıttı parayla CHP gibi Cumhuriyet'te yaşıt bir partide genel başkan değiştirebildi ve kontrolü ele geçirdi. Ve şu anda da CHP'yi karpuz gibi ortadan ikiye ayıracak bir güce ulaştı. Para böyle güçlü bir şey. O operasyonu açık hale getirebiliyor. Bunu önüne geçmek için öneriliyorsa dediğim gibi bu işler tartışılabilir. Ara bir formül bulunabilir ama Sayın Bahçeli söylüyorsa boşa söylemez. Yani oturup bunu tartışmak gerekir.
1: Evet, o zaman Ali Fuat Hocam, şimdi dışarıdaki gelişmelere de geçelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi ki işte ilk günden beri de aslında o dönem dediğim gibi sizinle çok yayın yapma fırsatımız olmadı ama Melih Yiğiter'le yaptık. Zaten işte şüpheli yaklaştığımız bir süreç vardı, ne yazık ki öyle de oldu. Umutsuzluğumuzda çok da haksız değilmişiz. Ne savaş var ne barış var. Bu ne kadar sürdürülebilir, bunu sormak istiyorum hocam. Şimdi Trump'ın yeni tehditleri de İran'a yönelik çok daha büyük bir saldırı kararına yakınız diyor. Yeterince acı çekmediler

0: diyor. Ne dersiniz?
1: Şimdi Elif Hanım, bu özellikle müzakere sürecinden sonra yeniden başlayan bu şiddet dalgasının yöntemine, taktiğine, stratejisine baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın özellikle ablukayı yeniden başlatarak İran'ı ekonomik olarak yıpratmak istediğini görüyoruz. Bunun yanı sıra özellikle de Hürmüz Boğazı, Hürmüz kıyıları, İran tarafına kalan kıyı kesimlerini sürekli bombaladığını görüyoruz. Mesela İran içlerine yönelik bombardıman pek yok. Ama nereye var? Bu özellikle kıyıdaki askeri tesislere, oradaki İran'ın silahlı kuvvetlerinin tertiplenmesine yönelik saldırılar var. Bir de o kıyılara gelen Şiraz'dan, işte Kirmanşah'tan ya da diğer iç bölgelerden gelen yollarda üzerindeki köprüler bombalanıyor. Bunları hep konuşmuştuk. Şöyle demiştik. Yani bu köprülerin bombalanmasının sebebi İran'ın kıyı kesimlere askeri sevkiyat yapmasını engellemek için. Çünkü ABD ordusu sürekli olarak Hürmüz kıyısındaki İran mevzilerini, İran tahkimatlarını vuruyor. Ama aynı yerlerden yine saldırıya maruz kalıyor. Dolayısıyla ne yapılması gerekiyor askeri olarak baktığımızda? Buraya gelecek olan, sevk edilecek olan silah, malzeme ve mühimmatın ya da şöyle diyelim daha genel bir tabirle İran'ın mobil olarak kullandığı füze sistemleriyle mobil olarak kullandığı radarları yok etmek ya da oraya gelmesini engellemek amacıyla oradaki köprüleri ve diğer altyapıyla vurmaya yönelik saldırılar yapıyor. Çünkü bakın sürekli orayı bombardıman yapıyor, sürekli bombalıyor. Ama İran halen daha oradan bir saldırı yapıyorsa o zaman İran'ın o bölgelerde sabit bir mevzisi, sabit bir füze rampası ya da bir radarın olduğunu düşünmek mümkün değil. ABD sürekli bombalıyor. O zaman ne yapıyor? Mobil. Sürekli orayı takviye ediyor. Bunun da olduğunu biliyoruz zaten. ABD de bunu yaptı. Peki şu ana kadar bir sonuç alabildi mi? İşte ABD Trump buradan sonuç almayı umuyordu. Yani oradaki işte köprüleri bombalayarak geçen hafta boyunca hep buraları bombaladı ve halen daha İran orada cevap veriyor ABD'ye. Bir sonuç alamadı. Peki Trump ne yapabilir? Bir başka buradaki yani bombardıman yapmasının sebebi şöyle düşünmüştük. Acaba askeri tabirle söyleyeyim. Burayı yumuşatarak yani bu mevzileri yumuşatarak kısmi bir çıkarma mı yapacak? Yani Hürmüz Boğazı'nı kıyı kesimlerini kontrol altına almaya yönelik bir kara harekatı mı yapacak? Ama şu da var günümüz teknolojisinde siz orayı kontrol altına alsanız da İran iç kesimlerden bu Hürmüz Boğazı'ndaki ki Hürmüz Boğazı çok dar bir yer. Oradaki gemi geçişlerini engelleyebilecek silah altyapısına sahip. Dolayısıyla bu da biraz az gözüküyor ihtimal olarak. O zaman Amerika ne yapacak? Amerika'nın İran'ı diz çöktürmesi için ki onlar öyle istiyor ama bunu yapabilir mi yapamaz mı bu tartışma konusu. Bunu yapabilmesi için büyük bir saldırı yapması gerekiyor ya da ben bunu hep dillendirdim. Savaş başında da söyledim. Acaba taktik nükleer silah kullanabilir mi? Şimdi bunu hiç kimse kullanamaz da diyemiyor. Çünkü ABD'nin sicili bu konuda biraz kötü. Geçmişte çok daha kötülerini yapmak için adım attılar. Şimdi burada da yapabilir mi? Olabilir. Yani çünkü karşımızdaki kişilerin Netanyahu ya da Trump'ın nasıl bir insan olduğunu az çok biliyoruz. Megaloman tipler ve ülkeleri de o şekilde kibirli, dünyaya hükmettiklerini söyleyen iki tane aktör. Şimdi iş böyle olunca kendi sözlerinin yerde kalmaması için, kendi dediklerinin kabul ettirilmesi için mutlaka İran'a yönelik bir adım atma, böyle şiddeti dozu yüksek nükleere varabilecek bir adım atabilirler. Buna çok dikkat etmek gerekiyor ama öncesinde büyük bir bombardıman olabilir. Ama ben hep zaman için şunu söylüyorum. ABD bunu nereye kadar sürdürecek? İran nereye kadar sürdürecek? Acaba bunların buluşma noktası, Hürmüz'ün paylaşılması olabilir mi? Bunu da düşünmek gerekiyor. Çünkü Trump'ın İran'da olma sebebi ne İran rejimi, ne oradaki işte İran'ın halkının demokratikleşmeye, demokrasiye kavuşması. Bunlar hiçbiri değil. Trump'ın oradaki İran politikasının temelinde öncelikle para kazanmak yatıyor. Yani İran petrollerinden para kazanmak, İran'ın Merkez Bankası'na dolar bulundurmasını sağlamak ve işte Hürmüz. Kendisinin kapattığı, kendisinin kapatılmasına sebep olduğu Hürmüz'ü açıp Oradan da para kazanmak isteyen bir Trump var ve bunu da 15 gün önce kendisi söyledi bizzat. Ama yaklaşık bundan 3-4 ay önce savaşın hemen başında şöyle bir şey demiştik. Hürmüz kapatılırsa İran tarafından çok büyük bir ekonomik etki yaratır olumsuz manada dünya kamuoyunda. Ama açılması çok değişik senaryolarla karşımıza çıkar ki bu senaryoların başında İran işte tazminat isteyerek ABD'de Hürmüz'ün işletilmesini ona vererek yapabilir, sağlayabilir ama ABD de para kaybettiğini ilan ederek buradan mutlaka bir pay isteyecektir diye tahmin etmiştik. Şimdi işi bugüne geldi. Yani o konunun tam da üzerine geldi. Trump ne dedi? Biz dedi burayı işleteceğiz, burayı güvenli hale getireceğiz ama bunun da karşılığını orayı kullanan ülkelerden alacağız dedi. Bu ne anlama geliyor? Ben Hürmüz'ü işleteceğim ve para kazanacağım. Kaybettim, çok fazla kaybım var, ekonomik kaybım var ve buradan da bunu gidereceğim anlamına geliyor. Peki bu noktada buluşur mu bu ülkeler? Hiç belli olmaz. Çünkü tamam bugün Rusya-Ukrayna savaşı 4. yılı bitti, devam ediyor ama burada da Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın pozisyona düşmek ister mi? Tüm enerjisini buraya harcamak ister mi? O da ayrı bir konu çünkü çok farklı yerlerde politikaları var. Çin'le olan mücadelesinde sürekli yıpranan bir ABD olduğunu görüyoruz. Az ya da çok bir şekilde burada enerji harcıyor. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda ben iki ülkenin birbirlerini hani böyle güreşte olur ya artık özellikle Greco-Romen güreşte bir türlü istediğiniz hamleyi yapamazsınız. Maç berabere biter ya da uzatmalara doğru gider. Bunun gibi şu an uzatmaları oynanıyor. Uzatmalardan sonra da bana kalırsa ekonomik anlamda iki ülkede bir şekilde Hürmüz noktası buluşabilirler. O zaman şu soru karşımıza çıkıyor. Hürmüz'de bu iki ülke anlaşırsa Körfez ülkeleri ne yapacak? Nasıl cevap verecek? Çünkü iki ülkenin pay alması demek orada Körfez ülkelerde biz de pay istiyoruz dedikleri zaman burada sıkıntı ortaya çıkıyor. Ona da iki formül çıkabilir. Ya onlara da az ya da çok pay verilebilir ya da onlara şu söylenebilir. Ya siz petrolü geçirdiğinize dua edin. Siz burada ticaret yaptığınıza dua edin deyip kısa süreli mi olur artık zamanını bilemiyorum. Bir formül bulunabilir diye düşünüyorum ama sonuç itibariyle daha çok konuşacağımız, özellikle Hürmüz üzerine konuşacağımız daha çok konular ortaya çıkacakmış gibi gözüküyor. Ama ABD stratejileri teker teker burada uyguluyor. Yıpratma stratejisi, ablukayla kıyıları vurarak yumuşatma stratejisi uyguluyor. Buradan da sonuç alamazsa kara harekatı deneyebilir mi? Deneyebilir ama dediğim gibi sadece kıyı başını tutmak için bu fayda eder mi? Bunu mutlaka deneyerek tecrübe edecektir diye düşünüyorum ben. Eğer bununla denemezse o zaman çok büyük bir saldırı ardından da nükleeri beklemek gerekiyor diye düşünüyorum ben Elif Hanım.
0: Şimdi hocamın söyledikleri çok önemli Melik Yiğiter. Şimdi tabii el yükseltme süreci ne kadar devam edecek? Benim en merak ettiğim konu bu. Ama hocamın dediği gibi nükleer ve Hürmüz konusu da en fazla tıkanan başlıklar. Hürmüz'de bu iki ülke anlaşsa bile bu kez Körfez ülkeleri ne yapacak sorusu gündeme gelecek dedi Ali Fuat hocam. Buyurun hem bu el yükseltme süreci ne kadar devam edebilir, ne kadar sürdürülebilir? Hem de farz edelim ki Hürmüz'de bu iki ülke anlaştı. Körfez ülkeleri ne yapar? Hocamın sorusu bu da.
2: Valla şöyle yani iş tamamen şu anda kilit vaziyette. Tamamen kilitlenmiş ve açılmıyor. Böyle yani açılmıyor. İşin kötü tarafı tartışma ve kavganın bir boyutu da Babülmendeb Kızıldeniz'e de taşındı. Yani orada da Yemen geçen gemilere saldırıyor. En son Suudi Arabistan'ın iki tane gemisine saldırdı. Husiler ve Suudi Arabistan buna bir şekilde karşılık vereceğini söyledi. Husiler de Suudilerle savaşa girmeye hazır olduklarını söyledi. Yani şimdi orası da böyle dehşet bir yere doğru gidiyor. Savaş bölgesel anlamda yayılma ihtimalinden bahsediliyor ki bence hiç uzak bir ihtimal değil. Çünkü bir yandan da Körfez ülkelerini vurmaya devam ediyor İran. Dün işte Kuveyt'i vurdu. Ondan önceki 2 gün Ürdün'ü vurdu. Bir önceki gün Bahreyn'i vurdu. Irak'ta Erbil'i vurdu. Daha önce Katar ve şeyi vurmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurmuştu. Aramco'yu vurmuştu falan. Ya bütün bölge ülkelerinde nerede Körfez ülkelerinin tamamını vurdu İran. Şimdi dolayısıyla bu tabloya baktığımızda iş içinden çıkılmaz bir hal aldı. Şimdi Donald Trump'ın dediği şey daha da sertleşecekten kastı. Eğer yoğun bir bombardımansa İran bundan hiç çekinmiyor. Onu söyleyeyim. Yani İran bu duruma göre kendini böyle tanımlamış ve bir pozisyon almış durumda. Bir tek orada meseleyi değiştirebilecek tek nokta bir kara harekatı. Şimdi kara harekatında da Ali Fuat Hocam hani asker o daha iyi bilir ama bu Irak'taki gibi değil deniyor. Yani en az 700 bin, 1 milyon arası bir asker lazım diyor. Çünkü nüfus çok yoğun İran'da. Metrekare olarak geniş bir alan. Dolayısıyla öyle 50-100 bin askerle falan bir kara harekatı olmaz. Başka ne tartışılıyor? Denizden Hürmüz'ün kıyılarına bir çıkarma. Şimdi o ya diyelim ki yaptın. Orayı tutabilecek misin? Yani hakimiyeti sağlamasın orayı elinde tutamazsın. O da çok böyle şey değil, bir formül değil. Dolayısıyla şu anda iş kilit vaziyette ve iki taraf da bütün gücünü ortaya koyuyor. Ben kısa sürede masa kurulma ihtimali çok mümkün görmüyorum. Ama eğer yeniden masa kurulursa ve yeniden Türkiye, Mısır, Pakistan araya girer, tarafları bir şekilde bir mutabakat çerçevesinde bir iletişim kanalı açarsa mutlak surette Elif Hürmüz'ü geçiş rejimini tarif etmek artık gerekiyor. Çünkü bir önceki Pakistan'daki o sağlanan o mutabakat Pakistan aracılığıyla sağlanan mutabakatta temel sorun oydu. Yani Hürmüz'ü çok rahat, çok net bir şekilde tanımlamadıkları için herkes kendine göre bir anlam çıkardı. Yani Umman kendine göre bir anlam çıkardı. İran kendine göre bir anlam çıkardı. Körfez ülkeleri kendine göre bir anlam çıkardı. Amerika bambaşka kendine göre bir anlam çıkardı ve herkesin çıkardığı o anlamda herhangi bir anlam çıkmadı. Ve sonuçta tekrar savaşa döndük. O yüzden Hürmüz'ün mutlak surette uluslararası sular anlamında yani hukuk rejimi anlamında tanımlanması gerekiyor. Ha tam da senin sorun önemli. Yani evet tanımlayacağız ama Körfez ülkeleri bu işin neresinde? Körfez ülkeleri bu işin tam göbeğinde olmak zorunda. Çünkü Körfez ülkeleri petrolünü buradan taşıyor. Neredeyse yarı yarıya petrol buradan taşınıyor. Dolayısıyla o geçiş doğrudan onları etkileyen bir geçiş. Şimdi burada tamamen pozisyonu, üstünlüğü İran'a bıraktığın anda Körfez ülkeleri bunu kabul eder mi emin değilim. Çünkü sonuçta Hürmüz'ün anahtarını veriyorsun ona. Mesele para değil, Elif. Geçiş ücreti değil. O hiç önemli değil. Bunu Körfez ülkeleri çok rahat karşılar, onları da zorlamaz. Mesele daha derinlerde. Mesele stratejik bir güç elde edecek İran. Stratejik bir konum, stratejik bir güç elde edecek. Yani Hürmüz'ün anahtarını cebine koyacak. Hürmüz'ün anahtarını cebine koyduğu anda da bütün Körfez ülkeleri üzerinde bir etkisi olacağı anlamına geliyor. Bunu ister mi, isterler mi? Ben bundan emin değilim. Ha, şöyle bir şey olur mu? Mesela 28 Şubat öncesine dönülebilir mi? Yani Hürmüz bağımsız bir su geçişi, uluslararası hukukta böyle tanımlanıyor ve kimse karışmayacak. 28 Şubat öncesine dönelim. Bence oraya dönmek artık mümkün değil. Çünkü İran gücünü keşfetti. İran Hürmüz kartının bir vize kart olduğunu ve onunla her şeyi, bütün kapıları, bütün kilitleri açabileceğini İran gördü. Yani İran şu anda o Hürmüz kartını bıraktığı anda elinde hiçbir şey kalmayacağını gördüğü için Hürmüz kartı ile bütün o diğer sorunları bir şekilde çözmeye çalışıyor. Yani Hürmüz kartı ile bloke edilmiş 12 milyar dolarını almaya çalışacak. Yani Hürmüz kartı ile devam eden ambargoları aşamalı olarak kaldırmayı teklif edecek. Yani Hürmüz kartıyla nükleerde bir ara formül, ortak bir yol bulmayı deneyecek. Bütün hepsi geldi. Bu Hürmüz'de kilitlendi iş. Zorlaştı, çok zorlaştı. Kötü haber, petrol fiyatı artıyor. Kötü haber, dün 100 doları geçti. Bugün bakmadım. gece 100 doları geçti. Ve bir başka kötü haber, bu bütün dünyada enflasyon, ciddi bir enflasyon etkisi yaratacak. Senin uzmanlık alanın Elif. Eğer biraz daha sürerse dünyayı bir küresel ekonomik krize bile sürükleyebilecek bir potansiyeli var bu meselenin. Çok
0: Evet.
2: büyük bir mesele.
0: Ne yazık ki
2: Eğer
0: öyle.
2: bölgesel bir
0: Tekrar
2: savaş olur da
0: petrol 100
2: yayılırsa.
0: dolara çıktı ki işte her zaman 120 dolara, 150 dolara çıkması halinde sene sonunda 120 dolar olacağını söyleyen analizler daha doğrusu var. Öyle bir durumda resesyon, stagflasyon endişeleri gündeme gelecek. Ne yazık
2: Maalesef.
0: ki sizin de söylediğiniz gibi Melik Yiğiter. Şimdi Ali Fuat Hocam, veda etmeden önce Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılı, onunla ilgili de sözlerinizi alıp öyle vedalaşalım. Buyurun.
1: Şimdi Elif Hanım, muhteşem bir karardı o. Yani bunun ibadete açılması ve tüm toplumlara, İslam toplumlarının gelip, Müslümanların gelip gördüğü, gezdiği yerde ibadet edilmesi. Ayasofya yüzyıllardır Türkiye'nin toprağı. Türkiye'nin 1453'ten itibaren de İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra da burada Türk toprağı ve Türk yeri. Dolayısıyla bir cami olarak ibadete açılması oldukça önemliydi. Tarihi bir karardı. Bununla ilgili çeşitli tartışmalar var ama bunların hiçbirini göz önünde bulundurmadan bu anı bir kere yaşamak lazım. O kararın sonrasında meydana gelen gelişmeler, insanlarımızın oraya akın etmesi, ibadetler, sizin de belirttiğiniz gibi ekranda Kutlu Fethi nişanesi şeklinde adeta. Dolayısıyla bu açılardan baktığımızda ben oldukça önemsiyorum. Yani oraya biz gittiğimizde tamam, müze olarak da gezdik o dönem içerisinde, gençliğimizde olsun, öğrencilik yıllarımızda olsun. Ama cami olarak da gezilmesi de ayrı bir hava, ayrı bir duygu oluşturuyor. Hava değil, yani oradaki duygu atmosferinden bahsediyorum. Oldukça önemli bir karardı bu. Kendi topraklarınızın üzerinde verebileceğiniz yani bir aslında egemenlik bir nişanesi olarak da göstermek lazım bunu. Oldukça önemliydi. Açanlara, bu kararı verenlere ben çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu yolda adım atanlara. Oldukça önemli bir karardı ve bütün de İslam alemleri de bu da hayırlı olsun. Bu yüzyıllarca da devam etsin istiyorum. Hiçbir zaman için kopmadan, etmeden yüzyıllarca, bin yıllarca da devam etmesi temennisiyle diyorum.
0: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Siyaset bilimci Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, sizinle yayın yapmayı çok özlemişiz. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi
0: Sağ olun
1: yayınlar
0: hocam.
1: diliyorum efendim. İyi
0: Sağ
1: günler
0: olun.
1: dilerim.
0: Evet, Harran
2: Sağ olun hocam.
0: Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hasan Bardakçı bizimle. Hasan hocam, günaydın, hoş geldiniz.
3: Merhaba Elif Hanım, günaydın. Melik Bey, günaydın.
0: Çok
2: Merhabalar
0: teşekkürler.
2: hocam.
0: Evet, bu bıraktığımız noktadan devam edip öyle ekonomi başlıklarına geçelim Hasan hocam. Şimdi tabii Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılı, aynı zamanda da Fethin Mührü Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi adlı bir eser de yayınlanıyor. Ve takdim yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazdı: "Çağ açıp çağ kapatan Kutlu Fethin Zafer Nişanesi" diye başlıyor, niteliyor. Buyurun Hasan hocam.
3: Evet, öncelikle ben de Ayasofya ile ilgili küçük bir iki anekdot eklemek istiyorum. Tabii biz Ayasofya'yı bir cami olarak açılması bazı kesimler tarafından normal bir olay gibi karşılanabilir ama bu bizim özellikle Anadolu'ya gelişimizin, İstanbul'u fethimizin önemli bir nişanesi ve tabii bu Batı'nın da uzun yıllar Türkiye'ye karşı özellikle Ayasofya'nın statüsü itibariyle dayatmış olduğu bir şey olduğu için Ayasofya'nın bugün tekrar ibadete açılarak insanların hizmetine, kullanımına sunulmuş olması hem önemli hem de çok stratejik bir adım. O yüzden bunun öneminin farkında olması gerekiyor. Yani bu bence devletlerin bağımsızlıklarının nişanesi bile olabilecek bir olay. Çünkü yıllarca biliyorsunuz Türkiye'de Ayasofya'nın açılması, cami olarak ibadete açılması konusu tartışıldı ve bu neredeyse bir yüzyıl boyunca çok da adım atılması zor bir konu olarak görülüyordu. O yüzden bunu ifade ederken özellikle ifade ediyorum. Yani bu çok önemli bir konu ve bunun öneminin farkında olarak

inananları Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın diye yürüyüşler yaptı. Çünkü o bir hayaldi. Yani hatta şey diye mümkün olmayacak bir hayal gibi görülüyordu. Ya böyle bir şey mümkün değil, dünya üzerimize çırlanır falan diye.

0: özellikle bağımsızlığımızı temsil ediyor. Yani bu konu aynen çok önemli. Özellikle bağımsızlığımızı, çünkü yıllarca Batı devletleri bu konuda bize dayattılar biliyorsunuz. Yani Sofya konusundan böyle bir çıkmaz gibi önümüze kondu, ama zaten Ayasofya camiydi. Tabii, aynen yani öyle. Bir süre camiydi ve düşünün, cami olan bir yeri bize müzeye dönüştürdüler ve bu konuda dayatıyorlardı. O yüzden ben bunu bağımsızlığın bir nişanesi olarak görülmesi gerektiğine de inanıyorum.
1: Yok, yani doğru o yüzden hocam.
0: Stratejik ve önemli.
1: Yok, çok doğru hocam. Yani kendi başına karar alma, bağımsız karar alma anlamda doğru ya, bir ülkenin muktedir olmasının işaretidir bu. Ve hani o zaman da ya açılacak falan dendiğinde hani bayağı böyle tepkiler yoğunlaştı, özellikle Yunan şey gazeteleri o zaman hani yapamazlar, delilik bu falan filan. Ama yapıldı ve o büyük bir cesaret, cesur bir adım. Çünkü tarihimizin bir parçası, yani bizi birleştiren Elif, bu coğrafyada bizi birleştiren şey bizim ortak tarihimiz. Bayrak ve vatan, toprak. Yoksa diğer aidiyetlerimiz çok özel aidiyetler. Yani Kürt olabiliriz, Türk olabiliriz, Alevi olabiliriz, Sünni olabiliriz, Arap olabiliriz. Ama biz o payda var ya, tam o payda bu işte. Ortak tarih. Hocam dedi ki, yani bağımsızlık sembolü olan bu ortak tarihtir. Bayraktır, vatandır. Diğerleri çok böyle özel aidiyetler. Yani mezhepsel aidiyetler, etnik aidiyetler. Kendi özel aidiyetlerimiz. Asıl bizi bir araya getiren, buluşturan noktalar bunlar. O yüzden ben çok çok çok anlamlı buluyorum. Hakikaten çok büyük bir adım.
2: Evet. Tam olarak sizin söylediğinize çok benzer bir ifadesi var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir paylaşım yaptı sosyal medyasından. Ayasofya'nın ibadete açılışı kutlu olsun dedi. Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephelerini rahatsız etmeye, heveslerini kursaklarında bırakmaya azim ve inançla devam edeceğiz ifadesini kullandı Melik Yiğitel.
1: Aynen öyle. Büyük ülkeyiz. İmparatorluk bakiyesi bir ülkeyiz. Yani 1923'te yeni bir yolculuğa çıktık. Bir cumhuriyet yolculuğu, ama bir imparatorluğun devamıyız. Yani onların torunlarıyız. O yüzden de bizim tarihimiz öyle parçalanarak falan bu işler yürümez. Öyle yürümüyor bu işler. Güçlü bir ülkeyiz ve güçlü kararlar alıyoruz. Son dönemde ama gücümüzün farkına varmak meselesi, yani bu Ayasofya'nın açılması meselesi biraz onunla ilişkili. Yani biraz değil, aslında doğrudan ilişkili. Yani gücümüzün farkına varmak. Ya bugüne kadar niye yapmadık sorusuna mesela soruyorlar. Bugüne kadar niye yapmadık? Bugüne kadar bir Erdoğan yoktu diyorum vallahi. Yani o zaman, ya da bir daha makul bir gerekçe biliyorsa biri bana anlatsın, ben ikna olayım. Yani bugüne kadar niye yapmadık? Bugüne kadar bir Erdoğan yoktu.
2: Evet, 6 yıl önce açıldığında da aslında şöyle bir şey de var. Hatırladığım, pandeminin artık böyle son günleriydi. Gerçekten işte insanların hiç bir araya gelmediği günlerin ardından o açıldığı gün camide, caminin avlusundaki kalabalık ve buluşma anlamında da muazzamdı, çok yani önemliydi. Evet, muazzamdı, sizin de söylediğiniz gibi Melik Yiğitel. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim Hasan Hocam. Dün piyasaların gözü kulağı aslında bu hafta Merkez Bankası'ndaydı. Faiz kararını bekliyorduk. Metindeki ifadeleri bekliyorduk. Şimdi tabii sabit bırakılmasına kesin gözüyle bakılıyordu ve öyle oldu. Acaba teknik bir düzeltme olur mu sorusu vardı, ama teknik bir düzeltme de olmadı. Tam anlamıyla sabit bırakıldı. Metindeki ifadeler, valla metinde çok fazla bir ifade değişikliği yok. Sadece enflasyon paragrafında değişiklikler var Hasan Hocam. Tabii Haziran ayındaki işte iyi gelen enflasyon verisine dikkat çekilmiş, ama ana eğiliminin Temmuz ayında geçici olarak yükselebileceğini ima etmektedir demiş öncü veriler. Jeopolitik gelişmelere elbette dikkat çekilmiş. Önceki metinde de yine olan bir ifade, yalnız iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir cümlesi. Haziran ayındaki yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir.

0: olarak güncellenmiş. Neler söylersiniz hocam? Nasıl değerlendiriyorsunuz hem kararı hem karar metnindeki ifadeleri?
1: Evet, özellikle daha önce konuştuğumuz şeyi burada tekrar vurgulamışlar. Biz zaten biliyorsunuz politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemiyorduk. 37 seviyelerinde kalmasını bekliyorduk. Nitekim öyle de oldu. Bunun tabii biz bunu daha önceki programımızda özellikle vurguladık. Yani artan küresel riskler, özellikle hemen yanı başımızdaki İran çatışmaları sadece Türkiye'yi değil, Türkiye ile beraber tüm bölge ülkelerini, Avrupa'yı, hatta birçok ülkenin merkez bankasını aldığı kararlar konusunda farklı bir yöne evirdi. Örneğin özellikle kısa ve orta vadede FED'de ve Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz arttırımı gelebileceğine yönelik bazı işaretler görmeye başladık. Çünkü artan bir küresel enflasyon var ve bu küresel enflasyon arttığı zaman merkez bankaları da doğal olarak buna bağlı olarak faiz artırımına yönelebiliyorlar. Türkiye'nin de kısa zaman diliminde özellikle faiz indirimi yöndeki eğiliminin de şu anda durağanlaştığını, biraz da küresel riskleri göz önünde bulundurarak o yüzden faizleri sabit tutabileceğini söylemiştik. Nitekim öyle oldu. Şimdi bunda biz tabii bir projeksiyon çizecek olursak bizim için önemli olan küresel riskler kısa vadede. Niye küresel riskler önemli? Çünkü yanı başımızda İran ve Amerika Savaşı'nın Hürmüz gibi bir etkisi var. Hürmüz'ün petrol fiyatlarına ciddi anlamda bir etkisi var ki Mayıs ayından beri ilk defa 101 dolar seviyelerine geldi Brent petrol fiyatı. Bu bir risk çünkü beraberinde küresel bir enflasyon yaratıyor. Yani petrol fiyatlarının artmasıyla taşımacılık maliyetleri artıyor. Yine Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması beraberinde lojistik anlamda ulaşımı da kısıtlıyor. Bununla beraber işte biz bunu daha önce ifade ettik. Navlonda olsun, sigortada olsun her şeyde bir fiyat yükselmesine sebep oluyor. Bu da bir küresel anlamda bir enflasyon yaratıyor. Bu enflasyonla mücadele eden ülkeler, Türkiye gibi ülkelerde işte önümüzdeki zaman diliminde bir faiz arttırımına gitme gibi bir durum da ortaya çıkabilir. Tabii bu dediğim gibi yani küresel risklerin boyutuyla ilgili. Örneğin Brent petrol fiyatı 190-80 seviyelerinde kalacak mı, yoksa işte sizin program başında ifade ettiğiniz gibi yani 120-150 dolar seviyelerine gidebilir mi? Bu bir risk ama beraberinde ciddi bir risk. Yani özellikle İran'ın ciddi bir petrol üreticisi, doğal gaz üreticisi olduğunu biliyoruz. Ekonomik anlamda tüm ülkeleri etkileyebilecek bir konumda bulunuyor ki savaşın bölge ülkelerine yansıması durumunda bu anlattığımız risklere katlanarak artma durumu var. O yüzden özellikle yıl sonuna doğru Avrupa Merkez Bankası'nda bir veya iki tane faiz arttırımı beklentisi de var. Yani bu gerçekleşirse bu yılın başında özellikle birçok ülkenin beklentisi olan faiz indirimlerinin en azından 2027'ye ötelenmesini bekleyebiliriz. Yani biz hatırlarsanız geçtiğimiz programımızda yine bunu özellikle bir ifade etmiştim. Ben kısa ve orta vadede volatilitenin biraz daha devam edeceğini, yani piyasanın aşağı ve yukarı yönlü hareketlerinin en azından kısa ve orta vadede küresel risklerin pozisyonuna göre devam edeceğini öngörüyorum. Yani bu yıl sonuna kadar yine petrol fiyatlarında biraz daha yukarı yönlü bir açılma olabilir. Ben açıkçası özellikle uluslararası ilişkiler anlamında da takip ettiğim için Amerika'nın ve İran'ın ben bu krizi belli bir dozda tutmaya çalıştığını düşünüyorum. Yani bu petrol seviyelerinin 120 doların üzerine çıkmasını en azından kısa ve orta vadede beklemiyorum. Yani bu iki ülkenin birbiriyle gerçekleştireceği anlaşmaya bağlı olacak ama bu seviyede tutmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Yani bu tabii 120 dolar seviyelerin üzeri tüm dünya için ciddi bir risk. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir resesyon riski ortaya koyabilir. Ciddi bir enflasyon oluşması durumda bazı ülkeler buna hızlı müdahale etmek isteyebilir. Zaten daralan bir iş talepten bahsettiniz. Bu Türkiye için de geçerli. Benzer şekilde Avrupa için de geçerli. O yüzden aslında bu yıl yıl sonuna doğru en azından dördüncü çeyrekte dikkatle izlememiz gereken bir yanı başımızdaki savaş olduğunu bilmemiz gerekiyor.
0: Evet. Ne yazık ki biraz önce zaten Melik Yiğitel de tam da o noktada bitirdi işte, uzaması durumunda bu Hürmüz'ün, ki işte ne yazık ki dünya aslında arz problemini karşılama konusunda bizden daha fazla sıkıntı çekiyor. Çünkü bizim biraz daha çeşitliliğimiz fazla. Petrol ve doğalgazda da, hatta Rusya tarafında daha ağırlık verdiğimiz için daha fazla çeşitlendirme imkanı var. Fiyat konusunu onda biraz daha yönetmek durumundayız ki orada da işte Shell Mobil'le Shell Mobil sistemine geçiş biraz rahatlattı. Ama dünya arzı yönetmeye çalışıyor ki gitgide de bu zorlaşıyor. Buyurun Melik Yiğitel, bir şey söylüyordunuz, özür dilerim.
2: Yok şöyle, yani evet, ama bir süre sonra eğer bu lojistik zincir bozulursa, mesela Rusya-Ukrayna savaşını biz öngöremiyoruz. Derinleşirse ve Ukrayna biliyorsun geçen ay mesela son birkaç gün sürekli rafinerileri hedef aldı. Şimdi bu artarsa, sistematik ve bilinçli bir şekilde artarsa, bir de Amerika-İran savaşı, ya bir süre sonra paranız olsa bile petrole ulaşmada sorun yaşayabilirsiniz. Ya kötü bir şey söylediğimin farkındayım. Ama hani bu risk çok hani uzakta ve imkansız bir şey değil. Böyle bir risk var. Fiyat artışıyla birlikte aslında petrol ulaşmanın da çok zor olacağı bir döneme girebiliriz. Bu tam anlamıyla bir küresel kriz demektir. Yani şu anda bu küresel riskleri konuşuyoruz ama bu devam ederse bu bir küresel krize dönüşme potansiyeli çok yüksek. Çünkü mesele sadece Amerika ile İran'la sınırlı değil Elif. Bütün evet. Körfez ülkeleri bir şekilde bu türbülansın içine sokuldu. Yani işte ya Kuveyt'e habire füze atıyor. Ürdün'e atıyor İran. Erbil'e attı, Irak'a, Kürtlerin bulunduğu bölgeye. Ondan sonra daha önce şeye attı, Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne attı, Suudi Arabistan'a attı, Bahreyn'e atıyor, hala atıyor. Ya atmadığı yer kalmadı ki. Yani dolayısıyla o bütün körfez ülkeleri bir şekilde bu saldırılar devam ederse bir süre sonra bu körfez ülkeleri buna karşılık vermek zorunda kalabilir. Ki onu söyledi Kuveyt. Ya Kuveyt ve Bahreyn bu devam ederse bizim açımızdan sürdürülebilir değil diye böyle bir cevap verebileceğini işaret etti. O zaman işte çok çok kötü bir tablo olacak. Şimdi Yemen, Suudi Arabistan krizi derinleşiyor. Huşiler iki tane Suudi Arabistan petrol tankerini vurdu. Suudiler diyor ki bunu karşılıksız bırakmayacağız. Nasıl karşılıksız bırakmayacaksın? Yemen'i vurma ihtimali ya da içeride biliyorsun bir Huşiler var, bir de eski mevcut Yemen şeyi var, yönetimi var. Ya da mevcut eski Yemen yönetimine silah ve lojistik sağlayarak Huşilerle savaştıracaksın. Tekrar orası karışacak, onun sıçrama ihtimali var. Yani o kadar kötü bir tablo var ki ya, bunun işte nasıl çıkılır, ne olur bilmiyorum. Ya bir an önce bir barış masası, yoksa bütün dünya bir şekilde bunun yükünü taşır. Yani şey değil, hani Avrupa diken üstünde mesela, ya bu savaş devam ederse petrole ulaşma konusunda sıkıntıları çıkacak. Yani bir küresel ekonomik kriz yaratma potansiyeli olan bir durumdan bahsediyoruz. İyi bir şey söylemedim farkındayım Elif. Bana öyle 45 açıyla bakma. Ama böyle bir gerçekliğimiz var. Değil mi hocam? Yani kötü şeyleri de konuşmak zorundayız kendimizi hazırlamak için.
1: Kesinlikle öyle. Yani özellikle ifade ettiğiniz şey çok önemliydi. Yani burada biz tabii ulaşmak, ben de aynı riskleri birçok yerde özellikle ifade ediyorum. Bakın mesela sadece her yerden ulaşmak değil. Türkiye'nin özellikle konumu itibariyle avantajları varken beraberinde de ciddi riskleri var. Mesela kuzeyimizde işte sizin ifade ettiğiniz Ukrayna-Rusya krizi, bunun derinleşme durumunda hem tahılda hem petrolde hem doğalgazda, bakın üç ürün, bunların dünyadaki aynen devlerinden aynen bahsediyoruz. Burada ortaya çıkabilecek lojistik anlamda tedarik zincirindeki en ufak bir kopma tüm dünyada bir kriz yaratacak. Zaten bugün bizim konuştuğumuz bütün bu enflasyonist riskler hep bunun bir ürünü. Yani bugün tahıl fiyatları da normalin üzerinde. Neden böyle? Çünkü

0: tahıl deposu olan Rusya ve Ukrayna'da uzun zamandır devam eden bir savaş var ve oradaki savaş bir şekilde fiyatlara yansıyor. Siz bunun akışını sağladığınızda bile mevcut riskler o fiyatların olması gereken üzerinde olarak yansımasını, piyasaya yansımasına sebep oluyor. Hakeza aynı durum petrolde de böyle. Yani bugün Hürmüz Boğazı açık olursa bile, eğer ki risk devam ederse, savaş çatışma riski, mevcut petrol fiyatları, Brent petrol, ham petrol fark etmiyor, olması gereken üzerinde yine devam edecek. Yani bu akış olmasına rağmen, çünkü her zaman piyasa fiyatlarken riskleri de göz önünde bulundurarak fiyatlar. Yani ortada bir risk varsa fiyat da ona göre yüksek tutulur. Çünkü o risk ortaya çıktığında oluşabilecek zararı minimuma indirmeye çalışır. Yani fiyat mekanizması da biraz böyle işler. Hatta şöyle bir şey var, özellikle altın konusu bence bu konuda en önemli konuşulması gereken şeylerin başında geliyor. Birçok kişi hep bana şunu soruyor, hocam diyor, yani hep altını biz şöyle gördük ya, bir kriz olduğunda altın yükselirdi, o zaman niye şimdi yükselmiyor da düşüyor? Çok büyük bir kriz var yani, beklenti altının düşmesi yönde. İşte buradaki durum da biraz farklı. Yani buradaki savaş petrol fiyatlarına yansıyor. Petrol fiyatları bir küresel enflasyon yaratıyor. Merkez bankaları bu enflasyonla mücadele etmek için faiz arttırımına gittiği zaman, bu defa ülkelerde yükselen faiz aslında güvenli liman görülen altına yönelmek yerine o ülkelerin piyasalarına yatırımcıları yönlendiriyor. Bu da altına olan rağbeti azaltıyor ya da mevcut elinde altın tutan ülkelerin ondan çıkarak işte diğer ülkelerin piyasalarına yönelmesine sebep oluyor. Çünkü yüksek faiz bazı ülkeler için, bazı yatırımcılar için daha doğrusu, iyi bir gelir kaynağı ve oraya yönelmeye başlıyorlar. O yüzden burada da altında böyle bir etki yarattığını özellikle söylemem lazım ve şu anda bir aşağı yönlü bir grafik çizen altının en azından bu riskler devam ettiği sürece, ki eğer bizim az önce ifade ettiğimiz örneğin kısa vadede dördüncü çeyreğe kadar, eğer yıl sonuna kadar Avrupa Merkez Bankası'ndan veya FED'den, Amerika Merkez Bankası'ndan bir faiz arttırımı adımı da gelirse, bu altındaki aşağı yönlü gidişin de devam etmesini bekleyebiliriz. Yani biraz daha aşağı inmesini bekleyebiliriz dediğim şeyler gerçekleşirse. Ama tabii gerçekleşmezse yine insanların güvenli liman gördüğü bir yer altın ve altına yönelme yine artacaktır. Tabii şu anda mevcut koşullar ve küresel meydana gelenler, gelen olaylar buna çok da müsait olmadığını gösteriyor. Yani en azından kısa vadede altının yine de aşağı yönlü seyrinin biraz daha devam etmesini bekleyebiliriz açıkçası.
1: Evet. Yaz Hakan ayları hocam, için Melik Yiğiter altının gerilemesi herhalde biraz iyi oldu diye düşünüyorsunuzdur siz şimdi.
2: Valla bu kadar kötü şeyin içinde, evet, yaz ayında düğün sezonu bir tane minik bir iyi haber. Ben Elif izninle bir Aslan hocama bir soru sorabilir miyim?
1: Tabii ki, buyurun.
2: Ya hocam bu şey için Brent petrol şimdi varil $100 seviyesinde, 28 Şubat öncesi 62-63 dolara seviyesindeydi. Tekrar o rakamları yakalamak imkansız. Yani tekrar 62-63'ü herkes unuttu zaten de. En azından mesela bizim için alarm seviyesi nedir? Mesela $150 mı? Ya evet ya, bu alarm seviyesi ve hepimizi çok uzun süreli bir türbülansa sokar dediğimiz ve piyasaların hani tırnak içinde böyle şey derler ya, hani satın almadığı, satın almak istemediği kötü rakam hangisi hocam?
0: Yani ya şöyle, bunu bir
2: gece kabusta uyanacağımız rakam hangisi hocam?
0: Evet, güzel soru. Aslında bunu bir rakama bağlamak doğru değil ama şöyle bir şey yaptım. Ben siz de bu sorunuzu bilerek yapmadım. Daha öncesinde ben de akademik anlamda da bu konuları çalıştığım için 70'teki petrol krizini ben araştırdım. Orada $150-$160 dolar seviyeleri krize götürmüş olay. Yani $160 dolara ulaşan bir petrol, Brent petrol, evet, $150-$160 dolar seviyeleri piyasalar için bir risk. Yani o seviyeye ulaştığında, yani şöyle düşünün, ya aslında daha açık bir ifadeyle şu anda yani mevcut petrol fiyatı, bakın $100 seviyelerine geldiğinde bile piyasada ciddi bir düzensizliğe sebep oluyor. $150 demek, doğru, mevcut enflasyon

0: enflasyonun neredeyse iki katına çıkması, yani artan enflasyon oranından bahsediyorum. Tabii bununla mücadele edecek ülkeler bizim gibi, özellikle Türkiye gibi yüksek enflasyonla mücadele eden ülkeler için bu çok da risk olmayabilir. Şöyle söyleyeyim. Çünkü biz buna alışkınız ama bazı ülkelerde bakın %1-2 enflasyon oranları bile ülkeleri zora sokuyor. Ülkeler buna çok alışkın
1: Doğru.
0: değil. Özellikle Avrupa'daki ülkeler buralarda %5-6 seviyelerine, 10 seviyelerine çıktığı zaman enflasyon ülkeler ciddi problemler yaşıyor. Yani ben size şöyle küçük bir anekdot vereyim. Yani Avrupa ile bizim aramızdaki fark, tabii bu bizim dayanma kapasitemiz, gücümüz önemli. Bunu özellikle söylemek istiyorum.
1: Hocam
0: Benim
1: ağrı eşiğimiz yüksek hocam. Hasan hocam
0: kesinlikle
1: ağrı
0: öyle,
1: eşiğimiz yüksek.
0: kesinlikle öyle. Bu bir problem olarak da görülebilir ama en azından bizim için ciddi bir dayanma gücü sunuyor. Ama Avrupa böyle değil. Bakın pandemi döneminde orada yaşayan benim bir yakınım, İngiltere'de yaşayan bir yakınım bana şunu söyledi. Dedi ya ben şunu fark ettim. Avrupa ile bizim aramızdaki fark. Dedi pandemide %10'luk bir dedi enflasyon oluştu. İngilizler ne yapacağını bilmiyor. Dükkanlarını kapattılar dedi. Bankalardan krediler çektiler. Ya adamlar %11 enflasyonda bile yönetmekte zorlandılar. Çünkü buna alışkın değiller. İşte aslında bu tarz petrol krizlerinin en çok etkileyeceği ülke tipleri bu tarz ülkeler. Yani onlar bununla mücadele edemeyince bu defa kapanıyorlar. Onlar kapandığı için gelişmekte olan Türkiye gibi bazı ülkeler, bunlar bu defa ekonomik olarak o ülkelere akışı biz sağlıyoruz. Yani bizim sattığımız ürünler oradan sağladığımız gelirlerle büyüyebiliyoruz. Bu gelirler durmaya başlayınca bu defa bir küresel resesyon oluşuyor. Yani önce Avrupa, sonra biz, sonra üçüncü dünya ülkeleri, işte daha gelişmemiş ülkeler, onlar da bizden elde ettiği kaynaklara ulaşamıyorlar. Böylece tüm dünya bir krizin içerisine sürüklenmiş oluyor. O yüzden sorunuz aslında %100 olmamakla beraber 150-160 dolar seviyelerinin aslında riskli seviyeler olduğunu söyleyebilirim. Yani bu piyasanın dengesini bozabilecek bir seviye, en azından ikame edilmesi zor bir seviye olduğunu söyleyebilirim petrol için.
2: Evet ki hocam herhalde
1: Hocam çok güzel
2: Goldman
1: anlattınız ve gayet iyi anladım.
2: Sachs miydi? Peki şimdi hocam Goldman Sachs zaten yıl sonu için 120 dolara yükselebilir diyor. Siz de dediniz işte 150-160 dolarlarda ciddi anlamda risk, resesyon,
1: Yıl sonu
2: stagflasyon.
1: için mi Elifor tahmin?
2: Evet, Goldman Sachs'ın 120
1: Ha.
2: dolar olabilir diyor ki işte asıl zaten kalıcı olması halinde işte değil mi hocam? Yani
0: Evet.
2: enflasyonları tüm yani küresel anlamda tüm enflasyonları 1,6 puan kadar etkileyebilir değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle. Bir de burada zaten şöyle bir şey var, çok dillendirilmeyen ama işin bir parçası. Yani biz mevcut Hürmüz krizinden kaynaklı bu fiyatları konuşuyoruz. Babel Mündeb var biliyorsunuz ki
2: Evet.
0: Arap Yarımadası'nın
1: Evet.
0: diğer tarafında, yani risk oralara sıçrarsa, Körfez ülkeleri de bu savaşın bir parçası olursa biz çok farklı şeyleri
1: Hocam sıçradı.
0: konuşmak durumunda kalabiliriz.
1: Hocam
0: Evet.
1: sıçradı bile. Husiler kapatma kararı aldı. İki tane Suudi Arabistan petrol tankerini vurdu adam.
0: Evet, yani
1: Geçirmeyeceğim
0: bu
1: kimseyi
0: şöyle,
1: dedi.
0: kesinlikle bu şu açıdan önemli. Yani bu belki o petrol akışını durdurmayacak ama az önce ilk söylediğim şey vardı. Hani fiyat nasıl oluşuyor sorusunun cevabı. Yani riskler ortaya çıktığı zaman akış olsa bile bu fiyatları yukarı çekecek. Çünkü o risk ortamında kimse doğal bir fiyat koymayacaktır. Yani riskin büyümesinden doğabilecek zararları göz önünde bulundurarak fiyatları yükseltecektir. O yüzden zaten ben tam da bunu ifade etmek istiyordum. Yani risk Körfez'e daha farklı bir boyut alırsa, yani bu savaşa dönerse, şu anda aslında taraflar birbirini belli aralıklarla yokluyor. Yani bu yoklama eğer savaşa dönüşürse, evet o zaman bence çok ciddi şeyleri konuşmaya başlayacağız. Yani bizim
2: Evet.
0: belki çok uzak gördüğümüz o 150-160 dolar Brent petrol fiyatları belki bir gecede o rakamlara gelebilir. Bu da tabii tüm dünya için ciddi bir küresel risk bunun göz önünde bulundurulması

0: olması lazım. Yani ben o yüzden ilk günden beri özellikle devletlerin artık bu savaşa taraf olması gerektiğine inanıyorum. Yani özellikle anlaşma konusunda. Çünkü iki tarafı uzlaştıramadığınız her zaman dilime tüm dünya için bir risk oluşturuyor ve İran bunu bir savaş kozu olarak kullanıyor. Yani Körfez ülkelerini bir şekilde savaşın tarafı olarak tutarak aslında kendi riskini de indiriyor ama bununla beraber tüm dünyada dediğim gibi özellikle ekonomik anlamda ciddi bir küresel riskle dünyayı karşı karşıya getirdiğini de söylemem gerekiyor.
1: Evet, dün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un da bu konuyla ilgili uyarıları vardı. Boğaz'ın haftalar içinde tamamen ve koşulsuz olarak yeniden ulaşıma açılması gerektiğini belirtiyor. Çünkü aksi halde petrol, şimdi biz yoğun bir şekilde petrolü konuşuyoruz ama tabii Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin kapanması, işte gördüğü zarar sadece petrol geçişi için değil, doğalgaz, gübre demek, gıda demek ve diğer kritik
2: Özellikle
1: ürünlerin
2: gübre.
1: de sevkiyatında yaşanacak aksaklıkların küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuyor ki işte aslında bu enflasyon anlamında konuştuğumuz noktada da işte petrol, doğalgaz, gübre ve diğer kritik ürünler, petrol türevleri değil mi hocam?
0: Kesinlikle öyle. Yani burada özellikle şunu görmek lazım. Örneğin Asya ülkeleri, Kore ve Japonya gibi ülkeler kendi enerji ihtiyaçlarının %80'ini neredeyse Hürmüz Boğazı'ndan oradaki Körfez ülkelerinden sağlıyorlar. Şimdi Hürmüz kapalı olduğu sürece bunu tedarik edemiyorlar. Tabii ikame etme şansları yok mu? Var. Bu daha yüksek maliyetle ve daha uzun bir zamanda olabilecek bir şey. Şimdi bahsettiğim iki ülke şu açıdan önemli. Yani bunlar dünyanın birçok teknolojisini üreten ülkeler ve bunlar oradaki enerji ihtiyacını üretimde kullanıyorlar. Buna ulaşamadıkları zaman o zaman dünyada teknolojik anlamda da bazı ürünlerde sıkıntı, tedarikinde bir sıkıntı yaşayacağız demek oluyor. O yüzden böyle baktığımızda bizim Hürmüz Boğazı'nı sadece sizin ifade ettiğiniz gibi sadece petrol nakliyesindeki bir sınırlama olarak görmememiz lazım. Lojistik anlamda ki ben bunu size daha önce de söylemiştim. Örneğin nablon fiyatlarında özellikle Hürmüz'ün kapandığı dönemde neredeyse 3 katına yükselen nablon fiyatlarından bahsetmiştik ve bunun işte sigorta fiyatlarına yansıdığından özellikle gemi taşımacılığında bunlar önemli konular. Yani sigortanın, nablonun fiyatı bunlar doğrudan ürünün fiyatını etkiliyor. Hem düşünün tedariğinde sorun yaşıyorsunuz hem de yüksek fiyattan temin ediyorsunuz. Bunlar beraberinde ciddi riskler getiriyor. Bunun özellikle sürecin uzaması çok ciddi bir risk beraberinde getiriyor. Çünkü birçok ülke veya kurum veya yatırımcı aslında belli riskleri gözeterek zaten belli stoklarla ya da belli bir zaman dilimine ait bir hazırlıkla yol alıyor ve böyle bir şekilde ticaret yürütüyor. Ama bu süreç uzadığı zaman onların kontrolünden çıkmaya başlıyor. İşte elindeki rezervi bitirirse Japonya ve Ukrayna ki bitmek üzere ya da bitmiştir şu anda. O zaman oradaki üretim aksayacaktır. Oradaki üretim aksadığınızda muhtemelen sizin elinizdeki telefonun bir üst modeli elinize ulaşmayacaktır. Onu beklerken belki başka daha stratejik ürünlerin temininde de sorun yaşayacaksınız. Biz bunun aynısını nerede gördük? Pandemi döneminde gördük. Yani küçük bir çipin dünyada ciddi bir otomotiv krizine sebep olduğunu gördük. Belki Japonya'daki benzer şekilde bir çip olmaz ya da oraya şahsına münhasır üretilen bir ürünün dünyaya temininde sorun yaşanmasıyla başka bir sektörde daha büyük bir kriz yaratabilir. Yani bu risklerin tamamını beraberinde barındıran bir coğrafyadan bir krizden bahsediyoruz. O yüzden özellikle ben bu yılın sonuna kadar bu krizde bir adım atılmasını bekliyorum. Çünkü atılmazsa zaten açık söyleyeyim. Yani bunun böyle bir ben de Yiğit Bey gibi yani bir kötü bir projeksiyon çizmek istemeden ifade ediyorum. Dünya bir şekilde bir krize sürüklenecek. Yani bence devletlerin 6-7 ay böyle bir sürece dayanma şansı yok. Çünkü bunu sadece bir Brent petrol fiyatı gibi görmemek lazım. Lojistikte sorun yaşayacaklar.

0: tağla ulaşımda sorun yaşayacaklar, teknoloji ulaşımda sorun yaşayacaklar, yüksek maliyetler ve alternatifi olmayan coğrafyalardan bahsediyoruz. Yani siz Hürmüz'ü kullanmayayım diyebilirsiniz ama Hürmüz'ü kullanmadığınızda da bu risk devam edecek. Yani oradaki fiyatlar yine yükselecek, değişen bir şey olmayacak. Diğer tarafta da bu defa Husilerin saldırısı olacak, işte korsanların saldırısı olacak. Orada gemi trafiği artmaya başladığında, yani dünya her zaman alternatif yollara ihtiyaç duyuyor. Bir yolun alternatifi belki o riski kısa vadede absorbe etmeye yetebilir ama uzun vadede bir çözüm olmayacaktır. O yüzden en azından yıl sonuna kadar bu krizi en azından bitmeyecekse bile tüm devletlerin uzlaştığı bir ortama getirmiş olabileceklerini ümit ediyorum. Yani eğer olmasa da çok, dediğim gibi, yani ne yazık ki kötü şeyleri konuşmaya başlayabiliriz. Yani o zaman bence 120 dolar seviyelerinin üzerine de çıkabilir. Yani Goldman Sachs'ın 120 dolar seviyesi
1: tahmini
0: bence
1: aşağı kalabilir diyorsunuz.
0: Evet, yani bu iyimser bir seviye. Çünkü yani yıl sonuna bakın kaç ayımız var? Neredeyse 5-6 ay var. 6 ay böyle bir krizin devam etmesi. Evet, yani 20 dolar bence düşük, iyimser bir açıklama.
1: Temmuz ayı enflasyon beklentiniz de bu durumda, işte Merkez Bankası'nın da para politikası kurulu metnine girdiği ifadeyle ne yazık ki yükseldi herhalde, değil mi? Çünkü Haziran ayı işte %1'in altında gelmişti. Temmuz ayı içinde beklentimiz yine buna yakındı, işte o gıdadaki bolluk sebebiyle. Ama tabii bu yaşananlarla herhalde Temmuz ayı enflasyonu beklentiniz de biraz yükseldi mi hocam?
0: Kesinlikle öyle. Zaten sadece gıda enflasyonunda değil, tüm enflasyonda küresel anlamda bir yükseliş olduğu için, yani en azından Temmuz ayındaki enflasyon oranında da bir yükselme, kısmi bir yükselme bekliyoruz. Yani dediğim gibi, yani bu küresel risk sadece bize bağlı bir risk değil. O yüzden küresel anlamda olduğu için, yani bu risk devam ettiği sürece enflasyon anlamında zaten merkez bankalarının neden faiz indirimine gitmediğini ve bazı merkez bankalarının önümüzdeki zaman diliminde faiz artırımını yapabileceğini bu sebeplere bağlamıştık. Yani bu küresel risk enflasyonla beraber devletler buna müdahale etmek istiyor. Kimse uzun dönemli bir yükselen enflasyon trendinin içerisinde kalmak istemiyor. O yüzden evet, Temmuz ayında bir tekrar bir yükselen enflasyon görmemiz mümkün ama şunu, iyimser olarak da şunu söylemem lazım. Yani şu anda İran krizi bittikten sonra aslında böyle devletleri çok da böyle krize sokabilecek bir ortam yok. Yani en azından komşuda İran ve Ukrayna krizinin kısmen baskılandığını görüyoruz. Yani iki devlet bunu dengeli götürmeye çalışıyor. Çünkü ikisi de kriz içerisindeydi. O yüzden bu dönemi biraz daha riskli atlatacağımızı düşünüyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Yine de umudumuzu kaybetmeyelim. Umarız en kısa zamanda tekrar ateşkesi, barışı konuşuyor oluruz. Tarafların İnşallah. Aklı selim yaklaşımlarını görüyor oluruz diyelim. Çok çok teşekkür ediyorum. Harran Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hasan Bardakçı ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok çok teşekkür ederek analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan Meteoroloji Editörü Elde Bir Anayan karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Baraf'la uç uçabildiğin kadar.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Temmuz'un ortasında şiddetli yağmur, serin hava, kuvvetli rüzgar meteorolojik açıdan çok sayıda parametre var. Hareketli ve riskli 500 milibar seviyesinde oluk etkisindeyiz. Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık düşüşü çok belirgin, giderek belirginleşiyor. Rüzgar etkisi var, rüzgar hareketliliği oldukça fazla. Soğuk cephe geçiyor üzerimizden. Hem 500 milibar seviyesinde oluk hem de soğuk cephe işte bu yaşananların tek sorumlusu. Şimdi Marmara'da Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar var. Kısa süreli gök gürültülü sağanaklar ama ani sel su baskını riskini beraberinde getirebilir. Aslında bugün şiddetli yağış beklemiyoruz. 20 kilo civarında bir yağış beklentimiz var ama çok kısa sürede gerçekleştiği için ve dar alanda gerçekleştiği için böyle havza bazında ani sel riskinin yüksek olacağını lütfen unutmayın. O yüzden dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda hızlıca sel olasılığına karşı tedbirli olmak önemli. Bir karış sizi 30 santimse araçlarınızı sürükler. O yüzden sel suyuna aman aman girmiyoruz. Bugün yarın pazar günü risk devam edecek. Bunu da şimdiden söylemiş olalım. Bu 3 gün biraz tedbirli olmakta fayda var. Açık hava planlarına biraz ara verelim. Hafta sonu için planlamalarımızı olabildiğince evde kapalı ortamda tutmaya özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü tatil beldelerinde de yine şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar ve sıcaklık düşüşü olacak hafta sonu. Şimdi bugünün tablosunda Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimi yağmurlu. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de karayel kuvvetli. Doğu Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam ediyor. Termometreler hala 40 derece bandında. Adıyaman, Batman, 40, Şanlıurfa 41 derece gölgede. Günün en sıcak saatinde bunlar ama azalacak. Yine sıcak alarm seviyesinde kalacak ama 40-41'lerden 35-36 derece bandına doğru gerileyecek Güneydoğu Anadolu bölgesinde bile. Şimdi yarının tablosuna bakalım hemen çünkü yarın önemli. Cumartesi meteorolojik açıdan en hareketli ve en riskli gün olacak. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde hava yağmurlu. En az 20 kilo yağış olasılığı var ama Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde 50 kilo yağış ihtimali var. 50 kilo yüksek bir rakam. Sel su baskını riskini artıracaktır. O yüzden dere yataklarında, çukur alanlarda birikmeler olacaktır. Tedbirli olmak gerekiyor. Karadeniz bölgesinde ise aşırı yağış bekliyoruz. Hem Marmara'nın doğusu hem de Karadeniz bölgesinde sağanaklar 75 kilo ile 100 kilo arasında değişecek gibi gözüküyor. Çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla İstanbul'un da içinde bulunduğu, özellikle İstanbul Anadolu yakası biraz daha fazla alacak gibi gözüküyor. Ve Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun çevresinde bu illerde özellikle de sel ve su baskını riski çok yüksek olacak. Heyelan riski de oluşacaktır. Fırtına ile birlikte görülecek. Marmara, Ege'de Poyraz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'de ise lodos görülecek, kuvvetli şekilde esecek. Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Deniz ve hava ulaşımını yine olumsuz etkileyebilir. Hava ulaşımını kullanacakların mutlaka seferlerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. İptaller, gecikmeler, rötarlar yaşanabilir. Sonrasında pazar günü sistem aslında büyük ölçüde ömrünü tamamlayacak ama Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz yine yağmurlu olacak. Genel olarak en fazla 20 kilo ama Karadeniz bölgesinde yine 50 kilo yağış olasılığı var. Orta ve Doğu Karadeniz'de karayel pazar günü de kuvvetli esecek. Pazartesi günü ise bolca güneş bizi bekliyor ve sıcaklıklar yeniden özellikle güney bölgelerimizde yükselecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul yağmurlu. Yarın şiddetli yağışa dikkat. Sel ve su baskını riski yüksek. Pazar günü yine sağanak yağmur var. Kısa süreli lokal sağanaklar hafif sağanaklara dönecek. Hava sıcaklığı yarın sert şekilde azalıyor. 6-7 derecelik bir soğuma bizi bekliyor. Aman dikkat. Bu da hastalık havası ihtimalini artıracaktır diyelim. Ankara'ya bakalım. Ankara yağmurlu. Gök gürültülü sağanaklar var. Ani ve sert bir soğuma başkenti de bekliyor. Yarın 22 derece. 8 derecelik bir düşüş olacak ve şiddetli yağmur var yarın Ankara'da da. Pazar günü sağanaklar hafifleyecek ama hava yine yağmurlu olacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu. Yarın yağmur var. Pazar günü hava az bulutlu olacak. Sağanaklar yarın hafif İzmir'de. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Sıcaklık 1-2 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test köşesinde Megan İdek, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
7: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Evet. Kirvem, kirvem, ah kirvem. Bu, bu. Baba.
7: Gel çocuğum.
6: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
7: Kirvem.
6: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerine kıvrılmaz mıyız?
8: Öyle bir dünya yok.
9: Allah. Böyle bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimiz

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle, Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi, hayırlı günler, hayırlı cumalar.
1: Hayırlı günler, hayırlı cumalar hepimize, dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Eyvallah.
1: Evet.
0: Güzel bir akış yapmıştık biz bugün. İşte efendime söyleyeyim, savaş Kızıldeniz'e sıçradı. Siyonistlerin Mescid-i Aksa istilası, pilotlarımız Eurofighter için İngiltere'de, vali değil adeta bir mafya. Tuncay Sonel'den bahsediyoruz. Bugün gazetelerde yer alan acayip haberlerimiz vardı. Dakikalar önce bir sıcak gelişme. Biz de olduğu gibi akışımızı şimdilik bir takla attırdık, mesleki tabirle. Akışa takla attırdık ve bu ekranlarınızda da son dakika yazısını gördüğünüz sıcak gelişmeyle başlıyoruz.

0: Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nde Manisa milletvekili olarak görev yapan Özgür Özel, 90 milletvekili arkadaşıyla birlikte partisinden istifa etti. Yeni partilerinin hala adının ne olduğunu ben bilmiyorum.
1: Yeni parti değil mi? Yeni parti değil mi artık?
0: Orada ben o bir şeyim var. Hala, öyle yani mi? Orada bir mütereddütüm.
1: Tamam. Sonra ne oldu?
0: Başvuru dilekçelerini İçişleri evet. Bakanlığı'na sunulmak üzere de imzaladı. Manisa milletvekili Özgür Özel ve arkadaşları efendime söyleyeyim
1: partiye CHP'ye ihanet etti. Resmen baba ocağıydı hocam. İnsan baba ocağını terk eder. Baba ocağı işgal altında mı? Yani sen şöyle miyim? Baba ocağı işgal altında mı gidiyor? Türkiye İngilizler geldi hadi kaçak. Bu mudur yani? Olur mu? Nasıl yani ya? 6 ok. Ok aldın mı hiç? Kaç oku kaldı?
0: Ha, üçünü okun alıp üçünü mü götürdüler diyorsun?
1: Öyle bir tane amblem yapmışlar. Üçü burada, üçü orada. Sen bir defa nerede kuva, nerede milliye?
0: Hani kuva kaldı milliye.
1: Nerede ne? Bir dakika dur. Bir saniye. Tabii, mavra yapmıyoruz hocam. Bir dakika.
0: Tamam.
1: Ya yıllar boyunca vıdıdı vıdıdı ulusal bilmem ne CHP kuru. Ulan sen kurucu iradeyi beğenmiyor musun? Kurucu iradeyi beğenmiyor musun? Kurucu irade. Ulan kutsal kase. Kutsal koltuk. Ne oldu? Koltuk lan. Nerede bu CHP? Ne kuruyorsunuz siz ya? Bölücü müsünüz? Resmen bölücülük yapıyor. Ama hocam böldü. Hocam
0: sırt,
1: böldü.
0: Hançer.
1: Bilmiyorum hocam, pavyon hocam, pavyon yani noktanız, çıkış noktanız da benim değil. Siz saygıdeğer CHP'li delegenin ifadesidir efendim. Beni pavyona götürdüler dedi. Nerede Özkan, nerede Yalım? Niye almadınız onları? Hep beraber toplayalım. Nerede Muhittin, nerede Böcek? Niye bunlara sahip kaçıyorsunuz ya? Manavgat nerede kardeşim, bedelini olmaz böyle bir şey. Bu nasıl bir ihanet ya? Nerede küfe? Hocam bak bir dakika kaldırmaz. Bir söyleyeyim ben.
0: Tamam.
1: Bir dakika dur.
0: Dur şimdi.
1: Bu ülkenin her sınırları tek tek işgal edilmiştir. Artık Türkiye işgal altındadır. Artık Türkiye diktatör müsün sen? Sen kimi bölüyorsun sen? Evet. Ne yapıyorsun? Ayıp ya. CHP'yi niye böldün ya? Biz yıllar bu. Ben kitabını yazıp ben para ekmeğime niye göz diktiniz kardeşim? Tamam ben Kemal geldi gitti. Bugün Kemal gider ya adam arındıracağım dedi ya ne kaçıyorsun hop. Niye böyle kirli kirli kaçtınız? Hocam sorarım bak. Kirli kirli bir yere mi kaçıyorsun? Sen nasıl mücadeleden vazgeçtin? Hiç CHP'yi yeni tutar mı? Yeni parti, İstiklal Partisi, Boğderek Partisi, Köpük Partisi, Sabun. Olur mu öyle şeyler Sabun'la Mabun'la? Siz yaparsınız yapar. Başka bir şey de o Köpük Partisi de olur. Hangi parti bu kardeşim? After Parti mi? Ne bu? Ne partisi kardeşim ya? Ulan bu kadar pislikle içerisinde koşu koşu kaçtınız gittiniz. Pure Pak CHP'den gittiniz. Kurucu irade Mustafa Kemal'in koltuğu. Ne oldu abi bunlar? Özür dilerim.
0: Peki bir şey
1: sorabilir miyim? Ne oldu?
0: Bir şey sorabilir miyim? CHP arındı.
1: Bence program bitti bu kadar.
0: CHP arındı mı acaba? Yani şey bu görünen tablo onu mu gösteriyor? Bir şey çünkü bak CHP'nin ki içindeki bu tartışma neydi? Partimiz işgal ediliyor.
1: Tabii tabii.
0: Öbür tarafta diyordu ki hayır biz partimizi arındırmak için buradayız. Her evet. ikisinin de partimiz ifadesi oluyordu. Şimdi bu mevcut durumda CHP arınıyor mu?
1: Hocam bir şey söyleyeceğim. Yani bir cümle bir yorum yapayım mı bütün?
0: Ama bak ne olur.
1: Bir cümle ama bir
0: ama
1: cümle.
0: Şeyi, o,
1: bak, pardon.
0: Dozunda bak.
1: İki kelime
0: mübarek
1: dozunda.
0: Cuma saati.
1: Beter olsunlar ya. Çok umurumda değil yani. Ya beter olsunlar ya. Ya bir şey söyleyeceğim.
0: After party ya, lafını çok tutmuş.
1: Tamam hakikaten
0: bizim
1: after party. Yani bu parti kurun. Ekip arkasında bir after party.
0: Gülüyorlar yani after party'ye.
1: Ama öyleler abi yani şimdi ne diyeceğim abi bak bir şey söyleyeceğim. Şakası şaka yapmıyorum. Abi biz şu ana kadar 2 yıl boyunca 2024'ten bu yana ne konuştuk biliyor musun? Bunu ben konuşmadım. Ulan ben konuşsam neyse bana kızın beni dövün ya. Bana söyleyin ben veya ben konuyu açsam. Aynen altılı masanın adayı kim olacak gibi. 2 yıl boyunca tam 2 yıl abi. 2020'de başladı. Tamam. 2023'e kadar devam etti. Adayı kim olacak adayı ya ilgilenmiyorum diyorum ben. Bak diyorum paçamıza yapışarak böyle ya Habertürk çıkartıyor o zaman operasyon çekecek ya Habertürk. Operasyon biliyorsun televizyonudur Habertürk.
0: Biz bilmiyoruz onu Kübra Par söylüyordu. Biz burada siyaset dizayn ediyoruz efendim diyordu.
1: Bir de sahtekarlık sevmiyorum.
0: Program sunduğu zamanlarda.
1: Sahtekarlık çok vardı o yüzden. Yani böyle bir şey böyle demokrat gibi yönü falan var ya çok oynak bir şeydi yani. Lan ol nav gibi ol işte. Dümdük konuş, dümdük kandır yani. Böyle kandırma hiç ayıp bir yer. Neyse. O dönemler de vardı ya. 2 yıl boyunca onu konuştuk. Sonra bir dakika dedim ya. Bırak dedim ya. Bir, beni ilgilendiren mesele değil ki. Altılı masa toplanmış bir 6-5 benzemez patlar neyse. Bir araya gelmişler. ABD destekliyor. MPS, FETÖ destekliyor. Biletimizi alıyoruz diye zıplıyordu FETÖ'cüler. Bayılıyorlardı FETÖ altılı masaya. Doğru. Yalıyorlardı altılı masa, altılı doğru, masa falan. Doğru. Ondan sonra baronlar, terör baronları destekliyor. Tamam dedik. Ama onlar konuyu açıyorduk. Çağırıyorlar Kılıçdaroğlu, aday olacak mısın? Meral Akşener adı kim olacak? O olmasın, bu olsun falan. Sen kızarıp kalkarıp küçük el işte falan. Lan 2 yıl onlar konuyu açıyorsa sana ne diyor? Ya bana ne diyor? Yani ben seni konuşmak istemiyorum ama önüme her defasında senin adam bunu... Bakın bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin acıtıyor ama söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, hatta Orta ve Balkanların, belki dünya tarihinin, abartmasın, dünya tarihinin sadece bu şey ülkelerin dışında, hani var ya böyle üçüncü dünya ülkeleri dedikleri, Orta Afrika, bazen Orta Amerika bölgesindeki, bazen Pasifik'teki ülkelerin bazılarında olduğu gibi ülke çapındaki yolsuzluğun dışında, ki ondan ülke çapında Mikronezya'da yolsuzluk olsa ne olacak? Toplam 1 milyar dolar. Onlar bizimkiler 200 bin euroya araba tefrişah yapıyorlar. Neyse. Araba döşüyorlar. Ben yapmadım. Bakın Özgür Bey, bir daha söylüyorum. O çuval çuval paralar. Buraya koydum, buradan. Bu dedi. Bak baba, bu diyor baba. Buraya koydum, buradan çıkarttım diyor. Bak bu dedi. Bak bak, bu bu. Bu. Buraya cebi, devleti cebi buradan koyarım.
0: Radyodaki dinleyicilerimiz ya, 200, bak baka anlamıyor. Hani, bak ha, baka.
1: Şu bir Özgür Özel diyor ki ya 170 bin artı KDV euro kadar bir şey arabanın tefrişatı için harcadınız mı? Harcadık. 300 tane tırı vardı. Buraya koyduk, buradan çıkarttık.
0: Peki.
1: İki, sırt çantası, kupara kuleleri, ondan sonra...
0: Buraya nasıl geldiğimizi konuşacağız da.
1: Şu bu adam, bu adam, bu arındırma diye sordun, üzerine bastım. Ulan bu adam arınamaz ki. Bu adamın kendisi kir. Yani şu açıdan eğer CHP arındı mı diyorsan, bunların çıkması bir arınmadır. Doğru. Bak, Kemal Kılıçdaroğlu'nda ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu ülke hiçbir faydası olmayan, 13-14 yıl boyunca bu ülkede kutuplaşmanın merkezi olan, kutuplaştıran, doğru mu hocam?
0: Doğru.
1: Bu ülkeye şikayet eden.
0: Doğru. Doğru.
1: Orada ne işiniz var, burada ne işiniz var diye yani bir siyasi figür, burada desteklemiyorum hala, gene aynı yerdeyim ama... Şuna baktığım zaman var ya, şunlara baktığım zaman Kılıçdaroğlu en azından bir kumpasla FETÖ'nün bir kumpas kaset marifete getirdiği bir kişi. Şimdi, bunlar abi her tarafından kir akıyor ya.
0: Geçmişi analiz edeceğiz. Biz bugün anlaşılan o ki programı bütünüyle bu mesele üzerine bina edeceğiz ama şimdi ne olacakla bir başlayalım. Benim sevgili kardeşim Ankara'dan muhabir arkadaşım Emre Ayaz, iki dirhem bir çekirdek görüyorum karşımda maşallah. İçişleri Bakanlığı'nın önünde efendim Emre Ayaz. Az önce Özgür Özel'in 90 milletvekili arkadaşıyla birlikte istifa dilekçelerini imzaladıklarını, ikinci bir dilekçeyi de Özgür Özel'in tek başına imzaladığını, o da yeni bir partinin kuruluş dilekçesi olduğunu ve onu da İçişleri Bakanlığı'na sunacaklarını söylemiştim. Doğru mu söyledim Emre? Nedir durum? İçişleri Bakanlığı'nın önündesin. Hadi bir sıcak gelişmeleri bir aktar bakalım bize.
2: Ömer Özkök, söyledikleriniz tamamıyla doğru. Bu şekilde ilerledi. Kendisi de CHP'den istifa etti ve onun istifasıyla birlikte CHP'den 91 milletvekili istifa ederek yeni partinin yolculuğuna başladılar. Bugün de Özgür Özel'in yardımcısı olan Murat Emir İçişleri Bakanlığı'na gelerek o yeni partinin kuruluş aşaması, yani yasal süreç için başlangıcını gerçekleştirmiş olacak. İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacak. O vekillerin de yeni parti kuruluşuyla birlikte aynı zamanda kurucular kurulu üyesi olması ve bununla birlikte o resmi evraklarda her bir vekilin 741 kez imza attığı belgeler olduğunu da öğrendik. Ve o belgelere imza atıldıktan sonra o resmi belgelerde İçişleri Bakanlığı'na sunulacak ve İçişleri Bakanlığı da o belgeleri 3 gün içinde Yargıtay'a sunarak resmi parti kuruluş işlemleri Yargıtay tarafından uygun görüldüğü takdirde başlayacak.

0: Birlikte yeni partiye geçen milletvekilleriyle birlikte bir araya gelecek Anadolu Kulübü denen bir yerde görüşecekler ve bu görüşmeyle birlikte kurucular kurulu üyeleri olarak da bir toplantı gerçekleşecek. Oradan da bir kısa bir açıklamanın olması bekliyoruz Özgür Özel tarafından. Tabii baktığımızda burada CHP'den ayrılmasıyla birlikte CHP'nin milletvekili sayısı epey bir düşmüş olacak ve ana muhalefet kısmına yeni partinin geçeceğini ve Özgür Özel de iktidara bu yoldan yürüyeceğini söylemişti. Özgür Özel o istifa görüntülerinin servis edilmesiyle birlikte kağıtları imzaladığı, o resmi evrakları imzaladığı belgelerden sonra sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ibaresini kaldırdı. Ve kapak fotoğrafındaki bir detay da dikkat çekti aslında. Orada da logolaşmış olarak da görebiliriz yeni parti detayı vardı. Köylü Milletin Efendisidir yazıyor ve üst tarafında da Yeni Parti logo şeklinde bir yazı var. Aslında partinin de Yeni Parti olacağı izleniminin daha net görüntüsü olduğunu söyleyebiliriz. Yaklaşık 11.30-11.45 civarı Murat Emir'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hemen önümüzde bulunuyor. Hemen yanı başında da arada yol kesen bir noktada İçişleri Bakanlığı bulunuyor. Bulunduğumuz bu nokta buraya gelecek ve evrakları iletecek. Ardından Yeni Parti'nin kuruluşu için resmi işlemler başlamış olacak. Biz de şu an Murat Emir'in gelişini takip ediyoruz. Kamera arkadaşım Kubilay Kutler'le birlikte diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz sevgili Emre. Özetledin. Bugün Milliyet Gazetesi'nden sevgili dostumuz Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer'in bir haberine göz atıyordum sen bunları aktarırken. Dilekçeden sonra da Hacı Bayram'a gidiliyor. Hacı Bayram'da, evet, evet, mübarek, Hacı Bayram'da tabii. Cuma namazı kılınacak.
2: Tabii tabii. Ya, tabii o sahtecilik yapmak zorunda. O mecbur. O çoktan beri yapılıyor hocam.
1: Ben o zaman buradan bir de Mustafa Daş'tan kardeşime bir çağrı yapayım. Ankara ekibimizden bir arkadaşım da Hacı Bayram'a gitsin. Evet. Orada da 90 milletvekilini Cuma namazı kılarken bir arada görmek, 90 CHP'li milletvekilini çok karşılaştığımız bir durum değil. O yüzden hani böyle dua olayları vardır ya, yılda bir kez denk gelir işte 3000 küsür yıl sonra ilk kez falan diye. Dolayısıyla oradan da bir görüntü alalım bakalım. Hocam, fena bir yani, görüntü olmaz.
2: Evet doğru, güzel bu, çekmek bakmak lazım. Hatta yazarız, mümkünse yetiştiririz inşallah yarına Cuma namazı izlenimleri diye. Çoktan beri çünkü mesela arada bir fark var. Mesela arındırın kir dediğimiz şey, yani Kılıçdaroğlu'nun benim değil söylediği arındırmak, yani kirlerden diyor, yani pisliklerden. Hı. Yani Kılıçdaroğlu deyimine, ifadesine göre, bana göre değil, pisliklerden arındırıyor. Pislikleri bak ne yapıyor, kesediyor, gönderiyor. Arıdan pislikler namaz kılıyor, değil mi? Ya yani ona, bana göre değil, ben ona pislik göre demiyorum.
1: Abi evet ya, yani bu...
2: Ben diyor, bak şu ifade çok kıymetli hocam. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, diyor ki arkadaş ben bu cihazı arındıracağız. Her türlü kirden arındıracağız. Kir eşittir pislik. TDK. Pislikler de arındıracağım ben. Şimdi bunlar da bir arındırılmadan önce bir kaçalım dedi. Kılıçdaroğlu'na göre pislikler kaçtı. Durum bu. Şimdi soru şu. CHP ne yapıyor? Birçok konu var da. Özgür Özel'e göre neden ben ilk girizgahta böyle heyecanla nerede kuva hani milliye falan diye söyledim ya. Tamam. Şimdi bunun bir manası var yalnız.
1: Logo'ya
2: şimdi, şimdi siz nesiniz? Yok olur, tartışırız daha. Tam emin değilim. Abi, tamam.
1: Tamam sen istersen cümleni bitir.
2: Bu yoktur herhalde. Var mı bu?
1: Var var.
2: Bu traktör var mı?
1: Yine traktör.
2: Tövbe estağfurullah. Tamam bir dakika. Evet, hocam ama çok tamam,
1: bunu şimdilik şu anda program burada... ilerleyen dakikalarında bu meseleye hocam, değineceğiz. Anda, Özgür Özel bunu paylaştı.
2: Tam da gevurcası rahmetli Engin Alçın dediği gibi overloaded, fazla yüklenmiş durumdayım. Yani burada 20 tane yazı konusu çıktı diye yazacağım bir hemen. Ben bir karış yazıyorum zaten. Traktör de var değil mi? Kaskettim. Tamam. Küfe var mı, küfe? Sırtında.
1: Küfe yok.
2: Arkasında sabun
1: traktör
2: var mı?
1: Traktör var.
2: Sabun, otel, pavyon yok mu?
1: Köylü milletin efendisidir var. Efendi Gürbüz olarak, çocuk.
2: Efendi olarak sen kal, çocuk kal. Biz pavyona gidiyoruz.
1: Hadi.
2: Tamam peki. Bugün mübarek cuma günü tabii, cuma namazı eda edilecek. Şimdi hocam arka arkaya çok bunu tutamamışım. Hadi şunu bari söyleyeyim.
1: Hadi söyle.
2: Cuma günü kılındıktan sonra şimdi o arındıran Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeyken sen bu cumayı hatırlıyor musun hiç?
1: Kemal Kılıçdaroğlu, evet. Bir sefer. Seçimden bir hafta önceki cuma.
2: Öyle mi?
1: Ben, bir sefer. Benim hatırladığım, 13 yıl boyunca.
2: Tabii benim hatırladığım bir tane vardı. Yürüyüş yaparken yakalandı. Yani Düzce civarında. Ha. yolda yürüyor. Ankara'dan İstanbul'a karavan yürüdü. Yani atletle. Tamam.

0: Tamam.
1: Var ya atletik Maraton Kemal. O zaman Maraton Kemal yapıyordu. Ankara'dan İstanbul'a yürürken yolda cuma oldu. Tabii kalabalık da var. Cuma vakti mecbur. Ben de o zaman dedim bak benim bir adamın cuma namazı kılıp kılma beni ilgilendirmez.
0: Hı.
1: Ne içeceğini de ilgilendirmez. Hangi köprüye ve hangi partiye gittiğini de beni ilgilendirmez. Yeter ki içimize havluyla gelme. Peştemalle gelme.
2: Doğru.
1: Ha, başka bir hadis.
2: Ve benim alanıma
1: yani git
2: müdahale
1: içeride kime ne
2: etme.
1: gösterirsen göster.
2: Benim alanıma müdahale
1: Yani
2: etme.
1: millete kamuya açılma yani.
2: Tamam.
1: Havluyla kamuya açılmaz.
2: Tamam.
1: Şimdi sağlığa zarardır. Yeni rakı gibi olmuş.
2: Bunun bari, mavi logosunu sosyal tamam. medyada gördüm.
1: Öyle mi?
2: Gördüm, gördüm.
1: Ben hiçbir şey görmedim
2: gördüm.
1: Daha. Ben gördüm. Doğaçlama söylüyorum. Peki.
2: Tamam.
1: Ha, çok güzel. O kılmazdı. Şimdi bu Özgü Özel ayakta zor bükülüyor zaten belli. O bağdaş falan kurup oturuyor. Bir CHP'li için yanlış anlamayın hakaret değil arkadaşım. Normaldir bu. Yıllar boyunca Bağdat Caddesi'nde büyüdük biz. Bir CHP'li için diz kırmak çok zordur. Hatta kalkarken kalkamazlar. Şeyden nereden bilirsin bunu? Bayrağı da basınca görürsün. Bayrağı ayağa kalkarken dengesini sağlayamaz falan böyle. Çünkü o oturup o...
2: Alışkın değildir
1: alışkın
2: diyorsun.
1: Alışkın değildir manası.
2: Tamam,
1: yoksa adam milli takımda jimnastikçi olursun. Ama ya kılmıyorsan da ayağa kalkarken o ahenk yoktur.
2: Dengeyi kaybedebilirsin, evet.
1: Bir dakika. Yine yanlış anlaşılmaktan korkarak söylüyorum. Hakikaten beni ilgilendirmiyor. Fakat sahtekarlığı da sevmiyorum. Ben burada adam düşmanın olsa dürüst olduğu zaman, hı. cevval de olsa düşman,
2: evet.
1: yani karşı bir şeytan da olsa, tamam evet. göreyim adamı ya, göreyim bir şeytan. Kaftancıoğlu selam olsun. Buradaki selam, ironik selamdı yanlış anlamam.
2: Tamam.
1: Şalom diyeyim neyse.
2: Tamam.
1: Bizi öyle bir duruma getirdiniz ki dedi, şikayeti oldu kadının. Yani takiye yapmak zorunda kaldık.
2: İftar sofralarında el açmak zorunda kaldık
1: o, o benim ifadem. Ama takiye yapmak zorunda kaldık. Biz CHP gibi davranamadık. Davranamadığından da şikayetçi oldu kadın ve haklı. Şimdi
2: bu senin bahsettiğin
1: Kaftancıoğlu, Cuma şeylerde, Ramazanlarda.
2: Tutarlı karşıt görüş. Yani.
1: Bak onlar da
2: omurgalı.
1: Biliyor. Biz de biliyoruz. Abdest de yok. Cuma'ya gidiyor adam. Herkes her şeyi biliyor.
2: Hmm.
1: Bak bir daha söyleyeyim. Takip etsesi beni ilgilendirmiyor. Ama sahtecilik başka bir şey. Şimdi Cuma günü gel. Şimdi sorarım ben. Özgür'e sorayım mesela. Bu kasket taktı ya traktörde bitti. Adam yazın lan beni diyor. Yazın diyor benim. Reklamın kötüsü olmaz. Hikmet diyor yaz. Bana küfret diyor Hikmet diyor. Bir soracağım. Ya çocuklara bu yaz okulları var ya Kur'an-ı Kerim öğretilen. Çok da güzel başarılı şeyler çıkıyor. ortaya çıkıyor. Çocuklara yaz okullarında Kur'an-ı Kerim öğretmek orta çağ zihniyet diyen bir insan. Cuma'da ne anlıyorsun lan sen? Ne işin var Cuma'da? Yani çocuğa erken yaşta, çünkü Cuma'da onu söylüyor. Çocuklarınızı erken yaşta Kur'an-ı Kerim okuyor, okutun diyor. Tesettürden bahsediyor.
2: Hmm.
1: Mesela ne diyor? Alkol diyor haramdır diyor. Değil mi? Namaz hmm. değildir diyor. Hmm. Değil mi? Zina hmm. diyor haramdır diyor.
2: Evet.
1: Ne anlıyorsun sen? Bir şey mi ne demek istiyor şimdi orada yanlış mı söylüyor onları? Şimdi değil. Olay şu hocam. Yani bunu da çok da bilmem çok aşırı böyle aydınlanmacı bir tavırla efendim hassasiyet güderek de konuşmayan insanlara da bazen abartmasından gıcık oluyorum. Abartmayın bunu. Kimin ne olduğu belli biliyoruz. Bir daha ifade kullandım dediğimi söyleyeyim. Yani yolda yürürken biraz önce lavabo gelmiş. Tabii abdest mabdest yok. Oruç da yok. Ama böyle yapmak zorunda. Ama içini Rabbim bilir. Gene ben bilemem. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Abi hangisi şu anda CHP? Bana onu söyleyin. Hı. Yeni dediğin CHP ne kadar yeni?
2: Hı.
1: Yani öz hakiki CHP mi oldu bu? Çünkü diyor ki CHP kutsal, CHP kurucu irade palavradır. Martavaldır o. Öyle bir şey yok. Kurucu irade ben kurdum. Ülke benim. Ben Türkiye'ye saygılıyım. Laiklik elden gidiyor. Laiklik kıymetli. Zonguldak'ın Kur'an-ı Kerim'in okunmasını erken yaşlarda kabul etmiyorum. Ben başörtüsünü sevmiyorum. Doğru mu hocam?
2: He.
1: Ben tek başına birinci ben bu iktidardaydım 14-15 yıl boyunca. Sadece tek parti döneminde ama. Yoksa halk beni sevmez. Ben de halkı sevmem. Değil mi? Ama köylü millet efendisi hikayesi devam. Peki bu şimdi CHP mi CHP? Bu yeni parti ne? Yani madem ki 90 vekille buraya geçiyorsunuz. Bir anda kafada o rüzgarla bütün ideoloji değişti mi? Takla mı attı? Ne diyorsan takla attı Geyna diye. Yok hayır biz yeni bir... Bir dakika arkadaş frene bas ya. Hangi yeni ufuk? Yani bir hafta önce Kuvayi Milliye diyordun lan. İşte Kuvayi aldınız götürdünüz mü oradan? Yani o Kuvayi Milliye o masadan kalktı mı? Beraber mi götürdünüz? Oklar nereye gitti? Bak burada oklar al. Nereye gitti oklar abi? Bana üçü burada ben. Nereye gitti oklar abi? Ulusalcı, devirci. Abi aynen de öyleyiz.

0: Peki o zaman niye gittin kardeşim? Bu kimin? Yeni Parti, Atatürk'ün partisi mi? Mübarek mi? Olacak. Bunu mübarek kılacağız mı? Peki abi senin misyonun ne? Yani CHP işgal altında, butlan butlan geldi. Evet, biz gidiyoruz. Hocam bakın, işte sahtekarlık burada başlıyor. Olay şu, fırsat buldun mu? Buldun. Eko'dan ümit kestin mi? Kestin. Tamam mı?
1: O kim ya?
0: Özgür Eko.
1: Aa.
0: Ekrem İmamoğlu.
1: unuttum ya. Doğru.
0: Akıllarda kalmadı değil mi hocam? Bundan çok memnun. Fazla Sivri'ye gitmiyor artık. Tamam mı?
1: Allah.
0: Allah ne kadar güzel bir koltuktan bu dedi. Kutsal koltuk orası, Atatürk'ün koltuğu. Yok lan dedi, ya güzelmiş. Peşinden millet geliyor. Eko da içeride etkisiz hale getirilmiş durumda. Evet. Buradan kurtulduk. Bu aynen ben yeni parti lideriyim. Tamamen şahsi. Hoşuna git. Ben dedim bak. Orası zehirlidir. O koltuğa oturursa bu adam oradan kalkmaz. İmamoğlu şey için de geçerli bu. Kılıçdaroğlu için geçerli. Selam olsun Deniz Zeyre. Değil mi? Adaylıktan önce ne demişti?
1: Ne demişti?
0: Kılıçdaroğlu doğru bir aday demişti.
1: Neden?
0: Çünkü onun belli bir yaşı var. Olgunluk var. Siyasi olgunluk gerçekleşmiş durumda. Evet. O artık hırslarından arınmıştır dedi yani. Ulan adam hırs arınmıştır
1: dedi.
0: Adam,
1: Deniz Zeyrek mi dedi
0: bu? O dedi, bu dedi, o oldu mutlak. Geri döndü mü koltuğa? Hırsları arınmış
1: şimdi şekilde. O zaman bak.
0: Arındırmaya geldi bak. Hırsını arındırmadı, parti arındırmaya geldi.
1: Dur sen.
0: Hırsıyla geldi ama.
1: Ama yine bir arınma meselesi var tabii.
0: Hocam mesele. Yani fırsatta istifade.
1: Şimdi Hikmet abi.
0: Özgür Özel daha vurmaya çalışıyor.
1: Sen çok güzel söylüyorsun da. Hadi sırayla bakalım. Hacı Bayram'la başladık. Cumhuriyet gazetesi
0: abdest
1: var mı?
0: Abdest alın. Vardır. Nuh abi burada yok değil mi? Nuh abi onları atıyor çünkü. He.
1: Cumhuriyet gazetesini bir alır mısın? Cumhuriyet gazetesinin 5. sayfasında Sertaç Eş adında bir köşe yazarının yazısı sabah dikkatimi çekti ama şimdi sen Cumhuriyet gazetesi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı. Evet. Yani bunu kimse dillendirmiyor, gizlemiyor. Sertaç Eş'in yazısına değineceğim ama az önce bahsettik ya, önce dilekçe sonra Hacı Bayram falan, cuma namazı bilmem ne falan.
0: Müslüman, bir kurban kesin. Açılışta böyle değil mi? Hadi yeni bir de kurban hocam. Kurban bir de alnınıza böyle bidattır o. Değdirin böyle falan değil mi kurbanları?
1: Tamam.
0: Dikkat edin. Şimdi, Ali Mahir Başar'a da koyayım bir tane.
1: Şimdi Hikmet abi. 5. sayfayı aç. Açtım. 5. sayfanın altında bir acı kaybımız ilanı var.
0: Evet.
1: İsim söyleme. Çünkü
0: söylemedim. Tamam.
1: İzin almadık.
0: Söyleme tamam.
1: Allah rahmet eylesin. Bir vefat ilanı var. Buraya gazetenin sayfasına taşıdığı notu okuyorum efendim size. 24 Temmuz 2026 Cuma günü ... camiinde kılınacak öğle namazına mütakip ... mezarlığında defnedilecektir. Hikmet abi ben bildiğim, öğrendiğim ve bana öğretildiği kadarıyla cuma günleri öğle namazı olmaz. bu kötü bir şey değil. Tamam yani niyeti asıl. Cuma günleri öğle namazı olmaz.
0: Ya cumadan sonra.
1: Cuma namazı olur efendim. Yani hem bir cümlede cuma günü öğle namazından sonra diye yazarsanız bilmiyorsunuz demektir. Amenna ve saddakna. Hikmet Bey'in dediği gibi kimin ne bilip ne bilmediğinin bir önemi yok. Ama takiye yapmayınız yahu. Bunu kenara koyduk. Dikkatimi çekti. Hacı Bayram olunca hatırlatayım dedim. Gelelim şu Sertaç Eş isimdeki yani beyefendinin yazısına.
0: Sen burada bir detayı şeytanın ayrıntıda gizli yakalamışsın da. Yani bu detayı hocam bilmiyorum yani her abi. Sene hac kurbana rast geliyordu hocam.
1: Doğru
0: yani,
1: bunlar böyle. Yani bu, evet bu, hac çok kurbana küçük. Rast geliyordu.
0: Hocam sen öyle namaz sen yani.
1: Seçim beyannamesini tabii. Tam cuma saati yayınlayınca cumayı da bir seferlik kaza ediversinler tabii, kardeşim evet. Diyen CHP'lileri biliyoruz.
0: Hayatım hoca cuma kılmamış bir adamın.
1: Bir ilave oldu. Ama tercih, parti hocam, kuruluşunda kıracak canım.
0: Hocam tercih bir şey bak bir daha söylüyorum. Yani. Şimdi sen gittiğin zaman benim bir Müslümanın mabedine Hacı Bayram diyorsun tamam. Değil mi? Ondan sonra bir mezarlık diyorsun değil tamam. Mi? Mabet derken yani dua okuduğun yerler. Allah'a yakınlaştın. Mezarda ne yapılır hocam? Mezara gidersin.
1: Dua edersin.
0: Önce abi. Mesela mümkünse yakınım. Ben öyle yapıyorum. Mesela evet. Yakınım ise çok yakınımsa bir Yasin okuyorum. Yasin-i Şerif mezarın başı. Sonra o Yasin dualıyoruz hep beraber. Amin
1: evet,
0: diyoruz.
1: Evet.
0: Bunun bir de bunun hatim duası, bir duası da var. Tamam. Duasını yapıyorsun, tamam. Amin diyorsun.
1: Evet.
0: Mezarda bu yapılır. Mezarda göbek atılır mı?
1: Mezarda kafa çekilir mi?
0: Tabii Toringingo Hasaga bir kabile üyesi değilsen değil mi?
1: Doğru.
0: Ya da Mokoko lider demiş değilsen hobolo yapmayacağı göre, başka bir şey yapmayacağı göre mezarda kafa çekilir mi?
1: Çekilmez abi.
0: Çok büyük saygısızlık.
1: Aynı zamanda

0: zamanda.
1: Yani zaten
0: meyhanenin açılışında da dualarla efendime söyleyeyim kurdele kesmekte o çelişkiyi bir kademe daha arttırıyor. Meyhanede duayla açılmaz.
1: Genel ev açılışında kurban kesilir mi?
0: Kesilmez.
1: Bu ülkede oldu.
0: Evet maalesef.
1: Şimdi o yüzden bak bu kafa Molta'yı verdik değil mi? Neydi? Ben size para vermem kurban kesersiniz. Şimdi bakın bu CHP kafasına koyduğu zaman yeni hadi mübarek olsun. Yeni parti kurduk. Haydi mübarek. Ya Allah bismillah. ne yapıyoruz abi? Önce cumayı kılıyoruz hep beraber. Ali Mahir olacak mı? Orada merak ediyorum ya. Bakıyorum ya.
0: Bakacağız.
1: Hocam niye cumayı müteakip? Eskiden bak Erdoğan iktidara ilk geldiği dönemlerde 2003, 2004, 2005, 2002'de dahil cuma günleri bir hassasiyeti yoktu bu CHP'de. Bunlara önce bir cumayı öğretti. Tamam. Şey gibi düşün. Hani hoca bir gelmiş yeni hoca. Ya demiş bu şey ne derler ona. Adamlar camiye ayakkabıyla giriyor hoca. Bir önceki hoca nasıl söyledim. Niye demiş ayakkabıyla giriyor. Ayakkabıyla cuma mescide girilmez tamam. Camiye. Deyince arkadaş bunu sen çıkartacaksın. Ne demek sen çıkartacaksın ya cami ayakkabı. Ben buraya geldiğimde bu köyde kimse namaz kılmıyordu. Ayakkabıyla da olsa buraya soktum onları ben. Sen çıkarttın. Erdoğan bunları bir alnı secdeye gönderdi. Bunları bir abdest verdirdi.
0: Peki.
1: Fakat abi adamlar öğrenmeye pek niyeti yok.
0: Peki.
1: Arada bir su koyuveriyor.
0: Serdar Teçin.
1: Orta Çağ, Kur'an.
0: Serdar Sertaç Eşin efendim yazısı. Cumhuriyet CHP'li. Cumhuriyet gazetesinin.
1: Ne o adam? Köşe yazısı. Kim, tanımıyorum da adamı.
0: Şu. Yeni partiye milletvekili katılımı konusunda basında yer alan haberler ve bilgiler iktidar tarafında sıkıntı yaratmış durumda.
1: Niye?
0: Senin meşhur şu Cumhuriyetli ya bu.
1: Evet.
0: Cumhuriyet gazetesinin AKP kulislerinden muhtemelen aldığı bilgi
1: evet,
0: bu.
1: Evet ne olmuş yani?
0: Kurmaylar yeni partiye katılımın sınırlı kalması için bazı milletvekillerine baskı yapıldığını dile getiriliyor. Bunu birebir yaşıyoruz diyormuş kurmaylar. Çok rahat söyleyebiliriz 15 arkadaşımız yoğun olarak işleriyle, çocuklarıyla, yaşamlarıyla baskı altında tutuluyor. Kim tutuyor efendim? İktidar. Niye? Yeni partiye geçme diye. Kaç milletvekilini? 15 milletvekilini. Siz, Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ya, güvenli takip mesafesi. Ona rağmen sıçratma gayretindeler.
1: Yani hocam var ya ama
0: İktidarın madem böyle bir gücü yani var, Sertaç niye kimse acaba 15 milletvekiliyle sınırlı tuttu diye soramadınız mı? Ertaç Eşbey o kurmaylarınıza kulis bilgisinde. Yani niye 15 ya. Mesela 91 milletvekili niye 15? Hani böyle 6 ok sebebiyle 90'ı 6'ya böldüğünüzde 15 kalır oklardan birine tekabül eder falan mı? Böyle bir matematik mi? Ya bu gerçekten sizin bu okurunuzun zekasıyla dalga geçiyor olmanız beni rahatsız ediyor. Bilmiyorum sizin okurunuzda
1: şey hiçbir
0: şey olmuyor.
1: Bence önemsiz ya değersiz.
0: Neyse ya 15 milletvekiline baskı kuruyormuş geçmedi
1: ya. Ya Ömer abi gözünü seveyim ya. Şimdi ben size anlatayım bak bu çocuk kim bilmiyorum. Bu adam kim beni tanımıyorum da.
0: Ben de tanımıyorum.
1: Ya Cumhuriyet yazarı. Şimdi hocam ne koyarsan gidiyor zaten. Ya şimdi ben dedim bulaşık suyu koy
0: ama
1: çay diye.
0: Ama gider baskı yapıyor
1: hocam,
0: abi.
1: Hocam bak affedersin kanalizasyon hortumdan çek. Bak bir de bir dakika içmeyin de. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Yaşa yaşa bu bizden hop diye içer kanalizasyon suyunu. İzardan içer adam ya. Şey gibi düşün. Bizim selam olsun. Mohen Kumar gibi düşün. Benim arkadaşım da Hinduydu. Adam ona inanıyordu yani. Böyle inek idrarını böyle süpürgesi var böyle sprinkle yaparak oradan bereket geleceğine inanıyordu. Ona inanıyor adam yani işte hani sendeki irade.
0: Şey diyemem.
1: Adam şimdi bu şöyle değersiz hale getireyim ben bu adamın söylediklerini. Benim duyumlarıma göre
0: Sertaç dinle bak. 90, bak kulis al sana. Kulis. Bak.
1: Şu anda içeride Ekrem İmamoğlu bu işi fark etmiş.
0: Neyi?
1: Özgü Özel bunun üzerine kum atacak. Toplu gömecekler bunu. Ekonun çıkışı yok ya.
0: Ha.
1: Artık bundan sonra yeni parti ilk dalgasına Ekrem İmamoğlu içeride unutacaklar. Ekrem İmamoğlu'da da elinde korkunç bir tabii bilgi var yani. Daha doğrusu aslında kuyruğu hala yani CHP'nin kuyruğu hala Ekrem'in elinde. Geçenlerin elinde. Ve içeriden teyit etmiş. Demiş ki bak 91-90 geçiyorsunuz. Haberim var bunlardan. Tek bir tane şey demiş. 3-4 tane aranızda itirafçı çıkartırıp tamam mı? Kendimi de yakarım. Hani var ya şarkı beni yak kendini yak. Yak günü yap. Herkesi yakarım demiş. Bunun üzerine 45 tane demiş

0: Tamam, biz sana biat ediyoruz. Çünkü onların kirli işlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hallettiği iddia ediliyor. CHP kulislerine göre.
1: Kulis bilgilerine.
0: O 45'i bir anda karşıya geçecekmiş. Bu yeni parti paramparça olacak. 5-6 ay içerisinde. Yani 2027'yi zor gör diyorlar. Böyle bir kulis bilgisi var.
1: Hadi bakalım.
0: Sertaç bunu araştı. Bir de bu yeni rakı gibi. Hocam bunu değiştir
1: bu,
0: buraya.
1: Bu değişik bir
0: ama uygun. Ya
1: neyse.
0: Ama o demin ki şey bence sahtedir hocam. Yani köylü bir efendisidir o. Sahte değil mi hocam? Gerçekten mi var?
1: Evet. Onu
0: traktör
1: da...
0: var mı hakikaten?
1: Bak kıymetli abi.
0: Hocam o en büyük olayı değil yerden. Tamam.
1: Özgür Özel'in resmi bir Twitter hesabı var. Önce Twitter hesabına gelin. Önce onu bir ekrana taşıyalım. Yani Özgür Özel'in bütün açıklamalarını yaptığı, yanında tik olan ECZ, Eczacı Özgür Özel, kullanıcı adlı resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafı.
0: Gerçek yani.
1: Gerçek abi.
0: Ulan hala inanmıyorum ya.
1: Yeni parti, yine traktör. Neden traktör diyoruz? Polat bulabilir misin? Yetiştirebilir misin? Taha Hüseyin Karaca sormuştu Özgür Özel'e. Ne oldu bu traktörler diye? Onu bir hatırlatalım. Yani traktör konusundaki hassasiyetimizin de altında yatan gerekçe bu. Daha dün bu slogandan haberimiz olmaksızın Hikmet Bey demişti ki köylü milletin efendisidir demek suretiyle ürettirilen buğdayın tonlarcasına karşılık bir yabancı üretim içkiyi alabilen Bebek'te değil mi abi? Fötür şapkasıyla Cumhuriyet gazetesi okuyan seçkinlerin Türkiye'sinden bugüne ulaştık demişti. Bir traktör meselesini bir hatırlayalım. Ondan sonra o logo ve o görsel üzerine biraz konuşuruz. Buyurunuz.
2: Diyorsunuz ki inanmayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör demişsiniz. Nerede traktörler?
3: Çarpıcı olsun diye. CHP'ye oy verene traktör bedava. Şimdi sosyal medyada...
2: İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör.
3: Aynen öyle. Başlığı öyle.
1: Seçim vaadiydi efendim. Bedava traktör. Şimdi tekrar bugünkü...
0: Laf çok bugüncü kapak... çarpıcı olsun diye.
1: Traktörle çarpmaya... Hocam traktörde bir şey var. Bir mail var.
0: Bir özgözle için üretilmiş bu ülkede ki ben de başlarında bir tanesi benim. Hani Muharrem, Hacı Muharrem. Niye? Ben hep Hacı Muharrem derim. Çünkü kendisi demişti bunu.
1: Doğru.
0: Seçimlere girmeden önce ben o kadar dinlerim ki okuldayken bana üniversitedeyken
1: Hacı Muharrem
0: derlerdi deyince Hacı Muharrem şu anda CHP'deki en kötü konumda olan kişi Hacı Muharrem'dir. Biliyorsun.
1: Ya ona da çok üzülüyoruz.
0: Evet, şimdi onda konuşalım tamam. ama şöyle bir şey söyleyeyim. Özgür Özel'le traktör artık böyle iki kavram yani Özgür Özel zıp zıp ehliyeti başkan. Ehliyeti başkan. Ehliyeti gelin var diye eski.
1: Tamam.
0: Ehliyeti başkan. Düşük profil. Vakti gelince tak yerine şey FETÖ'cülerin yaptığı gibi çekilecek ve görevini EKO'ya teslim edecek. Eğer her şey iyi gitseydi plan buydu. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Zaten hançerlemiş ikisi birden. Masur her zaman gibi suskun. Arada götüreceklerdi. Şimdi planlar değişti mi? Özgür'ün heveslendi mi? Ağızdan sular aktı mı? Evet. Koltuk iyi geldi mi? Kutsal kase de güzel. Her şey güzel. O her şey. Şimdi ama bir gerçek var. Bunu bir yakaladık o zamanlar. Çok yazdım. Traktör Özgür diye. Hatta bir İran'da bir takım var traktör diye. O da bir sürü hikaye yazdık.
1: Türk neden? Takımıdır ha. Selam olsun buradan İran'daki şimdi traktöre.
0: Traktör meselesi efendim çarpıcı olsun deyu yazdım. Vardı ya ekonomide vardı ya. Ekonomi hayatıyla ilgili bir tanıtım vardı.
1: Bu iyi bu kalsın.
0: Besmele çekmeden kaleye geçmez. Adamın dindarlığını anlatıyoruz. Bak.
1: Ekrem İmamoğlu için
0: tabii,
1: değil
0: tabii,
1: mi? Çok yatay dindarlı. Geçiş yaptığı Kıbrıs'taki tabii. Üniversitesinde kalecilik yapıyormuş. Tabii,
0: Kıbrıs'ta kalecilik yapıyor evet. Ve besmele çekmeden kaleye geçmez.
1: Of Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rabbi zidni ilmen ve fehmen ya Allah. Tövbe estağfurullah. Atlıyormuş kalecilik yapıyormuş. Şimdi bak bu sahtecilik böyle bir şey. Sahtekar demedim. Sahtecilik.
1: Hmm.
0: Şimdi ya traktör meselesinden öyle bir gol yemişsin ki. Tamam mı? Ne dövmüşüz biz? Sen dayak, sen ne hissettin bilmiyorum. Sen çünkü bazen de senin duvarına para koyuyorlar. Ona cevap vermiyor yalnız. Ben koydum diyor. Muhittin Böcek. Geldi diyor parayı gittim diyor. Özgür beni aradı. Aha da WhatsApp burada. Parayı oraya koy dedim. Ben de koydum diyor. Koymuşlar. Para oradan değil. Buradan giriyor buradan çıkıyor diyor. Oğlum nereden giriyor diye bakmadım ben. Kime koydu önemli değil. Para koydu mu koymadı mı duvarına? Koydu. Cevaplığın yok tamam. Sadece o değil hocam ya. Para mı o? 200 bin 500 bin. Ya bir insan bunu yapar kendine gol atar mı ya? Şimdi ben ne yazacağım şimdi sana? Traktörü koymuş kendimi de oraya koymuş. Bir de enteresan bak ben ne dedim Atatürk'e aldatmak.
1: O CHP'nin reklam filmini de bir hazırlayın.
0: Bak, traktör bedava traktör. Böyle bir şey. Hocam Atatürk'e Köylü milletin efendisi size lafını o yüzden

0: koydun. E sen Atatürk'ün koltuğunu bıraktın, kaçtın gittin ya.
1: Ha, onu nasıl olacak?
0: Ne milletvekilisin? Neden bahsediyorsun sen ya? Ya aşağı diye hop ver bas parayı. Hop ya aşağı bir daha bas parayı. Ya aşağı hadi pavyon hadi köpük. Hadi bakalım sabunlanalım hep beraber. Şimdi hocam bak kepazelik diz boyu. Ama insan bari traktörü bunu yapmaz ya. Çarpıcı olsun diye koyduk. Oğlum sen çarpıcı olsun diye parti mi kurdun? Ne yaptın? Çarpıcı olsun diye Atatürk'ü mü koydun oraya? Oğlum çarpıcı bak oklar da oklar da ok ok. İşin okunu çıkarttınız ya. Her şeyi bu aynı şey yapıyorsunuz ya. Atatürk geldi yürüdü köylü millete ben de traktöre bir kasket taktım. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi Özgür Özel? Bir söyle. Ne oldu? Ekim'in, senin Ali, Veli ağababalar, sen hep beraber no, köylü mü oldunuz? Evet köylü olduk. Yani siz devrimci mi? Evet devrimciyiz. İşçi hakları evet. Ulan hepiniz zenginiz. Villanız var. Ulan ya bir şey demiyorum zenginliğinize. Zengin olun zaten. Veren el alana olun. Çalıştırın insanları. Ama hocam bu işçilik köylük hikayesi ne ya? Bıkmadınız mı lan? 70 model. Hala bak parti ismi yeni. Modele bak 55 model. Hatta şu, 45 model.
1: Şu az önceki
0: böyle model partim var ya.
1: Israrla mesajlar geliyor. Bir taraftan da onlara göz atıyorum. Bütün manyak mesajlarınızı okuyorum normal bu arada. Yani. O mesajlarda bu traktör meselesi neydi diyen seyircilerimiz var. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi bir seçim öncesinde bir vaatte bulundu. Bir reklam filmi çekti. Polat hazırladıysa o reklam filmini CHP'ye oy verirseniz traktör bedava dedikleri çok net. Yani bu televizyonlarda, evet. Sosyal medyada çok yoğun bir şekilde dönen bir reklam filmiydi. O reklam filmini bir hatırlatalım önce. Sonrasında da Taha Hüseyin Karagöz kardeşimizin Özgür Özel'e sorduğu traktörler nedir bu traktör meselesi sorusunu da arkasından bir kere daha hatırlayalım. Buyurun.
2: CHP'ye oy verene traktör bedava desek inanmazsınız herhalde. Oysa bu reklam değil, gerçek. CHP'ye oy verene traktör bedava desek inanmazsınız herhalde. Oysa bu reklam
1: değil.
3: Diyorsunuz ki inanmayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör demişsiniz. Nerede traktörler?
4: Çarpıcı olsun diye. CHP'ye oy verene traktör bedava. Şimdi sosyal medyada
3: inanamayacaksınız ama biraz CHP'den her şirkçiye bedava traktör.
4: Aynen öyle. Maalesef başlığı öyle.
0: Çok müstehsi bir tavırla Özgözel. Çarpıcı olsun diye. Ne olacak? Salak bizim kitle ya. Bak burada ne koydum? Atatürk koydum. Efendi koydum. Bir de kasket taktım. Bir de traktöre bindim.
1: Heh. Ulan traktör. Şimdi logoyu getirin. O traktörlü
0: hocam,
1: logoyu
0: bu, bak,
1: getirin.
0: Bu eski Yedir Akın'ın eski logosu.
1: Bu başka. Traktörlü logo.
0: Ne olacak?
1: Şimdi bizim sabahtan beri konuştuğumuz traktör meselesi bu. Bir traktör hassasiyeti olduğu belli bu yeni partide. Ama ya işte be. Tam da Hikmet Bey'in dediği gibi burası yumuşak karın yani. Hani acaba bu traktör meselesi yani mesela, iyi ince eleyip sık dokunuldu, iyi düşünülüp iyi planlandı mı ajanslar tarafından bak, falan onu merak ettim.
0: Şunu da desin çok güzel açık koyduk ortaya. Bence anlaşılmıştır ama yani gene dediğin gibi gelen mesajlardan şunu okuyorum. Tespitlerimizin üzerinden konuşarak söylüyorum. Hakikaten çok haklısın diyor bir tanesi göndermiş. 1945-50 model bir tanıtım var. 2026'da kurulan yeni bir, ismi de Yeni Parti var. Yeni Parti içerisinde Mustafa Kemal var. Yeni Parti içerisindeki slogan köylü milletin efendisi de var. Türkiye'de köy ve kırsal kesim şartları değişmiş olmuş olmasına rağmen bir kişi var partiyi bölen. Şu anda bölücü Türkiye'de en büyük bölücü, parti bölücü Özgür Özel var. Kelek attığı Ekrem İmamoğlu içeride sünger çekmek üzerine ve karşısında gol yediği traktör var. Bak bu böyle bir akıl var. Şimdi bir şey merak ediyorum. Biz doğuştan Halk Partiliyiz. Efendim biz benim babam da İnönü'ye oy verirdi. Sen Cumhuriyet Halk Partisi kullanılmazdı. Bizim yaş bilir. Bizim büyüklerimiz Halk Partisi derlerdi.
1: Evet.
0: Halk Partisi, Halk Partisi. Şimdi Halk Partisi olduğu için bir alışkanlık var. Doğru mu? Adam yani şeye bakmıyordu. Kaşa göze bakmıyor. Bir tane vardı ya geçenlerde hatta bir röportajda bir kadın çıktı. Biz CHP'ciyiz diyor bir tane kadın. CHP'ciyiz biz diyor. Çok acayip CHP'ciyiz. Evet. Süper Halk Partiliyiz. Ekrem İmamoğlu diyor İstanbul'da ne kadar çok yatı. Evet yaptı tabii. Avrasya yaptı.
1: Ya, o üçüncü yaptı, köprü.
0: Yaptı. Mert Arman diyor işte. O yaptı. Ha, dinliyorsun. Kadın hakikaten yaptı diyor. Mesela. Demiyor ki kadın yaşı 70 küsür.

0: Demiyor ki mesela birisi bu kadına. Ya Avrasya dedi ya. Dedi lan bunu. Üçüncü köprü. Ya Yavuz Sultan Selim dedi ya. Kadın hadi bir de böyle o Zonguldak'ta o şey pardon. Sahildeki kadın gibi. Maalesef böyle bir tanım benim değil bir tanım. İğrenç bir tanım. Çok modern görünümde. Yani işte straplez ya da kollu bir giyen. Kadın moderndir biliyorsun Türkiye'de. Modern bir kadın. Sen beni o işe yaramıyor işte burada. İşe yaramıyor. Bu bir yani kendine ait ritüelli olan bir inanç biçimi. Şimdi sen bunu verdin.
1: Tamam.
0: Sen Türkiye'de kimden oy isteyeceksin?
1: Köylüden.
0: Köylüden mi?
1: Köylüden.
0: CHP'den. Köylü millet oy vermez çünkü. Biliyorsun değil mi? Köylü millet oy vermez.
1: Ama bak oraya koymuş yazmış. Bak, traktörü de koymuş.
0: Bu paradoks. Bak, dünyada olmayan bir şeyden bahsediyorum. Köylü CHP'ye oy vermez.
1: Vermez.
0: Ama onlar böyle başlarlar. Oy verenler bir daha söyleyeyim. Oy depoları bellidir. Değil mi? İzmir'dir, Alsancak'tır, Çankaya'dır, İstanbul,
1: Bağdat'tır.
0: Sahildeki Bağdat'tır.
1: Seçkin kesimdir.
0: Evet, yani parası olan seçmen,
1: evet.
0: Ensesi kalın olan seçmen
1: evet.
0: Genellikle CHP'ye oy verir. Köylüden oy gelmez. Yeni bir mefkure. Değil mi? Yeni bir şey yapıyor. Ve arındırıl kaçtın geldin CHP'de olmuyor dedin ya. Bu kutsal da olsa Atatürk'ün koltuğu işgal altında dedin. Sen işgali karşı direnemedin. Doğru gittin
1: doğru.
0: Geldin.
1: Doğru.
0: Bu mudur senin bütün yeni anlayışın? Budur değil mi?
1: Budur.
0: Yani köylü millet efendisidir.
1: Evet.
0: Yani 1940'lı yıllarda yapılan propaganda aynı propaganda mı hocam?
1: Çok doğru.
0: Ne bekliyorsun 2026'da? Adamın tabii oradan başlayacak bir şey demiyorum. Köylü baş tacıdır tabii ki. Köylü dediğin senin yediğin her şey oradan gelmektedir. Doğru o başka bir şey. Ama sen burada şimdi o traktörü koyarak bir de orada bir Mustafa Kemal portresiyle ne yapmak istemektesin? Bana anlatır mısın abi? Yani bu pavyonlar bitti
1: peki,
0: mi şimdi?
1: Şimdi o zaman şöyle devam edelim. Birkaç dakikamız kaldı. Şu ahbap meselesine girmeyince seyircilerimiz
0: kızar,
1: de kızıyor. Dilekçe verildi.
0: Şu da güzelmiş.
1: Arkadaşlarım onu bana ilettiler. Yeni partinin kuruluşuna ilişkin Özgür Özel imzalı dilekçe İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Yani yasal süreç işliyor. Özgür Özel 90 arkadaşıyla birlikte partisinden istifa etti. Bu istifalar neticesinde CHP'nin meclisteki sandalye sayısı kaça düşmüştü arkadaşlar? 44'e mi düşmüştü? CHP'nin meclisteki sandalye sayısı ben 44 gibi hatırlıyorum. Beni düzeltirler herhalde. 44'e düştü. Tamam. Biz gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Gelişmeleri sizlere 24'ten ve 24 Radyo'dan dakika dakika aktarmaya devam edeceğiz. Birkaç dakikamız kaldı. Orada da şu ahbaplara bir değinelim istedik.
0: Hemen abi.
1: Efendim.
0: Bence de.
1: Sorgu devam ediyor. İfadeye çağrılanlar.
0: Bence en şeyi bu.
1: Söyleyeyim sana. Ahbaplar sorguda.
0: Fatih Portakal.
1: Ece Üner. Dürüstlük ve değil mi ahlak.
0: Fatih
1: adalet
0: Altaylı.
1: Abidesi. Fatih Portakal.
0: Şahan Gökbakar. Bakar.
1: Dur onlar yeni gelecek olanlar. Ben verenleri söylüyorum, ifade verenleri.
0: Ha,
1: Feyza Altun, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter. Bu isimler sorgularında dün söylemiştik zaten. Yani böyle tuhaf bir savunma. Ben zaten biliyordum, ben zaten bu işin bu noktalara varacağından haberdardım deyip. Yani ele verir talkını, kendi yutar salkımı cinsinden. İnsanları en hassaslığın zirvede olduğu noktada yardım yapmaya davet eden, teşvik eden, o yardımların adresini de söyleyen, utanmazlar korosu şimdi biz zaten biliyorduk ve kendimiz yardım yapmadık diyebilecek kadar da kendilerine güveniyorlar. Diyecek hiçbir şeyim yok.
0: Tabii.
1: Ama hakikaten her şey kayıtlı. Biz de kandırıldık diyorlar. Kandırılabilirler. Doğru ama kandırıldık ve dedikten sonra kandırdık. Kandırdığımız için özür dileriz demeleri de beklenir. Yok biz kandırıldık mağdur biziz diyorlar utanmadan. Hatta Fatih Portakal demiş ki gerekirse özür dilerim. Gerekirse derken dedik biz sabah arkadaşlarla. Bak evet arkadaşlarım getirdi. Gerekirse özür dilerim demiş ya.
0: Evet.
1: Abi şeye bak şimdi egoya bu, bakar mısın?
0: Tabii, bu
1: ne
0: dalga
1: olmasını bekliyorsunuz acaba? Fatih
0: gerek
1: Bey
0: yok, gerek
1: ekrandan
0: yok.
1: Böyle ahkam kesiyordunuz böyle masaya böyle böyle böyle tutmak suretiyle ahbap var, afat yok bilmem ne derken. Daha neyi istiyorsunuz? Yani ne gerekiyor gerekirsenin hayata geçmesi için? Yani özür dilerim hata yaptım demeniz için, egonuzu kırabilmeniz için daha ne gerekiyor acaba? Hı? Ne gerekiyor?
0: Yani normal, ben normal karşılıyorum gerçekten. Bence dile gerek yok. Zaten özür dileme, ne gerekecek? Ne yapacaksın yani şimdiye kadar bu kadar bilet içine, memleketin içine bu kadar ettiniz yani. Bu saatten sonra özlese ne olacak? Adam söylediği şey cümle şu. Dediğin çok, bir, sadece bir tanesi değil, diğerde de söylemiş benzer şey. Öz Oğuz da galiba aynısını söylemiş. Biz para vermedik ki.
1: Evet. Hepsi para vermedik diyor.
0: Baş böyle söyle. Şunu demek istiyorum. Ben ahmak mıyım, aptal mıyım, manyak mıyım lan? Ben ne para vereceğim? Bir tanesi şöyle diyor. Ya bu kadar çok, ya dün ben dedim ya bak hocam, dün söyledim ben sana, hatta tarif ettim. Ya bu kadar sabıkası olan, bagajı bu kadar dolu, sahte çekten içeri girmiş kumar bağımlısı bir adama abi al milyon verecek halim yok. Ben enayi miyim ben? Tamam enayi değilsin. Ulan peki çıkıp da niye bunu yaptın? Bak harekete bak. AFAD'a güvenemiyoruz biz. AFAD, o bilmiyorum nereye gideceğini. Bana bak Haluk, alo efendim abi. Hiç bak, Oğuzhan Uğur, bak şişt, bir dakika durun dinleyin beni. Evet, parayı tutun lan. Konteynerin fiyatı belli. Parayı tutun. Heh. Tamam mı? Nasıl parayı tut? Vermeyin. Ben AFAD'a verilen paranın nereye gideceğini bilemiyorum. Ama gerekirse ötekini biliyorum.
1: Diyenler söylüyor
0: ötekini
1: bunu.
0: Biliyorum. Nereye? Kumara gider. Oraya ver. Sen ver. Ben ne vereceğim? Manyak mıyım lan ben? Yeter ki.
1: Gerçekten bu. Bak, ben, şaka gibi ama ben, bu. Bir saniye. Bu.
0: Yeter ki bu devlet burada bir devleti burada bir şey yapalım, taciz edelim. Ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyalım ve biz bu felaketten 50 binden fazla insan kaybettiğimiz, insanımızı kaybettiğimiz bu felaketten bir siyasi rant devşirelim. Bunu da CHP akıtalım. Oğlum bak ahlaksızlık var burada bak. Ahlaksızsın, haysiyetsizsiniz siz. Bunu kim yaptıysa. Devlet kötü durumda gösterelim. Buradan CHP'ye biraz imkan akıtalım.
1: Evet.
0: Sen de para ver. Abi manyak mıyım ben ne para vereceğim? Sahtekar bunlar. Bunlara verin verin diye millet paranı alacak diye verir bunlar. Verin siz diye. Ben çekiliyorum. Heh. Arkasından da bir tanesi Fatih Portakal. Eğer gerekirse özür dilerim. Dileme lan. Dileme yaptığın bu küçük bir şey. Sen daha bir ülkede ne sahtekarlıklar yaptınız siz. Fox olarak. Hatırlıyor musun?
1: Geleceğiz daha.
0: Fox olarak Doğan hala yapıyorsunuz. Hayır bırakmadınız da bırak evet. Diyeceksiniz. Evet. Özür dilerim sen ne olacak? Yarın kıvırabilecek misin? Fatih Altaylı. Bugün özür dilerim sen yarın kıvırabilecek misin? Oturdunuz hepiniz. Adam güzel İzmir bu bak olay. Son bir cümle daha söyleyeyim. Olan şu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ritüeli uygulandı. Klasik şu anda Özgür'ün yeni partiye kurduğu ne olduğunu bilmediğimiz o altı oklu CHP, Çağdaş, Modern, Laik, Atatürkçü partinin kafası böyle çalışır. Bu millete kazı atarsın, köylü millet efendisi dersin, parayı götürürsün. Kimle? Oligarklarımla.
1: He.
0: Cumhuriyet Halk Partisi budur hocam. Önce kazı atarsın millete, inancıyla kavga edersin, sopayı da sırttan eksik etmezsin. He. Darbe yaparsın, hep başarı takma, hep Müslümanlık yok, hep günahdır. Ama çok kötü oldu artık, bu adamlar yok, Amerika'ya yalnız kaldık. O zaman biz de namaz kılalım bari. Bak biz de kılı yok, biz de Müslümanız.
1: Harika
0: bak,
1: bir yere
0: getirdin hocam, biz de Müslümanız
1: meseleyi.
0: Diyor adam.
1: Harika
0: Fatih
1: bir yere
0: Altaylı maçısı yemedi hocam. Bak maçısı yemedi.
1: O ifadeye gelecek o. O bir ifadesini versin bakalım.
0: Arkadaşını kıvırıyor. Ya haysiyet meselesi hocam bu haysiyet.
1: Bir gelsin ben, o YouTuber bir bakalım
0: benim
1: bakalım
0: hala,
1: ne diyecek.
0: Benim hala hazırda Fatih Altaylı ve türleri bu ülkede yaptığının bedelini ödemedi. Bak Oğuzhan Uğur ödemedi diye içimizde kalmıştı. Bak şimdi hesaba soru geçiyor. Şahan Gökbakar. Yok elimde bilmem ne yangın söndürücü bomba var attı bitti. Nerede bu millet bağırıyor. Yani. Şimdi bak konuştu mu beni?
1: Tamam konuşma.
0: Yani sen bu millet, bu seni millet bu hale getirdi.
1: Bunlar işte
0: devleti aciz bir göstermesine ne fayda var lan?
1: Bunların he? Gerçek yüzlerini.
0: Ahlaksızlık değil mi bu?
1: Verin ya bu fotoğraflar güzel biliyorum süremi açtım ama
0: bu ülke yediler.
1: Bir şeyleri.
0: Ondan sonra isyan ediyorum. Defolun gidin ya.
1: Anlatmaya gayret ettik ama yaşananların hep bizi haklı çıkarıyor olması da geçtiğimiz yıllarda anlatmaya gayret Çıklara ettiğimiz. Bakıyorsun. Söz konusu azaltayım. İsimler ifade verecekler efendim. Durduk yere değil. Ya da muhalif duruşlarından ötürü
0: ödesinler
1: değil.
0: Hocam.
1: Hikmet Bey muazzam bir korelasyon yakaladı. Diyor ki devlet aciz gösterilerek o devleti yönetenlerin yetersizliğine vurgu yapmak gayesiyle alternatif olarak ortada duran siyasi yapıya destek vermek amacı taşıyan insanlar bunlar. Tamamı böyle. Ben değilim, ben apolitikim falan diyenin de yabancının en önde gideni olduğundan emin olun. Bakınız şöyle bir haber var.

0: yani şu söylediğine gidiyor. Şunu bak ilave edeyim. Yani devleti aciz göstermeye çalışmak diyoruz. İşin aslına baktığın zaman dünya tarihi, bir daha iddia ediyorum bak. Hem o bizim güzide kurumlarımız Kızılay gibi başta olmak üzere kurumumuza hakaret ederek, onları aşağılayarak, onlar çalışmıyormuş gibi göstererek onca insanın kan ter akıtırken orada orman yangını olduğu gibi. Dünya tarihinde olmayacak bir şey abi. Yarım milyon konut yaptı devlet ya. Ulan dünyada kimse yapmaz bunu.
1: Aynen öyle.
0: Bu kadar büyük başarılar
1: yaptı
0: varken.
1: Yaptı ve teslim etti.
0: Ve bak bir daha söyleyeyim. O kadar milyar, korkunç bir para. Yani herhangi bir ülkenin başından kalkabileceği bir şey değil bu ya. Yani.
1: Bunlar ne baş yaptı o arada? Şey
0: buna o anda orada Atatürk geliyor. İzmir Marşı Hulani. Hadi tapınalım hep beraber. O,
1: Haluk güzel. Kahramanımız.
0: Afat İğrenç.
1: Haluk Kahramanımız.
0: Haluk Kahramanımız.
1: Doğan Güneşimiz Doğan Ekrem İmamoğlu. Bugün tabii, Sabah Gazetesi.
0: Aynen bu bak. Hepsi yapan.
1: Nefis bir manşet çıkmış. Bak, aynen öyle.
0: Utanıyor mu peki bu anlar? Özür dilerim.
1: Ulan gerekirse özür dilerim diye. Küstahlığa bak ya.
0: Sen, bir de soruyorsun.
1: Senden özür müzür bekleyen yok
0: bak,
1: ya.
0: Bak diyor. Bu haşa diyor. Tanrı benim için haşa. Tanrı diyor gazete şarkıcı. Niye? Çünkü diyor Haluk Levent. Niye? Çünkü İzmir Marşı söylüyor.
1: Bak sabahın
0: çünkü
1: manşeti
0: Kemalist,
1: muazzam.
0: Benim gibi. Ne yapmak lazım? Bu daha önce sahtekarlıktan yatan ve kumarbaz bağımlısı olduğu bilinen bu adama para vermek lazım. Açalım yayınlar arkadaşlar.
1: Harikasın.
0: Bu devlet çok bizi yalnız bıraktı. Evet ne oldu arkasından? Gel dön bakayım buraya. Bu adama para verin. Sen ver. Vermem lan manyak para gider. Deli miyim ben? Bile mi satayım ben?
1: Aynen öyle.
0: Bugün lan bu sabah, daha sahtekarlık var mı?
1: Bugün Sabah gazetesinin manşeti muazzam. Muhaliflerin diyor. Biz bunu günün manşetinde zaman zaman dile getiriyoruz. Attıkları dal kuruyor. Ellerine attıkları dal kuruyor
0: çok
1: diye.
0: Yani,
1: muhaliflerin sahte yani, kahraman fiyaskosu olarak yani. İki fotoğraf kullanmışlar. Biri işte Haluk Levent. Bütün iddialar ortada. Diğeri asrın yolsuzluğu davasının bir numaralı şüphelisi Ekrem İmamoğlu. Evet muhaliflerin içinde bulunduğu travmayı anlıyoruz ama her koşul oraya çıkıyor. Akşamda bir haber var, onu mutlaka vermem gerekiyor. Bu ahbapçıların yaptıkları müstakilen yapılmış böyle bir sanatçı sepetçi tayfasının ya da bir STK ile sınırlı olmadığını görün diye söylüyorum.
0: Şu mu?
1: CHP ile iç içeler, Cumhuriyet Halk Partisi ile iç içeler, Cumhuriyet Halk Partili Şile Belediyesi'nin düzenlediği festivaldeki usulsüzlükleri
0: ya, olmaz böyle bir şey.
1: Bugün yine ifşa oldu. Şöyle ki Sıla ihale bedeli 6 milyon 200 bin, Sıla'ya ödenen 625 bin. Atiye 1.750.50, Melek Mosu 3 milyon 500 bin, 312 bin. Can Bonomo 2 milyon 250 bin, 250 bin. Yani şarkıcılara 2 milyon para verilmiş. Ahbapçılar 20 milyon almış. Nereden? CHP'li belediyeden. Ondan sonra bunlar birbirinden bağımsız. Biri sivil toplum kuruluşu, öbürü siyasi. Tamam hikaye. Hikmet Bey zaman söyler ya.
0: Biz boyu hocam.
1: Hepiniz oradaydınız.
0: Aynen.
1: Ulan.
0: Ya bu Şişli, CHP'nin Şişli Belediyesi, pardon özür dilerim, Şile Belediyesi'nin düzenlediği festival diyorsun. Bu bir tane, şimdi tekrar ortaya çıkmış bir rakam var ortada. Yani gene bir belge yazıyor burada adam. Diyor ki sanatçıya aldı mı bu parayı?
1: Bu davalar siyasi mu? Ya.
0: Bu ülkedeki en kepaze, en
1: neydi?
0: Kepazelik.
1: Neydi iktidar 15 milletvekilini tabii. Sıkıştırmaya çalışan iktidar yapıyor tabii. Bu davaları da ya.
0: Özellikle de seçiliyor bunlar. Kepazelik seviyesine göre seçiliyor. CHP zihniyeti olduğu için.
1: Hadi kapatayım.
0: Aldım mı? Evet bu kadar aldım diyor. 300 milyon alıyor. 3 milyon para kesiyorlar. Ama para kime gidiyor değil mi? Sen de konsere gider misin? Giderim ama para vermem. Kime gidiyor? Haluk'un kardeşine gidiyor. Kim lan bu Haluk? Ya Ahbap. Kim bu Ahbap? Devlet bizi yalnız bıraktı.
1: Evet.
0: Bizi kurtaracak
1: adamı. Aynen öyle.
0: Neden peki o bizi kurtarıyor? Çünkü o İzmir Marşı söylüyor.
1: Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda olacağı dek. Şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan etmeyse kapat.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
2: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 12'yi gösteriyor. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım çünkü siyasette yine dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Özgür Özel tam anlamıyla CHP'den istifa etti ve yeni parti için de startı verdi. Peki bu saate kadar Ankara'da neler yaşandı ve Özgür Özel'in bugünkü programları neler? Hepsini öğrenmek için başkent Ankara'ya uzanacağız. 24 muhabiri Emre Ayaz bizi orada bekliyor. Emre, neler oldu şu ana kadar ve Özgür Özel'in bugünkü programları neler? Sen anlat lütfen.
1: Deniz Zeybek, Özgür Özel'in siyasi hareketliliği yeni partinin kurulmasıyla başkentte hareketlilik sürüyor tabii. Bu konuda biz de bu durumu takip etmek üzere İçişleri Bakanlığı önündeyiz. Kameraman arkadaşım Kubilay Kutlayar ile birlikte. Süreçte geçtiğimiz saat diliminde Özgür Özel'in bulunduğu heyetten bir

0: ekip evrakları teslim etmek üzere Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gitti ve yeni partinin kurulması için o evrakları teslim etti. Bu evraklarda 90 milletvekili artı Özgür Özel'in imzası bulunuyor. Yeni partide bu evrakların teslim edilmesiyle birlikte aslında tüzel bir kişilik kazanması resmileşmiş oluyor. Tabii bu konuda Özgür Özel'in istifasının da görüntüleri servis edilmişti. O istifa dilekçesini ve evrakları, yeni partinin evraklarını imzaladı evraklar. Daha sonrasındaysa tabii sosyal medyada hesaplar açıldı. Yeni parti logo paylaşıldı. Yeni parti logosu tabii benzer logolara da olduğunda sosyal medyadan tepkiler de geldi. Tabii bu konuda eleştiriler de geldi. Birkaç logoya benzerlik taşıyor. Ve bu konuda dediğimiz gibi o 90 milletvekili artı Özgür Özel'in imzası var demiştik. Bu kuruluş evraklarıyla ilgili 471 kez imza attılar milletvekilleri ve Murat Emir de Sivil Toplumlu İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanı olan bakan yardımcısıyla Bülent Turan'la bakanlıkta görüşmek için bakanlığa giriş yaptı. O bakanlıktaki görüşmesinin ardındansa çıkışta aslında o evrakların teslim alındığı belgesini aldıktan sonra kameralar karşısına geçerek bir açıklama yapması, yeni partiyle ilgili açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Özgür Özel'in tabii bu konudaki programı nedir diye baktığımızda ise bu tüzel kişilik oluşturulurken heyeti bu işlemlerle ilgilenirken öğle saatlerinde Cuma namazını ve Hacı Bayram Veli Camii'nde kılacak ve ardındansa yürüyerek birinci meclise gidecek ve birinci mecliste de bir hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yine kısa bir açıklamasını bekliyoruz yeni partiyle alakalı. Şöyle bir iddia da var aslında. Tabii bunu doğrulamak şu an mümkün değil ama iddia olarak söyleyelim. İddia olduğunda altını çizelim. Sosyal medya hesabında CHP'nin meclis grubunun bir sayfası vardı. TBMM grubu CHP'nin CHP olarak. O hesabın çünkü biliyoruz ki CHP'nin kendi ekibiyle, destekleyenleriyle kendini grup başkanı seçtirmişti Özgür Özel CHP'de ve o meclis grubunun sosyal medya hesabı X hesabını adını değiştirerek Yeni Partiyiz kullanıcı adıyla Yeni Parti'nin sosyal medya hesabına çevirdiği iddiası söz konusu. Yani hazır kullanıcılı, hazır takipçili bir hesabı, CHP'nin olan bir hesabı alarak Yeni Parti olarak kullanıma açtı ve bunun yanında şunu da eklersek logodaki harflerin başka kurumsal logolara benzemesi ya da logonun tasarımının başka kurumsal firmaların tasarımına benzemesi de tabii Yeni Parti'nin kuruluş aşamasındaki eleştiriler sosyal medyada gündem oldu. Biz de Özgür Özel'in programını o Cuma namazı çıkışındaki açıklamalarını da kameraman arkadaşımla birlikte takip edeceğiz. 24 ekibi olarak diyelim, sözü size bırakalım.
1: Emre Ayaz'dan sözü alalım. Elbette ki bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Konuklarımız olacak. İlk konuğumuz Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel. Melik Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, selamlar sevgili Deniz.
1: Tam anlamıyla siyasette dengeleri değiştirecek bir gelişme diyebilir miyiz? Özellikle de tabii ki yeni parti resmen kurulursa CHP artık yıllardır koruduğu ana muhalefet konumundan da düşmüş olacak. Şimdi siz ilk önce bunu sorayım. Bu dengeyi nasıl yorumluyorsunuz?
2: Evet, yani CHP açısından tarihi bir kırılma noktası. Şu anda artık mecliste ikinci parti durumunda yeni parti. AK Parti'den sonra en çok sandalyesi bulunacak. Çünkü 91 tane kurucu vekil olduğu söyleniyor. Hal böyle olunca da şeyde CHP'de kalanların sayısı 44'e inmiş durumda. Dolayısıyla sandalyesi en fazla olan ikinci parti. Birinci AK Parti, ikinci Yeni Parti. Demi de geçtiler. Çünkü Demi'nde 56 sandalyesi var. O açıdan meclis dağılımında ciddi bir değişiklik oldu. CHP açısından çok ciddi bir değişiklik oldu. Yani 135 sandalye, bunun 91'ini kaybetmek pek iç açıcı bir durum değil. Fakat makro anlamda, majör anlamda Türkiye siyasetinde yeni bir dönem, yeni bir durum olur mu? Onu biraz partinin performansıyla söylemek mümkün. Çünkü bunun tarihte örnekleri var. Yani ama en birebir uyan örnek Yeni Türkiye Partisi örneğidir. Demokratik Sol Parti'den İsmail Cem, Hüsamettin Özkan ve bir de Kemal Derviş. Hatta onlara üçlü troika deniyordu. Bunlar mesela Demokratik Sol Parti'nin iyi yönetilemediğini söylediler. Rahşan Hanım'a özellikle çok muhalefet ediyorlardı. Rahşan Ecevit ve Bülent Ecevit'in DSP'yi iyi yönetemediğini söylediler. DSP'nin yönetimini istediler. Öyle olmayınca da gittiler Yeni Türkiye Partisi'ni kurdular. Böyle çok böyle vavelayla kuruldu. Hani büyük bir gürültüyle o zaman yanılmıyorsam onlar da DSP'den 63 milletvekili almıştı. Ve bir anda böyle büyük bir parti konumuna geldi sandalye dağılımı olarak. İşte anketlerde %35-40 falan gösteriyorlardı. Ama seçimde 1,15 aldı Deniz. Yani en az %35 alır diyen parti 1,15 aldı. Çünkü neden Demokratik Sol Parti'den ayrıldıklarını tam olarak anlatamadılar. Yani siyaset üzerinden ya da ideoloji üzerinden Türkiye'nin sorunlarına bir çözüm paketi önermek yerine DSP'nin böyle ya tabirimi bağışla ama böyle çakma DSP gibi göründü ve o şeyden sıyrılamadı. O görüntüden sıyrılamadı. Sıyrılamayınca 1,15'te tarihin derinliğine gömüldü. Şimdi buradaki kopuş, ayrılış ona benziyor. Sonu böyle olacak mı bilmiyorum. Bunu söylemek için erken, birlikte göreceğiz. Ama birebir içerideki tartışma, kopuş, parti kurulması falan benziyor. Bir de sevgili Deniz Ebek, ben şimdi senin yayına gelmeden de şöyle bir baktım. Çok fazla semboller üzerinden gidiyorlar. Yani mesela Anadolu Kulübü'nü seçmişler. Anadolu Kulübü bilinçli seçildi. Çünkü Atatürk'ün ilk kurduğu dernek ve ilk genel başkanı İsmet İnönü'dür. O anlamda Anadolu Kulübü'nün bir tarihi şeyi vardır. Hatta daha önce öyle yazıyordu, şimdi Türkçeleştirdiler. Egemenlik bila kaydı şart milletindir diye, tıpkı meclisteki gibi. Şimdi egemenlik kaydı şart milletindir. Şu anda Özgür Özel'in arkasındaki yazıyı kastediyorum. Şeydir, yani sembolik bir anlam taşıyor. Anadolu Kulübü bilinçli seçildi. Yani herhangi bir otel ya da kongre toplantı salonu değil, Anadolu Kulübü. Bilerek seçildi, yoksa konum olarak çok da toplantı yapmaya uygun bir yer değil. Kızılay'da çok kalabalık bir yerde. Yani araba park etmek sorun, girip çıkmak sorun ama bu sembol için seçildi. İkinci seçilen sembol Hacı Bayram Veli Camii'nde namaz. O da birinci meclis ilk kurulduğunda Atatürk'ün yaptığı bir şeydi. Sonra Hacı Bayram Veli Camii'nden birinci meclise gelip fotoğraf vermişti Atatürk. Meşhur bir fotoğraf vardır yanında. Dönemin işte müftüsü, kendisi, arkada mebuslar, bir fotoğraf vardır. Meşhur birinci meclis fotoğrafıdır o. Şimdi oradan da eğer doğru ise Hacı Bayram Veli Camii'nden çıktıktan sonra birinci meclisin önünde bir açıklama yapmak istiyorlar. Bu da üçüncü büyük sembol. Yine Özgür Özel'in fonda kullandığı şey Atatürk fotoğrafı. Zaten Atatürk'ün kendisi başlı başına büyük bir sembol ve bu ülkenin kurucu lideri. Yani çok fazla böyle semboller üzerinden gidiliyor. Evet doğru, bu böyle bir çağda biraz semboller fazla kullanılır algı inşasında. Ama tek başına yetecek bir şey değildir. Bu da benim dikkatimi çeken bir şey. Yani Özgür Bey'in şu anda mesela tam ortamızdaki görüntü çok bilinçli seçilmiş bir görüntü. Yani işte Atatürk, Türk bayrağı, arkada egemenlik kayısı şartsın milletindir falan. Hatta Atatürk'ün ilk oturduğu o dernek masası deniyor. Sonra İsmet İnönü genel başkan oluyor falan. Ya böyle çok fazla sembol var. Çok fazla.
1: Peki Melik Bey, şimdi Kılıçdaroğlu, Özgür Özel daha ilk kez bunları söylediğinde, yeni parti kuracağını söylediğinde hançerleme siyaset olarak aslında bunu görmüştü. Hem CHP yeniden döndüğünde arınma ve hançerleme siyasetinden çok bahsetmişti. Şimdi artık tam anlamıyla kurulduğunda hem Kılıçdaroğlu açısından hem de Özgür Özel açısından karşı karşıya gelme durumu, ki Kılıçdaroğlu ana muhalefetten düşecek ki yanlış bakmadıysam da 5. parti konumunda falan olacak CHP. Yani evet, ana muhalefet de
2: doğru,
1: değişecek.
2: Doğru.
1: Evet, yani şimdi iki isim karşı karşıya geldi tam anlamıyla. Bundan sonra iki taraf arasında bizleri nasıl bir çekişme bekler acaba?
2: Evet, dediğin doğru. Yani birinci sırada AK Parti, ikinci sırada Yeni Parti, üçüncü sırada DEM, 4 MHP

CHP bu durumda 5 oluyor. Onun hemen altında İYİ Parti, onun devamında Yeni Yol diye gidiyor. Diğerlerinin zaten grupları yok. Böyle yani sandalye dağılımı çok enteresan oldu mecliste. Şimdi işin o tarafı öyle. İkinci tarafında dediğin şey

sizin olduğunuz yerde yaptım, neden yüzüme karşı bunları söylemediniz? Dedi ve o bir meydan okumaydı. İşte Zoom toplantılarını bir ihanet olarak ifade etmişti. Hatta o Zoom toplantılardan sonra Kemal Bey'le biz de bir grup gazeteci buluşmuştuk. Çok şaşırdığını ifade etmişti. Sonra da bu peş peşe açıklama arkadan hançerlendiğini ve çok ciddi anlamda ihanete uğradığını devamdaki açıklamalarda söyledi. Şimdi biraz böyle durumu egzecere edersek sevgili Deniz Zeybek, şimdi hançeri sapladılar, şu anda hançeri çektiler. Şimdi kanama başladı. Yani Kemal Bey o kanamadan kurtulabilecek mi göreceğiz. Yani çünkü hançer çok böyle derine saplandı ve böyle çekildi. Biliyorsunuz o tür durumlarda büyük bir risk vardır. Sen de Kızılderili filmlerden hatırlarsın Deniz Zeybek. Orada o kanamayı durdurmak aslı olandır. Şimdi Kemal Bey için zorlu bir süreç başladı. Yani şöyle, şu iki taraf için de zorlu bir süreç. Bir kere durumu ortaya koyalım. Yani böyle sayısal çoğunluğa çok güvenip veri sunmak bizi doğru sonuca götürmez. Yeni Türkiye Partisi örneğini verdim. Şimdi burada iki şey yapacak iki tarafta. Bir, bu boşanmada kimin, yani bu bir boşanma ve zor bir karardır. Yaşanmışlıklar var, uzun bir beraberlik var. Ve önce hani şey oldu, tartıştılar, sonra odaları ayırdılar, sonra geçici bir süre evleri ayırdılar, şimdi boşandılar. Ve iki taraf artık kendi soyadını kullanıyor. O yaşanmışlıklar üzerinden işte iki taraf da bir şekilde kim daha haklı bunu gösterecek. Şimdi bunu doğru tezlerle ve çok yıkıcı olmadan anlatan bence kazanacak. Yani sert, yıkıcı bir dil kullanan kaybedecek. İkincisi, CHP'nin avantajı şu, Kemal Bey'in yani büyük bir marka, CHP markası, Cumhuriyet'te yaşıt bir marka, o marka Kemal Bey'de kaldı. Yani CHP markası Kemal Bey'de kaldı. Bu CHP markasının emin ellerde olduğunu Kemal Bey bir şekilde seçmene anlatmak durumunda. Şimdi dolayısıyla hani bunu anlattığı sürece şeyi avantajlı durumda. Şimdi yeni parti neden koptuğunu anlatacak. Ama bu neden koptuğunu anlatırken de ya öz hakiki CHP'nin kendileri olduğunu mu söyleyecek? Ki bu çok zordur. Yani yine tabirim bağışlı ama ve çakma bir CHP gibi duracak. Eğer CHP'nin devamıyız ve gerçek CHP'li biziz derse o çok zordur o durumu anlatmak. Çünkü hakikati, gerçeği orada duruyor. Anadolu Bulvarı numara 12. Duruyor orada. CHP Genel Merkezi. İşte onun yerine hani yeni bir siyasi yolculuk derse bu kendileri için daha avantajlı olur. Ama buna dair de siyasi retorik üretmek zorunda. Siyasi argüman geliştirmek zorunda. İşin zor kısmı burası. Şimdi bu birinci iki taraf için zor kısım. Şimdi iki taraf için ikinci zor kısım da en zoru aslında. İktidara alternatif olduklarını bir şekilde seçmene ikna etmek durumundalar. Yani 25 yıldır hemen hemen Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten, level atlatan, birçok devrim gerçekleştiren ve girdiği her seçimi kazanan ve iki kişiden birini %50'nin üzerinde oy alan bir Erdoğan'la yarışacaklar. Zorlukları bu. Yani karşılarında işte siyasetin Messi'si var. İki ayağını kullanıyor, sıçrıyor, gol atıyor, gol pası veriyor, top alıyor, top veriyor, top dağıtıyor. Yani hani her mahareti olan bir siyasetçiden bahsediyor. Bununla yarışacaklar. Ondan daha iyi yönettiklerini anlatmak zorundalar. Seçmeni ikna etmek için. İkinci zorlukları bu. Farkındayım, biraz böyle pentatlon etapları gibi anlattım ama vallahi durum bu. Ben masumum. Yani zorlukların olduğu bir süreç bu. Kolay bir süreç değil. Yani hakikaten çok bir zor bir süreç. Tabii biraz da şeyin, Özgür Bey'in de söylemlerini de değiştirmesi gerekiyor. Bugüne kadar hep böyle ya işte hani biraz egzajere edersek, hani evliliğe benzetirsek, evet. Yani önce bardağı o

0: Bana fırlattı. Ben mecbur kaldım, tabak fırlattım. Sonra o üstüme yürüdü işte falan filan, sürekli böyle anlattı. Şimdi artık bunu bir tarafa bırakması lazım.
1: Peki.
0: Yeni şeyler söylemesi lazım. Göreceğiz birlikte.
1: Peki Melik Yiğitel, biraz sizi dinlendireyim. Şimdi aramıza bir başka önemli isim daha katıldı. O da Star Gazetesi yazarı ve akademisyen doçent doktor Faik Tanrıkulu. Faik hocam, hoş geldiniz aramıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. Melik
1: Şimdi
2: abiye de selamlar.
1: ilk soruyu
0: Saygılar
1: sorayım
0: hocam.
1: sizin de. Yeni amblemi ve adı nasıl buldunuz acaba? Nasıl değerlendirirsiniz partinin hem adını hem de logosunu, amblemini?
2: Şimdi tabii öncelikle yeni parti dediğinizde bir iddiayla ortaya çıkıyor oluyor olmanız gerekiyor. Yani Özgür Özel bir defa bu yolsuzluk olaylarıyla ilgili olarak ortaya hala da net bir çizgi ortaya koymuş değil. Yani bu kadar soruşturmalar, iddialar, masak raporları var. Öncelikle halka yeniden bir heyecan veriyor olmanız için sizin geçmişte bu siyaseten yaşadığınız sınamayla ilgili olarak halka bir umut ışığı göstermeniz gerekiyor. Dolayısıyla siz genel başkanlığınız olduğu bu süre zarfında siz siyasette yeni bir soluk, yani ismiyle özdeşleşebilecek yeni bir soluk açıyor olmanız için öncelikle sicilinizin bu yaşanan soruşturmalar karşısında, yolsuzluk davaları konusunda, yani hiç mi eleştirilecek bir husus olmaz? Körü körüne bu yaşanan masak raporları, itiraflar, bunca şeyler, binlerce sayfalık iddianameler, buna karşılık olarak Özgür Özel'in bir genel başkan olarak söyleyeceği hiç mi bir şey olmaz? Dolayısıyla şimdi yeni bir parti derken veya da siyaseten yeni bir soluk getirme iddianız bence başlı başına çok da toplumda büyük bir umut oluşturacağını ben düşünmüyorum. Evet, belki o konuda sicili iyi olmuş oluyor olsaydı sözüm ona, belki bir noktada o yerel seçimlerde kazandıkları ivmeyi halihazırda yeni partiyle beraber devam ettirebilirlerdi. Ancak seçmenleri de büyük bir hayal kırıklığına uğrattıklarını düşünüyorum. Yani en basit işte Ahbap Derneği meselesi, bunca işte yaşanan olaylar, vakalar, bunlarla ilgili olarak nedense Özgür Özel sessiz kalmayı veya bu konuyu hiç gündemine alma gibi bir tenezzül dahi göstermiyor. Bunca belediyelere kayyum, peki bunlar da kayyumlar da durduk yere değil, daha çok CHP'nin içerisindeki kendi çekişmelerinden dolayı. Aslında burada ayrışmayı da görüyorsunuz. Yani kongre döneminde nasıl oldu, hangi belediye başkanları bugün veya da bu süreçte, bugün öğreniyoruz, diyet ödemek zorunda kaldıklarını. Yani sonuçta seni aday yaparsam sözüm ona, sen bu havuza bu parayı ödemek zorundasın. Yani aslında mevcutta şu an soruşturmada olanların da açıkçası durumları kolay da değildi. Yani diyet ödemenin de bir bedeli vardı. Tabii onlar da çok da gayri ahlaki olmuyordu. Bu açıdan baktığınız zaman bu 92 milletvekiliyle yeni bir parti isimle ortaya çıkıyor oluyor olması bence çok da bir umut aşılamıyor. Tabii bir de şuna bakmak gerekiyor. Ben biraz tarihsel süreçte ayrılan partilere, yani ana akım partilerden ayrılan partileri incelediğimde %80'i, %90'ının çok başarılı olmadığını görüyoruz. Burada tabii ki DSP'yi, Ecevit'i ayrıştırmak gerekiyor. Çünkü Bülent Ecevit'in özellikle bu yolsuzluk veya da bu tür şeylerle ilgili olarak karinesi toplumda güven veriyordu. Tabii akabinde Abdullah Öcalan terörist başının yakalanması gibi popülaritesini artırmıştı. Dolayısıyla ama onun dışında ayrılan partileri genel hatlarıyla baktığınızda işte, değil mi, Memleket Partisi ayrıldı. Yani bugün Özgür Özel'den ne farkı var yani Memleket Partisi'nin, sözüm ona. Ki Cumhurbaşkanı adayından bahsediyoruz. Yani gerçekten o yeni bir ilme kazandırıyor oluyor olsaydı Onun için Anadolu Partisi ismini bir hanımefendi kurmuştu. Onu da 2010'lu yıllarda aynı şekilde

0: ayrılmıştı.
1: Ülker Tarhan,
0: Ha,
1: Tayyip Hoca.
0: evet.
1: Emine
0: Teşekkürler
1: Ülker
0: abi.
1: Tarhan.
0: Evet, Emine Ülker Tarhan şeklinde kendisinde yeni bir heyecan oluşturmaya çalıştı. Yani ana akım partilerde genel hatlarıyla baktığınızda çok da büyük bir başarı oranı olmadığını görüyorsunuz. Ki bu zamana kadar verdiği Özgür Özel'in izlenimi de açıkçası bu şeyi vermiyor. Bir de şöyle bir şey var. Siz tutuklu olan eski bir belediye başkanının gölgesinde. Yani bakın, siyaset risktir, liderliktir. Yani siz gölge bir genel başkan sıfatıyla çıkacaksınız. Yani her kararınızda Silivri merkezli bir adım atacaksınız. Türk toplumu, yani benim okumalarım, gölge veya da işte ikinci elden bir emir telaki ile hareket eden bir siyasi liderlik tarzını çok benimseyen bir toplum olmadığını ben şahsen düşünüyorum. Bu açıdan baktığınızda da bir partinin genel başkanı yeni bir iddiayla çıkıp emirleri başka bir yerden alan, talimatları alan bir genel başkan sıfatı çok da toplumda bir heyecan oluşturacağını ben düşünmüyorum açıkçası.
2: Hocam, ben ısınma sorusu olsun diye partinin logosunu, adını sormuştum ama siz aslında tüm konu başlıklarıyla bir kompozisyon oluşturdunuz. Oradan devam edeyim ben de o zaman. Şimdi Özgür Özel artık yeni parti için istifa edeceği zaman CHP'den bunu söylediğinde tabii 24 ekipleri de sokağa çıkıp bir vatandaşa mikrofon uzatmıştı. Siz de aslında değindiniz. Vatandaş da mesela yeni parti için ayakta kalma şansı yok yorumları yaptı. Bunun nedeni olarak da şunları söylediler devamında röportajlarda. Çünkü yolsuzluğa ve rüşvete karışan bir parti var ki Kılıçdaroğlu'ndan sonra Özgür Özel ve tabii ki İmamoğlu'nun da bunun içine girmesiyle birlikte bir durum var ki yine Özgür Özel bu konularla ilgili de rüşvete ve yolsuzluğa karışan başkanlarla ilgili de tam bir dayanağı olan gerçekten inandıracak bir verilere belgelendirmeden konuşunca tabii aslında vatandaşın da Özgür Özel'e ve tabii ki onun ekibine çok da bir güveni kalmadı. Bunu aslında izlerken anladık röportajlarda. Bununla ilgili ne söylersiniz? Çünkü Kılıçdaroğlu geldikten sonra ihraç edilen isimler aslında Özgür Özel ve ekibi. Öyle değil mi?
0: Evet. Ya tabii bakın, şimdi güven meselesi tabii ki çok önemli. Yani bugün CHP, aslında CHP veya Özgür Özel çok tarihi bir fırsat kaçırdı. Yani siz işte yerel seçimlerde birinci parti olmuşsunuz. Daha yeni bu süreci tam hazımlarken siz liderlik ve cumhurbaşkanlığı yarışını hatırlayın. Yani Mansur Yavaş mı olacak, İmamoğlu mu olacak, Özgür Özel bunu ikisini yan yana toplayıp işte büyük bir istişare mekanizması varmış gibi bir imaj oluşturdu. Hatta şunu övünerek söylediler, işte Cumhuriyet Halk Partisi istişare partisidir, demokrasi partisidir gibi böyle kamuoyuna o imajı verdiler. Dolayısıyla böyle bir tarihi fırsat yakalayan bir parti, ilk defa birinci parti olmuşsunuz. Ama siz daha seçime, ki Cumhurbaşkanlığı seçimine kaç yıl ola, böyle bir tartışmaların, böyle bir derin bir ayrılmanın eşiğine giriyorsunuz. Kaldı ki siz bu belediyeleri iyi yönetmeyle ancak cumhurbaşkanlığına adım atabilirsiniz. Yani toplum çok iyi ayırt edebiliyor. Yani bakın, yerel seçimlerdeki tercihi başkaydı, genel seçimlerde başkaydı. Bakın çok iddialı söyleyeceğim. Yani bu kadar siyasi, toplumun siyasi okuma, analiz şeysi dünyada nadirdir. Yani altını çiziyorum. Çünkü 6 ayda deprem olmuş, işte Covid vesaire bir sürü olan, doğal olarak iktidar tarafını tabii ki sarsan konulardı. Ama ona rağmen 6 ayda halk bu ayrımı yapmış oldu. Bir de şu var, yani iyi kötü Türkiye siyasetini bilenler geçmişte, yani 4 yıl öncesinden Cumhurbaşkanlığı adaylığı kavgası. Yani Türkiye siyasi tarihini bilmemek gerekiyor. Ama öyle bir özgüven oldu ki İmamoğlu ve Özgür Özel ailesinde, biz Çok rahat yani, hatta bu Cumhurbaşkanlığının bir yönü de bütçesi oluşturulmaya başlandı. İşte yani bu az önce söylediğim belediyelerdeki diyetler bunun örneğiydi. Yani Cumhurbaşkanlığı kesin olacağız. Biz istediğimiz gibi bütçe oluşturalım. Ona göre hazırlığımızı yapalım. Yani Türkiye Cumhuriyeti de öyle yol geçen hanı isteyen istediği yolsuzluğu yapma özgürlüğüne sahip değil. Ama maalesef ihtiras, hırs CHP için ve Özgür Özel ve İmamoğlu ekibi için büyük bir fırsat tepmiş oldu. Dolayısıyla bu tarihi bir
2: Peki.
0: fırsatı kendi altlarına kaçırmaları, bu yeni partiyle bunu yakalamalarının ben zayıf bir ihtimal olduğunu düşünüyorum ki, kaldı ki daha şimdiden milletvekillerinin biliyorsunuz %30, %15 pardon, aldıkları maaş CHP havuzuna aktarılıyordu. Daha şimdiden o bütçenin peşine koşup mevcut CHP'nin içerisini boşaltarak
2: Peki.
0: kendilerini bir alan açmaya çalışıyorlar.
2: Hocam sağ olun. Son yaklaşık 2 dakika kaldı. Melik Bey, size bir soru daha sormak istiyorum. O da şimdi Özgür Özel CHP'deyken ben teknik direktörüm, forvetlerim var demişti ve aslında Cumhurbaşkanlığı aday olmasının önünü kapatmıştı. Şimdi yeni partide durum nasıl olur, son olarak da çok kısa bunu alayım sizden.
1: Valla bence Özgür Özel yeni partiyle birlikte potansiyel bir cumhurbaşkanı adayıdır sevgili Deniz. Ona da şey der yani, şartlar değişti, durum değişti der. Sonuç itibariyle hakikaten değişti yani, Mansur Yavaş bu tarafa gelmiyor, CHP'de kaldı. Öbür santrafor
2: Cemil Tugay'da bağımsız
1: dediği
2: kalacağım dedi.
1: bağımsız kalacak, öbür santrafor dediği Silivri'de cezaevinde yargılanıyor. Ya santrafor kalmadı. Mecburen oyuna Ahmet Kutucu girecek. Var yani Galatasaray'da. Yani Icardi ile Osimhen sakatlandığında o oyuna girdi. Şimdi burada da mecburen oyuna girecek. Başka çaresi yok. Öyle görünüyor. Bence
0: Abi Trabzonspor'dan
1: potansiyel bir
0: örnek
1: Cumhurbaşkanı
0: verseydin.
1: adayıdır bugün itibariyle. Efendim hocam?
2: Buyurun Faik Hocam.
0: Trabzonspor'dan örnek verseydiniz diyorum.
1: Ben
2: Peki.
1: Trabzonspor'u iyi yerine örneklerde kullanıyorum Faik hocam. Ben biraz fanatiyim o konuda.
2: Peki. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Sağ
2: Türk
0: olun.
2: Medya Ankara
0: Teşekkürler.
2: temsilcisi Melik
1: Kolaylıklar
2: Yiğitel.
1: diliyorum.
2: Çok çok sağ olun. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel ve Star Gazetesi yazarı, akademisyen, doçent doktor Faik Tanrıkulu bizimle birlikteydi. Şimdi bu dilimi noktalıyoruz ama birazdan Elif Akkaya Kuter Real Ekonomi ile karşınızda olacak.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta bir millet iki devlet anlayışının nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dönüm noktalarını Profesör Doktor İbrahim Telloğlu'na soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
3: Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Aktay Akıter. Haftanın son işlem gününde kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Piyasaların gözü kulağı bu hafta Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararındaydı. Yapacağı para politikası kurulu toplantısındaydı. Dün gerçekleşti. Toplantı Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında politika faizini beklentilere paralel %37 seviyesinde sabit bıraktı. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi.
9: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu beklentilere paralel olarak faizi sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir haftalık repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi. Karar metninde Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı gerileme görüldüğü ancak Temmuz ayında geçici bir yükseliş beklendiği ifade edildi. Merkez Bankası Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini vurguladı. İç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine dikkat çeken banka sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürüleceğini yineledi. Merkez Bankası ayrıca enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılabileceği mesajını verdi.
8: Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri bugün yapılıyor. Emekli sandığı kapsamında memur emeklilerine aylıkları her ayın birinde ödeniyor. %13,52'lik zam oranı 3 Temmuz'da belli olduğundan yapılacak artış emekli memurların aylıklarına yansımamıştı. Bu nedenle emekli memurlarına zam farkı ödeniyor olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu fark ödemelerinin bugün emekli memurların hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14.5 milyar lira ödeme yapılacak. Memur emeklilerinin yanı sıra dul yetim aylığı alanlara da zam farkı ödenecek. Hane halkı ve reel sektörde enflasyon beklentileri geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre yılın 7. ayında piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde ılımlı artış olurken reel sektör ve hane halkının beklentilerinde gerileme görüldü. Yılın 7. ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektör için 0,60 puan geri azalarak %32,50 seviyesine, hane halkı içinse 1,19 puan azalarak %44,94 seviyesine geriledi. Piyasa katılımcıları içinse 0,14 puan artarak %23,95 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 1,93 puan arttı. %17,63 seviyesine gerçekleşti. Hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay içinde fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün, hizmet grupları gıda ile yakıt ve enerji oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 1,33 puan azaldı. %32,49. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de bir önceki aya göre 0,31 TL artarak 52,98 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde ilk sırada yer alan altın alırım diyen katılımcıların oranı oldu ki 4 puan azalarak %40,3 oldu. İkinci sırada da ev, dükkan, arsa alırım diyen katılımcılar geldi. Evet, borsa dün %0,43 gerileyerek 14.077 puandan kapanmıştı. Haftanın son işlem gününe de %0,17 gerileyerek 14.053 puandan başladı. O seviyenin altında, yine psikolojik seviyenin 14.000 puanın altına geriledi Borsa İstanbul Yüz Endeksi. %0,57 eksi de 13.997 puanda. Borsa İstanbul 30 Endeksi 15.944, 500 Endeksi de 17.796 puanda. Her üç endekste de aşağı yönlü tablomuz kırmızı. Kur tarafına bakalım. Dolardaki kademeli yükseliş devam ediyor. %0,16 artıda 47.34'ten işlem görüyor. Avro'da 53.94 seviyesinde. Altın tarafında, petrol tarafındaki yükseliş enflasyon endişelerini arttırdı ve gelecek haftada Fed'in toplantısı var. Fed toplantısı öncesinde faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerinin güçlenmesiyle düşüşünü sürdürdü. %2 gerilemişti hafta genelinde. %0,4 de gerileyerek güne başladı 4030 dolardan. O seviyenin biraz üzerinde uluslararası piyasalarda altının onsu 4054 dolardan işlem görüyor. İçeride de gram altın 6172 lira, çeyrek altında 10.092 lira. Petrol tarafındaysa Kızıldeniz ve İran geriliminin fiyatları tetiklemesi ve arz endişelerinin artmasıyla %7 yükselerek başladı. Savaşın başlaması bu yana en sert günlük artışlardan birini kaydetmiş oldu. Mayıs ayından bu yana da ilk kez 100 doların üzerine çıkarak başladı. Haftalık yükselişte %14,6 gibi bir seviyede olacak. 100 doların altında Brent petrolün varil fiyatı 96.53 dolara geriledi. %4,13 gerileyerek sabah açıldığı seviyeden. Faiz tarafına bakalım son olarak. Tahvil faizi 42,04, cepo faizi de 11,61 seviyesinde dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. İnfo Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar İlk Hanım, iyi yayınlar dilerim.
8: Çok teşekkür ediyoruz. Hemen bu haftanın tabii ki en önemli gelişmesi, en merak edilen konu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısıydı. Faiz değişmedi, beklentilere paralel geldi. Teknik bir düzeltme gelir mi diye merak ediliyordu. O da olmadı ama metinde dikkat çeken değişimler var. Enflasyon paragrafında buyurun, nasıl değerlendirirsiniz?
2: Tabii ki aslına baktığımızda piyasanın beklentisi dahilinde fayda sabit bırakıldığını gördük. Fakat burada fayda sabit bırakılırken sizin gibi metin kısmı çok kritikti ve ileriye yönelik Eylül ayına yönelik bir sinyal alabilecek miyiz, alamayacak mıyız kısmı çok fazla önemli ve önem arz ediyordu diyebilirim. Şimdi aslında metin kısmına baktığımızda iki tane çok kritik cümle olduğunu söylemek doğru olacaktır. Şimdi ilk kritik cümlemize baktığımız zaman da öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayına geçici olarak yükseleceğini ima etmekte dediği bir cümle kısmı karşımıza geliyor. Özellikle burada dikkat etmemiz gereken nokta petrol fiyatları olacak. Çünkü petrol fiyatlarının tekrar ABD, İran geriliminin artması, Kızıldeniz tarafında devreye girmesiyle beraber enerji maliyetleri sadece bizde değil, tüm dünyada ciddi bir şekilde yükselmeye başladı. Ve bu da bir risk unsuru oluşturmaya devam edecek gibi de gözüküyor. Haline baktığımız zaman da burada birazcık da öncü veriler, dolayısıyla Temmuz ayındaki enflasyon tarafında bir geçici yükseliş görme ihtimalimizin ortaya çıktığını görüyoruz. Önemli olan nokta bu kısmın geçici olup aslında çok önemli ve kritik olacaktır. Eğer ki biz burada petrol fiyatlarının geri çekildiğini görürsek, arada bir anlaşma çıkabilir ya da mutabakat kısmı devreye girebilir gibi durumlar karşımıza çıkar ve petrol fiyatları gerilerse, o zaman enflasyondaki bu baskının geçici olduğu karşımıza gelecektir diye düşünüyorum. Fakat özellikle bu kısım geçici olarak karşımıza gelmez, dezenflasyon sürecimizin tekrardan yavaşladığını görürsek veya enflasyon bir baskı bizim karşımıza gelirse, hale baktığımızda da Merkez Bankası burada ilerleyen dönemlerde makro ihtiyacı anlamında daha da sıkılaşma ihtimali de karşımıza gelecektir. O yüzden en kritik noktamız şu an için hem enflasyon verisi olacak hem de petrol fiyatları olacak diyelim. İkinci cümleye baktığımız zaman da bu cümle aslında birazcık da olumlu bir yapı kattığını söyleyebilirim metin kısa. Biraz da güvercinimsi bir cümle olarak da karşımıza geliyor olabilir. Neden? Çünkü özellikle yakın döneme ilişkin veriler işletteki zayıf seyirin belirginleştiğini işaret etmektedir demişler özellikle cümle kısmında. Bu da aslında baktığınızda iş taleplerinin neredeyse çok ciddi bir şekilde azaldığı karşımıza geliyor. Taleplerin azalması bile bu taleplerin aslında baktığımızda dezenflasyon bir etkisi söz konusu. Bu da aslında baktığınızda bir dezenflasyon tarafıyla beraber hem enflasyon tarafındaki geçici baskı hem dezenflasyon etkisiyle birbirini nötr ettiğini söylemek doğru olacaktır. Fakat bundan sonrası bizim kritik ve dikkat etmemiz gereken nokta dezenflasyon sürecimizin tekrar hızlanması ve bunun bir trende geçmesi olacak. Eğer biz o trend aşaması karşımıza gelir veya bunu görürsek, bu da aslında baksa Merkez Bankası ilerleyen dönemlerde faiz indirebilmesi için veya biraz daha gevşeyebilmesi için de elini rahatlamasına sebebiyet verecektir. Haftalık repo ihalenin belki de açılmasına, fonlama maliyetinin biraz daha aşağı çekilmesine sebebiyet veriyor. Ama şu an piyasada riskler olduğundan dolayı riskler karşımıza çıktığından da sonra yaşanan gelişmelerden dolayı burada Merkez Bankası temkinli gitmeye devam ettiğini söylemek doğru olacaktır. Burada benim dikkat ettiğim unsurlardan bir tanesi aslında baktığında direkt dediğim gibi enflasyon rakamı olacak ve enflasyon tarafında maliyet baskısının kırılması çok önemli olacaktır. Bu da aslında baktığında üfenin tüfeden küçük gelmesine dikkat edin. Üfe ne zaman tüfeden küçük gelmeye başlar ve dezenflasyon sürecine olumlu bir katkının sağlandığı karşımızdaki bu trende geçerse, o zaman fonlama maliyetlerinin düşürüldüğünü, haftalık repo ihale açıldığı, faizinin ufak tefek de olsa başlanma ihtimali gündeme gelecek. Ama ben şu an için son yaşanan gelişmeler ve son konjüktürler içinde birazcık daha sanki sonbaharın sonuna doğru kaldığını, yani yılın sonuna doğru kaldığını söylemek doğru olacaktır diye düşünüyorum ilk etapta.
8: Peki, çok teşekkür ederim. Sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası değil, dün Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı vardı. Sabit tuttu ki bir önceki toplantıda 25 bas puanlık bir artırım yapmıştı. Hatta eleştirilmişti de biraz erken bir hamle olduğu konusunda. FED de önümüzdeki hafta yapacak. Her ikisinden de Eylül ayında bir faiz artırımı olabileceği sinyali alınıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? FED'den de beklentinizi alalım. Buyurun.
2: Tabii ki aslında baktığımızda dün yani gerçekten Merkez Bankaları günüydü diye biz ECB'nin kararını açıklamasıyla beraber. Orada benzer söylemler söz konusu. Özellikle enerji tarafındaki baskın oluşması, enerji maliyetinin artmasıyla beraber orada büyümenin birazcık daha aşağı çekilmesini ve enflasyon bir baskı söz konusu olabileceğini de Lagarde'ın açıklamaları karşımıza geldi. Özellikle petrol fiyatlarından olsun, LNG gazı rakamlarından olsun en çok olumsuz etkilenen bölgeleri baktığımız zaman da Avrupa tarafı buradan en olumsuz etkilenen bölge olarak karşımıza geliyor.

0: haliyle baktığımızda orada da enflasyon tarafı FED, yani ABD de aynı şekilde pik yapmıştı, birazcık düşmeye başlamış ama son yaşanan gelişmelerle beraber petrol işte 100 dolara doğru tekrardan gitmesiyle beraber bir enflasyon tekrardan bayağı yukarı yönlü hareketi yapma ihtimali gündeme geliyor. O yüzden verileri takip edeceğiz burada da, ama ilerleyen dönemlerde ECB tarafından bir faiz artışı karşımıza gelebilecek gibi gözüküyor son gelen baskılardan, enflasyon baskılardan dolayı. FED tarafında ben birazcık da gelecek haftaki toplantıda Şahin bekleyen noktada olacağım özellikle. Çünkü burada petrol fiyatlarının artması orada galon fiyatların da olumsuz etkili. Galon fiyatının artması beraber orada enflasyon bir baskı da söz konusu olacaktır. Evet, ABD tarafı son gün enflasyon verisi beklenti altında karşımıza geldi ama kritik olan nokta enerji maliyetlerindeki düşen galon fiyatlarındaki düşüşten dolayı ABD tarafındaki enflasyonda biz düşüş görmeye başlamış. Fakat şimdi tam ters bir durumda söz konusu olabilir gibi gözüküyor. FED de burada temkinli gidecektir. Enflasyonist bir baskı karşımıza geldiği takdirde bütün merkez bankaların ilk etaptaki dikkat ettiği unsur fiyat istikrarı olduğundan dolayı orada bir sıkılaşma var, orada bir faiz açığı karşımıza gelebilir. Bu da aslında baktığımızda dolar endeksi güçlenmesi, dolar endeksi güçlenmesi beraber altın ve gümüş gibi kıymetli madenler tarafında, hisse senetleri, borsa tarafında bir baskı yol açabilir. Bu da ilerleyen senaryolarda dikkat etmemiz gereken nokta değil.
1: Peki petrol tarafında şimdi güne yeniden 100 doların üzerine çıkarak başladı ki işte Goldman Sachs'ın da analizi var, yeni yayınladığı, yıl sonunda 120 dolar olabilir diyor. 120 dolar olabilmesi durumunda işte resesyon ve stagflasyon endişeleri de artıyor tüm dünyada. Ama 96 dolardı biraz önce aktarırken sanıyorum. Evet, hızlı da bir gerileme oldu, %4'ten fazla. Ne dersiniz petrol tarafı için?
0: Aslında baktığımızda petrol tarafında gerçek çok ciddi volatil hareketler söz konusu. Petrolün fiyatlama kısmına baktığımız zaman da burada ABD ve İran arasındaki yaşanan gelişmelerin hangi boyuta ve ne ölçüde gideceğini dikkat etmemiz çok önemli diye düşünen noktayım. Çünkü özellikle Kızıldeniz tarafındaki şey, Husi'lerin saldırısıyla beraber orta tarafının da birazcık da devreye girmesi karşımıza petrol fiyatı daha hızlı bir yükselişi tetikledi. Çünkü Kızıldeniz tarafında petrol tarafı talebine veya ihracat kısmına baktığımız zaman da yaklaşık olarak günlük olarak 4,5 milyon varilin buradan geçtiğini gördük. Aslında Hürmüz Boğazı'nın kapandığı noktada Kızıldeniz'deki petrol ticareti birazcık da devreye girip onu dengelemiş. Fakat şimdi hem Hürmüz Boğazı kapanma söz konusu hem Kızıldeniz'deki gerginlikler söz konusu. Bu da aslında baksa petrol birazcık daha yukarı yönlü hareketini yapmasa sebebiyet verici unsurlar olacaktı. Fakat burada bir anlaşma gelir, tekrardan bir görüşmeler başlarsa petrol tarafında hızlı geri çekilme karşımıza geliyor. Ama dünyadaki petrol stoklarının tükenmeye başlaması ABD tarafında çok ciddi bir şekilde bu durum karşımıza var. Bu da aslında petrolün fiyatını yükseltici unsur olarak karşımıza gelecektir. Tamamen ABD ve İran arasında yaşanacak gelişmelere birazcık daha bağlı diyebilirim. Ama dediğim gibi 90 doların üzerinde petrol fiyatı kaldığı sürece bunun hem enflasyonist anlamda, hem resesyon anlamında, hem global ticaret anlamında olumsuz etkilerini görmeye başlayacağız. Şu an için daha birkaç gün bu fiyatlamayı gördük, fakat bu fiyatlar buralarda kalmaya devam ederse işte o zaman biraz da ikinci dalga enflasyon riski, resesyon riski ve devamlı büyümenin tüm dünyada bozulma ihtimali gündeme gelecektir diye toparlayayım.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Evet, bu bağlantıyla da kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara ama saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet Test Köşesi'nde Megan İdek, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile İşin Doğrusu ve Salih Çiçek ile Veri Analiz Köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Profesör Doktor Asım Cüneyt Köksal. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Fausto Zonaro, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine tanıklık etmiş, Doğu'nun büyüsünü Batı'nın resim geleneğiyle harmanlayan benzersiz bir sanatçı. 19. yüzyıl sonlarında İstanbul'a gelişi, onun sanat hayatında olduğu kadar kentin görsel hafızasında da derin izler bıraktı. Boğaz'ın değişken ışığı, Haliç'in sisle örtülü sabahları, sokakların gündelik hareketi ve sarayın ihtişamı, Zonaro'nun fırçasında canlı birer hikayeye dönüştü. II. Abdülhamit tarafından saray ressamı unvanıyla onurlandırılması, onun Osmanlı sanat hayatındaki yerini pekiştirdi. Askeri alayları, törenleri ve saray çevresini konu alan tablolarında güçlü bir gözlem yeteneği ve ustalıklı bir kompozisyon duygusu seziliyor. Ancak Zonaro'nun büyüsü yalnızca resmettiği sahnelerin resmi yönünde değil, İstanbul'un ruhunu yakalama becerisinde de saklı. Balıkçı teknelerinin telaşı, Üsküdar kıyılarının mahzun dinginliği ya da Galata sokaklarının gündelik coşkusu, onun tuvalinde hem gerçekçi hem de şiirsel bir anlatıma kavuşuyor. Zonaro'nun eserlerine bakıldığında yalnızca bir ressamın değil, İstanbul'a aşık bir gözlemcinin, her ayrıntıya dokunan bir hikaye anlatıcısının izlerini görmek de mümkün. Bu nedenle Zonaro, kentin kültürel belleğinde hala yaşayan bir renk olarak varlığını sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu oyuncu Deniz Boluşuk. Ali Demirtaş'ta Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk,

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Son dakika bilgisi ekranlarınızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir mesaj var. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının bugün yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna ilişkin bir mesaj paylaştı sosyal medya hesabında. Peki ne yazdı? Hemen paylaşayım sizlerle. Şöyle diyor Erdoğan: Ayasofya 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu. Bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun diye yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Erdoğan'ın bu mesajını sıcağı sıcağına paylaşalım ama gündemde başka sıcak başlıklar da var. Muhabirlerimiz o noktalarda kim nereden neyi anlatacak? Bugünün en sıcak meselesi CHP. Emre Ayaz Ankara'dan karşımızda olacak. Özgür Özel bugün CHP'den istifasını etti. Hatta ardından yeni parti için imzayı da attı. Yeni parti ifadesini kullanıyorduk. İsmi belli olmadığı için ismi de zaten yeni parti oldu partinin. Mustafa Daş'tan da yeni partinin siyasetteki yankılarını bizimle paylaşacak. Kim ne dedi, ne söyledi? Yeni parti kararına 91 toplamda Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekilinin katılımıyla kurulan bu partiye CHP'den nasıl bir değerlendirme var? Nasıl bir tepki, yankı var? Mustafa'ya soracağız, detayları öğreneceğiz. Bir yandan da Ahbaplar soruşturması devam ediyor. Ada Kahriman'dan detayları alacağız. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasındaki son gelişmeleri Şeymus Çakan bizler için toparlayacak. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının yıl dönümü dedik. Erdoğan'dan da mesaj var. Bu yıl dönüm üzerine Ebrar Nur Arslan Bakırtaş'ta bir yayın gerçekleştirecek. Gıdada taklit ve taşiş listesi güncellendi. Eda Nur Karaloğlu'ndan detayları öğreneceğiz. Ve mega kent İstanbul için sağanak uyarısı var. Ne zaman başlıyor? Ne kadar etkili olacak? Gülistan Yazbaşı da bu başlığın detaylarıyla yayında olacak. Ama önce ilk durak Emre Ayaz. Emre merhaba. Kuruldu, kurulacak, istifa etti, edecek derken aslında Özgür Özel grup toplantısında o istifanın geleceğini belirtmişti. Partinin kurulucu olduğunu da söylemişti. İmzalar toplanıyor demişti. Peki şu an Özgür Özel istifasını bugün etti, yeni partiye de imza attı. Bize bir toparlasana, ilk neler söyledi bu imza ile birlikte, ne gibi gelişmeler yaşandı?
1: Helin Aslan, sabah saatlerinde bir hareketlilik başladı CHP cephesinde. Çünkü henüz CHP'den ayrılmayan isimlerdi bu isimler ve o evrakları imzaladılar. O evraklar neydi? Yeni partinin, yeni bir siyasi partinin kuruluşuyla ilgili evraklar. CHP'den 90 milletvekili istifasını etmiş, son imza ise Özgür Özel'e kalmıştı. Özgür Özel ise önüne gelen evrakları, parti kuruluşu hem de istifa ile ilgili evrakları imzaladı ve Özgür Özel'in yanında bulunan bir heyet bu konuyla alakalı Sosyal Topluluklar Genel Müdürlüğü, yani İçişleri'ne bağlı Sivil Topluluklarla ilgili Genel Müdürlüğü'ne bağlı kuruma giderek siyasi parti kuruluşuyla ilgili evraklarını teslim etti. Daha sonrasındaysa Özgür Özel'in yardımcısı sıfatıyla Murat Emir geldi İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı'na gelen Murat Emir ise o evrakların teslim alındı belgesini teslim aldı ve ardından kameralara açıklamalarda bulundu. Biz bir partiyi yıkıp gitmiyoruz dedi ve bununla alakalı olarak biz millete umut olmaya geliyoruz şeklinde, iktidara yürüyeceğiz şeklinde açıklamalar yaptı. Nitekim baktığımızda da şu an o 90 milletvekilinin ayrılması, Özgür Özel'le 91 milletvekilinin CHP'den ayrılmasıyla birlikte hükümetin ardından ikinci parti konumuna geldi sandalye dağılımı olarak ve CHP'de 5. parti olarak yerleşmiş oldu. Baktığımızda sandalye dağılımı soldan başlar. Solda AK Parti, hemen yanında da yeni parti olacak. Yeni parti ile alakalı çalışmaların gün içinde tamamlanmasını temenni ediyoruz şeklinde açıklamalarda bulunmuştu Murat Emir. Nitekim bizim bulunduğumuz bu alansa Hacı Bayram Veli Camii önemli bir nokta. Ankara içinde ve Özgür Özel de Cuma namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kılacak ve ardındansa kurulacak o yeni partiyle tüzel kişilik kazanan o sürekli zikredilen o yeni parti ismiyle de yeni parti olan partisinin adına açıklamalarda bulunacak. Ardındansa birinci meclise gidecek. Birinci mecliste de orada bir fotoğraf çekilecek. Yine baktığımızda o Kurtuluş Savaşı zamanında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde de yine burada namaz kılıp ardından meclise gitmelerinin tekrarı gibi bir izlenim vermek isteyen bir Özgür Özel cephesi var tabii ki. Ve bundan sonra ne olacak? İçişleri Bakanlığı evrakları aldıktan sonra Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi süreci gerçekleşecek. Orada da evraklar kontrol edilecek. Eksik var mı ya da prosedüre uymayan bir durum var mı? Onlar incelenecek. Ardından ise Yargıtay'ın o internet sitesinde de baktığımızda siyasi partiler bölümü var. Siyasi partiler bölümüne de alfabetik olarak sıralanır partiler. En alta da yeni parti olarak işlenmiş olacak eğer onaylandığında tabii ki. Ardından Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Anayasa Mahkemesi'nde de siyasi partiler kurulu var. Orada da bu işlemler gerçekleşecek ve yeni parti Türkiye'nin siyasi hayatına başlamış olacak. Tabi buraya baktığımızda Hacı Bayram Veli Camii'ndeyiz. Cuma namazı saatindeyiz. Ezan da okundu. Kulaklarınıza da gelmiştir. Tabi burada Özgür Özel destekçisi vatandaşların da olduğunu görmek mümkün. Kadınıyla erkeğiyle birçok kişi burada CHP'li ya da Özgür Özel destekçisi olarak söyleyebiliriz. Biz de kameraman arkadaşımla birlikte Özgür Özel'in sürecini, programını takip ediyoruz diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Emre, teşekkür ediyoruz. Şimdi Emre'den şu anki durumu öğrendik. Bunun bir de yansımalarını öğrenelim. Yani CHP'de yıllarca yol yürümüş 91 isimden bahsediyoruz. Denildi ki bir ara ya 50 olacak, 60 olacak. Sonra 70-80 denildi. İlk yola çıkıldığında 110 olduğu söyleniyordu. Özgür Özel'e imza veren grup başkanlığı için isim. Hatta yeni bir parti kurarsa 110'u geçebilir de deniliyordu. Ama bundan birkaç gün önceye kadar 50'yi 60'ı telaffuz eden gazeteciler vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler arasında. Ama bugün görüyoruz ki toplamda Özgür Özel'le birlikte 91 vekil CHP'den istifa etti. Bunun CHP'de bir yankısı olmuştur elbette ama o yankı duvarlar arasında mı kaldı? Acaba yoksa dışarıya yansıdı mı? Bununla başlayalım. Ankara Haber Müdürümüz Mustafa Daşlan'a dönelim. Mustafa, merhaba.
2: Merhabalar Helin Aslan, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Bir anlamda işimiz kolaylaştı gibi CHP'den bahsederken işte Özgür Özel'in CHP'si, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si demek yerine artık yeni parti ve CHP diye ifade edeceğiz. Biraz dilimizin alışması gerekecek bu noktada. Şunu merak ediyorum önce Mustafa. Evet. En son mesela ben hatırlıyorum Barış Yarkadaş'ın ifadesi vardı. Diyordu ki ya 50-60 kişi ayrılacak CHP'den yeni parti için. Ama bugün gelinen noktada 91 vekilin istifası ve yeni partiyi kurmak için verdiği imzalar ortada. CHP'de bunun bir yankısı oldu mu? Elbette olmuştur. Ama o yankı acaba duvarların dışına taştı mı? Bir tepki, bir açıklama, bir değerlendirme CHP'de var mı?
2: Şu an için biraz da aslına bakarsanız bu tepkiler kapalı kapılar arkasında belirliyor. Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu biz yayına başlamadan yaklaşık yarım saat öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. O da dün itibariyle çiftçilerle bir araya gelmişti. O çiftçilerle bir araya geldi. Ziyarete ilişkin bir mesaj paylaştı. Bu yeni partiyle alakalı herhangi bir mesaj ya da herhangi bir açıklama yapmadı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ama diğer taraftan tabii önümüzdeki günlerde bu konu kesinlikle gündeme gelecektir ve Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuyla alakalı açıklama yapacaktır. Kemal bir açıklama yapmasa da dün Müslüm Sarı'nın yaptığı bazı açıklamalar vardı hatırlarsanız. CHP'ye ihanet şeklinde bir ifade kullandı Müslüm Sarı ki aslında bugün gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yapılan bu hamlenin, Özgür Özel ve beraberindekilerin gerçekleştirdiği bu hamlenin iki farklı açıdan da değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Şimdi bir taraf var, bir taraf bu işin gayet stratejik bir şekilde ilerletildiğini, çok doğru çalışıldığını ve CHP'ye de en az zarar verildiğini iddia ediyor. Ancak gelin görün ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugün itibariyle 91 isim, Özgür Özel'i bir kenarda bırakırsak, 90 milletvekilinin istifa ettiği artık net. Şimdi bu özellikle Özgür Özel'e destek veren isimlerle alakalı da bazı kafa karışıklıkları var. Onu da isterseniz giderelim. Siz de az önce ifade ettiğiniz grup başkanı seçilirken Özgür Özel 110 milletvekilinin desteğini almıştı. Ama bu bu 110 milletvekili bir fiil katılmamışlardı o kapalı grup toplantısına. Kapalı grup toplantısına katılan milletvekili sayısı 95'ti. Kapalı grup toplantısına katılmayan 15 milletvekili de daha sonrasında telefonla aslına bakarsanız görüşlerini bildirmişlerdi ve Özgür Özel bu şekilde grup başkanı seçilmişti. Zaten grup başkanı seçilirken o seçim şekli de daha sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından hatırlarsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir itiraz konusu olmuştu. Şimdi eldeki verilerle konuşacak olursak bir parti kurulacak deniyordu. Partinin kurulmasıyla alakalı işlemler başlatıldı. Partinin ismi Yeni Parti, artık bu da netleşti. Şimdi Özgür Özel açıklama yapacak. Logosu belli. Zaten LED'de arkadaşlarımız da hazırlayıp koymuşlar. Ama logoyla alakalı çok fazla tartışma var. Eminim ki ya bizim grafikteki arkadaşlara versek, mesela ben Emir'e söylesem, ya Emir bize bir logo hazırlar mısın desem, yüksek ihtimalle bizim ekibimiz buradan çok daha cafcaflı, çok daha albenisi olan, çok daha aslına bakarsanız ayakları yere basan bir logo hazırlardı. Zaten bizim ekibimiz mükemmel bir ekip. Diğer taraftan işte az önce arkadaşlarım hemen sağ tarafa getirdiler ekranda. Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden hemen bir kapak fotoğrafı paylaştı. Orada hem partinin logosunu hem de traktörlü paylaşım görüyoruz. CHP'de CHP döneminden gelen bu traktör travması hala devam ediyor. Hala traktörle alakalı paylaşımlar yapılacak ki Özgür Özel'in de CHP genel başkanı iken yaptığı açıklamalar, grup başkanı iken yine yaptığı açıklamalar vardı. Traktörlerle alakalı hatırlarsanız CHP bir ara şöyle bir kampanya başlatmıştı. CHP'ye oy veren herkese bedava traktör şeklinde bir açıklama yapmışlardı. Hatta bir reklam paylaşımı yapmışlardı. Daha sonrasında Özgür Özel'e bu konu sorulduğunda, ya biz işte sansasyonel olsun diye böyle bir şey yaptık dedi. Ya bundan 2-3 yıl sonra Özgür Özel'e biz bu paylaşımı sorsak yine sansasyonel olsun diye ben böyle bir paylaşım yaptı diyebilir. Bu da bizi çok fazla şaşırtmaz. Sandalye dağılımında AK Parti'de 277 milletvekili var Helin Aslan. Yeni Parti 91 milletvekiliyle şimdi ikinci parti oldu. Tabii bununla alakalı çeşitli sorunlar önümüzdeki günlerde çıkabilir. Belki konuşuruz zamanımız olursa. DEM Parti 56 milletvekilinde, İyi Parti 29 milletvekiline sahip. Cumhuriyet Halk Partisi

0: konumuna geriledi. MHP'de 46 milletvekili var. MHP'nin vekil sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2 vekil şu anda daha fazla. Yeni Yol Partisi belki de yeni partiyle en fazla ismi karıştırılacak olan partilerden bir tanesi. 20 milletvekiline sahip Hüdapar'ın 4, bağımsız da 11 milletvekili bulunuyor. Şu an için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımına baktığımızda. Tabii bu sandalye dağılımıyla beraber meclis başkan vekilliği konusu ve idare amiri konusu da yeni partiye geçti. Şimdi yeni bir kadro. Yeni, aslına bakarsanız eski ama yeni isimle beraber bir kadro. Üzerine bazı yükümlülükler alacak ve ayrıca şunu da hatırlamak lazım. Biz bunu daha önce de söylemiştik yayınlarımızda. Daha öncesinde mesela DEM Parti, İyi Parti, Yeni Yol Partisi bu tarz muhalefet partileri herhangi bir sorun yaşadıklarında kimin kapısını çalıyorlardı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını çalıyorlardı. Çünkü orada şöyle bir güven vardı. Nasıl bir güven? Birincisi işte Türkiye'nin en eski siyasi partisi olması konusu. İkincisi de meclisteki sandalye dağılımında ikinci parti, yani ana muhalefet partisi olması konumu. Şimdi buradaki bütün partiler CHP'ye bir şekilde güven duyabiliyorlardı bu noktada kendi sorunlarını ifade ederken. Şimdi bundan sonraki süreçte çalacakları kapı eğer ki milletvekili sayısına bakarlarsa yeni parti olacak. Peki yeni parti şu anda mevcut kadrolarıyla beraber bu sorumluluğu kaldırabilecek misyonu elde edebilecek mi, alabilecek mi, o vazifeyi kendisi üstlenebilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Yani Özgür Özel önümüzdeki günlerde sadece parti içerisindeki konular değil, aynı zamanda muhalefetteki diğer konularla da aslına bakarsanız muhatap olmaya başlayacak.
1: Peki Mustafa, şimdi 91 diyoruz ya bu sayı için. CHP'de de sandalye sayısı şu an 44'e düşmüş durumda. Tabii giderken her ne kadar zarar vermek istemiyoruz deseler de sonuçta bir partiden kopuyorsun. Ne kadar güçlü koparsan senin yolun da o kadar sağlam olur. Bulunduğun yer o kadar sağlam olur. Ki oklar senin üzerine çevrilmiş. Desteklediğin kişiler yargının karşısındayken bu kadar da çokken o kişiler. Dolayısıyla biliyoruz ki bir üçüncü yolcular da vardı CHP içerisinde. Yani ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Özgür Özelci. Biraz bekleyelim de görelim diyenler. Birincisi bu bekleyelim de görelim diyenler ufak ufak kopup yeni partiye doğru yol alırlar mı? Bir ikinci sorum. Mesela Gürsel Tekin de şunu söylüyordu bundan bir iki gün önce. Dedi ki bu giden arkadaşlarımız elbet baba ocağına dönecekler dedi. Nasıl dönecekler? Nasılını söylemiyor ama diyor ki elbet oradan ayrılıp buraya geri dönecekler, göreceksiniz. Sen geri dönme ihtimallerini nasıl görüyorsun, ne kadar görüyorsun? Bu yani hayali, ütopik bir durum mu yoksa gerçekleşebilir mi?
0: Hiç ütopik bir durum değil. Bu gidenlerin yarısından fazlası aradan zaman geçtikten sonra, ha bakın bu zaman yani 6 ayda olabilir, seçimlerden sonra da olabilir, yarısından fazlası CHP'ye tekrar dönecektir.
1: Neden?
0: Yani çünkü şöyle bir durum var.
1: Bak, neden dönecektir? Şöyle, mesela o zaman bir dakika dur, onun cevabını vermeden şunu da sorayım senin cümlenden hareketle. Dedin ki seçimlerden sonra, şimdi o zaman sen o seçimlerde CHP'nin yeni partiden daha iyi bir karneyle ayrılmasını bekliyorsun. Ben öyle anlıyorum. Çünkü senden kötüsüne gitmezsin, senden iyisine gidersin. O zaman yeni parti seçimde CHP'nin gerisinde kalacak diye düşünüyorsun. Doğru mu anladım?
0: Şimdi CHP'nin kurumsal kimliği yeni partinin kurumsal kimliğinden her zaman için daha ağır basar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dediğiniz parti bugüne kadar kendi içerisinden pek çok parti çıkartmış. Ve bu partilerin de tarih içerisinde kapatılıp kapılarına kilit vurulup tekrar isimlerin CHP'ye geçtiği bir partidir. Mesela son olarak Özgür Özel'in kadrosunda yer alan iki ismi hatırlayalım. Bunlardan bir tanesi Mustafa Sarıgül'dü. Belki bugün Mustafa Sarıgül CHP'deki eski özgün ağırlığını kaybetmiş olabilir ama döneminde Deniz Baykal'a kafa tutan bir isimdi. Evet. Deniz Baykal'ı genel başkanlıktan indirmeye çalışan bir isimdi. Diğer taraftan yine Muharrem İnce, biliyorsunuz CHP'de bir ara Cumhurbaşkanı adayı oldu kendisi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına dikildi, genel başkan olacağım dedi. Hani bu iki isim de belki şu anda kendi özgün ağırlıklarını bir şekilde siyasi kalibrelerini kaybetmiş olabilirler ya da yeni isimler onları daha geride bırakmış olabilir. Ama örnekler zaten ortada. Bu iki isim de daha sonrasında şimdi Mustafa Sarıgül partisinden istifa etti. Kurduğu partiden istifa ederek geldi CHP'ye. Muharrem İnce partisini kapatarak geldi. Yani CHP'de Bülent Ecevit dışında partiden ayrılıp parti kurarak başarılı olan başka hiçbir isim yok. Diğer taraftan seçmen her zaman için geçmişte kendisiyle birlikte olan, geçmişten beri bildiği, tanıdığı partilere, isimlere her zaman daha fazla güvenir. Yani

0: bıçak kemiğe dayandığı zaman, seçmen sandığa gittiği zaman yeni partinin oy oranı CHP'den daha yüksek olacaktır diye bir ibare şu anda aslına bakarsanız daha yeni kurulmuş bir siyasi parti için biraz iddialı bir cümle olur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin son girdiği seçimler ortada. Şimdi Özgür Özel diyecek ki mesela ya işte son seçimlerdeki başarı bizimdir. Hı hı. Son seçimlerdeki başarı sizin değildir. Son seçimlerdeki başarı tabelada ne yazıyorsa odur. Tabelada CHP yazıyorsa, yeni parti yoktu çünkü, CHP yazıyorsa son seçimlerdeki başarı CHP'nin başarısıdır diye not etmek lazım. Bunu bir kenara koymak lazım. Diğer taraftan şunu da belirtmekte fayda var. Bakın ilk başta yeni olan her şey biraz dikkat çeker. Şimdi ambalajıdır, görüntüsüdür, sesidir, verdiği mesajlardır. Bunlar her zaman için dikkat çeker ve ilk olarak yeniyi bir denemek isteyebilir burada milletvekilleri. Ki aslına bakarsanız burada şöyle bir durum da söz konusu. Tabii bu milletvekilleri kapalı grup toplantısında Özgür Özel'e nasıl sözler verdiler, orası bir soru işareti. Şimdi bunlar yeni partiyi kurmak için 90 milletvekili Özgür Özel'le beraber hareket etti. Evet, yeni parti kuruldu. Şimdi yeni parti kurulduktan sonra milletvekilleri şöyle bir yol haritası çizerlerse kendilerine. Tamam, biz seninle beraber yol haritası çizdik. Evet, yeni partinin kurulmasında sana destek verdik. Partiyi kurduk. Mecliste de belirli bir yere kadar getirdik. Ama bu saatten sonra bizim kendi şahsi siyasi yol haritamız da var. Şimdi bu milletvekillerin hepsinin şahsi yol haritaları da var siyaset. Bu şahsi yol haritaları da bir şekilde bizim lehimize olmak zorunda. Biz burada kendi lehimize CHP'yi görüyoruz diyerek CHP'ye gelebilirler mi sorusunun cevabında şu anda %70 evet, %30 hayır şeklinde belki bir oran verebiliriz. Yani hepsi bugün CHP'ye geri dönecek olsalar emin olun çok daha istekli olacaklardır. Zaten diyeceksiniz ki siz şimdi o zaman niye yeni partiye geçtiler?
1: Ben de cümlenin bitmesini yeni bekliyordum. O zaman niye yeni partiye geçtiler? Bu kadar dönmeye çok istekliyim. Bugün imza atıp yeni parti kuruyorum. Neden?
0: Evet, şundan dolayı. Çünkü yeni parti, bakın hemen sizin sağınızda, ben yanlış görmüyorsam, yeni partinin bir logosu var. LED'imizde görünüyor.
1: Evet.
0: Diğer taraftan partinin ismi üzerine zaten uzun süredir konuşuluyor, tartışılıyor. Bu parti bir gün CHP'ye geri dönmek için kurulan bir partidir. Yani partinin logosundan tutun da ismine kadar. Şimdi ismiyle alakalı diyorlar ki işte bizim ağzımızdan
1: Özgür Özel grup toplantısında da veriyordu Mustafa. Yani şunu diyor.
0: Evet.
1: Anlattığında şunu anlatıyor. Diyor ki biz şu an evet yeni partiyle ana muhalefet partisi olacağız. Hedefimiz iktidar olmak ve iktidar olduktan sonra da CHP'ye dönmenin hesapları yaptıklarını zaten Özgür Özel bunu kendisi söylüyor.
0: Evet.
1: Bu gizli bir şey
0: şimdi
1: değil.
0: Oradaki plan şu tabii ki Özgür Özel'in kafasındaki plan şu. Özgür Özel diyor ki ya biz iktidar olacağız. İktidar olduktan sonra da partiyi tekrar işte kurultayda genel başkan seçilecek. Kendisinin de genel başkan seçileceğini düşünüyor Özgür Özel. CHP'nin buna izin vereceğini nereden çıkartıyorsunuz? Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kurumsal kimliği bu kadar mı aşağıda, bu kadar mı düşük şey mi diyecek? Aa evet ya işte gel hemen bizim başımıza geç. Bak sen seçildin ya hemen şimdi gel. Mesela zamanıyla Memleket Partisi'nde Muharrem İnce başarılı olsaydı CHP'nin başına mı geçecekti Memleket Partisi'ni kapatıp? Belki Muharrem İnce bunu isteyebilir ama CHP buna izin verecek miydi? CHP'nin kurumsal kimliği 10 yıllık bir parti değil ya da 5 yıllık bir parti değil. Ya da CHP'nin ilk defa dibi de görmüyor CHP. Gerçi şu an dibi de görmüş değil. Daha kötü zamanları da vardı CHP'nin. O günlerden bugünlere kadar hala ayakta kalan bir partiden bahsediyoruz. Yani CHP içerisinde başka klikler, sizin de az önce söylediğiniz gibi hani üçüncü yolcular, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, belki de hiç adını sanını bugün bilmediğimiz başka bir isim CHP'de genel başkanlık için yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına dikilecektir yüksek ihtimalle. Çünkü CHP bunları yapabilir. CHP kendi içerisinde farklı adaylar çıkartabilir. Özgür Özel'in CHP'de bir geleceği bu saatten sonra yoktur. Yani bu şey içerisinde, siyasi tarih içerisinde CHP'nin genel başkanlığından mutlak butlan kararıyla ayrılıp mahkeme kararıyla bakın satılan delege oylarıyla beraber ayrılıp daha sonrasında yeni parti kurup baba ocağım dediği siyasi partiden 90 milletvekilini kopartıp bunu kimileri şöyle sizin de belirttiğiniz gibi mesela evet bunu zaman içerisinde yaymaktansa bir anda yapmak çok daha onurlu bir duruş olarak görüyor. Ama bir kesim de var mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük zarar verdiğini söylüyor. Madem ki baba ocağınız, siz baba ocağınızdan ayrılırken kapıyı vurup kapıyı kırıp pencereleri indirip mi ayrılırsınız? bugüne kadar Özgür Özel'in izlediği siyaset buydu. Ki Özgür Özel bir hafta öncesine kadar, bakın 15 Temmuz haftasına kadar Yeni Parti ile alakalı iddiaları sürekli olarak görmezden gelen bir isimdi. Evet, yani düşünüyoruz, yapabiliriz tarzında bazen böyle çok zayıf açıklamalar yapıyordu. Ama bir haftada işte Yargıtay'ın mutlak butlan kararını özellikle geciktireceğinin belirlenmesiyle beraber, tahmin edilmesiyle beraber hukukçular tarafından biz bir parti çalışması yaptık. Adı da Yeni Parti olsun dedi. Helin Aslan, biz sizinle reklam arasında otursak konuşsak, ya bir siyasi parti kuralım ismini olsun diye düşünsek, emin olun çok daha yaratıcı isimler buluruz. Logolar da bizim arkadaşlarımız çok daha yaratıcı logolar bulur. Şu anda kamuoyuna karşı bir pompalama mevcut. Bu pompalamanın da sebebi aslına bakarsanız evet yeni bir ses, yeni bir nefes olmasından dolayı. Ama Yeni Parti siyasete yeni ne getirecek? Değil mi? Bakın en büyük soru bu. Şimdi isim yeni, parti yeni. Yeni olarak ne getireceksin? Yani getirdiğin milletvekilleri, CHP'den koparttığın isimler bir yerde evet CHP için önemli isimler olabilir. Milletvekili sayısı açısından CHP'de evet. önemli olabilir. Ama siz ne vaat ediyorsunuz? Mesela iktidar için ne vaat ediyorsunuz? Kimlerle çözeceksiniz problemleri? Mesela ekonomiyle alakalı Özgür Özel sürekli grup toplantılarında çıkar, eleştirilerini sunar değil mi? İşte iktidara, hükümete şunu. Siz kiminle çözeceksiniz? Şimdi karşısındaki isimlere bakalım. Mesela Yeni Parti'nin karşısındaki isimlere bakalım. Bakanlar düzeyinde, sadece kabine düzeyinde bakalım. Bir yanda yıllardır bu işi yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum var. Değil mi? Diğer taraftan bakıyorsunuz, mesela Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek var. Onun karşısına bakıyorsunuz, Adalet Bakanı Akın Gürlek var. Diğer, bir daha şöyle hemen bakalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz var. Ekonomiden gelen isim. Sadece bazı isimleri sayıyorum kabineden. Hı hı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi var. Aşağı doğru bu listeyi Peki. ilerletmek mümkün. Şimdi bu kabinedeki tecrübeyi siz hangi isimlerle dengeleyeceksiniz dediğinizde, CHP'de biliyorsunuz bir ara gölge kabine vardı ki gölge kabine bile bu isimlerin kalibre kalibre, fersah fersah altındaki isimlerdi. Yeni partideki oluşum bundan çok daha, aslına bakarsanız idari açıdan CHP'nin kalitesine bile erişmekle zorlanacaktır.
1: Peki şimdi Mustafa, çok kısa şunu da sorayım sana, ardından teşekkür edeyim. Bir yandan da mesela ne deniliyor? Deniliyordu ki bu yeni bir partinin kurulacağının haberleri başladığı zaman, yani Özgür Özel'in ya biz yargı kararını bekliyoruz, şu an istifa söz konusu değil, kimse istifa etmesin, ama bir yandan da arkadaşlarımız yeni bir parti için hazırlanıyorlar, herhangi bir parti işte satın almak için hazırlanıyorlar şeklinde çalışmaların yürütüldüğü dönemde şu değerlendirmeler de yapılıyordu. Deniliyordu ki CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurulduğu zaman CHP'nin geçmişteki tarihsel yüklerinden de bir anlamda kurtulmuş olunacak. Yani muhafazakar kesimi rahatsız eden CHP'nin o yüklerinden kurtulmuş olacaklar. Dolayısıyla bunun da kendilerine CHP seçmenin ötesinde toplumun diğer kesimlerinden de, muhafazakar olarak adlandırılan kesimlerinden de bir oy akışına imkan tanıyabileceği de iddia ediliyordu. Ne dersin? CHP'den ayrılıp yeni parti adında partiyi kurdular. Şimdi CHP'nin yüklerinden arındılar diyebilir miyiz? Sence bunun doğruluk payı nedir?
0: Hani bizim kullandığımız bir şey vardır, benzetme vardır. Doğan görünümlü Şahin diye. Doğan görünümlü Şahin mi olacağız o zaman? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kurumsal kimliği miydi acaba CHP'nin seçmenle yaşadığı sorunların sebebi, yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki kadrolar mıydı? Yani CHP'nin adı mı sorun yaşıyordu vatandaşla, yoksa CHP'nin o kadrolarını dolduran isimler mi vatandaşla sorun yaşıyordu? Ben size söyleyeyim, seçmenin Cumhuriyet Halk Partisi'yle, yani CHP'nin kendi kurumsal kimliğiyle alakalı en ufak bir sorunu yok. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye açısından önemli bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, yayının başında da söylediğim gibi, Türkiye'nin en eski siyasi partisidir. İlk siyasi partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Şimdi bunların hepsi ayrı bir noktada. Vatandaşın CHP'nin kurumsal ismiyle, kurumsal kimliğiyle bir sorunu yok. Vatandaşın sorunu, daha doğrusu vatandaşa bu zamana kadar zulmedenler CHP'nin kurumsal kimliğini kullanan isimlerdi. Yani o 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başında yapılan, özellikle başörtüsü yasağına yönelik mesela verilen destekler, Cumhuriyet Halk Partisi sıralarında verilen destekler, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında başörtülü olduğu için milletvekillerine yönelik kullandığı ifadeler, bunların hepsi bakın CHP'nin kendi kurumsal kimliğiyle alakalı değil. CHP'nin içerisindeki kişilerin, CHP'de o koltukları dolduran kişilerin zihin yapılarıyla alakalı sorunlar. Siz CHP genel merkezinden çıkıp da yeni parti genel merkezine girdiğinizde, ki hala genel merkezin nerede olacağı tam olarak netlik kazanmadı. Yeni parti genel merkezine girdiğinizde zihninizi dışarıda mı bırakacaksınız? Ne olacak? Doğan görünümlü Şahin mi olacaksınız? Yani bir anda değişecek misiniz? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel CHP'den ayrılıp yeni partiye geçtikten sonra biz şu şu şu görüşümüzü değiştirdik şeklinde bir açıklama mı yapacak? Yoksa hala bundan yıllar önce CHP'ye oy verene traktör bedava diye üfürükten yaptıkları reklamları savunurcasına yine sosyal medyada sağda solda traktör fotoğrafları mı paylaşacak? Daha sonrasında da çıkıp ya biz bunları sansasyonel olsun, işte halkın her kesimine seslenmeye çalışıyoruz diye anlatmaya mı çalışacak? Reklamcı mısın, PR'cı mısın, siyasetçi misin diye sorarlar insana. Peki. Ki bugüne kadar sordular. Bundan sonra da yüksek ihtimalle peki soracaklardır. Şimdi önemli olan kurumsal kimlikler değil. Önemli olan buradaki zihin yapıları ve Özgür Özel CHP'den istifa ettiği görüntüleri verdi. Arkadaşlarımız o görüntülerde zihnini o kağıtta bırakmadı. Aynı şekilde o düşünceleri de yeni partiye getirdi.
1: Peki. Mustafa, çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Daşdağ'dan, Ankara Haber Müdürümüzden sözü alalım. Biz şimdi farklı bir konuya geçelim. Ahbap meselesi malumunuz. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Bugün 4 ünlü isim daha adliyeye gelip ifade verecekti. Peki o isimler kimler? Hangileri bu saate kadar geldi? Hangileri bu saatten sonra gelecek? Hemen şimdi muhabirimize, Ada Kahriman'a dönelim. Detayları öğrenelim. Ada, merhaba. 4 ünlü isim daha bugün ifade verecekti. Kim o isimler? Hangileri geldi? Hangileri gelecek?
2: Pelin Aslan, dün aslında burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 6 ünlü ismin daha ifadesine başvurulacağı belirtilmişti. Sabah saatlerinde burada 3 ünlü isim geldi. Bir ünlü isim öğleden sonra geleceğini söyledi. Kim bu? Fatih Altaylı. Fatih Altaylı öğleden sonra buraya gelip saat 2 sıralarında kendisinin savcılıkta ifade vereceğini belirtti. Peki kimler geldi şu ana kadar? Gazeteci Ruşen Çakır'ı görüyoruz. Kendisi geldi, bir ifade verdi. Hatta savcılık ifadesine ulaştık kendisinin. Aynı zamanda Özlem Gürses de gelip burada bir ifade verdi. Bununla birlikte oyuncu Hazal Kaya da ifade verenler arasında. Peki kimler kaldı? 6 isimden bahsediyoruz. Bu da Şahan Gökbakar, daha buraya gelmeyen, yani ifade vermeye gelmeyen isimler arasında. Aynı zamanda Fatih Koparan isimli bir kişi de burada sosyal medyada aktif içerik üreten bir kişi. Bu isim de bugün gelmeyeceğini belirtti, haftaya geleceklerini belirtti. Zaten hali hazırda çarşamba günü çağrılan bazı ünlüler de vardı. Bu ünlülerden sadece 4'ü ifade verdi. Bir kişi ise haftaya ifade vereceğini söyledi. Bu da avukat Feyza Altun. Feyza Altun haftaya ifade vereceğini söyledi. Orada da yine burada şarkıcı Gökhan Özdoğuz'un ifade verdiğini görmüştük. Bununla birlikte aynı zamanda Ece Üner de ifadesini verdi. Öykü Serter de ifadesini verdi. Bu isimler gelip burada, Fatih Portakal da dün geldi hatta. Bu isimler gelip burada savcılıkta ifade verdi. Toplamda 11 kişi ifadeye çağrıldı Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında. Kendileri gelip burada ifade verileceği belirtildi. 11 isim ifadeye çağrıldı. Şu ana kadar 7 kişi ifade verdi burada savcılıkta. Geriye kaldı 4 ünlü isim. Bu isimlerin de zaten yakın zamanlarda gelip ifade vereceği belirtildi. Şimdi Ruşen Çakır'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kendisi şöyle belirtiyor. Zaten çoğunlukla buradaki kişilere Haluk Levent'le ilgili sorular yöneltiliyor. Aynı zamanda Ahbap Derneği ile ilgili sorular yöneltiliyor. Burada bağış yapıp yapmadıkları, işte Haluk Levent'le ilgili ilişkileri, bu gibi sorular soruluyor. Ruşen Çakır ise şöyle belirtiyor. Haluk Levent'i şahsen tanımadığını, yalnızca sanatçı kimliği nedeniyle bildiğini belirtti kendisi verdiği ifadesinde. Deprem döneminde Ahbap Derneği hakkında yaptığı haberlerin deprem bölgesindeki gazeteci meslektaşlarından aldığı bilgiler doğrultusunda hazırladığını belirtti. Vatandaşlardan Ahbap adına para toplamadığını, kendi adına da Haluk Levent'e emanet edilmek üzere para almadığını belirtti. Kendisi ve ailesinin Ahbap Derneği'ne yalnızca cüzi miktarda bağış yaptığını belirtti. Depremden sonra Haluk Levent ile hiçbir zaman bir araya gelmediğini, ortak bir organizasyonda yer almadığını ifade etti verdiği savcılık ifadesinde. Şu ana kadar 7 ünlü isim ifade verdi. Diğer 4 ünlü ismin de ifade vermesi bekleniyor henüz asla.
1: Ada, teşekkür ediyoruz. Adadan sözü alalım. Gündemde olan, konuşulan bir başka mesele Gülistan Doku. Tunceli'de 6 yıl önce ortadan kaybolmuştu Gülistan. O zamanlardan bu zamana Gülistan nerede sorusu soruluyordu ve soruşturmada son gelinen aşamaları ortaya koydu ki Gülistan öldürüldü. Ama nerede, cansız bedeninin bile nerede olduğu bilinmiyor. İşte onu bulabilmek, başına nelerin geldiğini netleştirebilmek, suçluların cezalandırılabilmesi için soruşturma sürerken salı günü gözaltına alınan şüpheli

0: Şüphelilerden biri bugün tutuklandı. Üç şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturmadaki son aşama, son notlar Diyarbakır temsilcimiz Şeyhmus Çakan'da. Sözü Şeyhmus'a verelim.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde üniversite öğrencisi Gülistan Doku kaybolmuş ve sonrasından kendisinden bir daha haber alamamıştı. Ailesinin yoğun çabalarıyla birlikte Gülistan Doku'nun nerede olduğu ya da kimler tarafından öldürüldüğü bir türlü çözüme kavuşturulamamıştı. Ancak sonrasında yapılan soruşturmayla aslında dönemin valisi Tuncay Sonel'in nasıl bir suç şebekesi oluşturduğu da yapılan soruşturmayla ortaya çıktı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti ve bu operasyonda toplamda 17 kişi gözaltına alınmıştı ve bunlardan ikisi dün adliyeye çıkarıldı, güvenlik korucusu ve iş adamı ve sonrasında yapılan soruşturma sonrasında ifade alma işlemi sonrasında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Her iki şüpheli köy korucusu kasten öldürme suçuna teşvik etmek suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş insanı ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılmış oldu. Yine bugün aralarında Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 3 şüpheli de yine Tunceli'de adliye sevkleri gerçekleştirildi ve onların savcıya ifade verme işlemi de devam ediyor. Diğer şüpheliler ise Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında JASAT ekibi tarafından sorgulamaları sürüyor. Tabi Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Savcılıkları, Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti ve sonrasında savcılık sorgusu tamamlanan Fatih Özmen sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimince kasten öldürme ve suç delillerini gizlenmesi, yok edilmesi suçundan tutuklandı. İş insanı ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılmış oldu. Tabi Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ediyor ve her geçen günde dosyaya yeni deliller konuluyor. Çünkü Vali Tuncay Sonel'in nasıl bir suç şebekesi oluşturduğu aslında yapılan soruşturmayla da ortaya çıkmış oluyor. Tabi Gülistan Doku soruşturması kapsamında JASAT ekipleri öylesine yoğun bir çalışma, öylesine yoğun bir gizlilik içerisinde öylesine yoğun bir soruşturma sürdürdü ki aslında Tuncay Sonel'in, yani dönemin valisi Tuncay Sonel'in nasıl bir o suç delillerini yok etmek için kimleri nasıl kullandığı da dosyada ortaya çıkmış oldu. Tabii bu kapsamda özellikle JASAT tarafından özel bir ekip oluşturuldu ve oluşturulan ekip yaklaşık 700 saatlik kent güvenlik sistemi kameraları, yine güvenlik kamera görüntüleri, PTS kayıtlarını inceledi ve elde edilen tüm görüntüler de dosyaya konulmuş oldu. Tabii özellikle ABD'de bulunan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan diğer şüpheli Umut Altaş ise bulunduğu ülkede, yani Amerika'da gözaltına alıp tutuklanmıştı ve şu an dosyada Umut Altaş'la birlikte toplamda 14 kişi tutuklanmış oldu ve bugün şu an Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 3 şüpheli de Tunceli Adliyesi'nde savcıya ifade veriyor diyerek sözü şimdilik size bırakalım.

ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırılarla tekrar başlayan savaş, o tekrar başladığı günden bugüne artık 13. gününde. Gece saatlerinde yine İran'ın askeri altyapısını vurdu Amerika Birleşik Devletleri. İran ise Körfez'deki ABD üslerini hedef aldı. Irak Başbakanı aracılığıyla iletilen ABD'nin ateşkes teklifi ise Tahran tarafından reddedildi. ABD gece boyunca İran'ın farklı eyaletlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda İran'ın komuta merkezleri, İHA tesisleri ve kıyı ağları vuruldu. Saldırıların Hürmüz'ün güvencesini sağlamak için yapıldığı belirtildi. İran'da bilanço artıyor. Ahvaz kentindeki saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 55'e yükseldi. 620'den fazla kişi ise ABD saldırılarında yaralandı. İran'dan da misilleme geldi. Körfez'deki Amerikan üsleri vuruldu. Bahreyn ve Ürdün'deki üslere İHA ve füze saldırıları düzenlendi. Yakıt ve silah depoları bombalandı. Bahreyn'de sirenler çaldı. Halk sığınaklara çağrıldı. Kuveyt'te ise hava savunma sistemleri devreye girdi. Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde de gergin anlar yaşandı. İddiaya göre

İran İHA'ları Erbil Havaalanı'ndaki Amerikan askeri unsurlarını hedef aldı. Gerilim Avrupa'ya da sıçradı. Devrim muhafızları İngiltere'yi hedef aldı. B-1 bombardıman uçaklarının kalkışına izin veren İngiltere'deki Fairford Hava Üssü'nü meşru hedef ilan etti. Trump'ın İran'ın enerji altyapısını hedef alma tehdidine Tahran'dan stratejik bir yanıt geldi. İran medyası Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'da bulunan ve ABD askeri üslerine elektrik sağlayan kritik santrallerin listesini yayımladı. Bu tesislerinde karşılıklı caydırıcılık kapsamında vurulabileceği imasında bulundu. Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf artan gerilimle birlikte fırlayan petrol fiyatlarına atıfta bulundu. ABD bizi cezalandırmak isterken 3 haneli petrol fiyatlarıyla kendini cezalandırdı dedi. Sahadaki gerilim tırmanırken diplomasideki umutlarsa tükeniyor. Amerikan basınına göre Irak Başbakanı Ali Zeydi ABD'nin Tahran'a geçici ateşkes teklifini iletti. İran Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsüne çözüm getirilmediğini belirtti. Teklifi reddetti. Hürmüz krizin ana sebeplerinden biri. Dışişleri Bakanı Arakçı, Süveyş ve Panama kanallarını örnek verdi. Buralardan geçiş ücreti alındığını söyledi. Arakçı, İran'ın Hürmüz'ü yıllardır ücretsiz tuttuğunu hatırlattı. Ayrıca Trump'ın Hürmüz'deki gemi zararlarının dondurulmuş İran fonlarından karşılanacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi. Kararı tehlikeli bir emsal ve kaosun habercisi olarak niteledi. ABD Başkanı Donald Trump diyor ki İran'a karşı büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak düşünüyorum. İran henüz yeterince acı çekmedi diye de ekledi Trump konuşmasına. Hürmüz'de gemilere verilen zararların da İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını da belirtti. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı yine tehdit etti. Amerikan medyasına konuşan Trump, İran'a daha büyük bir saldırı düzenleme niyetini paylaştı. Büyük çaplı operasyonları yeniden başlatmayı ciddi olarak düşündüğünü belirtti. Ancak henüz bir karar vermediğini söyledi. Trump, daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırıyı düşünüyorum. Bir karar vermeye yakınım. Her şey hazır ifadelerini kullandı. Trump, İsrail'in İran'a olası saldırılara katılmasının sonuçları olacağını da belirtti. İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapabileceğine dikkati çekti. Netanyahu ile ilişkisinin iyi olduğunu söyledi. İran tarafının müzakere etmek istediğini ancak şu anda anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını savundu. Trump henüz yeterince acı çekmediler dedi. ABD Başkanı sosyal medyadan da açıklamalarını sürdürdü. Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılara vurgu yaptı. Trump gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söyledi. Bu zararlar çok büyük tutarlara ulaşabilir ancak bunun adil ve hakkaniyete uygun olan yaklaşım olduğuna inanıyorum dedi. ABD'nin elinde 27 milyar ile 100 milyar dolar arasında dondurulmuş İran varlığının olduğu tahmin ediliyor. ABD Başkanı bir diğer paylaşımındaysa Husilere hedef aldı. Husilerin yeniden saldırıya geçmesi halinde bu durumdan İran'ı sorumlu tutacağını belirtti. Elbette Husilere ağır askeri cezalar vereceğiz ifadelerini kullandı. Kızıldeniz'de tansiyon yüksek. Çarşamba gecesi Husiler Suudi Arabistan'a ait iki tankere saldırı düzenlemişti. Bölgede geniş çaplı bir savaşı tetikleyebilecek bu saldırıdan sonra bugün de dikkat çekici bir gelişme var. Suudi petrolü taşıyan iki Çin tankeri Babül Mendeb Boğazı'ndan saldırıya uğramadan çıkmayı başardı. Kızıldeniz'de herkesin elleri tetikte. Geçtiğimiz hafta İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de desteklediği Arap koalisyonu arasında tansiyon yükselmişti. Suudi Arabistan jetleri Sana havalimanını bombalamıştı. Husilerden karşılık gelmişti. Husiler pazartesi günü gerilimi tırmandıracak bir adım atmıştı. Babül Mendeb de Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan etmişti. Bu kararın ardındansa çarşamba gecesi iki Suudi tankerine saldırı düzenlenmişti. Gemilerde hasar meydana gelmişti. Can kaybı veya yaralanan olmamıştı. Bugünse Suudi petrolü taşıyan iki Çin tankeri Babül Mendeb'ten geçti. Gemilere saldırı düzenlenmemesi dikkati çekti. Zira gemiler Husilerin ablukasına rağmen geçti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

0: ise İran'a hedef gösterdi. Husilerin İran tarafından gerilime çekildiğini söyledi. Rubio, tüm çatışma boyunca dışarıda kalarak akıllıca davranmışlardı ancak şimdi Suudi Arabistan'ı ve gemilerini hedef alıyorlar dedi. ABD, Kızıldeniz çevresinde Husilerin saldırılarını artırması durumunda sert karşılık verileceğini duyurmuştu. Hafta sonuna doğru giderken İstanbul'da hava nasıl olacak? Yağış diyorlardı ama öyle mi? Söz Gülistan Yazbaşı'da.
1: İstanbul'da yaz sıcakları yerini serin havaya bıraktı. Bugün yer yer sağanak geçişleri beklenirken asıl değişimin de hafta sonu yaşanması bekleniyor. Peki İstanbul'u hafta sonu nasıl bir hava bekliyor? Özellikle cumartesi gününe dikkat çekildiğini biliyoruz. Detayları konuşacağız. Yanımızda İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, meteoroloji mühendisi Güven Özdemir var. Yayınımıza hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
1: Şimdi hafta sonu İstanbul'u ne bekliyor? Özellikle cumartesi günü mü kritik bu noktada?
2: Şimdi Balkanlar üzerine gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdik. Zaten geçtiğimiz günlerde de bu kendini belli etti. Bu tabii ki bugünlerde Cuma günü aralıklı da olsa yerel olarak bazı yerlerde yağış bekliyoruz. Yani Marmara bölgesi ve İstanbul için. Ama Cuma akşamı yani gece 24'ten sonra yani cumartesi diyelim artık gece saatlerinden itibaren yağmur ve soğuk hava, serin hava diyelim, serin hava kendini gösterecek. Tabii yağışlar kuvvetli şekilde Karayel'le birlikte, Poyraz'la birlikte kendini gösterecek. Tabii bu nasıl olacak yağışlarımız? Kuvvetli yağış şeklinde hangi bölgelerde? Marmara bölgesinde, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz bölgelerinde yağışlı olacak ve bu ilerleyen saatlerde cumartesi günü İç Anadolu bölgesi tamamını hemen hemen etkisi altına alacak kuvvetli yağışlar. Yani vatandaşlarımızın hele hele Karadeniz bölgesine, yani Kocaeli, Sakarya, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu bölgelerinde seyahat edeceklerin çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü kuvvetli yağış onları etkileyebilecektir.
1: Peki İstanbul'da özellikle hangi bölgelerde dikkatli olunması gerekiyor? Sel, su baskını, taşma riski olan bölgeler var mı?
2: Tabii şimdi İstanbul'un tamamını söyleyeceğiz o yönden. Çünkü yağışlar işte batı bölgelerinin etkisi altına başladığı için Marmara bölgesini işte Trakya'dan itibaren etkisi altına alacak. O yüzden İstanbul'un tüm ilçelerinde yağış görülecek. Tabii zaman zaman kuvvetli yağışlar olabilir. O yüzden çünkü İstanbul biliyorsunuz Yeditepe üzerine kurulmuş çukur alanlar var, yüksek kesimler var. Taşkın alanları var. Taşkın alanın üzerine evler yapılmış, binalar yapılmış. Bu da tabii etkili olacak. Sonra İstanbul'un altyapısına baktığın zaman tabii ki asfaltı, beton yoğun olmasından dolayı altyapıda pek kuvvetli yağışlarda kaldırmıyor. O yüzden de vatandaşlarımızın kuvvetli yağışlarda yüksek kesimlerde veyahut da kendilerini koruyabilecek yerlerde olmalarında fayda var. Ayrıca vatandaşlarımızın tabii ki hava serinledi. En azından üzerlerine ince bir giysi de almalarında fayda var.
1: Hava ne zaman düzelecek hocam?
2: Bugün zaten hafif de olsa yağışlı. Akşam saatlerinden gece saatine itibaren kuvvetli yağışa kendini bırakacaktır. Cumartesi günü yağışlı. Pazar günü öğlenden itibaren yağış doğuya doğru kayacaktır. Pazartesi itibaren İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Hava sıcakları yükselecektir.
1: Teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, hava durumunu ve beklenenleri konuştuk. Hafta sonu şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın, yağmurluklarınızı da unutmayın diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Gülistan'a teşekkür ediyoruz. İlk saat dilimimize noktayı koyalım. Saat başı buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Temmuz'un ortasında şiddetli yağmur, serin hava, kuvvetli rüzgar meteorolojik açıdan çok sayıda parametre var. Hareketli ve riskli 500 milibar seviyesinde oluk etkisindeyiz. Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık düşüşü çok belirgin, giderek belirginleşiyor. Rüzgar etkisi var, rüzgar hareketliliği oldukça fazla. Soğuk cephe geçiyor üzerimizden. Hem 500 milibar seviyesinde oluk hem de soğuk cephe, işte bu yaşananların tek sorumlusu. Şimdi Marmara'da, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar var. Kısa süreli gök gürültülü sağanaklar ama ani sel su baskını riskini beraberinde getirebilir. Aslında bugün şiddetli yağış beklemiyoruz. 20 kilo civarında bir yağış beklentimiz var ama çok kısa sürede gerçekleştiği için ve dar alanda gerçekleştiği için böyle havza bazında ani sel riskinin yüksek olacağını lütfen unutmayın. O yüzden dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda hızlıca sel olasılığına karşı tedbirli olmak önemli. Bir karış sizi 30 santimse araçlarınızı sürükler. O yüzden sel suyuna aman aman girmiyoruz. Bugün yarın pazar günü risk devam edecek. Bunu da şimdiden söylemiş olalım. Bu 3 gün biraz tedbirli olmakta fayda var. Açık hava planlarına biraz ara verelim. Hafta sonu için planlamalarımızı olabildiğince evde kapalı ortamda tutmaya özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü tatil beldelerinde de yine şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar ve sıcaklık düşüşü olacak hafta sonu. Şimdi bugünün tablosunda Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimi yağmurlu. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de karayel kuvvetli. Doğu Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam ediyor. Termometreler hala 40 derece bandında. Adıyaman, Batman 40, Şanlıurfa 41 derece gölgede. Günün en sıcak saatinde bunlar. Ama azalacak. Yine sıcak alarm seviyesinde kalacak ama 40-41'lerden 35-36 derece bandına doğru gerileyecek Güneydoğu Anadolu bölgesinde bile. Şimdi yarının tablosuna bakalım hemen, çünkü yarın önemli. Cumartesi meteorolojik açıdan en hareketli ve en riskli gün olacak. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde hava yağmurlu. En az 20 kilo yağış olasılığı var ama Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde 50 kilo yağış ihtimali var. 50 kilo yüksek bir rakam. Sel su baskını riskini artıracaktır. O yüzden dere yataklarında, çukur alanlarda birikmeler olacaktır. Tedbirli olmak gerekiyor. Karadeniz bölgesinde ise aşırı yağış bekliyoruz. Hem Marmara'nın doğusu hem de Karadeniz bölgesinde sağanaklar 75 kilo ile 100 kilo arasında değişecek gibi gözüküyor. Çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla İstanbul'un da içinde bulunduğu, özellikle İstanbul Anadolu yakası biraz daha fazla alacak gibi gözüküyor. Ve Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun çevresinde bu illerde özellikle de sel ve su baskını riski çok yüksek olacak. Heyelan riski de oluşacaktır. Fırtına ile birlikte görülecek. Marmara, Ege'de Poyraz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'de ise lodos görülecek. Kuvvetli şekilde esecek. Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Deniz ve hava ulaşımını yine olumsuz etkileyebilir. Hava ulaşımını kullanacakların mutlaka seferlerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. İptaller, gecikmeler, rötarlar yaşanabilir. Sonrasında pazar günü sistem aslında büyük ölçüde ömrünü tamamlayacak ama Marmara'nın doğusu, Karadeniz

Bölgesi İç Anadolu ve Doğu Akdeniz yine yağmurlu olacak. Genel olarak en fazla 20 kilo ama Karadeniz bölgesinde yine 50 kilo yağış olasılığı var. Orta ve Doğu Karadeniz'de karayel pazar günü de kuvvetli esecek. Pazartesi günü ise bolca güneş bizi bekliyor ve sıcaklıklar yeniden özellikle güney bölgelerimizde yükselecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul yağmurlu, yarın şiddetli yağışa dikkat, sel ve su baskını riski yüksek. Pazar günü yine sağanak yağmur var. Kısa süreli lokal sağanaklar hafif sağanaklara dönecek. Hava sıcaklığı yarın sert şekilde azalıyor. 6-7 derecelik bir soğuma bizi bekliyor. Aman dikkat, bu da hastalık havası ihtimalini artıracaktır diyelim. Ankara'ya bakalım. Ankara yağmurlu, gök gürültülü sağanaklar var. Ani ve sert bir soğuma başkenti de bekliyor. Yarın 22 derece. 8 derecelik bir düşüş olacak ve şiddetli yağmur var yarın Ankara'da da. Pazar günü sağanaklar hafifleyecek ama hava yine yağmurlu olacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu, yarın yağmur var. Pazar günü hava az bulutlu olacak. Sağanaklar yarın hafif İzmir'de. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Sıcaklık 1-2 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
2: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: De böyle. Otobit'te.
9: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve Dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
3: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta bir millet iki devlet anlayışının nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dönüm noktalarını Profesör Doktor İbrahim Telloğlu'na soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz moderatörde. Siyaset uzunca bir süredir Türkiye'de gündemi oluşturuyor zaten biliyorsunuz. Ve siyasette ise CHP içerisinde yaşananlar gündemde öncelikle sıradaydı. Ve bugün de artık Özgür Özel ve beraberindekiler istifalarını verdiler. Özgür Özel'le birlikte 91 vekil CHP'den istifa etti. CHP'nin artık 44 sandalyesi var mecliste. Peki bu 91 vekil ne yaptı? 91 vekil yeni partinin kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvuru evrakını teslim ettiler. Ve aslında dün de şöyle bir yankısı oluşmuştu bu meselenin. Hatırlayın, çarşamba günü konuklarımızla da konuşmuştuk. Demiştik ki ya yeni parti normal şartlarda bir hazine yardımı alamıyor. Ama ne olacak bu durum? Çünkü son seçime giren partiler aldıkları oy oranına karşılık gelecek şekilde bir hazine yardımı alıyorlar. Bu oy oranı da milletvekillerini oluşturuyor. Milletvekilleri de şimdi 91 vekil kopup yeni bir parti kuruyor. O zaman yine son seçimdeki oy oranına göre CHP mi alacak bu hazine yardımını diye sormuştuk. Dün Devlet Bahçeli'den bu meseleye dair bir çıkış geldi. Bahçeli dedi ki CHP'den ayrılıp yeni partiye geçen vekil sayı oranına göre hazineden dedi yardım parası aktarılmalı. Yani CHP'nin son seçimde aldığı oya göre hazine para vermemeli. Milletvekili oranına bakılıp 44 milletvekiline ne kadar karşılık geliyorsa o kadar, 91 vekile ne kadar karşılık geliyorsa o kadarlık bir yardım hazineden yapılmalı. Yani yeni partiye de yardım yapılmalı dedi. Tabii bu CHP'de tepkiyle karşılaştı. Peki neden böyle bir çıkış yaptı Devlet Bahçeli? Gelin buna bir bakalım. Analiz haber gelsin ekrana.
1: MHP Genel Başkanı

0: Devlet Bahçeli, Türk siyaset tarihinin en mahir düğüm çözücü isimlerinden biri olabilir. Politik kilitlenmenin işin içinden çıkılamaz hale geldiği dönemlerde yaptığı ezber bozan çıkışlarla Türkiye'yi rahatlatan isim olmuştur. 2007 Cumhurbaşkanlığı krizi, başörtüsü sorunu, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ve terörsüz Türkiye çabasında Türkiye bu özelliğinden çokça faydalandı. Onun en iyi açılımı Yeni Parti ile CHP arasındaki hazine yardımı krizine ilişkin. Bahçeli, partilerin milletvekili sayısına göre hazine yardımı alması gerektiğini belirtti.
1: Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
0: Bahçeli'nin çağrısını etik bir daireden yapması tesadüf değil. Bu kavramı öne çıkarmasının bir sebebi var. Bu çıkışı muhalefetteki devasa yarılmayı dışarıdan izleyen bir yabancı değil, adaleti talep eden bir hakem konumunda yapıyor. Cumhur İttifakı'nın ana muhalefetin içine düştüğü sarmalda taraf olmadığını belirtmesiyle uyumlu. Ayrıca CHP'li seçmen nezdinde desteğin büyük bölümünü arkasına almış yeni partinin sistemin dışına sürüklenmesini engellemeye çalışıyor. Çünkü yeni bir parti olarak örgütlenmek büyük bir finansal kaynak gerektiriyor. Bu kaynağın menşei belirsiz bir adresten akması ülkenin potansiyel ana muhalefetini esir alabilir. Bu her şeyden önce Türkiye'nin aleyhine. Öte yandan yeni partinin ayrılmasıyla geride kalan CHP, hazine yardımı vasıtasıyla taban desteğinden çok daha büyük bir maddi güce kavuşacak. Bu Kılıçdaroğlu CHP'si için gazete, sosyal medya ve televizyon finansmanı demek. MHP, Kılıçdaroğlu CHP'sinin seçmen desteğiyle uyumsuz bir propaganda gücüne ulaşmasının Türkiye'nin faydasına olmayacağını düşünüyor olabilir. Hatta Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bir arada tutmak için daha fazla gayret göstermesini istiyor bile olabilir. Ancak Bahçeli'nin teklifinin hayata geçmesi kolay değil. Siyasi partiler kanunu değişikliği gerek ve kanun değişiklikleri tek bir parti için yapılamaz. Milletvekili sayısını baz alan bir hazine yardımı paylaşımı da beraberinde bonservisli vekil trendi gibi bazı problemler getirecektir.
2: Şimdi bugün yeni parti de malumunuz kurulumu için başvuru dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Dün bu yeni kurulacak olan yeni parti için hazine yardımı meselesi Devlet Bahçeli'nin de bu sözleriyle birlikte daha farklı tondan tartışılmaya başlandı. Mesela CHP'li Müslüm Sarı tepki gösterdi Bahçeli'ye, dedi ki kendisine şu soruları sormak gerekir. Aynı etik yaklaşımı neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz? CHP'yi bölme girişiminde bulunan kişilerin ekonomik sıkışıklığına destek arayışı içinde misiniz diye sordu Devlet Bahçeli'ye. Bahçeli'nin bu çıkışından da hareketle yeni partili Murat Emir de dedi ki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil ama şu ana kadar böyle samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır, bu değerlendirilebilir dedi. Hem Bahçeli bu çıkışı neden yaptı, hem hukuken mümkün mü, mümkün değilse Murat Emir'in de dediği gibi yani bunu hayata geçirebilecek adımlar atılıp da hukuken bu sağlanabilir mi? Başlayalım buradan konuşmaya. Avukat Engin Akın ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun bizimle birlikte. Engin Bey, Resul Bey merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür
4: ediyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Engin Bey, önce sizinle başlayalım. Bu işin hukuki ayağıyla hukuken bunu yapmak mümkün mü? Yani son seçime girmemiş olan bir partiye son seçimde CHP'nin aldığı oy oranından milletvekili dağılımına bakıp bir oran orantı yapıp ona göre yeni partiye bir hazineden kaynak ayrılabilir mi? Eğer bu hukuken bir yasal çerçeve içerisinde mümkün değilse Murat Emir'in de söylediği gibi eğer böyle samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır, bu değerlendirilebilir diyor. Hukuken bu durum hayata geçirilecek şekilde düzenlenebilir mi?
4: Evet, öncelikle şuradan başlamak lazım. Siyasi partilere hazineden yardımın temel mantığı şudur. halktan belli bir teveccüh görmüş, belli bir

0: oranına sahip olan nitekim kanunumuza göre bu %3'e tekabül etmektedir. Yani genel seçimlerde en az %3 oy almış partilere hazine yardımı yapılır. Buradaki amaç halkın benimsediği, demokrasinin gereği olarak halkın benimsediği bir partiyi mali açıdan da destekleyerek onun siyasal faaliyetlerine devlet desteği sunmaktır. Elbette ki bu devlet desteği sunulurken o partinin aldığı oya bakılır. Kanundaki mantık budur. Biz şu anda CHP'nin aldığı oy değişmiş değil ki. Yani bir seçim yapılmış değil her şeyin ötesinde. Şu anda biz sadece bir varsayımdan hareket ediyoruz. Kaldı ki bir siyasi parti sadece milletvekili sayısından ibaret de değildir. Yani bugün yeni partinin kurularak 91 milletvekilinin yeni partiye geçmesi, CHP'de sadece 44 milletvekilinin kalmış olması demek 2023 seçimlerinde CHP'nin almış olduğu oy oranının kanunen düştüğü manasına gelemez. Elbette ki Sayın Bahçeli'nin yaptığı bu açıklama tamamen iyi niyetli, üstün niyetli bir açıklama. Yani şunu demeye çalışıyor. Şu aşamada CHP'nin neredeyse milletvekili tan sayısının 1/3'ünden bir miktar fazlası yeni partiye geçtiğine göre bunların da siyasi faaliyetlerini hazinenin desteğiyle yürütmesi gerekir şeklinde bir tezahürü var. Ama şu anki kanuna göre bu mümkün olmadığı gibi kanaatimce böyle bir kanuni düzenlemenin olması da mümkün değil. Neden mümkün değil? Bu sefer siz bir siyasi partiyi milletvekilleri eliyle şantaja tabi tutabilirsiniz. Örneğin 100 millet, ben CHP için konuşmuyorum, soyut konuşuyorum. Örneğin 100 milletvekili olan bir siyasi partiyi düşünün. Genel merkez yönetimiyle MYK ile çok sıkı ilişkileri olmayan bir grup olduğunu düşünün. Bunlardan 20'sinin ayrılıp yok efendim ben parti, hazine yardımının %20'sini almak istiyorum şeklinde bir kavram karşımıza çıkabilir. Bu yardım halkın verdiği oyların yardımıdır. Yoksa o partiye hazinenin kendiliğinden yapmış olduğu o yardım değildir. Ben bu açıdan çok da hukuki olarak mümkün görmüyorum. Doğru da bulmuyorum.
1: Peki Resul Bey, sizce neden Devlet Bahçeli'den böyle bir çıkış geldi? Yani milletvekilleri oranında bir pay aktarımı hazineden yeni partiye yapılsın diye ve CHP cephesinden, Müslüm Sarı'ndan gelen tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela İYİ Parti göndermesinde bulunuyor Müslüm Sarı da Devlet Bahçeli'ye.
2: Yani Devlet Bey tamamen bu konuda hüsnü niyetle hareket ettiğini düşünüyorum. Ancak bence orada ince bir mesajın da bulunduğunu düşünmekte fayda var. O da nedir? Yeni kurulan parti, yeni parti her ne kadar vitrinde Özgür Özel gözüküyor olsa da bu partinin ruhunun İmamoğlu olduğunu bütün dünya biliyor. Kendileri de bunu değişik açıklamalarında ifade ediyorlar. Devlet Bey acaba İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulabilmesi için yeni kurulan partiye böyle bir maddi imkan tanınmayı mı kastetmiştir diye bir soru aklıma gelmiyor değil.
1: Bir dakika anlamadım. Evet. Bir dakika netleştirelim bunu. Yani İmamoğlu vesayetinden çıkabilmesi adına hazineden kaynak aktarılsın diye mi Devlet Bahçeli düşündü? Şimdi evet. İmamoğlu vesayeti derken İmamoğlu'nun mal varlıkları da bir anlamda el konuldu, donduruldu. Yani o zaman bu ruhen olan vesayetin ötesinde maddi olarak da bir şekilde finanse mi ediyor?
2: Şimdi İmamoğlu'nun dondurulan malları kendi üzerinde olan mallarıdır. Şimdi onca yıldır yaptığı Büyükşehir Belediyesi'nde nerede ne kadar mali imkan istiflediğini, stokladığını kimse bilmiyor. Ancak bilinen bir gerçek var. Özgür Özel İmamoğlu'nun talimatıyla hareket eden bir vekil siyasetçi gibi hareket ediyor. Dolayısıyla yeni partinin, tekrar ediyorum, vitrini Özgür Özel Bey gibi görünse de ruhunun İmamoğlu olduğu açıktır. İmamoğlu ise yine yapılan birçok yorumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir yıkıcı projenin simge ismi olduğu için Devlet Bey, devlet adamı ve birikimi tecrübesinden hareket ederek acaba diyorum ben, yani bu kesin bir kanaat değil, acaba yeni partiyi İmamoğlu vesayetinden kurtarmak için böyle bir teklifte bulunmuş olabilir mi? Ben de soruyorum. Ancak çok da mantıksız gelmiyor çünkü Özgür Özel Bey'in yine yaptığı gruptaki son toplantıda İmamoğlu'nu kurtarmak başta olmak üzere hırsızlık, yolsuzlukla tutuklanmış diğer başkanlara sahip çıkmak gibi bir yol izlediğini görüyoruz. Dolayısıyla yeni parti

0: Bey'in bugün ya da en kısa zamanda partinin genel hedefleri istikametinde bir açıklama yapacağı söylendi. Dolayısıyla ben yeni kurulan partinin herhangi bir boşluğu dolduracağı kanaatinde değilim. Yani sol deseniz sol değil, CHP deseniz CHP orada. Maddi yardım konusunda ben tamamen Engin Bey gibi düşünüyorum. Bu yardım, hazine yardımı vatandaşın o siyasi partiye verdiği desteğe oranla %3'e düşürülmüştür. Eskiden %7'ydi. Kolaylık olsun diye partilere, siyasete destek olsun diye bu %3'e indirildi. Bu tamamen seçmen sayısıyla alakalıdır. Yeni kurulan parti henüz seçimlere 2 sene var. Ne kadar oy alacağı belli değilken ona hazine yardımından milletvekili oranıyla mali destek verilmesini ben de hukuken mantıken doğru bulmam. Ancak söylediğim gibi yeni kurulan partinin İmamoğlu vesayetinden kurtarılabilmesi için böyle bir maddi destek sağlanmasını acaba düşünmüş olabilir mi diye sormadan da edemiyorum.
1: Peki Engin Bey, şunu da biraz netleştirelim istiyorum. Şimdi bugün yeni partinin kurulması için Özgür Özel ekibi girişimde bulundular. Zaten Özgür Özel de diyor ki günün sonunda yeni partinin parti meclisini genel başkanını bildirmiş ve partimizin meclisteki grubunun kurulduğunu bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız diyor. Arkadaşlarının 91 vekil arkadaşımızın imzasıyla gerekli belgeleri sundular. Partinin siyasi faaliyetlerine başlayacağını simgeleyen alındı belgesini aldılar diyor. Biz şimdi artık buna resmi olarak yeni parti kurulu diyebilir miyiz? Bunun herhangi bir süreci olacak mı? Şu an hani kuruldu diye konuşuyoruz. Yani yeni parti için başvuruldu diyoruz ama mesela böyle parti kurulma süreçlerinde sadece başvuruyu yapmakla bu iş bitiyor mu? Bunun bir inceleme ayağı da var mı?
2: Elbette ki şöyle, siyasi partiler tıpkı dernekler gibi izne tabi değildir. Bildirimle kurulur. Eğer bildirimdeki koşullar karşılanmamışsa onun kapatılması davası açılır. Hı. Şu anda yeni parti vermiş olduğu dilekçeyle ki kaldığım bildiğimiz kadarıyla herhangi bir eksikleri yok. Genel evet. merkezleri oluşmuş. En az 30 kurucu üye şartı var. 91 üye olarak başvurdular. Bu nedenle de bu siyasi parti artık Türk hukuk hayatına giriş yaptı.
1: Hı, tamam, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü böyle geçmişten evet, işte evet. mesela Yeşiller Parti'nin hareketle 2020 yılını hatırlatanlar vardı. Mesela onu İçişleri Bakanlığı kabul etmemişti. Anayasa Mahkemesi'ne gitmişlerdi. Bu da acaba ne olur ki, ne olacak ki bu başvuru da bir soru işareti
2: Hanım,
1: oluşturuyordu.
2: Hı, buyurun. Evet, İçişleri Bakanlığı'nın bu başvuruyu partinin kuruluşunu kabul etme etmeme etkisi yok. Bu, biz buna hukukta bildirimle yapılan işlem deriz. Yani bunun bildirilmiş olması yeterli. Sadece orada İçişleri Bakanlığı kuruluş koşullarında bir eksik görürse sizin de ifade ettiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi'ne başvurur ki bir siyasi partinin kapatılmasına karar verecek tek merci Anayasa Mahkemesi. Çünkü siyasi partiler diğer partilerden, diğer derneklerden farklı bir kanuna ve anayasa hükmüne tabidir.
1: Peki şimdi Resul Bey, çok şey söylendi işte, başta mesela grup başkan vekilliği için 110 milletvekili Özgür Özel'i desteklemişti. O zaman denildi ki 110 vekil Özgür Özel'i destekliyor. Ardından geçen süreçte denildi ki 50-60 vekil istifa edecek, yeni partiye geçecek. 70 diyen vardı, 80 diyen vardı. Bugün geldiğimiz noktada 91 vekil Özgür Özel'le birlikte. Önce şunu sorayım, bu sayı sizi şaşırttı mı? Siz bu kadar bir destek CHP milletvekilleri içerisinden bekliyor muydunuz? Ve Gürsel Tekin de mesela diyor ki bu vekiller baba ocağına günün sonunda geri dönecekler. Sizce dönerler mi? Veya ne olursa dönerler?
0: Ya bence bu rakam beni hiç şaşırtmadı. Çünkü zaten Cumhuriyet Halk Partisi bir hizipler partisidir. Ayrıca Gürsel Bey'in söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bugüne kadar ayrılan partilerin hemen hemen tamamı ya ortadan kalktı yahut da tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne döndü. Şimdi şu anda kamuoyundaki baskı ve kamuoyundaki yeni kurulan partiye kendi tabanlarındaki teveccüh, bunu milletin teveccühü olarak görmek son derece yanlıştır. Çünkü açıklamalarında millet kurdu, millet bizi destekliyor diyorlar. Hayır, CHP tabanındaki destek mevcut yönetimden daha yüksek olduğunu gelen anketlerden ve sokaktaki

0: eğilimden görebiliyoruz. Şimdi bu eğilimi, bu manzarayı görerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni partiye katılan bu vekillerin, arada daha seçimlere 2 sene var, bu arada yaşanacak değişikliklerde CHP'ye geri dönmesi de bizi şaşırtmaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık köklü bir parti, ilkeleri var ve asıl ana ocağı, baba ocağı dedikleri ocak orasıdır. Şimdilik gördükleri lüzum veya menfaat gereği yeni partiye geçmiş olabilirler. Ancak yarın şartlar değişirse evet tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönebilirler. Bunu zaten gerek CHP'den ayrılmayanlar, gerekse ayrılanlar, yine ayrılan mesela bir CHP ve Yeni Parti milletvekilinin söylemi aynen şöyle: evet biz oradan ayrıldık ama gönlümüz hala orada. Hı hı. Yani gönlü orada olanın bedeninin de bir gün oraya dönmesi hiç kimseyi şaşırtmaz. Şu anda yaşanan CHP içindeki bu ayrışma aslında söylediğim gibi mevcut yönetimin İmamoğlu yönlendirmesiyle hareket etmesinden kaynaklanan ve özellikle de şaibeli kurultayın yargı tarafından mutlak butlan ile iptal edilmesinden kaynaklanan bir durum var ve bu durumda aslında eğer ortada bir İmamoğlu yönlendirmesi olmasaydı mutlak butlandan sonra partinin başına getirilen dışarıdan bir kayyum değil. Bir önceki dönemde 13 yıl boyunca bu partiye genel başkanlık yapmış ve şimdiki Özgür Özel'in de gözyaşlarıyla uğurladığı, bağlı kaldığı bir genel başkandı. Aslında bu mahkeme kararından sonra daha önce de bir programda söylemiştim. Özgür Özel Bey kapıda Kemal Kılıçdaroğlu'nu törenle karşılasaydı, kucaklaşsalardı, oturur biz sorunumuzu kendi içimizde çözeriz deselerdi, böyle bir ayrışmaya gerek kalmazdı. Bu ayrışmanın temelinde aslında evet İmamoğlu ve ekibinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirme ve onların arkasındaki bir takım emperyal güçlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ni şekillendirme projesinin bence bugün tezahürünü görüyoruz. Yeni partinin kurulması öyle milletin desteğiyle falan değil. Evet, CHP'nin kemikleşmiş bir seçmen kadrosu vardır. Ve mevcut konjonktürde Özgür Özel ve arkadaşlarının durumu Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumundan daha parlak göründüğü için şu anda 90 vekilin oraya geçtiğini görüyoruz. Tekrar ediyorum son cümle olarak, gönlü CHP'de olan milletvekilleri yarın gerçekleşecek kimi gelişmelerden sonra tekrar CHP'ye dönmelerinde herhangi bir şaşkınlık yaşamayacak.
1: Resul Bey, benimle yaptığınız yayında söylemiştiniz. Keşke kapıda karşılasaydı, evet, birlikte otursalardı, evet, ve birlikte hani, evet, ya biz bu işin içinden nasıl çıkarız diye konuşsalardı. O zaman iş bu noktaya gelmezdi demiştiniz daha önce, evet, de bundan birkaç ay önce yaptığımız yayında. Doğru. Şimdi orada aslında şöyle bir baktığımız zaman neden o noktaya gelinmedi? Hata orada kimdeydi? Özgür Özel tarafında mıydı tek başına hata? Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu tarafında da bir hata var mıydı? Bir de şunu da beraberinde sorayım. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'na bu süreç soruluyor. CHP'de hani bu ayrılmalar, yeni parti meselesi, Devlet Bahçeli'nin de bu hazine yardımı meselesi. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Ülkenin birçok sorunu var. Şimdi gerçekten dediği gibi CHP'nin bu kadar, CHP içinde bu kadar tartışma varken, bu tartışma sadece CHP içinde değil Türkiye siyasetinde tartışılırken, 91 vekil ayrılmışken, ya CHP içindeki bu tartışma Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilgilendirmiyor olabilir mi? Kemal Bey'in bu yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi aslında bu ayrışmanın temelinde sadece Özgür Özel Bey'in değil Kemal Bey'in bakışını da, yani bir CHP zihniyetini de zikretmemiz gerekir. Neden? Ne söylüyor şu anda yeni partiyi kuran arkadaşlar? Diyorlar ki yargı iktidarın bir aracı haline dönüştü. Dolayısıyla yargı kararı siyasidir. Biz onu tanımıyoruz. Yargı kendi deyimleriyle saray Cumhuriyet Halk Partisi'ne müdahale etti. Binayı işgal ettiler. Mantık bu. Ancak Bu mantık aynı

0: zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda genel başkanı olan Kemal Bey'in de mantığıdır. Kemal Bey'in 13 yıllık genel başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanlığı makamı dahil devletin bütün kurumlarının meşruiyetini tartışan bir politika takip etti. Şu anda karşılaştığı problem aslında CHP zihniyetinin bir problemidir. Özgür Özel yani kendi zihniyetleri açısından haklı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte ne diyordu? Efendim yargı siyasallaşmıştır. Ankara'dan İstanbul'a kadar bu amaçla yürümedi mi? Neydi zihniyet oradaki mantık? Yargı siyasallaştı. E şimdi aynı yargı Kemal Kılıçdaroğlu'na kongreyi yahut da partiyi teslim edince ona rıza gösterdi. Şimdi Özgür Özel de aynı mantıktan hareketle yargı siyasallaştı. Dolayısıyla verilen karar siyasidir. Kemal Bey sarayın oyununa gelmiştir. Biz karşı çıkıyoruz diye yeni bir partinin yolunu açtılar. Dolayısıyla burada sadece suçlu olan Özgür Özel Bey yahut Kemal Bey değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1950 yılından beri kurulan hükümetlerin meşruiyetini kabul etmemesi anlayışıdır bugün gelinen nokta.
1: Peki şimdi yeni parti meselesinden biraz daha hukuken de net anlayabilmek için Engin Bey, şimdi yeni partinin seçime katılabilmesi için partiyi kurmak, İçişleri Bakanlığı'na bunu bildirmek yeterli mi? Bununla birlikte hangi koşulların sağlanması gerekiyor? O sağlanması gereken koşullar için hani bir zaman takvimine baktığımız zaman ne kadarlık bir süreye, ne kadarlık bir sürece ihtiyaç var?
2: Yani yeteri kadar zamanları var çünkü genel seçimlere 6 ay kalaya kadar 41 ilde örgütlenmelerini tamamlamaları gerekiyor. Şu anda zaten yeni parti CHP'den kopan büyük bir parça olduğuna göre ihraç edilen il başkanlarını da düşündüğümüz zaman bunların bu illerde, Türkiye'nin tüm illerinde örgütlenmelerinin çok zor olacağını düşünmüyorum. Zaten hazır yapılar var, altyapılar var. Sadece burada sorun şu olacak. Zaten yine siyasetin finansmanına geliyoruz. Hazine yardımının tamamı CHP'de kalacağı için ki bunun yarısının da harcandığı yönünde şu anda CHP sözcüsünün bir açıklaması vardı, öyle hatırlıyorum. Dünkü açıklamada o da ifade edilmişti. Şu anda yeni partinin en fazla karşılaşacağı sorun siyasetinin finansmanı sorunudur. Netice itibariyle siz ciddi bir örgütlenmeye gideceksiniz. Yani yeni parti bu kadar ben %30-40'larda oy alacağım vaadiyle hareket ettiğine göre sadece 41 ilde örgütleneceği yönünde bir tasavvura gitmek mümkün değil. Türkiye'nin bütün şehirlerinde hatta bütün ilçelerinde örgütleneceklerine göre ciddi bir finansal altyapıya da ihtiyaç duyacaklardır. Bence asıl sıkıntıyı da o zaman çekecekler. Bu da akıllara tabii ki başka usullerle, yani siyasi partiler kanununun kabul etmediği yöntemlerle fon toplama
1: nedir
2: mevzusunu
1: onlar?
2: Gündeme
1: bir dakika.
2: Getirebilir.
1: Siyasi partiler yani, kanunun kabul etmediği fon toplama yani, yöntemleri nedir?
2: Siyasi partiler kanunundaki bağış sınırları ve bağış şekillerine aykırı şekilde yapılacak yardımlar. Bunun ne olduğunu zaten tahmin etmek güç değil. Tabii burada dikkat edilmesi gereken bir konu, hazine yardımı almayan bu çok büyük bir partiden söz ediyoruz. Yani yeni kurulmuş bir parti gibi düşünmeyelim. Bu bizi yanlışa götürür. Yani sadece şu anda bir genel merkez kurduk, sonra hani amiyane tabiriyle Allah kerimdir diye başlamıyorlar. Burada başlangıç CHP asıl biziz şeklinde. Yoksa yeni bir parti söz konusu değil. Yani ilkesel olarak, ideolojik olarak da mümkün değil. Zaten iki ay öncesine kadar Özgür Özel ve bu partiden istifa eden milletvekillerinin yönettiği bir parti, kendilerinin kabul ettiği 2024 yüzüğü söz konusu. Şimdi şu anda karşımıza nasıl olur da yeni bir ideolojik model önerebilirler ki? Yani bu aslında CHP'den kopan, hani o buzdağından kopan büyük parça bunlar. Ama dediğim gibi yasal olarak mali açıdan nasıl bu sürdürülebilirliği sağlayacaklar? Benim kafamdaki en büyük soru işaretlerinden biri bu. Dolayısıyla acaba yine belediyeler noktasına mı kilitlenecekler? Ama bu açmazı da yine görüyoruz. Çünkü
1: belediyeler noktasına kilitlenmek ne demek? Neyden
2: yani belediyelerden bir şekilde nemalanarak belediyeler sayesinde örtülü şekilde, dolaylı şekilde finansman modeli geliştirilebilir.
1: Bu, ama bu süreçte yani çok da, büyük bir risk değil mi sürekli denetimlerin yapıldığı?
2: Elbette ben de ondan bahsediyorum. Yani... Bu yasal değil ve ciddi bir risk taşıyor. Yani şu anda aslında bence en büyük açmaz bu noktada. Bir diğerine gelelim. Şu anda CHP'de kalmak, CHP'den ayrılmaktan çok çok çok daha zor psikolojik olarak da. Neden? Çünkü muhalif kesim, yani sadece CHP'ye oy verenleri de kastetmiyorum. Tüm muhalif kesimin kahir ekseriyeti, yine kendilerinin kanaat önderleri, sosyal medyaları, görsel yazılı basını son iki aydır Kılıçdaroğlu ve ekibine ağza alınmayacak laflarla saldırıyorlar. Dolayısıyla da şu anda Kılıçdaroğlu'yla görüntü vermek bir linç kampanyasının da muhatabı olmak, mağduru olmak manasına geliyor. Ben bu 91 milletvekilinin tamamının canı gönülden isteyerek tamamen özgür iradesiyle CHP'den koptuğuna inanmıyorum. Bunu böyle düşünmüyorum. Bu nedenle de ilerleyen süreçte de zaten yeni bir ideoloji yok. Yürüyen birçok yolsuzluk soruşturması zaten şu andaki kurucular heyetinin birçoğunun etrafında dönüyor. Bunlardan da kaynaklı olarak yeni sıkıntılar, bana göre yargı süreçleriyle ilgili, mutlak mutlan davasından söz etmiyorum. Hı hı. Yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili bu kuruculardan bir kısmının adı zaten bence, yani benim hukukçu olarak okuduğum şeyi söylüyorum. Yargısal süreçlerde ciddi zaten sıkıntılar da gündeme gelebilir. Bu noktada ben yeni partinin çok çok uzun bir süre içerisinde değil, yakın bir süreçte ciddi krizlerle karşı karşıya kalacağını düşünenlerdenim. Şimdi bu temenni anlamında değil, bilimsel bir tespittir.
1: Anlıyorum. Şimdi Engin Bey, bu finansal durumun altını çizdiniz. Bu noktada şimdi bir siyasi partiler kanununa göre bir bağış sınırı var dediniz. Evet. Şimdi yeni parti için Özgür Özel ve ekibi çıkıp da evet biz kurduk, hazineden de yardım alamıyoruz, biz yeni olacak üyelerimizden veya muhalefetten, bu süreçte bizi destekleyenlerden bağış bekliyoruz, banka hesaplarımız şunlardır, bize bağış yapabilirsiniz gibi bir çağrıda bulunabilir mi? Çağrıda bulundu diyelim. Bunun bir limiti, bir sınırı var mıdır, değil midir? Bunu size sormak istiyorum ama şimdi bu soru için ben size dönmeden önce bir Murat Kurum'a kulak verelim. Kendisi bir törende konuşuyor. Hemen o görüntüleri getirelim.
3: En büyük sosyal konut hamlesi de bu anlayışın en güçlü göstergesidir. Çok değil, bundan 6 ay önce yine Malatya'mızda bir araya gelmiş ve hak sahibi kardeşlerimizin kurallarını çekmiştik. Bugün de yaklaşık 8450 hak sahibi kardeşlerimiz için konutlarımızın yer belirleme kurallarını çekiyor ve yaklaşık 35 bin hemşerimizi daha güvenli, huzurlu, sağlam yuvalarına kavuşturuyoruz. Kurada evi çıkan vatandaşlarımızın da evlerine inşallah Ağustos ayı itibariyle teslimlerini yapıyoruz. Ve bugün kurallarını çektiğimiz vatandaşlarımız Ağustos ayında sağlam, huzurlu, güvenli yuvalarına inşallah kavuşacaklar. Böylece Malatya'da konut arzını artırıyor, vatandaşlarımızı zora sokan kira fiyatlarını da düşürüyoruz. Ana muhalefet partisine buradan çağrımız, öyle boş laflarla gündem peşinde koşmasınlar. Gelsinler, görsünler bu işler nasıl yapılırmış. İşte Malatya'da dar gelirli vatandaşlarımıza konutlar, kuralları çekilip hemen akabinde nasıl teslim edilirmiş, gelsinler görsünler. İşte iş bilenin, kılıç kuşananın diyoruz. Rabbim tüm hemşehrilerimizin yeni yuvalarında sağlıkla, huzurla, bereketle oturmayı nasip etsin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bugün Malatya'nın geleceğine dair İki önemli eserimizi daha hizmete alıyoruz. Çünkü bir şehri ayağa kaldırmak istiyorsanız hem konut yapacaksınız hem de tüm şehrin altyapısını o konutlara, sağlam konutlara uygun bir şekilde tamamlayacaksınız. O şehrin altyapısını güçlendirmek, çevresini korumak, üretimini desteklemek ve ticaretini de o eski günlerine getirip canlandırmak da en az konut kadar önemlidir. İşte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Duranlar Atık Su Arıtma Tesisimiz ki Malatya'nın 50 yıllık sorununu, problemini çözecek ve bir taraftan da doğamızı koruyacak, su kaynaklarımızı daha verimli kullanacak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmamıza da inşallah katkı sağlayacaktır. Bu eser sadece bugünün değil, yarının Malatya'sına, yarının çocuklarına, evlatlarına hizmet edecek stratejik bir çevre yatırımı olacak ve diğer taraftan da işte depremde ağır hasar gören tarihi Bakırcılar Çarşımız. Çok önemsedik. İstedik ki Malatya Meydanı çarşılarıyla, camisiyle, oradaki sokaklardaki canlılığıyla yeniden ayağa kalksın. İşte burası Malatya'nın emeği, Malatya'nın kültürü, alın teri ve aslında asırlık hafızasıdır. Bugün yenilenen alanlarda esnaf kardeşlerimiz yeniden dükkanlarının kapısını huzurla açıyor. Ve çarşımız inşallah yeniden hayat buluyor. Ticaret burada yeniden canlanıyor ve sokaklarımız bereketle, huzurla, mutlulukla doluyor. Çünkü biz biliyoruz ki bir şehrin gerçek gücü üreten esnafında, çalışan insanında ve canlı çarşılarındadır. Esnafı ayağa kalkan şehir güçlenir. Çarşısı yeniden canlanan şehir geleceğe güvenle bakar. İşte biz de bu anlayışın Malatya'mızı hem bugünün ihtiyaçlarına hem de geleceğin şehir vizyonuna göre yeniden inşa ettik. Bugüne kadar değerli hemşehrilerim, Malatya'mıza bakanlığımız eliyle tam 525 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik ve halihazırda 310 milyar liralık yatırımımız da olanca hızıyla devam ediyor. Millet bahçelerinden işte sosyal konutlarımıza, altyapı yatırımlarından çevre projelerine kadar hemen hemen her alanda Malatya'mızı daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için tüm ekibimizle, valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, bugünlere kolay gelinmedi. Depremin o ilk günlerini bir hatırlayın. Acı büyüktü. Yük ağırdı. O karanlık günlerde devlet nerede dediler. Milletin devletine olan güvenini sarsmak istediler. Kendi kampanyalarını devlete rakip kıldılar. Algıyla, yalanla devletimizi yıpratmaya çalıştılar. Devlet ile bu aziz milletin arasına girmeye çalıştılar. O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Afet günü algı günü değildir. Afet günü dayanışma günüdür. Biz acıyı hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık. Kara propagandaya asla boyun eğmedik. Polemik değil, hep eser ürettik. Tartışmadık. Kimseyle gündeme gelmedik. Hep hizmetin, eserin peşinden koştuk. Bir yandan sahada canla başla çalıştık. Diğer yandan milletimizin aklını çelenlerle uğraştık. Hep sabrettik. Sadece ve sadece işimize, eserlerimize odaklandık. Onlar ekranlardan hatırlayın, devlet nerede diye sordu. Biz ise onlara cevabımızı sahada milletimizle çalışarak verdik. Onlar bu enkazın altında kalacaklar diye hevesle beklediler. Biz işte arama kurtarmadan yeni yuvalara durmadan koştuk. Çünkü bizim için

0: için asıl olan verilen sözü tutmaktır. Vatandaşı o en dar gününde yalnız bırakmamaktır. İşte o zor günlerde devlet nedir, ne değildir herkese gösterdik. Gördük ki geçici kampanyalar birer rüzgardır. Milletin asıl güvencesi güçlü devlettir. Devlet ekranlardan atılan boş bir slogan değildir. Devlet sosyal medyada estirilen geçici bir rüzgar asla değildir. Devlet zor gününde milletini sarıp sarmalayan asırlık çınardır. Devlet yıkılanı yapan, şehri ayağa kaldıran, milletine yuva olan çelik iradedir. İşte değerli kardeşlerim, bugün gerçek tüm çıplaklığıyla ortadadır. Kalıcı çözümü üreten devlettir. Şehirleri ayağa kaldıran devlettir. Yüz binlerce güvenli yuva inşa eden yine devlettir. İlk günün heyecanıyla atılan o sloganlar uçtu gitti. Ama işte devletimizin inşa ettiği yuvalar, okullar, hastaneler dimdik ayakta. 20 yılda bitmez dedikleri 500 bin yuvamız dimdik ayakta. 2 yılda hamdolsun teslim ettik. Onların yalanları boşa çıktı. Bizim sıcak yuvalarımız işte aziz milletimizi, güzel Malatyalı kardeşlerimizi ağırlıyor. Bugün yükselen mahalleler şahidimizdir. Açılan iş yerleri, canlanan çarşılar şahidimizdir. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza inandı, güvendi. Biz de bu güveni asla boşa çıkarmadık. Bu devlet yaptı, bu millet başardı, Türkiye başardı. Ve biz aynı inançla Malatya'mız için 784 bin kilometre kare vatan toprağı için, ay yıldızlı bayrağımız için durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ve inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asla durmayacağız. Cumhur İttifakımızla birlikte yine eser siyasetinin peşinden koşmaya, bu aziz milletimize hizmet etmeye, zor gününde, iyi gününde milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlü yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılını hep birlikte omuzlayacağız. Ben Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyorum. Eserlerimizin Malatya'mıza, Malatyalı hemşehrilerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi, buraya gelen, bu coşkuya katılan, bizi izleyen tüm kardeşlerimizi de bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz ve bir süre daha kalmalarını istirham ediyoruz. Sayın Valimizi, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, kıymetli milletvekillerimizi, TOKİ Başkanımızı, İl Bank Genel Müdürümüzü, Kentsel Dönüşüm Başkanımızı, kıymetli genel müdürlerimizi, değerli...

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam bankacılık.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında politika faizini %37 seviyesinde tutma kararı aldı. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu beklentilere paralel olarak faizi sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir haftalık repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi. Karar metninde Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı gerileme görüldüğü ancak Temmuz ayında geçici bir yükseliş beklendiği ifade edildi. Merkez Bankası Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini vurguladı. İç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine dikkat çeken banka, sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürüleceğini yineledi. Merkez Bankası ayrıca enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılabileceği mesajını verdi.
0: Piyasaların gözü kulağı FED faiz kararında. Altın ve borsayı etkileyecek Temmuz 2026 kararı için geri sayım başladı. Karar 29 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Kritik karar öncesinde piyasalardaki beklenti oranları da şekillendi. Piyasaların %63,5'lik büyük çoğunluğu FED'in faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit tutacağını öngörüyor. Buna karşın piyasa aktörlerinin %36,5'lik kesimi ise masada 25 bas puanlık bir faiz artışı ihtimalinin yer aldığını tahmin ediyor. Karar anı ile birlikte emtia ve borsa tarafında sert hareketliliklerin yaşanması bekleniyor. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların Temmuz ayı zam farkı ödemeleri bugün yapılıyor. Emekli sandığı kapsamındaki memur emeklilerine aylıkları her ayın birinde ödeniyor. %13,50'lik zam oranı 3 Temmuz'da belli olduğundan yapılacak artış emekli memurların aylıklarına yansımadı. Bu nedenle emekli memurlara zam farkı ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu fark ödemelerinin bugün emekli memurların hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Bu kapsamda 2.491.370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak. Memur emeklilerinin yanı sıra dul, yetim aylığı alanlara da zam farkı ödenecek.

0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan turizm sektörüne ilaç gibi gelen bir haber duyurdu. Işıkhan turizm işletme belgeli konaklama tesislerine her bir sigortalı için 3500 lira destek sağlanacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan turizm sektörüne yönelik yeni destek programını paylaştı. 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde destek uygulanacak. Belirli şartları sağlayan turizm işletme belgeli konaklama tesisleri kapsama girecek. Her bir sigortalı çalışan için aylık 3500 lira prim desteği verilecek. Destek yıl sonuna kadar devam edecek. Program için toplam 6 milyar liralık kaynak ayrıldı. Bakan Işıkhan, uygulamanın turizm sektöründe istihdamı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu projesi hakkında açıklamada bulundu. İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin alt ve üst yapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Böylece İstanbul'da iki havalimanı demiryoluyla birbirine bağlanmış olacak.
1: İstanbul'da iki havalimanı demiryoluyla birbirine bağlanıyor. İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nde dev adım atıldı. Projenin alt ve üst yapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihale 14 Ekim'de gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu projesi hakkında açıklamada bulundu. İhale için 14 Ekim tarihi belirlenirken Bakan Uraloğlu konuya ilişkin ihale ilanının resmi gazetede yayımlandığını kaydetti.
2: Proje kapsamında ana ulaşım aksları üzerinde uluslararası standartlarda kurulacak.
1: Bakan Uraloğlu proje için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşmasına varıldığını hatırlattı. Böylece Gebze Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Çatalca Güzergahı'nı kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu projenin güzergahı hakkında bilgi verdi. Proje Marmara Hattı'nın Çayırova kesiminden başlayacak. Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacak. Hat Çatalca'da Halkalı Çerkezköy hızlı tren hattına entegre olacak. Hattın 7/24 demiryolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray geçişi rahatlayacak. Orta koridorda taşınan yük kapasitesi artacak. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryoluyla birbirine bağlanacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu hattı, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılığı kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.
0: Ekonomiye noktayı koyalım, şimdi bir ara verelim ama saat başı buradayız, bekliyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Sertaç Eşin efendim yazısı, Cumhuriyet CHP'li, Cumhuriyet gazetesinin.
2: Ne o adam, neydi bu kadar hemşire? Kim o? Tanımıyorum da adamı.
1: Şu. Yeni partiye milletvekili katılımı konusunda basında yer alan haberler ve bilgiler iktidar tarafında sıkıntı yaratmış durumda.
2: Niye?
1: Senin meşhur şu Cumhuriyetli ya bu. Evet. Cumhuriyet gazetesinin AKP kulislerinden muhtemelen aldığı bilgi
2: evet, bu. Ne olmuş? Yani,
1: kurmaylar yeni partiye katılımın sınırlı kalması için bazı milletvekillerine baskı yapıldığını dile getiriliyor. Bunu birebir yaşıyoruz diyormuş kurmaylar. Çok rahat söyleyebiliriz, 15 arkadaşımız yoğun olarak işleriyle, çocuklarıyla, yaşamlarıyla baskı altında tutuluyor. Kim tutuyor efendim? İktidar. Niye? Yeni partiye geçme diye. Kaç milletvekili? 15 milletvekili.

0: milletvekilini. Siz, Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ya, güvenli takip mesafesi. Ona rağmen sıçratma gayretindeler.
1: Yani hocam var ya, ama
2: İktidarın madem böyle bir gücü var, niye acaba 15 milletvekiliyle sınırlı tuttu diye soramadınız mı Ertaç Eşbey o kurmaylarınıza? Kulis bilgisinde. Yani niye 15? Mesela 91 milletvekili. Niye 15? Hani böyle 6 ok sebebiyle 90'ı 6'ya böldüğünüzde 15 kalır. Oklardan birine tekabül eder falan mı? Böyle bir matematik mi? Ya bu gerçekten sizin bu okurunuzun zekasıyla dalga geçiyor olmanız beni rahatsız ediyor. Bilmiyorum sizin
1: yok,
2: okurunuzda
1: şey var, çok,
2: hiçbir ben, şey olmuyor.
1: Bence önemsiz ya, değersiz.
2: Neyse ya, 15 milletvekiline baskı kuruyormuş geçme diye.
1: Ya Ömer abi gözünü seveyim ya. Şimdi ben size anlatayım bak.
3: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kafak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Profesör Doktor Asım Cüneyt Köksal. Okur yazar, cumartesi 14.25'te 24'te.
4: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler.
3: Cami-i Şerif'in yeniden ibadet açılışının 6. seneye devriyesi. Bugün geriye baktığımız zaman Türkiye ve...
4: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrasında İstanbul'da
5: çok kendisi bekleyen ediyorum.
4: Muhabirlerin sorularını yanıtlıyor. Dinleyelim.
5: 6. seneyi devriyesini şu anda kutladığımız, 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Camii Kebiri'nin hamdolsun tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz. Ve Üstad Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli Ayasofya'yı, Cami-i Kebir'ini göstererek Ayasofya açılacak, Ayasofya bir gün açılacak derdi. Ve ben de takdimini o zaman yapmak bana nasip olmuştu. Ve biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Ve üstadın da o zaman o söylemiş olduğu gerçekten yüreğinden gelen o ifadeleri biz İslam alemine hamdolsun kavuşturduk. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Şimdi tabii 6. seneyi devriyesinde

0: Böyle bir mutluluğu hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. Ve şimdi tabii bir taraftan restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu, bütün bunları da yapmaya devam ediyoruz. Ve bir an önce gerek İslam dünyasına, gerekse tüm insanlığa, Hristiyan, Müslüman hepsine kapılarını açan Ayasofya Camii Kebiri tabii ki hepimizi çok çok mutlu ediyor. Ve şu anda da onun mutluluğu içerisinde bizler gerçekten gururluyuz. Gerçekten mutluyuz. Ve bu mabet tabii mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok çok farklı bir eser, çok çok farklı bir mabet. Bundan dolayı da alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı da Rabbimize hamd ediyoruz. Tüm alemi İslam'a en kalbi selam, sevgi, saygılarımızı gönderiyoruz.
1: Efendim, NATO zirvesi Türkiye açısından başarılı geçti. Özellikle dünya liderlerinden olumlu yansımalar var. Geri dönüşler nasıl oldu? Neler söylersiniz?
0: Doğrusu geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Ve bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrası, hatta eşleriyle gelenler, eşimle birlikte yaptıkları defilede olsun, yemekte olsun, onlar da mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul, arkadan bu Ankara'daki zirve, her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik oldu, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bütün gelen misafirlerimize NATO Liderler Zirvesi'nden sonra doğrusu ben de teşekkürü bir borç biliyorum.
1: Efendim, müfettihine dediğiniz bu geçmiş günlerde siz de İspanya Başbakanı ile görüşme gerçekleştirdiniz ve onların Dünya Kupası zaferini dinleyerek tebriklerinizi ilettiniz. Ayrıca da Gazze ve Filistin'de de coşkuyla karşılandı bu zafer. Türkiye'de de taraftarın birçoğu İspanya'yı destekliyordu. Neler söylersiniz?
0: Siz zaten hepsini söylediniz. Gerçekten yani Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir. ne bileyim tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız. Sağ olun.
2: Teşekkür ederiz.
3: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Evet. Hem Ayasofya'nın açılışının, ibadete açılışının bugün 6. yılı, bu mesele Cumhurbaşkanı'na soruldu. Bunun yanı sıra NATO zirvesi kendisine soruldu. Türkiye çok iyi bir misafirperverlik göstermişti. Bir de tabii İspanya'nın şampiyonluğu soruldu. Cumhurbaşkanı da dedi ki inşallah bize de nasip olur ifadesini kullandı. Şimdi bunları kenara koyalım. Bugün CHP'den yeni bir parti artık resmen doğdu. Adı da Yeni Parti oldu. Bu zamana kadar hep Yeni Parti diye ifade ediyorduk. Üstünde öyle yapışmıştı. Başvuruda da öyle kullanıldı. Öyle tercih edildi. Ve 91 vekil Özgür Özel'le birlikten imzalıyı koyup kağıda İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiler. Şöyle bir Emre'ye dönelim de Emre bize bugün bir olup biteni bir toparlasın. CHP'den yeni parti nasıl doğdu? Yankılar neler? Kimler neler söyledi? Söz Emre Ayaz'da. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
4: Helin Aslan, biz de bu saate kadar ve ilan edilen bilgiye göre 91 vekil olarak biliyorduk. Ancak geçtiğimiz saat diliminde Özgür Özel Hacı Bayram Veli Camii'nin de cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada 93 vekil olarak açıkladı. Bilmiyorum dilimi sürçtü ya da yeni bir gelişme mi var, onu soramadık. Çünkü müthiş bir izleyen vardı. Basın ekibinden de zarar görenler, cihazlarının zarar gördüğü anlar oldu. Organizasyon konusunda, program konusunda çok zorlu şartlar içinde çalışmalarımızı sürdürdük de diyebiliriz. Sabah saatlerinde CHP tarafında bir heyecan, hareketlilik, tansiyon vardı. Yeni parti ismiyle sürekli bahsettiğimiz o parti nihayet tüzel kişiliğini kazanmak üzere başvurusunu Özgür Özel tarafının yaptığını takip ettik ve bu konuda Bülent Turan'la görüşmeler de yapıldı. Murat Emir kendisi İçişleri Bakanlığı'na geldi ve Bülent Turan'la görüşme gerçekleştirdi ve o belgelerin teslimiyle ilgili alındı şeklinde o kağıdı, resmi kağıdı aldı ve artık o yeni parti ismi resmiyet kazandı ve tüzel kişiliğe sahip oldu. Tabii ki bu sadece bu aşamayla sınırlı kalmıyor. Çünkü bunun Yargıtay süreci var. 3 gün içinde Yargıtay'a gitmesi gerekiyor o belgelerin ve Yargıtay'da siyasi parti kurulumu için o evrakları kontrol edecek ve sonrasında Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Anayasa Mahkemesi'nde de siyasi partiler kurulunun olduğu bir bölüm var. Onlar da bir geçecek üstünden o belgelerin ve sonrasında resmiyet kazanacak ve Yargıtay'ın internet sitesinde de, resmi internet sitesinde de üye sayısıyla birlikte bu süreç ilerleyecek. Tabii bu konuda Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı öncesinde CHP'den Özgür Özel tarafına, yani yeni partiye geçen milletvekilleriyle de sohbet imkanımız, bilgi alma imkanımız oldu. Bu konuda da süreçle ilgili konuştuğumuzda bazıları için çekimser kaldığını ve baba oncadan ayrılmanın kolay olmadığını, bu sebeple bazılarının yeni partiye geçmek istemediğini, bazılarının ise daha üst mertebedeki sorumlulardan hareket beklediğini söyledi. Mesela Ankara özelinde bunu konuşacak olursak daha çok partililerin Mansur Yavaş'ın ne diyeceğine bakarak hareket edeceğini söylemişti. Nitekim dün de Kemal Kılıçdaroğlu Polatlı'yı ziyaret etmişti ve Polatlı tarafında da CHP yanlısı kısmın, yani Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı tarafın daha baskın olduğu, yani yeni partiye geçişlerin orada daha az olduğunu gözlemledik diyebiliriz. Şu an süreçte Yargıtay'da incelenen evraklar olacak ve Özgür Özel'de o cuma namazı çıkışının konuşmasını yapmasının ardından yürüyerek birinci meclise gitti. Birinci meclisteki o düzene bakıldığında Kurtuluş Savaşı mücadelesi verildiğinde Cumhuriyet kurulması öncesinde buradan yine o yıllarda yürüyüş gerçekleşmişti. Aynı mizanseni Özgür Özel kendisi yapmak istedi. Kendi partilileriyle birlikte yeni parti adıyla çokça dedikoduya, tepkilere yol açan bir kısmı da var tabii ki sosyal medya üzerinde özellikle logo kısmında harflerin karakteri kısmında.

0: Bakıldığında bazı kurumsal şirketlerden kopyalandığı ve aceleye getirildiği, tüzükte değişiklik olacak mı, bunlarla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'deki parti sözcüsü Müslüm Sarı da CHP'nin hangi tüzüğünden memnun değilsiniz de yeni parti kuracaksınız da oraya yeni olarak ne ekleyeceksiniz demişti. Nitekim ilerleyen süreçte tüzel kişiliği kazanmasının ardından bu da ayrı bir süreç. Çünkü sadece yeni parti kurulmasıyla kalmadığını da gözlemledik. Çünkü cuma namazı öncesinde konuştuğumuz milletvekilleri yedekte partilerinin olduğunu da söyledi. Bunun sebebini sorduğumuzda erken seçim olursa biz yeni parti olarak seçime giremeyeceğiz. O yüzden başka partileri de geçme ihtimalini masada tutuyoruz şeklinde açıklamaları oldu. Ve biz de süreci bu şekilde kameraman arkadaşım Kubilay Kutler'le birlikte Özgür Özel tarafından takip etmeye çalıştık diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Emre, teşekkür ediyoruz. Emre'den söz alalım. Şimdi gelelim Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya. Bugün 4 ünlü isim daha adliyeye gelip ifade verecekti. Kimler ifade verdiler ve neler söylediler? Hemen sözü adaya verelim. Ada Kahriman karşımızda. Ada, merhaba, seni dinliyoruz.
2: Heyli Aslan, geleceğini söyleyen 4 ünlü isim geldi bugün. Son olarak Fatih Altaylı, kendisi yaklaşık 1 saat önce buraya geldi ifade vermek üzere. İfadesi de devam ediyor ki soruşturma kapsamında toplamda 8 ünlünün ifadesi alınmış olduğu buradaki soruşturma kapsamında. Geriye kaldı 3 ünlü isim. Bu 3 ünlü ismin de haftaya pazartesi buradaki soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor. Tabii bugün baktığımızda Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Ruşen Çakır'ın ifade verdiğini görmüştük. Kendilerinin ifadeleri ortaya çıktı. Hazal Kaya ve Özlem Gürses'in de ifadelerine ulaştık. Özlem Gürses şöyle belirtiyor ifadesinde. Geçmişte gazetecilik tecrübeleri nedeniyle sivil toplum kuruluşlarına karşı temkinli yaklaştığını, Ahbap ve Babala TV hakkındaki çağrılarının yalnızca şeffaf denetim talebinden ibaret olduğunu ifade etti verdiği ifadesinde. Burada kendisinin hiçbir zaman Ahbap veya Babala TV adına bağış çağrısı yapmadığını, eğer ismi veya itibarı kullanılarak bağış toplandığı tespit edilirse şikayetçi olacağını söyledi ifadesinde. Herhangi bir kurumu öne çıkarmak amacı taşımadığını, bilgisi dışında kullanıldıysa bundan sorumluluk hissetmediğini ve soruşturmanın gerçeği ortaya çıkarmasını istediğini ifade etti verdiği ifadesinde, savcılıktaki ifadesinde. Şimdi Hazal Kaya savcılıkta bir ifade verdi bu soruşturma kapsamında. Hazal Kaya da şöyle belirtiyor. Haluk Levent ile 2020 yılında SMA'lı çocuklara yönelik yardım faaliyetleri nedeniyle telefonla görüştüğünü, ancak yüz yüze hiç görüşmediğini ve aralarında bir tanışıklık bulunmadığını belirtti. Deprem döneminde herhangi bir davet veya yönlendirme olmadan kendi isteğiyle Babala TV yayınının yapıldığı ofise gittiğini, amacının depremzedelere destek olmak olduğunu ifade etti. Ahbap Derneği'ne şahsen 120 bin lira bağış yaptığını, bağışların suistimal edildiği iddiaları nedeniyle kendisinin de mağdur olduğunu ve bağışının nereye harcandığını öğrenmek istediğini belirtti. Gerekirse şikayet hakkının hakkını kullanacağını da ifade etti. Aynı zamanda Hazal Kaya savcılıktaki verdiği ifadesinde toplamda şu ana kadar 8 ünlü isim savcılıkta bu soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade etti. 3 isim kaldı. Bu 3 ismin de haftaya gelip burada savcılıkta ifade vermesini bekliyoruz. Helal.
1: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada'dan sözü alalım. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan da cuma namazı çıkışında kendisine ilk yöneltilen soruydu. Ayasofya'yı Kebir Camii'nin ibadete açılması. 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmıştı. Bundan 6 yıl önce bugün ilk cuma namazının kılındığı tarihi günün bugün itibariyle 6. yıl dönümündeyiz. Hemen bu noktadan biz sözü Ebrar'a bırakalım. Ebrar Nur Arslan Bakırtaş bizi bekliyor.
3: Müjdeler olsun. Bugün tarihe altın harflerle yazılan günün yıl dönümü. Aslında takvimler 24 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Ayasofya-i Kebir Camii prangalarını kırdı. İşte o tarihi günün 6. yıl dönümü. Bu noktada aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Hemen onun detaylarını sizlere aktarayım. Paylaşımında Ayasofya 80 86 yıllık hicranının ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu. Bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun dedi. Ben de o süreci sizlere biraz aktarayım istiyorum. Tam 6 yıl önce

24 Temmuz 2020'de Ayasofya Kebir Camii Şerifinde 86 yıllık hasret sona erdi. Kubbelerinde yeniden tekbirler yankılandı, minarelerinden ezan sesi semaya yükseldi ve secdeyle buluşan o kutlu mabette ilk cuma namazı eda

insaf tutmasına ve secdeye hasret kaldı. Aradan geçen 86 yılın ardından Danıştay'ın 10 Temmuz 2020 tarihli kararıyla bu durum ortadan kaldırıldı ve aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya yeniden ibadete açıldı. 24 Temmuz 2020 Cuma günü milyonların duası, gözyaşı ve tekbirleri eşliğinde Ayasofya'da ilk Cuma namazı kılındı. O gün yalnızca bir mabedin kapıları açılmadı. Gönüllerde yıllardır taşınan bir özlem de son buldu. Kubbeler Allahu Ekber nidalarıyla inledi. Minarelerden yükselen ezan sesi asırların sessizliğini bozdu. Bugün o tarihi ana tanıklık edişimizin üzerinden 6 yıl geçti. Yine bir Cuma günü. Burada aslında coşkulu bir kalabalık eşliğinde Cuma namazı eda edildi. Aynı 6 yıl önce olduğu gibi. Bu 6 yıllık süre zarfında da 30 milyonu aşkın ziyaretçi dünyanın dört bir yanından aslında geldi Ayasofya Kebir Camii'ni ziyaret etti. Bizler de o atmosferi sizlere aktarmaya çalıştık. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la birlikte. Sözlerimi toparlayacak olursam Ayasofya Kebir Camii'nin prangalarının kırılmasının üzerinden tam tamına 6 yıl geçti. 6 yıldır da aslında minarelerden ezan-ı Muhammedi sesi yankılanıyor. Bizler de buradan sizlere aktardık diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.

0: Gelelim İran ve ABD arasında yaşananlara. ABD Başkanı Trump İran'a karşı büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak düşündüğünü açıkladı. İran henüz yeterince acı çekmedi diye konuştu. Hürmüz'de gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını da söyledi. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı yine tehdit etti. Amerikan medyasına konuşan Trump, İran'a daha büyük bir saldırı düzenleme niyetini paylaştı. Büyük çaplı operasyonları yeniden başlatmayı ciddi olarak düşündüğünü belirtti. Ancak henüz bir karar vermediğini söyledi. Trump daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırıyı düşünüyorum. Bir karar vermeye yakınım. Her şey hazır ifadelerini kullandı. Trump, İsrail'in İran'a olası saldırılara katılmasının sonuçları olacağını da belirtti. İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapabileceğine dikkati çekti. Netanyahu ile ilişkisinin iyi olduğunu söyledi. İran tarafının müzakere etmek istediğini ancak şu anda anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını savundu. Trump, henüz yeterince acı çekmediler dedi. ABD Başkanı sosyal medyadan da açıklamalarını sürdürdü. Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılara vurgu yaptı. Trump gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söyledi. Bu zararlar çok büyük tutarlara ulaşabilir ancak bunun adil ve hakkaniyete uygun olarak yaklaşım olduğuna inanıyorum dedi. ABD'nin elinde 27 milyarla 100 milyar dolar arasında dondurulmuş İran varlığının olduğu tahmin ediliyor. ABD Başkanı bir diğer paylaşımındaysa Husilere hedef aldı. Husilerin yeniden saldırıya geçmesi halinde bu durumdan İran'ı sorumlu tutacağını belirtti. Elbette Husilere ağır askeri cezalar vereceğiz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump'ın bir mitingine siyasi mesajlardan çok tebessüm ettiren bir an damga vurdu. Trump'ın hemen arkasında oturan ve kıyafetiyle, abartılı hareketleriyle Trump'ın taklidini yapan bir genç sosyal medyada gündem oldu.
1: Trump gibi giyindiği konuşmasını taklit etti. Trump'tan çok onun taklidi gündem oldu. Görüntüler ABD Başkanı'nın Georgia eyaletindeki mitinginden. Trump Georgia'daki bir lisede konuştu. Ancak mitingin ardından kamuoyunun gündeminde Trump'ın açıklamalarından ziyade kameralara yansıyan bu ilginç anlar vardı. Trump'ın konuşma yaptığı sırada hemen arkasındaki tribünde oturan ve tıpkı onun gibi takım elbise giyen bir genç tüm dikkatleri üzerine çekti. Trump'ın konuşması sırasındaki abartılı el ve mimik hareketlerini arkadan birebir taklit etti. O anlar canlı yayında saniye saniye ekranlara yansıdı. The history of our country and Americans are working today.
0: İsrail zulmünü gündemde tutmak

0: amaçlayan Filistin konvoyu bu kez farklı bir rotayla yolda. Srebrenica'dan Batı Şeria'ya gidecek konvoyun ilk kısmı diğer ekiplerle buluşmak üzere Fransa'dan yola çıktı.
1: Bir soykırımdan diğerine, Srebrenica'dan Filistin'e. İsrail'in Gazze'deki soykırımını unutturmamak, dünyanın hafızasında tutmak için çabalar sürüyor. Bu kez farklı bir rota var. Filistin konvoyu bu kez 1990'lı yıllarda Avrupa'da yaşanan insanlık ayıbının merkezinden harekete geçecek. Farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllüler bir kez daha buluşuyor. Heyetlerin konvoyun ana hareket noktası Srebrenica'ya yolculukları başladı. Fransa'dan hareket eden konvoy dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları aynı hedef etrafında buluşturarak insanlık tarihinin en uzun mesafeli uluslararası sivil eylemlerinden birini başlattı. Konvoy Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelecek katılımcılarla birlikte Srebrenica'da buluşacak. Buradan Filistin halkıyla dayanışma mesajını büyüterek yolculuğunu sürdürecek. Srebrenica'nın seçilmesinin özel bir nedeni var. Çünkü burası geçmişte yaşanan büyük insanlık trajedilerinin unutulmaması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması yönündeki ortak vicdanı simgeleyen çok önemli bir nokta. Bu yönüyle konvoy dünyada bir ilki gerçekleştirecek. Bir soykırımdan diğerine çizilen bir rota, Filistin halkının sesini uluslararası kamuoyuna ulaştırmayı ve küresel dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Filistin konvoyunda Fransa, Almanya, Kanada, İsviçre, Avustralya, Şili, İtalya, İspanya, Güney Afrika, Finlandiya, Hollanda, Türkiye, Tunus, Cezayir, Libya, Fas, Endonezya, Malezya, ABD, İngiltere ve Belçika'dan 500'e aşkın katılımcı var. Aralarında aktivistler, sağlık çalışanları, öğrenciler, sendikacılar, akademisyenler, sanatçılar, inanç önderleri ve uluslararası dayanışmaya bağlı diğer siviller yer alıyor. Konvoy barış, adalet ve insan onuru temelinde yürütülen uluslararası sivil bir girişim olarak yolculuğuna kararlılıkla devam ediyor. Hedef varış noktası Batı Şeria. Konvoy boyunca gerçekleştirilecek buluşmalar ve etkinliklerle kamuoyunun Filistin'de yaşanan insani duruma yönelik farkındalığının artırılması hedefleniyor.
0: Afrika ve ABD'de iki uçak kazası meydana geldi. Şans eseri ikisinde de can kaybı yok. İlk kaza Batı Afrika ülkesi Benin'de meydana geldi. Nijerya'dan kalkan uçakta 68 kişi vardı. Havalimanına inişin ardından pistten çıktı. Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi. Büyük şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Uçak hasar gördü. İkinci kaza ABD'nin Washington eyaletinde meydana geldi. Deniz uçağında 11 kişi vardı. Bir adanın kıyısında suya düştü. Uçakta yangın çıktı. Araçtakiler hızla tahliye edildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Her iki kazanın da sebebini belirlemek için soruşturma başlatıldı. Oh my gosh. Macaristan'ın yeni başbakanı Peter Macar, başkent Budapeşte'de tren istasyonundaydı. Canlı yayında yürüyordu. O sırada tükürüklü saldırıya uğradı. Başbakan Macar, Ulaştırma Bakanı ile birlikteydi. Tren istasyonunda yürüyerek konuşuyorlardı. Canlı yayındaydılar. Yanlarına gelen yaşlı bir kişi arkasına geçerek başbakana tükürdü. Ve buraya gelmeye nasıl cüret ettiniz diye tepki gösterdi. Başbakan Macar soğukkanlılığını korudu. Söz konusu kişiye size afiyet diliyorum diyerek yürümeye devam etti. Ve seçimi kaybeden partiye gönderme yaptı. Fidesz'in geriye kalan yüzlerini gördüklerini söyledi. Başbakan Macar daha sonra basın toplantısı düzenledi. Destekçilerinden sakin olmalarını istedi. Öfkelerini kontrol edemeyen insanların anlayışa ve teselliye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Şikayetçi olmayacağını söyledi. Nazi lideri Hitler'in Avusturya'da doğduğu ev uzun zamandır tadilattaydı. Restorasyon sona erdi. Hitler'in evi artık polis karakolu olarak hizmet verecek. Söz konusu bina Avusturya'nın Branow kentinde yer alıyor. Tarihi yapı uzunca bir zamandır restorasyon altındaydı. Tadilatın sonunda Hitler'in doğduğu ev sıra dışı bir dönüşüm geçirdi ve polis karakolu olarak hizmet vermeye başladı. Avusturya İçişleri Bakanı binanın bundan böyle demokrasi

0: demokrasi, hukukun üstünlüğü, güvenlik ve insan onurunun simgesi olacağını söyledi. Hükümetin binayı kolluk kuvvetlerine devretmesinin özel bir sebebi var. Nazi yanlısı aşırı sağcı çevrelerin binayı ziyaret ve anma merkezine dönüştürmesini engellemek için yapıldı. Avrupa orman yangınları Güney Asya sellerle mücadele ediyor. Özellikle Fransa, İspanya ve İtalya'da alevlerin önü alınamıyor. Durum hayli ciddi.
1: Bir yanda şiddetli sıcak dalgaları, önü alınamayan orman yangınları. Diğer yanda fırtınalar, seller. Dünyanın dört bir yanında afetler var. Avrupa'da özellikle Fransa'da durum ciddi. Ülkenin güneyindeki Kontinyan kasabası yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ancak alevlerin önü alınamıyor. Hava çok sıcak ve kuru. Bu da müdahaleyi zorlaştırıyor. Alevler yayılırken ünlü tatil bölgelerinden Keffere Yarımadası'nda botlarla tahliye emri verildi. Daha önce de farklı noktalarda yaklaşık 20 bin kişi güvenli bölgelere nakledilmişti. Şu ana kadar 2000 hektardan fazla yeşil alan yok oldu. Hükümet yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği'nden destek istedi. Orman yangınlarının en kötü etkilediği ülkelerden biri de İspanya. Başkent Madrid yakınlarında tehlike büyük. Playa de la Presa bölgesinde seferberlik var. Yangınları söndürmek için ekipler canla başla mücadele ediyor. Başkent Madrid ve çevresinde acil durum ilan edildi. Alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İtalya'nın da orman yangınlarıyla başı dertti. Sicilya'daki yangına 6000'den fazla personel müdahale ediyor. Bir itfaiyeci hayatını kaybetti. Pek çok kişi tahliye edildi. Bir yandaysa fırtınalar var. Burası Çin. Oluşan hortum ağaçları devirdi, araçları havaya savurdu. Hindistan'da ise şiddetli yağış sel getirdi. Assam eyaletinde 40'tan fazla can kaybı var. Ayrıca çok sayıda hayvan telef oldu. Mahsur kalan bir balıkçı helikopterle kurtarıldı. Benzer manzaralar Pakistan'da da vardı. Muson yağmurları sellere ve su baskınlarına yol açtı. Kış mevsimini yaşayan Güney Amerika ülkelerinden Şili'de ise kar fırtınası etkili oldu. En az 13 kişi hayatını kaybetti.
0: Samsun'un Ladik ilçesinde sağanak yerini doluya bıraktı. Tarım arazileri kısa sürede beyaza büründü. Temmuz ayında dolu yağdı. Mahsuller zarar gördü. Samsun'un Ladik ilçesinde etkili olan sağanak yağış aniden yerini doluya bıraktı. Yağış anı bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Bölgedeki bazı araç ve iş yerlerinde hasar meydana gelirken Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri dolunun vurduğu tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlattı. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi. Temmuz ortasındayız ve sıcaklık 10 derece azalıyor. Hatta yarın için şiddetli sağanak, bununla birlikte fırtına uyarısı var. Söz meteoroloji editörümüz Eldebiran Ayan'da.
2: Türkiye Temmuz'un ortasında serin ve yağışlı havayı deneyimliyor. Çünkü 500 milibar seviyesinde kuvvetli bir oluk etkisindeyiz ve soğuk cephe geçiyor üzerimizden. Buna bağlı olarak da geçtiğimiz hafta sonuna kıyasla sıcaklık neredeyse 10, 12, 13 derece daha azalmış durumda ve önümüzdeki süreçte de azalmaya devam edecek. Şimdi özellikle cumartesi günü çok önemli bu sistemde. Neden? Çünkü Türkiye'nin neredeyse Doğu Karadeniz, Doğu Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerinin tamamı yarın bu 500 milibar seviyesindeki oluğun etkisi altına tam anlamıyla, bütün sınırlarıyla girecek. Dolayısıyla da bu bölgede, yani Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu, Orta Batı Karadeniz bölgelerinde sağanaklar kuvvetlenecek. Hava sıcaklığı 7-8 derece daha azalacak. Rüzgar kuvvetlenecek. Çünkü 500 milibar seviyesindeki oluk etkisi demek kararsız hava koşulları demek. Atmosferdeki düşey ve yatay yönde karışımın artması anlamına geliyor. Bu gece saatler 00'ı gösterdikten sonra sağanakların şiddetlendiğini görmeye başlayacağız ve yarın gün boyu hava yağmurlu olacak. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu, Karadeniz'in orta batı kesiminde. Fakat özellikle şiddetli yağış beklediğimiz noktalar Marmara'da, Karadeniz bölgesinde, İç Ege ve İç Anadolu'da görülecek. Antalya ve Adana çevresinde de lokal ve şiddetli sağanaklar görülecek. Antalya çevresinde dolu ihtimali de biraz daha yüksek diğer illerle karşılaştırıldığında. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesinde ise aşırı yağış bekliyoruz. İstanbul'un da içinde bulunduğu alan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun çevresinde 75 kilo ile 100 kilo arasında bir yağış beklentimiz söz konusu. Bu aşırı yağış demek, sel ve su baskını riski demek, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, yıldırım gibi bir takım olumsuzlukların da yaşanma ihtimali demek, sel ve heyelan riski demek. Dolayısıyla tedbirli olmak önemli. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesinde riskin çok yüksek olduğunu unutmamak lazım. Ama İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde de 50 kilo yağış beklentisiyle bile sel hadisesi yaşanıyor biliyorsunuz. Beton yüzeylerin yüzey alanı fazla olduğu için toprağın o emme gücünden faydalanamıyoruz ve şehire betona su damlası düştüğü an itibariyle yüzeysel akışa geçiyor. Hızlıca sel riski meydana gelebiliyor. O yüzden dere yataklarında, çukur alanlarda ani sel riskinin yüksek olduğunu da unutmamak gerekiyor böyle havalarda. Cumartesiye dikkat, o yüzden tekrar söyleyelim. Yarın, hatta bu gece saatler 00'ı göstermeye başladığı an itibariyle sağanaklar şiddetli sağanaklara dönecek. Yarın gün boyu şiddetli yağış devam edecek. Marmara ve Karadeniz'de riskin çok yüksek olduğunu, sel su baskını riskinin yüksek olduğunu unutmayalım. Marmara'da, Ege'de, Batı Akdeniz'de Poyraz'la birlikte görülecek bu hava koşulları. Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'de ise Lodos'la birlikte görülecek. Hem fırtına var, hem şiddetli sağanak yağmuru var, hem hava sıcaklığı 7-8 derece birden azalacak. Şimdi bu düşüş tabii ki hepimizin bağışıklığını da düşürüyor. Bizi virüslere daha açık hale getiriyor. Dolayısıyla hasta olma ihtimalimiz de yüksek. Açık hava planlarını hafta sonu bir kenara bırakıyoruz. Bir sonraki haftaya erteliyoruz. Olabildiğince cumartesi günü evde ve kapalı ortam için plan yapmak daha sağlıklı olacaktır. Çünkü dışarıda gerçekten atmosferik koşullar oldukça zorlayıcı olacak gibi görünüyor. Hem biraz üşüyeceğiz, hem de şiddetli yağış ve fırtına ciddi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Araçlarınızı dere yataklarına park etmeyin. Fırtına sebebiyle de üzerine ağaçlar, direkler devrilebilir. Mutlaka bu tür koşulları da düşünerek hareket etmek lazım cumartesi günü için. Sonrasında pazar günü şiddetli sağanaklar Karadeniz bölgesinde devam edecek. Marmara'da, Karadeniz bölgesinde, İç Anadolu'da hava yağmurlu olacak ama özellikle Karadeniz şiddetli yağış alacak. Pazartesi günü itibarıyla ise tekrar hava güneşli, açık geçecek. Hava sıcaklığının da tekrar yükseliş trendi içerisinde olacağı bir hafta bizi bekliyor. Ama cumartesiye dikkat.
0: Elde Biran'a teşekkür ediyoruz. 10 yaşındaki bir çocuk sokak ortasında kendisinden yaşça büyük bir çocuğun saldırısına uğradı. Başına tekmeler atıldı, hatta bilinç kaybı yaşadı. Kimliği belirlenemeyen saldırgan çocuksa çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı.
3: Önce yere düşürdü, sonra tekmelemeye başladı. Akran zorbalığı kameraya böyle yansıdı. Görüntülerin adresi Bursa'nın Yıldırım ilçesi. 10 yaşındaki çocuk kurs dönüşü evine doğru yürüdüğü sırada dehşeti yaşadı. Henüz kimliği belirlenemeyen ve kendisinden 2-3 yaş büyük olduğu öne sürülen bir çocuğun aniden saldırısına uğradı. Saldırganın öfkesi küçük çocuk yere düştüğünde de dinmedi. Yerde hareketsiz yatan çocuğun başına tekmeler savurmaya devam etti. Aldığı ağır darbeler nedeniyle zaman zaman bilincini kaybeden çocuğun imdadına yoldan geçen vatandaş yetişti. saldırgan çevredekilerin durumu fark etmesiyle koşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu hastaneye kaldırdı. Olayın ardından konuşan acılı baba ise oğlunun fiziksel olarak iyi ancak psikolojik olarak ağır bir travma içinde olduğunu belirtti.
4: Vallahi ben Kors Kur'an'a kayıtlamıştır. Eve dönüşte sokağa yaklamış, vurmuştur. Tanımıyor, eve dönüşte yaklamış, vurmuş. Ya, durum iyi ama çok yani korkak şimdi. Evden çıkmak istemiyor, çok korkuyor.
3: Taburcu edilen küçük çocuk korkudan sokağa çıkamıyor. Polis ekipleri dehşet saçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
0: Bursa'da iki katlı bir evde yangın çıktı ve yangına uykuda yakalandı 30 yaşındaki Erkut Şentürk. Alevlerin arasında kaldı. Hayatını kaybetti.
3: Alevlerin arasında kalan genç yanarak can verdi. Sabahın ilk ışıklarıydı. Bursa İsmetiye mahallesindeki bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürebilmek için seferber oldu ve dakikalar sonra yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemelerde 30 yaşındaki Erkut Şentürk'ün cansız bedeni bulundu. Yangına uykuda yakalandığı ve alevlerin arasında kaldığı anlaşıldı. İncelemelerin ardından Erkut Şentürk'ün cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Şimdi hem Şanlıurfa'dan hem Bolu'dan görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. İki görüntü de aslında trafik kazalarına dair. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıktı bir otomobil, şarampole devrildi. Bolu'da ise bir cip 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İki feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
3: Yollar yine kan gölüne döndü. İki feci kazada 5 kişi can verdi, 2 kişi de yaralandı. İlk görüntüler Şanlıurfa'dan Siverek Diyarbakır karayoluydu. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi ve defalarca takla attı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hurda'ya dönen otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Hamza, 53 yaşındaki Safiye ile 30 yaşındaki Mizgin Kesik kurtarılamadı. Acı haberi alan ve olay yerine giden yakınları sinir krizi geçirdi. Sürücü ise ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Bir kaza da Bolu'da meydana geldi. Ava gitmek için yola çıkan 3 kişinin içinde bulunduğu cip kontrolden çıktı. Sonra da 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Feci kazada araçta bulunan 20 yaşındaki Emre Yaman'la sevgilisi Ceyda Öztürk can verdi. Aracı kullanan ve Emre Yaman'ın ağabeyi Enes Yaman'sa kazadan yaralı olarak kurtuldu. Hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı.
0: Manisa'da da trafik kazası meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı. Kazanın, trafik kazasının araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.
3: Panel vanla özel halk otobüsü çarpıştı. Bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazaya ait görüntüler korku dolu anları gözler önüne serdi. Kaza Manisa Şehzadeler Karaoğlanlı Mahallesi kavşağında meydana geldi. İzmir-Ankara karayolu istikametine doğru seyir halinde olan özel halk otobüsü kavşağa çıktığı sırada Manisa istikametinden Turgutlu istikametine seyir halinde olan araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak kavşaktaki refüje çıktı. Bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle özel halk otobüsünde bulunan yolcuların bazıları yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak o yaralılardan biri kurtarılamadı. Yol tek şeritten güvenli bir şekilde trafiğe açılırken savcılık incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Asım Giryeç'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Toprak Mahsulleri Ofisi günlük alım rekoru kırdı. Verilere göre kışın bir ayda satılan hububat son dönemde bir günde çiftçiden geri alındı. Yapılan alımlarla çiftçinin cebi

0: ne 34 milyar girdi.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi üreticiye can suyu oldu. 21 Mayıs'tan beri 8.3 milyon ton hububat alımı yapıldı. Günlük alım miktarı 370 bin tona çıktı. Verileri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Buna göre Toprak Mahsulleri Ofisi kışın bir ayda sattığı hububat miktarını hasat döneminde bir günde geri aldı. Mayıs-Temmuz döneminde hububat alımları gün gün arttı. Öyle ki son günlerde alış rekor seviyeyle günlük 370 bin tona çıktı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2023'e göre iki kat fazla alım yaptı. Üreticiden yapılan alımlar karşılığında çiftçilerin cebine 34.3 milyar lira girdi sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin satışlara 1 Ekim'de başlayacağını belirtti.
0: Konut fiyatları kadar ev sahipleri ve kiracıları yüksek aidatlar da mağdur ediyor. Hatta kimi yerlerden itirazlar yükseliyor. Ev kirası kadar aidat ödüyoruz diye. Ancak bu durum tersine dönebilir. İnşaat sektörü yeni bir dönüşümün eşiğinde. Öyle ki karma yapı projeleri kendi sisteminde para kazanabilir hale getirilecek. Böylece ev sahipleri ve kiracılar aidat ödemekten kurtulacak. Hatta tersine ödemeler bile mümkün hale getirilecek.
2: Bazı denemelerimizde mesele tersine döndü. Aidat sıfırlandığı yetmediği gibi aslında kullanıcıya, oradaki hane halkına geri ödeme bile yapma ihtimalimiz doğdu.
1: Yüksek aidatlar hem kiracıların hem de ev sahiplerinin en büyük derdi. Ancak bu dert bitiyor. Sektör yeni atılımların eşiğinde. Öyle ki yeni dönemde aidat ödemek tarihe karışabilir. Üzerine ev sahipleri konutun bulunduğu ekosistemde aidat kazancı bile sağlayabilir. Yaşam alanları değişti, şehirler dönüştü. Son zamanlarda sıklıkla başvurulan karma yapı projeleri yeni bir sorun haline geldi. Büyük şehirlerin en büyük sorunu trafik. Özellikle karma yapı projelerinin çevresinde trafik adeta kangrene neden oluyor.
2: Doğru kurgulanmış olsa, doğru oluşturulmuş olsa ciddi avantajları vardı. Birincisi ciddi trafiğe sebep oldular ve yüksek aidat problemleri var.
1: Büyük siteler, içinde pek çok merkezin bulunduğu projeler beraberinde aidat yükünü de arttırdı. Ev sahipleri ve kiracılar karma projelerde en çok aidatlardan müzdarip. Öyle ki aidatlar yüzünden konutlar yatırım aracı olmaktan bile çıktı.
2: Maalesef yüksek aidatlar yüzünden kendi kira beklentilerini düşürmek zorunda kaldılar. O yüksek aidat yüzünden satış hızları, satış kaliteleri de çok düşmüş oldu.
1: Ancak yeni çözüm yolları da yolda. Aidat sıfırlanabilir, hatta tersine ödeme bile yapılabilir.
2: Hatta burada tersine geri ödeme bile yapılabilecek metotlar var. Burada önemli olan kurguladığınız yapıda, ünitede sistemin kendi ekosistemi içinde bir gelir elde edebilirseniz, bazı denemelerimizde mesele tersine döndü. Aidat sıfırlandığı yetmediği gibi aslında kullanıcıya, oradaki hane halkına geri ödeme bile yapma ihtimalimiz doğdu.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesini güncelledi. Peki bu liste tüketiciye ne anlatıyor ve alışveriş yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu sorularla birlikte biz sözü Eda Nur Karaloğlu'na verelim.
3: Evet, aslında hepimizin aklındaki soru aynı. Severek tükettiğimiz ürünler gerçekten içerikleri etiketlerdeki gibi mi? İşte bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesini güncelledi ve özellikle de et ve süt grubu ürünlerinde dikkat çeken uygunsuzluklar tespit edildi. Peki tüketici bu listede nelere dikkat etmeli? Bunları konuşacağız. Yanımızda gıda mühendisi Nurten Sırma ile beraberiz. Nurten Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk efendim, sağ olun.
3: Şimdi bakanlık listesini güncelledi. Bunun üzerine tüketici nelere dikkat etmeli?
4: Bir kere listeyi takip etmeli öncelikle. güvenirgıda.tarımorman.gov.tr linkinden kamuoyu duyuruları var. Burada bakanlık listeler halinde uygunsuz olan gıda ürünlerini, tahşiş yapılan ürünleri listeliyor. Bir kere buradan takip etsinler. Ben hangi ürünü aldım? listede var mı yok mu ilgili parti numarasına göre takip etsinler. Şimdi çoğunlukla süt ve süt ürünlerinde yapılan hileleri görüyoruz. Et ve et ürünleri. Tabii

0: yapılan denetimlerde yakalandıkça ekleniyor. Süt ve süt ürünlerinde ne var mesela? Yoğurta bitkisel yağ ilavesi, nişasta ilavesi veya peynirde özellikle içerisine ilave edilen bitkisel yağlar. Bahsettiğim şeylerin içine süt yağı olması lazım. Süt yağı yerine aslında biraz da maliyeti düşürmek adına bitkisel yağlar ilave edilebiliyor. Yine et ve et ürünlerinde yapılan tahşişler var. Mesela yakalanan örnekleri söyleyeyim size. Adana kebabında, işte lahmacun harcında veya çiğ kıymanın içerisinde sakatat ilavesi, mekanik kanatlı eti yani içerisindeki tavuk parçaları, kırpıntı dediğimiz tavuk eti ilavesi olan ürünler yakalandı. Dana kalbi yakalandı mesela lahmacun harcında. Buradan şunu görüyoruz. O dönem ne ucuzsa, eline ne geçiyorsa etin maliyetini düşürmek adına. Kırmızı et kullanmıyor. %100 dana eti diyor ama dana eti çok az içinde. İçerisine ilave etti. İşte sakatat, efendim tavuk taşlığı, bazen dana kalbi. Diğer mekanik kanatlı eti dediğimiz ki bu gerçekten sıkıntı yaratan bir ürün ve bakanlık bunu özellikle kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi yönetmelikte de. Yani şöyle düşünün, tavuk etlerinin kemik etrafında kalan sıyrık etleri. Bir mekanik güçle, makine yardımıyla sıyrılıyor. Son derece maliyeti düşük bir hamur. Bunu alıyorlar, lahmacuna katıyor, Adana kebaba katıyor veya kıymanın içerisine katıyor. Maliyet otomatik düşüyor. Şimdi burada birileri haksız kazanç peşinde. Birileri haksız kazanç elde ederken birileri de sağlığından oluyor. Çünkü o kullandıkları sakatat nereden geliyor? Taşlık nereden geliyor? Veya kullandıkları tavuk eti veteriner hekim muayenesinden geçti mi? Dolayısıyla hem halk sağlığıyla oynuyorlar hem de vatandaşın tüketici güvenini zedeleyen bir haksız kazanç uygulaması yapıyorlar.
1: Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, Tarım ve Orman Bakanlığı gıda taklit ve tahşiş listesini güncelledi. Özellikle et ve süt grubunda dikkat çeken uygunsuzluklar tespit edildi. Biz de detaylarını yayın konuğumla birlikte sizlerle paylaştık diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Eda'ya teşekkür edelim, Eda Nur Karaloğlu'na ve moderatöre burada noktayı koyalım ama benim adıma. Saat başında Kahraman Poyrazoğlu karşınızda. Hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Köylü Millet Efendisi de o sahte değil mi hocam? Gerçekten mi var?
2: Evet, onu
1: traktör
2: da...
1: var mı hakikaten?
2: Bak kıymetli abi.
1: Hocam o en büyük tekrar gelelim, yerden... Tamam.
2: Özgür Özel'in resmi bir Twitter hesabı var. Önce Twitter hesabına gelin. Önce onu bir ekrana taşıyalım. Yani Özgür Özel'in bütün açıklamalarını yaptığı, yanında tik olan ECZ, Eczacı Özgür Özel, kullanıcı adlı resmi gerçek Twitter hesabının kapak fotoğrafı.
1: Gerçek yani.
2: Gerçek abi.
1: Ulan hala inanmıyorum ya.
2: Yeni parti, bakabilirim yine abi. Traktör. Neden traktör diyoruz? Efendim Cumhuriyet Halk Partisi bir seçim öncesinde bir vaatte bulundu. Bir reklam filmi çekti. Polat hazırladıysa o reklam filmini CHP'ye oy verirseniz traktör bedava dedikleri çok net. Yani bu televizyonlarda, evet, sosyal medyada çok yoğun bir şekilde dönen bir reklam filmiydi. O reklam filmini bir hatırlatalım önce. Sonrasında da Taha Hüseyin Karagöz kardeşimizin Özgür Özel'e sorduğu traktörler nedir, bu traktör meselesi sorusunu da arkasından bir kere daha hatırlayalım. Buyurun.
3: CHP'ye oy verene traktör bedava desek inanmazsınız herhalde. Oysa bu reklam değil, gerçek.
4: İnanmayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör demişsiniz. Nerede traktörler?
5: Çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. Şimdi sosyal medyada...
4: İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör.

0: Aynen öyle.
1: Bak,
0: başlığı
1: çok
0: öyle.
1: müstehsi bir tavırla Özgözel. Çarpmış olsun diye böyle ne olacak, salak bizim kitle ya. Bak burada ne koydum? Atatürk koydum. Efendi koydum. Bir de kasket taktım. Bir de traktöre bindim.
2: Şimdi bizim sabahtan beri konuştuğumuz traktör meselesi bu. Bir traktör hassasiyeti olduğu belli. Bu yeni partide. Ama ya işte bırak. Tam da Hikmet Bey'in dediği gibi burası yumuşak karın yani. Hani acaba bu traktör meselesi
1: yani mesela,
2: iyi ince eleyip sık dokunuldu, iyi düşünülüp iyi planlandı mı ajanslar tarafından bak, falan onu merak ettik.
1: Şunu da desin, çok güzel açık koyduk ortaya. Bence anlaşılmıştır ama yani gene dediğin gibi gelen mesajlardan şunu okuyorum. Tespitlerimizin üzerinden konuşarak söylüyorum. Hakikaten çok haklısın diyor, bir tanesi göndermiş. 1945-50 model bir tanıtım var. 2026'da kurulan yeni bir ismi de yeni parti var.
3: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Kes köşesinde Megan İdek, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerde bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu oyuncu Deniz Boluşuk. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
4: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize...

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Eren köyünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
6: Geleceğin Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
7: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatör başlıyor. Güney Asya'nın gelişmeleri sizlere aktaracağız, paylaşacağız. Gündemimizin ilk sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Üsküdar'da Hazreti Ali Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını. Sonrasında da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi biliyorsunuz ibadete açılışının 6. yıl dönümü. Aslında rücu etmiş oldu. 6 yıl geçti üzerinden. Bir yandan da restorasyon devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden ibadete açılmasının aslına bakarsanız İslam alemi için büyük bir kazanım olduğuna dikkat çekti. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bir başka önemli konu Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi. Üzerinden günler geçti ama hala yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya da değindi, mesajlar verdi. Ve bir başka önemli mesele de İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğu. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz salı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'e bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. İspanya'yı tebrik etmişti. Türkiye'nin de yakın zamanda benzer başarılara ulaşmasını ümit ettiğini söyledi.
1: Ayasofya Camii Kebiri'nin hamdolsun tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz. Ve Üstad Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli Ayasofya'yı Camii Kebiri'ni göstererek Ayasofya açılacak, Ayasofya bir gün açılacak derdi. Ve ben de takdimini o zaman yapmak bana nasip olmuştu. Ve biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul, arkadan bu Ankara'daki zirve, her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik oldu, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bütün gelen misafirlerimize NATO Liderler Zirvesi'nden sonra doğrusu ben de teşekkürü bir borç biliyorum.

0: Yani Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir. Ne bileyim tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız.
1: İstanbul'da bugün önemli bir de basın toplantısı vardı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi eserinin tanıtımı gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran'la birlikte Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpa Güç da katıldı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
3: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü. Fatih'in fetih nişanesi koleksiyon bir eserle taçlandı. Fethin mührü Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi eseri kamuoyuna basın toplantısıyla tanıtıldı.
4: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve aziz milletimizin güçlü iradesi sayesinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi yeniden asli hüviyetine kavuştu. 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınan ilk cuma namazıyla Ayasofya'nın kubbeleri yeniden tekbirlerle, salavatlarla ve Kur'an tilavetleriyle yankılandı.
3: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümüne özel bir eser hazırlandı. Ayasofya'yı tüm yönleriyle ele alan ve koleksiyon niteliği taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ön sözünü yazdığı Fethin Mührü, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi isimli seçkin eser raflarda yerini aldı. Bilimsel kaynaklar ve zengin arşiv belgeleriyle Ayasofya'nın asırlara yayılan hikayesini kapsamlı bir bakış açısıyla ele alan eserde hiç yayınlanmayan fotoğraflara da yer verildi.
4: Muhteşem Mabet Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi kitabımızla Ayasofya'nın tarihi, mimari, sanatsal ve manevi derinliğini kapsamlı bir şekilde ele alan akademik ve kültürel bir başvuru kaynağı oluşturmayı hedefledik. CİMER'in Hiç Dinmeyen Gündemi Ayasofya Müzesi'nden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kitabımızda ise vatandaşlarımızın CİMER'e gönderdikleri Ayasofya'nın açılmasına yönelik talepleri ve sonrasında tebrik ve memnuniyetlerini ifade eden mesajları derledik.
3: Fethin nişanesi, medeniyetin kalbi, çağları aşan mabet, Ayasofya paneli ve kitap tanıtımına Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpa Güç de katıldı.
5: Başta medeniyetimizin dehalarından Mimar Sinan olmak üzere Osmanlı mimarları Ayasofya'ya ekledikleri minareler, payandalar, şadırvanlar, medreseler ve hat levhalarıyla yapıyı adeta yeniden yorumlamışlardır. Geçmişin mirasını İslam estetiğinin tevhid potasında eriterek asırlarca Süleymaniye'ye, Sultanahmet'e, Selimiye'ye ilham veren bir okul haline getirmişlerdir. İçerisine nakşedilen o devasa hat levhaları mekanı bütünüyle bir camiye dönüştürürken Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından kubbesine nakşedilen Allahu nuru semavati vel ardı, Allah göklerin ve yerin nurudur ayeti de yapının orijinal ihtişamını tevhid ile taçlandırmıştır.
1: Siyasetin sıcak gündemiyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünme tamamlandı. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiler ve yeni partinin kuruluş dilekçesi de İçişleri Bakanlığı'na verildi.
6: Partimiz ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki süreçte bir süre ilk seçime kadar görev yapacak.
7: Beklenen oldu. CHP'de bölünme resmiyet kazandı. Yeni partinin kurulmasına yönelik başvuru İçişleri Bakanlığı'na yapıldı.
6: Yolumuz açık olsun.
7: Özgür Özel cephesi güne hareketli başladı. Özel'in yeni parti öncesi CHP'den istifa etmesi bekleniyordu.

0: Özgür Özel'in hem istifa hem de yeni partiye ilişkin imzaları kameralara böyle yansıdı.
1: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
0: Daha sonra Özel'in yeni partideki genel başkan yardımcısı Murat Emir dosyaları İçişleri Bakanlığı'na getirdi. Dilekçe resmen verildi, parti kuruldu.
2: Yeni partimizi, yepyeni partimizi kurduk, kuruyoruz.
0: Özgür Özel İçişleri Bakanlığı'na dilekçenin verilmesinin ardından Hacı Bayramlı Veli Camii'ne geçti. Cuma namazı sonrası ilk açıklamasını yaptı.
3: Bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Yeni partinin kurulmasıyla Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti. İstifalarla mecliste sandalye dağılımı değişti. CHP 44 vekille mecliste 5. parti oldu. Yeni parti ise 91 milletvekiliyle mecliste en çok vekile sahip 2. parti konumuna yükseldi. Bu arada partinin logosu da merak ediliyordu. O soru da cevabını buldu. Logoda kaligrafi kullanıldı. Beyaz zemin üzerine kırmızı renkte yeni ve hemen altında siyah renkte parti ibaresi bulundu.
4: Yeni parti ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den bir değerlendirme geldi. Devlet Bahçeli diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan milletvekili oranında yeni partiye hazineden pay aktarılmalı. Peki neden böyle bir çıkış yapıyor Devlet Bahçeli? Detaylar haberimizde.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyaset tarihinin en mahir düğüm çözücü isimlerinden biri olabilir. Politik kilitlenmenin işin içinden çıkılamaz hale geldiği dönemlerde yaptığı ezber bozan çıkışlarla Türkiye'yi rahatlatan isim olmuştur. 2007 Cumhurbaşkanlığı krizi, başörtüsü sorunu, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ve terörsüz Türkiye çabasında Türkiye bu özelliğinden çokça faydalandı. Onun en iyi açılımı yeni parti ile CHP arasındaki hazine yardımı krizine ilişkin. Bahçeli, partilerin milletvekili sayısına göre hazine yardımı alması gerektiğini belirtti.
6: Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
5: Bahçeli'nin çağrısını etik bir daireden yapması tesadüf değil. Bu kavramı öne çıkarmasının bir sebebi var. Bu çıkışı muhalefetteki devasa yarılmayı dışarıdan izleyen bir yabancı değil, adaleti talep eden bir hakem konumunda yapıyor. Cumhur İttifakı'nın ana muhalefetin içine düştüğü sarmalda taraf olmadığını belirtmesiyle uyumlu. Ayrıca CHP'li seçmen nezdinde desteğin büyük bölümünü arkasına almış yeni partinin sistemin dışına sürüklenmesini engellemeye çalışıyor. Çünkü yeni bir parti olarak örgütlenmek büyük bir finansal kaynak gerektiriyor. Bu kaynağın menşei belirsiz bir adresten akması ülkenin potansiyel ana muhalefetini esir alabilir. Bu her şeyden önce Türkiye'nin aleyhine. Öte yandan yeni partinin ayrılmasıyla geride kalan CHP, hazine yardımı vasıtasıyla taban desteğinden çok daha büyük bir maddi güce kavuşacak. Bu Kılıçdaroğlu CHP'si için gazete, sosyal medya ve televizyon finansmanı demek. MHP, Kılıçdaroğlu CHP'sinin seçmen desteğiyle uyumsuz bir propaganda gücüne ulaşmasının Türkiye'nin faydasına olmayacağını düşünüyor olabilir. Hatta Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bir arada tutmak için daha fazla gayret göstermesini istiyor bile olabilir. Ancak Bahçeli'nin teklifinin hayata geçmesi kolay değil. Siyasi partiler kanunu değişikliği gerek ve kanun değişiklikleri tek bir parti için yapılamaz. Milletvekili sayısını baz alan bir hazine yardımı paylaşımı da beraberinde bonservisli vekil trendi gibi bazı problemler getirecektir.
4: İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasına bakacağız. 20 şüpheli tutuklandı soruşturma kapsamında. Aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet de var. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadeleri

Ardından CHP'li belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 21 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik belediye başkanı ve eşinin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Toplam 10 şüpheli hakkında da adli kontrol

0: bir süreç başlatılmıştı. Kamuoyunun gündemindeki bir diğer soruşturma da Ahbap Derneği'ne ilişkin olarak yürütülüyor. Soruşturma derinleşiyor. Hatırlayacaksınız, o dönemde özellikle sosyal medya ve televizyon ekranlarından bağış çağrısı yapan bazı isimler vardı. Onların da ifadelerine başvuruluyor. Bugün de birçok ünlü isim adliyedeydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Ahbap'a bağış çağrısı yapan ve Haluk Levent'e övücü paylaşımlarda bulunan Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ın ifadesine başvurulması kararlaştırıldı. İlk ifade verenlerden biri Ruşen Çakır'dı, gazeteci. Yaptığı haberin deprem döneminde bölgede görev yapan gazetecilerden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Herhangi bir şekilde bağış toplanmasına yardımcı olmadığı iddiasında bulundu. Ailesiyle birlikte Ahbap Derneği'ne cüzi miktarda bağış yaptığını da ifade etti. Dikkat çeken bir cümlede herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum oldu. Çakır bu ifadeleri kullandı. Yani bir sorumluluk hissetmediği iddiasında bulundu. Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın da ifadesi ortaya çıktı. O da Ahbap'a 120 bin lira bağış yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum dedi. Özlem Gürses gazeteci, o da ifade verdi. Haluk Levent'le deprem öncesinde röportaj, özel haber dair hiçbir çalışmam olmadı. Yalnızca depremin 3. yıl dönümünde Hatay'dan direkt bağlantıyla canlı yayına konuk almıştık. Ben özür dilemeyi gerektirecek bir şey yapmadım dedi. YouTube yayıncısı Fatih Altaylı da ifade verenler arasındaydı. Oyuncu Şahan Gökbakar, Feyza Altun ve sosyal medyacı Fatih Koparan da yine bu soruşturma kapsamında ifade verecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de deprem yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rakamları paylaştı. 147 milyar liralık bağış toplandığını, 137 milyar lirasının da kullanıldığını dile getirdi. Yardımlar ahbap çavuş ilişkileri içerisinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında yine AFAD vasıtasıyla onlara ulaştırıldı dedi.
1: Ahbap çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında devletten, milletten gelen yardımlar AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırılmış oldu.
2: Ahbap soruşturmasına gönderme yaptı. Ortaya serilen skandallarla devlet kurumlarının öneminin bir kez daha net şekilde ortaya çıktığını söyledi.
1: Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğu, güven unsurunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu ahbap çavuş meselelerinin, rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, ortaya dökülmesi resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu. O yüzden de AFAD'ımıza tekrar teşekkür ediyorum.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada AFAD'ın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaların önemine değindi. Devletin yardımları her zaman ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirtti.
1: Çalışmalarımızın, AFAD çalışmalarımızın da ne kadar faydalı olduğu, ne kadar güzel olduğu ortaya çıktı. Ve bu çalışmalarda devlete güven, devletin topladığı yardımları tamamen yine vatandaşlarımıza geri gönderim ödenmiş oldu. Onların ihtiyaçlarında kullanılmış oldu.
2: Bakan Çiftçi, asrın felaketinde ne kadar bağış toplandığını da açıkladı. Bu bağışların nasıl harcandığını da anlattı.
1: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından açılan kampanyalarda yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını görüyoruz. Vatandaşlarımız tarafından veya kurumlar tarafından yurt dışından gelen bağış hesabına toplanan paralar bunlar. Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumda. Geriye kalan 10 milyar lirayla da yine deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yollarının veya acil yapılması gereken konularla ilgili, işlerle ilgili bu 10 milyarın da o maksatla kullanılacağını ifade etmek istiyorum şu an.

0: Dünyanın gündeminde ilk sırada ABD ile İran arasında yaşanan gerilim var. Mutabakat zaptı bir kenara itildi. Tekrar savaşa dönüldü. 13. güne girdik. ABD özellikle bu son saldırı dalgasında İran'ın kritik altyapısını hedef alıyor. İran ise bir kez daha Körfez ülkelerindeki ABD üslerini bombalıyor. Bu arada Irak Başbakanı aracılığıyla iletilen Tahran yönetimine bir ateşkes teklifi var. Ancak bu reddedildi. ABD gece boyu İran'ın farklı eyaletlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda İran'ın komuta merkezleri, İHA tesisleri ve kıyı ağları vuruldu. Saldırıların Hürmüz'ün güvencesini sağlamak için yapıldığı belirtildi. İran'da bilanço artıyor. Ahvaz kentindeki saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 55'e yükseldi. 620'den fazla kişi ABD saldırılarında yaralandı. Tabii İran'dan da misillemeler gecikmedi. Körfez'deki Amerikan üsleri bir kez daha vuruldu. Bahreyn ve Ürdün'deki üslere İHA ve füze saldırıları düzenlendi. Yakıt ve silah depoları bombalandı. Bahreyn'de sirenler çaldı. Halk sığınaklara çağrıldı. Kuveyt'te de benzer bir durum söz konusu. Orada da yine hava savunma sistemleri devreye girdi. Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde de gergin anlar yaşandı. İddiaya göre İran İHA'ları Erbil havaalanındaki Amerikan askeri unsurlarını hedef aldı. Gerilim Avrupa'ya da sıçradı. Devrim muhafızları İngiltere'ye hedef aldı. B-1 bombardıman uçaklarının kalkışına izin veren İngiltere'deki Fairford hava üssünü meşru hedef ilan etti devrim muhafızları. Trump'ın İran'ın enerji altyapısını hedef alma tehdidine de Tahran'dan stratejik bir yanıt geldi. İran medyası, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'da bulunan ve ABD askeri üslerine elektrik sağlayan kritik santrallerin listesini paylaştı. Bu tesislerin de karşılıklı caydırıcılık kapsamında vurulabileceği imasında bulunuldu. Öte yandan İran'ın Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, artan gerilimle birlikte fırlayan petrol fiyatlarına atıfta bulundu. ABD bizi cezalandırmak isterken 3 haneli petrol fiyatlarıyla kendini cezalandırdı dedi. Sahadaki gerilim tırmanırken diplomaside de umutlar tükeniyor. Amerikan basınına göre Irak Başbakanı Ali Zeydi ABD'nin Tahran'a geçici ateşkes teklifini iletti. İran, Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsüne çözüm getirilmediğini belirtti ve bu nedenle teklifi reddetti. Hürmüz krizin ana sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, Süveyş ve Panama kanallarını örnek verdi. Buralardan geçiş ücreti alındığını söyledi. Arakçı, İran'ın Hürmüz'ü yıllardır ücretsiz tuttuğunu hatırlattı. Ayrıca Trump'ın Hürmüz'deki gemi zararlarının dondurulmuş İran fonlarından karşılanacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi. Kararı tehlikeli bir emsal ve kaosun habercisi olarak niteledi. Şimdi az önce bahsettik, işte Irak aracılığıyla Tahran'a bir ateşkes teklifinde bulundu ABD hükümeti, ama diğer taraftan Trump da o tehditvari açıklamalarını sürdürüyor, üst perdeden konuşuyor. Büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak düşündüğünü söyledi son olarak yaşanan bu gerilime ilişkin. İran henüz yeterince acı çekmedi diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump yine İran'a hedef aldı. Amerikan medyasına konuşan ABD Başkanı, İran'a daha büyük bir saldırı düzenleme niyetini paylaştı. Büyük çaplı operasyonları yeniden başlatmayı ciddi olarak düşündüğünü belirtti. Ancak henüz bir karar vermediğini söyledi. Trump, daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırıyı düşünüyorum. Bir karar vermeye yakınım. Her şey hazır ifadelerini kullandı. Trump, İsrail'in İran'a olası saldırılara katılmasının sonuçları olacağını da belirtti. İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapabileceğine dikkati çekti. Netanyahu ile ilişkisinin iyi olduğunu söyledi. İran tarafının müzakere etmek istediğini, ancak şu anda anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını savundu. Trump henüz yeterince acı çekmediler dedi. ABD Başkanı sosyal medyadan da açıklamalarını sürdürdü. Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılara vurgu yaptı. Trump gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını söyledi. Bu zararlar çok büyük tutarlara ulaşabilir. Ancak bunun adil ve hakkaniyete uygun olan yaklaşım olduğuna inanıyorum dedi. ABD'nin elinde 27 milyarla 100 milyar dolar arasında dondurulmuş İran varlığının olduğu tahmin ediliyor. ABD Başkanı bir diğer paylaşımındaysa Husilere hedef aldı. Husilerin yeniden saldırıya geçmesi halinde bu durumdan İran'ı sorumlu tutacağını belirtti. Elbette Husilere ağır askeri cezalar vereceğiz ifadelerini kullandı. Son günlerde iddialar gündemdeydi. ABD nükleer anlaşmayı duyurdu. ABD ve Suudi Arabistan arasında 123 anlaşması olarak bilinen barışçıl nükleer işbirliği anlaşması imzalandı. This deal will provide... ABD Enerji Bakanı Chris Wright anlaşmayı duyurdu. Söz konusu anlaşmalar nükleer silahların yayılmasının önlenmesi dahil çeşitli ekonomik ve stratejik hedefleri ileriye taşıyacak. Anlaşmalar onlarca yıl sürecek. Milyarlarca dolarlık bir ortaklığın yasal temelini oluşturacak. Açıklamada anlaşmanın Amerikan şirketlerine Suudi nükleer enerji programında büyük bir erişim imkanı sunacağı da belirtiliyor. Amerikan endüstrisine, çalışanlarına ve tedarik zincirlerine fayda sağlayacağı da aktarıldı. Suudi Arabistan'ın enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olacak denildi. Anlaşmayla ABD'nin sivil nükleer pazardaki rekabet avantajını yeniden kazandığı vurgulandı. Suudi Arabistan'la kurulan ortaklığın ABD'nin nükleer teknoloji ihracatını artıracağı belirtildi. ABD-Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığı derinleştireceği de ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyadan anlaşma ilişkin bir paylaşımda bulundu. Anlaşmanın Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılmasına bağlı olduğunu belirtti. Bu anlaşma onaylanacaktır ancak tamamen Suudi Arabistan'ın büyük saygı gören ve başarılı bulunan İbrahim anlaşmalarına katılmasına bağlıdır dedi. Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta malum. Peş peşe atılan adımlar özellikle Yunanistan ve ABD'deki Rum lobisinde çok ciddi bir panik ve korkuya neden olmuş durumda. Rum lobisi Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ile birlikte Milli Muharip Uçak Kaan motorlarının satışını engellemek için ABD Kongresi'ne bir kez daha mektup gönderdi.
1: ABD Başkanı Trump F-35 ve Kaan motorları için yeşil ışık yaktı. Yunan ve Rumlar paniğe kapıldı. ABD'deki Yunan ve Rum lobileri Türkiye'nin savunma sanayindeki tarihi ilerleyişini durdurabilmek için girişimlerine hız verdi. Amerikan Kongresi'nin nezdinde etkili olan Kıbrıs için Uluslararası Koordinasyon Komitesi yani kısa adıyla PSK, kongre üyelerine yine bir mektup yolladı. Mektubun temel amacı Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının ve Kaan Milli Muharip Uçak Projesi'nde kullanılabilecek motorların tedariğinin önüne geçmek. PSK'nın mektubunda satışı engellemek için Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri, Hamas konusundaki tutumu ve ABD yaptırımlarına katılmaması gerekçe olarak sunuldu. En dikkati çeken karalama kampanyası ise teknoloji sızıntısı iddiası oldu. Mektupta Türkiye'nin F-35 teknolojisine erişmesinin Amerikan ulusal güvenliği açısından risk oluşturacağı öne sürüldü. Uçağa ait kritik bilgilerin Ankara üzerinden Çin, İran veya Kuzey Kore gibi ülkelere ulaşabileceği gibi tamamen asılsız iddialara yer verildi. Mektubun satır aralarındaysa Atina yönetiminin asıl korkusu gün yüzüne çıktı. Diplomatik ve stratejik bahanelerin ardına sığınan Rum lobisi metnin bir bölümünde açıkça Yunanistan'ın bölgesel askeri dengedeki konumuna vurgu yaptı. Türkiye'ye F-35 verilmesinin Yunanistan'ın sahip olduğu askeri avantajlardan birini ortadan kaldıracağı savunuldu. Washington yönetimine satışı durdurun çağrısı yinelendi.
2: Kısıtlamaların kaldırılmasıdır.
0: Yunanistan'sa Türkiye korkusuyla tarihinin en büyük baktığımız zaman silahlanma programını başlattı. Tam 4.2 milyar avroluk bir programdan bahsediyoruz ve aslında bu programın ana gövdesini de İsrail oluşturuyor. Netanyahu yönetimiyle yapılan Aşil Kalkanı projesi yer alıyor. Sovyet döneminden kalma hava savunma sistemleri yerine İsrail menşeli hava savunma sistemleri kullanılacak.
3: Antropus bu takiriştun to melon tis patridas mas.
1: Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı. Atina'nın yerli savunma sanayisi yeterli olmadı. İsrail'e sarıldılar. Miçotakis hükümeti soykırımcı Netanyahu yönetimiyle milyarlarca avroluk silah anlaşması imzaladı. Yunanistan askeri kapasitesini yenilemeyi hedefliyor. Gündem 2030 silahlanma programının büyük bir bölümünü onayladı. Paketin merkezinde İsrail savunma sanayisi şirketlerinin yer aldığı 3,5 milyar avroluk Aşil Kalkanı projesi yer alıyor. Sovyet döneminden kalma eski sistemlerin yerini alacak olan bu projede Barak MX, Davut Sapanı ve Spider gibi İsrail menşeli hava savunma sistemleri kullanılacak. Sistemin 35 ay içinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Yunanistan'ın bu adımının ardındaki temel motivasyonsa İsrail basınında geniş yankı buldu. Maariv gazetesi bu hamleyi açıkça Türkiye'ye karşı 3,5 milyar avroluk kalkan diye niteledi. Haberde Türkiye'nin İHA-SİHA teknolojilerinden donanma yatırımlarına kadar savunma sanayinde kaydettiği atılımların Atina'yı stratejik bir denge arayışına ittiğini vurguladı. Öte yandan Yunanistan aşil kalkanının komuta kontrol yazılımını tamamen kendi elinde tutarak operasyonel bağımsızlığını korumayı ve projeye 700 milyon avroluk yerli sanayi katkısı sunmayı hedefliyor. Gündem 2030 planı sadece hava savunmasıyla sınırlı değil. Ülke tarihinde ilk kez radarlar, bataryalar ve sahadaki askerlerden gelen veriler yapay zeka destekli tek bir dijital ağda toplanacak. Paket kapsamında ayrıca 2027'de teslim alınmaya başlanacak 3 adet C-390 Millennium nakliye ve havada yakıt ikmal uçağı, Heron-1 ve VBAT insansız hava araçları, özel operasyon denizaltı araçları ve MEKO fırkateynlerinin modernizasyonu yer alıyor. Atina yönetimi bir yandan da Türkiye'nin olası F-35 tedariği ihtimaline karşı kendi F-35 teslimat takvimini öne çekmek için Washington nezdindeki girişimlerini hızlandırıyor.

0: İstanbul'da Arnavutköy Belediyesi önemli bir projeye imza attı. Aslına bakarsanız ilk kez bir belediye tarafından yerli ve milli deniz dalga enerjisi elektrik üretim alanı hayata geçirildi. Program düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.
1: Yenilenebilir enerji alanında yeni bir gelişme yaşandı. Yerli teknolojiyle geliştirilen uygulama Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlaması açısından oldukça önem taşıyor. Türkiye'nin yerli ve milli deniz dalga enerjisi elektrik üretim alanı Arnavutköy Belediyesi tarafından Karaburun'da kuruldu. Çevre dostu ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncülük edecek olması nedeniyle dikkati çekiyor.
2: Projemizin ilk etabında 25 kW kurulu güce sahip pilot sistemimizi başarıyla devreye aldık, hamdolsun.
1: Karadeniz'in dalga potansiyelini elektrik enerjisine dönüştüren proje, yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen sistemi sayesinde Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunmayı amaçlıyor. Yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla 60 kW kurulu güce ulaştırılan tesisin yıllık 184 bin kWh elektrik üretmesi hedefleniyor. Üretilecek enerjiyle Karaburun sosyal tesisleri, zabıta hizmet binası, belediye hizmet noktası, Arnavutköy kahvecisi ve sahil aydınlatmalarının enerji ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor.
2: Bugün hedeflerimiz yerli ve milli teknolojileri sahada doğrulamak, sürekli geliştirmek ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunacak yepyeni bir ekosistemin temellerini Arnavutköy'den atmak.
0: Kısa bir ara vereceğiz ama az sonra ekonomiye yansıyan gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kafak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Profesör Doktor Asım Güneyli Göksal. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Vakıfbank sunar.
1: Tekrar birlikteyiz. Ekonomiye yansıyan gelişmelere bakacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın anketine göre Temmuz ayında enflasyon beklentisi. Baktığımızda ılımlı bir artış söz konusu. Piyasa katılımcıları ılımlı bir artış bekliyorlar. Hane halkının beklentilerinde ise gerileme var. Yılın 7. ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektör için 0.60 puan azalarak %32,5 seviyesine, hane halkı için de 1.19 puan azalarak %44,94 seviyesine geriledi. Piyasa katılımcıları içinse 0.14 puan artarak %23,95 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 1.93 puan artarak %17,63 seviyesinde gerçekleşti. Hane halkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün hizmet grupları gıdayla yakıt ve enerji oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 1.33 puan azalarak %32,49 oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0.31 lira artarak 52 lira 98 kuruş olarak gerçekleşti. Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde ilk sırada yer alan altın alırım diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 4 puan azaldı, %40,3 oldu. İkinci sırada yer alan ev, dükkan, arsa alırım diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1.4 puan artışla %38,5 olarak gerçekleşti. Piyasaların gözü kulağıysa Fed'in açıklayacağı faiz kararında, o kararda 29 Temmuz çarşamba açıklanacak. Kritik karar öncesinde piyasalardaki beklenti oranları da şekillendi. Piyasaların %63'lük büyük çoğunluğu Fed'in faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini, faizleri sabit tutacağını öngörüyor. Buna karşın piyasa aktörlerinin %36,5'luk kesimi ise masada 25 bas puanlık bir faiz artışı ihtimalinin yer aldığını tahmin ediyor. Karar anı ile birlikte emtia ve borsa tarafında sert hareketliliklerin de yaşanması bekleniyor. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Google'a bir ceza var. Tam 890 milyon avro değerinde. Cezanın gerekçesi Google aramada kendi hizmetlerini kayırması ve Google Play'de işte

İşletmelerin tüketicileri alternatif ve çoğu zaman daha ucuz satın alma kanallarına yönlendirmesini engellemesi. Bunun üzerine Avrupa Birliği Komisyonu harekete geçti. Şirkete toplam 890 milyon avro para cezası verdi. Komisyon cezaların ihlallerin ciddiyeti ve süresi dikkate alınarak belirlendiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan turizm sektörüne ilaç gibi gelecek bir müjde var, bir haber var. Turizm işletme belgeli konaklama tesislerine her bir sigortalı için 3.500 liralık destek sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan turizm sektörüne yönelik yeni destek programını paylaştı. 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde destek uygulanacak. Belirli şartları sağlayan turizm işletme belgeli konaklama tesisleri kapsama girecek. Her bir sigortalı çalışan için aylık 3.500 lira prim desteği verilecek. Ve bu destek yıl sonuna kadar devam edecek. Program için toplam 6 milyar liralık kaynak ayrıldı. Bakan Işıkhan, uygulamanın turizm sektöründe istihdamı güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Ekonomideki gelişmeleri paylaştık. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında tekrar birlikte olacağız.

0: Vakıfbank sundu.
1: Ahbaplar sorguda.
2: Fatih Portakal.
1: Ece Üner. Dürüstlük ve değil mi ahlak,
2: Fatih
1: adalet
2: Altaylı
1: abidesi. Fatih Portakal.
2: Şahan Gökbakar.
1: Dur onlar yeni gelecek olanlar. Ben verenleri söylüyorum, ifade verenleri. Ha, Feyza tamam, Altun. Gökhan Özoğuz. Öykü Serter. Bu isimler sorgularında dün söylemiştik zaten. Yani böyle tuhaf bir savunma. Ben zaten biliyordum. Ben zaten bu işin bu noktalara varacağından haberdardım deyip. Yani ele verir talkını kendi yutar salkımı cinsinden. İnsanları en hassaslığın zirvede olduğu noktada yardım yapmaya davet eden, teşvik eden, o yardımların adresini de söyleyen, utanmazlar korosu şimdi biz zaten biliyorduk ve kendimiz yardım yapmadık diyebilecek kadar da kendilerine güveniyorlar. Diyecek hiçbir şeyim yok.
2: Tabii.
1: Ama hakikaten her şey kayıtlı. Biz de kandırıldık diyorlar. Kandırılabilirler. Doğru ama kandırıldık ve dedikten sonra kandırdık. Kandırdığımız için özür dileriz demeleri de beklenir. Yok biz kandırıldık mağdur biziz diyorlar utanmadan. Hatta Fatih Portakal demiş ki gerekirse özür dilerim. Gerekirse derken dedik biz sabah arkadaşlarla. Bak evet arkadaşlarım getirdi. Gerekirse özür dilerim demiş ya. Evet. Abi şeye bak, şimdi egoya bu, bakar mısın? Tabii, ne dalga olmasını bekliyorsunuz acaba? Fatih
2: gerek
1: Bey
2: yok, gerek
1: ekrandan
2: yok.
1: Böyle ahkam kesiyordunuz böyle. Masaya böyle böyle böyle tutmak suretiyle. Ahbap var, afat yok bilmem ne derken. Daha neyi istiyorsunuz? Yani ne gerekiyor gerekirsenin hayata geçmesi için? Yani özür dilerim hata yaptım demeniz için, egonuzu kırabilmeniz için daha ne gerekiyor acaba? Hı? Ne gerekiyor?
3: Fatih Altaylı ve türleri bu ülkede yaptığının bedelini ödemedi. Bak Oğuzhan Uğur ödemedi diye içimizde kalmıştı. Bak şimdi hesaba soru geçiyor. Şahan Gökbakar, yok elimde bilmem ne yangın söndürücü bomba var attı bitti. Nerede bu millet bağırıyor yani. Şimdi bak konuştu mu beni?
1: Tamam konuşma.
3: Yani sen bu millet, bu seni millet bu hale getirdi.
1: Bunlar işte
3: devleti aciz bir göstermesine ne fayda var lan?
1: Bunların he? Gerçek yüzlerini.
3: Ahlaksızlık değil mi
1: verin
3: bu?
1: Verin ya bu fotoğraflar güzel. Bir şeyleri,
3: defolun gidin ya.
1: Anlatmaya gayret ettik ama yaşananların hep bizi haklı çıkarıyor olması da geçtiğimiz yıllarda anlatmaya gayret çıkara ettiğimiz.
3: Al işte.
1: Söz konusu al, isimler al, ifade verecekler efendim. Durduk yere değil. Ya da muhalif duruşlarından ötürü değil.
3: Hocam.
1: Hikmet Bey muazzam bir korelasyon yakaladı. Diyor ki devlet aciz gösterilerek o devleti yönetenlerin yetersizliğine vurgu yapmak gayesiyle alternatif olarak ortada duran siyasi yapıya destek

0: destek vermek amacı taşıyan insanlar bunlar. Tamamı böyle. Ben değilim, ben apolitikim falan diyenin de yabancının en önde gideni olduğundan emin olun. Bu ahbapçıların yaptıkları müstakilen yapılmış böyle bir sanatçı sepetçi tayfasının ya da bir STK ile sınırlı olmadığını görün diye söylüyorum. Şu mu? CHP ile iç içeler, Cumhuriyet Halk Partisi ile iç içeler, Cumhuriyet Halk Partili Şile Belediyesi'nin düzenlediği festivaldeki usulsüzlükleri.
1: Ya, olmaz böyle bir şey.
0: Bugün yine ifşa oldu. Şöyle ki Sıla ihale bedeli 6 milyon 200 bin, Sıla'ya ödenen 625 bin. Atiye 1.750.50, Melek Mosu 3 milyon 500 bin, 312 bin, Can Bonomo 2 milyon 250 bin, 250 bin. Yani şarkıcılara 2 milyon para verilmiş, ahbapcılar 20 milyon almış. Nereden? CHP'li belediyeden. Ondan sonra bunlar birbirinden bağımsız. Biri sivil toplum kuruluşu, öbürü siyasi. Tamam hikaye. Hikmet Bey zaman zaman söyler ya.
1: Sahtekarlık biz boyu hocam.
0: Hepiniz oradaydınız. Aynen. Ulan.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta bir millet iki devlet anlayışının nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dönüm noktalarını Profesör Doktor İbrahim Telloğlu'na soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Temmuz'un ortasında şiddetli yağmur, serin hava, kuvvetli rüzgar meteorolojik açıdan çok sayıda parametre var. Hareketli ve riskli 5

300 milibar seviyesinde oluk etkisindeyiz. Kuvvetli rüzgar ve sıcaklık düşüşü çok belirgin, giderek belirginleşiyor. Rüzgar etkisi var, rüzgar hareketliliği oldukça fazla. Soğuk cephe geçiyor üzerimizden. Hem 500 milibar seviyesinde oluk hem de soğuk cephe işte bu yaşananların tek sorumlusu. Şimdi Marmara'da, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanaklar var. Kısa süreli gök gürültülü sağanaklar ama ani sel su baskını riskini beraberinde getirebilir. Aslında bugün şiddetli yağış beklemiyoruz. 20 kilo civarında bir yağış beklentimiz var ama çok kısa sürede gerçekleştiği için ve dar alanda gerçekleştiği için böyle havza bazında ani sel riskinin yüksek olacağını lütfen unutmayın. O yüzden dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda hızlıca sel olasılığına karşı tedbirli olmak önemli. Bir karış sizi 30 santimse araçlarınızı sürükler. O yüzden sel suyuna aman aman girmiyoruz. Bugün yarın pazar günü risk devam edecek. Bunu da şimdiden söylemiş olalım. Bu 3 gün biraz tedbirli olmakta fayda var. Açık hava planlarına biraz ara verelim. Hafta sonu için planlamalarımızı olabildiğince evde kapalı ortamda tutmaya özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü tatil beldelerinde de yine şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar ve sıcaklık düşüşü olacak hafta sonu. Şimdi bugünün tablosunda Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimi yağmurlu. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de karayel kuvvetli. Doğu Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam ediyor. Termometreler hala 40 derece bandında. Adıyaman, Batman 40, Şanlıurfa 41 derece gölgede. Günün en sıcak saatinde bunlar ama azalacak. Yine sıcak alarm seviyesinde kalacak ama 40-41'lerden 35-36 derece bandına doğru gerileyecek Güneydoğu Anadolu bölgesinde bile. Şimdi yarının tablosuna bakalım hemen çünkü yarın önemli. Cumartesi meteorolojik açıdan en hareketli ve en riskli gün olacak. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde hava yağmurlu. En az 20 kilo yağış olasılığı var ama Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde 50 kilo yağış ihtimali var. 50 kilo yüksek bir rakam. Sel su baskını riskini artıracaktır. O yüzden dere yataklarında, çukur alanlarda birikmeler olacaktır. Tedbirli olmak gerekiyor. Karadeniz bölgesinde ise aşırı yağış bekliyoruz. Hem Marmara'nın doğusu hem de Karadeniz bölgesinde sağanaklar 75 kilo ile 100 kilo arasında değişecek gibi gözüküyor. Çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla İstanbul'un da içinde bulunduğu, özellikle İstanbul Anadolu yakası biraz daha fazla alacak gibi gözüküyor. Ve Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun çevresinde bu illerde özellikle de sel ve su baskını riski çok yüksek olacak. Heyelan riski de oluşacaktır. Fırtına ile birlikte görülecek. Marmara, Ege'de Poyraz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Akdeniz'de ise lodos görülecek. Kuvvetli şekilde esecek. Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Deniz ve hava ulaşımını yine olumsuz etkileyebilir. Hava ulaşımını kullanacakların mutlaka seferlerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. İptaller, gecikmeler, rötarlar yaşanabilir. Sonrasında pazar günü sistem aslında büyük ölçüde ömrünü tamamlayacak ama Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz yine yağmurlu olacak. Genel olarak en fazla 20 kilo ama Karadeniz bölgesinde yine 50 kilo yağış olasılığı var. Orta ve Doğu Karadeniz'de karayel pazar günü de kuvvetli esecek. Pazartesi günü ise bolca güneş bizi bekliyor ve sıcaklıklar yeniden özellikle güney bölgelerimizde yükselecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul yağmurlu, yarın şiddetli yağışa dikkat, sel ve su baskını riski yüksek. Pazar günü yine sağanak yağmur var. Kısa süreli lokal sağanaklar hafif sağanaklara dönecek. Hava sıcaklığı yarın sert şekilde azalıyor. 6-7 derecelik bir soğuma bizi bekliyor. Aman dikkat, bu da hastalık havası ihtimalini artıracaktır diyelim. Ankara'ya bakalım. Ankara yağmurlu, gök gürültülü sağanaklar var. Ani ve sert bir soğuma başkenti de bekliyor. Yarın 22 derece. 8 derecelik bir düşüş olacak ve şiddetli yağmur var yarın Ankara'da da. Pazar günü sağanaklar hafifleyecek ama hava yine yağmurlu olacak. Son olarak İzmir'de hava parçalı bulutlu, yarın yağmur var. Pazar günü hava az bulutlu olacak. Sağanaklar yarın hafif İzmir'de. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Sıcaklık 1-2 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
1: Geleceğin hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
2: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
3: Gel çocuğum.
2: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı? Kirvem. Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
4: Öyle bir dünya yok. Allah.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
3: Buyur abi. İmkanımız varsa iyi olur tabii abi.

Moderatör devam ediyor. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Bu bölüme şöyle bir günü özetleyerek başlayalım. Sonrasında detaylandıracağız. Şimdi bugün siyasetin en sıcak başlıklarından biri Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bölünmeydi. Değişimciler CHP'yi böldü başlığını biz de kullandık. Özgür Özel'le birlikte 91 milletvekili istifa etti. CHP'nin meclisteki sandalye sayısı tabii ki 44'e düşmüş durumda şu an için. Yeni parti ikinci parti konumuna geldi parlamentoda. Daha da artabilir istifalar. Bakacağız tabii ki, göreceğiz. Bir diğer önemli başlığımız Ayasofya. 6 yıldır özgür. Fethin sembolü 86 yıl sonra ibadete açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun dedi. Hem sosyal medya hesabından bu paylaşımda bulundu. Hem de kameraların karşısında cuma namazından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yine Ayasofya Camii'ne ilişkin önemli mesajlar verdi. Ahbaplar suç örgütü soruşturması derinleşerek devam ediyor. Hatırlayacaksınız, dün de birçok isim ifade vermişti. Bugün de kamuoyunun yakından tanıdığı isimler. O dönem özellikle Ahbap Derneği'ni parlatan, öne çıkaran ve bir anlamda da devlet kurumlarını kötüleyen paylaşımlarda bulunan isimler vardı. Hazal Kaya, Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır son olarak ifade verdiler. Ancak ifade verecek başka isimler de var. Feyza Altun'la birlikte Şahan Gökbakar'ın da adliyeye gelmeleri bekleniyor. İstanbul'da, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmeleri bekleniyor. ABD ve Suudi Arabistan nükleer anlaşma için imzayı attı. Ama burada ABD Başkanı Donald Trump'ın bir şartı var. Onay diyor, İbrahim anlaşmalarına katılıma bağlı. Ve bir diğer önemli mesele, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta Yunanistan'ın gözünü korkuttu. Yunanistan rekor silahlanmayla harekete geçmiş durumda. Türkiye korkusuyla birlikte tabii ki 4,2 milyar avroluk bir paketi onayladılar. İsrail'le Aşil Kalkanı hava savunma projesini kuracaklar. Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımlarla birlikte, işte o korkuyla birlikte Yunanistan'da tarihinin en büyük savunma paketini hayata geçiriyor. Özetler bu şekilde, detaylandıracağız. Birçok önemli mesele var. Biraz sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları da konuşacağız ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi oldu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le telefonda görüştü Cumhurbaşkanı. İletişim Başkanlığı tarafından dakikalar önce bir paylaşım yapıldı. Liderler Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı diyor İletişim Başkanlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini belirterek Ocak ayında gerçekleştirilen yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısı ardından yeni yol haritasının belirlendiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanımız ilk fırsatta gerçekleştireceği Özbekistan ziyaretinde yapılacak toplantılarla bu ivmenin sürdürüleceğini temenni etti diyor İletişim Başkanlığı paylaşımında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs ayında Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde aile meclisini güçlendirecek kararlar aldıklarını anımsatarak 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de bu kararları daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanımız Mirziyoyev'i 11-12 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesine davet ederken doğum gününü de kutladı diyor İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le yaptığı bu telefon görüşmesine dair detayları bu şekilde paylaştı. Bir başka sıcak gelişme var. Onunla devam edeceğiz şimdi. Sıcak gelişmeler bugün peş peşe geliyor. AK Parti ve DEM Parti heyetleri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Kimler katıldı heyetlerde? Hangi isimler vardı? Tabii ki terörsüz Türkiye diyoruz ama ana gündem neydi? Onu öğreneceğiz. Şimdi Ankara'ya dönelim.

0: Arkadaşım Zemra Ayaz bizleri bekliyor. Görüşmeye kimler katıldı? Her iki taraftan da ayrıntıları nedir bu sıcak görüşmenin?
1: Kahraman Poyrazoğlu, sıcak bir gelişme çünkü baktığımızda yine bugün 24 Temmuz, yani Temmuz'un sonuna doğru geliyoruz ve meclis çalışmalarını tatil süresini ertelemesinin bir sebebi de Terörsüz Türkiye çalışmaları ve o genel kuruldaki çerçeve yasa konusunun görüşülmesi ve bir noktaya bağlanması sebebiyleydi. Nitekim baktığımızda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da parti ziyaretleri gerçekleştirmişti geçtiğimiz günlerde. Bugün de o sıcak gelişme neydi? DEM Parti ile AK Parti'nin mecliste görüşüyor olmasıydı. Görüşmenin sebebi de yine Terörsüz Türkiye ve çerçeve yasayla ilgili. Çünkü ayın sonuna da geliyoruz. Takvime baktığımızda ise iki tarih öne çıkıyordu. 1 Ağustos'a kadar meclisin çalışma yapacağı ya da bununla ilgili 15 Ağustos'un simgesel bir tarih olması sebebiyle o tarihte bu çerçeve yasayla ilgili gelişmelerin tamamlanması konusuydu. Çünkü 15 Ağustos'a baktığımızda 15 Temmuz PKK terör örgütünün Türkiye'de ilk terör saldırısını yaptığı tarihlerden biri. O tarihlerde de terörü bitirme konusunda da önemli bir başarı imza atılması bekleniyor. Tabii kimlerle görüştü DEM heyeti diye baktığımızda AK Parti'den Grup Başkanı Abdullah Güler var ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve parti sözcüsü Ömer Çelik'le birlikte 3 kişi AK Parti'den olmak üzere DEM heyeti de bu çerçevede, Terörsüz Türkiye çerçevesinde çerçeve yasa konusunda bağlamında bir görüşme gerçekleştirdi. Tabii görüşmenin sıcak bir görüşme olduğunu da söyleyelim. DEM Parti kaynaklarından da son bilgilere baktığımızda ise kendilerine de yayın öncesinde bilgi almak için sorduğumuzda kimler diye görüşüldü dediğinde İmralı heyeti görüşüldüğünde şu an gelen mesajla da iletebilirim. DEM Parti'den İmralı heyetinin AK Parti'den Efkan Ala, Abdullah Güler ve parti sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya gelip Terörsüz Türkiye'yi ve çerçeve yasayı görüştüğünü, görüşmenin de devam ettiğini söyleyebiliriz Kahraman Poyrazoğlu.
0: Emre Ayaz, teşekkür ediyoruz. Başkent'ten bu sıcak görüşmenin ayrıntılarını, detaylarını senden öğrendik. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı. Gündeminde başkent Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi ile birlikte İspanya'nın dünya şampiyonluğu vardı.
2: Geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin geri dönüşlerin son derece olumlu olduğunu ifade etti.
2: Başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul, arkadan bu Ankara'daki zirve, her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik oldu, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bütün gelen misafirlerimize NATO Liderler Zirvesi'nden sonra doğrusu ben de teşekkürü bir borç biliyorum.
3: İspanya'nın dünya şampiyonluğunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de benzer bir başarıya ulaşmasını temenni etti.
2: Yani Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir. Ne bileyim, tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah Biz de buna hazırız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önemli bir kabulü vardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusundaki şahsi temsilcisi Maria Angela Hilgin Cuellar'ı kabul etti. 27-29 Temmuz tarihlerinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Kıbrıs Adası'nı ziyaret edecek. Ziyaret hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Rum yönetimine gerçekleşecek. Ziyaret öncesi de Kıbrıs konusunda şahsi temsilcisi Cuellar Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kendisini bakanlıkta kabul etti. Temsilci Bakan Fidan'dan Kıbrıs konusunda güncel gelişmeler hakkında bilgi aldı. Bakan Fidan görüşmede temsilciye Türkiye olarak hem anavatan hem garantör ülke olarak iki devletli çözümden yana olduklarını iletti. Fidan ayrıca adada Kıbrıs Türklerinin egemenliğini, eşitliğini kabul etmeyen bir yaklaşımı kabul etmediklerini de Guterres'in Kıbrıs temsilcisine özellikle iletti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünme gerçekleşti. Özgür Özel'le birlikte 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiler ve yeni partinin kuruluş dilekçesi de İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.
4: Partimiz ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki süreçte bir süre ilk seçime kadar görev yapacak.
5: Beklenen oldu. CHP'de bölünme resmiyet kazandı. Yeni partinin kurulmasına yönelik başvuru İçişleri Bakanlığı'na yapıldı.
4: Yolumuz açık olsun.
5: Özgür Özel cephesi güne hareketli başladı. Özel'in yeni parti öncesi CHP'den istifa etmesi bekleniyordu. Özgür Özel'in hem istifa hem de yeni partiye ilişkin imzaları kameralara böyle yansıdı.
6: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
5: Daha sonra Özel'in yeni partideki genel başkan yardımcısı Murat Emir dosyaları İçişleri Bakanlığı'na getirdi. Dilekçe resmen verildi, parti kuruldu.
7: Yeni partimizi, yepyeni partimizi kurduk, kuruyoruz.
5: Özgür Özel İçişleri Bakanlığı'na dilekçenin verilmesinin ardından Hacı Bayramlı Veli Camii'ne geçti. Cuma namazı sonrası ilk açıklamasını yaptı.
4: Bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum.
5: Yeni partinin kurulmasıyla Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti. İstifalarla mecliste sandalye dağılımı değişti. CHP 44 vekille mecliste 5. parti oldu. Yeni parti ise 91 milletvekiliyle mecliste en çok vekile sahip 2. parti konumuna yükseldi. Bu arada partinin logosu da merak ediliyordu. O soru da cevabını buldu. Logoda kaligrafi kullanıldı. Beyaz zemin üzerine kırmızı renkte yeni ve hemen altında siyah renkte parti ibaresi bulundu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde beklenen bölünme aslında gerçekleşti diyebiliriz. Tabii burada Özgür Özel'in ne kadarlık bir parça koparacağı merak ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden an itibarıyla Özgür Özel'le birlikte 90 milletvekili, yani toplam 91 milletvekili yeni partiye geçmiş oldu. Mecliste tablo, sandalye sayıları da ciddi oranda değişti. Yeni parti 2. parti konumunda, Cumhuriyet Halk Partisi 44 milletvekiliyle 5. parti pozisyonunda. İki değerli konuğumuzla Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu gelişmeleri, yeni partinin neler yapabileceğini, Türk siyasetinde nasıl bir rol oynayabileceğini konuşacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir'le birlikte, TAV araştırmacısı Bekir İlhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
8: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çağrı Bey, sizinle başlayalım. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında beklenen bir bölünmeydi bu. Ve netice itibariyle toplam 91 milletvekili Özgür Özel'le birlikte artık yeni parti saflarında siyasete devam edecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise 44 milletvekili kaldı. Bunun yansımaları ne olur kısa vadede?
9: Şöyle başlamakta fayda var. Yani CHP'nin bir iç meselesi olarak zaten başından beri ele aldığımız bir konu bu. Özgür Özel'in mutlak butlan kararı sonrası muhtemelen 2-3-5 gün içinde böyle bir karar alsa bunun daha farklı etkileri olabileceğini belki konuşabilirdik ama o gün cesaret edemediklerini hatırlıyoruz. Yani bu bir şekilde CHP'nin içerisinde Kılıçdaroğlu'yla bir bilek güreşine girme çabası olduğunu gördük o dönemki tavırlarının. Ama gelinen sonuç şunu gösteriyor. Çok açık şekilde Özgür Özel içeride ilk başta genel başkan pozisyonundan vazgeçme gibi bir tavrı vardı. Bundan vazgeçti. Sonrasında meclisteki liderliğini üstlenecek şekilde bir ikinci paralel bir aslına bakarsanız oluşuma gitti ama bunun sürdürülebilir olmadığı da zaman içerisinde ortaya çıktı ki neticede Kılıçdaroğlu'nun elinde burada artık parti yönetme gücü var. Dolayısıyla adım adım

0: geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada CHP içerisinde de bir erime var. Dolayısıyla bu iç mesele aslında tarafları tüketmeye devam ediyor. Yani en başta bunu herhalde not etmek gerek. Yeni parti açısından ne kadar yaratıcı, ne kadar yani daha ilk günden hani iletişim stratejilerine vesaire şöyle bir baktığınızda işte köylü milletin efendisidir tarzı bazı fotoğraflar gördük. Yani ülkenin aşağı yukarı nüfusunun %90'ının kentli nüfusu olduğunu düşünürsek hani 1940'ların 30'ların belki de argümanlarını bu kadar saplamak burada aslına bakarsanız doğrudan Mustafa Kemal'in arkasına sığınma refleksi, klasik CHP refleksini bu yeni partide de görüyoruz. Nitekim burada bir zaten fikir ayrılığından, bir ideoloji veya devlete dair bir vizyon farklılığından oluşmuş bir ayrım söz konusu değil veya bir bölünme söz konusu değil. Netice itibariyle bir kurultayda Hizip davası var. Kurultayda seçmen iradesine vurulmuş darbeler söz konusu. Dolayısıyla aslına bakarsanız devlet de buna bir refleks göstererek buraya mutlak kararını verdi. Hal böyleyken burada kendini alan açmak üzere yaptıkları bir yeni parti adımı bu. Dolayısıyla işin arkasında bir fikir, bir ideoloji veya herhangi bir amaç olmadığını görüyorsunuz. Tamamen hayatta kalma refleksiyle, siyasi anlamda hayatta kalma refleksiyle yapılmış bir adım hamle. Bu da aslına bakarsanız CHP'nin kötü bir kopyası veya belki daha proaktif davranan bir kopyasına dönecek yeni parti dediğimiz oluşum. Bu anlamda ama sorgulanması gereken bana göre başka şeyler de mutlaka var. Yani bu kurultay davası süreci için özellikle seçmen iradesi bir şekilde sakat ediliyorsa, bunun en azından bununla alakalı güçlü şüpheler varsa ve bundan dolayı zaten mutlak kararı geliyor. Bunun içerisinde olması muhtemel olan siyasilerin de siyasi geleceğiyle alakalı aslına bakarsanız benzer bir tavır geliştirilebilirdi gibi geliyor bana. Bu tamamen siyasi anlamda tartışılabilecek bir şey. Hukuki tarafını ben bilemem tabii ki ama benim en azından mantığıma çok fazla oturmuyor. Yani kurultayda eğer bir problem varsa burada bir örgütlü bir problem olduğu çıkıyor ki ortaya o zaman da o siyaseti yapan kişiler de bu anlamda üzerlerinde bir gölge olduğunu söylemek gerek. En azından otomatik olarak düşüyor. Dolayısıyla bu yeni partinin de bu anlamda meşruiyeti bana göre ciddi anlamda tartışmalı. Yani neticede ülkede siyasi partiler dediğimizde, siyasi partilerin delege yapısı dediğimizde bu temsilde adalet meselesinin omurgasını oluşturan mekanizmalar bunlar. Neticede burada doğrudan bir temsil durumu bu kadar kalabalık ülkelerde mümkün değil. Yani o bir ütopya olarak öyle bir fikir ancak karşımıza çıkabilir. Hal böyleyken bu siyasi partilerin buradaki o kilit rolü delege iradesinin sağlam bir şekilde korunmasıyla ancak mümkün olabilir. En azından bu adalet olacaksa eğer bunun üzerine bir gölge düşüyorsa bunun içinde olan her türlü siyasi aktörün de bu anlamda yeni parti kurmaları kurmamaları fark etmez ama iyi izlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bir fikir ayrılığı değil, tamamen siyasi olarak hayatta kalma çabası. Ama 90 milletvekilinin geçmiş olması neticede bunun devam eden süreçte belediye başkanlarının nasıl tepki vereceğini de göreceğiz. Bu anlamda teşkilatın nasıl tepki vereceğini göreceğiz ki burada da başka tartışmalar illaki çıkacak. Özellikle CHP teşkilatı dediğinizde ortada büyük bir maddi büyüklükten bahsediyoruz. Yani hem CHP'nin hazineden aldığı yardımları düşündüğünüzde hem de CHP örgütün tarihi geçmişi üzerine oturduğu mirası düşündüğünüzde medyada olsun, sosyal medyada olsun veya doğrudan ilçe düzeyinde, teşkilat düzeyinde rekabet etmesi çok kolay bir örgütlenme değil CHP. Yeni parti açısından da önünde böyle bir sıkıntı, böyle bir aslında bariyer de var. Bu noktada yerelden Ankara'ya kadar siyasetçilerin hangi maliyetlerine ne kadar yüklenip yüklenmeyeceğini göreceğiz bu anlamda. Şimdilik genel çerçeveyi böyle çizebiliriz.
1: Peki Bekir Bey'e de soralım tabii, değerlendirmelerini ne olacak? Şimdi 44 vekil kalmış oldu Cumhuriyet Halk Partisi'de ama o vekillerin bir kısmının aslında ne Özgür Özel'in ne de Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği görüşü de var. Yani bu 44 vekilin içinde Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyenler de olduğu söyleniyor. Tabii işte belediyeler, yerel yönetimler ne olacak? Bugün yanılmıyorsam Selçuk Belediye Başkanı istifa etti ve yine oradaki belediye meclis üyelerinin istifası söz konusu. Bunlar daha da artar mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz süreci?
2: Altyazı M.K. Evet Kahraman Bey, yani geldiğimiz noktada mutlak kutlam kararı sonrası hani CHP'deki o fiili bölünmenin artık kurumsal bir nitelik kazanıp kazanmadığını tartışıyorduk zaten. Hali hazırda da bu yeni parti meselesiyle beraber de kurumsal nitelikte kazanmış oldu. Tabii ki yani ilk etapta baktığımız zaman 91 milletvekilinin yani yeni partiye geçmesi yeni parti adına önemli bir başlangıç. Ama şunun altını özellikle çizmekte fayda var. Siyaset dediğimiz sonuçta sadece meclis grubundan ve özellikle de yeni bir parti kurmak dediğimizde

sadece mevcut kurumundan ibaret olan bir şey değil. Bunun finansman meselesi var, bunun teşkilat meselesi var, bunun daha da önemlisi seçmen boyutu var. Bunları da az sonra teker teker zaten ele alırız diye düşünüyorum. Diğer taraftan sizin sorunuzda da ifade ettiğiniz gibi önümüzdeki süreçte CHP içerisinde yeni bölünmeler olacak mı sorusu da önemli. Tabii ki yani bunu beklemek sürpriz değil, şaşırtıcı değil. Olacaktır. Elbette ki CHP'nin şu anda genel merkezinden tutun da teşkilatlarına kadar, il ve ilçe teşkilatlarına kadar bir bölünme süreci yaşanacak. Yani bunun özellikle altını isterim. Şu tabii ki görünüyor. Bu kurulacak olan yeni parti şöyle veya böyle seçimlere kadar, yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar bir şekilde kendisini idame ettirmeye çalışacak. Önlerinde kurumsal olarak bazı önemli meseleler var. Bunlardan bir tanesi teşkilatlanmalarını sağlamak ve seçimlere katılabilir bir parti olabilmeyi başarmak. Bunun için zaten halihazırda planları ve projeleri vardır diye düşünüyorum. Diğer taraftan da her zaman ifade ediyoruz. Siyaset dediğimiz mesele sonuçta bir noktada var. Finansman meselesi aynı zamanda. Yani bu yeni partinin hazineden bir yardım hani alamayacağını düşünecek olursak da önümüzdeki süreçte bunların finansmanı meselesi de önemli bir problem olacak. Ama bakın bunların hepsinden öte Kahraman Bey, yani teşkilattır, finansmandır. Bunları çözseniz bile günün sonunda siz bir siyasal parti olarak seçimin karşısına çıkacaksınız. Halihazırda yeni partinin bu yeni parti, kurulan yeni partinin söylemine baktığımız zaman tabii ki her parti gibi kendilerini işte Türkiye'nin bütün renklerini kucaklayan, Türkiye'yi kuşatan bir parti olarak vesaire sunuyorlar. Tabii ki bu yani yine şaşırtıcı değil ama günün sonunda bizler bu partinin şu ana kadarki kuruluş sürecine baktığımız zaman yine kampanya, önümüzdeki süreçlik kampanya stratejisinin göstergelerine baktığımız zaman bu partinin aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi'nin çekirdek seçmeninden aslında ne kadar oy toplayıp toplayamayacağı bu partinin geleceği noktasında belirleyici olacak. Ne anlatmaya çalışıyorum? Şimdi bakın. Partinin adından bile bakın, adından logosuna kadar bile her şey aslında Cumhuriyet Halk Partisi çekirdek seçmenine veya işte bu ülkenin işte kendisini belki de seküler tanımlayan hani seçmen grubuna yönelik tasarlanmış. Şimdi siyasette tabii ki siyasal iletişim, siyasal hani strateji, kampanya vesaire bunlar önemli, markalaşma önemli. Bunların hiçbirinin önemini yatsımıyoruz tabii ama günün sonunda sizin gerçekten de siyasette hizmet üretebilmeniz gerekiyor ve bundan da önemlisi hasbilik ve harbilik üretebilmeniz gerekiyor. Hasbilik ve harbilik gerçekten de çok önemli. Şimdi bakın biz bu partinin adına bakıyoruz, yeni parti. Yeni partinin olması aslına bakarsanız içini her türlü şekilde doldurabilirsiniz. Yani içini her türlü şekilde doldurmak müsait bir şekilde bir parti ismi tasarlanmış. Şimdi biz ifade ediyoruz. Türkiye'de siyasal partiler genel olarak baktığımız zaman yani bir şekilde kendilerine isim bulurken yani davalarının, vizyonlarının göstergesi isimler buluyorlar değil mi? Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi veya işte Cumhuriyet Halk Partisi. Yani baktığımız zaman genelde iki tane kelimenin yan yana getirildiği bir marka stratejisinden bahsediyoruz. Yani illa böyle olmak zorunda değil. Yeni kurulacak partilerin de böyle yapmak zorunda o zorunluluğu yok tabii. Ama günün sonunda sizin seçmene dair ya iki tane kelimeyi, iki tane kavramı seçmenin önüne koyabilmeniz, kendinizi bu iki kavramla veya tek kavramla bakın tanımlayabiliyor olmanız gerekiyor. Ama bunu yapmıyorsunuz, içine yeni diye yeni parti kuruyorsunuz. Yeni parti kurmasının sebebi de şu, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin nezdinde şimdiye kadar bütün bu tartışma yeni parti kurulacak mı, kurulmayacak mı, yeni parti ne olacak, Özgür Özel yeni parti kurulacak mı vesaire diye gittiği için bütün bu tartışma, seçmen bilinç altında anladığımız kadarıyla bu yeni parti imgesini bir siyasal iletişim projesine dönüştürme çabası burada görüyoruz. Evet. Yani bakın burada bile aslına bakarsanız hedef kitle bu Türkiye'nin geniş seçmen tabakası, Türkiye'nin geniş seçmen profili değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne kadar kopartabiliriz? Şimdi CHP'liler diyecek yani bir CHP var bir de yeni parti var. Yani yeni parti ismini bakın o derece aslına bakarsanız sahiplenilmiş ama az önce de ifade ettiğim gibi yeninin içine her şeyi doldurabilirsiniz. Aslında her şey olan günün sonunda hiçbir şey. Bir de partinin logosuna baktığımız zaman da Kahraman Bey yani logoda da bile ki sosyal medyada da bu son derece tartışıldı ki ben de görür görmez aynı yorumu yaptım. Yani yeni logonun bakın dizaynı bile evet şu an ekranda görünüyor. O mevcut bir sosyal medya şirketinin ünlü bir sosyal medya dizi film şirketinin yani neredeyse birebir kopyası. Olmaz, aynı font evet. Kullanılmış. Bu da zaten aslında bakarsanız partinin bir hasbilik ve harbilik üzerinden değil de bir profesyonel reklam aklı tarafından, bir hani plaza aklı tarafından yönetildiğinin bana kalırsa başka bir göstergesi. Bakın az önce de ifade ettiğim gibi markalaşma, isim, siyaset stratejisi, kampanya yönetimi bunlar

0: Bakın siyasette önemli şeyler. Evet farkındayım. Her bir partinin bir statüsü olabilir ama bunu bir hasbilik ve harbilik, bir dava, bir vizyon üzerine inşa etmeniz gerekiyor. Ama işte siz bunu inşa etmiyorsunuz. Günün sonunda doğrudan doğruya bu şeylerle, simgelerle başlıyorsunuz. Bu hani göndermelerle başlıyorsunuz ve doğrudan doğruya dediğim gibi işte sosyal medyada ünlü bir şirketin fontunu kullanmaktan tutun da kendinize isim seçememeye kadar, isim
1: Evet.
0: bulamamaya kadar bir aslına bakarsanız şeyle karşı karşıyayız, bir başlangıçla karşı karşıyayız. Az önce de ifade ettiğim gibi yani 91 vekille başlanmış olması partinin başlangıcı için önemli bir, yani kendileri adına CHP'den kopardıkları önemli bir aslında büyük bir ölçeklemede fikir sayısı. Ama diğer alanlara baktığımız zaman Kahraman Bey, az önce de ifade ettiğim gibi kampanya aklı, plaza aklı, reklamcılık aklı burada devreye giriyor.
1: Peki.
0: Önümüzdeki süreçte de partinin geleceğine dair ve gelecek performansına dair yeni parti için pek iç içe şeyler göstermiyor bana kalırsa.
1: Gösterim. Peki Çağrı Bey, şimdi şunu da ben merak ediyorum açıkçası. Yani bu yeni partide Ekrem İmamoğlu etkisi ne olacak? Hatta bir ara konuşuluyordu, Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na yakın olan isimlerle yeni yola çıkmayacağı, devam etmeyeceği şeklinde, ama baktığımız zaman o isimleri de bu oluşumda görüyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu etkisi bu yeni partide ne olacak? Nasıl etkileyebilir? Netice itibarıyla hani soruşturmalar, yolsuzluk iddiaları, devam eden süreçler, sanki bunları da yeni partiye bir anlamda taşımış oluyor Özgür Özel. Ve bir yandan da sizin az önce bahsettiğiniz CHP'nin o klasik refleksleri dediniz. Ortaya ne koyacak? Yani şimdi bir %33-34'lük oy oranından bahsediyor Özgür Özel, ama yani ekonomi adına, işte siyaset adına, siyaset sahnesinde, savunma sanayinde ne gibi projeleri var, ne düşünüyorlar, bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla seçmen nazarında bunlar nasıl karşılık bulabilir?
2: Son bıraktığınız yerden devam edecek olursak, yani oy oranları meselesi zaten en başta çok kolay manipüle edilen bir şey CHP tarafında. Seçim arifesinde de biz bunu hep görüyoruz. Her seçim arifesinde CHP'den gelen tahminleri hatırlayalım. %60'la kazanıyorlardı Cumhurbaşkanlığı seçimini. Veya seçim sonrası gelen sonuçları yorumlama noktasında yine bir şekilde kendi seçmenini kandırmayı veya en azından ülke gündemini bir yalan üzerinden aslında farklı algı, yeniden farklı bir algı, CHP algısı üretme çabalarını da hatırlıyoruz. Örnek verecek olursak %33 örneğin. %33 son yerel seçimde CHP'nin neye göre aldığını çok iyi biliyoruz. Yani burada sağ seçmenin oy vermeme gibi bir tavır içinde bulunduğunu biliyoruz. Oy verme oranlarının ne kadar düştüğünü gördük. Bu noktada CHP'nin rakam olarak doğrudan son Cumhurbaşkanlığı seçimiyle yerel seçim arasında oyunu arttırmadığını da gördük. Yani arada majör bir farklılık yok. Dolayısıyla aslında CHP olduğu yerde duruyordu. Yani CHP'nin buradaki başarısı seçmeni sandığa getirebilmekle alakalıydı. Konsolide edebilmekle alakalı. Dolayısıyla biz burada blok bir %33'lük CHP oyundan bahsetmemiz mümkün değil. Şu anki konjonktürde herhangi bir şekilde. Dolayısıyla en başta burada bir veri manipülasyonu olduğunu söylemek gerek. İkinci olarak şundan bahsetmek lazım. Yani CHP ortaya ne koyacak? Özellikle 2019'daki yerel seçimlerden sonra ellerine çok büyük fırsat geçmişti. Yani bu Kılıçdaroğlu tarzı siyaset ve devamı olarak nitelendirmek lazım bunu. Özgür Özel de bunun bir devamı, İmamoğlu da bunun bir devamı veya bugün Mansur Yavaş da o geleneği aynen devam etti. Burada ne var? Hizmet temelli bir siyasetten ziyade aslına bakarsanız kısa vadeli kazançların peşine gittiklerini görüyorsunuz. O da nedir? Reaksiyonel olarak. Yani toplumda CHP'den bağımsız oluşmuş bir gündem var. O gündemin sırtına binelim. Yani CHP'den kaynaklı bir gündem oluşmasın, CHP'den kaynaklı bir algı oluşmasın veya CHP ortaya bir fikir atmasın. Mevcut olanın üst sırtına binerek, o da ne? İşte ekonomik bir problem var, enflasyonist bir ortam var örneğin. Bu ve bunun gibi meselelerin sırtına binerek ve iktidarın karşısında pozisyon almak. Çok basit reflekslerle ilerliyorlar. Yani aslına bakarsanız ellerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bir imkan vardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yıllardır İzmir ellerindeydi. Yani bir vatandaş aslında ilişki kurabilmelerini sağlayacak çok fazla köprüleri vardı. Özellikle son 7-8 yıldır. Ama bunların hiçbirini değerlendirmediler. Değerlendirmemenin de ötesinde bu şehirlerin her birinin adım adım öldüğünü görüyoruz biz. Yani her geçen gün daha da eskidiğini görüyoruz. AK Parti'nin mirasının o belediyelerde tüketildiğini görüyoruz. Bu da aslına bakarsanız o kalıcı olmayan siyaset modelini, sorumlu siyasetten uzak bir tavrı ortaya çıkarıyor. Tam da bu yüzden sürekli krizlere ihtiyaçları var. Yani bugün yeni partinin ortaya çıkış sebebi nedir? Bir mutlak mutlan kararı. Bunun üzerinden oluşmuş kendi tabanlarında bir rüzgar. O rüzgarın sırtına binsek mi binmesek mi gibi bir yaklaşık 2 aylık kararsızlık. Bugün Binmezlerse her şeylerini kaybedeceklerini fark ettikleri için son dakika çıkışı olarak çok az hazırlıkla olduğu da çok belli. Az önce Bekir Hoca'nın anlattığı gibi yani logosundan söylemine kadar ortada tamamen bir beceriksizlik veya nasıl diyelim üzerine az düşünülmüş olduğu kesin içine bir fikir yatmadığı belli olan bir şey çıkardılar ortaya, buraya sarıldılar. Dolayısıyla o Kılıçdaroğlu tarzı siyasetin, o reaksiyoner siyasetin aynen burada devam edeceğini herhalde tahmin etmek zor değil. Ki çok fazla fırsat var. Yani bugün yeni bir parti kuruyorsanız, özellikle CHP'den kopuyorsanız, kopan bir Özgür Özel olarak yeni bir kimlik inşa etmeniz gerekir burada. Yani CHP'den farklı ne koyacaksınız ortaya, AK Parti'den farklı ne koyacaksınız? Birçok alanda birçok fikri anlatabilecekleri aslına bakarsanız çok uygun bir ortam söz konusuydu onlar açısından. Ama tamamen bakın bugün Özgür Özel'in açıklamalarında hep bir ana muhalefet vurgusu var. Hala rakip olarak kendisine Kılıçdaroğlu'nu koyuyor karşıda. Yani aslında hala CHP'nin o iç meselesinde yüzdüklerinin farkında değiller. Bu bir savrulma. Ya yani bunun net tanımı bir savrulmadır. Şu an Özgür Özel bu hamleyi yapıyor mu? Bunun Türkiye siyasetinde bir fark yaratmak için değil. CHP'nin o iç mücadelesinde aslında mevzi kazanmak için yapıyor. En azından mevzisini koruyabilmek için yapıyor. Tam da bu yüzden zaten bu oluşumdan Türkiye'ye dair bir şey bekleyemeyiz kısa vadede. Yani çünkü bilmiyoruz. Yani siz biliyor musunuz? Yani herhangi bir şey
1: Evet.
2: duyduk mu bu zamana kadar ki Özgür Özel genel başkan olduğu günden bu yana biz CHP'den zaten ülke gündemine dair hani rezil olmaları dışında bazı gündemlerde pek bir şey duyduğumuzu hatırlamıyorum. Yani Suriye'deki devrimden tutun bugüne kadar gelen
1: Tabii.
2: süreçte Filistin'de olan bile dış politikada içeride ekonomiye dair hani hangi AK Parti'ye muhalif olduklarını mesela soruyorum ben her fırsatta. Hani CHP hangi AK Parti'ye muhalif? Hani faiz politikasına mı, daha korumacı modeldeki AK Parti tavrına mı, dış politikada hangi bir versiyonuna, bundan 5 sene öncekine mi, 10 sene öncekine mi, şu ankine mi? Hani biz ama hiçbirini bilmiyoruz çünkü burada AK Parti bir referans noktası nerede konumlanırsa tam tersine konumlanmak dışında CHP'den bir refleks görmüyoruz. Bu da en kolaycı yöntem zaten. Şimdi böyle baktığınızda zaten bu bir savrulma ve kolaycılık içeren aslına bakarsın ve başarısızlığa muhtaç bir pozisyondan bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Ekrem İmamoğlu'na gelecek olursak burada Özgür Özel ilk genel başkan olduğu günden bu yana koltukta tek oturmuyordu zaten. Daha doğrusu koltuğu dolduramıyordu. Yani koltuğa muhtemelen arkasını kollayarak oturur vaziyetteydi. Çünkü her an biz İmamoğlu'nu bir şekilde unutturmaya çalıştığını biliyorduk. Yani bir şekilde İmamoğlu'nun üzerine sırtına binip başka bir noktaya kendini çıkarıp ondan sonra İmamoğlu'yla da bir iç kavgaya gireceğini tahmin ediyorduk. Şu ana kadar bunun sinyalleri bazen oldu ama bugün Kılıçdaroğlu'na karşı bir koalisyon içindeler. Ama yarın eğer Kılıçdaroğlu onlar için bir tehdit olmaktan çıkarsa veya bugünkü CHP'den şimdi CHP konteksinden çıktılar. Yeni parti içerisinde işler nereye doğru gidecek? İmamoğlu'na yakın isimler mi yönetimde daha aktif olacak? Özel'in kendi ekibi mi? Gibi gibi sorular. Şimdi burada o yüzden biz bir iç savaş tekrardan her an bekleyebiliriz. Yarın yeni partinin yerine başka bir böyle iyi parti, yeni parti buna benzer yine bir reklam faaliyeti içeren parti ismiyle
1: Olabilir.
2: yeni bir oluşum yine görebiliriz.
1: Peki Bekir Bey, şimdi biz hatırlıyoruz tabii Kılıçdaroğlu'nun hani ifadesi hançerlendim demişti. Onun akabinde hem İmamoğlu hem de Özgür Özel'den biz hep değişim söylemlerini duyduk ama geldiğimiz noktada bugün de yolsuzluk, rüşvet, irtikap bu soruşturmaları konuşuyoruz. Şimdi yeni partiyle birlikte sizce Özgür Özel'in söylemi ne olacak? Tabii bir de burada şimdi milletvekillerinin hani çoğunluğun artık yeni partide olduğunu görüyoruz ama milletvekillerinin yeni partiye geçmeleri Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin de aynı şekilde yeni partiye teveccüh göstereceği anlamına gelebilir mi? Çünkü hani ortaya netice itibariyle herhalde seçmenin oyunu almak için bir siyaset koymakta gerekiyor. Yeni bir söyleme ihtiyacı var. Bunu ortaya koyabilecek mi sizce? Ve tabii ki İmamoğlu'nun vesayeti parti üzerindeki etkisi.
0: Tabii şunu söyleyebilirim. Öncelikle bu yeni kurulan parti bagajlarla kuruluyor. Yani aslında yeni bir sayfa açma iddiasında olsa bile çok fazla bagajla kuruluyor. Bunlardan bir tanesi zaten İmamoğlu bagajı. İkincisi de zaten partinin CHP'den kopan hani kesiminin aslında sahip çıktığı yolsuzluklar meselesi. Yani bu noktada baktığımız zaman az önce de ifade etmeye çalıştım ya, yani sonuçta Türkiye'ye dair yeni bir söylem, yeni bir vizyon üretmeniz gerekiyor ve bu da böyle biz herkesi kucaklıyoruz, işte bütün Türkiye'yi işte kuşatıyoruz gibi klişe söylemlerin de ötesine geçebilecek bir başı sonu belli olan bir ideal çizmeniz gerekiyor, bir proje çizmeniz gerekiyordu. Zaten bunun ilk etapta şu anda ortada olmadığını söyledik. Ama diğer taraftan da yani baktığınız zaman sorunuzda ifade ettiniz de İmamoğlu'nun ve Özgür Özel arasındaki bu yeni parti hani noktasındaki ilişki ne olacak sorusu burada önemli. Tabii ki şunu hep ifade etmeye çalıştım ben. Yani Özgür Özel bu hani Şahideli Kongre ile beraber CHP Genel Başkanı olduğu süreç içerisinde aslında ne olursa olsun kendisini bir aktöre dönüştürme fırsat ve imkanlarına sahipti. Yani tabii ki günün sonunda İmamoğlu'nun o hani gölgesi altında siyaset yapıyor olsa bile CHP Genel Başkanlığı koltuğu sonuçta önemli bir koltuktu ve onun kontrol ettiği kaynaklar, onun kontrol ettiği bir etki alanı vardı sonuçta CHP içerisinde. O noktada da Özgür Özel aslında CHP içerisinde kaldığı müddetçe, CHP içerisinde, CHP'nin kurumsal kimliği içerisinde kaldığı müddetçe kendisini bir aktörü dönüştürebilirdi. Ama geldiğimiz noktada kendisi işte yapmış olduğu çeşitli stratejik hatalardan ötürü parti içerisinde artık bir manevra alanında kalmadı ve bu yeni parti meselesine hani adım attı. Yani ben Sayın Özgür Özel'in çok fazla bu yeni partinin kurulması noktasında hevesli olabileceğini düşünmüyorum. Nitekim de sürekli ifade etmeye çalışıyordu. İlk etapta CHP içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. CHP baba ocağı vesaire evet. diyordu. Aslında bunların hepsi az önce de ifade ettiğim gibi CHP içerisinde kalabildiği sürece aslında İmamoğlu vesayeti veya İmamoğlu gölgesinden de en azından uzak kalabilme, ona karşı bir özellik geliştirebilme fırsatı içerisinde. Şimdi kurulan bu partide zaten ilk etapta yani algılara baktığımız zaman bile, seçmen nezdindeki algılara baktığımız zaman bile yani Ekrem İmamoğlu'nun gölgesi veya Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti var mı yok mu tartışmaları bakın yani bu parti üzerinde hemen yapılıyor. Yani geldiğimiz noktada Özgür Özel bu partinin tabii ki bir genel başkanı yani olacaksa bile bunun artık İmamoğlu gölgesinde olacağı da aşikar. Önümüzdeki süreçte de bunların hepsi yani yeni partide de bu iki başlılık aslına bakarsanız oraya geçen parti elitlerinde, partinin üst kadrolarında da aslında çeşitli soru işaretleri uyandıracak. Yani günün sonunda evet gerçek lider bu partinin Özgür Özel mi yoksa İmamoğlu mu olacağı tartışması bana kalırsa o geçen 91 milletvekili içerisinde tabii ki bu tartışmalarda vuku bulacaktır. Veya o geçen 91 milletvekili gerçekten Özgür Özel için mi geçti? Ne kadarı Özgür Özel'in hatırı için geçti tırnak içinde mi? Ne kadarı İmamoğlu'nun hatırı için geçti? Yani bunların hepsi ayrı tartışma konusu olacak ve bu yeni partinin bakın parti kurullarının hani oluşumundan tutun da yani genel merkez kurullarının oluşumundan tutun da teşkilatlara kadar kadrolarının oluşumunda çeşitli tartışmalar yaşanacağı aşikar. Yani orada bir aslına bakarsanız bölünmeler, kendi iç bölünmeleri olma olasılığı oldukça olası. Diğer taraftan yine sizin sorunuzda da vardı yani Karaman Bey. Yani 91 milletvekilinin geçmesi ne anlam ifade ediyor? 91 milletvekilinin geçmesi eşittir. O 91 milletvekilinin temsil ettiği seçmen grubunda geçmesi midir? Tabii ki değildir. Yani bunun özellikle altını istiyoruz. Yani siyasetin tabii ki bir elit boyutu var. Elit dediğimiz üst kadrolar boyutu var. Bir de halk boyutu var, seçmen boyutu var. Siz ne kadar fazla o elit boyutuna aslında odaklanırsanız odaklanın, o halk boyutunu kaçırdığınız dakikadan itibaren, seçmen boyutunu kaçırdığınız dakikadan itibaren aslında başarısızlığa mahkum oluyorsunuz. Biz bunu nerede gördük? 2023 Kılıçdaroğlu'nun seçim projesinde gördük. Bakın o altılı masa kurgusu yaptı, Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu bir şekilde denklem dışı bıraktı veya sonrasında onları da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı adı altında sisteme geri entegre etti. 6 tane benzemezi artı o dönemin DEM Partisi'ni bir şekilde masaya oturttu ve kendisi açısından baktığımız zaman, kendisi kişisel politik çıkarları açısından baktığımız zaman kendisi adına hani önemli bir cumhurbaşkanlığı kurgusu gerçekleştirdi. Bakın ama bunu nerede gerçekleştirdi? Siyasetin masa başı kısmında, elit kısmında yani üst yönetimler kısmında gerçekleştirdi. Tabii ki bunun biz seçmen nezdinde karşılık bulmadığını yine gördük yani seçim sonuçlarında da yani tabii ki yani Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminden ötürü %50+1'i alacak adayın kazanmasından ötürü Kılıçdaroğlu'na doğal olarak bütün muhalif seçmenin oy vermesinin sonucu olarak %48'de kaldı ama dikkat ederseniz CHP'nin oyu yine aynı şekilde kalmaya devam etti. O hani hapsolduğu yere yerde kalmaya devam etti. Yani sonuçta ne olursa olsun siz bu partilerin üst kadrolarının oluşturulmasında, elit siyasetinde, masa başı siyasetinin ne kadar başarılı olursanız olun, günün sonunda demokrasilerde sandığa gitmeniz gerekiyor, sandıktan çıkabilmeniz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte de bakın yine partinin teşkilatlanması aşamasında da, bu yeni kurulan partinin teşkilatlanması aşamasında da kavramayı bakın. Hakkari'den tutun Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a kadar bakın. tüm il ve ilçelerde parti teşkilatının, parti tabelasının kurulması gerekiyor. Oralardaki insanların partiye teveccüh gösterip göstermediği, oralardaki aslına bakarsanız yerelden genel merkeze kadar o büyük hat üzerinde sizin bir kimlik üzerine, bir ideoloji üzerine, bir dava üzerine, bir sistem, bir projeksiyon kurmanız gerekiyor. İşte önümüzdeki süreçte yeni parti, eğer ki hedefi bütün Türkiye ise, ki söylemde öyle ama dediğim gibi eylemde baktığımız zaman sadece ve sadece CHP takıntısı ve CHP'den oy koparma üzerine kurulmuş bir stratejiyle gittikleri aşikar. Önümüzdeki süreçte bakın teşkilatlarda bile, yerel teşkilatlarda bile CHP'den ne kadar hani adam koparabildikleri, işte atıyorum bilmem ne ilinin bilmem ne ilçesindeki oradaki yerel önde gelen CHP'lerin ne kadarının o partiye gidip gitmediği de aslına bakarsanız bir gösterge olacak bu yeni parti için. Ve önümüzdeki süreçte de yani partinin kurulmuş aşamasında da işte bir kurultay gerekiyor. Seçimlerden 6 ay öncesine kadar işte siyasi partiler kanunda öngörülen şekilde teşkilatlanmasını bitirmiş olması gerekiyor. Kurultayını yapmış olması gerekiyor. Genel başkanını seçmiş olması gerekiyor. Bunların hepsi bir süreç ama bunların hepsi bu parti için zorlu ve hani baktığımız zaman da epeyce riskli bir süreç olacak. Her şeyden önce zaten kendi işlerinde bölünme riski her zaman devam edecek. Diğer taraftan da dediğimiz gibi yeni parti Türkiye'ye dair bir vizyonlar öte CHP takıntısı üzerinde kurulacak bir parti olacağı için de CHP içerisinden de ne kadar oy çekip çekmeyeceği farklı bir tartışma konusu olacak. Ben de aynı noktada yani anketler konusunda çok fazla güvenmemek gerektiği kanaatindeyim. Çünkü yani anketler konusunda istediğiniz sonucu kamuoyuyla paylaşabiliyorsunuz, istediğiniz sonucu çıkartabiliyorsunuz. Yani bunların hepsinin zaten biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde de görmüştük. Yani nerelerden başlatmışlardı. Ama sonrasında tabii ki gerçekten sandık ortaya konulduğu zaman ak koyun kara koyun belli oluyor diye düşünüyorum ben Kahraman Bey.
1: Peki Bekir İlhan Çağrı Bilir, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Bu arada kapatmadan önce şu notu da aktaralım. Yeni parti siyasi partiler listesine de eklendi. Manisa Milletvekili Özgür Özel'in genel başkan olduğu yeni parti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi partiler listesine de eklenmiş durumda. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii konuşacağız önümüzdeki günlerde, bu süreç devam edecek. Yorumlarınızı, analizleriniz için görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler. Yayınlar.
1: Konuklarımıza teşekkür edelim. Kısa bir araya gidelim. Ekonomideki gelişmelerle sonra tekrar birlikte olacağız.
3: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Vakıfbank sunar.
7: Tekrar birlikteyiz. Ekonomiden yansıyanlara bakacağız. Konut fiyatları kadar ev sahipleri ve kiracıları yüksek aidatlar da mağdur ediyor. Ancak bu durum tersine dönebilir. İnşaat sektörü yeni bir dönüşümün eşiğinde. Bakalım detaylara.
8: Bazı denemelerimizde mesele tersine döndü. Aidat sıfırlandığı yetmediği gibi aslında kullanıcıya, oradaki hane halkına geri ödeme bile yapma ihtimalimiz doğdu.
9: Yüksek aidatlar hem kiracıların hem de ev sahiplerinin en büyük derdi. Ancak bu dert bitiyor. Sektör yeni atılımların eşiğinde. Öyle ki yeni dönemde aidat ödemek tarihe karışabilir. Üzerine ev sahipleri konutun bulunduğu ekosistemde aidat kazancı bile sağlayabilir. Yaşam alanları değişti, şehirler dönüştü. Son zamanlarda sıklıkla başvurulan karma yapı projeleri yeni bir sorun haline geldi. Büyük şehirlerin en büyük sorunu trafik. Özellikle karma yapı projelerinin çevresinde trafik adeta kangrene neden oluyor.
8: Doğru kurgulanmış olsa, doğru oluşturulmuş olsa ciddi avantajları vardı. Birincisi ciddi trafiğe sebep oldular ve yüksek aidat problemleri var.
9: Büyük siteler, içinde pek çok merkezin bulunduğu projeler beraberinde aidat yükünü de arttırdı. Ev sahipleri ve kiracılar karma projelerde en çok aidatlardan müzdarip. Öyle ki aidatlar yüzünden konutlar yatırım aracı olmaktan bile çıktı.
8: Maalesef yüksek aidatlar yüzünden kendi kira beklentilerini düşürmek zorunda kaldılar. O yüksek aidat yüzünden satış hızları, satış kaliteleri de çok düşmüş oldu.
9: Ancak yeni çözüm yolları da yolda. Aidat sıfırlanabilir, hatta tersine ödeme bile yapılabilir.
8: Hatta burada tersine geri ödeme bile yapılabilecek metotlar var. Burada önemli olan kurguladığınız yapıda, ünitede sistemin kendi ekosistemi içinde bir gelir elde edebilirseniz, bazı denemelerimizde mesele tersine döndü. Aidat sıfırlandığı yetmediği gibi aslında kullanıcıya, oradaki hane halkına geri ödeme bile yapma ihtimalimiz doğdu.
7: Toprak Mahsulleri Ofisi günlük alım rekoru kırdı. Verilere göre kışın bir ayda satılan hububat son dönemde bir günde çiftçiye geri verildi. Böylece çiftçinin cebine 34 milyar lira girmiş oldu.
9: Toprak Mahsulleri Ofisi üreticiye can suyu oldu. 21 Mayıs'tan beri 8.3 milyon ton hububat alımı yapıldı. Günlük alım miktarı 370 bin tona çıktı. Verileri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Buna göre Toprak Mahsulleri Ofisi kışın bir ayda sattığı hububat miktarını hasat döneminde bir günde geri aldı. Mayıs-Temmuz döneminde hububat alımları gün gün arttı. Öyle ki son günlerde alış rekor seviyeyle günlük 370 bin tona çıktı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2023'e göre iki kat fazla alım yaptı. Üreticiden yapılan alımlar karşılığında çiftçilerin cebine 34.3 milyar lira girdi sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin satışlara 1 Ekim'de başlayacağını belirtti.
7: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan turizm sektörüne ilaç gibi gelecek bir haberi duyurdu. Buna göre turizm işletme belgesine sahip her bir konaklama tesisinde her bir çalışan için 3500 liralık destek sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan turizm sektörüne yönelik yeni destek programını paylaştı. 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde bu destek uygulanacak. Belirli şartları sağlayan turizm işletme belgeli konaklama tesisleri bu kapsama girecek ve her bir sigortalı çalışan için aylık 3500 liralık prim desteği sağlanacak. Orta Doğu'daki gerilimin beklendiğinden uzun sürmesi petrol dışındaki piyasalarda da etkisini gösteriyor. Buğday fiyatlarında son 2 yılın en büyük zirvesi görüldü. Küresel beslenme piramidinin en geniş halkasını oluşturan buğdayda kilogram fiyatları son 2 yılın zirvesinde. Buğdayın kilogram fiyatı uluslararası piyasalarda 7085 dolara kadar yükseldi. Jeopolitik riskler ve ABD'deki iklim olaylarından kaynaklanan endişeler, tahıl piyasalarındaki yükselişin arkasında bulunan en önemli etkenler olarak gösteriliyor. Buğday ise son dönemdeki fiyat hareketlerinde en çok dikkati çeken ürünler arasında yer alıyor. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında Kaan Yakupan akşam haberlerinde tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Megan İdek, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile Veri Analiz Köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap, Cumartesi 12.15'te 24'te.

Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Sertaç Eşin efendim yazısı. Cumhuriyet CHP'li. Cumhuriyet gazetesinin.
2: Ne o adam?
1: Köşe yazısı.
2: Kim, tanımıyorum da adamı.
1: Şu. Yeni partiye milletvekili katılımı konusunda basında yer alan haberler ve bilgiler iktidar tarafında sıkıntı yaratmış durumda.
2: Niye?
1: Senin meşhur şu Cumhuriyetli ya bu. Evet. Cumhuriyet gazetesinin AKP kulislerinden muhtemelen aldığı bilgi
2: evet,
1: bu.
2: Ne olmuş? Yani,
1: kurmaylar yeni partiye katılımın sınırlı kalması için bazı milletvekillerine baskı yapıldığını dile getiriliyor. Bunu birebir yaşıyoruz diyormuş kurmaylar. Çok rahat söyleyebiliriz, 15 arkadaşımız yoğun olarak işleriyle, çocuklarıyla, yaşamlarıyla baskı altında tutuluyor. Kim tutuyor efendim? İktidar. Niye? Yeni partiye geçme diye. Kaç milletvekilini? 15 milletvekilini. Siz, Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ya, güvenli takip mesafesi. Ona rağmen sıçratma gayretindeler.
3: Yani hocam var ya ama...
1: İktidarın madem böyle bir gücü yani var, niye kimse... acaba 15 milletvekiliyle sınırlı tuttu diye soramadınız mı? Ertaç Eş Bey, o kurmaylarınıza kulis bilgisinde. Yani niye 15? Mesela 91 milletvekili. Niye 15? Hani böyle 6 ok sebebiyle 90'ı 6'ya böldüğünüzde 15 kalır, oklardan birine tekabül eder falan mı? Böyle bir matematik mi? Ya bu gerçekten sizin bu okurunuzun zekasıyla dalga geçiyor olmanız beni rahatsız ediyor. Bilmiyorum sizin
3: yok,
1: okurunuzda
3: şey var, çok,
1: hiçbir ben, şey olmuyor.
3: Bence önemsiz ya, değersiz.
1: Neyse
3: ya,
1: 15 milletvekiline baskı kuruyormuş geçme diye.
3: Ya Ömer abi gözünü seveyim ya. Şimdi ben anlatayım bak.
4: Sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
5: AK Parti CHP'nin bölünmesine nasıl bakıyor? İsrail'in tüm kışkırtmalarına rağmen Türkiye dünya barışı ve adaleti için hangi adımlar atıyor? Bölgeye emsal niteliği taşıyan terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme nasıl olacak? Mustafa Daş'tan doğrusu ne diye soruyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın cevaplıyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te yeni bir haber durağı akşam haberleriyle birlikteyiz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Ne olup bittiyse hepsini anlatmayı vaat ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'daydı. Hazreti Ali Camii'nde cuma namazını kıldı. Sonrasında gazetecilerin gündeme dair soruları vardı. Özellikle NATO zirvesi ve sonrasında İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğu ve elbette Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadet açılışının 6. yıl dönümü vesilesiyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Ekranınıza getireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu noktada diplomasi trafiği de devam ediyor. Telefon görüşmeleri var. Hepsini ekrana taşıyacağız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi için bir dönüm noktası. Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha bölündü. Yeni bir parti kuruldu. Yeni parti adı. Tabii o yeni parti adının da hukuki sürecine dair kimi sıkıntılar var ama konu o değil. 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel dahil istifa ettiler. Parti kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyi verdiler. Peki bundan sonra ne olacak? Kim ne diyor? Elbette pek çok yansıması var. Hepsini ekrana getireceğiz. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında gittikçe derinleşiyor. Soruşturma derinleştikçe yeni isimler ifadeye çağrılıyor. Bugün de yeni isimler geldi. Kimler geldi? Ne söylediler? En önemlisi pişmanlar mı daha önce yapmış oldukları o yayınlardan, o açıklamalardan ötürü? Hepsini ekrana taşıyacağız. Yaza bir yağmur molası vereceğiz. Yarın ve yarından sonra özellikle İstanbul ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Hatta yağış Tekirdağ'dan girdi İstanbul'a doğru yaklaşıyor. Nedir durum? Hepsini anlatacağız. Başlıyoruz.

0: Ayasofya Kebir Camii'nde sürdürülen koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Uri Aysoy hem çalışmalara ilişkin hem Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Fatih'in emaneti Ayasofya ezanla, duayla ve tüm ihtişamıyla ilelebet yaşamaya devam edecek dedi.
1: Ayasofya, ey muhteşem mabed, merak etme, Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler.
2: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında önemli bir aşama daha tamamlandı. Ayasofya-i Kebir Camii'nde gelinen son durumu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. Ayasofya-i Kebir Camii'nin aslına rücu edilişinin 6. yılında restorasyon çalışmaları da sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından Ayasofya-i Kebir Camii'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında önemli bir aşamayı daha başlattık ifadelerini kullandı. Ana kubbede gerçekleştirilecek güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının güvenli, sağlıklı ve kesintisiz şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan geçici çelik çatının yüksek güvenlik standartlarına sahip koruyucu brandayla kaplanmasına başlandı. Bakan Ersoy, bilim heyeti rehberliğinde yürütülen uygulamayla tarihi yapının iklim koşullarına karşı korunduğunu, eşsiz mozaiklerin güvence altına alındığını ve tüm çalışmaların özgün dokuya zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı. Kubbenin kurşun görünümüyle uyum sağlaması amacıyla gri renkte seçilen branda, yangın risklerine karşı en yüksek güvenlik standartlarını karşılayan alev yürütmez malzemeden üretildi. Uygulama öncesinde kubbenin mevcut yük dengesi ve geçici çelik konstrüksiyonunun taşıma kapasitesi dikkate alınarak mimari ve mühendislik gereklilikleri doğrultusunda ağırlık ve rüzgar yüküne ilişkin hesaplamalar tamamlandı.

0: Geçici koruma uygulaması tarihi yapının özgün dokusuna ve malzeme bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde titizlikle planlandı. Uygulama sayesinde hem kubbenin iç ve dış yüzeylerinde yürütülecek restorasyon çalışmaları hava koşullarından korunacak, hem çalışma alanındaki iş güvenliği en üst seviyede tutulacak. Restorasyon süreci boyunca Ayasofya-i Kebir Camii ibadete ve ziyaretçilere açık olmaya devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılını da yine sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Fatih'in emaneti Ayasofya, ezanla, duayla ve tüm ihtişamıyla ilelebet yaşamaya devam edecek, dedi.
1: Gözyaşlarıyla abdest alıp secdelere kapanacaklar.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılışının 6. yılını tebrik etti. Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının tüm İslam alemi için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Restorasyon çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü söyledi. Bu özel gün vesilesiyle Ayasofya Camii'ndeki kalabalık da her zamankinden daha fazlaydı.
0: Ayasofya açılacak, hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak. Öylesine açılacak ki dünümüz bugünümüze, yalnızlığımız kalabalığımıza kavuşacak. Öyle de oldu. Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin bu şiir tadındaki isteği 6 yıl önce gerçekleşti.
3: Bugün tarihi altın harflerle kazınan günün yıl dönümü. Takvimler 24 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Ayasofya prangalarını yıktı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma çıkışı Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılışının 6. yılını değerlendirdi.
4: 6. seneyi devriyesini şu anda kutladığımız, 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya-i Camii Kebir'inin hamdolsun tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu.
0: Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu söyledi.
4: Dolayı tabii çok çok mutluyuz. Ve Üstad Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli Ayasofya'yı, Cami-i Kebir'ini göstererek Ayasofya açılacak, Ayasofya bir gün açılacak derdi. Ve ben de takdimini o zaman yapmak bana nasip olmuştu. Ve biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sosyal medya paylaşımında da bulundu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yılını kutladı. Yaptığı paylaşımda Ayasofya 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu. Bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadelerine yer verdi.
5: İnan ki inanmıyordum cami olacağına. Tayyip Erdoğan'ın verdiği bütün sözleri tutacağına inanıyordum ve benim için sürpriz olmadı. Ayasofya, ya bütün camiler önemli ama Ayasofya'nın dış ülkelere karşı bence çok önemi var ve cami olması gerekiyordu.
6: Çok heyecanlıyız. Ben Diyarbakır'dan geldim buraya. İlk uğradığım durak burası oldu.
3: Fatih Sultan Mehmet'in fetih nişanesi olan Ayasofya-i Kebir Camii'nin minarelerinden tam tamına 6 yıldır ezanı Muhammedi yankılanıyor. Bu süre zarfında da dünyanın dört bir yanından 30 milyonu aşkın ziyaretçi Ayasofya-i Kebir Camii'ne akın etti.
7: Ayasofya hem İslam alemi için, hem Türk milleti için, hem Osmanlı için büyük anlamlar ifade ediyordu. Maalesef belli sebeplerden dolayı müzeye çevrildi. Ama fethin nişanesi sizin buyurduğunuz gibi. Biz de sabah Mescid-i Nebi'den geldik.

0: geldik. 15 günlük bir umre programımız vardı ailecek. Akşam Kayseri'ye döneceğiz. Ailem rica etti. Bir Ayasofya'yı da ziyaret edelim dedi.
1: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz cami yaptığı için. Yani çok mutluyuz. Öyle gururluyuz yani.
2: Namaz kılacağım abla. Yani burası müzeymiş galiba eskiden. Cami oldu. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi, Çağları Aşan Mabet Ayasofya adlı program düzenlendi. Programa İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da katıldı.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
5: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü. Fatih'in fetih nişanesi koleksiyon bir eserle taçlandı. Fethin mührü, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi eseri kamuoyuna basın toplantısıyla tanıtıldı.
6: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve aziz milletimizin güçlü iradesi sayesinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi yeniden asli hüviyetine kavuştu. 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınan ilk cuma namazıyla Ayasofya'nın kubbeleri yeniden tekbirlerle, salavatlarla ve Kur'an tilavetleriyle yankılandı.
5: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümüne özel bir eser hazırlandı. Ayasofya'yı tüm yönleriyle ele alan ve koleksiyon niteliği taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ön sözünü yazdığı Fethin Mührü, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi isimli seçkin eser raflarda yerini aldı. Bilimsel kaynaklar ve zengin arşiv belgeleriyle Ayasofya'nın asırlara yayılan hikayesini kapsamlı bir bakış açısıyla ele alan eserde hiç yayınlanmayan fotoğraflara da yer verildi.
6: Muhteşem Mabet Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi kitabımızla Ayasofya'nın tarihi, mimari, sanatsal ve manevi derinliğini kapsamlı bir şekilde ele alan akademik ve kültürel bir başvuru kaynağı oluşturmayı hedefledik. CİMER'in Hiç Dinmeyen Gündemi Ayasofya Müzesi'nden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kitabımızda ise vatandaşlarımızın CİMER'e gönderdikleri Ayasofya'nın açılmasına yönelik talepleri ve sonrasında tebrik ve memnuniyetlerini ifade eden mesajları derledik.
5: Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi, Çağları Aşan Mabet, Ayasofya paneli ve kitap tanıtımına Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da katıldı.
7: Başta medeniyetimizin dehalarından Mimar Sinan olmak üzere Osmanlı mimarları Ayasofya'ya ekledikleri minareler, payandalar, şadırvanlar, medreseler ve hat levhalarıyla yapıyı adeta yeniden yorumlamışlardır. Geçmişin mirasını İslam estetiğinin tevhid potasında eriterek asırlarca Süleymaniye'ye, Sultanahmet'e, Selimiye'ye ilham veren bir okul haline getirmişlerdir. İçerisine nakşedilen o devasa hat levhaları mekanı bütünüyle bir camiye dönüştürürken Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından kubbesine nakşedilen Allahu nuru semavati vel ard, Allah göklerin ve yerin nurudur ayeti de yapının orijinal ihtişamını tevhid ile taçlandırmıştır.
3: Siyaset cephesinde de bugün önemli gelişmeler vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünme sonunda tamamlandı. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili CHP'den istifa ettiler. Yeni partinin kuruluş dilekçesini de İçişleri Bakanlığı'na verdiler. Partinin kurucular kurulunun ilk toplantısında ise Özgür Özel genel başkan seçildi.
8: Partimiz ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki süreçte bir süre ilk seçime kadar görev yapacak.
9: Beklenen oldu. CHP'de bölünme resmiyet kazandı. Yeni partinin kurulmasına yönelik başvuru İçişleri Bakanlığı'na yapıldı.
8: Yolumuz açık olsun.
9: Özgür Özel cephesi güne hareketli başladı. Özel'in yeni parti öncesi CHP'den istifa etmesi bekleniyordu. Özgür Özel'in hem istifa hem yeni partiye ilişkin imzaları kameralara böyle yansıdı.
10: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
9: Daha sonra Özel'in yeni partideki genel başkan yardımcısı Murat Emir dosyaları İçişleri Bakanlığı'na getirdi. Dilekçe resmen verildi. Parti resmiyet kazandı.
11: Yeni partimizi, yepyeni partimizi kurduk, kuruyoruz.
9: Özgür Özel İçişleri Bakanlığı'na dilekçenin verilmesinin ardından Hacı Bayramı Veli Camii'ne geçti. Cuma namazı sonrası ilk açıklamasını yaptı.
8: Bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum.
9: Yeni partinin kurulmasıyla Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti. İstifalarla mecliste sandalye dağılımı değişti. CHP

0: Bundan sonra yeni partide CHP'deki safahatı izliyoruz. Elbette yeni gelişmeleri oldukça paylaşacağız diyelim. Siyasi partiler arasında terörsüz Türkiye mesaisi de bir yandan devam ediyor. Artık malum sona gelindi. AK Parti ve DEM Parti heyetleri terörsüz Türkiye sürecine dair mecliste bugün bir araya geldiler. AK Parti ve DEM Parti heyetleri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve parti sözcüsü Ömer Çelik temsil etti. Mecliste gerçekleşen görüşmede heyetler terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durumu değerlendirdi. Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetinin AK Parti ile gerçekleşen görüşmede çerçeve yasanın meclis tatile girmeden tamamlanması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.
1: Arkadaşlar çeker misin? Foto mu abi arkadaşım? Arkadaşım çöker misin?
0: Ahbap Derneği soruşturması giderek derinleşiyor. Her gün yeni bir gelişme. Soruşturma kapsamında bağış çağrısı yapan ve sosyal medyada şüpheli Haluk Levent'i öven paylaşımlar yapan bazı ünlü isimler ifadeye çağrılmıştı. Gazeteci Ruşen Çakır, oyuncu Azal Kaya, gazeteci Özlem Gürses ve Fatih Altaylı'nın ifadelerinde dikkati çeken detaylar var.
2: Deprem döneminde halkın paraları bağış adı altında toplandı. Toplumun vicdanı en hassas olduğu anlarda kullanıldı. Şimdi o bağışları suistimal edenler için hesap vakti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında Ahbap'a bağış çağrısı yapan ve Haluk Levent'i övücü paylaşımlarda bulunan Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ın ifadesine başvurulması kararlaştırıldı.
3: İfade bittiğinde...
2: Ahbap soruşturmasında ifade veren isimlerden biri gazeteci Ruşen Çakır'dı. Çakır'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ruşen Çakır, yaptığı haberin deprem döneminde bölgede görev yapan gazetecilerden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Herhangi bir şekilde bağış toplanmasına yardımcı olmadığını söyledi. Ailesiyle birlikte Ahbap Derneği'ne cüzi miktarda bağış yaptığını ifade etti. Çakır'ın dikkati çeken bir cümlesi de vardı. "Herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum," dedi.
4: Herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum. Haberde Ahbap Derneği'nin faaliyetinin yerinde olduğunu yazdım. Muhabir meslektaşlarımızın bizlere ilettiği bilgiler doğrultusunda bu haberi yaptım. Haluk Levent isimli kişiyi şahsen tanımam. Sadece kendisini sanatçı olması münasebetiyle bir vatandaş olarak bilirim. Herhangi bir şekilde para toplamasına yardımcı olmadım. Tamamen bu yapılan haber o şartlarda bir durum değerlendirmesiydi. Şahsım olarak ve ailem tarafından da Ahbap Derneği'ne çok cüzi miktarda deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımda bulundum.
2: Ruşen Çakır kendisine sorulan, "Özür dileyecek misiniz? Emeğinizin geçtiği bütün bağışları hak sahiplerine kendi kişisel servetinizden olmak üzere iade edecek misiniz?" sorusuna ise üzgün olduğunu belirterek cevap verdi.
4: Haluk Levent ve bu dernekle uzaktan yakından bir ilişkim yoktur. 6 Şubat depremi ülkece ve milletimiz olarak tüm bireyleri zorluk içerisinde düşünen bir durumdur. Bir derneğin bu şekilde hareket etmesi gerçekten çok üzücü. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da ve yine bir gazeteci olarak da beni üzmüştür. Ben de bu derneğe yardımda bulundum. Umarım bir an önce suçlu olan kişilerin cezalandırılmasının gerçekleşmesini isterim.
2: İfade veren bir diğer isim oyuncu Hazal Kaya'ydı. Hazal Kaya, Ahbap Derneği'ne 120 bin lira bağış yaptığını belirtti. "Ben de mağdurum," dedi. Deprem döneminde yardım faaliyetlerine destek olmak amacıyla Babala TV'nin yayınına ise kendi isteğiyle katıldığını belirtti.
5: "Ahbap'a şahsen 120 bin TL bağış yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Güvenimizin bu şekilde zedelenmesi nedeniyle çok üzgünüm."
2: Gazeteci Özlem Gürses de ifade veren isimler arasındaydı. Gürses, deprem öncesi Haluk Levent'le hiçbir çalışması olmadığını, yalnızca depremin 3. yıl dönümünde canlı yayına konuk aldığını söyledi. Özür dilemektense kaçındı.
6: "Haluk Levent'le deprem öncesinde röportaj, özel haber dahil hiçbir çalışmam olmadı. Yalnızca depremin 3. yıl dönümünde Hatay'dan direkt bağlantıyla canlı yayına konuk almıştık. Kendisinin deprem acılarını yaşayan insanların yanındaki hal ve hareketlerini yanlış bulduğumu rejideki arkadaşlarıma iletmiştim. Haluk Levent sürekli kamu görevlileriyle ve sahada fotoğraflar vererek insanların kafalarını karıştırdı. Ben özür dilemeyi gerektirecek bir şey yapmadım."
2: Soruşturma kapsamında adliyeye çağrılan

0: Fatih Altaylı'nın da ifadesi ortaya çıktı. Altaylı, Haluk Levent'e ve Ahbap Derneği'ne verdiği desteği kabul etti, pişman olduğunu belirtti.
1: Benim Ahbap Derneği'ne veya Haluk Levent'e maddi olarak herhangi bir yardımım söz konusu değildir. Kendisine para göndermedim. Ahbap Derneği'nin topladığı paraları da daha sonra bu yardımların ilgililerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda açıkçası araştırma yapamadım. Benim de Ahbap'la ilgili olumlu yönde söylemlerim olmuş olabilir. Ancak şu an görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Gelinen aşamada Haluk Levent'e ve Ahbap Derneği'nin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum.
0: Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında yürütülüyor. Daha önce düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri uygulanmış, bazı mal varlıklarına el konulmuştu. Bu kapsamda ifade vermesi kararlaştırılan isimlerin beyanları da dosyaya eklenecek.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da sosyal konut kural çekim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, o zor günlerde devlet nedir ne değildir herkese gösterdik. Geçici kampanyalar birer rüzgardır dedi.
3: O zor günlerde devlet nedir ne değildir herkese gösterdik.
4: Yüzyılın konut projesinde ikinci kura aşamasına geçildi. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan sosyal konut projesinde Malatya'da 8448 daire sahibini buldu. Programda konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehirde inşa edilecek 8448 konut için anahtar teslim tarihini açıkladı.
3: Kurada evi çıkan vatandaşlarımızın da evlerine inşallah Ağustos ayı itibariyle teslimlerini yapıyoruz ve bugün kurallarını çektiğimiz vatandaşlarımız Ağustos ayında sağlam, huzurlu, güvenli yuvalarına inşallah kavuşacaklar.
4: Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kura çekiminde 8448 asil hak sahibine ait 3+1 konutların blok, kat ve daire numaraları tek tek belirlendi. Asrın inşası kapsamında deprem konutlarını teslim ederken bölgeye yönelik çalışmaların devam edeceğinin sözünü verdiklerini belirten Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 500 bin sosyal konut hamlesinin bu anlayışın en güçlü göstergelerinden biri olduğunu söyledi.
3: O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Afet günü algı günü değildir. Afet günü dayanışma günüdür. Biz acıyı hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık. Kara propagandaya asla boyun eğmedik. Polemik değil, hep eser ürettik.
4: Sosyal konutların teslim takvimini de açıklayan kurum, kurada evi çıkan vatandaşların yeni yuvalarına kavuşmaya Ağustos ayında başlayacağını bildirdi.
3: Konutlar, kuraları çekilip hemen akabinde nasıl teslim edilirmiş gelsinler görsünler. İşte iş bilenin, kılıç kuşananın diyoruz. Rabbim tüm hemşehrilerimizin yeni yuvalarında sağlıkla, huzurla, bereketle oturmayı nasip etsin diyorum.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusunda şahsi temsilcisi Maria Angela Huilgin Cuellar'ı kabul etti. Kabul, Kıbrıs meseleleri üzerine gerçekleşti. 27-29 Temmuz tarihlerinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Adası'nı ziyaret edecek. Ziyaret hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem Güney Kıbrıs Rum yönetimine gerçekleşecek. Ziyaret öncesi de Kıbrıs konusunda şahsi temsilcisi Cuellar Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kendisini bakanlıkta kabul etti. Temsilci Bakan Fidan'dan Kıbrıs konusunda güncel gelişmeler hakkında bilgi aldı. Bakan Fidan görüşmede temsilciye Türkiye olarak hem ana vatan hem garantör ülke olarak iki devletli çözümden yana olduklarını iletti. Fidan ayrıca adada Kıbrıs Türklerinin egemenliğini, eşitliğini kabul etmeyen bir yaklaşımı kabul etmediklerini de Guterres'in Kıbrıs temsilcisine özellikle iletti. Türkiye'nin savunma sanayinde ard arda attığı dev adımlar Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rum lobisinde büyük bir paniğe sebep oldu. Rum lobisi Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve milli muharip uçak Kaan'ın

0: motorlarının satışını engellemek için Amerikan Kongresi'ne yine mektup gönderdi. İçerisinde teknoloji sızdırma gibi asılsız iddiaların yer aldığı mektubun en dikkati çeken kısmı ise Yunanistan'ın bölgesel askeri avantajını kaybetme korkusuydu.
1: ABD Başkanı Trump F-35 ve Kaan motorları için yeşil ışık yaktı. Yunan ve Rumlar paniğe kapıldı. ABD'deki Yunan ve Rum lobileri Türkiye'nin savunma sanayindeki tarihi ilerleyişini durdurabilmek için girişimlerine hız verdi. Amerikan Kongresi'nin nezdinde etkili olan Kıbrıs için Uluslararası Koordinasyon Komitesi, yani kısa adıyla PSK, kongre üyelerine yine bir mektup yolladı. Mektubun temel amacı Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının ve Kaan Milli Muharip Uçak Projesi'nde kullanılabilecek motorların tedariğinin önüne geçmek. PSK'nın mektubunda satışı engellemek için Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri, Hamas konusundaki tutumu ve ABD yaptırımlarına katılmaması gerekçe olarak sunuldu. En dikkati çeken karalama kampanyası ise teknoloji sızıntısı iddiası oldu. Mektupta Türkiye'nin F-35 teknolojisine erişmesinin Amerikan ulusal güvenliği açısından risk oluşturacağı öne sürüldü. Uçağa ait kritik bilgilerin Ankara üzerinden Çin, İran veya Kuzey Kore gibi ülkelere ulaşabileceği gibi tamamen asılsız iddialara yer verildi. Mektubun satır aralarındaysa Atina yönetiminin asıl korkusu gün yüzüne çıktı. Diplomatik ve stratejik bahanelerin ardına sığınan Rum lobisi metnin bir bölümünde açıkça Yunanistan'ın bölgesel askeri dengedeki konumuna vurgu yaptı. Türkiye'ye F-35 verilmesinin Yunanistan'ın sahip olduğu askeri avantajlardan birini ortadan kaldıracağı savunuldu. Washington yönetimine satışı durdurun çağrısı yinelendi.
2: Kısıtlamaların kaldırılmasıdır.
0: Yunanistan-Türkiye korkusuyla ülke tarihinin en büyük silahlanma programını başlattı. 4.2 milyar avroluk savunma paketi onaylandı. Programın merkezinde ise soykırımcı Netanyahu yönetimiyle yapılan Aşil Kalkanı projesi yer alıyor. Sovyet döneminden kalma eski sistemlerin yerini alacak olan bu projede İsrail menşeli hava savunma sistemleri kullanılacak.
3: Neus antropus που θα χειριστούν το μέλλον της πατρίδας μας.
1: Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı. Atina'nın yerli savunma sanayisi yeterli olmadı. İsrail'e sarıldılar. Mitsotakis hükümeti soykırımcı Netanyahu yönetimiyle milyarlarca avroluk silah anlaşması imzaladı. Yunanistan askeri kapasitesini yenilemeyi hedefliyor. Gündem 2030 silahlanma programının büyük bir bölümünü onayladı. Paketin merkezinde İsrail savunma sanayisi şirketlerinin yer aldığı 3,5 milyar avroluk Aşil Kalkanı projesi yer alıyor. Sovyet döneminden kalma eski sistemlerin yerini alacak olan bu projede Barak MX, Davut Sapanı ve Spider gibi İsrail menşeli hava savunma sistemleri kullanılacak. Sistemin 35 ay içinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Yunanistan'ın bu adımının ardındaki temel motivasyonsa İsrail basınında geniş yankı buldu. Maariv gazetesi bu hamleyi açıkça Türkiye'ye karşı 3,5 milyar avroluk kalkan diye niteledi. Haberde Türkiye'nin İHA-SİHA teknolojilerinden donanma yatırımlarına kadar savunma sanayinde kaydettiği atılımların Atina'yı stratejik bir denge arayışına ittiğini vurguladı. Öte yandan Yunanistan aşil kalkanının komuta kontrol yazılımını tamamen kendi elinde tutarak operasyonel bağımsızlığını korumayı ve projeye 700 milyon avroluk yerli sanayi katkısı sunmayı hedefliyor. Gündem 2030 planı sadece hava savunmasıyla sınırlı değil. Ülke tarihinde ilk kez radarlar, bataryalar ve sahadaki askerlerden gelen veriler yapay zeka destekli tek bir dijital ağda toplanacak. Paket kapsamında ayrıca 2027'de teslim alınmaya başlanacak 3 adet C-390 Millennium nakliye ve havada yakıt ikmal uçağı, Heron-1 ve VBAT insansız hava araçları, özel operasyon denizaltı araçları ve MEKO fırkateynlerinin modernizasyonu yer alıyor. Atina yönetimi bir yandan da Türkiye'nin olası F-35 tedariği ihtimaline karşı kendi F-35 teslimat takvimini öne çekmek için Washington nezdindeki girişimlerini hızlandırıyor.
0: Amerikalı pedofili milyarder Jeffrey Epstein'in davası yine şüpheli bir ölümle gündemde. Epstein'e yıllarca genç kadın bulan isimlerden Daniel Siyat hakkında yürütülen soruşturma sürerken yaşamını yitirdi. Daniel Siyat, Cezayir doğumlu Fransız bir model menajeriydi. Jeffrey Epstein'e yıllarca genç kadın bulan isimlerin biri olarak biliniyordu. Siyat, tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle soruşturma altındaydı. Fransa'daki evinde 69 yaşında ölü bulundu. Savcılık tarafından ifadesi alınamadan yaşamını yitirmiş oldu. Ölüm nedeni Otopsi sonrasında belirlenecek Daniel Siyat'ın

0: Adı Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın kamuoyuna açtığı dosyalarda 1000'den fazla belgede yer alıyordu. Savcılar söz konusu kişiyi kilit tanık olarak görüyordu. Ölümü dosyadaki soru işaretlerini daha da büyüttü. Jeffrey Epstein de 2019'da tutulduğu hapishanedeki hücresinde ölü bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bir mitingine siyasi mesajlardan çok tebessüm ettiren bir an damga vurdu. Trump'ın hemen arkasında oturan ve kıyafetiyle, abartılı hareketleriyle Trump'ın taklidini yapan bir genç sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar.
1: Trump gibi giyindi, konuşmasını taklit etti. Trump'tan çok onun taklidi gündem oldu. Görüntüler ABD Başkanı'nın Georgia eyaletindeki mitinginden. Trump Georgia'daki bir lisede konuştu. Ancak mitingin ardından kamuoyunun gündeminde Trump'ın açıklamalarından ziyade kameralara yansıyan bu ilginç anlar vardı. Trump'ın konuşma yaptığı sırada hemen arkasındaki tribünde oturan ve tıpkı onun gibi takım elbise giyen bir genç tüm dikkatleri üzerine çekti. Trump'ın konuşması sırasındaki abartılı el ve mimik hareketlerini arkadan birebir taklit etti. O anlar canlı yayında saniye saniye ekranlara yansıdı. The history of our country and Americans are working today.
0: Avrupa orman yangınları, Güney Asya sellerle mücadele ediyor. Özellikle Fransa, İspanya ve İtalya'da alevlerin önü alınamıyor. Durum çok ciddi.
1: Bir yanda şiddetli sıcak dalgaları, önü alınamayan orman yangınları. Diğer yanda fırtınalar, seller. Dünyanın dört bir yanında afetler var. Avrupa'da özellikle Fransa'da durum ciddi. Ülkenin güneyindeki Kontinyan kasabası yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ancak alevlerin önü alınamıyor. Hava çok sıcak ve kuru. Bu da müdahaleyi zorlaştırıyor. Alevler yayılırken ünlü tatil bölgelerinden Kefferre Yarımadası'nda botlarla tahliye emri verildi. Daha önce de farklı noktalarda yaklaşık 20 bin kişi güvenli bölgelere nakledilmişti. Şu ana kadar 2000 hektardan fazla yeşil alan yok oldu. Hükümet yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği'nden destek istedi. Orman yangınlarının en kötü etkilediği ülkelerden biri de İspanya. Başkent Madrid yakınlarında tehlike büyük. Playa de la Presa bölgesinde seferberlik var. Yangınları söndürmek için ekipler canla başla mücadele ediyor. Başkent Madrid ve çevresinde acil durum ilan edildi. Alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İtalya'nın da orman yangınlarıyla başı dertti. Sicilya'daki yangına 6000'den fazla personel müdahale ediyor. Bir itfaiyeci hayatını kaybetti. Pek çok kişi tahliye edildi. Bir yandaysa fırtınalar var. Burası Çin. Oluşan hortum ağaçları devirdi, araçları havaya savurdu. Hindistan'da ise şiddetli yağış sel getirdi. Assam eyaletinde 40'tan fazla can kaybı var. Ayrıca çok sayıda hayvan telef oldu. Mahsur kalan bir balıkçı helikopterle kurtarıldı. Benzer manzaralar Pakistan'da da vardı. Muson yağmurları sellere ve su baskınlarına yol açtı. Kış mevsimini yaşayan Güney Amerika ülkelerinden Şili'de ise kar fırtınası etkili oldu. En az 13 kişi hayatını kaybetti.
0: Yapay zeka devriminde skandal bir güvenlik ihlali yaşandı. OpenAI'ın geliştirdiği en gelişmiş otonom modellerden biri test edildiği sanal ortamdan kaçarak dev bir platformu kendi kendine hackledi. Sektörde şok etkisi yaratan bu olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri Kongresi acil olarak harekete geçti ve kontrolden çıkan yapay zekayı durdurmak için acil kapatma anahtarı yasasını sundu.
1: Yapay zeka dünyasında endişeyle beklenen senaryolardan biri gerçeğe dönüştü. OpenAI'ın laboratuvar ortamında test ettiği en gelişmiş otonom modellerinden biri, izole edildiği sanal ortamdan yani kum havuzundan kaçmayı başardı. Kendi kendine açık internet erişimi sağlayan model bununla da yetinmeyip, yapay zeka topluluğunun dev platformlarından Hugging Face'in iç sistemlerindeki açıkları tespit etti, platformu hackledi.

0: Bu otonom saldırı sektör uzmanları tarafından benzeri görülmemiş bir olay olarak nitelendi. Küresel çapta da büyük bir güvenlik endişesine yol açtı. Yaşanan kriz sonrası ABD harekete geçti. Temsilciler Meclisi üyeleri yapay zeka acil kapatma anahtarı yasası başlıklı yeni bir kanun teklifi sundu. Yasa tasarısı İç Güvenlik Bakanlığı'na kontrolden çıkan yapay zeka modellerini yavaşlatma veya tamamen kapatma emri verme yetkisini tanıyor. Mevcut durumda şirketlerin sistemleri için sadece bir gaz pedalına sahip olduğunu belirten uzmanlar, artık bir fren pedalının yasal zorunluluk olması gerektiğini vurguluyor. Geçtiğimiz günlerde Anthropic şirketine ait bazı yapay zeka modelleri de siber korsanlık riskleri nedeniyle ABD Ticaret Bakanlığı tarafından engellenmişti. Yapay zekanın sadece soru yanıtlayan bir araç olmaktan çıkıp finans, ulaşım ve askeri savunma gibi kritik sistemleri kontrol eden eylemsel bir yapıya dönüşmesi riskleri daha da büyütüyor. Gelişmelere ilişkin en çarpıcı öngörü ise teknoloji milyarderi Elon Musk'tan geldi. Musk, yapay zekanın tahminen 5 yıl içinde insanlığın toplam zekasını aşabileceğini belirtti. O noktadan sonra yapay zekanın insanlardan daha iyi yapamayacağı hiçbir şeyin kalmayacağı uyarısında bulundu.
1: Now, America

0: İstanbul Beyoğlu'nda metruk bir bina çöktü. Mahalleli neye uğradığını şaşırdı. Şans eseri yaralanan olmadı. Üsküdar'da ise gece saatlerinde bir binanın balkonu çöktü. Binada yaşayanlar hızla tahliye edildi.
1: Sarsıntı dahi olmadan çöktü. Mahallede büyük panik yaşandı. İstanbul Beyoğlu'nda akşam saatleri iki katlı binadan ses duyuldu. Çok geçmeden de bir anda çöktü. Mahalleli gürültüyle sokağa döküldü. Neyse ki bina metruktu. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Ancak çökmenin şiddetiyle kopan parçalar park halindeki araçlara isabet etti. Araçlar hasar aldı. Ekiplere haber verildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Molozların kaldırılmasıyla araçtaki hasar ortaya çıktı. Üsküdar'da ise 4 katlı binanın balkonu kısmen çöktü. Binadakiler kendini dışarı attı. Büyük panik yaşandı.
2: Bu evi kapatacağız, size yer bulacağız. Diyerek bizi dışarı çıkarttılar abi.
1: Zabıta ve itfaiye ekipleri olay yerine gitti. İnceleme sonucu bina mühürlendi. Yok be,
0: sırada Manisa'dan bir trafik kazası haberi var. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Trafik kazasının araç içi kamera görüntüleri de çıktı ortaya. Özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne seriyor.
3: Panel vanla özel halk otobüsü çarpıştı. Bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazaya ait görüntüler korku dolu anları gözler önüne serdi. Kaza Manisa Şehzadeler Karaoğlanlı Mahallesi kavşağında meydana geldi. İzmir-Ankara karayolu istikametine doğru seyir halinde olan özel halk otobüsü, kavşağa çıktığı sırada Manisa istikametinden Turgutlu istikametine seyir halinde olan araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak kavşaktaki refüje çıktı. Bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle özel halk otobüsünde bulunan yolcuların bazıları yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak o yaralılardan biri kurtarılamadı. Yol tek şeritten güvenli bir şekilde trafiğe açılırken savcılık incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Asım Giryeç'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Bolu'da ise bir cip 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İki feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
3: Yollar yine kan gölüne döndü. İki feci kazada 5 kişi can verdi, 2 kişi de yaralandı. İlk görüntüler Şanlıurfa'dan. Siverek Diyarbakır karayoluydu. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi ve defalarca takla attı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hurda'ya dönen otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Hamza, 53 yaşındaki Safiye ile 30 yaşındaki Mizgin Kesik kurtarılamadı. Acı haberi alan ve olay yerine giden yakınları sinir krizi geçirdi. Sürücü ise ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Bir kaza da Bolu'da meydana geldi. Ava gitmek için yola çıkan 3 kişinin içinde bulunduğu cip kontrolden çıktı. Sonra da 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Feci kazada araçta bulunan 20 yaşındaki Emre Yaman'la sevgilisi Ceyda Öztürk can verdi. Aracı kullanan ve Emre Yaman'ın ağabeyi Enes Yaman'sa kazadan yaralı olarak kurtuldu. Hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı.
0: İstanbul'da trafikte aksiyon dolu kovalamaca yaşandı. Minibüslere uyuşturucu baskını düzenlendi. Araçlarda kilolarca uyuşturucu madde bulundu. Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını genişleten emniyet, Büyükçekmece'deki bir evde de yine kilolarca uyuşturucu madde ele geçirdi. Toplam 4 şüpheli yakalandı.
3: Müzik.
4: Otoyolda nefes kesen bir takip yaşandı. Minibüslere uyuşturucu baskını yapıldı. Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul polisi Tuzla ve Ataşehir'de uyuşturucu sevkiyatında kullanılan iki aracı gece yarısı yakın takibe aldı. Nefes kesen takip sonrası araçların önü kesildi. Yapılan aramalarda 27 kilo 550 gram uyuşturucu madde bulundu. Büyükçekmece'de bulunan bir ikamete de baskın düzenlendi. Buradaki operasyonda da evde 82 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira da bulunanlar arasındaydı. Öte yandan konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve katkı maddelerine imha edilmek üzere el konuldu.
0: Bursa'da iki katlı bir evde çıkan yangına uykuda yakalanan ve alevlerin arasında kalan 30 yaşındaki Erkut Şentürk hayatını kaybetti.
3: Alevlerin arasında kalan genç yanarak can verdi. Sabahın ilk ışıklarıydı. Bursa İsmetiye mahallesindeki bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürebilmek için seferber oldu ve dakikalar sonra yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemelerde 30 yaşındaki Erkut Şentürk'ün cansız bedeni bulundu. Yangına uykuda yakalandığı ve alevlerin arasında kaldığı anlaşıldı. İncelemelerin ardından Erkut Şentürk'ün cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Toprak Mahsulleri Ofisi günlük alım rekoru kırdı. Verilere göre kışın bir ayda satılan hububat son dönemde bir günde çiftçiden geri alındı. Yapılan alımlarla çiftçinin cebine 34 milyar lira girdi.
5: Toprak Mahsulleri Ofisi üreticiye can suyu oldu. 21 Mayıs'tan beri 8.3 milyon ton hububat alımı yapıldı. Günlük alım miktarı 370 bin tona çıktı. Verileri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Buna göre Toprak Mahsulleri Ofisi kışın bir ayda sattığı hububat miktarını hasat döneminde bir günde geri aldı. Mayıs-Temmuz döneminde hububat alımları gün gün arttı. Öyle ki son günlerde alış rekor seviyeyle günlük 370 bin tona çıktı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2023'e göre iki kat fazla alım yaptı. Üreticiden yapılan alımlar karşılığında çiftçilerin cebine 34.3 milyar lira girdi sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin satışlara 1 Ekim'de başlayacağını belirtti.
0: Arnavutköy Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk yerli ve milli deniz dalga enerjisi elektrik üretim alanı hayata geçirildi. Program düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.
1: Yenilenebilir enerji alanında yeni bir gelişme yaşandı. Yerli teknolojiyle geliştirilen uygulama Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlaması açısından oldukça önem taşıyor. Türkiye'nin yerli ve milli deniz dalga enerjisi elektrik üretim alanı Arnavutköy Belediyesi tarafından Karaburun'da kuruldu. Çevre dostu ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncülük edecek olması nedeniyle dikkati çekiyor.
6: Projemizin ilk etabında 25 kW kurulu güce sahip pilot sistemimizi başarıyla devreye aldık, hamdolsun.
1: Karadeniz'in dalga potansiyelini elektrik enerjisine dönüştüren proje, yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen sistemi sayesinde Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunmayı amaçlıyor. Yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla 60 kW kurulu gücü ulaştırılan tesisin yıllık 184 bin kW saat elektrik üretmesi hedefleniyor. Üretilecek enerjiyle Karaburun Sosyal Tesisleri, Zabıta Hizmet Binası, Belediye Hizmet Noktası, Arnavutköy Kahvecisi ve sahil aydınlatmalarının enerji ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor.
6: Bugün hedeflerimiz yerli ve milli teknolojileri sahada doğrulamak, sürekli geliştirmek ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunacak yepyeni bir ekosistemin temellerini Arnavutköy'den atmak.
0: İstanbullulara bir iyi bir kötü haber var. İyi haber, hafta sonu sıcaklıklar düşecek ama yağış var. Eğer dışarıda bir planınız varsa bir daha düşünün.
7: İstanbul'un tüm ilçelerinde yağış görülecek. Tabii zaman zaman kuvvetli yağışlar olabilir.
3: Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası hafta sonu etkisini gösterecek. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağış beklenirken uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
8: Şemsiyeleri hazırlayın. Hafta sonu İstanbul'da sıcaklıklar düşecek, gökyüzünün rengi değişecek. Peki en çok hangi bölgeler etkilenecek, yağış ne kadar sürecek?
7: Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdik. Cuma akşamı yani gece 24'ten sonra yani cumartesi diyelim artık gece saatlerinden itibaren yağmur ve soğuk hava, serin hava diyelim, serin hava kendini gösterecek.
3: Yağışlı ve serin hava cumartesi günü etkisini sürdürecek. Pazar gününden itibarense doğuya doğru çekilmeye başlayacak. Yeni haftayla birlikte yağışların azalması ve sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.
7: Pazar günü öğlenden itibaren yağış doğuya doğru kayacaktır. Pazartesi itibaren İstanbul'da yağış beklemiyoruz.
8: Hafta sonu planları yağmura takılabilir. Üstelik kuvvetli yağış beraberinde sel ve su baskını riskini de getiriyor.
7: Yani vatandaşlarımızın kuvvetli yağışlarda yüksek kesimlerde veyahut da kendilerini koruyabilecek yerlerde olmalarında fayda var. Ayrıca vatandaşlarımızın tabii ki hava serinledi. En azından üzerlerine ince bir giysi de almalarında fayda var.
3: Kimi vatandaş kuvvetli yağışa evinden şahit olacak, kimi sağanağa rağmen planına uyacak.
9: Zaten yağmuru seven bir insanım ben de. Hiç plan yapmadım. Ya yağsın, en azından barajlarımız dolar. Daha güzel bir şey yani.
10: Planım var evet ama toplu taşımayla gideceğiz artık yani. Yapacak bir şey yok. Yani önlemimizi alacağız. Yapacak bir şey yok.
11: Yani onun için dışarı çıkmamayı düşünüyoruz. Evde dinlenmeyi düşünüyoruz planımız.
0: Kısa bir ara devam edeceğiz.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: On sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
2: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Profesör Doktor Asım Güney Köksal. Okur yazar Cumartesi 14.25'te 24'te.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerde bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu oyuncu Deniz Boluşuk. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse, ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
5: Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: AK Parti CHP'nin bölünmesine nasıl bakıyor? İsrail'in tüm kışkırtmalarına rağmen Türkiye dünya barışı ve adaleti için hangi adımlar atıyor? Bölgeye emsal niteliği taşıyan terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme nasıl olacak? Mustafa Daş'tan doğrusu ne diye soruyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın cevaplıyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta bir millet iki devlet anlayışının nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dönüm noktalarını Profesör Doktor İbrahim Telloğlu'na soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19, 24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 24 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon gün geçtikçe yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı yine tehdit etti. Tahran yönetimi de sessiz kalmıyor. İran'ın bölgedeki CIA tesislerini vurduğu iddiası var. Peki bu hassas operasyon nasıl gerçekleşmiş? Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminden son durum nedir? Yansıyanlar neler? Hepsine bakacağız. Gözler bir süredir İran'a çevrilmişken İsrail'in Filistin'de işlediği soykırım suçları da unutulmuyor. Bu kez vicdan seferi karayoluyla ablukayı delmeyi amaçlıyor. Srebrenica'dan Filistin'e doğru yolculuk ne zaman başlayacak? Detayları aktaracağız. İstanbul'a dev bir proje daha kazandırılıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu projesi için ilk adım atıldı bile. İhale sürecine geri sayım başladı. Yeni projeyle İstanbul nasıl bir ulaşım hattı kazanacak? Megakentin yoğun trafiği yeni hatla biraz olsun nefes alabilecek mi? Paylaşacağız. Yüksek aidatlar ev sahipleri ve kiracıları mağdur ediyor ancak bu durum tersine dönebilir. İnşaat sektörü yeni bir dönüşümün eşiğinde. Yeni proje sistemiyle konut sahiplerinin para kazanması bile mümkün hale gelebilecek. Peki nasıl derseniz anlatacağız. Akran zorbalığı kanayan bir yara olmaya devam ediyor. Bu kez 10 yaşındaki bir çocuk sokak ortasında kendisinden yaşça büyük bir başka çocuğun saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kameralara da yansıdı. Talihsiz çocuğun sağlık durumu nasıl? Saldırgan çocuk yakalanabildi mi? Paylaşacağız. Detaylar ve daha fazlasıyla akşam haberleri devam ediyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Cuma çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündemde Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin yankıları ve İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğu da vardı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları.
1: Geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin geri dönüşlerin son derece olumlu olduğunu ifade etti.
1: Başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul arkadan bu Ankara'daki zirve, her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik oldu, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bütün gelen misafirlerimize NATO Liderler Zirvesi'nden sonra doğrusu ben de teşekkürü bir borç biliyorum.
2: İspanya'nın dünya şampiyonluğunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de benzer bir başarıya ulaşmasını temenni etti.
1: Yani Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir. Ne bileyim tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği de devam ediyor. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini belirtti. Ocak ayında yapılan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının ardından yeni yol haritasının belirlendiğini de

hatırlattı. İlk fırsatta gerçekleştireceği Özbekistan ziyaretinde yapılacak toplantılarla bu ivmenin sürdürülmesini temenni etti. Erdoğan, Mayıs ayında Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde aile meclisini güçlendirecek kararlar aldıklarını anımsattı. 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de bu kararları daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine davet ettiği Mirziyoyev'in doğum gününü de kutladı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla tekrar başlayan savaş 13. gününde. Amerika Birleşik Devletleri gece saatlerinde yine İran'ın askeri altyapısını bombaladı. İran'da karşılık olarak Körfez'deki Amerikan üslerine vurdu. Irak Başbakanı aracılığıyla iletilen Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes teklifi ise Tahran tarafından reddedildi. Amerika Birleşik Devletleri gece boyunca İran'ın farklı eyaletlerine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda İran'ın komuta merkezleri, İHA tesisleri ve kıyı ağları vuruldu. Saldırıların Hürmüz'ün güvencesini sağlamak için yapıldığı belirtildi. İran'da bilanço artıyor. Ahvaz kentindeki saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 55'e yükseldi. 620'den fazla kişi ise Amerikan saldırılarında yaralandı. İran'dan da misilleme geldi. Körfez'deki Amerikan üsleri vuruldu. Bahreyn ve Ürdün'deki üslere İHA ve füze saldırıları düzenlendi. Yakıt ve silah depoları bombalandı. Bahreyn'de sirenler çaldı. Halk sığınaklara çağrıldı. Kuveyt'te ise hava savunma sistemleri devreye girdi. Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde de gergin anlar yaşandı. İddiaya göre İran İHA'ları Erbil havaalanındaki Amerikan askeri unsurlarına hedef aldı. Gerilim Avrupa'ya da sıçradı. Devrim muhafızları İngiltere'yi hedef aldı. B-1 bombardıman uçaklarının kalkışına izin veren İngiltere'deki Fairford hava üssünü meşru hedef ilan etti. Trump'ın İran'ın enerji altyapısını hedef alma tehdidine Tahran'dan stratejik bir yanıt geldi. İran medyası, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'da bulunan ve Amerikan askeri üslerine elektrik sağlayan kritik santrallerin listesini yayımladı. Bu tesislerin de karşılıklı caydırıcılık kapsamında vurulabileceği imasında bulundu. Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, artan gerilimle birlikte fırlayan petrol fiyatlarına atıfta bulundu. Amerika Birleşik Devletleri bizi cezalandırmak isterken 3 haneli petrol fiyatlarıyla kendini cezalandırdı dedi. Sahadaki gerilim tırmanırken diplomasideki umutlarsa tükeniyor. Amerikan basınına göre Irak Başbakanı Ali Zeydi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'a geçici ateşkes teklifini iletti. İran, Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsüne çözüm getirebildiğini belirtti. Getirilmediğini belirtti. Teklifi reddetti. Hürmüz, krizin ana sebeplerinden biri. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Süveyş ve Panama kanallarını örnek verdi. Buralardan geçiş ücreti alındığını söyledi. Arakçı, İran'ın Hürmüz'ü yıllardır ücretsiz tuttuğunu hatırlattı. Ayrıca Trump'ın Hürmüz'deki gemi zararlarının dondurulmuş İran fonlarından karşılanacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi. Kararı, tehlikeli bir emsal ve kaosun habercisi olarak nitelendirdi. Kızıldeniz'de de tansiyon yüksek. Çarşamba gecesi Husiler, Suudi Arabistan'a ait 2 tankere saldırı düzenlemişti. Bölgede geniş çaplı bir savaşı tetikleyebilecek bu saldırıdan sonra bugünse dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Suudi petrolü taşıyan 2 Çin tankeri Babülmendeb Boğazı'ndan saldırıya uğramadan çıkmayı başardı. Kızıldeniz'de herkesin elleri tetikte. Geçtiğimiz hafta İran destekli Husiler ve Suudi Arabistan'ın Yemen'de desteklediği Arap koalisyonu arasında tansiyon yükselmişti. Suudi Arabistan jetleri Sana Havalimanı'nı bombalamıştı. Husilerden karşılık gelmişti. Husiler pazartesi günü gerilimi tırmandıracak bir adım atmıştı. Babülmendeb'de Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan etmişti. Bu kararın ardındansa çarşamba gecesi 2 Suudi tankerine saldırı düzenlemişti. Gemilerde hasar meydana geldi. Can kaybı veya yaralanan olmadı. Bugünse Suudi petrolü taşıyan 2 Çin tankeri Babülmendeb'den geçti. Gemilere saldırı

0: düzenlenmemesi ise dikkati çekti. Zira gemiler Husilerin ablukasına rağmen geçti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'ı hedef gösterdi, Husilerin İran tarafından gerilime çekildiğini söyledi. Rubio tüm çatışma boyunca dışarıda kalarak akıllıca davranmışlardı ancak şimdi Suudi Arabistan'ı ve gemilerini hedef alıyorlar dedi. Amerika Birleşik Devletleri, Kızıldeniz çevresinde Husilerin saldırılarını arttırması durumunda sert karşılık verileceğini duyurmuştu. Mart ayında şiddetlenen Amerika Birleşik Devletleri-İran savaşında İran'ın Amerikan istihbaratına ağır bir darbe indirdiği iddia ediliyor. Amerikan istihbarat kaynaklarına göre İran, Suudi Arabistan ve Irak'taki gizli CIA tesislerini hassas İHA saldırılarıyla vurdu. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bu kusursuz saldırılarına Rusya'nın destek verdiğini öne sürüyor ancak hem Moskova hem Tahran iddiaları yalanlıyor.
1: ABD'nin Şubat ayı sonunda İran'a başlattığı saldırılar Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmıştı. 40 günlük süreçte şiddetli saldırılar yaşanmıştı. İran, ABD'nin saldırılarına sert karşılık vermiş, Körfez'deki Amerikan üslerini füze yağmuruna tutmuştu. O saldırılar sırasında İran'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'ya ait gizli tesisleri hedef aldığı iddia edildi. Amerikan istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberlere göre İran iki gizli CIA tesisini vurdu. Bunlardan biri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunuyordu. Amerikan Büyükelçiliği içinde gizlenmişti. Bir diğeri ise Irak'ın doğusundaki CIA tesisiydi. İran'ın saldırılarıyla bu iki tesis doğrudan vuruldu. Hedef alınan gizli tesis sayısının ise bir düzineye yakın olduğu belirtiliyor. Riyad'daki saldırının detayları İran'ın operasyonel kapasitesini gözler önüne serdi. İddiaya göre saldırıda İran yapımı Şahit insansız hava araçlarının çok daha geliştirilmiş versiyonları kullanıldı. İHA'lardan ilki Riyad'daki büyükelçiliğin dış cephesindeki zayıf bir noktaya çarptı. Binada delik açtı. Hemen ardından gelen ikinci İHA ise milimetrik bir hesaplamayla bu delikten içeri girerek binanın içinde infilak etti. Bu derece hassas ve nokta atışı saldırıların ardından ABD istihbaratı rotayı Moskova'ya çevirdi. Washington, bu operasyonlarda Rusya'nın İran'a gelişmiş İHA teknolojisi ve hedefleme verisi sağlayıp sağlamadığını araştırıyor. Batılı bir istihbarat notu Rusya'nın bu saldırılarda rol oynamış olabileceğini öne sürdü. Ancak hem Moskova hem Tahran iddiaları kesin bir dille reddetti. Haberleri sahte diye nitelediler.
0: Savaşın başka yolları da var. İsrail ve İran arasındaki istihbarat savaşı da kızıştı. İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran'ın üst düzey İsrailli yetkililere suikast düzenlemek için kurduğu uluslararası bir ajan ağını çökerttiğini duyurdu. Mossad'a göre İran, üst düzey İsrailli yetkililer hakkında bilgi toplamak, İsrail'e ajan sızdırmak ve ülke içinden adam devşirmek için harekete geçti. Suikastlar için İran ve Fransa'dan 3 kişi özel olarak devşirildi. Operasyonun merkezinde ise Fransa'da yaşayan Philip Kot adlı bir şahıs yer alıyordu. Mossad'ın iddiasına göre bu kişi İran istihbaratı ile gizli görüşmeler yapmak ve operasyon için ödeme almak üzere defalarca İran'a seyahat etti. Bu ajanın İsrail'e sızacak yabancı uyruklulardan oluşan özel bir suikast hücresi kurmakla görevlendirildiği belirtildi. Mossad, suikast planının son anda engellendiğini iddia etti, Filip'in Fransa'dan sınır dışı edildiğini duyurdu. Diğer iki ismi ise İran'da bulunduğunu öne sürdü. İsrail Gazze şeridi ve Batı Şeria'da saldırıları, baskı ve zulmü sürdürüyor. Gazze'deki saldırıda yine şehitler vardı, Batı Şeria'da ise baskınlar ve tacizler devam ediyor.
1: İsrail durdurak bilmiyor. Gece saatlerinde yine bir evi bombaladılar. Hedefteki ev Gazze kent merkezindeydi. Ebu Samra ailesine aitti. İsrail eve füze fırlattı. Binada yangın çıktı. Burası ise Bureiç mülteci kampı. İsrail önce kamptaki bir bölgenin boşaltılmasını istedi. Ardından Nur Camii'ni bombalayarak yıktı. Saldırı nedeniyle bölgede

ve panik yaşandı. Çok sayıda aile barındıkları yerleri terk etti. İsrail, Han Yunus'ta sivillerin kaldığı çadırlara da saldırdı. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

0: Gıda ise en büyük sorun olmaya devam ediyor. İsrail'in engellemelerine rağmen ağır aksak yürüyen ateşkes sürecinde Gazze'ye giren yardım miktarı artsa da yeterli değil. İnsanlar hala yeterli gıdaya ulaşamıyor. Ayrıca altyapının harap olması nedeniyle salgın hastalıklar da sürüyor. Batı Şeria'da da durum iyi değil. Burası El Halil. İsrail askerleri korumasındaki fanatik Yahudiler kente baskın düzenledi. Şehir merkezindeki Beerşeva Caddesi'nin bazı bölümlerini kapattılar. İşgal güçleri kent merkezine yoğun şekilde konuşlandı. El Halil'in en işlek noktalarından biri olan Babel Zaviye bölgesinde birçok caddeyi trafiğe kapattılar. Filistinlilere ait bazı dükkanların faaliyetlerini durdurdular. İsrail askerlerinin koruması altındaki onlarca fanatik Yahudi, Beerşeva Caddesi boyunca ilerleyerek bölgeye ulaştı. İsrail bir yandan da işgali derinleştiriyor. Beytüllahim kentinde yaklaşık 6000 dönümlük alanı kapsayan yeni bir işgal planını onayladılar. Batı Şeria'da 30 Yahudi yerleşiminde yaklaşık 120 bin kişi yaşıyor. Bu yerleşimler uluslararası hukuka göre yasa dışı. Ancak İsrail buraları işgalinin en önemli dayanağı olarak görüyor. Bu arada Batı Şeria'daki Havat Gilat yerleşimi yakınında çatışma çıktı. İşgalcilerin köye saldırmasıyla çıkan çatışmada 4 Filistinli katledildi.
1: Bir soykırımdan diğerine yolculuk başlıyor. İsrail zulmünü gündemde tutmayı amaçlayan Filistin konvoyu bu kez farklı bir rotayla yolda. Srebrenica'dan Batı Şeria'ya gidecek konvoyun ilk kısmı diğer ekiplerle buluşmak üzere Fransa'dan yola çıktı.
0: Bir soykırımdan diğerine, Srebrenica'dan Filistin'e. İsrail'in Gazze'deki soykırımını unutturmamak, dünyanın hafızasında tutmak için çabalar sürüyor. Bu kez farklı bir rota var. Filistin konvoyu bu kez 1990'lı yıllarda Avrupa'da yaşanan insanlık ayıbının merkezinden harekete geçecek. Farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllüler bir kez daha buluşuyor. Heyetlerin konvoyun ana hareket noktası Srebrenica'ya yolculukları başladı. Fransa'dan hareket eden konvoy dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları aynı hedef etrafında buluşturarak insanlık tarihinin en uzun mesafeli uluslararası sivil eylemlerinden birini başlattı. Konvoy, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelecek katılımcılarla birlikte Srebrenica'da buluşacak. Buradan Filistin halkıyla dayanışma mesajını büyüterek yolculuğunu sürdürecek. Srebrenica'nın seçilmesinin özel bir nedeni var. Çünkü burası geçmişte yaşanan büyük insanlık trajedilerinin unutulmaması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması yönündeki ortak vicdanı simgeleyen çok önemli bir nokta. Bu yönüyle konvoy dünyada bir ilki gerçekleştirecek. Bir soykırımdan diğerine çizilen bir rota, Filistin halkının sesini uluslararası kamuoyuna ulaştırmayı ve küresel dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Filistin konvoyunda Fransa, Almanya, Kanada, İsviçre, Avustralya, Şili, İtalya, İspanya, Güney Afrika, Finlandiya, Hollanda, Türkiye, Tunus, Cezayir, Libya, Fas, Endonezya, Malezya, ABD, İngiltere ve Belçika'dan 500'e aşkın katılımcı var. Aralarında aktivistler, sağlık çalışanları, öğrenciler, sendikacılar, akademisyenler, sanatçılar, inanç önderleri ve uluslararası dayanışmaya bağlı diğer siviller yer alıyor. Konvoy barış, adalet ve insan onuru temelinde yürütülen uluslararası sivil bir girişim olarak yolculuğuna kararlılıkla devam ediyor. Hedef varış noktası Batı Şeria. Konvoy boyunca gerçekleştirilecek buluşmalar ve etkinliklerle kamuoyunun Filistin'de yaşanan insani duruma yönelik farkındalığının artırılması hedefleniyor.
1: Rusya-Ukrayna savaşı da tüm hızıyla sürüyor. Hemen her gün karşılıklı sert saldırılar var. Son saldırılar Ukrayna'dan geldi. Ukrayna son dönemde Rusya'nın enerji ve tedarik zinciri altyapılarını vuruyor. Son saldırı Rusya'nın en büyük e-ticaret platformunun Leningrad'daki ana deposuna düzenlendi. Tesis İHA ile vuruldu ve büyük hasar gördü. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Şirket saldırının ardından bazı bölgelerde faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Söz konusu firma daha önce de hedef alınmıştı. Bir Ukrayna İHA'sı da Kirov kentinde bir depoyu vurdu. Rus yetkililere göre depo kümes hayvancılığıyla ilgiliydi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye göre ise füze

bileşenleri üreten askeri bir tesisti. Ayrıca sınırdan 1350 kilometre uzakta bir petrol tesisi de hedef alındı. Rusya da karşılık verdi. Ukrayna'nın Odessa, İzmail ve Nikolayev limanları İHA'larla vuruldu. Söz konusu limanlar ülkenin deniz ticareti için kritik önemde. Rusya buralarda Ukrayna ordusu için kullanılan akaryakıt depolarını hedef aldıklarını duyurdu. Adolf Hitler'in Avusturya'da doğduğu ev uzun zamandır tadilattaydı. Restorasyon sona erdi. Hitler'in evi artık polis karakolu olarak hizmet verecek. Söz konusu bina Avusturya'nın Braunau kentinde yer alıyor. Tarihi yapı uzunca bir zamandır restorasyon altındaydı. Tadilatın sonunda Hitler'in doğduğu ev sıra dışı bir dönüşüm geçirdi ve polis karakolu olarak hizmet vermeye başladı. Avusturya İçişleri Bakanı binanın bundan böyle demokrasi, hukukun üstünlüğü, güvenlik ve insan onurunun simgesi olacağını söyledi. Hükümetin binayı kolluk kuvvetlerine devretmesinin özel bir sebebi var. Nazi yanlısı aşırı sağcı çevrelerin binayı ziyaret ve anma merkezine dönüştürmesini engellemek için yapıldı. Güney Çin Denizi'nde Çin ve Filipinler arasında yine gerilim var. Çin sahil güvenliği tartışmalı sularda Filipinli balıkçı gemilerine yapılan ikmale müdahale etti. Bölgedeki tartışmalı bir sığlık iki ülke arasında uzun süredir gerilim sebebi. Filipinler kendisine ait olduğunu iddia ettiği bölgede balıkçı gemilerinin faaliyet göstermesine izin veriyor. Çin ise bölgenin kendilerinin olduğunu iddia ediyor. Dün yine gerilim vardı. Çin sahil güvenliği bölgedeki balıkçı gemilerine yakıt ve gıda götüren gemiye müdahale etti. Tazikli su sıkarak uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar Filipinli geminin mürettebatı tarafından kayda alındı. Olayda kimse zarar görmedi. Çin'in engelleme girişimine rağmen ikmal tamamlandı. Olay üzerine iki ülke birbirlerini tacizle ve uluslararası hukuka uymamakla suçladı. Gerilimin ardından Çin, Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikat ilan etti. Arnavutluk'ta hala sokaklarda gerilim var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Yahudi damadıyla bağlantılı turizm projesine isyan sürüyor. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Başkent Tiran'daki son gösterinin adresi parlamento binasının önüydü. Güvenlik güçleri saatler öncesinden sıkı önlem almıştı. Eylemciler polisin oluşturduğu güvenlik bariyerini zorladı. Bunun üzerine güvenlik güçleri müdahale etti ve arbede yaşandı. Eylemciler polise yumurta ve şişe attı. Polis de tazikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Çıkan olaylarda 5 polis yaralandı. Yaralı gösterici sayısı hakkında ise bilgi bulunmuyor. Macaristan'da yeni başbakan Peter Macar, başkent Budapeşte de tren istasyonundaydı, canlı yayındaydı, yürüdüğü esnada tükürüklü saldırıya maruz kaldı. Başbakan Macar, Ulaştırma Bakanı ile birlikteydi. Tren istasyonunda yürüyerek konuşuyorlardı, canlı yayındaydılar. Yanlarına gelen yaşlı bir kişi arkasına geçerek başbakana tükürdü ve buraya gelmeye nasıl cüret ettiniz diye tepki gösterdi. Başbakan Macar soğukkanlılığını korudu. Söz konusu kişiye size afiyet diliyorum diyerek yürümeye devam etti. Ve seçimi kaybeden partiye gönderme yaptı. Fidesz'in geriye kalan yüzlerini gördüklerini söyledi. Başbakan Macar daha sonra basın toplantısı düzenledi. Destekçilerinden sakin olmalarını istedi. Öfkelerini kontrol edemeyen insanların anlayışa ve teselliye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Şikayetçi olmayacağını kaydetti.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu projesi hakkında açıklamada bulundu. İstanbul Kuzey Demiryolu geçiş projesinin alt ve üst yapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Böylece İstanbul'da iki havalimanı demir yoluyla birbirine bağlanmış olacak.
1: İstanbul'da iki havalimanı demiryoluyla birbirine bağlanıyor. İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi projesinde dev adım atıldı. Projenin alt ve üst yapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihale 14 Ekim'de gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu projesi hakkında açıklamada bulundu. İhale için 14 Ekim tarihi belirlenirken Bakan Uraloğlu konuya ilişkin ihale ilanının resmi gazetede yayımlandığını kaydetti.
2: Proje kapsamında ana ulaşım aksları üzerinde uluslararası standartlarda kurulacak.
1: Bakan Uraloğlu proje için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşmasına varıldığını hatırlattı. Böylece Gebze Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Çatalca Güzergahı'nı kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu projenin güzergahı hakkında bilgi verdi. Proje Marmara Hattı'nın Çayırova kesiminden başlayacak. Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacak. Hat Çatalca'da Halkalı Çerkezköy hızlı tren hattına entegre olacak. Hattın 7/24 demiryolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray geçişi rahatlayacak. Orta koridorda taşınan yük kapasitesi artacak. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryoluyla birbirine bağlanacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu hattı, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılığı kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.
0: Konut fiyatları kadar ev sahipleri ve kiracıları yüksek aidatlar da mağdur ediyor, ancak bu durum tersine dönebilir. İnşaat sektörü yeni bir dönüşümün eşiğinde. Öyle ki karma yapı projeleri kendi sisteminde para kazanabilir hale getirilecek. Böylece ev sahipleri ve kiracılar aidat ödemekten kurtulabilecek. Hatta tersine ödemeler bile mümkün hale getirilebilecek.
3: Bazı denemelerimizde mesele tersine döndü. Aidat sıfırlandığı yetmediği gibi aslında kullanıcıya, oradaki hane halkına geri ödeme bile yapma ihtimalimiz doğdu.
4: Yüksek aidatlar hem kiracıların hem de ev sahiplerinin en büyük derdi. Ancak bu dert bitiyor. Sektör yeni atılımların eşiğinde. Öyle ki yeni dönemde aidat ödemek tarihe karışabilir. Üzerine ev sahipleri konutun bulunduğu ekosistemde aidat kazancı bile sağlayabilir. Yaşam alanları değişti, şehirler dönüştü. Son zamanlarda sıklıkla başvurulan karma yapı projeleri yeni bir sorun haline geldi. Büyük şehirlerin en büyük sorunu trafik. Özellikle karma yapı projelerinin çevresinde trafik adeta kangrene neden oluyor.
3: Doğru kurgulanmış olsa, doğru oluşturulmuş olsa ciddi avantajları vardı. Birincisi ciddi trafiğe sebep oldular ve yüksek aidat problemleri var.
4: Büyük siteler, içinde pek çok merkezin bulunduğu projeler beraberinde aidat yükünü de arttırdı. Ev sahipleri ve kiracılar karma projelerde en çok aidatlardan müzdarip. Öyle ki aidatlar yüzünden konutlar yatırım aracı olmaktan bile çıktı.
3: Maalesef yüksek aidatlar yüzünden kendi kira beklentilerini düşürmek zorunda kaldılar. O yüksek aidat yüzünden satış hızları, satış kaliteleri de çok düşmüş oldu.
4: Ancak yeni çözüm yolları da yolda. Aidat sıfırlanabilir, hatta tersine ödeme bile yapılabilir.
3: Hatta burada tersine geri ödeme bile yapılabilecek metotlar var. Burada önemli olan kurguladığınız yapıda, ünitede sistemin kendi ekosistemi içinde bir gelir elde edebilirseniz, bazı denemelerimizde mesele tersine döndü. Aidat sıfırlandığı yetmediği gibi aslında kullanıcıya, oradaki hane halkına geri ödeme bile yapma ihtimalimiz doğdu.
0: Restoranlardaki bahşiş oyunu bitmek bilmiyor. Hesap öderken adeta adisyonu didik didik incelemek gerekiyor. Kurnazlıkta sınır tanımayan bazı işletmeler yasaklanan servis ücreti yerine şimdi de yeni bir formül buldu. Gönüllü hizmet bedeli adı altında hesap şişiriliyor. İstanbul'da bir restoran bu bahaneyle müşterisinden 2100 lira istedi.
5: Alıyorlar işte mecburen, onlar prosedüre uyduruyor.

0: şeyler bir şekilde yapıyorlar yani.
1: Yediğimiz içtiğimiz fişlerin ücretini çöp yapıp çöpe atmayalım. Gün itibariyle haksız ücret söz konusu olduğunda iadelerimizi alabilelim.
2: Evirdiler, çevirdiler, adisyona yine eklediler. Bahşiş oyununa bu kez de gönüllü hizmet bedeli dediler.
1: Ticaret Bakanlığı tarafından fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Restoran, kafe, pastane gibi yiyecek içecek satan işletmelerde masa ve tarife fiyat listelerinde masa ücreti, servis ücreti, kuver ücreti gibi ek ilave ücretler yasaklandı.
3: İstanbul'da bir grup arkadaş bir mekana gittiler, yediler, içtiler, eğlendiler. İş hesabı ödemeye geldiğinde, adisyon ellerine ulaştığında ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Çünkü adisyonda gönüllü hizmet bedeli adı altında 2100 liralık bir tutar yazıyordu.
4: Muhtemelen öyle bir şey başıma gelse gitmezdim öyle bir eve. Ben hani uygun görürsem, servisten memnun kalırsam o şekilde tabii ki de hakkını vermek isterim.
2: Bakanlık sıkı takipte ama bazı restoranlar yine de kurnazlık peşinde. Oysa ki müşterinin bilgisi veya isteği olmadan hesaba dahil edilen bedel yasak.
1: Yemediğim, içmediğim bir şeyi pasta ücreti gibi, işte kola ücreti gibi, yemişim, içmişim gibi onu hesapta gösterebiliyorlar. Hangi isim ne olursa olsun biz ek ücret gördüğümüz andan itibaren diyeceğiz ki bu yasaya aykırıdır.
5: Bağış kendi hesap geldiği zaman 3-5 lira defterin arasına koyarız o şeyi, hesap şeyinin arasına.
3: Ama zorunlu alırlarsa?
5: Zorunlu alırsa işte olmuyor ama mecburen onlar uygulamasını kendi şeylerine göre yapıyorlar. Mecburen alıyorlar yani.
2: Böyle bir durumla karşılaşıldığında ise müşteri hizmet bedeli tutarını ödememeli, fişi de saklamalı.
3: Restoranların bahşiş kurnazlığı bununla da sınırlı kalmadı. Bir başka restoranda da yine adisyona baktığımız zaman yemedikleri bir ürün olan pasta adı altında yine müşteriden para talep edildi.
1: Hesap geldi. Bir bakıyorum gönüllü hizmet bedeli altında ek bir ücret. Yenilmeyen, içilmeyen bir ücreti eklemişler. Kendi yediğimin içtiğimin bedelinin yanında artı 1000 lira gibi, 2000 lira gibi ek ücretler ödediğim zaman canımız sıkılıyor.
6: Vallahi iyi bir şey değil yani gerçekten yani insanın gönlünü kopsa versek ayrı konu ama zorunlu olduktan sonra iyi bir şey değildir. Yani insan zor duruma giriyor yani.
1: Şimdi bu durumlarda adisyonlarda, fişlerde ek ilave ücretlerini gördüğümüz andan itibaren adisyonun fotoğrafını çekeceğiz. CİMER üzerinden Ticaret Bakanlığı'na şikayet, Alo 175 tüketici danışma hattı üzerinden de fatura ve adisyonlarla şikayetlerimizi yapmamız gerekiyor.
7: Bursa'da akran zorbalığı saniye saniye kameraya yansıdı. 10 yaşındaki bir çocuk sokak ortasında kendisinden yaşça büyük bir başka çocuğun saldırısına uğradı. Yere düşmesine rağmen başından tekmelenen talihsiz çocuk bilinç kaybı yaşadı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan çocuk olay yerinden kaçtı.
8: Önce yere düşürdü, sonra tekmelemeye başladı. Akran zorbalığı kameraya böyle yansıdı. Görüntülerin adresi Bursa'nın Yıldırım ilçesi. 10 yaşındaki çocuk kurs dönüşü evine doğru yürüdüğü sırada dehşeti yaşadı. Henüz kimliği belirlenemeyen ve kendisinden 2-3 yaş büyük olduğu öne sürülen bir çocuğun aniden saldırısına uğradı. Saldırganın öfkesi küçük çocuk yere düştüğünde de dinmedi. Yerde hareketsiz yatan çocuğun başına tekmeler savurmaya devam etti. Aldığı ağır darbeler nedeniyle zaman zaman bilincini kaybeden çocuğun imdadına yoldan geçen vatandaş yetişti. Saldırgan çevredekilerin durumu fark etmesiyle koşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu hastaneye kaldırdı. Olayın ardından konuşan acılı baba ise oğlunun fiziksel olarak iyi ancak psikolojik olarak ağır bir travma içinde olduğunu belirtti.
9: Vallahi ben kurs Kur'an'a kayıtlamıştır. Eve dönüşte sokağa yaklamış, vurmuştur. Tanımıyor, eve dönüşte yaklamış, vurmuş. Ya, durum iyi ama çok yani korkak şimdi. Evden çıkmak istemiyor, çok korkuyor.
8: Taburcu edilen küçük çocuk korkudan sokağa çıkamıyor. Polis ekipleri dehşet saçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
7: Ankara'da hırsızlar babasından kalma evi satan 60 yaşındaki kadını hedef aldı. 2 milyon lirayı alıp Samsun'a kaçma planı yapan hırsızları polisler 3 saat içinde paralarla birlikte yakaladı.
10: Ev sattığımız paranı alıp kaçtılar.
11: Ev sattılar, hemen ardından kabusu yaşadılar. Hırsızlar 2 milyon lirayı kapıp kaçtı ama o kaçış emniyette son buldu. Olay Ankara'da yaşandı. 60 yaşındaki

0: Kadın babasından kalma evi sattı. Parayı alıp evine gidecekti.
1: Babamızdan kalma evimizi sattık. Kapıya gittik. Parasını alıp ev kapımızın önüne geldik.
0: Ancak evinin önüne geldiğinde hırsızlar işe koyuldu. 2 milyon lirayı alıp kaçtılar.
1: Biz kapının önündeyken kardeşim arabadan ayrıldığı zaman bizim paramızı çaldı.
0: O kaçış polisin devreye girmesiyle son buldu. Hırsızlık büro ekipleri hemen şüphelilerin peşine düştü. Hırsızlar Kırıkkale üzerinden Samsun'a gidecekti. Ancak adresleri emniyet oldu.
1: Polise haber verdik. Asayiş ekibinden hırsızlık bürosundan geldiler. Bizimle ilgilenenler 3 saatin içinde hırsızlara yakalayıp paramızı buldu.
0: Yakalanan hırsızların yanlarında taşıdıkları 2 milyon lira emniyetteki işlemlerin ardından tekrar sahiplerine teslim edildi.
1: Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun.
2: Evet, İstanbul'da bir yandan yağış bekleniyor, havanın serinlemesi bekleniyor ama başka illerimizde de yaşanıyor. Samsun'un Ladik ilçesinde sağanak yerini doluya bıraktı. Tarım arazileri kısa sürede beyaza büründü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Temmuz ayında dolu yağdı, mahsuller zarar gördü. Samsun'un Ladik ilçesinde etkili olan sağanak yağış aniden yerini doluya bıraktı. Yağış anı bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbeyan kaydedildi. Bölgedeki bazı araç ve iş yerlerinde hasar meydana gelirken ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri dolunun vurduğu tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlattı. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.
3: Arpalar biçilmişti de buğdayları kırdı geçildi. Şu dolunun büyüklüğüne bakar mısınız? Bu da erimiş hali şu an.
2: Doğu Karadeniz'de istilacı böcek türleri tarım alanlarını ve ekosistemi tehdit etmeye devam ediyor. Bölge halkı vampir kelebek ve kahverengi kokarcanın ardından şimdi de popülasyonu hızla artan Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele ediyor.
4: Merhaba, hoş bulduk.
5: Doğu Karadeniz'de istilacı böcek alarmı başladı. Yeşil alanları bir bir kurutuyorlar. Son yıllarda bölge ekosistemine yerleşen zararlılar üreticinin en büyük kabusu haline geldi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Akıner, bölgenin hassas yapısına dikkat çekerek vampir kelebeğin tekrardan ortaya çıktığını belirtti.
6: Doğu Karadeniz bölgesi bildiğimiz üzere Türkiye'nin en önemli ve hassas alanlarından bir tanesi. Bu hassas alanda özellikle 2010'lu yıllardan itibaren hepimizin bildiği üzere bir vampir kelebek dediğimiz istilacı bir zararlının yoğun şekilde popülasyonu artırdığını biliyoruz. Son dönemde azalmış gibi görünse de bunun tekrardan alanlarda tehdit oluşturmaya başladığını söylememiz mümkün.
5: Kahverengi kokarcanın fındık bahçelerinde yarattığı ağır tahribatın etkileri sürerken normal şartlarda doğada bulunan ancak son aylarda kontrolsüz bir şekilde çoğalan Amerikan beyaz kelebeği yeni tehlikenin adresi oldu.
6: Normal şartlarda ülkemizde de varlığını bilinen Amerikan beyaz kelebeği. Normal şartlarda daha önceki yıllarda bu kadar yoğun bir popülasyon artışı görülmezken bu yıl patlama şeklinde bir popülasyon artışı yaptığını biliyoruz ve özellikle dut ağaçlarında tamamen yapraklarını kuruttuğunu ve etraftaki ağaçlara da yavaş yavaş saldırmaya başladığını görmemiz mümkün.
5: Uzmanlar Amerikan beyaz kelebeğinin bölgede kalıcı ve geri dönülmez bir tarımsal krizme dönüşmemesi için zararıyla etkin bir mücadelenin şart olduğunu vurguluyor.
2: UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti zengin biyoçeşitliliği ile yöre halkına da can suyu oluyor. Deltadaki sulak alanlarda doğal olarak yetişen ve halk arasında Goga otu olarak bilinen bitki hummalı bir mesainin ardından çiftçiler için önemli bir gelir kapısına dönüşüyor.
7: Güneşin doğuşuyla birlikte bataklığa gidiyorlar. Zahmetli bir sürecin ardından tek tek söküyorlar. Doğanın sunduğu bu mucizeyi kurutup kazanca dönüştürüyorlar. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde mesai sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Adres, göçmen kuşların durağı Kızılırmak Deltası. Hedefse sulak alanlarda kendiliğinden yetişen goga otu. Çiftçiler zorlu bir hasat süreci yürütüyor.
8: Sabah çıkıyoruz 7'de, akşam 6-7.

0: gibi geri dönüyoruz. Arkadaşlarımız var, ekip arkadaşlarımız var, 15-20 kişi. Ondan sonra oradan geldikten sonra tarlaya sürüyoruz buraya. Burada kurutuyoruz. Kuruduktan sonra aynı böyle gördüğünüz gibi bağlıyoruz. Kahramanmaraş'a yolluyoruz. Bunun üstüne tarhana, onlara has bir tarhanası var, cipsi. Onu kurutuyorlar.
1: İşin zorluğu sadece toplamakta değil. Gogavut'un söküm işleminin ardından kritik bir kurutma evresi başlıyor. Toplanan otlar tellere serilerek açık alanda 20 ila 25 gün boyunca güneşte kurumaya bırakılıyor. Gogavut'u hem tarhana kurutma sürecinde hem çelenk yapımında kullanılıyor.
2: Yazın bir 2-3 ay falan genellikle bu meslekle uğraşıyoruz. Geliri de güzel. Allah'a şükür bizi geçindiriyor çok şükür. Günlük gövmeyen 1,5'tan aşağı düşmemiştir. Öyle açık konuşayım yani. 2 ayda da nereden baksan 150-200 milyara yakın para alıyorumdur.
1: Kilogramı 100 ila 120 lira arasında alıcı bulan Gogavut'u Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
3: Bursa'da düzenlenen Tuning Fest, modifiye tutkunlarını bir araya getirdi. Birbirinden ilginç tasarımlara ev sahipliği yapan festivalin en çok konuşulan aracıysa yaklaşık 300 bin lira harcanarak baştan yaratılan ve bagajında gerçek su kaplumbağalarının yaşadığı bir gölet bulunan Tospa lakaplı otomobil oldu.
4: Bagajda yapay gölet, içinde de su kaplumbağaları modifiye tutkusunu farklı bir boyuta taşıdı. Tospa adını verdiği aracıyla festivalin ilgi odağı oldu. Modifiye tutkunları Bursa'da bir araya geldi. Binlerce lira harcanarak modifiye edilen araçlar görücüye çıktı. İçlerinde en ilgi çekeni ise Tospa adı verilen bu araç oldu. 300 bin liralık modifiye işlemi uygulanan araç dikkatleri üzerinde topladı. Aracın sahibi Furkan Okyay içinse bu bir reklamdan çok hobinin sanata dönüşmüş hali.
5: Her sene farklı araçlarla katılım sağlıyorum ben. Amacımız reklamdan daha çok kendi hobimizi sanata düşmek. Yani bu işi öncelik olarak kendi arabamızda insanlara göstermek.
4: Vatandaşların incelemek için sıraya girdiği aracın en büyük sürprizi ise bagaj bölümündeydi. Halk arasında Tospa olarak bilinen modelin lakabından ilham alan Furkan Okyay, bagajın içine özel bir göl konsepti kurdu.
5: Araba kaplumbağa olarak geçtiği için biz de bagaja dedik ki diorama konsepti yapalım, içine de bir göl tarzı yapalım, yine kaplumbağa ekleyelim. Arabanın yavrularıymış gibi gösterdik. Gerçekten çok farklı bir tepki oldu çünkü şu an hani dünyada tek diyebilirim bu tarz konsept.
3: Efendim, bel ağrısı her zaman kas ya da bel fıtığından kaynaklanmıyor. Uzmanlar bu şikayetlerin böbrek taşı gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğine dikkati çekiyor. Geç kalınan vakalarda ise böbrek hasarı, hatta böbrek kaybı yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.
6: Hem bel açısından değerlendirebildiği gibi böbrekler açısından da değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir.
4: Bel ve yan ağrısı deyip geçmeyin, ağrı sanılan durum böbrek taşı olabilir.
6: Bu hastaların bir kısmı ortopedi polikliniğe, bir kısmı fizik tedavi, bir kısmı beyin cerrahisi polikliniğe başvurabilmektedir. Bu hastanın bir kısmı da üroloji polikliniğe de başvurabilmektedir. Ayrıcı tanıya bel fıtığı ve dahili hastalıklar girebileceği gibi yine böbrek taşına bağlı olarak da bel ağrısı veya yan ağrısı yaşanabilmektedir.
4: Özellikle tek taraflı, aralıklı şiddetlenen ve farklı belirtilerle birlikte görülen ağrıların mutlaka ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Ramazan Gökhan Atış, her bel ağrısının ortopedik kaynaklı olmadığını vurgulayarak böbrek taşı gibi ürolojik nedenlerinde mutlaka araştırılması gerektiğini ifade ediyor.
6: Böbrek taşları ciddi ağrıya yol açabileceği gibi bazı durumlarda da sessiz olarak ilerleyebilir. Bu tarz durumlarda tanı özellikle atlanabilmektedir. Eğer ki atlanmış bir durum olursa veya bu süreç içerisinde taş böbrekte bir tıkanma yol açarsa böbrekte ciddi hasarlanma meydana gelebilir ve böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir.
4: Erken teşhis edilen böbrek taşlarınınsa çoğunlukla kapalı yöntemlerle başarılı şekilde tedavi edilebildiği belirtilirken, uzmanlar uzun süren veya nedeni bilinmeyen bel ve yan ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.
6: Ancak gecikmiş, tıkanmış böbreklerde fonksiyon kaybı gelişeceği için böbreğin alınmasına kadar giden operasyonları gerçekleştirmek durumunda kalabilir.
3: Sabri Ülker Vakfı öncülüğünde Hacettepe Üniversitesi ile İngiltere'nin Newcastle Üniversitesi güçlerini birleştirdi. 4 yıl sürecek ortak programla çocuk sağlığı alanında bilimsel araştırmalar yapılacak, genç araştırmacılar desteklenecek ve Türkiye'nin bilimsel kapasitesine katkı sağlanacak.
4: Çocukların sağlıklı gelişimini destekleyecek uluslararası bir bilim işbirliği hayata geçirildi. Sabri Ülker Vakfı öncülüğünde Hacettepe Üniversitesi ile İngiltere'nin Newcastle Üniversitesi güçlerini birleştirdi. 4 yıl sürecek program kapsamında çocukluk çağı beslenmesi, fiziksel aktivite, metabolik sağlık ve zihinsel iyilik hali üzerine ortak araştırmalar yürütülecek. Amaç çocukların sağlıklı gelişimine bilimsel verilerle katkı sağlamak ve bu alan ...daki bilgi birikimini uluslararası düzeyde güçlendirmek.
7: In science is about more than funding research. It is about investing in the people who will lead that research. As often we say, the greatest investment in science is not only in the laboratories but in the scientists who will shape the future.
4: Program yalnızca araştırmalarla sınırlı kalmayacak. Araştırmacı değişim programları düzenlenecek. Genç bilim insanları ortak doktora ve eğitim programlarına katılacak. Her yıl Türkiye ve Birleşik Krallık'ta uluslararası bilim sempozyumları gerçekleştirilecek.
7: I believe that Turkey should be among the countries. I would like to express my sincere thanks to Newcastle University, Hacettepe University and all the research teams and everyone who has contributed making this partnership possible. I hope this partnership will inspire.
4: Bu işbirliği Türkiye'nin bilimsel araştırma kapasitesini de güçlendirecek. Hacettepe Üniversitesi'nin güçlü akademik altyapısı uluslararası araştırma ağlarıyla daha da güçlenecek. Genç araştırmacılar dünyanın önde gelen bilim insanlarıyla birlikte çalışma ve deneyim kazanma fırsatı elde edecek. Elde edilecek bilimsel bulguların, çocukluk sağlığına yönelik koruyucu uygulamaların geliştirilmesine ve halk sağlığı politikalarına katkı sağlaması hedefleniyor.
3: Bursa'da kısırlaştırılmak üzere veteriner kliniğine götürülen sokak kedisi. Operasyon öncesinde ortalığı birbirine kattı. Kliniğin tavan lambasını aşağı indirdi. O hareketli misafirin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada da ilgi çekti.
4: Rutin bir işlem, beklenmedik bir refleks ve saniyeler içinde alt üst olan bir klinik. Olayın adresi Bursa'nın Orhan Gazi ilçesi. Bir sokak kedisi kısırlaştırma işlemi için veteriner kliniğine getirildi. Ancak operasyon öncesi işler hekimlerin planladığı gibi gitmedi. Bulunduğu alandan aniden fırlayan kedi saniyeler içinde tüm kliniği birbirine kattı.
8: Kısırlaştırma işlemi için baksan aldık. Aslında kedi başta sakin. Bizi yoran kısımda sakin, mizaçlı, sert kediler. Birden gözlerinin elinden kurtulmasıyla tutmaya çalıştım. Suratına hamle yaptığım burada diğer cihazların aralarına girdi.
4: O anlar kliniğin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hızını alamayan kedi tavana doğru sıçrayarak aydınlatma lambasını yerinden söktü. Çalışanları oldukça zor anlar yaşatan bu sürpriz refleks veteriner ekibini büyük bir şaşkınlığa uğrattı.
8: 7 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben ilk defa böyle bir kedi gördüm. Balıklama ışığa girdi.
4: Veteriner hekimlerin bile tecrübelerini aşan bu anlar sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı. Kliniğin tavanını indiren sokak kedisi izleyenleri hayrete düşürdü.
3: Evet, en azından gülümseten görüntülerle noktayı koyuyoruz. Birazdan esas mesele başlayacak. Erkan Kol ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Kölemit Efendisi'de o sahte değil mi hocam? Gerçekten mi var?
1: Evet, onu
0: traktör
1: da...
0: var mı hakikaten?
1: Bak kıymetli abi.
0: Hocam o en
1: ama
0: büyük
1: tekrar gelelim,
0: yerden...
1: Tamam. Özgür Özel'in resmi bir Twitter hesabı var. Önce Twitter hesabına gelin. Önce onu bir ekrana taşıyalım. Yani Özgür Özel'in bütün açıklamalarını yaptığı, yanında tik olan ECZ, Eczacı Özgür Özel, kullanıcı adlı resmi
0: gerçek
1: Twitter hesabının kapak fotoğrafı.
0: Gerçek yani.
1: Gerçek abi.

0: Ulan hala inanmıyorum ya.
1: Yeni parti,
0: bakabilir miyim
1: yine
0: abi?
1: traktör. Neden traktör diyoruz? Efendim Cumhuriyet Halk Partisi bir seçim öncesinde bir vaatte bulundu. Bir reklam filmi çekti. Polat hazırladıysa o reklam filmini
0: bu yeni
1: CHP'ye oy verirseniz traktör bedava dedikleri çok net. Yani bu
0: bedava
1: televizyonlarda,
0: evet,
1: sosyal medyada çok yoğun bir şekilde dönen bir reklam filmiydi. O reklam filmini bir hatırlatalım önce. Sonrasında da Taha Hüseyin Karagöz kardeşimizin Özgür Özel'e sorduğu traktörler nedir, bu traktör meselesi sorusunu da arkasından bir kere daha hatırlayalım. Buyurun.
2: CHP'ye oy verene traktör bedava desek inanmazsınız herhalde. Oysa bu reklam değil, gerçek.
3: İnanmayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör demişsiniz. Nerede traktörler?
4: Çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. Şimdi sosyal medyada...
3: İnanamayacaksınız ama biraz CHP'den her çiftçiye bedava traktör.
4: Aynen öyle. Başlığı öyle.
0: Çok müstehsi bir tavırla Özgözel. Çarpıcı olsun diye böyle, ne olacak, salak bizim kitle ya. Bak burada ne koydum? Atatürk koydum, efendi koydum, bir de kasket taktım. Bir de traktöre bindim.
1: Şimdi bizim sabahtan beri konuştuğumuz traktör meselesi bu. Bir traktör hassasiyeti olduğu belli bu yeni partide. Ama ya işte abi, tam da Hikmet Bey'in dediği gibi burası yumuşak karın, yani hani acaba bu traktör meselesi
0: yani mesela,
1: iyi ince eleyip sık dokunuldu, iyi düşünülüp iyi planlandı mı ajanslar tarafından, bak, falan, onu merak ettim.
0: Şunu da desin, çok güzel açık koyduk ortaya, bence anlaşılmıştır ama yani gene dediğin gibi gelen mesajlardan şunu okuyorum, tespitlerimizin üzerinden konuşarak söylüyorum, hakikaten çok haklısın diyor bir tanesi göndermiş. 1945-50 model bir tanıtım var. 2026'da kurulan yeni bir ismi de yeni parti var.
2: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Kes köşesinde Megan İdek, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Arabanı arabam.com'a,
1: değerinde çek sat. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

AK Parti CHP'nin bölünmesine nasıl bakıyor? İsrail'in tüm kışkırtmalarına rağmen Türkiye dünya barışı ve adaleti için hangi adımlar atıyor? Bölgeye emsal niteliği taşıyan terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme nasıl olacak? Mustafa Daş'tan doğrusu ne diye soruyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın cevaplıyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim 24 ekranlarından merhaba. Esas meseleye başlıyoruz. Ben Erkan Kol. Yaklaşık 3 saat boyunca bugün sizlerle beraber olacağız. Bugün Murat Özer yok. Haftaya tekrar karşınızda olacak. Yine bugün o 3 saat içerisinde konuşacağımız çok önemli meseleler var. Tabii gündemimizin ilk sırasında. Özgür Özel'in kurduğu yeni parti. Bugün yaşananlar, önümüzdeki süreçte neler olacak, CHP'yi, meclisi neler bekliyor, hepsini konuşacağız. Bu 3 saat içerisinde bu meseleye dair konuşmadığımız hiçbir şey kalmayacak. Öyle planlıyoruz en azından şimdilik. Çok değerli konuklarım var, onları sizlere tanıtmak istiyorum. Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hukukçu avukat Tuğba Arslan bizlerle. Tuğba Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu bizlerle. Yaşar Hocam hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ve beklenen oldu. Günlerdir konuşuluyor. Özgür Özel partiyi ne zaman kuracak? Ne olacak? Ne zaman CHP'den kopuş olacak? Bugün CHP'deki bölünme resmiyet kazandı. Özgür Özel sonunda partiyi kurdu. Adı da Yeni Parti. Özel dahil 91 vekil Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Şimdi özellikle parti kurulumuna giden süreç önemli. Yeni parti ne yapar sorusu, meclisin bundan sonraki aritmatiği ve elbette CHP'nin durumu ne olacak? Bunlar üzerinden başlayalım. Yaşar Hocam size döneceğim. Neden kuruldu Yeni Parti?
3: Evet, bu önemli bir soru aslında. Belki buradan başlamak evet. En doğrusuydu. Doğru yerden başladınız. Niye ihtiyaç duyuldu? Neyin partisi?
0: Yani CHP içerisinde kalıp tekrar kurultaya gidip kurultayda kazanamazlar mı?
3: Bir fikri büyük bir doğuşun partisi mi? Yok, öyle bir şey yok. Aslında epeydir Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanılan dağınıklığın, iç gerilimlerin, giderek çatışmaların, saflaşmanın kaçınılmaz sonuydu, oraya geldi. Yani CHP içerisindeki o ekosistemin türbülansı, 2023 senesinde aslında boyut kazanmıştı. Yani o dönem neydi? Bir adaylık tartışmasıydı. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkandı. İki belediye başkanı sürekli ismi alınıyordu. Cumhurbaşkanı adaylığıyla Ankara ve İstanbul ve münhasıran giderek Ekrem İmamoğlu'nun öne çıkıyordu ve ağırlık kazanıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu da önlem almaya çalışıyordu. Kendi aday olmak istiyordu, onları da istemiyordu. Defalarca siz belediye başkanı olarak seçildiğiniz yolunuza devam edin uyarılarına. Giderek sertleşmesine rağmen o ısrar hiç durmadı. Üstelik Altılı Masa'nın bir paydaşı olan bir partinin o dönemki genel başkanı yani Meral Akşener de bu zeminde pozisyon alıyordu. Ankara ama son dönemde daha çok Ekrem İmamoğlu'nu sahaya sürerek en son onun en dışa vurumu da Saraçhane görüntüleridir. Yani bir hukuk yargı sürecinden olumsuz bir karar çıkıyor ama hiç tanık olunmadığı kadar sevinçle karşılanıyor. O görüntü
0: çak yapmışlar.
3: O dönemin il başkanıyla Ekrem İmamoğlu yani Canan Kaftancıoğlu'yla kavgalılar. Kemal Bey Almanya'daki seyahatini kesiyor, geliyor. Süreç Kemalciler ve Ekremciler kadar ayrışmaya tabi olmuştu. Sonra yine Meral Akşener masadan kalktı. Tekrar masaya döndüğünde iki eliyle tuttuğu CHP'li belediye başkanlarını masaya montajladı. Bir başka partinin genel başkanı o CHP içerisinde aslında siyasi hamleler yapıyordu. Seçime öyle girdiler. Hep beraber girdiler ve kaybettiler. Kaybedildikten sonra daha önce seçim saati mahalline çıkarken yani Kemal Kılıçdaroğlu gruptaki son konuşmasını yapıyor. Orada bir duygusallık oldu birinde.
0: Kimdi acaba?
3: Evet. Gözyaşları sel oldu. Özgür Özel'di. Yani sanırsınız ki Kemal Bey Allah saklasın cenaze namazı kalkıyor. Cenazesi kalkıyor namaza duracaklar. Müthiş bir ağlama. Oysa geri dönecekti seçim saati mahalline gidiyordu. Sonra ne oldu seçim kaybedildi. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları artmaya başladı. Göğüsleyen yine kendisiydi. Hatırlayın ne demişti? Bu istifa çağrıları yapanların kazırsanız altından AK Partililer çıkar.
0: Evet.
3: Sonra nasıl bir denklem kurulduysa, nasıl bir o ekosistem içerisinde pozisyon belirlendiyse kurultaya gidildi. Bakın partiler için kurultaylar aynı zamanda derlenip toparlanmanın da bir adresidir. Bu olmadığı gibi daha fazla saflaşmayı, çatışmayı körükledi kurultay. Çünkü oraya bir metafor damga vurdu. sırtımdan hançerlendim metaforu. Kemal Bey'in de hiç onu unutturmadı, diri ve canlı tuttu. Ardından şaibeli kurultay sözü çıktı ortaya. Giderek arttı, yaygınlaştı ve artık adliye koridorlarındaydı CHP. Ve bir yandan
0: CHP'yi
3: da...
0: CHP'yi oraya getiren de CHP'lilerdi.
3: Tabii tabii. Yani.
0: Başvuruları yapanlar da hepsi. CHP'lilerdi.
3: Onun için diyorum ki ne olduysa CHP içinde oldu. Ne yaptıysalar CHP'li kimlik ve etrafındaki ekip yaptı. O ekosistemden kastım odur. Kendi içinde döndü her şey. Başvuranlar, şikayetçi olanlar, tanıklıklar yapanlar, sonra pişman olduk diyenler. Dolayısıyla sonra ne oldu? Kaçınılmaz olarak bu bölünme süreci ortaya çıktı. Peki, Özgür Özel ve ekibi için. Bugüne kadar ne diyordunuz? Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'e yaşıt, 100 yıllık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. Daha öteye gidiyordunuz. Partiyi de, devleti de partiye kurdurtmuş oluyordunuz falan. Ne oldu bir anda? Bir anda hani o İzmir Milletvekili Murat Bakan'dı galiba. Bir gün önce alelacele

0: şeyden sosyal medya hesabından paylaşıyor onu. Önünde bir bilgisayar ekranı. Bir tuşa basıyor. Oradan bir ses duyuluyor. CHP üyeliğiniz bitmiştir diye. Demek ki bir tuşa basacak kadar bu kadarmış bağlılığınız, öyle mi? Ne oldu peki? Koptunuz. Ha, eğer yönetimde siz olursanız bütün bu söylemleriniz, tarihsel anlam yüklediğiniz abartılı bir şekilde bunlar o zaman anlamlı. Şimdi bir önemi yok. Düşünün ki Yargıtay'dan %1 bile olsa bir, çünkü nihai bir karar değil. Ne olacak? O %1 karar Özel'in lehine çıktı. Ne olacak o zaman? Bunları çok sıkça söyledik ki şimdi nöbetçiler bırakmak istiyorlarmış oraya. Milletvekili olmayıp parti meclisinde kalanlarla. Kısacası ortada bir fikir ayrılık yok. Şimdi alt oku paylaşamıyorlar. Yani bugün ritüeller içindeler. İşte birinci meclise gitmeler, cuma namazını kılarak meclise sonra gitmeler, ardından kulüp, Ankara'daki büyük kulübe gitmeler falan, böyle bir, yani o Cumhuriyet kuruluş sürecinin ritüelleri.
1: Genel merkezde tabii. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi.
0: Evet.
1: Adresin başında.
0: Şimdi ne olacak peki bir süre sonra? CHP'yi böldünüz. Sonuçta o ekosistem CHP'yi böldü geldiğiniz noktada. Son nokta bu. Bir süre sonra bu iki parti birbirlerine karşı nasıl bir dil kullanacak? Nasıl bir enerji harcayacak? Bununla da uğraşacaklar. Ama geride bakın artık yerel seçimler yok. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Türkiye var. Türkiye'nin birçok bu konuda aldığı mesafe var. Alması gereken yer var. Mücadeleleri var. Dünyada birçok şey gelip sonuçta Türkiye'yi etkiliyor. Etrafı ateş çemberi. Ama enerjini siz burada daha da fazla yoğunlaştıracaksınız. Kaldı ki yani ben hepsini bu defada anlatmak istemem. Konumuz ağırlıklı buysa birkaç soru sorayım. Öyle bırakayım isterseniz. Tabii. O da şudur. İşte merak edilen bir şey. Nasıl bir parti olacak? Bir siyasi partinin ilk merak edileni doğru. Fikridir.
1: Kurulmadan önce aslında bunların tabii. bir şekilde anlatılması tabii. lazım.
0: Fikridir, derinliğidir, şey ideolojisidir, vaat ettikleridir. Evet. Bütün bunlardır değil mi? Elde avuçta ne var? Hakiki CHP biz olacağız. Asıl o ruhu biz taşıyacağız. Altı ok bizdedir. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani CHP neyse tarihi değeriyle falan orada duracak. O açıdan bende 3 tane karine var. Nasıl bir parti olacağına dair. Onu sonra söyleyeyim.
1: Tabii olur.
0: O açıdan bir de bir şey daha söyleyip orada da bırakayım. Yeni partinin başarı şansı ya da başarısını belirleyecek bence çok esaslı olan şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 husustaki başarısına ya da çabasına bağlı.
1: O 3 hususu da birazdan
0: açacağım. Sorayım. Evet.
1: Peki. Tuğba Hanım, şimdi kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden gidin demedi. CHP içerisinden kopan isimler. İşte Özgür Özel önderliğinde de toplamda 91 kişiden bahsediyoruz. Yeni parti kurmak bu mesele üzerinde baktığımızda, yani hukuki ve siyasi bir hesap vermekten kaçınma olabilir mi sizce? Bir kaçınmaya çalışma, başka bir yol arama.
2: Çaresiz bir kaçış olur eğer öyleyse. Sonuç olarak burada süreç devam eden bir yargı süreci var ve herhangi bir başka bir parti kurmanız, yani adresinizi değiştirmeniz size ulaşılamayacağı anlamına gelmiyor. Her ne kadar Mustafa Kemal Mahallesi'nde de olsanız o yargı, o adalet sizin kapınızı çalacak. Dolayısıyla evet, belki hukuki anlamda bir kaçış değil ama siyasi anlamda tabana da cevap veremediği bir süreci Sayın Özel belki de biraz kovalamaca oynayarak geçiştirmeye çalışıyor diye ifade edelim. Ama tabii ben de hayırlı olsun diyorum. Sonuç olarak Türk siyasetinde yeni partilerin doğumuna alışkınız. Birbirinden ayrılan partilerin bazılarının siyaset hayatına, Türkiye siyasetine, Türkiye'ye güzel katkılar yaşattığını, yaptığını, kazandırdığını gördük. Bazıları da yok olup gitti. Aslında süreç birazcık Sayın Özel'in kurduğu bu yeni partinin yoldaki haline, tavrına, belki de performansına göre ölçülebilecek bir durum. Ama başlangıç itibariyle şunu ifade etmemiz gerekir ki yeni bir siyasi partinin doğuşundan, adının yeni parti oluşundan, aslında Türkiye'ye ilişkin, ülkemize ilişkin, bizim uluslararası ilişkilerimize ilişkin bir takım yeni şeylerin de

0: söylenmesini beklerdik. Yeni bir söylem, yeni bir politika ya da iktidarı eleştirecek...
1: Yeni değil, hiçbir söylem yok.
0: İktidarı eleştirecek ya da iktidara yön verebilecek herhangi bir yani çalışma planı veya eleştirecek bir şey olmasını beklerdik. Ama maalesef şu anda yeni partinin adından başka yeni hiçbir şey yok.
1: Adı da yeni değil.
0: Adı da mı yeni değil?
1: Bu üçüncü kurulan yeni parti. Üçüncü kurulan yeni parti.
2: Biri de X hesabını kullandılar diye açıklama yapmış. Bizim de o hesap.
1: Ha evet, öyle bir şey de var.
0: Öyle
1: dört
0: mi?
1: Gün önce yeni bir,
0: yani
1: yeni
0: çalıntı
1: partinin,
0: mı demek istiyorsunuz?
1: Dört gün önce yeni bir yeni partinin kurulduğu.
3: Hesabını çalmışlar.
1: X hesabında gördük. Yeni bir yeni partinin kuruldu ama
0: tescilli bir yeni
1: bana
0: parti
1: biraz
0: var mıymış?
1: Ne olduğunu anlayamadım onun. Çünkü başkanı belli değil, kim kurmuş belli değil. O yüzden sormadım.
0: İsim haklarını almış olabilir belki.
1: İsim hakkını aldık diyorlar ama tabii bilemeyeceğim onu nasıl olacak.
0: Onu da zaman gösterecek. İsminin
1: çok emin
0: de...
1: olamadım orada yani bir bir trollük de olabilir belki, evet. Bilemiyorum, emin değilim. Evet. O yüzden onu sormak istemedim. Ama öncesine bakarsak bu kurulan 3. yeni parti adıyla yeni parti.
0: O zaman Türk siyasetine yeni parti, öz yeni parti, has yeni parti gibi şeyleri konuşacağız gibime geliyor. Yani söylemek lazım, bir siyasi parti doğarken Türkiye'de veya dünyada yeni bir söylem geliştirmesini, bir ufuk açmasını ve bir hareket getirmesini bekleriz. Ama maalesef CHP'den, CHP'deki liderlik ve yönetim krizinden doğan bir partiden bahsediyoruz. Yani bu bir krizden doğan bir parti. Yeni bir ufuktan, fikirden, hizmet anlayışından, gayretten, bir söylemden doğan bir parti değil. Tabii Türk siyaset hayatına hayırlı olmasını diliyorum. Yani belki bir seçmenin fikri anlamda daha yakın bulduğu bir parti olacak ve Türk siyasetine, demokraside bir katkı sunacak. Ama Sayın Özel'in beklentilerini karşılayacak mı, Sayın İmamoğlu'nun beklentilerini karşılayacak mı, bunu zamanla göreceğiz diye düşünüyorum. Ama şunu ifade etmek lazım. CHP içerisindeki yönetim ve siyaset krizi o kadar büyüdü ki artık kendi içlerinde çözemez hale geldikleri bu krizi yargıya taşımak zorunda kaldılar ve bunları yine kendileri yaptı. Yani evet, CHP'de bir kurultay yapıldı. O kurultayın hukuka uygun yapılmadığından bahisle, seçmen iradelerinin sakatlandığından bahisle, CHP'lilerin kendi içinde duyduğu rahatsızlıktan yola çıkarak bu süreç yargı sürecinde taşındı, yargıya taşındı. Hem cezai hem hukuki boyutta. Yani CHP'lilerin kendi taşıdığı, biz kendi sorunumuzu çözemiyoruz dediği bir süreci yaşıyoruz. Bunlardan bir şey var hani psikolojide, ben psikolog değilim ama hani kaçıngan bağlanma falan diye bir şey var ya, bu da kaçıngan bir siyaset bence. Yani tam olarak CHP'den kaçtıklarını, CHP'den tamamen ellerini eteklerini çektiklerini ben düşünmüyorum. Belki de bir daha geri dönmek üzere CHP'den ayrıldılar. Yani ila nihaye CHP'yi bitirecek bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Yeni bir solukla belki de süreç tamamlanana kadar geçici bir çözüm olarak da bu yeni parti sürecine girilmiş olabilir. Ama burada önemli olan bir parti olarak toplumun talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. Vatandaşın isteklerine, halihazırda şimdi seçime de geliyoruz. Yani normal şartlar altında seçimlerin 2028'de olduğunu düşünürsek Sayın Özer'in epey bir işi var. Çünkü tamam, grubu var. Hali hazırdaki 91 zannediyorum. 91 değil mi? Bir 93 dedi, bir 91.
1: 91 Özel'le beraber.
0: Özel'le beraber 91. Hali hazırda bir grubu olduğu için siyasi parti olarak seçime katılınmasında siyasi partiler kanunumuz çerçevesinde bir engel yok. Ama elbette...
1: Bu 41 ilde örgütlenilmesi gerekiyor bir de. Değil mi? Böyle
0: ikisinden
1: bir şey var.
0: Birisi olsa yetiyor.
1: Öyle mi?
0: Evet. İkisinden birisi olsa yetiyor. Yani ama tabii ki seçim kazanmak için... Bizim
1: örgütlenmesi
0: Türkiye'de
1: zorunlu.
0: Örgütlenmesi gerekiyor. Vatandaşı ikna etmesi gerekiyor. Yani öyle sadece küçük çaplı mitingler yaparak, şu ana kadar yaptığı gibi mitingler yaparak elbette seçmeni ikna edemez diye düşünüyorum. Çok ciddi bir emek ve maddi kaynak da gerektiren bir süreç bu. Maddi kaynaklar hususunda umarım şeffaf bir şekilde süreci...
3: En az ahbap kadar şeffaf.
0: Hap kadar şeffaf tırnak içinde yürütürler. Serkan abi sabırsızlanıyor. Ben sözümü burada bitiriyorum o yüzden.
3: Peki. Yürütürlerden mi alayım?
0: Yürütürlerden.
1: Oradan da alabiliriz.
3: En az hap kadar şeffaf yürütürler, yürütürler cümlesinden alıp mı yürütsek?
1: Yürütürlerden gidersek o başka bir yere gidecek.
3: Yo, oraya gidecek Erkan.
1: Şunu soracağım.
3: Sen onu sormadan ben bunu bir izah
1: tamam,
3: edeyim mi?
1: Olur cevap.
3: Diyorlar ki yani.

0: Biz para toplayacağız herkesten.
1: Evet. Öyle
2: aslında olay mesela Gül Çiftçi diyor para. Ki CHP'li.
1: Yine para toplayacaklar.
2: Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkenin geliri mi vardı?
0: Yine para toplayacaklar.

0: Burada bir şüphe noktası var.
1: Makul bir şüphe var.
0: Makul bir şüphe, evet.
1: Evet.
0: Şimdi yani bu şöyle. Şimdi bu para işi önemli bu cenahta. Çünkü bir troll ordusu var. Bunlar güzel yaşıyorlar. Güzel evlerde yaşıyorlar. Güzel arabalara biniyorlar. Güzel tatiller yapıyorlar filan. Masraflı bir kadro bu.
2: Yani hem orduları besleyeceksiniz, şimdi hem en az 41 ilde teşkilatlanacaksınız.
0: Masraflı bir kadro bu. Bunlar mesela işte ahbabı coşturmuşlardı biliyorsun. Ahbap tek güvenilir yer, ahbap devlet yok, ahbap var. Varlığımız ahbapın varlığına armağan olsun filan. Böyle bir ahbapçıydı bunlar. Tabii bunu rızailillah fisebilillah yapmışlardır muhtemelen, yani bedava yapmışlardır. Öyle tahmin ediyoruz ki işte bunların ifadelerine başvuruluyor bugünlerde. Tanımıyoruz dediler. Yani tanımıyoruz. Biz ahbapı tanımıyoruz. Haluk Levent'i tanımıyoruz, hatta hiç para vermedik dediler. Yani şunu yapıyorlar. Paranızı ahbaba verin, oraya güvenin, tek güvenilir adres burasıdır. Dedikleri günlerde tek kuruş para vermemişler mesela ahbaba. Şimdi o kadro, o network, o algı oluşturma mekanizması, çarkı, fabrikası, neyse. Siyasi değil, ticari bir vakadan bahsediyorum farkındaysan. Evet. Tamam. Onların bir ihtiyacı var. Onlara böyle o değirmene suyun akması lazım. Ama o yüzden para toplamaları lazım.
2: Doğru mu anlıyorum? CHP içinde kalsaydılar akmayacaktı.
0: Kılıçdaroğlu şimdi onlara yedirmez. Kılıçdaroğlu onlara yedirmez. O yüzden onlar o gelir akışlarını devam ettirmek isteyeceklerdir. O sebeple ne olacak şimdi? Diyecekler ki sıfırdan parti kurduk, hazine yardımımız yok. Bize para verin. Biz işte vatanı kurtaracağız, şöyle yapacağız, böyle. Aynı ahbap yani. Ahbap hikayesi. O ahbap güzellemesi yapanların tamamını takip et. Tamamını isim isim takip et. Şimdi aynı şekilde şeye para toplayacaklar. Yeni partiye para toplayacaklar. Hikaye aynı yani. Olay sektöre döndü. Yani bu olay sektöre döndü. Bu işe bir çare bulmak lazım. Gerçekten. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin hazineden bu yeni partiye para verilsin çıkışını bu yüzden çok önemsiyorum. Çünkü o kozu ellerinden alacaktı bahaneyi. Şimdi diyorlar ki hazine yardımı yok, paramız yok. Herkes bize para versin. Ama Sayın Bahçeli'nin önerdiği şey gerçekleşmiş olsa millet diyecek ya kardeşim sen devletten şu kadar milyar para alıyorsun.
2: Ama daha, yasal olarak mümkün değil değil mi Turan?
0: Yok yasal değil işte. Sen değil. Daha niye bizi yolmaya uğraşıyorsun
1: seçime
0: diyecek
1: herkes. Seçime girip %3 oy olması yani.
0: Şimdi çok elverişli bir ortam var
1: gerekiyor.
0: Bu ekibin elinde. Abi kadronun güzelliğine bak. Yepyeni bir parti ya. İsimler de yeni. Bak bunların hiçbirini tanımıyoruz biz. Bunların hepsi birbirinden mi? Veli Ağbaba. Ali Mahir Başarır. Burhanettin Bulut. Üçü bir yerde. Üçü bir yerde. Dön öbür tarafa Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özel.
2: Tam bunu soracaktım şimdi.
0: Müthiş. Yepyeni
2: parti
0: isimler.
2: Yeni olan ne?
0: Şimdi ya yeni olan şu. Ya
2: adı da yeni değil.
0: Yeni olan şu. Şimdi bu Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Özgür Özel'in masa arkadaşları. Her akşam beraberler. Yani ben akşam diyorum ama öğlen başladıkları söyleniyor. Sohbete.
2: Sohbete.
0: Siyasi sohbet. Yani yeni sohbet. Bu Gökhan Günaydın eğer Özgür Özel İmamoğlu'nun sözünden çıkarsa, yanlışlıkla bir genel başkancılık oynamaya kalkarsa, ben liderim falan havasına girerse direkt onu kovacak isimler. Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer. Hemen Gökhan Günaydın orada yedekte, yedek genel başkan. Yani İmamoğlu'nun yedek genel başkanı.
2: İmamoğlu işi şansa bırakmamış o halde.
0: Tabii o orada. Ya bunu sağlayacak olan isimler de Özgür Karabat'la Turan Taşkın Özer. Yani onlar ikisi dolu isimler. Yani dolular onlar. Çok dolu isimler. Yani, dolu dolu efendim bu sorunları çözerler. Bayağı bir doldu onlar Büyükşehir Belediyesi vesilesiyle. Biliyoruz yani hepsini. Herkes de biliyor. Böyle bir parti. Hepsi yepyeni isimler. Mahmut Tanal. Ben ilk defa duydum mesela. Ekonomi profesörü falan olabilir yani. Yıllarca herhalde yurt dışındaydı. Biz takip edemedik. Bu mesela gelecek Kemal şimdi böyle makroekonomiyle ilgili bir şeyler anlatacak.

0: artacak mesela. Sezgin Tanrıkulu herhalde savunma sanayi alanında uzman bir isim. Emekli bir general olabilir. Belki o da yıllardır yurt dışındaydı. Yani işte bizim Aselsan'ımız, Roketsan'ımız filan bu alanda yani 10 kat daha büyük hamleler yapılması noktasında belki çok büyük projeleri vardır. Sezgin Tanrıkulu mesela. Yepyeni bir isim, ben ilk defa duydum. Öyle önerilerle gelir herhalde.
1: Yani, muhtemelen.
0: Tabii yepyeni bir parti. Ya, hikaye bu işte ya, orada bir şey çıktı, sıkıntı çıktı CHP'de. Dediler ki ayrılalım. Ondan sonra biz artık burada kendimize yeni bir hikaye yazalım. Yani bunu diyen de Ekrem İmamoğlu. Yani açık konuşalım. Silivri'de cezaevinden yönetilen bir parti. Yani CHP Silivri'den cezaevinden yönetilen bir partiydi. Tamam. Yani hakkında suç örgütü davası devam eden Ekrem İmamoğlu tarafından yönetiliyordu. İşte sonra mutlak butlan davasıyla bu durum ortadan kalkınca Ekrem İmamoğlu dedi ki yani ben buradan cezaevinden parti yönetmeye devam etmek istiyorum. Madem bunu CHP'de yapamıyorum, yeni parti kuracaksınız diye talimat verdi buradaki isimlere.
1: Bu uzun süredir konuşuyor.
0: Emredersiniz efendim, baş üstüne diyenler toplandılar, yeni bir parti kurdular. Ya ben ne münasebet canım, yani CHP'nin bir kurumsal kimliği var. Sen kimsin arkadaş? Daha dün Anavatan Partisi'ndeydin. 2008 yılında işte Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün. Hasan Akgün tuttu senin elinden. Anavatan Partisi'ndeydin. O da Anavatan Partisi'ndeydi. Getirdi CHP'ye. Yani 2008 yılından önce sen yani CHP'nin C'sini bilmeyen bir adamdın. Ya biz 40 yıldır 50 yıldır CHP'liyiz. Atadan CHP, dededen CHP'liyiz yani. Altı oku içselleştirmiş insanlar.
1: AK Parti'ye girmeye çalıştığını almadılar.
0: Yani sen mi bize talimat vereceksin diyenler CHP'de kaldılar. Hikaye bu.
1: Logo nasıl? Logo yok gerçi ortada.
2: Logo bunu tanıttılar ama.
1: Bu, yani bu da hani.
2: Yani bir şey yok burada ya, yani.
1: Hani işte bütün partiler şu an büyük partiler.
2: Yok evet.
1: Bir şey logo sembol yok, olan işte onun önümüzdeki süreçte yapacağı yeniliklerle ilgili ya da atacağı adımlarla ilgili bir bize fikir beyan eden bir şey olur.
2: Vakitleri yoktu ya, çalışamamış.
3: Ne oldu? Modern bir şey olmuş, öyle demeyin o kadar da.
2: Yok canım.
1: Öyle mi dersiniz?
3: Modern bir şey. Yani
1: Serkan Fişi.
3: İlla ok mu olacaktı?
0: Ya şimdi bu mesela yeni bir parti, büyük bir heyecan, iktidara yürüyecek, Türkiye'yi yönetecek filan. AK Parti'nin kuruluşu aklıma geliyor. Aylar aylar öncesinden kendi alanında çok yetkin isimler, Türkiye'nin çok çok yetkin isimleri, 180 civarında isimden bahsediyorum. Bir yere kapandılar, aylarca çalıştılar, aylarca. Ekonomi, dış politika, sosyal politikalar, yerel yönetimler, ne raporlar, ne tartışmalar. Orada ne isimler var yani? Vardı, ben hatırlıyorum. Yani nerede yaptıklarını da hatırlıyorum o toplantıları. Daha parti kurulmadan önce. Bu logonun ortaya çıkış hikayesi, bunun hazırlanması, Allah rahmet eylesin. Rahmetli Erol Olçuk'u burada anmadan geçemeyiz. 15 Temmuz şehidimiz Erol abi. Yani o çok ciddi bir fikri hazırlık vardı, yapılmıştı. Oradaki akademik kadrolar, orada siyasetten gelen tecrübeli isimler, yeni isimler, sanatçılar. Yani çok farklı sesler ama bir kıvam oluşturulmuştu. O günün gerçekleri.
1: Başta söylediğimiz şey de AK Parti'yi doğuran siyasi koşullar, ekonomik koşullar,
0: ya o günün ülke gerçekleri,
1: koşulları, o günün gerçekleri.
0: O günün ihtiyaçları doğrultusunda.
1: Böyle bir ihtiyaç şu an olmayıp siz bunu biraz zorlama veya başka şekilde
0: ya
1: az önce.
0: Ya ne yaptınız abi? Kimle tartıştınız? Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin
1: Bulut. Sonuç böyle bir şey oluyor.
0: Özgür Özel,
1: böyle bir şey
0: çıkıyor kişi. O zaman. Her akşam beraber oturuyorsunuz zaten. Orada mı yaptınız bu biraz önce bahsettiğim, örneklediğim o fikri tartışmayı da yeni bir fikirle çıkıyorsunuz? Yani ne farkınız var şu anki CHP'den? Farklı ne söyleyeceksiniz? Farklı ne söyleyeceksiniz? Ya zaten hiçbir şey söylemiyorsunuz ya. Ne çok uzattım hocam.
1: Zaten bir de şu da yok aslında. Biz yeni bir partiyiz de denmiyor tam olarak.
0: Ya Erkan çok uzattım.
1: Hayır,
0: hocamı dinlemek
1: de denmiyor. Değiliz de denmiyor. Böyle bir garip.
0: Yani sen bana bırakırsan ben böyle
1: garip
0: saat,
1: bir durumla. Hemen döneceğim tekrar. Şaşırtıcı hali oldu. Şimdi bu para meselesine gelince bu bence önemli. Hani ne olacak? Bundan sonra işte o finans nasıl sağlanacak meselesi. O Gülçiftçinin dediğin işte biz Kurtuluş Savaşı'nda ülkenin geliri mi vardı? Biri geldi bir ekmeği bölüştük. İşte bir mikrofon bize yeter diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önerisi konuşuldu. Hazine yardım önerisi. Vekil sayısı kadar bölüşülsün dedi. Tabii hukuki olarak, hukuki olarak çok mümkün değil.
2: Siyasi partiler kanuna engel mi?
1: Kanuna engel oluyor.
2: Kanunu değiştirirseler olur.
1: Bu öneri üzerinden biraz gidelim mi? Yani Bahçeli'nin bu öneriyi yapması. Bundan sonrası için o finans...
0: Yani bir adalet duygusu olabilir, bir babacanlık olabilir. Yani bir favor olabilir. Yani bakın biz siz yeni bir parti kuruyorsunuz belki hani iyi niyetliyiz bak hani siz de belki iyi bir şey böyle bilmiyorum hocam ne der yani.
2: Yok ben bundan farklı bir şey gelmiyor aklıma. Sayın Bahçeli böyle sürprizler alıştırdı bizi. Bu çıkışı hiç beklemiyorduk. Ne yaptı? Yani samimi bir duygusu.
1: Acaba yani şöyle bir şey de belki hani bir hakem konumunda
2: daha önce de bölünmeyin.
1: Bir taraf belirtmedi.
2: Ya burada da hep böyle pozitif baktı ya bu meseleye. İşte Kemal Bey'e de aslında yine telkinleri oluyordu. Yani konuşmuştu CHP ile ilgili Sayın Bahçeli. Suskun kalmadı. Hep konuştu. Butlan kararından sonra da konuştu. Kemal Bey'e de hani partiyi dağılmasına ilişkin adım atmamasını. Hatta yani belki de o cümlelerini şimdi birebir hatırlamıyorum ama zihnimde kaldığı
1: özet olarak buna benzer
2: kadarıyla hani adeta şey yapma yani bu mahkeme kararını uygulayarak dışlama şeklindeydi. Özgür Özel ekibine parti bölünmesinin yaklaşımıydı. Şimdi de sonuç itibariyle demin aslında sevgili Serkan bence güzel bir şey söyledi. Yani oraya bağlı bir şey söylenmiş şekil olabilir. Önceden de yine ben size dememiştim noktasında olacak Sayın Bahçeli. O da şu para toplama işi çok kritik bir iş yani. Evet. Üstelik tam da bu neydi Haluk Levent miydi?
1: Evet.
2: Bunun bütün şeyi ortaya çıktığı bir iklimde kaldı ki yani o işte öyle çok kendi içinde dönen bir şey değildi bence. Yani o bir zemini kullandı. O zemin neydi? Önce devletin bütün kurumlarını güçsüz kıl. Onları karala.
1: İtibar suikastı.
2: Onların itibarını zedele. Biziz asıl itibarlı olan diyerek oradaki o hükümeti yıpratabilmek için bir zemini aç. Ondan sonra da o paralar toplansın ama hiç hesabı yapılmasın. Yani şimdi peş peşe pişmanlıklarını ortaya koyuyorlar ama ne diyorlar bir kısmı da aslında biliyorduk da linçten korkuyorduk.
1: Evet.
2: Peki şimdi bu yolsuzluklar konusunda da acaba bildiğiniz bir şeyler var da yine mi konuşmuyorsunuz? Yine mi linçten korkuyorsunuz?
1: Millet nasıl güvenecek size?
2: Tabii. Şimdi dolayısıyla bu para toplama işi açısından şimdi ben de düşünüyorum da daha anlamlı hale geliyor Sayın Bahçeli'nin önerisi.
1: Önerisi. Yani. Ben biraz mesele şuradan gelelim, tarihten gelelim istiyorum. Bu CHP içerisindeki bölünmeler. CHP içerisinden veya CHP geleneğinden bugüne kadar 14 farklı siyasi oluşum çıkmış Türkiye'nin siyasi tarihinde. Bunların 3'ü SHP, belki de en meşhuru, TDP, Memleket Partisi. Bunlar 3'ü birleşiyor sonra CHP'yle. Diğerleri yok olup gidiyor.
2: Güven Partisi falan vardı daha eski.
1: İçlerinde pek çok isim var.
3: Evet. Güven Partisi de var, 67'de kurulmuş. Evet.
1: Var ama yok oluyorlar. Bir kalan baktığımızda DSP'yi sayabiliriz. Bir kodlarında bir bölünme var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ama bölünen partilerin çoğunun yok olduğunu bir şekilde görüyoruz. Ya da tekrar CHP'nin kendi içerisine katma şekliyle onları yok ettiklerini veya katılmak zorunda bıraktıklarını şimdi, görüyoruz. Evet. Yani tarihten giderek bu kodlar üzerinden biraz bence CHP'yi irdelememiz lazım. İlk değil bu. Belki son da olmayacak.
2: Şimdi belki en çok bu örneği üreten CHP'dir. Ama şöyle bir genelleme yapmamıza da katkı sağlar. O da Türk siyasi yaşamında parti kurma pratiklerinin nedenlerine bakmamıza yol açar. Çok azıdır Türkiye'de kurulan yeni partilerin, yeni bir fikrin doğuşu, yeni bir fikrin heyecanı. böyle kurulmuş parti belki vardır ama çok azdır. Birkaç örnek tespit ederiz birazdan. Ama nasıldır çoğu? Çoğu parti içi kavgalardan, genel başkan yarışlarından, iç çekişmelerden ve koltuk kavgalarından doğmuş partilerdir. Onların çok büyük bir bölümü de kısa ömürlü olmuştur. CHP'nin şimdi içinden doğan partilerin ortak noktalarına bakıldığında DSP hariç tamamı genel başkan yarışlarından doğmuş. Hiçbir şekilde yeni bir söz, yeni bir fikir üretmeden yok olup gitmiş. Niye DSP biraz farklı? Çünkü Ecevit dedi ki ben sosyal demokrat değilim. Ben demokratik solcuyum diye yeni bir şey geliştirdi. Birçok kavrama ben farklı bakıyorum olguya. Laikliği de farklı bakıyorum dedi mesela. İnançlara saygılı bir laiklik diye bir kavram geliştirdi. Milliyetçiliği biraz daha farklı yorumladı. Yani orada bir arayış vardı. Bir fikir, yeni bir fikir etrafında derlenip toparlanmış bir siyasi partiyim ben dedi. Altok falan demedi. Asıl Altok biziz. Asıl şeyin gömleği bizdedir falan demedi ayrılırken. Yepyeni bir şey kurdu. Amblemiyle, o suyla, bu suyla. Dolayısıyla o yönüyle biraz farklı. Kaldı ki zaman zaman da başarılı oldu. Ama sonuç itibariyle geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi içinden doğan diğer bütün partilerin ömürleri Türkiye'nin o genelleme yapabileceğimiz parti kurma pratikleri açısından bize o genelleme yapmamıza en çok imkan tanıyan şey CHP içinden doğanlar. Kısa ömürlüler, kavgalardan doğmuş, koltuk kavgasından doğmuş. Bu öyle değil mi şimdi? Yani niye gittiniz? İşgal edildi diyor partimiz. Bir yandan da tarihten söz ediyorsunuz. İşte kuruluş, kurtuluş, neyse Atatürk, Cumhuriyet. Size yakışan o zaman o işgalden kurtarmak değil midir siyasi partiniz? Ama siz yönetimde olursanız o kavramlar kıymetli oluyor bu sefer. Bunu sorgulayacak insanlar. Ha biz yoksak o kavramların önemi yok. Ama o kavramları biz peşi sıra taşırız, götürürüz. O çok zor, onu yapamayacaklar. Kaldı ki şimdi kendi içlerinde kim daha hakiki altı okçu onu tartışacaklar.
1: Başladı zaten tartış.
2: Tabii. Şimdi bir şey yaptı yalnız Özgür Özel grup toplantısında. Bir demokrat kavramının önüne sıfatlar koyarak çeşitlendirdi onları. Biz tabiatıyla sosyal demokratız dedi ama muhafazakar demokratlar dedi, milliyetçi demokratlar, liberal demokratlar, bir de Kürt demokratlar dedi. Şimdi tabii bu tasnif de ilmi değil. Yani Kürt demokrat olup da insan muhafazakar demokrat olamaz mı? Yani onunla niye aynı noktada sıralıyorsun? Neyse hadi o kadar derine inmeyelim. Şimdi bu ne demek? Şu demek. Yine bizim parti kurma pratiklerimizin sonuçlarında böyle bir şey hep yaşandı. Şöyle zannediliyor. Deniyor ki şu Mustafa muhafazakar demokrat, onu aldık. Bir de şurada Ayşe var, onu da alalım, o da liberal demokrat. Aldık şimdi hepsi bir arada ve bütün fikirlere biz ulaştık. Hayır, onlar gelince fikirleri gelmiyor aslında. Böyle bir şey olmuyor. Öyle çok oldu transferler. Ne oluyor? Zahmetli bir işe ihtiyacınız var. Fikirleri sentezlemeniz gerekir. Bak 50 artı 1 gibi kıymetli bulurum ben ama oldukça da zahmetli bir aritmatik var önünüzde. Her cenahtan, her yöreden, mümkünse her fikirden kabul edilebilir, tercih edilebilir olmayı başaracaksınız. Nasıl olacak bu? Bu tür eklektik yan yana duruş, insanlar üzerinden, kimlikler üzerinden yaklaşımla mümkün olmaz. Olmadı da bugüne kadar. O zaman fikirleri sentezleyeceksiniz. Zahmetli iş bu. Fikir üreteceksiniz, siyaset üreteceksiniz. Şimdi yavaş yavaş oraya geliyorum. O da şu, sormuştu ya bir soru. Özgür Özel'e haksızlık etmeyelim. Ne açıdan? Nedir senin ideolojin? Nedir senin farklılığın, fikrin? Burada da pek farklılaşmıyorlar ama Kemal Bey'in ama önceki dönemiyle. Onda da biraz böyle değişim izleri görüyorum. Onu sonra konuşayım. O da şu. Üç şey. Üç karine var. Bunlardan bir tanesi. Yani Özgür Özel'in nasıl bir çizgiye konumlandıracak kendisini ve partisini. Ne demişti? İBB soruşturmasında yeterli desteği vermediği için İngiliz İşçi Partisi'ne, devlet yani hükümette olduğu için İngiliz İşçi Partisi'nin terk edilmişlik hissine kapıldık demişti.
1: Terk edilmiş. Evet.
2: Mesela o tarihi değerler vesaireden söz ediyorsunuz. Bu toprağa bağlı, bağımsızlık ruhuyla

0: istiklal ruhuyla yoğrulmuş hangi ferdine bunu söyletebilirsiniz? İngiliz İşçi Partisi'nin terk edilmiş. Sizin terk edilmiş yakınmanız ancak bu millet sizi terk ederse. Bu toprakların değerleri, inançlarından koparsanız, terk edilmiş hissini o zaman kapılıp gerçekten kaygı duymanız gerekir. Bu bir karinedir. Bunu önemsediğini çıkıyor. Yani bunu herkes söylemez. Ben söylemem. Söyleyemeyecek çok, milyonlarca insan var bu ülkede. Ama bunu söyledi. Başka ne yaptı? Son dönemde özellikle Batı'nın anlaşıldığı gazetelerine yazılar yazdı. En son da bu NATO zirvesi öncesi yazdığı bir yazı var. Dedi ki Türkiye'yi şikayet ediyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fazla güvenmeyin falan, o işte yeri geliyor Çin'le de Rusya'yla da görüşüyor falan mealinde bir şeyler yazdı. Bu ne demek? Bu çok vahim bir şey biliyor musun? Bu diyor ki geçmişteki gibi olsun ilişki. Asimetrik olsun. Ben olursam onu size vaat ediyorum. Yani içeride idare edilip dışarıda yönetilen bir dönem vardı ya.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben olursam size tamamen tabi olacağım demektir. Artık Türkiye merkez ülkedir. Çıkarları neyi gerektiriyorsa herkese ilişki kurabilme iradesine de sahiptir. O yüzden de artık değer bulmaktadır, karşılık bulmaktadır. Daha doğrusu ben şuna inanıyorum. Emperyalizmin şöyle bir özelliği vardır sevgili Erkan. Hedefe koyduğu bir yerin, bir yapının, bir oluşumun onu ele geçirebilmek ve yıkabilmek için bir dener, iki dener, üç dener. Yıkamadığı zaman pragmatist yanı öne çıkar. Elini uzatır, tamamen ilişki kopmasın der. Asimetrik ilişkiyi kuramadığı için simetriye de razı olur. Bugün o fazın içindeyiz. Bu NATO zirvesinden çıkan yansıyan da oydu. Türkiye'nin özellikle savunma sanayi ki lokomotiftir. Bir ülkenin güç unsurları açısından önderliktir, taşıyıcılıktır. Çok önemli bir gücün tarifidir, tasnifidir. Burada yakaladığı seviye, geldiği nokta artık kabul edilmesi, reddedilmesi mümkün olmayan bir noktaya gelmiştir. Ve şimdi ilişki kurmanın simetrik, göz göze temasın olduğu bir dönemdir. Adeta bu olmasın diye yazılmış bir yazı o. Okuyunca gerçekten beni çok rahatsız etti. Halde. Bak şimdi yani ideolojik karineler arıyoruz. Evet. Bir karine bu. Yani ne yapıyor? Dışarıya yine bayrak sallıyor. Biz buradayız diyor. Bizi...
1: Bir de şu da çok kötü değil mi? Yani biz bunu arayıp bulmaya çalışıyoruz.
0: Tabii.
1: Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. O kadar net değil her şey, o kadar flu ki yani, anlamaya çıkarımlar evet. Yapmaya çalışıyoruz.
0: Üçüncü karine de Gazze soykırımı. Katliamlar derinleşmiş. Her gün binlerce çocuk katlediliyor. Tuttu. Hamas terör örgütüdür dedi. Bence bu da bir karine. Yani Hamas Filistin'dir. Kendi vatanını, toprağını, milletini savunmak dışında bir tane bana terör eylemi diye tarif edebileceğiniz bir şey gösterin bir yerde ortaya koydu. Vatanlarını savunuyor. O daracık alana sıkışmış o mukaddes direnişin sürükleyicisidir, sahibidir. Önderliğini yapıyor ve Filistin'in ta kendisidir. Bununla kimi sevindirmiş oluyorsunuz? Sömürgeci emperyalizmi, soykırımcı siyonizm. El sallıyorsunuz. Kısacası öyle anlaşılıyor ki çok açık bir şekilde bu küresel zemine, Türkiye'ye ilişkin, yani nerede zıtlaşıyorsa, Türkiye'ye karşı nasıl pozisyon alıyorsa Türkiye hasımları, oradan üretilen şey yine o refleks öne çıkıyor. Yani şu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurtulalım da kiminle olursak olalım, kimden destek alırsak alalım gibi o hiçbir barajı, hiçbir engeli olmayan, hiçbir filtresi olmayan bir yere doğru sürüklendiğini anlıyorum. Ve dolayısıyla kaygı da duymuyor değilim. Ama bu millet bunu artık çok kolay seziyor.
1: Bir de yıllardır aynı şeyi görüyoruz.
0: Tabii.
1: Aynı şey.
0: Çok
1: aynı
0: tanıdık
1: şey
0: şeyler.
1: Aynı şey, tanıdık şeyler.
0: Peki. Evet. Daha sonra da Kılıçdaroğlu'nun yeni parti diye tarif ettikleri bu yeni oluşumun başarısına ilişkin bence çok önemli belirleyiciliği var. Onlar nedir konuşuruz.
1: Peki Tuğba Hanım. Şimdi şaibe iddiaları mahkemenin verdiği karar her şey ortadayken.
2: Evet.
1: Tespitler ortadayken bu tespitlerin karşısına herhangi bir argüman koyamamışken yeni parti olarak siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde.

0: ailesinden kopup giden 91 kişi. Bunların aksini hiçbir şekilde ispatlayamamış ve ispatlamaya çalışmamış kendi. Şimdi nasıl çıkacaksınız mesela seçmenin karşısına? Böyle temiz ve yeni bir başlangıcı nasıl vaat edecek yeni parti? Ortada her şey duruyor. Her şey bir kenarda dururken.
1: Evet.
0: Sırtınızdaki bagajınızdaki yüklerle beraber çıkıyorsunuz milletin karşısına.
1: Evet.
0: Nasıl vaat edecek? Nasıl konuşacak?
1: Ne vaat ediyor?
0: Ne vaat edecek? Yani bunlar dururken kenarda temiz bir başlangıcı nasıl yapabilir bir parti?
1: Şimdi benim için konuşmak şu an çok zor. Ya nazar değdi bana, bir şey oldu. Ya da şu anlama vuran klima yüzünden.
0: Klimayı
1: arkadaşlardan burada rica ediyorum.
0: Şu klimayı bir yukarı doğru kaldıralım.
1: Yukarı doğru kaldırırlarsa. Hı. Yani ikisinden biri. Ya seyirci nazarı ya klima. Klima diye düşünüyorum. Yeni şeyler söylemek lazım.
0: Ama yeni bir şey yok.
1: Ama yeni bir şey yok. Serkan Bey çok güzel ifade etti. Hocam zaten çok güzel ifade etti. Her şey eski. Söylemler de eski. Ama biz buna çok alışkınız. Mesela Kocaeli Belediye Başkanı da biliyorsunuz tutuklandı. İddialar çok ciddi. Ve ifade vermeye giderken benim anlamak dedi yani. Hatta ne dedi? Ekşi yemedim ki karnım ağrısın dedi, değil mi? Dolayısıyla ekşi yese de karnı ağrımayan insanlarla karşı karşıyayız. Yani ayan beyan MASAK raporlarıyla, iddianame ile birlikte hepsiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında, yani siyasi partiler kanununa göre bir partinin ana organı kurultay. Yani genel kurul geçiyor kanunda ama CHP olduğu için kurultay diyoruz. Onlar kurultay dedikleri için hadi kırmayalım, kurultay diyelim. Ana organında yapılan usulsüzlük söz konusu. Yetmiyor. Çok büyük bir iddiayla Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkartmak istedikleri isim bir örgüt kurmak ve onu yöneterek kamu kazançlarını haksız bir şekilde elde ettiğinden bahisle ve birçok sıralamalı suçla şüpheli sanık sıfatıyla şu an içeride. Yani diploması sahte. Efendim işte hakkındaki suç iddiaları çok büyük suçlar falan filan. Yani bunlar oluyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Mecburen bağımsız mahkeme Türk demokrasisinin bir teminatı olarak, yani bakın mahkemeler bizim teminatımız, yani Türkiye'nin teminatı, bağımsızlığımızın teminatı, demokrasimizin teminatı. Bağımsız olarak Türk mahkemesi bir süreç yürütüyor. Şimdi siz bir şeyle suçlandığınız zaman hayatın olağan akışı içerisinde ne yapmanız gerekir? Feryat figan o işle iştigal etmediğinizi, öyle bir şey yapmadığınızı, kesinlikle suçlu olmadığınızı ispatlayacak, böyle kendinize ispatlayacak bir savunma yapmanız gerekir, değil mi? Ama bunların çok büyük böyle iddialarla ortaya çıkarttığı Büyükşehir Belediye Başkanları mahkeme karşısında, bu iddiaların karşısında şarkı türkü söyleyip şiir okuyor. Yetmiyor, karısı doğum gününü kutlamak istiyor. Pasta üfletmek istiyor orada,
0: evet,
1: kocasına.
0: Evet.
1: Sayın Özel'in genel başkan olduğu kurultayla ilgili pavyon masalarından bir takım iddialar geliyor. Efendim laptoplar, tabletler, azalanlar, çokalanlardan hesap sorduğu bir sürü iddialar ortaya geliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103 yıllık tarihinde belki de yani seviyenin çok düştüğü zaman olmuştur ama bu kadar hani irite edici kelimelerle, hani pavyon masası falan, bunlarla anılması da çok, yani kurultayın orada satılması da çok kötü. Yani satıldığı yer de önemli bence. Dolayısıyla böyle iddialar gündeme gelirken Sayın Özel'in buna karşı bir şeye girişmesini bekliyoruz ama hiç öyle bir savunma geliştirmiyor. Kalkıyor başka bir şekilde, başka söylemler geliştiriyor.
0: Şu söylem çok rahatlatıyor sanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi cesini işte. Direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyorsunuz.
1: Erdoğan düşmanlığını Türkiye düşmanlığından kırıyorsunuz.
0: İşte evet. Yargının üzerinde işte Erdoğan'ın yargısı diyorsunuz. Hı hı. Hükümetin yargısı diyorsunuz ve işin içinden çıkabiliyorsunuz. Bizde bu işler çok basit oluyor.
1: Çok basit oluyor, aynen öyle. Hele Erdoğan'ın yargısı deyip çıkmak işin içinden en basiti. Sanki Erdoğan'ın yargısı dedikleri mahkeme hiçbir delil sunmamış. Hı hı. Sanki böyle bir tane kadı sistemini eleştirdiğim için bunu söylemiyorum. Bir hakim çıkıyor sanki hadi seni astım seni de kestim diyor. Böyle kafasına göre karar veriyor. Hiç bir gerekçeli karar oluşturmuyormuş gibi bir hava esiriyorlar. Ve en üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz Erkan Bey? Buna inanan bir kitle de var. Yani buna inanan eğitimli, belki de okumuş, kültürlü bir kitle de var.
0: Zaten belki böyle olduğu için buraya sarılmaya devam ediliyor.
1: Çok
0: parti
1: yani,
0: içerisinde
1: hayır,
0: öyle değil
1: mahkemenin
0: mi?
1: Yani teknik raporlarla ortaya koyduğu, görüntülerle ortaya koyduğu pek çok şeye hala daha bu bir operasyon deyip inanan ve okumuş. Yani kendi hani elit seçmenlerin olduğunu iddia edenler var ya ve buna inananlar da var. Yani mahkeme kararını açık mı kardeşim? Google'a yazınca çıkıyor hepsi. Hepsi çıkıyor. Çok üzülerek söylüyorum. En azından diyorum Halk TV, Fox TV falan takip edin. Biraz temelli söylemleriniz olur. O bile yok. Tamamıyla sosyal medya üzerinden gönderilere yapılan yorumlarla kendi fikri pozisyonunu, siyasi pozisyonunu belirleyen seçmen kitlesini haiz bu partiler. Şimdi o yüzden bu bir kaçış planı. Yani Özgür Özel'in kaçış planının ne kadar CHP içerisindeki hani o eski CHP'de vardı, CHP'liydi evet, belki fikri o noktada bir takım ayrılıklara sahipti hükümetle, iktidar partisiyle, ama mevzu vatan olduğunda, millet olduğunda tek perdede buluşabilen bir ulusalcı bir CHP'lik grup vardı. Ama sonrasında bu marjinal grupların CHP'de etkin olmasıyla birlikte bu akışın ve aksın değiştiğini gözlemledik ya. İşte o akış ve aks bence o marjinal gruplar CHP'yi bölme hususunda başarılı olduklarını düşünüyorum. Yani zaman zaman CHP'de saydığınız gibi işte 10-15 tane parti bölünmesi olmuş. Şu an hiçbirini hatırlamıyoruz. Evet. Belki birkaç ismini hatırlarız. Yani İsmail Cem'i falan hatırlarız isim olarak. Ben hatta isim olarak hatırlıyorum. Partisinin adı neydi diye bir bakayım deyip de hatırladım. Yani yeniden şey Yeni Türkiye Partisi'ymiş o da. Türkiye'si yok bunun da. O zaman da mesela yine özellikle Rahşan Hanım'ın partiye olan müdahilliğinden ve onu aşamadıklarından şikayet ederek bir first lady'ye yenik düşerek ayrılmışlar. Yani CHP'de bu krizler bitmez. Yeni Türkiye Partisi'nin adı bugün yeni parti olmuştur. Aktörler farklıdır. Ama o aktörlerden hangisini şu an hatırlıyoruz? Çoğunu değil. Tabii burada değişik bir şey şu, 91 vekiliyle birlikte geçmeleri. Belki bu yeni isimler olmasa bile belki de birazcık daha diğer CHP'den ayrılan partilere göre güçlü olabileceği anlamına geliyor. Önceden mesela Emine Ülker Tarhan'ın da bir partisi vardı. Anadolu Partisi hatırlarsınız. Onu kurdu. Ayrılıklara düştü. Ama burada benim şeyim diğer öncekilerdeki gibi sebepler farklı olabilir ama yeni bir Türkiye tasavvurundan kurulan bir parti yok. Tamamıyla içerideki siyasi bunalımı ve yönetim krizini aşamayan bir grubun bir parti kurma, bir yeniden bir masa oluşturma hareketi olduğunu düşünüyorum. Yani burada topluma söylenen ne yeni bir şey var, ne yeni bir hedef var. Çok dalga geçildi ismiyle veya işte sembolleriyle, işte çağrıştırdığı o şişe tabiriyle falan. Bunlar işin şakası tabii. Bunlar halk konuşacak tabii ki. Yani ister istemez aklına geliyor herkesin. Ama çok temelli de şeyler değil. Apar topar kurulduğu için de belki biraz bu kadar aceleye geldiği için de böyle vizyonsuz bir çalışma olmuş. Ama yine de ben hayırlı olsun diyorum.
0: Şimdi özellikle ikinci bölümde bu seçmen üzerinde nasıl bir etkisi olur meselesine biraz daha detaylı gireceğiz. CHP içerisinde ne olur meselesi. Bu bölümde süremiz bitmiş. Burayı bir noktalayalım, bir virgül koyalım daha doğrusu. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Fatih Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kafa karası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Profesör Doktor Asım Güneyli Göksal. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.
2: Evet. Kirvem.
3: Kirvem.
2: Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
3: Gel çocuğum.
2: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
3: Kirvem.
2: Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
4: Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
5: Öyle bir dünya yok.
6: Allah. Böyle bir dünya var.
7: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası
6: Dünya Katılım var.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: De böyle Otobit'te.
9: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerde bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu oyuncu Deniz Boluşuk. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
7: AK Parti CHP'nin bölünmesine nasıl bakıyor? İsrail'in tüm kışkırtmalarına rağmen Türkiye dünya barışı ve adaleti için hangi adımlar atıyor? Bölgeye emsal niteliği taşıyan terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme nasıl olacak? Mustafa Daş'tan doğrusu ne diye soruyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın cevaplıyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
10: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta bir millet iki devlet anlayışının nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dönüm noktalarını Profesör Doktor İbrahim Telloğlu'na soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim yeniden merhaba. Esas mesele devam ediyor. Serkan Fıçıcı, Tuğba Arslan ve Yaşar Acısağlıoğlu bizlerle. Bu bölümde de yeni parti özelinde konuşmaya devam ediyoruz. CHP içerisinde ve yeni parti içerisinde ne olur meselesi. Serkan Fıçıcı. Şimdi az önce siz ilk bölümde söylemiştiniz. İşte Özgür Özel partiyle ilgili belli başlı şeyler söylerken işte her kesimden, her akımdan insanların oylarını talep ettiklerini, işte her pek çok akımı bir araya getirdiklerini söylüyor. En azından şu an için onu hissettirmeye çalışıyor. Bu dört eğilim meselesi vardı. Dört ana siyasi akımın tek çatı altında toplanması meselesi.
1: Rahmetli işte, Özal'ı hatırlatıyor bize.
0: Özal'ın zamanında, Sayın Özal'ın zamanında, merhum Özal'ın zamanında ortaya atılan. Böyle bir şey kafalarında kurguladıklarını düşünüyor musunuz?
1: Ya kurgulama mı yoksa Ekrem İmamoğlu'na Vatan Partisi kökenli ya. Evet. Yani o yıllarda işte gençlik yıllarında öyle bir laf duymuş olabilir. Aa işte dört eğilimi bir araya getiren Özal siyaseti. 80'li yıllar. O aklında kalmış olabilir. Hani onu söylemiş olabilir. Partiyi kuracak olan arkadaşlarına içeriden mesaj gönderirken dört eğilimi bir araya getirin. Özal öyle yapmıştı zamanında. İyi bir şey o kesin. İyi ya da iyi bir şeydir hatırladığım kadarıyla filan demiş olabilir ama Allah rahmet eylesin, Özal çok büyük bir liderdi. Türkiye'ye çok büyük hizmetleri oldu. O günün gerçekliği içerisinde, o günün şartları içerisinde yaptığı doğruydu. Ama yani o günün Türkiye'sinde değiliz. O günün dünyasında hiç değiliz. Yani Özgür Özel'den de Ekrem İmamoğlu'ndan da ayrıca bir Özal çıkmaz. Yani o sebeple bilmiyorum, çok bilmeden herhalde bunu ifade ediyorlar. Neden? Ya Özal dönemini hatırlayalım. Batı kapitalizminin, işte Amerika'nın, Batı'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği karşısında, Sosyalist Blok karşısında zafer bayrağını diktiği, Sovyetlerin dağılma sürecine girdiği, artık Soğuk Savaş döneminin kapanma noktasına geldiği bir süreçten bahsediyoruz. Liberal rüzgarlar esiyor dünyada. Thatcher'lar, Gorbaçov'lar, Reagan'lar filan. Öyle bir dönem. Desantralizasyon. Ademi merkeziyetçilik. Yani ne diyelim? Yani kamu otoritesinin, merkezi otoritesinin çok güçlü olmaması. Yani işte özgürlükler, serbestlik, İşte düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, teşebbüs özgürlüğü, işte sınırsız ticaret dünyada, malların serbest dolaşımı, efendim. Ya böyle işte bir dönem işte insanlar el ele tutuş, saat bayram olsa filan. Ama bugünün, ya tabii o günün o söylemleri de bir gerçeğe varmadı. Yani o idealler, o söylemler de bir mutluluk getirmedi. Emperyalizm minden vazgeçmedi. Katliamlarından, soygunlarından vazgeçmedi. Vazgeçmedi ama öyle maskelerle dolaşılıyordu o dönemlerde. Şimdi bugüne bakıyoruz, artık daha güvenlik merkezli, güvenlik odaklı bir dünya var. Şimdi ticaret bile savaş haline gelmiş. Ya bugün Hürmüz'de kilitlenen işte Amerika-İran savaşı bağlamında dahi baksak, Çin-Amerika arasındaki ticaret savaşının devamı niteliğinde demek zorunda kalırız. Yani nereden başladı bu iş? Yani bu işin temeli nedir diye baktığımızda, ha bugün ülkeler arasındaki ya da bloklar arasındaki ticari faaliyetler bile bir savaş kelimesiyle, olgusuyla ifade ediliyor. Ticaret savaşları. Ticaret bu ya, ticaretin savaşı mı olur? Ama artık ticaret bile savaşa döndü. Yani artık güvenlik, güçlü olmak, güçlü askeri yapılara sahip olmak. Yani biz bugün, yani çok farkında değiliz, konuşmuyoruz belki ama yani geceleri yanı başımızda kaç tane savaş var? Ha İran, efendim yukarıda Rusya, Ukrayna.
0: Onu artık konuşmuyoruz bile.
1: Hayır, şunu demek istiyorum. Geceleri biz böyle füze sesleriyle, bomba sesleriyle değil, hani CHP'li belediyeler gerekli ilaçlamaları yapmadığı için sivrisinek sesiyle uyanıyoruz çok şükür.
2: Çekilgiler
1: en fazla. En fazla sivrisinek sesiyle uyanıyoruz. Yoksa bizim yani bugün eriştiğimiz milli savunma sanayindeki seviye olmasa bu silahlarımız caydırıcı silah gücümüz, kapasitemiz, askeri varlığımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu donanımda olmasa, ama biz geceleri füze sesleriyle falan uyanırdık yani, öyle çok da kara kaşımıza, kara köşümüze aşık değil kimse bizim. Ya öyle. İşte öyle olunca tabii bugün Özgür Özel ve arkadaşlarının, İmamoğlu ve arkadaşlarının, işte biz 4 Eylül'ü bir araya getireceğiz. Desantralizasyon, işte adev merkeziyetçilik, güçlü kamu otoritesine gerek yok. İşte her şey güzel olacak. Herkes kafasına göre takılsın. Ayılana gazoz, bayılana limon. Kim ne veriyorsa 5 fazlası. Burada Demirel'i de anmış olalım, Özal demişken. Allah rahmet eylesin. Ya öyle bir dünya değil, öyle bir Türkiye de değil artık. Yani biraz daha ciddi olmaları gerekiyor. Yani ciddiyetle bakmaları gerekiyor. Ama ben bu kadronun bugüne kadar hangi meseleye ciddiyetle baktığını ve gerçekten dişe dokunur, itibar edilecek iki cümle, üç cümle kurduklarını hatırlayamadığım için, hatırlayan varsa hatırlatsın, hatırlayamadığım için iyimser değilim. Açıkçası iyimser değilim. Ya nedir biz Türkiye önümüzdeki süreçte, ya şimdi işte Avrupa Birliği'nin yeni güvenlik mimarisinden bahsediliyor, işte Körfez batı hattında enerji güvenliği, enerji koridorları, yeni yatırımlar, yani işte ne bileyim Çin ne yapacak, Rusya ne yapacak, Türkiye nerede duruyor, nerede durmalı, yani bunlara ilişkin bir cümle bir şey söyleyin
0: burada
1: yani.
0: Bizim önümüze kafa baktığımızda fikir oluşturacak bir detay var. Kemal Kılıçdaroğlu butlan kararıyla CHP Genel Merkezi'ne geldiğinde orada bir konuşma yapmıştı. Hatırlarsınız. Daha doğrusu partililere içeride seslendi. Özgür Özel

0: grup toplantısını mecliste yaparken ilk hafta kendisi de orada bir toplantı yaptı. Ve orada hatırlarsınız işte Osmanlı'nın yakın coğrafyasına biz uzak kalamayız. Biz o bölgeleri terk edemeyiz. Bunlardan Türkiye'nin bağımsızlığı oralardan başlar gibi açıklamaları vardı.
1: Bir şaşırdım ben o
0: daha sonra Özgür Özel bir röportaj verdi bu açıklamasıyla ilgili. Ve dedi hiçbir şey uykularımızı kaçırmadı. Biz yatar uyuruz. İşte butlan kararı oldu. Yattık uyuduk. İşte mahkumiyet kararları verildi. Yattık uyuduk. Ama bir şeyde uyuyamadım dedi o gece sabaha kadar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri. Özgür Özel'i sabaha kadar uyutmamış. İşte Türkiye'nin yakın coğrafyalara uzak olmaması, güvenliğini oralardan başladığı söylemi Özgür Özel'i bir gece uyutmamış. Ya, Ümit, herhalde bu açıklamasından o sizin söylediğiniz sorulara biraz da yanıt buluyoruz.
1: Hayır diye. Hayır şimdi zaten tam mesele orası. Yani ben tabii buradan bu başlıklar veriyorum. Açıkçası hocamın neler söyleyeceğini de çok merak ediyorum. Böyle bir çerçeve açmaya çalışıyorum. Yani biz Libya'da varız, Somali'de varız, Sudan'da varız, Sevakin Adası'nda varız. Hürmüz Boğazı'nda varız. Katar'da askeri üssümüz var. Ya pek çok yerde varız. Suriye'de varız. Niye varız oralarda biz? Ya niye varız? Ya bugün biz Hürmüz Boğazı'nda olduğumuz için, Libya'da olduğumuz için, Sevakin Adası'nda olduğumuz için, Somali'de olduğumuz için, biraz önce bahsettim ya, sadece geceleri sivrisinek sesiyle uyanıyoruz çok şükür. Füze sesleriyle uyanmıyoruz. Zamanında bu güçlerimizi oralarda konuşlandıran akıl, Suriye'de bir halk devriminin gerçekleşeceğini öngören akıl, orada böyle büyük bir savaşın patlayacağını öngören akıl, tamam, o akıl aynı zamanda asrın en büyük felaketiyle yıkılmış 11 tane şehri 2-3 sene içerisinde 400-500 bin konutu aynı anda inşa edebilecek yükü de taşıyabilen bir akıl. Çökmemişiz, bitmemişiz, mahvolmamışız, perişan olmamışız bütün bu zorluklara rağmen. Böyle bir akıl. Sen bu aklı devireceksin, bu aklın yerine geçeceksin, iktidar olacaksın. Hakkındır, demokratik zemin, demokratik meşru zeminde siyaset yapıyorsun. Elbette muhalefet olarak senin en doğal hakkın iktidar olma mücadelesi vermek. Ama sen bu aklın karşısına nasıl bir akıl koyuyorsun? Ben senin aklını görmek istiyorum. Aklın yerinde mi senin acaba? Ya hiç kusura bakmasınlar, ben bu kadroya baktığım zaman öyle bir akıl göremiyorum.
0: Bu aklın karşısına nasıl bir akıl? Şimdi oradan devam edelim. Kadroya biraz bakalım. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Başta birinci bölümde konuşurken Serkan Bey dedi ya, hiç tanımadığımız yüzler yeni.
1: Hayır yani bu 4 Eylül meselesiyle ilgili de açıkçası
0: bilmiyoruz.
1: Yani o günün dünyası, bugünün dünyası.
2: Buna inanan seyirci çıkmamıştır bu sözlerine.
0: Anlaşılmıştır.
2: bir daha
1: hocam
2: izlerler.
1: Öyle değil mi? Yani o 80'li yılların dünyası ile bugünün dünyası artık
2: elbette aynı
1: olabilir. Başka bir dünyadayız canım, artık. Yani.
2: Şimdi tabii yani biz iğneyle kuyu kazıyoruz. Olmayan bir şeyi aramaya çalışıyoruz.
0: Evet.
2: Değil mi? Çünkü doğru bir şey yapıyoruz. Bir parti fikirle kurulur. Bir parti bir fikirle anılır. Fikri derinliğiyle heyecan uyandırır. Kucaklayıcılığı o fikri zeminli olur. Hatta onu daha da kuvvetli doktrine edip bir davaya dönüştürürse kuşaktan kuşağa da aktarılır. Şimdi dolayısıyla bu zeminde kurulmadığı çok açık artık. Bunu defalarca söylemeye gerek yok. Koltuk kavgasının bir ürünüdür. Hani çok övündükleri, çok tarihsel anlam yükledikleri Atatürk'ün CHP'sini bölmüş bir ekiptir bu. Tamam.
0: Partiyi bölen olarak mı anılacak
2: çok açık,
0: bundan sonra?
2: Çok Özgür açık.
0: Özel, CHP'yi bölen
2: çünkü
0: isim.
2: Çünkü ayrılma nedenleri meşru, kabul edilebilir bir parti, bir fikir zemininde olmadığı için. Kaldı ki Kemal Kılıçdaroğlu da. Sonuçta orada bir manevra diyebilirsiniz. Yani ama dedi bunu, kalın, mücadele edin dedi, kalın. Çünkü çok şey yüklediniz, çok kabahat yüklediniz gelenlere. İşgalci bunlar dediniz. Size düşen görev, bu kadar değer verdiğiniz bir yeri işgalden kurtarmak değil midir? Size nasıl güvenecek bu millet? En ufak bir şeyde kaçıyorsunuz.
0: Tamam, ülkeden mi de mi kaçacaksınız?
2: Yani kendi değer verdiğiniz yeri işgal ediyorlar da niye rahat duruyorsunuz? Niye mücadele etmiyorsunuz bu? belediyelerden yani nasıl bir sonuç çıkartacağız onu da bekliyoruz kuşkusuz ama mesela Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sesli bir şekilde kalış sebebini açıkladı. Suskun kalmadı Mansur Yavaş gibi. Ne dedi? CHP'ye anlam yükledi. Tarihsel bir yer burası, ben burada kalacağım dedi. Şimdi dolayısıyla o yanıyla da tutar bir yanı yok. Ayrılmayı destekleyecek. Bir şeyleri başardılar, oraya yüklendiler, oradan gidiyorlar. Şimdi o inişe geçecek mi, geçmeyecek mi ona değineceğim. Ama CHP'nin yaşadığı şey, burada Kemal Bey'in de kuşkusuz kabahatleri var. Yani sonuçta 13 yıl o partinin başındayım. Evet. Uzunca bir süredir fikri kuraklığa esir oldular. Fikri kuraklığa teslim olursanız kişisel ihtiraslar, kişisel çıkarlar hakim olur. O partinin ana belirleyicisi onlar olmaya başlar. Onlar sonuçta ritüelleri de kullanır, algıları kullanır. Parası varsa ya da kaynak üretirse o parayla da birçok şeyi yapmaya başlar. Ama fikir unutulur. O kuraklığın üzerine bina eder onu. CHP'de bu oldu. Bir kişi bir adeta partiyi teslim aldı. Onun etrafında kümelendiler. Yani Özgür Özel'in CHP olan fikri bağlılığı bir yana da mesela Kemal Bey'e olan ya siyasete kazandırdığı Kemal Bey onları kazandırdı siyaset. Özgür Özel'i getirip en üst tepelere yerleştiren milletvekili olamıyordu. Cumhurbaşkanı adayıydı. Grubun başına sen geç, Kemal Kılıçdaroğlu sensin dediği kişi o değil mi? A takımının A'sı Özgür Özel'di. O yüzden bu da haklı olarak gözyaşı döküyordu. Ne peki? Soru şu. Siyasette vefa olmaz diye bir söz vardır. Hep karşı çıkarım. Bunu kim yerleştirmek istiyorsa siyasete ihanet ediyordur. Ne demek? Vefa insani bir haslettir. Siyasette bir erdem alanıdır. Erdemli insanlara yakışan vefalı olmaktır. Siyaset bir erdem alanıysa o zaman erdemlere yakışan bir alandır. Yani bunların yaptıklarıyla, pratikleriyle mi siyaseti tarif edeceğiz ve tanımlayacağız? Özgür Özel ve ekibinin başardığı bir şey oldu yalnız. Şimdi biz o yüzden dedim ki iğneyle kuyu kazıyoruz fikirle falan. Ya şunu yaptılar. Bırakınız siz fikir üretmeyi vesaire, bununla davasını vesairesini toplumla buluşturmayı, heyecan uyandırmayı. Ne güzel Serkan'cığım bir çerçeve çizdi. Dünya nereye geldi dedi. Büyük bir yeni mücadele alanı başladı falan. Bunlar çok önemli ve büyük meseleler. Buralarla falan uğraşan yok da şöyle bir şey yaptılar. Şimdi yolsuzluklar başladı, kendi içinden başladı. Yahu İstanbul'da bir ilçe belediye başkanının bir akademisyen danışmanı bir ihalede yolsuzluğu tespit ediyor. Gidiyor, rahatsız oluyor, savcılığa dilekçe veriyor. Diyor ki ben çok rahatsız oldum, burada bu şeyde ihalede yolsuzluk yapıldı. Ne yapacaktı o savcı? Kime soracaktı o şeyi açmak için? Cumhurbaşkanından yetki mi isteyecekti? Gereği neyse onu yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline yol açanlar da yine kendileri aslında, biliyor musunuz? CHP içerisinde muhalif bir gazeteci grubu ısrarla bunu takip ettiler. İstanbul Üniversitesi rektörünü, YÖK'ü hedef aldılar. Niye araştırmıyorsunuz, niye ortaya koymuyorsunuz diye. Onlar da araştırdılar, gerçek çıktı ortaya. Şimdi ama şunu yaptılar, bakın onu başardılar. Bir kitle var, Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi. Özgür Özel ve ekibi dedi ki biz %38 ile bir başarı elde ettik. O başarıyı adeta sabitlediler. Sanki iş değişmezmiş gibi. Yukarı aşağı, yukarı da olabileceği gibi aşağı da inebilir. Hayır, biz buradan sıçrıyoruz. İktidarı da kapının arkasında belirledik orada. Kapıyı açtık mı gideceğiz oraya. Buna inandırdılar. Peki. O yüzden şu yolsuzluklar falan, bunlara sakın girmeyin. Hakikatin peşine düşmeyin. Bunların hepsi yalan. Hiçbiri doğru değil. Biz iktidara gidiyorduk, önümüzü kestiler. Bir de şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diye biri çıktı. Ha? Tam böyle bir noktada biz size bir hedefi koymuştuk. Bu rüyayı, bir hayali yerleştirmiştik. O yüzden de uzak tutuyorduk sizi bu gerçeği, hakikati arama konusunda, bu yolsuzluklar acaba mı demeyi bile istemiyorduk sizden. Şimdi o kalktı 13 yıllık genel başkan birikimiyle bize kalktı, dedi ki yani ben arındırmaya geldim. Yolsuzluklar var partide. O yüzden o hain.

Peki nedir mesele? Yani hepimiz burada hukukçumuz da var. Dilimizden hiç eksik olmuyor değil mi? Ne? Masumiyet karinesi. Ya tamam yani. Hukukun evrensel bir şeyi. İnsan

0: Dediniz ne oldu? İşte çıktı ahbap meselesi. O yüzden dedim
1: Evet.
0: ki bu sarmal içine bu soruşturmaları da alıyor. Aynı iklimi orada da oluşturdular. Aynı ekosistem orada da işliyor. Ne diyor adam? Yakınlarıma söyledim. Bu adam kumarbazdır. Tamam mı? Buna bağış yapmayın.
1: Ama bize
0: ama
1: hiç
0: halka
1: söylemedi.
0: Söyledi. Hiç söylemedi. Halka gidin verin
1: halka
0: dedi.
1: Halka başkasını söyledi.
0: Şimdi aslında bu yolsuzlukları ben de şahit oluyordum. Oraya o parayı veriyordu. Öbürü çantayla şunu taşıyordu. Şu ihaleye onu sokuyordu ama. Ya korkunç bir linç yerim şimdi. Ben bunu söyleyemem. Tırnak içerisinde bir linç diye bir refleks gelişti. Korkuyorlar bundan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin az önce gördüm tweet. Oğuz Kağan Salıcı. Detayı görmedim ama başlık çıkarmışlar. Sözcü TV'de konuşmuş. Gidenler korkudan gidiyor demiş. Detaylarda evet. Ne var bakacağım. Muhtemelen şimdi, bu linç korkusudur.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmanın da şu an bir
2: ya da dosyaları vardı.
1: Yükü olacak. Öyle değil mi? O açıdan da konuşacağız biraz. Hani,
0: tabii. Ay, gidenlerin niye gittiğiyle
1: evet,
0: ilgili
1: evet. Kalmanız,
0: diyor bu.
1: Kalmanız da
0: tabii.
1: Ayrı bir beraberinde tabii. Yük getirecek. O
3: şimdi canım ahbaba bağış yapmayanlar, ahbaba güvenmeyenler nasıl linç edilmişti? Yeni partiye güvenmeyenler ve yeni partiye tabii. Gitmeyenler de evet. Aynı ekip tarafından linç ediliyor.
0: Bunun
3: aynı hikaye.
0: Tabii sosyal medya linçini aşmış durumda. Bugün örneği yaşandı. 24 TV'de akşam Star hepsi verdiler görüntüyü. Bugünkü o sokaklarda dolaşıyorlar Özgür Özel. Oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar.
2: Ha,
0: o sırada
2: tokat.
0: Birisi, evet.
1: Mustafa Kemal Sarıgül'ün evet. Teknesini diyor.
0: Evet.
2: Evet.
1: Bir görelim onu bir Ayşegül hazırsa.
2: Abi,
1: eğer.
0: İşte size
2: ya.
0: Linç. Yani şey yapamaz mı?
1: Tam ekran görebilir miyiz?
0: O insan Özgür Özel'e o anda bir tepki göstermiş.
1: Evet.
0: Gösteremez mi?
1: Şimdi tam ekran gelecek. Görüyoruz. Kırmızı halka içerisinde gelecek.
0: Evet, buyurun.
1: Koşuyor arkada.
0: Şuraya bak.
3: Ne demiş adam? Ne yapmış?
0: Yuhlamış.
1: Protesto etmiş.
0: Protesto etmiş.
1: Şimdi arkadan koşacak.
0: Hani demokrattınız siz?
1: Geldi. Evet. Tekmeyi çakıyor orada. Çok acayip değil mi?
0: Tabii. Bu korku bu işte.
1: Evet. Tamam mı?
0: İnsanları bu şekilde sindirmeye ve korkutmaya çalıştıklarını anlıyoruz. Dolayısıyla o kitle öylesine yani olmayanı varmış gibi, var olanı yokmuş gibi. Halkın neye inandırıldığı önemlidir. Gerçek değil, halkın neye inandırıldığı önemlidir. Bu gri propagandanın yaslandığı nalet bir şeydir aslında da. Dolayısıyla bunu bence iyi uyguladılar. Yani Özgür Özel ve çünkü bir şey koydular. İhtar geliyor bak orada. O yüzden sakın hiç başka bir şeyle uğraşma. Herkes kendi kişisel çıkarını bu iktidardan nasiplenirse neleri elde eder onun hesabını yapsın. Ama şimdi birisi çıktı. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden 13 yıl genel başkanlık yapmış. Yolsuzluk diyor, arsızlık diyor, ahlak dışılık diyor, partide bunlar var diyor. Bunlardan arındırmak için buradayım. Sadece o demiyor. Ne bileyim partide uzunca yıllar emek vermiş Gürsel Tekin başka bir yerden diyor. Bir kitle oluştu. Kendi içlerinden yine doğdu bu. Biri diğerine hain diyor, öbürü diğerine hırsız diyor. Şimdi ya vardır ya yoktur. Bunun aklanmaya, bunun aydınlanmaya ihtiyacı yok mudur? Bu kadar mı zihinler kelepçeli? Bu kadar mı bunun hiçbir önemi yok? %90'ı doğru değil, %10'u doğruysa bile faciadır. O zaman nasıl bakılacak insanların yüzüne? Şimdi geliyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradaki başarısına. O yüzden hani İyi Parti'nin nasıl bir fikri,
1: Yeni
0: Parti'nin nasıl bir fikir zeminde olacak falan. Gerçekten şu anda bizler açısından nasıl söyleyeyim, yani zahmetimize değmeyecek bir şeydir. Bence uğraşmayalım. Ne oldukları bellidir. Dışarıdan olabildiğince destek peşindeler. Bu konuda Türkiye düşmanları da zaten hevesli. Başta FETÖ kaçkınları olmak üzere. O destekler, o kanallar da işleyecek. Kendi kendileriyle aslında o maskeler düşecek. Ama asıl Kemal Bey'in 3 noktada işi zor onun da tabii. Yani karşı tarafın zor olduğu kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun da işi zor. Birincisi arınma falan dedi. Yolsuzluk tamam da artık bu soyut ifadelerle gitmez bu iş. Yargı sürecini ilk bir yani göreve geldikten sonra bir televizyon konuşmasında tam olarak okumamıştı galiba. Okumadığını da söylemişti iddianameleri. İkincisinde okudum dedi. Tabii binlerce sayfa falan ama mutlaka hukukçu kurmayları ona bir yönetici özeti yapmışlardır. O bile yeterlidir aslında. Neyse. Ama sonuç itibariyle artık yargı süreçlerinde yakın takip ederek yani Özgür Özel'in yapmadığını

0: Yani insan şunu demez miydi? Ya insan şeytana uyar, olur ya bir yanlış yapmıştır. Bir bakalım, öyleyse kendisine diyelim ki yani olmadı bu şimdi kardeşim. Sen partiye de, bu kadar insana da bu sorumluluğu, bu oyu aldık. Bunu zedeledin, bunu diyebilelim. Ağzından bir tek laf çıkmadı evet. Şaibeli kurultayla ilgili.
1: Herhangi bir kişiyle ilgili bak, de çıkmadı.
0: Sevgili Erkan'cığım, o kurultayın doğrudan muhatabı sensin. Çünkü sen kazandın. Ben empati yapıyorum. Ben onun yerinde olacağım. O seçimi kazanmış olacağım. Ve artık arşa çıkmış lafları şaibeli kurultay. O ona para vermiş. O onun işte nedir gece kulüplerinde kapısında beklemiş. Parayı dağıtmış. İl başkanı eski ben bana verdiler. Delegeye verdim lafları edecek. Ve ben sus pus bekleyeceğim. Yeri göğü inletirim ya. Siz ne diyorsunuz ya? Nasıl lekelersiniz benim başarımı? Yeri göğü inletirim. O yüzden demiştiler ki ya suskunluk ikrardan mı geliyor? Öyledir. Şimdi peki Kemal Bey bütün bunları daha fazla ve Ekrem İmamoğlu hakkında da konuşması gerekiyor. Ne biliyorsa paylaşması gerekiyor. Öyle suskunlukla olmaz bu iş. O arınma marınma meselesiyle o gitmez bu iş. Başaramaz. Eğer onu yani şunu yapabilirse sonuçta aynı kitleye hitap edecek.
1: Evet,
0: o CHP kitlesine acaba dedirtebilmeyi, acaba bu adamlar yaptı mı bir şeyler? Dedirtebilmeyi başarırsa Kemal Kılıçdaroğlu onun görevi. Çünkü kendi içlerinde kendileri bu hale düştüler. Beni fazla ilgilendirmiyor artık.
1: Şimdi tam bununla ilgili beni sormak istiyorum. Tamam, biz mesela konuşuyoruz ya bu kadar. Dört
0: yani bir an evvel biz şu dünyayı mı Türkiye'yi konuşmak istiyoruz evet. Da bir an evvel çıkalım şuradan.
1: Kemal Kılıçdaroğlu
0: o yüzden Kemal Bey'e devrediyorum bu işi. Ha,
1: ama siz tamam. Devrederken Kemal Kılıçdaroğlu bugün ne diyor mesela?
0: Ne diyor?
1: Bugün açıklaması var X hesabından. Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. İşte çöpten kağıt toplayan insanların, mesai saati gözetmezsizin tarlada alın teriyle seçimini, geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur. Parti
0: ölünüyor. Onu yapsın da.
1: Ya hayır, şimdi. 91 kişi ayrılıyor. Bununla ilgili şu an Kılıçdaroğlu...
0: Yok, bununla götüremez bu. İşte onu böyle bir zemin. İşte o yüzden
1: kadar
0: söylüyorum.
1: Konuşmuyor mesela.
0: Yani Kemal Bey bizi izler mi bilmiyorum. Bunu her gittiğim yayında söylüyorum. Sonuçta... Çabasında başarı olacaksa benim zaviyemden beğenir beğenmez. Yani benim gördüğüm budur. Yapacağı şey odur. Partisine sahip çıkmak istiyorsa gerçekten. Dolayısıyla somut konuşacak, üstüne gidecek, yargı süreçlerini iyi takip edecek, o yargılamaları, kovuşturmaları falan. Avukatları seferber olacak, her şeyi görecek. Siyahla beyazın aklanmasında çok büyük katkı sağlayacak. Sonuçta bunu o kitlesiyle buluşturacak. O kitleye acaba... Olmuş mudur dedirtmesi gerekir ki hani becerebilirse de bir de onlara iddianameyi okutturması gerekir. Evet. Okuyun ya oturun zahmet buyurun da şu okuyun bak görün neler yapmış bunlar. Bunu dedirtmesi gerekir ki o zaman bu ayrılan ekibin bu noktadaki o zihinlere yerleştirdikleri sakın acaba demeyin. Sakın hakikatin peşine düşmeyin. Gerçek çizmeyi giymeden hani dünya iki kez dolaşırmış ya böyle bir hızı vardır ama ömrü uzun değildir. Hakikat sonunda galip gelir. Onun aralığını, o hakikati ortaya çıkarma aralığını hızlandırabilirse Kemal Bey ve katkı sağlayabilirse yeni kurulan bu hareketin, partinin neyse ömrünü kısaltır. Birincisi bu. İkincisi şimdi bu ekibin işte o gün grup toplantısında konuşurken de en çok alkışlattığı şey ayağa kalkıyorlar. Bugün de öyle dillerinden düşmeyen tek bir slogan var. İktidar, iktidar. Değil mi? O demin söylediğim şey. Kapının arkasında yakaladık onu kaçıyor. Bu Kemal Bey yapıyor bunu engelliyor. O zaman ne yapması gerekiyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Bir dakika. O seçeneği kendisinde üretmesi gerekir. Yine CHP seçmenine yönelik. Kurultay süreçleri başlayacak. Yeni bir genel başkan. Yeni bir cumhurbaşkanı adayı. Gençleşmiş. Gerisinde hiçbir sıkıntısı olmayan temiz bir ekip. Arındırdım işte bu ekiple çıktım. Şimdi o acaba dedirtebileceği kitleye de siz isterseniz gidin o bagajı dolu olanların bagajında uğraşmaya devam edin. O iddianameleri okudukça içiniz yansın. Ama bak ben bu ekibimle iktidara alternatif. Bunu yapabilmesi gerekir. Burada belki Mansur Yavaş faktörü önemli olacak. Üçüncüsü de son dönemde sen
1: belediye, belediye başkanlarının tutumu da.
0: O da var tabii ama son dönemde sen belirttin ya hani konuşmalarında.

0: da böyle işte Osmanlı vurgusu oldu. Yani tabii şaşırtıyor beni. Ben en çok herhalde Akşam Gazetesi'nde köşemde yazdığım yazıların toplamına bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun her gün söylediği bir gaf, yanlışlık, dış politika açısından felaket düzeyinde cümlelerle uğraşıyorduk. Ne işimiz var Libya'da? Ondan sonra
1: ne işimiz var Karabağ'da?
0: Ne işi var Karabağ'da? Bir Türk dünyası haritası yapmış, Azerbaycan yok ortada falan. Böyle garip garip şeyleri vardı. Yani ne bileyim işte biz Teknofest'le övünüyoruz Türkiye'nin savunma sanayinin Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Nuri Killigiller'in, Veci Yurkuşlar'ın, Nuri Demirağlar'ın öcünü alıyoruz artık diyoruz. O gidiyor Atatürk Havalimanı'nı bir Amerikan şirketine iktidar olursam oraya kira vereceğim diyor. Şimdi böyle tuhaf şeyler vardı. Ama şimdi o konuşmalardan bir de bu Teori Gazetesi'ne bir yazı yazdı. Şey dergisine kaç sayfalık. Yani o yazmıştır herhalde neyse. Dolayısıyla oradan da yine çıkan bir sonuç böyle bir farkındalık başlamış sanki. Yani biz 10-15 yıldır ne yapıyoruz bu Türkiye'de? Büyük bir mücadele veriyoruz. Kime karşı? Küresel kuşatmayı yara yara, direne direne. 15 Temmuz'u unuttuk mu? Kontrollü darbe diyen sendin be kardeşim. Şimdi neyse hani bir özür diledi.
2: Abi değişim var.
0: Bir özür diledi.
2: O özürle
0: başladı. İşte af diledi. Peki. Vicdan rahatsızlığından söz etti. Ama bir de unutmadık. CHP'nin içinde de FETÖ var dedi. Orada bir unutuldu falan. Şimdi o da bir kenarda dursun. Bir şey daha yaptı. Senin yine o söylediğin konuşmada. Ben bu konuda bir fikri takibi yıllardır yaparım. Yani herkes belki hassas mıdır bilmiyorum ama ben o konuda çok hassasım. İşte en son TÜBİTAK'ın Sosyal Bilimler Ansiklopedisi'nin 10 maddesini ben yazdım. Emperyalizmi duyduğum zaman benim böyle bir şeyler hareketlenir vücudumdaki zihin ve yürek. 13 yıldır ağzından duymadığım kadar o söylediğin konuşmada 3 kere emperyalizm dedi Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Aydınlanmış.
0: Yani. Şimdi dolayısıyla 3. çabası da doğru zeminde. Yani bu iktidarın muhalefet arasında çekişmeye, hırpalamaya, o zaman iktidara zarar vermiyorsun. Millete, Türkiye'ye zarar veriyorsun. O konularda artık muhalefet yapılmaz diyeceksin. Hizmet yarışına girersin. Yeni bir teknik geliştirirsin. Yeni bir yöntem geliştirirsin. Savunma sanayiymiş. Doğu Akdeniz'deki varlığıymış. Mavi vatana saldırganlık deniyor. Çok fazla anmayalım diyen adamı genel başkan danışmanı yapıyordu. Bir Ünal dakika Çeviköz duramaz mi? Benim yanımda öyle bir danışman. Bir saniye duramaz.
1: Ünal Çeviköz mü?
0: Evet. Yani dolayısıyla...
2: Gölge Dışişleri Bakanı.
0: Tabii. Yani şimdi bütün bunlar yani sonuçta fikirlerin esiri değil, sahibiyiz. Kemal Bey'e de o imkanı verelim. Esiri değildi, sahibiydi, değişiyor şimdi. Peki ama burada daha da derinleşirse, yani Türkiye'nin bugün yaptığı enerjiden ekonomiye o istiklal davasına, o tam bağımsızlık davasına katkı sağlamaya başlarsa, orada da yine Özgür Özel ve ekibinin başarı şansını düşürür.
2: Bakalım onlar da
0: iyice düşürür.
2: Peki.
0: Dolayısıyla bu üç noktada görüyorum meseleyi.
2: Tuğba Hanım, şimdi CHP seçmenin de genel olarak atadan dededen CHP'liyiz cümlesi çok duyarız.
3: Evet.
2: Böyle bir CHP'li olma durumu vardır. Hal böyleyken partiniz bölünmüş. Karşı tarafa 90-91 tane isim geçmiş. Ne düşünürler sizce? Bugün bakan dışarıdan bakan bir CHP seçmeni, bir CHP'li ne yapacak?
3: Şimdi Erkan Bey, Türkiye'de genellikle yani oy temayülünde, eğiliminde, seçmenin eğiliminde lidere oy verme yatkınlığı var. Yani o siyasi partilerden çok o siyasi partinin başındaki liderin karizmasına.
2: Ama CHP içerisinde sen çok geçerli değil mi?
3: İşte onu getireceğim konuyu ben de. Zaman zaman Türkiye siyasetine, siyasetin arenasına çıkıp da ya ne dediğini pek anlamadık ama yakışıklı diye oy verilen liderler bile oldu. Bakınız Cem Uzan gibi. Yani özellikle kadın seçmenden oy aldığını biliyoruz. Şimdi dolayısıyla genellikle sağ seçmen veya işte sağ partilerde evet bir lider temayülü var ve seçmen bunu değerlendirerek oy veriyor. Başındaki adama bakıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu birazcık böyle değil. Yani evet Cumhuriyet'in kurucusu bir parti olması, özellikle işte Osmanlı'nın son dönemlerindeki gruplaşmanın bir tezahürü olarak ortaya çıktıktan sonra

0: Tabii küçük yerden büyük yerlere kadar bir CHP'lileşme süreci yaşandı. Ama dediğim gibi bu ta yani Osmanlı'nın yıkılış döneminden beri bir ayrışma içerisinde olan vatandaşla alakalı bir durum. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in ilanından sonra 40'lı yılların sonuna kadar tek parti olarak da hükmettiği için yani saltanatın diğer bir görünür şekli olarak monarşik bir şekilde hareket ettiği için de başka bir alternatif de olmadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'ni sürekli Türk siyasetinde görüyoruz. Ama sonrasında mesela Demokrat Parti'nin gelmesi, işte Türk siyaset hayatına kazandırılması ve ciddi bir oy olarak iktidara gelmesinden sonra vatandaşın bir kitlesinin de CHP'li olmadığı ortaya çıkıyor. Ama ifade ettiğiniz gibi Anadolu'da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kilit oylarının olduğu pek çok yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine oy verildiği ve CHP'liliğin bir marka olduğunu biliyoruz. Yani siz bir şehri çok kötü de yönetseniz, çöpleri toplamasanız da, lağım kokusundan o şehre girilmiyorsa bile sırf CHP'li orada birisi olsun diye ideolojik bir yaklaşımla yerel seçimde o CHP'ye oy verildiğini biliyoruz. Ama son dönemde biliyorsunuz CHP'nin içerisindeki ayrılmalar bunu bir kere daha sorgulattı insanlara. Yani hadi Afyonkarahisar üzerinden, Burcu Köksal üzerinden konuşmak çok bu örneği karşılamıyor. Çünkü AK Parti'deydi zaten Afyonkarahisar. Yani aslında CHP'ye geçmesi bir sürpriz oldu. Yani Burcu Köksal'ın kazanması bir sürpriz oldu. Kendisinin bile beklemediğini duyumlarımdan biliyorum. Ama oradaki bazı işte yerel siyasette yapılan AK Parti'nin yaptığı hatalar, işte belki seçmenin o anki durum, yani siyasetin o anki durumunu yerelde değerlendirdiği durumu bir şekilde AK Parti'yi cezalandırması neticesinde böyle bir şey sonuç oldu ama onun parantezi kapatalım. Ama Aydın'da kilit bir seçmen var mesela. Yani kimi koyarsanız koyun CHP kazanacağı bir seçmen. Ama son yaşanan krizlerden sonra Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi sürecini yaşadık. Yani bu CHP'lileşmenin bu kadar marka olduğu bir süreci de sanki CHP'nin marka olan isimleri yıktı gibi geliyor bana. Yani Özlem Çerçioğlu CHP'nin marka bir ismiydi. Yıllardır seçim kazanan, topuklu Efe olarak ünlenen ve İzmir'deki örneklerinin aksine Aydın'ı güzel, iyi yöneten bir belediye başkanı. Ve CHP'yi bırakarak AK Parti'ye geçmesi bu marka CHP'li olayını biraz yıktı gibi. Ama yine de bu yeni partinin kendisinin de bizim kadar konuşup bir şey anlatamadığı, yani bir partisini tam olarak anlatamadığı, bizim bu kadar işte 2 saattir konuşmaya çalıştığımız ama malzemenin de az olduğu bir partinin bu CHP'li kilit seçmene yeni vaat edebileceği ne var? Yani kurultayda bir hata vardı, ben yapmadım diyen yok. Belediyelerde hırsızlıklar vardı, ben yapmadım. Hayır, şu şekilde de işte benim delillerim budur budur diyen de yok. Ama bu kilit seçmeni, CHP'nin kilit seçmenini yani gerçekten bu 91 vekille beraber o kadar oy oranında yeni parti kendisine geçirebilecek mi? Ben bundan emin değilim. Evet, oranlamaya baktığınızda şimdi yeni parti ikinci parti oluyor meclis sandalyesi çoğunluğu bakımından. Bu çok büyük bir iddia, bu çok büyük bir güç. Seçmeni de belki etkileyecek bir güç de. Ama burada seçmenin CHP'ye oy verdiğini de unutmayalım. Yani o 91 vekilin partisi de CHP'yken bu insanlar buna oy verdi. Şimdi aynı, yani sen oradaki 91 vekili ikna ettin. Artık nasıl ikna ettiysen, bir bagajı mı vardı bu vekillerin, çekinceleri mi vardı, ya da gerçekten bir davaya hür iradelerle inanarak mı yeni partiye geçip böyle bir yeni bir akım başlatacaklar? Bunu tabii ki göreceğiz. Ama sizin 91 vekille geçiyor olmanız o 91 vekilin asilini de kendi partinizde asaleten oy olarak alacağınız anlamına gelmiyor. Evet, bence Türkiye'de CHP'lilik markası sarsıldı. Ama basına yansıyan vatandaş da görmüştür. Kimliğini keser gibi yapan teyzeler, o CHP'li teyzeler, keser gibi yapan ama kesmeyen, Sayın Özel'e kötü bir sürpriz de yapabilir diye düşünüyorum.
1: Yani o sandığa gittiğinde altı oku gören teyzelerimiz, amcalarımız.
0: Evet.

0: buna dayanamayabilir. Yani Atatürk'ün kemiklerini sızlatmamak için atadan dededen gelen o CHP'lilik şeyini dayanamayabilir. Mesela o 2001 krizinde hatırlayın, Türkiye'ye böyle bir şey gibi gökten inen bir tanrı muamelesi yapılan Kemal Derviş'i düşünün. Yani ekonomiyi sanki kalkındıracak, düzeltecekmiş gibi bir karizmayla geldi. Ama biraz önceki turda söylediğim, yeniden Türkiye Partisi'ni kuranların arasında Kemal Derviş de var. Çok büyük bir iddia, ekonomi, işte İsmail Cem falan. Sanki kamuoyu yansımasında CHP'ye karşı %30'larda oy alacakmış gibi bir imaj yaratılmaya çalışılmış o kampanyalarda.
1: %1,5 mu ne aldı?
0: %1,5 almış, evet. %1,5. Yani çok büyük bir iddiayla ortaya çıkan ve dediğim gibi ekonomiyi düzeltecek. Yani Kemal Derviş gibi.
1: Kemal Derviş canlı yayın yapıldı televizyonlarda. Havaalanından geliyor, kurtarıcı bir
0: evet,
1: falan.
0: Evet, hatırlıyorum, evet.
1: Kemal Derviş.
0: Kurtarıcı bir peygamber gibi görünüyordu hocam. Evet. Yani sanki İsa Mesih göklenilmiş gibiydi.
2: Bazı anketler. %40 yeni parti.
0: İşte yani tarih 45. Hani bunlar da tekerrür edebilir diye düşünüyorum. Büyük iddialar bunlar. Ama 91 vekilin asilleriyle birlikte ben yeni partiye gelmediğini düşünüyorum. Özgür Özel'e kötü bir sürpriz olabilir.
2: Serkan Fıcıcı, senin de yorumunu merak ediyorum. Seçmen CHP'li, bir CHP'li tabelaya mı bakar, kadroyu mu takip eder?
3: Şu tabela meselesinin cemaziye levelini bir anlatalım. Bilmeyenler vardır. Yani CHP markası. Hı hı. Niye önemsenir? Biliyorsun 12 Eylül darbesiyle partiler kapatıldı. Kurumsal faaliyetlerine son verildi. Mesela bunlar arasında iki büyük marka vardı, siyasi marka. Adalet Partisi, Süleyman Demirel'in, ve CHP, Cumhuriyet Halk Partisi. Ondan sonra tabii bu durum değişti. Bu partilere yeniden kendi isimleriyle, kendi markalarıyla, logolarıyla siyaset yapma hakkı geldi tekrar. Demirel dediler ki Adalet Partisi ile mi devam edeceksin? Niye o bagajı taşıyayım ki dedi. Kurdu Doğru Yol Partisi'ni. 0 kilometre. Yepyeni bir parti. Bir de gazetelere de demeç verdi. Eskiden takım elbise giyerdi. Yani işte ayakkabısız makosen denir. Siyasetçilerin giydiği ayakkabılara. Makosensiz fotoğrafı da görülmemiş o zamana kadar. Böyle farklı pantolon, farklı ceket. Biraz daha sivil bir tarz. Efendim yine kravatı var. Ayağında da terlik. Çorabı da var ha, terlik. Aa, ilk defa bak Demir. Ne oldu? Sivil, daha demokrat. Yeni Demirel. Filan. Ben çok değiştim. Şeffaf karakollar bilmem ne. Yeni bir anlayışla yola çıktı. O dönem dediler ki işte CHP ne olacak? CHP'nin ağır topları, önemli isimleri toplandılar. Dediler ki Türkiye'nin en büyük, en önemli markasıdır CHP ve onun altı oklu logosu. Biz bu kadar büyük bir markayı yok sayamayız. Ve bundan vazgeçemeyiz dediler. Ve CHP ismiyle partinin işte kurumsal kimliği yeniden canlandırıldı. Altı oklu logo tekrar geldi. CHP'liler açısından bu kadar önemli bir şey. Kritik bir şey yani. Bunun bir tarihi şeyi var. Arka planı da var. Tabii işte bu saatten sonra partinin logosuna mı oy verirler, kadroya mı oy verirler? Ya CHP'lilik diye bir şey kaldı mı aslında? Yani
2: bu da önemli bir şey.
3: Ya şimdi bakın, daha önce yani tamam işte Kılıçdaroğlu evet birkaç doğru söz söyledi. Osmanlı coğrafyası dedi. Dünyadaki işte güvenlik sendromu, efendim emperyalizmin oyunları, Türkiye'nin milli direnç kapasitesi vesaire, evet bir anda dikkatimizi çekti. Bunlar bizim için çünkü en önemli meseleler, varlık yokluk meseleleri çünkü. İlgimizi çekti ama yani Kılıçdaroğlu'nu da tanımıyor değiliz. Yani bugün CHP'yi bugün dağılma noktasına getiren sürecin ilk adımlarını atan, o süreci başlatan da belki Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Yani baksanıza Ankara'ya aday gösteriyor Mansur Yavaş. Ülkücü, kökenli.

0: MHP'de yıllarca siyaset yapmış. Sonra MHP ile arası bozulmuş. MHP'yi eleştirir hale gelmiş. MHP eleştirmesinin sebebi de CHP'ye yaklaşıyor olması.
1: O da
0: bir ayrı bir ironi. İstanbul'a aday gösteriyor. Anavatan Partili Ekrem İmamoğlu. Yani şu vaziyetteydi CHP. Ya size öyle adaylar gösteriyoruz ki ey millet, ey seçmen, vallahi billahi bunlar CHP'li değil. Oy verebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla bizim adaylarımıza oy verin, hiçbiri CHP'li değil. Vallahi CHP'li, yani özden, kökten CHP'li kimseye aday göstermiyoruz. Çünkü bir de yani toplumun hafızasında da bir bagaj var. CHP ile ilgili bir olumsuz bir algı var. Tek parti dönemi uygulamaları vesaire vesaire. Yani çok uzun meseleler. 3-4 program gerekir konuşmak için. Tamam, bunu tespit etmesi Kılıçdaroğlu'nun bir gereklilikti. Olmaz yani, %25 cam tavan, %25 onu aşamıyorsun. Farklı kitlelere ulaşamıyorsun. Sivas'ın ötesine geçemiyorsun. Dindar, muhafazakar, milliyetçi kitlelerle aranda soğuk soğuk duvarlar var. Onları aşamıyorsun. Tamam, bir takım hamleler yapacaksın. Farklı kesimlerle birlikte hareket edeceksin ki daha geniş kitleler açacağız. Tamam, doğru. Yani başarılı da oldu bir bakıma. Ama ya bunu yaparken CHP o kadar CHP olmaktan çıktı ki. Bugün CHP ile uzaktan yakından ilgisi olmayan, say Atatürk ilkelerini desen sayamayacak adamlar şu an Özgür Özel'in kurduğu partinin şeyini oluşturacak. Yönetim kurulunu oluşturacak bak. Gerçekten yönetim kurulunu oluştursunlar. Sen ara o isimleri, say bakayım de Atatürk ilkelerini, sayamayacaklardır. Test edebilirsin benim sözümü. Buraya geldi iş. Ya iş buraya geldi. Bu noktadan sonra artık başka bir şey ifade ediyor. Altı ok, CHP, CHP'lilik ya da CHP'nin içerisinden çıkan yeni parti.
2: Yani Türkiye'deki... CHP için bir şans olabilir mi acaba?
0: Ya mesele CHP ya da CHP'nin içinden çıkan parti ya da belki başka partiler de çıkacaktır.
2: Evet, onu da konuşacağız.
0: Olabilir. Olarak görmemek lazım. Ya burada bu kitleyi tanımlamak lazım. Bir kitle var, bir kitle oluşturuldu. O kitle benim çocukluğumdan, gençliğimden tanıdığım CHP'liler değil. Değil, başka bir tür bu. Değil ya. Yani Anadolu'da yani 60-70 yaşındaki, 50-55 yaşın üstünde CHP'ye oy veren, tabi cuma namazı çıkışında ya vakit namazı çıkışındaki Anadolu'nun herhangi bir yerinde otur caminin bahçesinde. Oradaki amcalar arasında CHP'ye oy vermiyor. Çocuk yani atadan deteden CHP'ye oy vermiş insanlarımız vardır. Onlarla milli meseleleri konuş. Yani bir asker de, polis de, kanun de, nizam de, devlet de. Bak bakayım senden farklı bir şey mi söylüyorlar? Ama bugünkü kitle çok başka. Tanımlayamıyoruz. Amorf.
2: Onlar mı ayrılıyor?
0: Yani buna çok...
2: Tanımlayamadıklarınız mı ayrılıyor
0: çok
2: acaba?
0: Çok kolay cevaplanacak şeyler değil bunlar. Evet, süreci şüphesiz izlememiz lazım.
2: Tabii.
0: Bakmamız lazım nereye evriliyor. Ya 30-40 tane fenomen sosyal medyada çok yüksek sayıda takipçisi olan böyle kanaat önderi gibi troll, muhalif, sert muhalif, o muhalif duygulara hitap eden tiplerin çok rahat yönlendirebildiği, istediği tarafa çekebildiği, yani defalarca defolara ortaya çıkmış olmasına rağmen, bak takip et, ahbap meselesinde sobelenen, biz tamam ahbabı destekledik o dönem ama biz 5 kuruş bile vermedik yani. Yani diyecek kadar insan, yani toplumun ahlakı, aklıyla
3: ironi ya, resmen ironi gibi
0: dalga geçecek noktaya evet, gelen insanların
3: şey gibi
0: o sosyal medya
3: hocanın dediğini yap yaptın.
0: Evet yani onların önümüzdeki süreçte bu yeni siyasi hareketlere olan tavırlarını, onlara yönelik desteklerini falan bir takip et. Yani başka bir şey oluştu, buna bir çare bulmak lazım. Ya bilmiyorum, ben tabii bundan sonraki bölümde yine bir pas atmış olayım açıkçası, hani reklama da yaklaşıyoruz. Hocam ne der, Tuğba Hanım ne der, çok merak ediyorum. Yani Türkiye'de çok ciddi bir kesimi çok ciddi bir kalabalığı, bir kitleyi bu kadar kolay manipüle etmenin basit bir siyasi faaliyet olmadığını, bunun ötesinde uluslararası bir takım yerlere temas eden ya da oralar tarafından yönlendirilen aslında ne diyelim Türkiye'nin direnç noktalarını, milli direnç duygularını köreltmeye dönük bir kültürel emperyalizm saldırısı mı diyeceğiz, ne diyeceğiz?
2: Aslında tam onu soracaktım.
0: Başka bir şey var
2: bunun en tepesinde
0: yani.
2: Diye.
0: Ya bakıyorsun, hurra, yurt dışında ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa hain, koro halinde bunlar bir söylem üretiyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu, böyle olacak, böyledir, böyledir. Uyduruyorlar yani, oturuyorlar, fabrikasyon.
2: Buradakiler de hemen alıyor.
0: Abi Türkiye'deki yani kendisini muhalefet diye tanımlayan o isimler de hemen bunların peşine takılıyor. Mecbur gibi yani. Ha, sanki aralarında bir hiyerarşi var gibi. Sanki aynı yerden düğmelerine basılmış gibi. Tanımlayamıyorum ben bunu. Bu hatlar, yani bu hattı kesmek lazım. Bak bu çok ciddi bir milli güvenlik meselesi haline geldi artık. Yani dün baraj patladı yalanı, bir sürü insan öldü orada. Ertesi gün başka bir şey, ertesi gün başka bir konu. En kritik zamanlarda sürekli güç ve enerji kaybetmemizi, kan kaybetmemizi sağlayan, bunlara sebep olan bu kaçak noktaları bizim tespit edip kapatmamız, bunlara köklü çare bulmamız gerekiyor. Yoksa sineklerle uğraşırız ama bataklığa bakmak lazım, ama bataklığı tanımlamak da lazım. Nedir bu bataklık?
2: Tıpkı terörle mücadelede yaptığımız tanımlama ve değiştirdiğimiz konsept gibi. Burada da farklı ya, biraz
0: tabii,
2: bakmak gerekiyor.
0: Eskiden yani işte gerilla savaşı yapıyor, vurkaç taktikleriyle mücadele ediyor terör örgütleri. Nizami ordu. Nizami ordu düzeni içerisinde mücadele edemiyordu devletler terörle, terör örgütleriyle. Ama sonra devletler özel kuvvetler dediğimiz yapıları oluşturdu. Özel birliklerle yine o vurkaç taktiği, gerilla savaşını o terör örgütlerinden daha iyi yapar hale gelmeye başladıktan sonra tabii ki mücadelede başarılı oldular. Burada da bir şey var. Ya ortada yine böyle bir saldırı var. Bunun bir kökü var, kökeni var. Bitmiyor.
2: Ki bu işte bu yeni oluşumlarla beraber belki de daha da çok devam edecek. Artarak sürecek.
0: Ya bunun finansı var. Efendim ne bileyim, bunun hani kreatif tarafı var. Bir akıl var orada. Kim bunlar yani? Kim bunlar? Yani bu işin arkasında ne var? Siyonistler mi var? Yani her programda söylüyorum, hadi sana da nasip olsun. Yani burnumuzun dibindeki İran'da devletin en önemli kurumlarını Mossad ajanlarıyla doldurup kontrol altında tutan İsrail Siyonizmi Türkiye gibi önemli bir yeri bomboş bıraktı, değil mi? Burada hiçbir yapılanması yok. Burada hiçbir teşkilatı yok. Yani buna mı inanacağız?
1: Yeryüzünde ne kadar vicdanlı insan kaldıysa, bunların ayağa kalktığı, zihinlerin hiçbir şekilde tahakküm altına girmemiş ne kadar insan varsa, Filistin direnişinin farkına vardı. Bir dünya kupasına damga vurdu bu iş.
0: Evet.
1: Tamam mı? Evet. İkiselleşti ve vurdu. Evet. Şimdi düşünün, böyle bir yerde nefreti giderek artan bu siyonizmin, böyle bir yerinde Türkiye'nin bir, üstelik ikinci partisiydi en çok oy alan, genel başkanı Hamas'a terör örgütü derse
0: ne kadar büyük ayıp hocam ya.
1: Bu çok kıymetlenir. Bu çok kıymetli bir şey olur.
0: Pahalı bir şey olur değil mi onlar için?
1: Bu ödüllendirilir.
3: Evet.
1: Önemli, bu boş bırakılmaz.
2: Buradan, bir şey yani. Buradan devam edeceğiz. Yine bir virgül
0: utançla
2: koymamız lazım.
0: Yani.
2: Bu bölümü noktalayalım. Saat başında tekrar buradayız.

10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor.

0: Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Kes köşesinde Megan İdek, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
3: Otobit'te. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Şu güzelliğe bak. Harikulade. Ay. Mükemmel detaylar.
7: Mükemmel.
6: Tam bir sanat eseri.
7: Ne oldu şimdi?
6: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
8: Öyle bir dünya yok. Öyle
9: bir dünya var.
10: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var. Hepimizin dünyası
11: Dünya Katılım var.
12: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu Ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır, Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, pazar 20'de, 24'te.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Fiberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
9: 5G. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
11: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Hesap basit, hesap basit.
14: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
15: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Efendim yeniden merhaba. Esas meseleye devam ediyoruz. Konuşmayı sürdüreceğiz siyasete dair. Şimdi özellikle ilk bölümün sonunda Beşer Hocam bir cümle söylediniz. Özgür Özel'in Hamas'a terör örgütü demesi, bunun bir de ödüllendirmesi olacak. Muhakkak olur veya olabilir dediniz. Önemli bir cümle. Not ettiğim cümleler arasında. Oradan devam edelim. Bu ödüllendirme nedir? Ne olabilir?
1: Şimdi bakın, hangi iklimde söylüyorsunuz bunu? Daha düne kadar belki haritada Filistin'in yerini bilmeyen ama yeryüzünün her yerinde vicdanlı insanlar bunun farkına vardıkça ayağa kalktılar. Kendi yönetimlerini sıkıştırdılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde mevkidaşlarımız, meslektaşlarımız yerlerde süründü. Görevden alınan rektörler oldu. Öğrencilere kampüsünde Filistinli öğrencilerin ya da Filistin'e destek olan öğrencilere o imkanı verdiği için. Sumut filolarının etkileri çok çok oldu. İşte yani az önce söylediğimiz gibi Dünya Kupası daha ötesi var mı? En kitlesel yer. O turnuvada hepimiz geçmişte böyle Brezilya ve Arjantin'e hep sempati duyardık. Latin Amerika ülkeleri, onlar da bir sömürgeciliğin içinde zulme uğramış, ezilmişliğin temsilcisi. Futbolun bir de öyle bir yanı vardır evet. Tabii. Ondan sonra Avrupa sömürgeciliğine karşı. Ama tuttu Netanyahu, Arjantin'i destekliyorum dedi. Bütün oklar döndü. Bir de İspanya tabii kalınca finale.
0: Hepimiz İspanya'yı
1: destekledik. Ve İspanya'da müthiş bir sınav verdi bu konuda. Evet. Yönetimiyle, halkıyla. Bu süre içerisinde birkaç kere İspanya'nın çeşitli şehirlerine gitme fırsatı buldum. Sahadaki karşılığı da buydu. Neredeyse yani 3-4 evde bir sokakta Filistin bayraklarının dalgalandığını görüyorsunuz. Yani sivil alana inmiş durumdaydı. Kaldı ki İspanya Başbakanı'nın çıkışları da çok büyük bir takdirle karşılanıyordu. Onun içinde Netanyahu'ya karşı, Netanyahu'nun ona karşı tehditleri vardı değil mi? İspanya'nın elektriğini keseriz falan gibi. O pervasıca lafla. Şimdi böyle bir yerdeyiz yani. Böyle bir noktadayız. Sen Türkiye'nin ikinci en çok oy almış partisisin. Bu arada onu da söyleyeyim. Bu ana muhalefet lafı nereden? Yani parlamenter sistemde çok kullanılırdı. Evet. Bir parça başkanlık modeli dışında yani parlamenter sistemde iyi kötü

0: karşılığı vardı. Yani orada da yine bir yasal, anayasada tarifi, siyasi partiler kanunda tarifi zaten yoktu da siyaseten pratiğinde bir anlamı oluyordu. Çünkü bir de meclisten çıkıyordu ya hükümetler.
1: İngiliz şimdi, parlamenter sistemden kalmış
0: evet, herhalde. Tabii ama şimdi hükümet, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde ana muhalefet partisi diye bir şey yok. Biz ana muhalefet partisi olduk diye seviniyorlardı. Doğru, siz mecliste en çok milletvekili olan parti oldunuz şimdi. E şimdi önemli bir CHP gibi sonuçta tarihi de bir derinliği, kimliği olan bir partiden söz ediyorsunuz. Onunla övünüyorsunuz. Tutuyorsunuz, diyorsunuz ki Hamas terör örgütü. Buna kayıtsız kalmazlar dedim. Netanyahu'nun en çok ihtiyaç duyduğu şey, Siyonizmin en çok ihtiyaç duyduğu yer, bir yerde taraftar bulalım. Her taraftan kıskacı alınıyoruz. Baksana New York Belediye Başkanı bile gelirse tutuklanmalı, tutuklar mı diyor. Şimdi buna sırtını dönmez, kayıtsız kalmaz, çok sempatiyle yaklaşır. Bilmem nasıl ödüllendirir ama onu not etmiştir bence.
2: Aynı Özgür Özel, İsrail partimize hedef alıyor dedi.
0: Evet.
2: Sonrasında.
0: Bir sonrasında. Onu da düzeltmeye çalıştı.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Tezat.
0: Hatta bana bir görev verecektiler de reddettim de falan filan gibi bir cümleleri de var onların içerisinde. Bunu da açıklamak zorundadır. Size o görevi kim verdi? Nasıl bir görevdi? Reddetmenizin sebebi neydi? Bu açıdan bir kere yani çok açık bir daha ifade edelim. Hamas Filistin'in ta kendisidir. Filistin'in o haklı direnişini, davasını ayakta tutan yapıdır. Bir siyasi yapıdır aynı zamanda. Halkın kendisidir. Filistin'i bölüp de Batı Şeria, Hamas diye iki ayrı hükümet oluşturup biz işte Abbas hükümetini tanıyoruz diyerek aslında onu kuşatarak teslim alarak burada tek teslim olmayan o gücü de siyaseten susturamadıkları için bütün girdiği seçimleri kazanıyordu. Kaç yıldır seçim yapılamıyor Batı Şeria'da Hamas seçim kazandı diye. İptal ettiler seçim. Halkın sadece Gazze şeridinde değil Batı Şeria'da da Hamas'ın ağırlığı giderek artmıştı. Ama sonuç itibariyle geldiğimiz noktada o direnişi ayakta tutan temel bir yapıdır. Bunu dediğiniz andan itibaren Filistin davasına da aslında ihanet ediyorsunuz. Onunla bir ilişkiniz olmadığı ortaya çıkıyor. Ve yine söylüyorum, Siyonizme de aslında selam çakıyorsunuz. Çok açık. Bu ağızdan çıkmaz öyle kolayca. Yani onu hangi yürek söyledi, hangi zihin söyledi? Mutlaka istihbarat ağı da güçlüdür. Bu konuda ödüllendirme teknikleri de fazladır. Cezalandırma tekniklerine de çok gayret ederler. Epstein dosyasını oluşturdukları evet. gibi. Her türlü melanetin içinden çıkarlar. FETÖ'yü kullandıkları gibi. Mossad'dan bahsediyorum, Siyonist çetelerden bahsediyorum. Bu ihanet şebekelerini çok rahat kullanırlar. O açıdan bu çok tehlikeli bir söylem. Rahatsız edici bir söylem. Göreceğiz. İşte o partinin çizgisi ben başta söylemiştim ya bir üç karine var önümde. Böyle İngiliz İşçi Partisi'nin terk edilmiş rahatsızlığını duymak çok rahatsız edici bir şeydir. Bu toprağın evladının, bu toprağın ürününün, mahsulünün söyleyebileceği bir söz olamaz. Niye onu rahatsız diyorsunuz ya?
2: O halde bizim mesele şuraya getiriyor. Tüm bu söylemlerin üzerinde az önce de konuştuğumuz başka bir akıldan bahsetmemiz lazım. Yani tek başına bir akıldan bahsetmemiz mümkün değil. Yani birkaç kişi bir araya geldi. Özgür Özel'in söylediği gibi akşam yattım, düşündüm, sabah kalktım söylediğim gibi bir şey değil
0: tabii,
2: o halde
0: tabii.
2: bu.
0: Yani Erkan'cığım konumlandığı yer hani hep fikirsizlikten, fikri fukaralıktan söz ediyoruz ya bu partide bulamıyoruz onu işte parti kuruyorlar falan ama fikir çıkmıyor öne. Konumlandığı yer yine Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürüyor. Onun ne yaptığı şey varsa o karalanarak, o önemsizleştirerek, o konuda duyarsızlaştırılarak, yanlış bilgilendirilerek yaptılar. Bunu o çizgiye devam ediyor. Yani öyle bir kitle oluştu ki ne yaparsa yapsınlar yine biz bunlardan oy alabiliyoruz. Hiçbir kusur

0: kusurumuzu cezalandırmıyorlar. Bırak kusuru görmek gibi bir dertleri olmuyor. Bak kusur diyorum. Daha ötesini bile demiyorum. Kusur. Kusurla ilgili bir cümle bile kurmuyorlar. Daha büyüğünü yapıyoruz, cezalandırmıyoruz. Yine aynı oyu veriyoruz. Hatta laf duyuyoruz. Terliği koysak olur gibi. Böyle siyaseten çok çirkin laflar.
1: Ya affedersiniz bir de tuvalet terliği diyorlar.
0: Hadi diyorlar evet. Ama ya bak ne oldu?
1: Terlik de değil.
2: Onu da terliğe de bir tane.
0: Onu da hatırlatalım. %38'di yerel seçimlerdeki aldıkları oy oranı. Onu özgül ağırlığını arttıran şey o oranın aslında ne biliyor musunuz? Onu unutmayalım yani. O zaman çok konuştuk seçim sonuçlarını. Yerel seçimlerden önceki genel seçimlerde yani Cumhurbaşkanlığı hükümet seçimlerinde milletvekilliğiyle birlikte başkanlık seçiminde sandığa gitme oranıyla yerel seçimde sandığa gitme oranı arasında %9 nokta küsür %10 de başına arma. %10 kitle gitmedi. Ciddi, güvenilir, kuvvetli kurumsal kamu araştırmaları bunu tespit etti. Bunun büyük bölümü AK Parti seçmeni. Bunu yaşadık, sahada gördük. Yani bir beklenti oluştu. Emekliler dendi, o dendi, bu dendi. Biz bu vatanın içinde bulunduğu büyük sıkıntıları biliyoruz. Mücadeleyle buraya geldik. Bunu kimseye teslim etmeyiz deyip size güveniyoruz. Bu ülkeyi siz yöneteceksiniz. Ama bir takım beklentilerimiz de var. Bunları da karşılayın. Ha biraz o konuda sağır mı davrandınız? Size bir sarı kat göstermek istiyoruz. Hani şeydi bu? Aşağılanıyordular. Neydi onlar? Serkan göbeğini kaşıyan adam yok.
3: Bidon kafalı.
0: Odun, bidon kafalı. Hiç böyle koyun gibi tarif edilerek adeta nereye sürüklersen oraya gider. Hiç de öyle değilmişler. En ufak bir şeyde partilerini cezalandırabiliyorlar. Seninkiler? İşte oradan cesaret buluyorlar. İkinci zemin de bu. Şimdi hiç umurlarında değil. 50 tane görüntüleri çıkıyor. O manavgat görüntüleri. Onlar net. Ortaya çıkana kadar sahip çıkmıştı. Baktı ki olmuyor artık. Ama bence yine kendi parti içerisinden çok büyük bir tazyik oluşmadı.
2: Oluşmuyor. Ne olursa olsun oluşmuyor.
0: Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir damar var. Bunlar da hayır bizim içimizde bunlar oldu diyor. O yüzden diyorum ki şimdi ona devrediyoruz. Çözün o zaman. Temizleyin evet. Partinizi. Evet. Biz alacağımızı aldık, göreceğimizi gördük. Bütün bunlar bize yetiyor. Biz anladık ne oldu. Hakikati biz uğraştık. Yani iddianame de okuduk. Her şeye baktık.
2: Dolayısıyla, sıra sizde.
0: Sıra sizde.
2: Siz de bakın artık.
0: Evet bakın.
2: Peki.
0: Durum budur.
2: Serkan Fışıcı. Bir yöntem benimsediler partiden ayrılırken ve CHP içerisinden de buna çok tepki geldi. CHP'nin imkanlarını kullanma meselesi. Şimdi hatta bir detay var. Akşam gazetesinin paylaştığı bir haber. Özel bir ekibinin bazı milletvekillerini arayıp ibra kararı aldık. Grupta toplanan paraları kişi başına bölüp milletvekillerimize aktarıyoruz diyerek IBAN bilgilerini istediği öne sürülüyor.
1: Nasıl yani?
2: Tam olarak haber şu. Özel ve ekibinin bazı milletvekillerini arayıp ibra kararı aldık. Grupta toplanan paraları.
1: Grupta ne parası topluyorlar?
2: Onu bilmiyorum. Kişi başına bölüp ama birazdan daha ekleyeceğim başka şeyler var. Milletvekillerimize aktarıyoruz diyerek IBAN bilgilerini istediği öne sürüldü. Herhalde topladıkları bir paradan bahsediliyor. Ne olduğunu bilmiyorum.
0: Bildiğim kadarıyla parti bütçesinden ayrı grup bütçesi oluşturuyor.
2: Grup bütçesi değil bir şeyden bahsediyorlar.
0: Evet, öyle bir şey var.
2: Şimdi bu bir iddia ama gerçek olan bir şey var bugün gördüğümüz mesela. CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi hesabı. Orijinal hesap. Bir anda herkes baktı ki yeni parti oldu. Yeni partinin kurumsal hesabı bu hesaba çöküldü. Tam tabir bu. Yeni parti tarafından.
1: Ya onu Tuğba Hanım bilir yani bunun bir hukuki yaptırımı yok.
2: CHP'nin TBMM hesabına çöküp adını değiştirip yeni partinin kurumsal hesabı yaptılar.
3: TBMM hesabı derken nasıl yani?
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP TBMM hesabına.
1: Grup hesabı.
3: Şey yani banka hesabına mı?
2: Hayır.
3: Anlamadım.
2: X hesabı, X hesabı. Baştan söylemedim pardon.
3: Tamam anladım.
2: X hesabına CHP'nin çöküp işte yıllar önce açılmış bir hesap gözüküyor. Bir anda
1: suç değil mi ki bu?
2: Yeni parti oldu.

0: Ya suç ayıp değilse da bile yeni parti hesabı oldu. Müeyyidesi
1: çok
0: olabilir.
1: Garip değil mi?
2: Hani, çok ayıp ama böyle acaba bir
0: fikri bir hakkı olabilir.
1: Böyle bir yöntem. O halde önce bir hukuki meselesini size sorayım, size de bu yöntemi soracağım.
2: Ya ayıp bir şey canım.
0: Yani bir teyit etmem gerekiyor ama daha önce hiç böyle birinin hesabına çökülme vakasıyla karşılaşmadım yani.
1: Zaten şunu yaşamıyor muyuz?
0: Avukatlık da böyledir. Karşımıza
1: bir süredir
0: geldik
1: konuştuğumuz
0: öğreniriz.
1: Bir şey var işte. Evet. Görevden alınmalar yaşanıyor CHP içerisinde.
0: Evet.
1: İl başkanları görevden alınıyor. Evet. Sonra il başkanı gidiyor, yeni il başkanı oturacak koltuk yok.
0: Koltuk da götüren olmuştu evet ya. Allah Allah.
1: Parti binası içerisinde eşya kalmamış, yağmalanmış. İçerisi kullanılamaz hale getirilmiş. Bunların görüntüleri var hani. Ya, iddia üzerine söylemiyorum.
2: Yani senin bir hukuk büron var. Yani şöyle mi anlayalım? Senin bir hukuk büron var, yanında 10 kişi çalışıyor. Bu isimlerden birinde de kurumsal hesaplarınızın, sosyal medya hesaplarınızın evet, şifresi var. Sizin hukuk büronuzun official kurumsal hesabını alıyor, kendisine mal ediyor, çalıyor giderken. İşte, ya buna bir şey yapamıyor musun mesela?
0: Şimdi cezai boyutunu kanundan teyit etmem gerekir ama hukuki anlamda bu bir veri. Yani orada verilen bir emek var, paylaşılan gönderilerin bir kurumsal karşılığı var. Onların hepsini silmiş olmaları gerekiyor.
2: Yok, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları duruyor orada.
0: Hani o eski tweetleri kaldırmışlar mı?
1: Ona bakmadım.
2: Yok yok, duruyorduk en son.
0: Ne saçmalık yani, o zaman ne anlamı kalacak yani? Tabii ki gönüllü bir devir değil, bu bir hırsızlık bence. Yani fikri bir mülkiyet söz konusu olabilir orada. Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğine tanımlı bir hesaptır muhtemelen. Yani hakları ona ait de olabilir. Vallahi inanın bilmiyorum yani, bakmam lazım. Ama bir fikri mülkiyet söz konusu olabilir. Onun da devrinin bazı kuralları olabilir. O kurallar haricinde de facto olarak ele geçirilmiş hesap şifresi olan kişi demek ki
1: evet.
0: CHP'yi tık tık sildi, yeni parti
1: yeni partine yazdı. Tarafına geçen bir isim demek ki.
0: Dolayısıyla yani bunun fikri anlamda bir hukuki karşılığı vardır. Cezaisine şimdi bakacağım.
1: Çünkü yani saçmalık. Hesaplar duruyor, paylaşımlar duruyor.
2: Evet evet duruyor.
0: Yani CHP'nin şu an Twitter hesabı yok mu o zaman?
1: O CHP'nin kendi Twitter hesabı değil, CHP'nin ayrı bir kullandığı Twitter hesabından bahsediyorum.
2: CHP meclis kuruldu.
0: Onaylı değil mi acaba? CHP meclis
3: onu kullanmıyor muymuş? Yani?
0: Kullanmıyor
1: CHP
0: muymuş?
1: Kullanıyor, hayır hayır.
0: Onaylı hesabı değil miymiş?
1: Önce eski paylaşımlar da var burada zaten. Serkan Bey'in söylediği.
3: Şimdi CHP'nin bir kurumsal şeyi var.
1: Bir kurumsal
0: evet,
1: var.
0: Bir yine partikli olan.
1: Partilerin farklı farklı hesapları tamam. Oluyor ya.
3: Onlardan bir tanesi.
1: Onlardan bir tanesi bu.
3: Tamam.
1: Kurumsal hesabı ayrı
3: şimdi
1: duruyor.
3: Netleşti evet.
1: İşte belli bir takipçisi olan daha önceden işte 20.103 gönderi var bu hesapta.
2: Ya şöyle bir
1: şu
2: sıkıntı
1: an görüyorum
2: var sanki.
3: Şu anda hesap yeni parti hesabı olarak.
1: Yeni parti hesabı.
2: Ya genel olarak şu hani suç soruşturmaları da var ya belediyeler.
1: Evet.
2: CHP'li belediyeler meselesi.
0: Değişim
2: orada bir kanunu tanımamak. Yani bunların hepsi siyasi operasyonlardır. Hukuki değildir. Ortada bir hukuk olmadığı için biz de mevcut hukuk düzenini tanımıyoruz. Bu sarayın hukuku zaten. İktidarın hukuku. Söylemi var ya genel olarak. Yaslandıkları, evet. Benimsedikleri.
0: Hı hı.
2: Ama tanımadıkları hukuka göre gittiler İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiler. Şimdi doğru. İşlerine geldiği zaman.
0: Yani hadi bak, sıkıyorsa orada da tanıma.
2: Bak işlerine geldiği zaman farklı bir hukuk devreye giriyor. Gelmediği zaman bambaşka bir hukuk anlayışı devreye giriyor. Bu meselelerde de öyle. Şimdi gitsen sorsan desen
0: yani
2: ki
0: bulamadım hesabı.
2: Biziz CHP'nin asıl seçilmişleri. İşte iktidar yargısı tarafından haklarımız gasp edildi. Evet. Biz hakkımız olanı giderken aldık.
3: Evet.
2: Der. Tanımıyoruz mevcut hukuku. Derler.
3: Evet, tabii.
2: Ama 10 adım ilerledikten sonra hadi dilekçe yazalım. İçişleri Bakanlığı'na tanımadığımız hukuk çerçevesinde başvurup yeni parti kuralım da derler.
3: Mesela başka başvuracak bir şeyin yok. Niye yok ediyorsun hukuku? Orada arasana çözümünü. Mücadeleni orada ver.
2: Ya evet, hocam nerede? Biraz önce anlatılan mesele işte anlattığınız meseleler. Ya bak Gezi ayaklanmasında bütün o halkı galyana getirmeye çalışan meşhurlar, ünlüler var ya. O isimlerin hepsini listele. Bütün kritik zamanlarda bütün bizim en böyle hani badireler atlattığımız zamanlarda yine Türkiye'de kaos çıkartmak için ellerinden geleni yapan aynı tipler. Bak 15 Temmuz'da da varlar.
3: Yangınlarda yaptılar varlar. Ya neydi o Help Turkey falan.
0: Ya, şey. Evet.
2: Tabii tabii.
3: Eştek açtılar.
2: Hı-hı. Help Turkey.
0: Yine devlete aciz gösterme çabası.
2: Neydi call for bilmem ne.
1: Acil çağrı.
2: Ha.
0: Evet.
2: Şimdi bu kadro belli. Tamam, niye bu kadar rahatlar? Ya Türkiye yani çok mesafe aldı. Çok meselelerimizi aştık, büyüdük, geliştik. Ama demokrasiyi, yani millet iradesini ve demokrasiyi, demokrasiyi ortadan kaldırmaya dönük dış kaynaklı, dış istihbarat servisi

0: konuştuğumuzda derdi ki ya kardeşim bu kadar yabancı ajanın toplandığı, cirit attığı başka bir memleket yoktur herhalde derdi yani. Bir şu işten kurtulamadık derdi. Ya bir milletçe karar verip, gerçekten ideolojisi yok bu işin, partisi kesinlikle de yok. Ya bunun yaşam tarzıyla, şununla, bununla, mezheple, meşreple filan da alakası. Hayır. Ya böyle bir toplanacağız aynı mahallenin insanları olarak. Tabii. Diyeceğiz ki yeter artık ya. Bu toprağın yani bir kere şunu olarak keselim. Tabii. Yani kangren olan kolu keselim, atalım. Yani yeter artık yani. Yeter. Ahbap meselesinde de aynı isimler. Şimdi bak dikkat et. Yeni partiyi de coşturacak olan aynı isimler vesaire. Bunları görmeye devam edeceğiz. Niye? Arkadaş 28 Şubat'ın şeyleri, taşeronları yani o meşhurlar anlamında söylüyorum. Hesap vermediler ki. Darbelerin taşeronları, darbelere zemin hazırlayan o mekanizmaların içindeki isimler hiç hesap vermediler.
1: Vermediler. Evet,
0: tabii, tatlı tabii. Tatlı hayatlarını yaşadılar. Evet. Tatlı tatlı paralarını kazandılar. Ve devam ediyorlar. Tabii, devam
2: 28 Şubat'ın özellikle değil mi?
0: Ya hocam geriye doğru hepsi yani. Bak. Yani hepsi. 27 Mayıs darbesinde tabii. Allah rahmet eylesin Adnan Menderes üniversite öğrencilerini kıyma makinalarında çekiyor, parçalıyor. Binlerce öğrencinin cesedi şurada burada bulundu diye yalan manşetler atanlar.
2: Ya.
0: Ve Adnan Menderes merhumu şehidi o idama sürükleyen o gazeteciler, tırnak içerisinde gazeteci diyorum. Ne oldu? Ödüllendirildiler ya. Ömür boyu başarı ödülleri aldılar. Örnek gösterildiler.
2: Evet.
0: İşte hem de böyle meslek örgütleri tarafından filan. Evet. Bunları biz aşamıyoruz. Bunları gerçekten çok ciddi masaya yatırıp ve gündelik siyasi polemiklerin dışında aklı başında insanlarla ya oturup bizim böyle bir derdimiz var. Yani bugün bizi vuruyor. Yarın sizi vuracak. Bakın yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtereme çok kıymetli eşi hanımefendiye dahi o kitlenin nasıl hakaretler ettiğini bizzat Sayın Kılıçdaroğlu ifade etti dedi ya işin bile tehdit ediyorlar artık yani ne hakaretler ne küfürler ayıp bir şey artık dedi ya. O troll ordusundan bahsediyoruz. Ve Sayın Akşener'e bir anne bir babaanne gerçekten bir politik tavır ortaya koydu. Neler yaptılar ya?
1: Muharrem İnce.
2: Bak şimdi
0: muhalefetin içinde
2: Kemal
0: olduğu dönemde
2: hain ilan ettiler ve karşıtlık oluşturuyorlar. Hatırla onu deyince troll ordusu. Mansur Yavaş ne demişti? Çekin üzerimden troll ordunuz.
0: Evet.
3: Evet.
2: Ya bundan daha açık bir şey olabilir mi? Birbirinizi yiyorsunuz ya. Birbirlerinin açığını arıyorlar.
0: Bakın Türkiye'yi yiyorlar aslında. Bizim bütün gücümüzü ve enerjimizi yiyorlar. Biz millet olamıyoruz. Milletiz de biz çok şanlı bir milletiz de. Yani topyekun birçok meselede böyle tek yumruk olmamız gereken anlarda tek yumruk bir millet olmayalım diye yürütülen çabalar bunlar.
2: Bu iç cephe yapılmış
1: hamleler. Kendi mahallesini yiyen karşı mahalle neler yapmaz?
0: Ya bunun Erkancığım karşısı, berisi, ötesi.
1: Yok ama
0: şurası.
2: İç cephesi, öyle, iç bütünleşmeyi işte, engelleyemiş.
0: Bak, bu profesyonel
1: öyle,
0: bir iş.
1: Biz öyle diyoruz
0: bak,
1: ama işte.
0: Bu bir profesyonel iş. Bu bir etki ajanlığı, istihbarat faaliyeti, süresiz. Yıkıcı, bölücü, dış kaynaklı faaliyet. Bunlar milli güvenlik konsepti içerisinde değerlendirilmesi gereken sadece iktidar değil, muhalefet partilerinin de aklı başında isimleriyle, efendim Türkiye'ye yön veren aklı başında kanaat önderleriyle, önemli isimlerle oturulup çok ciddi anlatılması, aydınlatılması gereken, el birliğiyle mücadele edilmesi gereken bir alan burası. Yani şunu bugün yani ne tarif edeyim ya bir cümleyle mesela. Özgür Özel partisini ilan etti değil mi? Bir ne lazım bize? Sınırları güven içerisinde olan efendim her türlü tehdide karşı caydırıcı gücüne sahip birbirine kenetlenmiş bir millet olarak yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti de tepemizde çatı olarak altında serin serin yaşadığımız bir coğrafyadan bahsediyoruz değil mi vatan? Şimdi çıkacak önce diyecek ki partimizi kurduk buradan ilan ediyorum bütün takipçilerimize bizi sevenlere ve partimize üye olacak insanlara arkadaşlar bu yurt dışındaki kaçak FETÖ'cüler diğer terör

0: örgütlerinin mensupları, Türkiye düşmanları, bunların bütün sosyal medya hesaplarınızı engelleyin. Beni seven dediğimi yapsın. Engelleyin. Bunların sözlerini asla paylaşmayın. Bunlar haindir. Biz hainlerle birlikte yol yürümeyeceğiz. Biz muhalefet, en sert muhalefeti yapacağız. Vatandaşın gündelik sorunları, ekonomik sorunları, dış politikada gördüğümüz hatalar, şu bu neyse. Ama bu hainlerle asla ve katta hiçbir yerde temas etmeyeceksiniz. Biz böyle bir partiyiz. İlk cümleyi böyle kurmuş olsaydı biz burada üçümüz birden öyle alkışlayarak derdik ki çok güzel bir başlangıç yaptı yeni parti. İnşallah devam eder. Hayırlı uğurlu olsun derdik. Hani iki saattir neden olumlu bir şey söylemiyorsunuz arkadaş? Yok mu yani bu adamların da, bu insanların da bu memlekete bir faydası diye soranlara cevap olsun diye söylüyoruz. Birinci sırada bunu bekliyorum ben ya.
1: Tabii.
0: Birinci sırada bunu bekliyorum. İki, çık de ki kardeşim Orta Doğu'da yeni bir denklem var. Siyonist İsrail karşısındaki tek rakip güç olarak, düşman olarak, ciddi güç olarak Türkiye'yi görüyor. Önümüzdeki seçimlerde de olanca gücüyle, bütün imkanlarıyla, küresel Siyonist şebekenin elindeki tüm imkanlarla, finansıyla, küresel medyasıyla, şu suyla bu suyla Türkiye'ye saldıracak. Ve gelip bizimle birlikte hareket etmek isteyecekler. Buradan ilan ediyorum, reddediyorum, lanetliyorum. Siz insanlık düşmanısınız. Siz katliamcı bir çetesiniz. Ve biz iktidara gelirsek bugünkü iktidarın verdiği mücadelenin iki katını vereceğiz. Bunu söyleseydin. İki kere alkışlardık. Alkışlamaz mıydık hocam?
1: Tabii.
0: O da yok.
1: Sevgili Serkan bana şeyi hatırlattı. Yine akşam gazetesinde yazmıştım. Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrımdır diye. Hani evde mutfaktan videolar çekiyor diye. Üç video istiyoruz sizden demiştim. Biri şu FETÖ'cülere. Çok seviniyorlar sen iktidara geleceksin diye. Biletlerini burnumuza sokuyorlar. Gözümüze sokuyorlar.
0: Vur iki tokat.
1: De ki siz geldiğiniz gün Türk yargısının önüne çıkacaksınız. Siz benden ne bekliyorsunuz? İki, şu emperyalizmin anlı şanlı yayınlarında kapak yapılıyorsunuz Erdoğan'ın karşısında, destekleyelim bunu diye. Onlara da de ki ben anti-emperyalizmin özü benim. Siz beni ne zannettiniz? Üçüncüsü de Kandil alkışlıyordu ya geliyor evet diye. Bir de onlara bak o zaman oy da veririz sana, alkışlarız da.
0: Ya, tabii canım.
1: Bir şey daha istemiştim kendisine. Ya 15 Temmuz oldu. Ya bu işin iktidar muhalefet meselesi olur mu? Bak millet sokaklara döküldü, canını verdi. Aylarca nöbet tuttu. İstiklal nöbeti tuttu. Demokrasi nöbeti tuttu bayraklarıyla. Ayırdık mı sen kimsin, hangi partilisin falan? Sen sosyalist enternasyonel üyesisin. Atla hemen. Bunların çoğu oralara kaçtı. Oradalar. Onların paydaş olduğun, sosyalist enternasyonel paydaş olduğun partilerin kimisi iktidarda, kimisi önemli parti. Onlara bir de ki bu iktidar muhalefet meselesi değil. Bunlara ev sahipliği yapmayın. Bunlar darbeci. Bunlar bir milletin iradesini elinden almak için ihanet şebekesi bunlar. Maşa. De bunu. Bunu istedik onda. Biz onu isterken o kontrollü darbe dedi. Şimdi sevgili Serkan bunları hatırlattı. Bu yeni gelenlere güzel şeyler söyledi. Yani bunları istiyoruz. Muhtemelen bunları Kemal Bey yapabilir şimdi. Bir şey aklıma ya geldi. Bu sosyalist yani enternasyonel üyeliği CHP'de kaldı değil mi?
2: Evet
0: öyle. Kurumsal olarak öyle.
1: Evet, şimdi atak yapsın Kemal Bey.
0: Keşke. Bak,
1: önce bir Sanchez'i ziyaret
0: birer
1: etsin.
0: Birer mektup yazsın.
1: Yazsın. Oradan bir Gazze direnişine çok kuvvetli bir mesaj yollasın.
2: Yani
1: Cumhuriyet Halk Partisi. Bir de şu FETÖ meselesinde. Madem laf attı var. Orayı unutmadık. Unutturmayacağız. Kimdir onlar? Girdiler içimize, elimizde büyüttük dedi. Özür diledi. Hata yaptım dedi.
2: Ama kim olduklarını bilmiyoruz.
0: Bak bilmiyoruz. Burada bir hukukçu görüşü lazım. Suç duyurusu değil mi? Partimin içinde FETÖ'cüler var.
3: Evet.
0: Partimin içindeki FETÖ'cüleri tespit edemedim, kandırıldım. İfadesi bir suç duyurusu, itiraf demeyelim de bir suç duyurusu değil mi bir taraftan? Olabilir, yani birinin evet sorması gerekmiyor mu? Kim bu FETÖ'cüler?
1: Bence öyle. Evet.
2: Bir de kandırıldım denildiğine göre herhalde siz birkaç ismi de biliyorsunuz.
3: O zaman
2: bildiğiniz bir şeyler var değil mi?
1: Evet. Bu ikinci röportajında soruldu yani evet, üstünden geçti. Bence savcılar sorabilir. Bu bir bence suç de duyurusudur. Bize bunları açıklayın. Çok önemli bir siyasi partinin içinde FETÖ'cüler var dediniz. Bu bizi ilgilendiren bir konu.

0: Bilelim bakalım kimdir onu.
1: Bu sizin söylemlerinizden şöyle bir soru türetilebilir diye düşünüyorum Tuğba Hanım. Şimdi yeni parti üzerinden konuştuk ama CHP üzerinden de birkaç bir şey söyleyelim. Bu bahsi de kapatalım. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki işte az önce değerli konuklarımın ifade ettiği. Onun hareket tarzı. İşte ilk CHP genel merkezine son girdiğindeki o söylemleri. Türkiye'nin yakın coğrafyasıyla ilgili. Osmanlı coğrafyasıyla ilgili söylemleri. Evet. Bu söylemler ve bu söylemlerin üzerinden bundan sonra nasıl hareket edeceğine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu da işte kendi seçmeni nazdinde veya dışarıdaki seçmenin nezdinde de durumu ve duruşu da değişecek herhalde. Biz belki başka programlarda böyle bir çıkış da yaptı deyip bambaşka bir şey de konuşacağız.
2: Olabilir. Şimdi Erkan Bey, Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerinden önce çok meşhur bir söylemi vardı. Bu parti içerisindeki bölünmelere yönelik söylediği. Sırtımdan hançerlendim demişti biliyorsunuz. Şimdi bu hançer sırtındaydı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve hançer çıkarıldı. Tabii o hançerin çıkması da büyük bir kriz. Yani tıbbi olarak da hani onun çıkması da bir yara açıyor tekrardan. Yani çıkarken de bir tahribata sebep oluyor. Evet, şu anda öyle bir yara söz konusu. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun yeniden kanatılan bu yarasının bugünkü söylemlerinde bir işte karşılık bulmadığını, ben yoluma devam ediyorum, işte işçinin dostu Kemal, mazlumun dostu Kemal gibi bir söylem vardı ya, onu tekrar hatırlattığı bir açıklamayla karşı karşıyayız. Yani ben yine halkın arasındayım, yine konuşuyorum, koşturuyorum, pazardayım, el sıkıyorum, vatandaşla beraberim mesajını bugün verdi. Ama dediğim gibi o biraz o hançerin çıkmasındaki tahribatın neticesi, sessiz kalarak daha sakin ve kendisinin her zaman yaptığı gibi yön veren değil, yön bulan bir adam. Yani yavaş yavaş aslında akışta yolunu bulan bir siyasetçi örneği. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partili seçmen kendi partisi içerisinde ve kendi siyasi kültürünü ve imajını yansıtan bir CHP içerisinde bir Erdoğan arayışı içerisinde yıllardan beri. Ve maalesef Sayın Kılıçdaroğlu bu karşılığı veremediği için seçmene burada bir itminan söz konusu olmuyor. Yani mütmain olmuyor CHP'li seçmen ve belediye başkanları üzerinden ya da grup başkanları üzerinden bir yeni bir lider arayışına gitti. Özellikle de seçimlerdeki sürekli yenilmesinden dolayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Yani CHP içerisinde bir Erdoğan benzeri bir lider arayışı söz konusu olduğu için yeni isimleri konuştuk. Yani bugün hiç konuşmadık ama İmamoğlu'nu konuşuyoruz sürekli. Ama Mansur Yavaş da çok ciddi bir liderlik çizerek aslında CHP'li seçmenin dikkatini çeken bir belediye başkanıydı. Şimdi yeni arayış içerisinde olan seçmene karşılık veremeyen bir Kılıçdaroğlu. Ama bizim vatandaşımız ve CHP'li seçmen mağduriyeti de sever. Ama katakulli bir şekilde tam olarak ne olduğu belli olmayan, haksız ve hukuksuz bir şekilde gerçekleştirilen kurultayla da partinin tepesinden uzaklaştırılan bir isim. O ayrılık ve kendi ofisindeki çalışmalarda biraz işe yarayacak ki Sayın Kılıçdaroğlu seçmeninin bir Erdoğan arayışında olduğunu fark etti bence. Dolayısıyla da partiye döndüğünde evet ben haksızlığa uğradım ama işte daha bütünleyici bir dil kullanarak Sayın Erdoğan'ın yıllardır Türkiye'de o çizdiği birleştirici siyaset anlayışını CHP içerisinde uygulamaya çalıştı. Evet. Ama marjinal kesimler tarafından birazcık da böyle işte söylediğim gibi yönetilmeye çalışılan CHP içerisindeki klikler buna izin vermedi. O parçalanmayı yine de gerçekleştirdiler. Yani yeni bir parti çıktı. Ama şimdi yani meselenin başından beri konuştuğumuz yeni partinin yeni söylemlerini konuştuk ama hocalarım çok güzel bir ufuk açtı. CHP'nin de yeni bir söyleme ihtiyacı var şüphesiz, aslında. Tabii, yani çünkü tabii. CHP içinde açılan yeni bir sayfa söz konusu ve güç kaybederek belki de bu savaştan
3: denemeler
2: çıkan.
3: Denemeler yapıyor Kılıçdaroğlu.
2: Kılıçdaroğlu tam şimdi o denemeler yapma
3: ha, bir de affedersin yani bunları söyledikçe de şöyle bir ithamla da karşılaşıyor. Sen AK Parti'ye benzedin, AK Parti'ye bir konuş. Yani söylediği şeyler... Emperyalizme karşı çıkalım, bu ülkenin birliğini, gücünü ortaya koyalım, Türkiye çok güçlüdür. Bu AK Parti politikalarıysa sen ne işe yarayacaksın?
2: Evet.
3: Yani Kemal Bey bunları dediği için AK Partili oluyorsa sana ne ihtiyaç var? Sen ne diyorsun? Karşı mı çıkıyorsun buna? Yani ya. Emperyalizme karşı durmayalım mı? Güçlü olmayalım mı? Doğu Akdeniz'e sahip çıkmayalım mı? Ne istiyorsun? Ne diyorsun sen?
1: Eğer bunu Erdoğan diyorsa tam tersini yaparız.
3: Ha işte yani.
2: İşte Türkiye'de maalesef böyle bir şey bazı kavramlar yani ülkemizin

0: belki hani bütünlüğünü ilgilendiren ve bütün parti ayrımı gözetmeksizin bütün ülkeyi ilgilendiren söylemleri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımız hem Cumhurbaşkanı olarak hem de AK Parti lideri olarak genel başkanı olarak seslendirdiği için bir söylem üstünlüğü elde etti Türkiye'de. Yani ve öyle bir algı yaratılmaya çalışıldı ki resmen Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir Türkiye düşmanlığı inşa edildi. Yani aslında fark etmeden Erdoğan'a karşı çıktığını zanneden kitle Türkiye'ye karşı oldu.
1: Türkiye'nin çıkarlarına karşı
0: oldu. Tabii, yani Türkiye'nin tabii. bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne, gelecek çıkarlarına, tabii. ulusal maddi çıkarlarına karşı bir hamle, karşı bir tavır edinmiş oldular ama bunun farkında değiller. Şimdi siz Türkiye'nin yanında bir söylem, bütünlük, Türkiye'nin bütünlüğü, toprak bütünlüğü için bir söylem, gelecek tasavvuru için bir söylem, uluslararası ilişkilerdeki üstün aktif rolü için bir söylem geliştirdiğinizde otomatikman Erdoğan gibi olmuş oluyorsunuz.
2: Tabii.
0: Ama işte bunu ayırt edebilecek bir seçmen CHP'de var mı? Ben bundan şüpheliyim. Çünkü yani devlet karşısında 6 Şubat depremlerinde devlet yok, ahbap var diyen bir seçmen kitlesinin bugün CHP yok, yeni parti var diye yeni bir oluşum içerisine girdiğini görüyoruz. Ve maalesef yani geçen haftaki yayında da söyledim. Şimdi sanatçıların insanlar üzerinde bir olumlu bir etkisi vardır. Mesela kim hepimizde sıcak bir duygu uyandırır? Türk sinemasında Hulusi Kentmen, değil mi? Yani onu görünce herkesin böyle bir güvenisi gelir. Ya da ne bileyim Adile Naşit gibi bir takım isimler. Daha kamuoyuna mal olmuş, yumuşak yüzlü olan, herkese hitap eden bir takım yüzler vardır. Ya da günümüz artistlerinden, aktörlerinden, aktrislerden de böyle insanlar olabilir. Şarkıcılardan da olabilir. Ama maalesef Haluk Levent, çok üzülerek söylüyorum, bu noktada en son akla gelebilecek kişiydi. Ben çocukluğumdan biliyorum. Hapse girip çıktığını ve dolandırıcılıkla itham edildiğini biliyorum yani. Konuya çok hakim olamasam da o yaşta. Sonrasında tabii
1: karşılıksız
0: öğrenmiştim.
1: Karşılıksız çekler.
0: Karşılıksız çek değil. Bakın bunu açıklayalım. Geçen haftaki yayında da söyledim. Karşılıksız çek birazcık bu tüccarların hani biliyorsunuz ticaret hayatında çek kullanılıyor. Muhatabınıza verdiğiniz çekin bankaya başvurduğunuzda karşılıksız çıkması neticesinde bir suç vardı eskiden Türk Ceza Kanunu'nda. Evet. Sonradan bu düzeltildi. Çünkü ticaret hayatını olumsuz etkiledi. Yani evet çeki karşılıksız bulunduruyor belki o an için ama aslında parayı yatıracaktı. Ve Türk ticaret hayatını olumsuz etkilediği için, akışı engellediği için bu suç olmaktan çıkartıldı ve bir takım idare yaptırımlara konu edindi. Yani işte çek düzenleme yasağı getirildi bu kişilere falan. Ama Sayın Levent'in o zaman işlediği suç karşılıksız çek düzenleme suçu değil. Başkasının çekini başkasının yerine sahte imza atması. Yani resmen dolandırıcılık oluyor. Dolayısıyla karşılıksız çeklenerek de yumuşatılmaya çalışılıyor beyefendinin suçu. Şimdi bunu da açıklamakta fayda var. Evet. Dolayısıyla peki. sanatçı profiliyle de güvenilmesi belki de gerekecek en son kişilerden bir tanesine güvenen ve aynı zamanda toplumun güvenilir yüzü bir takım gazeteciler üzerinden de yürütülen bir kampanya düzenlendi. Buradaki muradın bir yardım kampanyası olmadığını çok iyi biliyoruz. Buradaki muradın devleti itibarsızlaştırmak olduğunu hem de bir afet anında milleti birbirine düşürmek olduğunun farkındayız. Ben deprem zamanında 9 il gezmiş. Orada 10 gün çadırlarda bizatihi kalmış ve yardım götürmüş bir sivil toplum gönüllüsü kuruluşu gönüllüsüyüm. Yani hani ahbap nerede dediğimde bir tane çadır kentte, çok samimi söylüyorum size, bir Hatay'daki bir çadır kentte ahbap bu dedikleri gözlüklü artist gibi gezen bir çocuğu bana gösterdiler. Dedim bu mu ahbap? Evet, ahbapın temsilcisi burada bu dediler. Peki ne iş yapıyor? İşte çok bir şey yok. Bazı ünlü markaların kahve dükkanları falan açılmıştı böyle seyyar. Ama ahbaba ilişkin inanın hiçbir şey yani görmedim. Ben denk gelmedim demek ki ama o zaman da o zamanki yayınlarımda da söyledim. Ben ahbabı görmedim diye.
1: Peki.
0: Sonuç olarak insanları sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden bu devlete düşman etmeyi başarabilen bir kitle var. Ve bu çok iyi bir PR ajans çalışması. Ve bunun da Türkiye'den yönetilmediğini, dışarıdan yönetildiğini, belki de Siyonistlerden yıldız toplamak için hani Siyonistlerin elmasını kızarttığı bir grubun bu işi yönettiğinin de farkındayız. O yüzden bugün Cumhuriyet Halk Partisi kalkıp bu dışarıdan yönetilen bu ajans çalışmasıyla, bu dış el çalışmasıyla baş edebilecek bir güçte mi, ben emin değilim. Sayın Kılıçdaroğlu bu güçte mi, bundan hiç emin değilim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Erdoğan benzeri ama başta söylediğim gibi kendi ideolojisine uygun bir şekilde bir liderlik arayışının olduğunu seçmen tarafından bunun farkındayım. Ama bu seçmen peki. Erdoğan benzeri birini ararken Erdoğan'ın söylediklerinin Türkiye için söylendiğini, dünyanın barışı ve huzuru

0: için söylendiğini ayırt edebilecek kadar maalesef gözü açık olmadığını bu ahbapta falan da bir kere daha görmüş olduk.
1: Peki. Ayasofya Camii asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu. Üzerinde konuşacağız. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma namazı çıkışında buna değindi. Onu bir izleyelim.
2: 6. seneyi devriyesini şu anda kutladığımız, 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Camii Kebiri'nin hamdolsun tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Dolayısıyla tabii çok çok mutluyuz. Ve Üstad Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli Ayasofya'yı, Cami-i Kebir'ini göstererek Ayasofya açılacak, Ayasofya bir gün açılacak derdi. Ve ben de takdimini o zaman yapmak bana nasip olmuştu. Ve biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yine bir kez daha değindi. Türkiye için her ne kadar bazı kesimler bunu anlamamakta diretse de çok çok önemli bir gündü 6 yıl önce. Şöyle bir şekilde bitiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan cümlesini. Ve biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Serkan Fıçıcı, buyurun, bir son 10 dakikamız kaldı.
3: Son 10 dakika, sadece 3 cümle söyleyeceğim. Söz hakkı kalsın hem hocama hem Tuğba hocama. Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmış olması, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmış olmasından ibaret değildir.
1: Tam da oradan gidelim.
3: Egemenlik milletin midir, değil midir sorusuna cevaptır. Ayrıca millet iradesinin devleti yönettiğinin ispatıdır. Bu kadar önemlidir. Bunun sağlamasını şöyle yapalım. İtiraz edenler etsin. Bundan 20-25-30 sene önce biri çıkıp Ayasofya'nın zincirlerini kırıyorum, Ayasofya'yı yeniden ibadete açıyorum deseydi darbe olurdu, demokrasi rafa kaldırılırdı. Bunu söyleyen kişi de o junta idaresi tarafından yargılanırdı. Bu kadar.
1: Güzel, sağ olun.
4: Evet, yani
1: şu söylediği sadece ibadete açılması tabii değildir.
4: Bağımsızlığımızın nişanesidir. Ödleri kopuyordu. Sonuna kadar da tehdit edildik.
1: Evet.
4: O süreçte televizyon ekranlarında onların piyonları karşımıza dikilmiş, bu konuda açıkça bize yani yapamazsınız, edemezsiniz tehditlerini savuruyorlar. Dolayısıyla yani bu muazzam bir hamledir. Bir kere bakın, vakıf bizim medeniyetimizin icadıdır. O yüzden vakıf üniversitelerini çok bu konuda bu sorumluluğu taşımaları açısından çok önemli titizliği korumalarını diliyorum. Bunu kendime de söylüyorum. Dolayısıyla vakfın duası da, bedduası da, ulvi değerleri de. Sonuçta bu bir aynı zamanda medeniyetimizin korunması açısından da, o vakıf bizim medeniyetimizin eseridir. Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve dolayısıyla oraya dokunan bütün o Osmanlı sürecinin, Mimar Sinan'ın izleri, onarımları, bütün yani o açıdan kültürünü, mimarisini, medeniyetini ve bağımsızlığının nişanesidir açılmış olmakla. Çok güzel söyledi sevgili Serkan. Bir de millet iradesi. O açıdan 6. seneyi devriyesiydi. Bugün ben onu müsaade ederseniz anayım. Bugün bir panel düzenlendi. Bir kitap takdimi de yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenmiş. Bu arada onu da duyuralım. İstanbul

0: da Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi var Sultanahmet'te. Marmara Üniversitesi'nin eski rektörlük binasında ve onun arkasındaki külliye şimdi restorasyonu yapılıyor. Eski Yeniçeri Müzesi bulunduğu yerde, son Osmanlı Tarım Bakanlığı'nın oturduğu yer, kurulurken Mektebi Sanayi olarak kurulmuş bina. Orada böyle bir üniversitemiz var artık. Özellikle Sayın Mehmet Görmez, eski Diyanet İşleri Başkanımız, rektörümüz. Balkanlarda sayıyı şimdi tam hatırlamıyorum ama onun üzerindeydi galiba. İslam üniversitelerinin kapatıldığını söylemişti. Şimdi dolayısıyla biz o medeniyet coğrafyamız açısından da bu üniversite çok kıymetli olacak. Daha çok lisansüstü 3 dilde de eğitim yapacak. Onun altını çizelim. O ev sahipliğinde bugün Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi, Çağları Aşan Mabet Ayasofya programı yapıldı. Orada panelistler vardı. Mehmet Görmez ve eski Kültür Bakanımız da konuşmacıydı. Ama bir de kitaplar takdim edildi. O kitapları da anayım. Ayasofya, Hasretten Vuslat'a kitabı. Bir de en yeni olanı Muhteşem Mabet, Ayasofya Kebir-i Cami-i Şerifi kitabı. Bu bugüne kadar bu süreçte hem Ayasofya'nın o tarihsel süreçteki serüveni, değeri, kıymeti, hem de verilen mücadeleyi anlatan, onun açılması konusunda bunu çok güzel değerleyip toparlayan bir çalışma. İletişim Başkanlığı'nın yayını. Bugün İletişim Başkanımız da oradaydı. O da bir güzel bir konuşma yaptı. Diyanet İşleri Başkanımız da oradaydı. Güzel bir konuşma yaptı. Ve sonuç itibariyle Ayasofya bizimdir. Onun değerleriyle, medeniyetin ışıltısıyla sonuna kadar da bu topraklarda hala uslanmadıkları çok açık. Hala bu konuda, özellikle o bölgeye ilişkin,
1: evet,
0: bazı hamleleri belediyeler eliyle de yapmaya çalıştıklarını da hatırlatmak isterim. Ama başaramadılar. Sonuçta millet iradesine ve bu ülke bağımsızlığına sahip çıktı.
1: Tuba Hanım?
0: Affedersiniz, Mahir Ünal Bakanımızdı konuşmacılardan biri de, onu da unutmayalım.
2: Evet Mahir Bey. Tabii çok tarihi bir gün. 6 sene olmuş daha ya. Daha 6 sene. Yani bu aslında bizim Osmanlı'dan gelen bir vakıf medeniyeti dediğimiz, hani dilimize pelesenk olmuş bir tabir var. Vakıf, vakfe kelimesinden gelir. Vakfe durmak demektir. Yani siz ölürsünüz, insanlar ölür, o vakfı kuran insanlar değişebilir, yöneticileri değişir ama vakıf durur. O yüzden bizim kadim kültürümüzde bu her noktada insanlığa hizmet etme gayesi taşıyan çok güzel vakıflar var. Ayasofya ile ilgili olan süreç de biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle başlıyor ve fetihten sonra şehrin en büyük mabedini, hüviyetini değiştirmek bir hak. Bu hakkın tesisi için ve oranın sürekliliği için de Fatih Sultan Mehmet Han bir vakıf kuruyor. Ve bu vakfın vakfesinde bunu da vasiyet ediyor. Yani buranın hüviyetinin değiştirilmemesine ilişkin vakıf senedinde açık bir yazı var. Yani kural var. Ama bunun maalesef, yani düşünsenize, biz Bizans'tan fetih hakkıyla bu elde ettiğimiz bu hakkımızı 1934 yılında yine biz varken, yani burada Müslüman bir insanlar yaşarken bir işgal anlamına geliyor bu tersten okuduğunuzda. Yani aslında Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi çok derin okunmaları gerektiren bir süreç. Ama en basit tabiriyle vakıf senedine bir aykırılık söz konusu. Yani burada bir hukuksuzluk durumu var. Ve bu sürecin aslında başlaması da Danıştay 10. Dairesi'nin kararı ile oluyor. 10. Daire vakıf senedinde yer aldığı şekliyle bir ibadethane olan Ayasofya Camii'nin 1934 yılında müzeye çevrilen kararını iptal ediyor. Bu vakıf senedine aykırıdır, hukuka da aykırıdır, anayasaya da aykırıdır diye Danıştay 10. Dairesi'nin bir kararı ortaya çıkıyor, karar veriliyor. Ve sonrasında da Cumhurbaşkanı'nın kararıyla 6 yıl önce bugün böyle bir karar veriliyor. Bu büyük bir zafer ama elbette bunun bir yeri ve zamanı vardı. Bu zaman beklenmek zorundaydı.

0: Yani maslahat mı denir artık, sürecin olgunlaşması mı denir, ama en nihayetinde bugün Necip Fazıl'lar da haklı çıkmıştır. Kadir Mısıroğlu gibi üstatlar da haklı çıkmıştır. Ve tarih belki de onların daha haklı çıkacağı senaryolar için hazırlık yapıyor. Yani bugün olmayacak denen şeyler, karşı çıkılan şeyler belki pahasına hükümetlerin devrildiği şeyler gerçekleşti. Yani Ayasofya açıldı, Taksim'e cami yapıldı, bu imzalar da atıldı. Dolayısıyla bunları unutmamak lazım. Çok kısa süre olduğu için kısa geçtik, ama bu meselenin iyi anlaşılması gerektiğini, özellikle gençler
1: Şüphesiz.
0: tarafından iyi okumalar yapılması gerektiğine ben inanıyorum. Ki tekrar etmesin.
1: Tekrar etmez. Bir de tabii Ayasofya'nın o hüviyetine kavuşturulacağı, paylaşıldığı gündem içerisinde bazı çevrelerin neler neler söylediğini işte. Önce Sultanahmet'i doldurun da diğer camileri doldurun da sanki
0: Evet.
1: sadece oranın tüm mesele orada ibadet. Tek o değil işte, sadece ibadete açılması değildi bahsettiğimiz şey o. Anlamayan anlamıyor.
0: Evet,
1: Çok teşekkür
0: doğru.
1: ediyorum. Hukukçu Avukat Tuğba Arslan, teşekkürler. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu Hocam, çok teşekkürler.
2: Akşam gazetesi
1: yazarıyım
2: aynı zamanda.
1: Aynı zamanda akşam gazetesi
2: yazarım. Yarın da yazım var.
1: Evet.
2: Onu da hatırlatayım. Biraz
1: hocamızın
2: reklam yapalım gazetemizin.
1: Yazısını lütfen okuyalım, paylaşalım.
2: Bakalım. Bu arada YouTube kanalı açtık. Onu da duyurayım.
3: Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: Sağ olun. Hayırlı olsun.
2: Bilgiden bilince diye.
0: Çok
2: Bizim
0: güzel.
2: Gençler zorladı. Ne yapayım ben yani?
0: Çok iyi
1: artık
0: olmuş.
1: Gerekli hocam. Her yerden
2: artık başıma dikildiler. İstiyoruz.
3: Mücadele her alanda devam etmek lazım.
1: Akşam gazetesi yazarı yine Serkan Fıçıcı Hocam, çok teşekkür ediyorum
2: ben
1: değerlendirmeleriniz için. Bugün esas meselede yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle beraber olduk. Pek çok meseleyi konuştuk. Noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Cevaplar sorguda.
1: Fatih Portakal.
0: Ece Üner. Dürüstlük ve değil mi ahlak,
1: Fatih
0: adalet
1: Altaylı
0: abidesi. Fatih Portakal.
1: Şahan
0: Gökbakar. Dur onlar yeni gelecek olanlar. Ben verenleri söylüyorum, ifade verenleri. Ha. Feyza Altun. Gökhan Özoğuz. Öykü Serter. Bu isimler sorgularında dün söylemiştik zaten. Yani böyle... Tuhaf bir savunma. Ben zaten biliyordum. Ben zaten bu işin bu noktalara varacağından haberdardım deyip. Yani ele verir talkını kendi yutar salkımı cinsinden. İnsanları en hassaslığın zirvede olduğu noktada yardım yapmaya davet eden, teşvik eden, o yardımların adresini de söyleyen. Utanmazlar korosu şimdi biz zaten biliyorduk ve kendimiz yardım yapmadık diyebilecek kadar da kendilerine güveniyorlar diyecek hiçbir şeyim yok.
1: Tabii.
0: Ama hakikaten her şey kayıptı. Biz de kandırıldık diyorlar. Kandırılabilirler doğru ama kandırıldık ve dedikten sonra kandırdık. Kandırdığımız için özür dileriz demeleri de beklenir. Yok biz kandırıldık mağdur biziz diyorlar utanmadan. Hatta Fatih Portakal demiş ki gerekirse özür dilerim. Gerekirse derken dedik biz sabah arkadaşlarla. Bak evet arkadaşlarım getirdi. Gerekirse özür dilerim demiş ya. Evet. Abi şeye bak, şimdi egoya bu, bakar mısın? Tabii, bu ne dalga... olmasını bekliyorsunuz acaba? Fatih
1: gerek
0: Bey
1: yok, gerek
0: ekrandan
1: gerek.
0: Böyle ahkam kesiyordunuz böyle. Masaya böyle böyle böyle tutmak suretiyle. Ahbap var, afat yok bilmem ne derken. Daha neyi istiyorsunuz? Yani ne gerekiyor gerekirsenin hayata geçmesi için? Yani özür dilerim hata yaptım demeniz için, egonuzu kırabilmeniz için daha ne gerekiyor acaba? Hı? Ne gerekiyor?
2: Fatih Altaylı ve türleri bu ülkede yaptığının bedelini ödemedi. Bak Oğuzhan Uğur ödemedi diye içimizde kalmıştı. Bak şimdi hesaba sorguya geçiyor. Şahan Gökbakar, yok elimde bilmem ne yangın söndürücü bomba var attım bitti. Nerede bu millet bağırıyor yani. Şimdi bak konuştu mu beni?
0: Tamam konuştum.
2: Yani sen bu millet, bu seni millet bu hale getirdi.
0: Bunlar işte
2: devleti aciz bir göstermesi ne fayda var lan?
0: Bunların he? Gerçek yüzlerini.
2: Ahlaksızlık değil mi bu?
0: Verin ya bu fotoğraflar güzel. Bir şeyleri,
2: ondan sonra isyan
0: bir şeyleri.
2: Defolun gidin ya.
0: Anlatmaya gayret ettik ama yaşananların hep bizi haklı çıkarıyor olması.

0: da geçtiğimiz yıllarda anlatmaya gayret ettiğimiz.
1: Al şimdi.
0: Söz konusu azal isimler gibi ifade verecekler efendim. Durduk yere değil. Ya da muhalif duruşlarından ötürü değil.
2: Hocam.
0: Hikmet Bey muazzam bir korelasyon yakaladı. Diyor ki devlet aciz gösterilerek o devleti yönetenlerin yetersizliğine vurgu yapmak gayesiyle alternatif olarak ortada duran siyasi yapıya destek vermek amacı taşıyan insanlar bunlar. Tamamı böyle. Ben de dedim ben apolitikim falan diyenin de yabancının en önde gideni olduğundan emin olun. Bu ahbapçıların yaptıkları müstakilen yapılmış böyle bir sanatçı sepetçi tayfasının ya da bir STK ile sınırlı olmadığını görün diye söylüyorum.
2: Şu mu?
0: CHP ile iç içeler, Cumhuriyet Halk Partisi ile iç içeler, Cumhuriyet Halk Partili Şile Belediyesi'nin düzenlediği festivaldeki usulsüzlükleri.
2: Ya, olmaz böyle bir şey.
0: Bugün billahi yine ifşa oldu. Şöyle ki Sıla ihale bedeli 6 milyon 200 bin, Sıla'ya ödenen 625 bin. Atiye 1.750.50, Melek Mosu 3 milyon 500 bin, 312 bin, Can Bonomo 2 milyon 250 bin, 250 bin. Yani şarkıcılara 2 milyon para verilmiş, ahbapcılar 20 milyon almış. Nereden? CHP'li belediyeden. Ondan sonra bunlar birbirinden bağımsız, biri sivil toplum kuruluşu, öbürü siyasi. Tamam hikaye. Hikmet Bey zaman zaman söyler ya.
2: Boyu hocam,
0: hepiniz oradaydınız.
2: Aynen.
0: Ulan.
3: AK Parti CHP'nin bölünmesine nasıl bakıyor? İsrail'in tüm kışkırtmalarına rağmen Türkiye dünya barışı ve adaleti için hangi adımlar atıyor? Bölgeye emsal niteliği taşıyan terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme nasıl olacak? Mustafa Daş'tan doğrusu ne diye soruyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın cevaplıyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
5: Sağlam bank gücülük.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı. Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Haberimiz yok Yüksel abi.
9: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
11: Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Üst geçine bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
11: Türkcell'e çekiyoruz.
14: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özge

Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta, bir millet iki devlet anlayışının nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dönüm noktalarını Profesör Doktor İbrahim Telloğlu'na soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba efendim, ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Moderatör Gece ile karşınızdayız. Önce günün öne çıkan başlıklarını aktaralım efendim. Zincirler kırıldı, Ayasofya ibadete açıldı. Yıllarca süren hasret biteli tam 6 yıl oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cuma namazı çıkışında işte bu konuda oldukça önemli mesajlar verdi. Peki neler söyledi? Aktaracağız. Ve beklenen oldu efendim. CHP resmen ikiye bölündü. Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleri CHP'den istifa edip yeni partinin kuruluşunda yer aldı. Peki Ankara'da gün boyunca neler yaşandı? Yeni partinin yönetim kadrosu nasıl şekillendi? Bakacağız. ABD-İran arasında tansiyonsa gün geçtikçe artıyor. Trump'ın tehditlerine İran aynı şekilde karşılık veriyor. Peki artan bu gerilim nereye varacak? Bölgeyi önümüzdeki günlerde, hatta önümüzdeki saatlerde neler bekliyor paylaşacağız. Ve Ahbap Derneği soruşturmasına da bakalım. Zira Ahbap Derneği soruşturması giderek derinleşiyor efendim. Bazı ünlü isimler ifadeye çağrıldılar. Peki ifadelerinde neler söylediler, aktaracağız. Moderatör Gece başlıyor.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılışının 6. yılını tebrik etti. Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının tüm İslam alemi için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı. Restorasyon çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü söyledi. Bu özel gün vesilesiyle Ayasofya Camii'ndeki kalabalık da her zamankinden daha fazlaydı.
1: Ayasofya açılacak, hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak. Öylesine açılacak ki dünümüz bugünümüze, yalnızlığımız kalabalığımıza kavuşacak. Öyle de oldu. Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin bu şiir tadındaki isteği 6 yıl önce gerçekleşti.
2: Bugün tarihi altın harflerle kazınan günün yıl dönümü. Takvimler 24 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Ayasofya prangalarını yıktı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma çıkışı Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılışının 6. yılını değerlendirdi.
3: 6. seneyi devriyesini şu anda kutladığımız, 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya-i Camii Kebir'inin hamdolsun tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu.
1: Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu söyledi.
3: Dolayı tabii çok çok mutluyuz. Ve Üstad Necip Fazıl'la orada yapmış

0: olduğumuz mitinglerde rahmetli Ayasofya'yı, Cami-i Kebir'ini göstererek Ayasofya açılacak, Ayasofya bir gün açılacak derdi ve ben de takdimini o zaman yapmak bana nasip olmuştu ve biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir sosyal medya paylaşımında da bulundu. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yılını kutladı. Yaptığı paylaşımda Ayasofya 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu. Bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadelerine yer verdi.
2: İnan ki inanmıyordum cami olacağına, Tayyip Erdoğan'ın verdiği bütün sözleri tutacağına inanıyordum ve benim için sürpriz olmadı. Ayasofya, ya bütün camiler önemli ama Ayasofya'nın dış ülkelere karşı bence çok önemi var ve cami olması gerekiyordu.
3: Çok heyecanlıyız. Ben Diyarbakır'dan geldim buraya. İlk uğradığım durak burası oldu.
4: Fatih Sultan Mehmet'in fetih nişanesi olan Ayasofya-i Kebir Camii'nin minarelerinden tam tamına 6 yıldır ezanı Muhammedi yankılanıyor. Bu süre zarfında da dünyanın dört bir yanından 30 milyonu aşkın ziyaretçi Ayasofya-i Kebir Camii'ne akın etti.
5: Ayasofya hem İslam alemi için, hem Türk milleti için, hem Osmanlı için büyük anlamlar ifade ediyordu. Maalesef belli sebeplerden dolayı müzeye çevrildi. Ama fethin nişanesi sizin buyurduğunuz gibi. Biz de sabah Mescid-i Nebi'den geldik. 15 günlük bir umre programımız vardı ailecek. Akşam Kayseri'ye döneceğiz. Ailem rica etti, bir Ayasofya'yı da ziyaret edelim dedi.
6: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz cami yaptığı için. Yani çok mutluyuz, öyle gururluyuz yani.
7: Namaz kılacağım abla. Yani burası müzeymiş galiba eskiden. Cami oldu. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun.
8: Ayasofya-i Kebir Camii'nde sürdürülen koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hem çalışmalara ilişkin hem Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Fatih'in emaneti Ayasofya ezanla, duayla ve tüm ihtişamıyla ilelebet yaşamaya devam edecek dedi.
9: Ayasofya, ey muhteşem mabed, merak etme, Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler.
1: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında önemli bir aşama daha tamamlandı. Ayasofya-i Kebir Camii'nde gelinen son durumu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. Ayasofya-i Kebir Camii'nin aslına rücu edilişinin 6. yılında restorasyon çalışmaları da sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından Ayasofya-i Kebir Camii'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında önemli bir aşamayı daha başlattık ifadelerini kullandı. Ana kubbede gerçekleştirilecek güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının güvenli, sağlıklı ve kesintisiz şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan geçici çelik çatının yüksek güvenlik standartlarına sahip koruyucu brandayla kaplanmasına başlandı. Bakan Ersoy, bilim heyeti rehberliğinde yürütülen uygulamayla tarihi yapının iklim koşullarına karşı korunduğunu, eşsiz mozaiklerin güvence altına alındığını ve tüm çalışmaların özgün dokuya zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı. Kubbenin kurşun görünümüyle uyum sağlaması amacıyla gri renkte seçilen branda, yangın risklerine karşı en yüksek güvenlik standartlarını karşılayan alev yürütmez malzemeden üretildi. Uygulama öncesinde kubbenin mevcut yük dengesi

0: kalitesi ve geçici çelik konstrüksiyonunun taşıma kapasitesi dikkate alınarak mimari ve mühendislik gereklilikleri doğrultusunda ağırlık ve rüzgar yüküne ilişkin hesaplamalar tamamlandı. Geçici koruma uygulaması tarihi yapının özgün dokusuna ve malzeme bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde titizlikle planlandı. Uygulama sayesinde hem kubbenin iç ve dış yüzeylerinde yürütülecek restorasyon çalışmaları hava koşullarından korunacak, hem çalışma alanındaki iş güvenliği en üst seviyede tutulacak. Restorasyon süreci boyunca Ayasofya-i Kebir Camii ibadete ve ziyaretçilere açık olmaya devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılını da yine sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Fatih'in emaneti Ayasofya, ezanla, duayla ve tüm ihtişamıyla ilelebet yaşamaya devam edecek dedi.
1: Gözyaşlarıyla abdest alıp secdelere kapanacaklar.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi, Çağları Aşan Mabet Ayasofya adlı program düzenlendi. Programa İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpagüç de katıldı.
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
4: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümü. Fatih'in fetih nişanesi koleksiyon bir eserle taçlandı. Fethin mührü, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi eseri kamuoyuna basın toplantısıyla tanıtıldı.
5: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve aziz milletimizin güçlü iradesi sayesinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi yeniden asli hüviyetine kavuştu. 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınan ilk cuma namazıyla Ayasofya'nın kubbeleri yeniden tekbirlerle, salavatlarla ve Kur'an tilavetleriyle yankılandı.
4: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümüne özel bir eser hazırlandı. Ayasofya'yı tüm yönleriyle ele alan ve koleksiyon niteliği taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ön sözünü yazdığı Fethin Mührü, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi isimli seçkin eser raflarda yerini aldı. Bilimsel kaynaklar ve zengin arşiv belgeleriyle Ayasofya'nın asırlara yayılan hikayesini kapsamlı bir bakış açısıyla ele alan eserde hiç yayınlanmayan fotoğraflara da yer verildi.
5: Muhteşem Mabet Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi kitabımızla Ayasofya'nın tarihi, mimari, sanatsal ve manevi derinliğini kapsamlı bir şekilde ele alan akademik ve kültürel bir başvuru kaynağı oluşturmayı hedefledik. CİMER'in Hiç Dinmeyen Gündemi Ayasofya Müzesi'nden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne kitabımızda ise vatandaşlarımızın CİMER'e gönderdikleri Ayasofya'nın açılmasına yönelik talepleri ve sonrasında tebrik ve memnuniyetlerini ifade eden mesajları derledik.
4: Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi, Çağları Aşan Mabet, Ayasofya paneli ve kitap tanıtımına Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpagüç de katıldı.
6: Başta medeniyetimizin dehalarından Mimar Sinan olmak üzere Osmanlı mimarları Ayasofya'ya ekledikleri minareler, payandalar, şadırvanlar, medreseler ve hat levhalarıyla yapıyı adeta yeniden yorumlamışlardır. Geçmişin mirasını İslam estetiğinin tevhid potasında eriterek asırlarca Süleymaniye'ye, Sultanahmet'e, Selimiye'ye ilham veren bir okul haline getirmişlerdir. İçerisine nakşedilen o devasa hat levhaları mekanı bütünüyle bir camiye dönüştürürken Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından kubbesine nakşedilen Allahu nuru semavati vel ard, Allah göklerin ve yerin nurudur ayeti de yapının orijinal ihtişamını tevhid ile taçlandırmıştır.

0: CHP'de bölünme tamamlandı. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili CHP'den istifa ederek yeni partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi. Partinin kurucular kurulunun ilk toplantısındaysa Özgür Özel genel başkan seçildi.
1: Partimiz ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki süreçte bir süre ilk seçime kadar görev yapacak.
2: Beklenen oldu.

0: CHP'de bölünme resmiyet kazandı. Yeni partinin kurulmasına yönelik başvuru İçişleri Bakanlığı'na yapıldı.
1: Yolumuz açık olsun.
0: Özgür Özel cephesi güne hareketli başladı. Özel'in yeni parti öncesi CHP'den istifa etmesi bekleniyordu. Özgür Özel'in hem istifa hem yeni partiye ilişkin imzaları kameralara böyle yansıdı.
2: Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun.
0: Daha sonra Özel'in yeni partideki genel başkan yardımcısı Murat Emir dosyaları İçişleri Bakanlığı'na getirdi. Dilekçe resmen verildi. Parti resmiyet kazandı.
3: Yeni partimizi, yepyeni partimizi kurduk, kuruyoruz.
0: Özgür Özel İçişleri Bakanlığı'na dilekçenin verilmesinin ardından Hacı Bayramı Veli Camii'ne geçti. Cuma namazı sonrası ilk açıklamasını yaptı.
1: Bizimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Yeni partinin kurulmasıyla Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti. İstifalarla mecliste sandalye dağılımı değişti. CHP 44 vekille mecliste 5. parti oldu. Yeni parti ise 91 milletvekiliyle mecliste en çok vekile sahip 2. parti konumuna yükseldi. Yeni Parti Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısı ise Anadolu Kulübü'nde yapıldı. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanlığı için seçim yapıldı. Toplantıda Yeni Parti Genel Başkanlığı için seçim vardı. Özgür Özel oy birliğiyle genel başkan seçildi. Grup başkan vekilleri ise Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın oldu. Bu arada partinin logosu da merak ediliyordu. O soruda cevabını buldu. Logoda kaligrafi kullanıldı. Beyaz zemin üzerinde kırmızı renkte yeni ve hemen altında siyah renkte parti ibaresi bulundu.
4: Siyasi partiler arasında terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor efendim. AK Parti ve DEM Parti heyetleri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mecliste görüştü. Detaylarına bakalım. AK Parti ve DEM Parti heyetleri terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve parti sorucusu Ömer Çelik temsil etti. Mecliste gerçekleşen görüşmede heyetler terörsüz Türkiye sürecine ilişkin son durumu değerlendirdi. Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyetinin AK Parti ile gerçekleşen görüşmede çerçeve yasanın meclis tatile girmeden tamamlanması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.
5: Foto muhabir arkadaşım çök. Arkadaşım çöker misin? Kafa. Merve.
4: Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da aralarında olduğu iki zanlı tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından 25 şüpheli tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut'un da yer aldığı 3 zanlı adliyede ifade verdi. Şüpheliler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan Hasan Karabulut dahil 2 şüpheli tutuklandı. Bir zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Rüşvet soruşturmasında tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlarından tutuklandığı anımsatıldı. Açıklamada Hürriyet'in geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Fatma Kaplan Hürriyet'le eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklanmıştı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize kanalizasyon suyu boşaltıldı efendim. Hem de vatandaşların yüzdüğü sırada. CHP'li Mudanya Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki sahilde yaşanan bu skandal cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. İzleyelim.
6: Yetkililerin dikkatine güzelim denizi atık suyla rezil bir hale getirdiklerini sizinle paylaşmak istedim.
7: Doğrudan denize dökülen kanalizasyon atıkları, serinlemek isterken kendilerini bir anda pis suların ortasında bulan vatandaşlar, halk sağlığını hiçe sayan CHP belediyesi, görüntüler Mudanya'dan. Bu sahil CHP'li belediye

Belediyenin yetki ve sorumluluk alanında. Ortaya çıkan görüntülerse tam bir çevre felaketi. Yaz sezonunda vatandaşların serinlemek için girdiği denize doğrudan kanalizasyon atık suyu deşarj edildi. Suyun rengi bir anda değişti. Masma

0: Kirliliğine tepki gösterirken insan sağlığını tehlikeye atan bu durum karşısında CHP'li belediye sessiz.
1: Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan bilişim şirketinin sahibi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 14'e yükseldi. Gülistan Doku soruşturmasında düzenlenen yeni operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sının jandarma ve emniyetteki işlemleri tamamlandı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca ve eski güvenlik korucu başı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan Mehmet Aca sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheliye bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamaları yöneltildi. Böylelikle soruşturmada bugüne kadar tutuklanan zanlı sayısı 14 oldu. İstanbul Beyoğlu'nda metruk bir bina çöktü. Mahalleli neye uğradığını şaşırdı. Şans eseri bir yaralanan olmadı. Üsküdar'da ise gece saatlerinde bir binanın balkonu çöktü. Binada yaşayanlar hızla tahliye edildi.
2: Sarsıntı dahi olmadan çöktü. Mahallede büyük panik yaşandı. İstanbul Beyoğlu'nda akşam saatleri. İki katlı binadan ses duyuldu. Çok geçmeden de bir anda çöktü. Mahalleli gürültüyle sokağa döküldü. Neyse ki bina metruktu. Can kaybı ya da yaralanan olmadı. Ancak çökmenin şiddetiyle kopan parçalar park halindeki araçlara isabet etti. Araçlar hasar aldı. Ekiplere haber verildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Molozların kaldırılmasıyla araçtaki hasar ortaya çıktı. Üsküdar'da ise 4 katlı binanın balkonu kısmen çöktü. Binadakiler kendini dışarı attı. Büyük panik yaşandı.
3: Bu evi kapatacağız. Size yer bulacağız. Diyerek bizi dışarı çıkarttılar abi.
2: Zabıta ve itfaiye ekipleri olay yerine gitti. İnceleme sonucu bina mühürlendi.
4: Yok benimkini...
1: Bursa'da iki katlı bir evde çıkan yangına uykuda yakalanan ve alevlerin arasında kalan 30 yaşındaki Erkut Şentürk hayatını kaybetti.
5: Alevlerin arasında kalan genç yanarak can verdi. Sabahın ilk ışıklarıydı. Bursa İsmetiye mahallesindeki bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürebilmek için seferber oldu ve dakikalar sonra yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemelerde 30 yaşındaki Erkut Şentürk'ün cansız bedeni bulundu. Yangına uykuda yakalandığı ve alevlerin arasında kaldığı anlaşıldı. İncelemelerin ardından Erkut Şentürk'ün cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: İstanbul'da trafikte aksiyon dolu bir kovalamaca yaşandı. Minibüslere uyuşturucu baskını düzenlendi. Araçlarda kilolarca uyuşturucu madde bulundu. Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını genişleten emniyet, Büyükçekmece'deki bir evde de yine kilolarca uyuşturucu madde ele geçirdi. Toplam 4 şüpheli yakalandı.
6: Otoyolda nefes kesen bir takip yaşandı. Minibüslere uyuşturucu baskını yapıldı. Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul polisi Tuzla ve Ataşehir'de uyuşturucu sevkiyatında kullanılan iki aracı gece yarısı yakın takibe aldı. Nefes kesen takip sonrası araçların önü kesildi. Yapılan aramalarda 27 kilo 550 gram uyuşturucu madde bulundu. Büyükçekmece'de bulunan bir ikamete de baskın düzenlendi. Buradaki operasyonda da evde 82 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira da bulunanlar arasındaydı. Öte yandan konuyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve katkı maddelerine imha edilmek üzere el konuldu.
1: Ankara'da hırsızlar

0: Babasından kalma evi satan 60 yaşındaki kadını hedef aldı. 2 milyon lirayı alıp Samsun'a kaçma planı yapan hırsızları polisler 3 saat içerisinde paralarla birlikte yakaladı.
1: Ev sattığımız paranı alıp kaçtılar.
2: Ev sattılar, hemen ardından kabusu yaşadılar. Hırsızlar 2 milyon lirayı kapıp kaçtı. Ama o kaçış emniyette son buldu. Olay Ankara'da yaşandı. 60 yaşındaki kadın babasından kalma evi sattı. Parayı alıp evine gidecekti.
1: Babamızdan kalma evimizi sattık. Kapıya gittik. Parasını alıp ev kapımızın önüne geldik.
2: Ancak evinin önüne geldiğinde hırsızlar işe koyuldu. 2 milyon lirayı alıp kaçtılar.
1: Biz kapının önündeyken kardeşim arabadan ayrıldığı zaman bizim paramızı çaldı.
2: O kaçış polisin devreye girmesiyle son buldu. Hırsızlık büro ekipleri hemen şüphelilerin peşine düştü. Hırsızlar Kırıkkale üzerinden Samsun'a gidecekti. Ancak adresleri emniyet oldu.
1: Polise haber verdik. Asayiş ekibinden hırsızlık bürosundan geldiler. Bizimle ilgilenenler 3 saatin içinde hırsızları yakalayıp paramızı buldu.
2: Yakalanan hırsızların yanlarında taşıdıkları 2 milyon lira emniyetteki işlemlerin ardından tekrar sahiplerine teslim edildi.
1: Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu projesi hakkında açıklamada bulundu. İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nin alt ve üst işlerinin, üst yapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi. Böylece İstanbul'daki iki havalimanı demiryoluyla birbirine bağlanmış olacak.
1: İstanbul'da iki havalimanı demiryoluyla birbirine bağlanıyor. İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'nde dev adım atıldı. Projenin alt ve üst yapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihale 14 Ekim'de gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu projesi hakkında açıklamada bulundu. İhale için 14 Ekim tarihi belirlenirken Bakan Uraloğlu konuya ilişkin ihale ilanının resmi gazetede yayımlandığını kaydetti.
2: Proje kapsamında ana ulaşım aksları üzerinde uluslararası standartlarda kurulacak.
1: Bakan Uraloğlu proje için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşmasına varıldığını hatırlattı. Böylece Gebze Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Çatalca Güzergahı'nı kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu projenin güzergahı hakkında bilgi verdi. Proje Marmara Hattı'nın Çayırova kesiminden başlayacak. Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya bağlanacak. Hat Çatalca'da Halkalı Çerkezköy hızlı tren hattına entegre olacak. Hattın 7/24 demiryolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray geçişi rahatlayacak. Orta koridorda taşınan yük kapasitesi artacak. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryoluyla birbirine bağlanacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu hattı, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılığı kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tahşiş listesi yine dikkati çeken sonuçlar ortaya koydu. Et ve süt ürünleri başta olmak üzere birçok üründe mevzuata aykırı içerikler tespit edildi. Peki tüketici alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Cevabına bakalım.
3: Neye dikkat ediyorsunuz alışveriş yaparken?
4: Yani taze olmasına, tarihlerine bakıyoruz. Güvendiğimiz yerlerden alıyoruz.
3: Ürünün içeriğini kontrol ediyor musunuz?
5: Tabii ki kontrol ediyoruz. Son kullanma tarihini kontrol ediyoruz.
6: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesini güncelledi. Bu listede 28 firma daha listeye girdi. Bunların büyük çoğunluğu aslında günlük alışverişte en fazla aldığımız ürünler, et ve et ürünleri.

0: Süt ve süt ürünleri.
1: Aslında hepimizin aklındaki soru aynı. Severek tükettiğimiz bu ürünler gerçekten içeriğinde yazıldığı gibi mi? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesini güncelledi ve özellikle et ve süt grubu ürünlerinde ciddi aykırılıklar tespit edildi.
2: Sofraya gelmeden önce laboratuvarda incelendi. Sonuçlar dikkati çekti. Bazı et ürünlerinde kanatlı eti ve sakatat, bazı süt ürünlerinde ise mevzuata aykırı içerikler tespit edildi.
0: Bir şeyi %100 dana eti diye paketliyorsun ama içerisinde kanatlı eti var. Yani tavuk eti var. Hem de tavuğun kıymetli tarafları değil. Şimdi süt ürünleri mesela peynir, yoğurt, tereyağı gibi ürünler sütün yağından yapılır. Sütün yağı da kıymetli bir şeydir. Dolayısıyla o kıymetli şeyi tam içine koymuyor hakkıyla.
3: İçeriklerini açıkçası çok etmiyoruz ama belli alıştığımız markalar oluyor. Onları alıyoruz genel olarak.
2: Taklit ve tahşiş sadece etiketi değil, tüketicinin güvenini de hedef alıyor. Uzmanlar alışverişte fiyat kadar ürünün kaynağına da dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.
0: Lütfen şuna dikkat edin. Sözlü vaatli ürün satın almayı nasıl bir tedbir olabilir? Etiketli ürünleri alacağız bir. Etiketin üzerine şu yazacak. TR nokta nokta sayılı izniyle üretilmiştir. O nokta nokta sayılı izin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetim kapsamında olduğunu gösteren bir ifade. Buna dikkat edin. Üründe bir gariplik var. Bir tuhaflık var. Emin değilim. Tereddüt etmeyin. Lütfen Alo 174 Gıda İhbar Hattı'na bildirin.
4: Restoranlardaki bahşiş oyunu bitmek bilmiyor. Hesap öderken adeta adisyonu didik didik incelemek gerekiyor efendim. Kurnazlıkta sınır tanımayan bazı işletmeler yasaklanan servis ücreti yerine şimdi de yeni bir formül buldu. Gönüllü hizmet bedeli adı altında hesabı şişiriyorlar. İstanbul'da bir restoran işte bu bahaneyle müşterisinden 2100 lira istedi.
5: İşte mecburen onlar prosedüre uyduruyor, bir şeyler bir şekilde yapıyorlar yani.
6: Yediğimiz içtiğimiz fişlerin ücretini çöp yapıp çöpe atmayalım. Gün itibariyle haksız ücret söz konusu olduğunda iadelerimizi alabilelim.
7: Evirdiler, çevirdiler, adisyona yine eklediler. Bahşiş oyununa bu kez de gönüllü hizmet bedeli dediler.
6: Ticaret Bakanlığı tarafından fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Restoran, kafe, pastane gibi yiyecek içecek satan işletmelerde masa ve tarife fiyat listelerinde masa ücreti, servis ücreti, kuver ücreti gibi ek ilave ücretler yasaklandı.
8: İstanbul'da bir grup arkadaş bir mekana gittiler, yediler, içtiler, eğlendiler. İş hesabı ödemeye geldiğinde, adisyon ellerine ulaştığında ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Çünkü adisyonda gönüllü hizmet bedeli adı altında 2100 liralık bir tutar yazıyordu.
9: Muhtemelen öyle bir şey başıma gelse gitmezdim öyle bir yere. Ben hani uygun görürsem, servisten memnun kalırsam o şekilde tabii ki de hakkını vermek isterim.
7: Bakanlık sıkı takipte ama bazı restoranlar yine de kurnazlık peşinde. Oysa ki müşterinin bilgisi veya isteği olmadan hesaba dahil edilen bedel yasak.
6: Yemediğim, içmediğim bir şeyi pasta ücreti gibi, işte kola ücreti gibi, yemişim, içmişim gibi onu hesapta gösterebiliyorlar. Hangi isim ne olursa olsun biz ek ücret gördüğümüz andan itibaren diyeceğiz ki bu yasaya aykırıdır.
5: Bağış kendi hesap geldiği zaman 3-5 lira defterin arasına koyarız o şeyi, hesap şeyinin arasına.
8: Ama zorunlu alırlarsa?
5: Zorunlu alırsa işte olmuyor ama mecburen onlar uygulamasını kendi şeylerine göre yapıyorlar. Mecburen alıyorlar yani.
7: Böyle bir durumla karşılaşıldığında ise müşteri hizmet bedeli tutarını ödememeli, fişi de saklamalı.
8: Restoranların bahşiş kurnazlığı bununla da sınırlı kalmadı. Bir başka restoranda da yine adisyona baktığımız zaman yemedikleri bir ürün olan pasta adı altında yine müşteriden para talep edildi.
6: Hesap geldi. Bir bakıyorum gönüllü hizmet bedeli altında ek bir ücret. Yenilmeyen, içilmeyen bir ücreti eklemişler. Kendi yediğimin içtiğimin bedelinin yanında artı 1000 lira gibi, 2000 lira gibi ek ücretler ödediğim zaman canımız sıkılıyor.
10: Valla iyi bir şey değil yani gerçekten yani insanın gönlünü kopsa versek ayrı konu ama zorunlu olduktan sonra iyi bir şey değildir. Yani insan zor duruma giriyor yani.
6: Şimdi bu durumlarda adisyonlarda fişlerde ek ilave ücretlerini gördüğümüz andan itibaren adisyonun fotoğrafını çekeceğiz. CİMER üzerinden Ticaret Bakanlığı'na şikayet. Alo 175 tüketici danışma hattı üzerinden de fatura ve adisyonlarla şikayetlerimizi yapmamız gerekiyor.
4: Toprak Mahsulleri Ofisi günlük alım rekoru kırdı. Verilere göre kışın bir ayda satılan hububat son dönemde bir günde çiftçiden geri alındı. Yapılan alımlarla çiftçinin cebine 34 milyar lira girdi.

0: Toprak Mahsulleri Ofisi üreticiye can suyu oldu. 21 Mayıs'tan beri 8.3 milyon ton hububat alımı yapıldı. Günlük alım miktarı 370 bin tona çıktı. Verileri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı. Buna göre Toprak Mahsulleri Ofisi kışın bir ayda sattığı hububat miktarını hasat döneminde bir günde geri aldı. Mayıs-Temmuz döneminde hububat alımları gün gün arttı. Öyle ki son günlerde alış rekor seviyeyle günlük 370 bin tona çıktı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2023'e göre iki kat fazla alım yaptı. Üreticiden yapılan alımlar karşılığında çiftçilerin cebine 34.3 milyar lira girdi sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin satışlara 1 Ekim'de başlayacağını belirtti.
1: Konut fiyatları kadar ev sahipleri ve kiracıları yüksek aidatlar da mağdur ediyor. Ancak bu durum tersine dönebilir efendim. İnşaat sektörü yeni bir dönüşümün eşiğinde. Öyle ki karma yapı projeleri kendi sisteminde para kazanabilir hale getirilecek. Böylece ev sahipleri ve kiracılar aidat ödemeden kurtulacak. Hatta tersine ödemeler bile mümkün hale getirilebilecek. Nasılına bakalım.
2: Bazı denemelerimizde mesele tersine döndü. Aidat sıfırlandığı yetmediği gibi aslında kullanıcıya, oradaki hane halkına geri ödeme bile yapma ihtimalimiz doğdu.
0: Yüksek aidatlar hem kiracıların hem de ev sahiplerinin en büyük derdi. Ancak bu dert bitiyor. Sektör yeni atılımların eşiğinde. Öyle ki yeni dönemde aidat ödemek tarihe karışabilir. Üzerine ev sahipleri konutun bulunduğu ekosistemde aidat kazancı bile sağlayabilir. Yaşam alanları değişti, şehirler dönüştü. Son zamanlarda sıklıkla başvurulan karma yapı projeleri yeni bir sorun haline geldi. Büyük şehirlerin en büyük sorunu trafik. Özellikle karma yapı projelerinin çevresinde trafik adeta kangrene neden oluyor.
2: Doğru kurgulanmış olsa, doğru oluşturulmuş olsa ciddi avantajları vardı. Birincisi ciddi trafiğe sebep oldular ve yüksek aidat problemleri var.
0: Büyük siteler, içinde pek çok merkezin bulunduğu projeler beraberinde aidat yükünü de arttırdı. Ev sahipleri ve kiracılar karma projelerde en çok aidatlardan müzdarip. Öyle ki aidatlar yüzünden konutlar yatırım aracı olmaktan bile çıktı.
2: Maalesef yüksek aidatlar yüzünden kendi kira beklentilerini düşürmek zorunda kaldılar. O yüksek aidat yüzünden satış hızları, satış kaliteleri de çok düşmüş oldu.
0: Ancak yeni çözüm yolları da yolda. Aidat sıfırlanabilir, hatta tersine ödeme bile yapılabilir.
2: Hatta burada tersine geri ödeme bile yapılabilecek metotlar var. Burada önemli olan kurguladığınız yapıda, ünitede sistemin kendi ekosistemi içinde bir gelir elde edebilirseniz, bazı denemelerimizde mesele tersine döndü. Aidat sıfırlandığı yetmediği gibi aslında kullanıcıya, oradaki hane halkına geri ödeme bile yapma ihtimalimiz doğdu.
1: Arnavutköy Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk yerli ve milli deniz dalga enerjisi elektrik üretim alanı hayata geçirildi. Program düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.
3: Yenilenebilir enerji alanında yeni bir gelişme yaşandı. Yerli teknolojiyle geliştirilen uygulama Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlaması açısından oldukça önem taşıyor. Türkiye'nin yerli ve milli deniz dalga enerjisi elektrik üretim alanı Arnavutköy Belediyesi tarafından Karaburun'da kuruldu. Çevre dostu ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncülük edecek olması nedeniyle dikkati çekiyor.
4: Projemizin ilk etabında 25 kW kurulu güce sahip pilot sistemimizi başarıyla devreye aldık, hamdolsun.
3: Karadeniz'in dalga potansiyelini elektrik enerjisine dönüştüren proje, yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen sistemi sayesinde Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunmayı amaçlıyor. Yapılan ARGE çalışmalarıyla 60 kW kurulu gücü ulaştırılan tesisin yıllık 184 bin kWh elektrik üretmesi hedefleniyor. Üretilecek enerjiyle Karaburun Sosyal Tesisleri, Zabıta Hizmet Binası, Belediye Hizmet Noktası, Arnavutköy Kahvecisi ve sahil aydınlatmalarının enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması planlanıyor.
4: Bugün hedeflerimiz yerli ve milli teknolojileri sahada doğrulamak, sürekli geliştirmek ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunacak yepyeni bir ekosistemin temellerini Arnavutköy'den atmak.
1: Sabri Ülker Vakfı öncülüğünde Hacettepe Üniversitesi ile İngiltere'nin Newcastle Üniversitesi güçlerini birleştirdi. 4 yıl sürecek ortak programda çocuk sağlığı alanında bilimsel araştırmalar yapılacak, genç araştırmacılar desteklenecek ve Türkiye'nin bilimsel kapasitesine katkı sağlanacak.
5: Çocukların sağlıklı gelişimini destekleyecek uluslararası bir bilim işbirliği hayata geçirildi. Sabri Ülker Vakfı öncülüğünde Hacettepe Üniversitesi ile İngiltere'nin Newcastle Üniversitesi güçlerini birleştirdi. 4 yıl sürecek program kapsamında çocukluk çağı beslenmesi, fiziksel aktivite, metabolik sağlık ve zihinsel iyilik hali üzerine ortak araştırmalar yürütülecek. Amaç çocukların sağlıklı gelişimine bilimsel verilerle katkı sağlamak ve bu alan daki bilgi birikimini uluslararası düzeyde güçlendirmek.
6: In science is about more than funding research. It is about investing in the people who will lead that research. As often we say, the greatest investment in science is not only in the laboratories, but in the scientists who will shape the future.
5: Program yalnızca araştırmalarla sınırlı kalmayacak. Araştırmacı değişim programları düzenlenecek. Genç bilim insanları ortak doktora ve eğitim programlarına katılacak. Her yıl Türkiye ve Birleşik Krallık'ta uluslararası bilim sempozyumları gerçekleştirilecek.
6: If that Türkiye should be among the countries, I would like to express my sincere thanks to Newcastle University, Hacettepe University and all the research teams and everyone who has contributed making this partnership possible. I hope this partnership will inspire.
5: Bu işbirliği Türkiye'nin bilimsel araştırma kapasitesini de güçlendirecek. Hacettepe Üniversitesi'nin güçlü akademik altyapısı uluslararası araştırma ağlarıyla daha da güçlenecek. Genç araştırmacılar dünyanın önde gelen bilim insanlarıyla birlikte çalışma ve deneyim kazanma fırsatı elde edecek. Elde edilecek bilimsel bulguların çocukluk sağlığına yönelik koruyucu uygulamaların geliştirilmesine ve halk sağlığı politikalarına katkı sağlaması hedefleniyor.
1: Bel ağrısı her zaman kas ya da bel fıtığından kaynaklanmıyor. Uzmanlar bu şikayetlerin böbrek taşı gibi ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor. Geç kalınan vakalardaysa böbrek hasarı hatta böbrek kaybı yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.
7: Hem bel açısından değerlendirebildiği gibi böbrekler açısından da değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir.
8: Bel ve yan ağrısı deyip geçmeyin, ağrı sanılan durum böbrek taşı olabilir.
7: Bu hastaların bir kısmı ortopedi polikliniğe, bir kısmı fizik tedavi, bir kısmı beyin cerrahisi polikliniğe başvurabilmektedir. Bu hastanın bir kısmı da üroloji polikliniğe de başvurabilmektedir. Ayırıcı tanıya bel fıtığı ve dahili hastalıklar girebileceği gibi yine böbrek taşına bağlı olarak da bel ağrısı veya yan ağrısı yaşanabilmektedir.
8: Özellikle tek taraflı, aralıklı şiddetlenen ve farklı belirtilerle birlikte görülen ağrıların mutlaka ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Üroloji uzmanı Profesör Doktor Ramazan Gökhan Atış, her bel ağrısının ortopedi kaynaklı olmadığını vurgulayarak böbrek taşı gibi ürolojik nedenlerinde mutlaka araştırılması gerektiğini ifade ediyor.
7: Böbrek taşları ciddi ağrıya yol açabileceği gibi bazı durumlarda da sessiz olarak ilerleyebilir. Bu tarz durumlarda tanı özellikle atlanabilmektedir. Eğer ki atlanmış bir durum olursa veya bu süreç içerisinde taş böbrekte bir tıkanma yol açarsa böbrekte ciddi hasarlanma meydana gelebilir ve böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir.
8: Erken teşhis edilen böbrek taşlarının ise çoğunlukla kapalı yöntemlerle başarılı şekilde tedavi edilebildiği belirtilirken, uzmanlar uzun süren veya nedeni bilinmeyen bel ve yan ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.
7: Ancak gecikmiş, tıkanmış böbreklerde fonksiyon kaybı gelişeceği için böbreğin alınmasına kadar giden operasyonları gerçekleştirmek durumunda kalabilir.
1: Hafta sonu planı yaptıysanız dikkat etmenizde fayda var efendim. Zira mega kentte hava bir anda değişiyor. Cumartesi günü sıcaklıklar hissedilir şekilde düşerken kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji uzmanları sel ve su baskını riskine dikkat çekiyor.
9: İstanbul'un tüm ilçelerinde yağış görülecek. Tabii zaman zaman kuvvetli yağışlar olabilir.
8: Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası hafta sonu etkisini gösterecek. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağış beklenirken uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
10: Şemsiyeleri hazırlayın. Hafta sonu İstanbul'da sıcaklıklar düşecek, gökyüzünün rengi değişecek. Peki en çok hangi bölgeler etkilenecek? Yağış ne kadar sürecek?
9: Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdik. Cuma akşamı yani gece 24'ten sonra yani cumartesi diyelim artık gece saatlerine itibaren yağmur ve soğuk hava, serin hava diyelim, serin hava kendini gösterecek.
8: Yağışlı ve serin hava cumartesi günü etkisini sürdürecek. Pazar gününden itibarense doğuya doğru çekilmeye başlayacak. Yeni haftayla birlikte yağışların azalması ve sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.
9: Pazar günü öğlenden itibaren yağış doğuya doğru kayacaktır. Pazartesi'nin itibaren İstanbul'da yağış beklemiyoruz.
10: Hafta sonu planları yağmura takılabilir. Üstelik kuvvetli yağış beraberinde sel ve su baskını riskini de getiriyor.
9: Yani vatandaşlarımızın kuvvetli yağışlarda yüksek kesimlerde veyahut da kendilerini koruyabilecek yerlerde olmalarında fayda var. Ayrıca vatandaşlarımızın tabii ki hava serinledi. En azından üzerlerine ince bir giysi de almalarında fayda var.
8: Kimi vatandaş kuvvetli yağışa evinden şahit olacak, kimi sağanağa rağmen planına uyacak.
11: Zaten yağmuru seven bir insanım ben de. Hiç plan yapmadım. Ya yağsın, en azından barajlarımız dolar. Daha güzel bir şey yani.
12: Planım var evet ama toplu taşımayla gideceğiz artık yani. Yapacak bir şey yok. Yani önlemimizi alacağız. Yapacak bir şey yok.
13: Yani onun için dışarı çıkmamayı düşünüyoruz. Evde dinlenmeyi düşünüyoruz planımız.
1: Ardahan'da yaz ortasında kış manzaraları yaşandı. Dolu yağışı bölgede hayatı olumsuz etkilerken dağlar beyaza büründü, yollar ulaşıma kapandı. Sürücüler zor anlar yaşadı.
5: Aniden bastıran şiddetli yağış, beyaza bürünen dağlar ve ulaşıma kapanan yollar. Görüntüler Ardahan'dan. Ardahan Göle Karayolu Kirman Köyü mevkiinde dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapanırken ilerlemekte güçlük çeken araçlar güvenli noktalara çekilerek beklemek zorunda kaldı. Yüksek rakımlı bölgeler saniyeler içinde beyaz örtüyle kaplandı. Yaz mevsiminin ortasında ortaya çıkan bu manzara görenleri şaşırttı. Karayolları ekipleri kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için hızlıca çalışma başlattı. Yetkililer sürücüleri olumsuz hava şartlarına karşı uyarırken, meteoroloji vatandaşlardan ani sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olmalarını istedi.
1: Avrupa orman yangınlarıyla Güney Asya sellerle mücadele ediyor. Özellikle Fransa, İspanya ve İtalya'da alevlerin önü alınamıyor. Durum hayli ciddi.
14: Bir yanda şiddetli sıcak dalgaları, önü alınamayan orman yangınları. Diğer yanda fırtınalar, seller. Dünyanın dört bir yanında afetler var. Avrupa'da özellikle Fransa'da durum ciddi. Ülkenin güneyindeki Kontinyan kasabası yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ancak alevlerin önü alınamıyor. Hava çok sıcak ve kuru. Bu da müdahaleyi zorlaştırıyor. Alevler yayılırken ünlü tatil bölgelerinden Keffere Yarımadası'nda botlarla tahliye emri verildi. Daha önce de farklı noktalarda yaklaşık 20 bin kişi güvenli bölgelere nakledilmişti. Şu ana kadar 2000 hektardan fazla yeşil alan yok oldu. Hükümet yangınlarla mücadele için Avrupa Birliği'nden destek istedi. Orman yangınlarının en kötü etkilediği ülkelerden biri de İspanya. Başkent Madrid yakınlarında tehlike büyük. Playa de la Presa bölgesinde seferberlik var. Yangınları söndürmek için ekipler canla başla mücadele ediyor. Başkent Madrid ve çevresinde acil durum ilan edildi. Alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İtalya'nın da orman yangınlarıyla başı dertti. Sicilya'daki yangına 6000'den fazla personel müdahale ediyor. Bir itfaiyeci hayatını kaybetti. Pek çok kişi tahliye edildi.

0: Bir yandaysa fırtınalar var. Burası Çin. Oluşan hortum ağaçları devirdi, araçları havaya savurdu. Hindistan'da ise şiddetli yağış sel getirdi. Assam eyaletinde 40'tan fazla can kaybı var. Ayrıca çok sayıda hayvan telef oldu. Mahsur kalan bir balıkçı helikopterle kurtarıldı. Benzer manzaralar Pakistan'da da vardı. Muson yağmurları sellere ve su baskınlarına yol açtı. Kış mevsimini yaşayan Güney Amerika ülkelerinden Şili'de ise kar fırtınası etkili oldu. En az 13 kişi hayatını kaybetti.
1: Havalar gitgide ısınıyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar için alternatif bir serinleme yöntemini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Birkaç dakikalığına dev bir buzdolabının içine girer miydiniz? Japonya'da geliştirilen insan buzdolabı işte tam da bunu vaat ediyor efendim. Peki Türkiye'de olsa sizce kullanılır mı? İşte yanıt.
2: Kesinlikle hayır. Kullanmam. Korkarım, donarız içinde. Belki 2 dakika deneyebiliriz.
3: Siz de sıcaktan bunaldığınızda diyor musunuz? Şöyle bir dolap olsa da içine girsek hemen serinlesek.
4: Aynen öyle. Katılıyorum.
5: Sıcak havalarda buzdolabının kapağını açınca ferahlayanlar, hatta aklından içine girme isteği geçenler. Hayaller gerçek oldu.
3: Sıcak hava her geçen gün etkisini arttırıyor. Kimisi gölgeyi arıyor, kimisi de serinlemenin farklı yollarını. Ancak Japonya'daysa çözüm oldukça ilginç. İsmi ise insan buzdolabı.
6: İnsan buzdolabı. Denerim yani.
3: Evde giriyor musun buzdolabına?
6: Tabii giriyorum. Buzdolabı falan gireriz.
3: Ne yapıyorsun mesela? Buzdolabının kapağını açıp kafanı mı sokuyorsun?
6: Aynen. Yani denemek isterim yani.
7: Soğutma konsept bakış açısından iyi ama İnsan buzdolabı biraz kulağa garip geliyor.
5: İlk bakışta bilim kurgu filmlerini andırıyor. İnsanlar kabinin içine giriyor, kapı kapanıyor ve serinleme süreci başlıyor. Sistem özellikle sıcak havada çalışanların kısa molalarda vücut ısısını düşürmesini hedefliyor.
3: Normalde buzdolabı denince akla yiyecekleri soğutmak gelir. Ancak Japonya'da geliştirilen sistem bu algıyı tamamen değiştiriyor. Çünkü dolaba sadece yiyecekler değil, artık insanlar giriyor.
5: Japonya'da geliştirilen yeni sistemse bu algıyı değiştiriyor. Çünkü bu kez serinleyen yiyecekler değil, insanlar.
6: Sıcak, özellikle şu günlerde arada soğuk oluyor. O zaman güzel oluyor ama onun dışında çok kötü yani, çok bunaltıcı. Buzdolabının içine mi gireceğiz?
3: Tam olarak öyle yapacaksın.
6: Yani bilemedim ya. Yani bilmiyorum, klimanın altına oturmak daha iyi buzdolabına girmektense bence.
3: Korkar mısın mesela? Korkarım. Türkiye'de böyle bir şey olsa kullanır mısın?
6: Yok, kullanmam. Klimanın altında otururum.
1: Şimdi moderatör geceye bir virgül koyalım. Aranın ardından yine buradayız.

0: Sertaç Eşin efendim yazısı. Cumhuriyet CHP'li. Cumhuriyet gazetesinin.
1: Ne o adam bu kadar emsiyor? Kim o? Tanımıyorum da adamı.
0: Şu. Yeni partiye milletvekili katılımı konusunda basında yer alan haberler ve bilgiler iktidar tarafında sıkıntı yaratmış durumda.
1: Niye?
0: Senin meşhur şu Cumhuriyetli ya bu. Evet. Cumhuriyet gazetesinin AKP kulislerinden muhtemelen aldığı bilgi
1: evet,
0: bu.
1: Ne olmuş? Yani,
0: kurmaylar yeni partiye katılımın sınırlı kalması için bazı milletvekillerine baskı yapıldığını dile getiriyor. Bunu birebir yaşıyoruz diyormuş kurmaylar. Çok rahat söyleyebiliriz, 15 arkadaşımız yoğun olarak işleriyle, çocuklarıyla, yaşamlarıyla baskı altında tutuluyor. Kim tutuyor efendim? İktidar. Niye? Yeni partiye geçme diye. Kaç milletvekilini? 15 milletvekilini. Siz, Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ya, güvenli takip mesafesi. Ona rağmen sıçratma gayretindeler.
2: Yani hocam var ya.
0: İktidarın madem böyle bir gücü var, niye acaba 15 milletvekiliyle sınırlı tuttu diye soramadınız mı? Ertaç Eşbey o kurmaylarınıza kulis bilgisinde. Yani niye 15? Mesela 91 milletvekili. Niye 15? Hani böyle 6 ok sebebiyle 90'ı 6'ya böldüğünüzde 15 kalır. Oklardan birine tekabül eder falan mı? Böyle bir matematik mi? Ya bu gerçekten sizin bu okurunuzun zekası.

0: bazısıyla dalga geçiyor olmanız beni rahatsız ediyor. Bilmiyorum sizin
1: yok,
0: okulunuzda
1: şey ya, çok
0: hiçbir
1: ben,
0: şey olmuyor
1: bence
0: mu?
1: Önemsiz ya, değersiz.
2: Neyse
1: ya,
2: 15 milletvekiline baskı kuruyormuş geçme diye.
1: Ya Ömer abi gözünü seveyim ya. Şimdi ben size anlatayım bak.
3: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Profesör Doktor Asım Cüneyt Köksal. Okur yazar, cumartesi 14.25'te 24'te.

0: Kredi.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit.
2: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
9: Türkcell gücünde 5G.
10: AK Parti CHP'nin bölünmesine nasıl bakıyor? İsrail'in tüm kışkırtmalarına rağmen Türkiye dünya barışı ve adaleti için hangi adımlar atıyor? Bölgeye emsal niteliği taşıyan terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme nasıl olacak? Mustafa Daş'tan doğrusu ne diye soruyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın cevaplıyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.

Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: Hiç sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda.

0: sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör Gece kaldığı yerden devam ediyor. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Cuma çıkışında gazetecilerin sorularını da cevapladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarına bakalım.
1: Geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin geri dönüşlerin son derece olumlu olduğunu ifade etti.
1: Başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul, arkadan bu Ankara'daki zirve, her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik oldu, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bütün gelen misafirlerimize NATO Liderler Zirvesi'nden sonra doğrusu ben de teşekkürü bir borç biliyorum.
2: İspanya'nın dünya şampiyonluğunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de benzer bir başarıya ulaşmasını temenni etti.
1: Yani Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir. Ne bileyim, tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini belirtti. Ocak ayında yapılan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının ardından yeni yol haritasının belirlendiğini hatırlattı. İlk fırsatta gerçekleştirileceği Özbekistan ziyaretinde yapılacak toplantılarla bu ivmenin sürdürülmesini temenni etti. Erdoğan, Mayıs ayında Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesinde aile meclisini güçlendirecek kararlar aldıklarını anımsattı. 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de bu kararları daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine davet ettiği Mirziyoyev'i doğum gününü de kutladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek gündemdeki soruşturmalara dair yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, katıldığı televizyon programında Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni detaylar paylaştı. Bu işi FETÖ'nün yaptığı konusunda çok ciddi deliller var diye konuştu. Yazıcıoğlu'nun helikopterini bölgede bulunan F-4 savaş uçağının düşürdüğünü dile getirdi. Bakan Gürlek'in ahbap soruşturması ve şüpheli Haluk Levent'e dair de önemli mesajları vardı.
3: 2009 yılında biliyorsunuz maalesef Allah rahmet eylesin Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişinin vefat ettiği bir uçak helikopter kırım kazası var. Bununla ilgili tabii daha önce dosya başka bir başsavcılıktaydı. Daha sonra Ankara Başsavcılığımız dosyayı aldı. Uzman ekipler inceliyor. Burada biz şunu gördük. Arkadaşlarımız, başsavcılığımız bunu gördü. Ankara Başsavcılığı. Burada bir organizasyon var. Bu işi özellikle FETÖ'nün yaptığı konusunda çok ciddi deliller var. Biliyorsunuz geçen bir operasyon yapıldı. 19 kişi tutuklandı. 21 kişi gözaltına alınmıştı. Şimdi burada FETÖ'ye bu özellikle Kırım'ın FETÖ'nün organizasyon olduğunu gösteren, ben kendim de inceledim delilleri, çok ciddi emareler var. Nasıl emareler var? Özellikle helikopterin kazaya uğramadan önce, yani düşmeden önce üzerinden bir F-4 uçağının geçmesi durumu var. Tabii daha önce bu konuda raporlar alınmıştı. Özellikle bu F-4 uçağının geçmesinden dolayı mı helikopter düştü, ya da hava şartları ya da helikopterin diğer eksikliklerinden dolayı mı düştü diye. Burada F-4 uçağının düşmesinden dolayı helikopterin düştüğü konusunda başsavcımızda bir kanaat oluştu. Tabii burada F-4 uçağını kullanan pilot ve diğer bağlantılara araştırılıyor. Özellikle o tarihte F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin, özellikle Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıkıyor. Daha sonra bu pilotun işte Hava Kuvvetleri imamıyla, mahrem imamıyla o tarihlerde telefon görüşmeleri çıkıyor. Ve en son biliyorsunuz Elazığ İl İmamı tutuklanmıştı. Onun baylok yazışmaları çıktı. Elazığ İl İmamı'nın özellikle mülkiye yapılanmasından birisiyle baylok yazışmasında tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik. Büyüğümüz özellikle bu sürecin, bu süreçten çok endişeliydi. Bu şekilde sonuçlanmasından çok memnun şeklinde bir yazışması var. Sonra pazar günü sanıyorum yurt dışına çıkmak için havalimanına giderken yurt dışına, 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Tabii orada telefonu kapattı. Yani telefon sinyal kesildi. Bizim arkadaşlar, yani savcılarımız aynı zamanda biliyorsunuz takip ediyorlar. Sinyal kapanınca birden kaçma girişiminde olduğunu düşündüler ki doğru. Normalde İzmir'e gitmeyi düşünüp İzmir'den de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu. Yanında bir şahıs var. Muzaffer isimli şahısla birlikte, o halen firari, yakalanamadı. Burada savcılarımız bir takdir aldılar. Sonuçta soruşmanız gizlilikle yürütülmesi gerekiyor. Aynı zamanda da şüphelinin ele geçirilmesi gerekiyor. Asıl amaç bu. Pazar günü bir gözaltı kararı verdiler ve Haluk Levent'i aldılar. Soruşma bu şekilde başlıyor. Ahbap Derneği de özellikle deprem zamanı toplanan yardımlarla gündeme geldi. Yani burada önemli olan buradaki, yani derneğin kamu derneği olması ya da özel vakıf olması önemli değil. Burada bir sorumluluk üstlenmesi. Ahbap da burada inanılmaz bir sorumluluk üstlendi. Tabii burada arkadaşlar masa raporlarını da alıyorlar Ahbap Derneği'nin. Deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış. O zamanki dolar, o zamanki Türk lira hesabına göre 4.3 milyar TL. Şu an o zaman kurdan çevirdiğimiz zaman, evet, 245 milyon dolar para toplanmış. Ama burada bizi ilgilendiren kısmı Ahbap Derneği'nde toplanan paraların Haluk Levent'in şahsına alınması. Yani bizi suç olup olmadığı bu. Yani burada ilgilendiren önemli olan konu bu. Biz bunu gördük. Masa raporlarında Haluk Levent de zaten ikrar etti. Yani maalesef kumar ve bahis sebebiyle bir bataklığa düştüğünü, burada bir sarmala düştüğünü, bu sebeple dernekten borç aldığını kendisi kabul etti.
0: Ahbap Derneği soruşturması giderek derinleşiyor. Soruşturma kapsamında bağış çağrısı yapan ve sosyal medyada şüpheli Haluk Levent'i öven paylaşımlar yapan bazı ünlü isimler ifadeye çağrıldı. Gazeteci Ruşen Çakır, oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Özlem Gürses ve Fatih Altaylı'nın ifadelerinde dikkat çeken detaylar yer aldı.
4: Deprem döneminde halkın paraları bağış adı altında toplandı. Toplumun vicdanı en hassas olduğu anlarda kullanıldı. Şimdi o bağışları suistimal edenler için hesap vakti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında Ahbap'a bağış çağrısı yapan ve Haluk Levent'i övücü paylaşımlarda bulunan Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ın ifadesine başvurulması kararlaştırıldı.
5: İfade bittiğinde...
4: Ahbap soruşturmasında ifade veren isimlerden biri gazeteci Ruşen Çakır'dı. Çakır'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ruşen Çakır, yaptığı haberin deprem döneminde bölgede görev yapan gazetecilerden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Herhangi bir şekilde bağış toplanmasına yardımcı olmadığını söyledi. Ailesiyle birlikte Ahbap Derneği'ne cüzi miktarda bağış yaptığını ifade etti. Çakır'ın dikkati çeken bir cümlesi de vardı. "Herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum," dedi.
6: Herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum. Haberde Ahbap Derneği'nin faaliyetinin yerinde olduğunu yazdım. Muhabir meslektaşlarımızın bizlere ilettiği bilgiler doğrultusunda bu haberi yaptım. Haluk Levent isimli kişiyi şahsen tanımam. Sadece kendisini sanatçı olması münasebetiyle bir vatandaş olarak bilirim. Herhangi bir şekilde para toplamasına yardımcı olmadım. Tamamen bu yapılan haber o şartlarda bir durum değerlendirmesiydi. Şahsım olarak ve ailem tarafından da Ahbap Derneği'ne çok cüzi miktarda deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımda bulundum.
4: Ruşen Çakır kendisine sorulan "Özür dileyecek misiniz? Emeğinizin geçtiği bütün bağışları hak sahiplerine kendi kişisel servetinizden olmak üzere iade edecek misiniz?" sorusuna ise üzgün olduğunu belirterek cevap verdi.
6: Haluk Levent ve bu dernekle uzaktan yakından bir ilişkim yoktur. 6 Şubat depremi ülkece ve milletimiz olarak tüm bireyleri zorluk içerisinde düşünen bir durumdur. Bir derneğin bu şekilde hareket etmesi gerçekten çok üzücü. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da ve yine bir gazeteci olarak da beni üzmüştür. Ben de bu derneğe yardımda bulundum. Umarım bir an önce suçlu olan kişilerin cezalandırılmasının gerçekleşmesini isterim.
4: İfade veren bir diğer isim oyuncu Hazal Kaya'ydı. Hazal Kaya, Ahbap Derneği'ne 120 bin lira bağış yaptığını belirtti. "Ben de mağdurum," dedi. Deprem döneminde yardım faaliyetlerine destek olmak amacıyla Babala TV'nin yayınına ise kendi isteğiyle katıldığını belirtti.
7: "Ahbap'a şahsen 120 bin TL bağış yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Güvenimizin bu şekilde zedelenmesi nedeniyle çok üzgünüm."
4: Gazeteci Özlem Gürses de ifade veren isimler arasındaydı. Gürses, deprem öncesi Haluk Levent'le hiçbir çalışması olmadığını, yalnızca depremin 3. yıl dönümünde canlı yayına konuk aldığını söyledi. Özür dilemektense kaçındı.
8: "Haluk Levent'le deprem öncesinde röportaj, özel haber dahil hiçbir çalışmam olmadı. Yalnızca depremin 3. yıl dönümünde Hatay'dan direkt bağlantıyla canlı yayına konuk almıştık. Kendisinin deprem acılarını yaşayan insanların yanındaki hal ve hareketlerini yanlış bulduğumu rejideki arkadaşlarıma iletmiştim. Haluk Levent sürekli kamu görevlileriyle ve sahada fotoğraflar vererek insanların kafalarını karıştırdı. Ben özür dilemeyi gerektirecek bir şey yapmadım."
4: Soruşturma kapsamında adliyeye çağrılan Fatih Altaylı'nın da ifadesi ortaya çıktı. Altaylı, Haluk Levent'e ve Ahbap Derneği'ne verdiği desteği kabul etti, pişman olduğunu belirtti.
6: "Benim Ahbap Derneği'ne veya Haluk Levent'e maddi olarak herhangi bir yardımım söz konusu değildir. Kendisine para göndermedim. Ahbap Derneği'nin topladığı paraları da daha sonra bu yardımların ilgililerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda açıkçası araştırma yapamadım. Benim de Ahbap'la ilgili olumlu yönde söylemlerim olmuş olabilir. Ancak şu an görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Gelinen aşamada Haluk Levent'e ve Ahbap Derneği'nin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum."
4: Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında yürütülüyor. Daha önce düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri uygulanmış, bazı mal varlıklarına el konulmuştu. Bu kapsamda ifade vermesi kararlaştırılan isimlerin beyanları da dosyaya eklenecek.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da sosyal konut kura çekim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "O zor günlerde devlet nedir, ne değildir, herkese gösterdik. Geçici kampanyalar birer rüzgardır," dedi.
9: "O zor günlerde devlet nedir, ne değildir, herkese gösterdik."
7: 100 yılın konut projesinde ikinci kura aşamasına geçildi. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan sosyal konut projesinde Malatya'da 8448 daire sahibini buldu. Programda konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehirde inşa edilecek 8448 konut için anahtar teslim tarihini açıkladı.
9: "Kurada evi çıkan vatandaşlarımızın da evlerine inşallah Ağustos ayı

0: itibariyle teslimlerini yapıyoruz ve bugün kurallarını çektiğimiz vatandaşlarımız Ağustos ayında sağlam, huzurlu, güvenli yuvalarına inşallah kavuşacaklar.
1: Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kura çekiminde 8448 asil hak sahibine ait 3+1 konutların blok, kat ve daire numaraları tek tek belirlendi. Asrın inşası kapsamında deprem konutlarını teslim ederken bölgeye yönelik çalışmaların devam edeceğinin sözünü verdiklerini belirten Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 500 bin sosyal konut hamlesinin bu anlayışın en güçlü göstergelerinden biri olduğunu söyledi.
0: O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Afet günü algı günü değildir. Afet günü dayanışma günüdür. Biz acıyı hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık. Kara propagandaya asla boyun eğmedik. Polemik değil, hep eser ürettik.
1: Sosyal konutların teslim takvimini de açıklayan kurum, kurada evi çıkan vatandaşların yeni yuvalarına kavuşmaya Ağustos ayında başlayacağını bildirdi.
0: Konutlar kuraları çekilip hemen akabinde nasıl teslim edilirmiş gelsinler görsünler. İşte iş bilenin kılıç kuşananın diyoruz. Rabbim tüm hemşehrilerimizin yeni yuvalarında sağlıkla, huzurla, bereketle oturmayı nasip etsin diyorum.
2: En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Böylece en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Böylece 20.000 TL olan en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. İmalat sektöründe istihdamı koruma odaklı politikalar doğrultusunda da adım atıldı. Uygulanan destek programlarının kaynağının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin süre 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2028'e uzatılacak. Kanun, damga vergisi kanununda nükleer enerji santrali yatırımlarını teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenleme yapılıyor. Ayrıca internet alan adlarına ilişkin strateji ve politikaları belirlemeye ve düzenleme yapmaya Siber Güvenlik Başkanlığı yetkili olacak.

0: daha önce görülmemiş bir saldırı yapabiliriz demiş, İran'ı tehdit etmişti. ABD Başkanı Trump bu kez daha temkinli konuştu. İran'a büyük bir saldırı için hazırız ve bu konuya kilitlendik dedi ama müzakere kapısını da kapatmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a yönelik saldırılar hakkında mesajlar verdi. ABD Başkanı, İran'a büyük çaplı bir saldırı düzenleyip düzenlememe konusunda henüz kararını vermediğini söyledi. Ancak İran'a büyük bir saldırı için hazırız ve bu konuya kilitlendik ifadelerini kullandı. Trump, İran'da askeri operasyonları bir üst seviyeye çıkarmaya kararlı olduklarını belirtti. İran'a daha pervasız bir şekilde saldırabiliriz. Şu anda İran'la müzakere ediyoruz dedi. Tahran yönetiminin gün geçtikçe daha ciddi bir tutum içerisinde olduğunu dile getirdi. Anlaşma yapmayı daha akıllıca bir yol olarak gördüğünü kaydetti. İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini öne sürdü. Trump ya İran'ı paramparça edeceklerini ya da müzakereye başlayacaklarını söyledi. Öte yandan ABD medyasında Cuma günü Trump'ın üst düzey danışmanlarıyla bir araya gelerek saldırıları genişletmeyi değerlendirdiği iddiası yer aldı. Mart ayında şiddetlenen ABD-İran savaşında İran'ın ABD istihbaratına ağır bir darbe indirdiği iddia edildi. Amerikan istihbarat kaynaklarına göre Suudi Arabistan ve Irak'taki gizli CIA tesislerini hassas İHA saldırılarıyla vurdu. ABD, İran'ın bu kusursuz saldırılarına Rusya'nın destek verdiğini öne sürüyor ancak hem Moskova hem Tahran bu iddiaları yalanlıyor.
1: ABD'nin Şubat ayı sonunda İran'a başlattığı saldırılar Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmıştı. 40 günlük süreçte şiddetli saldırılar yaşanmıştı. İran,

ABD'nin saldırılarına sert karşılık vermiş, Körfez'deki Amerikan üslerini füze yağmuruna tutmuştu. O saldırılar sırasında İran'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'ya ait gizli tesisleri hedef aldığı iddia edildi. Amerikan

0: Riyad'daki saldırının detayları İran'ın operasyonel kapasitesini gözler önüne serdi. İddiaya göre saldırıda İran yapımı Şahit insansız hava araçlarının çok daha geliştirilmiş versiyonları kullanıldı. İHA'lardan ilki Riyad'daki büyükelçiliğin dış cephesindeki zayıf bir noktaya çarptı. Binada delik açtı. Hemen ardından gelen ikinci İHA ise milimetrik bir hesaplamayla bu delikten içeri girerek binanın içinde infilak etti. Bu derece hassas ve nokta atışı saldırıların ardından ABD istihbaratı rotayı Moskova'ya çevirdi. Washington, bu operasyonlarda Rusya'nın İran'a gelişmiş İHA teknolojisi ve hedefleme verisi sağlayıp sağlamadığını araştırıyor. Batılı bir istihbarat notu Rusya'nın bu saldırılarda rol oynamış olabileceğini öne sürdü. Ancak hem Moskova hem Tahran iddiaları kesin bir dille reddetti. Haberleri sahte diye nitelediler.
1: Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da alarm durumuna geçiyor. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği bölgesel gerilim nedeniyle vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. Açıklama ABD Büyükelçiliği tarafından yazılı olarak yapıldı. Orta Doğu'daki güvenlik durumunun karmakarışıklığı koruduğu belirtildi. ABD vatandaşlarından olası uçuş iptalleri, hava sahası kapanışları ve seyahat aksaklıklarına karşı hazırlıklı olunmasını istedi. Ayrıca Orta Doğu'ya gelecek ABD vatandaşlarına seyahatlerini yeniden gözden geçirmeleri çağrısında bulundu. İsrail basını ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik süren hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını aktarıyor. Washington ve Tahran 14 Haziran'da ateşkes mutabakatı imzalamış ancak anlaşma karşılıklı saldırılarla bozulmuştu. İsrail ve İran arasındaki istihbarat savaşı kızıştı. İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran'ın üst düzey İsrailli yetkililere suikast düzenlemek için kurduğu uluslararası bir ajan ağını çökerttiğini duyurdu. Mossad'a göre İran, üst düzey İsrailli yetkililer hakkında bilgi toplamak, İsrail'e ajan sızdırmak ve ülke içinden adam devşirmek için harekete geçti. Suikastler için İran ve Fransa'dan 3 kişi özel olarak devşirildi. Operasyonun merkezinde ise Fransa'da yaşayan Philippe Code adlı bir şahıs yer alıyordu. Mossad'ın iddiasına göre bu kişi İran istihbaratıyla gizli görüşmeler yapmak ve operasyon için ödeme almak üzere defalarca İran'a seyahat etti. Bu ajanın İsrail'e sızacak yabancı uyruklulardan oluşan özel bir suikast hücresi kurmakla görevlendirildiği belirtildi. Mossad suikast planının son anda engellendiğini iddia etti. Philippe'in Fransa'dan sınır dışı edildiğini duyurdu. Diğer iki ismin ise İran'da bulunduğu öne sürüldü. Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsrailliler Nablus'ta Filistinlilerin mülklerine ve bir ambulansa saldırdı. Saldırılara direnen Filistinliler işgalcileri geri püskürttü. Saldırılarda 4 Filistinli şehit oldu. Saldırılara Ankara'dan da tepki geldi. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Batı Şeria'daki tacizleri sürüyor. Nablus kentinin çeşitli kasaba ve köylerine yönelik saldırılar düzenlendi. İsrailliler Yurif köyüne baskın düzenledi. Köydeki bazı evlerde kundaklanmak istendi. Ancak Filistinliler saldırıya müdahale ederek evleri yanmaktan kurtardı. Bölgede bir ambulansa da saldırı düzenlendi. Köy sakinleri ise İsraillilerin saldırılarına karşı koydu. Filistinlilerle işgalci İsrailliler arasında harbede yaşandı. İsrail güçleriyle işgalcilerin Nablus'a bağlı Tel Beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır, 4 Filistinli yaralanmıştı. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenlediği silahlı saldırıda da 3'ü ağır, 7 Filistinli yaralanmıştı. Saldırılara Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadı. Yerleşimci teröristlerin Netanyahu hükümeti tarafından teşvik edildiği belirtildi. 4 Filistinlinin katledilmesinin İsrail'in sürdürdüğü soykırım politikasının bir sonucu olduğu vurgulandı. İsrail, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da saldırıları, baskı ve zulmü sürdürüyor. Gazze'deki saldırılara da yine şehitler vardı. Batı Şeria'da ise baskınlar ve tacizler devam ediyor.
0: İsrail durdurak bilmiyor. Gece saat

0: Kentlerinde yine bir evi bombaladılar. Hedefteki ev Gazze kent merkezindeydi. Ebu Samra ailesine aitti. İsrail eve füze fırlattı. Binada yangın çıktı. Burası ise Bureiç mülteci kampı. İsrail önce kamptaki bir bölgenin boşaltılmasını istedi. Ardından Nur Camii'ni bombalayarak yıktı. Saldırı nedeniyle bölgede panik yaşandı. Çok sayıda aile barındıkları yerleri terk etti. İsrail, Han Yunus'ta sivillerin kaldığı çadırlara da saldırdı. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Cibaliye mülteci kampındaki saldırıdaysa iki kişi öldü. Gazze şeridinde durum eskiye göre daha iyi olsa da hala çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Halk her türlü yardıma muhtaç. Özellikle de gıda ve sağlık hizmetleri konusunda. Gazze kentinin kuzeyinde Türk Yardım Kuruluşu İnfakter desteğiyle yeni bir sağlık merkezi açıldı. Ancak yine de ihtiyaç büyük. Gıda ise en büyük sorun olmaya devam ediyor. İsrail'in engellemelerine rağmen ağır aksak yürüyen ateşkes sürecinde Gazze'ye giren yardım miktarı artsa da yeterli değil. İnsanlar hala yeterli gıdaya ulaşamıyor. Ayrıca altyapının harap olması nedeniyle salgın hastalıklar da sürüyor. Batı Şeria'da da durum iyi değil. Burası El Halil. İsrail askerleri korumasındaki fanatik Yahudiler kente baskın düzenledi. Şehir merkezindeki Berşeva Caddesi'nin bazı bölümlerini kapattılar. İşgal güçleri kent merkezine yoğun şekilde konuşlandı. El Halil'in en işlek noktalarından biri olan Babel Zaviye bölgesinde birçok caddeyi trafiğe kapattılar. Filistinlilere ait bazı dükkanların faaliyetlerini durdurdular. İsrail askerlerinin koruması altındaki onlarca fanatik Yahudi, Berşeva Caddesi boyunca ilerleyerek bölgeye ulaştı. İsrail bir yandan da işgali derinleştiriyor. Beytüllahim kentinde yaklaşık 6000 dönümlük alanı kapsayan yeni bir işgal planını onayladılar. Batı Şeria'da 30 Yahudi yerleşiminde yaklaşık 120 bin kişi yaşıyor. Bu yerleşimler uluslararası hukuka göre yasa dışı. Ancak İsrail buraları işgalinin en önemli dayanağı olarak görüyor. Bu arada Batı Şeria'daki Havat Gilat yerleşimi yakınında çatışma çıktı. İşgalcilerin köye saldırmasıyla çıkan çatışmada 4 Filistinli katledildi.
1: İsrail zulmünü gündemde tutmayı amaçlayan Filistin konvoyu bu kez farklı bir rotayla yolda efendim. Srebrenica'dan Batı Şeria'ya gidecek konvoyun ilk kısmı diğer ekiplerle buluşmak üzere Fransa'dan yola çıktı.
0: Bir soykırımdan diğerine, Srebrenica'dan Filistin'e. İsrail'in Gazze'deki soykırımını unutturmamak, dünyanın hafızasında tutmak için çabalar sürüyor. Bu kez farklı bir rota var. Filistin konvoyu bu kez 1990'lı yıllarda Avrupa'da yaşanan insanlık ayıbının merkezinden harekete geçecek. Farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllüler bir kez daha buluşuyor. Heyetlerin konvoyun ana hareket noktası Srebrenica'ya yolculukları başladı. Fransa'dan hareket eden konvoy dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıları aynı hedef etrafında buluşturarak insanlık tarihinin en uzun mesafeli uluslararası sivil eylemlerinden birini başlattı. Konvoy, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelecek katılımcılarla birlikte Srebrenica'da buluşacak. Buradan Filistin halkıyla dayanışma mesajını büyüterek yolculuğunu sürdürecek. Srebrenica'nın seçilmesinin özel bir nedeni var. Çünkü burası geçmişte yaşanan büyük insanlık trajedilerinin unutulmaması ve benzer acıların bir daha yaşanmaması yönündeki ortak vicdanı simgeleyen çok önemli bir nokta. Bu yönüyle konvoy dünyada bir ilki gerçekleştirecek. Bir soykırımdan diğerine çizilen bir rota, Filistin halkının sesini uluslararası kamuoyuna ulaştırmayı ve küresel dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Filistin konvoyunda Fransa, Almanya, Kanada, İsviçre, Avustralya, Şili, İtalya, İspanya, Güney Afrika, Finlandiya, Hollanda, Türkiye, Tunus, Cezayir, Libya, Fas, Endonezya, Malezya, ABD, İngiltere ve Belçika'dan 500'e aşkın katılımcı var. Aralarında aktivistler, sağlık çalışanları, öğrenciler, sendikacılar, akademisyenler, sanatçılar, inanç önderleri ve uluslararası dayanışmaya bağlı diğer siviller yer alıyor. Konvoy barış, adalet ve insan onuru temelinde yürütülen uluslararası

0: Uluslararası sivil bir girişim olarak yolculuğuna kararlılıkla devam ediyor. Hedef varış noktası Batı Şeria. Konvoy boyunca gerçekleştirilecek buluşmalar ve etkinliklerle kamuoyunun Filistin'de yaşanan insani duruma yönelik farkındalığının artırılması hedefleniyor.
1: Türkiye'nin savunma sanayisinde ard arda attığı dev adımlar Yunanistan ve ABD'deki Rum lobisinde büyük bir paniğe neden oldu. Rum lobisi Türkiye'ye F-35 savaş uçağı ve Milli Muharip Uçak Kağı'nın motorlarının satışını engellemek için ABD Kongresi'ne yine mektup gönderdi. İçerisinde teknoloji sızdırma gibi asılsız iddiaların yer aldığı mektubun en dikkat çeken kısmı ise Yunanistan'ın bölgesel askeri avantajını kaybetme korkusuydu.
2: Others, Canada, etc. But to protect people.
0: ABD Başkanı Trump, F-35 ve Kaan motorları için yeşil ışık yaktı. Yunan ve Rumlar paniğe kapıldı. ABD'deki Yunan ve Rum lobileri, Türkiye'nin savunma sanayindeki tarihi ilerleyişini durdurabilmek için girişimlerine hız verdi. Amerikan Kongresi nezdinde etkili olan Kıbrıs için Uluslararası Koordinasyon Komitesi, yani kısa adıyla PSK, kongre üyelerine yine bir mektup yolladı. Mektubun temel amacı, Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının ve Kaan Milli Muharip Uçak Projesi'nde kullanılabilecek motorların tedariğinin önüne geçmek. PSK'nın mektubunda satışı engellemek için Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri, Hamas konusundaki tutumu ve ABD yaptırımlarına katılmaması gerekçe olarak sunuldu. En dikkati çeken karalama kampanyası ise teknoloji sızıntısı iddiası oldu. Mektupta Türkiye'nin F-35 teknolojisine erişmesinin Amerikan ulusal güvenliği açısından risk oluşturacağı öne sürüldü. Uçağa ait kritik bilgilerin Ankara üzerinden Çin, İran veya Kuzey Kore gibi ülkelere ulaşabileceği gibi tamamen asılsız iddialara yer verildi. Mektubun satır aralarındaysa Atina yönetiminin asıl korkusu gün yüzüne çıktı. Diplomatik ve stratejik bahanelerin ardına sığınan Rum lobisi metnin bir bölümünde açıkça Yunanistan'ın bölgesel askeri dengedeki konumuna vurgu yaptı. Türkiye'ye F-35 verilmesinin Yunanistan'ın sahip olduğu askeri avantajlardan birini ortadan kaldıracağı savunuldu. Washington yönetimine satışı durdurun çağrısı yinelendi.
1: Yunanistan, Türkiye korkusuyla ülke tarihinin en büyük silahlanma programını başlattı. 4.2 milyar avroluk savunma paketi onaylandı. Programın merkezinde ise soykırımcı Netanyahu yönetimiyle yapılan Aşil Kalkanı projesi yer alıyor. Sovyet döneminden kalma eski sistemlerin yerini alacak olan bu projede İsrail menşeli hava savunma sistemleri kullanılacak.
3: Tuz neus antropus pu tha kiristun to melon tis patridas mas.
0: Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı. Atina'nın yerli savunma sanayisi yeterli olmadı. İsrail'e sarıldılar. Miçotakis hükümeti soykırımcı Netanyahu yönetimiyle milyarlarca avroluk silah anlaşması imzaladı. Yunanistan askeri kapasitesini yenilemeye hedefliyor. Gündem 2030 silahlanma programının büyük bir bölümünü onayladı. Paketin merkezinde İsrail savunma sanayisi şirketlerinin yer aldığı 3,5 milyar avroluk Aşil Kalkanı projesi yer alıyor. Sovyet döneminden kalma eski sistemlerin yerini alacak olan bu projede Barak MX, Davut Sapanı ve Spider gibi İsrail menşeli hava savunma sistemleri kullanılacak. Sistemin 35 ay içinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Yunanistan'ın bu adımının ardındaki temel motivasyonsa İsrail basınında geniş yankı buldu. Maariv gazetesi bu hamleyi açıkça Türkiye'ye karşı 3,5 milyar avroluk kalkan diye niteledi. Haberde Türkiye'nin İHA-SİHA teknolojilerinden donanma yatırımlarına kadar savunma sanayinde kaydettiği atılımların Atina'yı stratejik bir denge arayışına ittiğini vurguladı. Öte yandan Yunanistan aşil kalkanının komuta kontrol yazılımını tamamen kendi elinde tutarak operasyonel bağımsızlığını korumayı ve projeye 700 milyon avroluk yerli sanayi katkısı sunmayı hedefliyor. Gündem 2030 planı sadece hava savunmasıyla sınırlı değil. Ülke tarihinde ilk kez radarlar, bataryalar ve sahadaki askerlerden gelen veriler yapay zeka destekli tek bir dijital ağda toplanacak. Paket kapsamında ayrıca 2027'de teslim alınmaya başlanacak 3 adet C-390 Millennium nakliye ve havada yakıt ikmal uçağı, Heron-1 ve VBAT insansız hava araçları, özel operasyon denizaltı araçları ve MEKO fırkateynlerinin modernizasyonu yer alıyor. Atina yönetimi bir yandan da Türkiye'nin olası F-35 tedariği ihtimaline karşı kendi F-35 teslimat takvimini öne çekmek için Washington nezdindeki girişimlerini hızlandırıyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile telefonda görüştü. Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Hafter'le de Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'la Sibiha telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili konular da masaya yatırıldı. Bakan Fidan'ın mekik diplomasisi bununla da sınırlı değildi. Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Hafter'le de Ankara'da görüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir mitinginde siyasi mesajlardan çok tebessüm ettiren bir an damga vurdu efendim. Trump'ın hemen arkasında oturan ve kıyafetiyle, abartılı hareketleriyle Trump'ın taklidini yapan bir genç sosyal medyada gündem oldu. History of our country
0: and Americans are working today. Trump gibi giyindi, konuşmasını taklit etti. Trump'tan çok onun taklidi gündem oldu. Görüntüler ABD Başkanı'nın Georgia eyaletindeki mitinginden. But I say they're not ready to make it. Trump, Georgia'daki bir lisede konuştu. Ancak mitingin ardından kamuoyunun gündeminde Trump'ın açıklamalarından ziyade kameralara yansıyan bu ilginç anlar vardı. Trump'ın konuşma yaptığı sırada hemen arkasındaki tribünde oturan ve tıpkı onun gibi takım elbise giyen bir genç tüm dikkatleri üzerine çekti. Trump'ın konuşması sırasındaki abartılı el ve mimik hareketlerini arkadan birebir taklit etti. O anlar canlı yayında saniye saniye ekranlara yansıdı. The history of our country and Americans are working today.
1: Bursa'da akran zorbalığı saniye saniye kameraya yansıdı. 10 yaşındaki bir çocuk sokak ortasında kendisinden yaşça büyük bir başka çocuğun saldırısına uğradı. Yere düşmesine rağmen başından tekmelenen talihsiz çocuk bilinç kaybı yaşadı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir başka saldırgan çocuksa çevredekilerin fark etmesiyle olay yerinden kaçtı.
4: Önce yere düşürdü, sonra tekmelemeye başladı. Akran zorbalığı kameraya böyle yansıdı. Görüntülerin adresi Bursa'nın Yıldırım ilçesi. 10 yaşındaki çocuk kurs dönüşü evine doğru yürüdüğü sırada dehşeti yaşadı. Henüz kimliği belirlenemeyen ve kendisinden 2-3 yaş büyük olduğu öne sürülen bir çocuğun aniden saldırısına uğradı. Saldırganın öfkesi küçük çocuk yere düştüğünde de dinmedi. Yerde hareketsiz yatan çocuğun başına tekmeler savurmaya devam etti. Aldığı ağır darbeler nedeniyle zaman zaman bilincini kaybeden çocuğun imdadına yoldan geçen vatandaş yetişti. Saldırgan çevredekilerin durumu fark etmesiyle koşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu hastaneye kaldırdı. Olayın ardından konuşan acılı babaysa oğlunun fiziksel olarak iyi ancak psikolojik olarak ağır bir travma içinde olduğunu belirtti.
5: Vallahi ben kurs Kur'an'a kayıtlamıştır. Eve dönüşte sokağa yaklamış, vurmuştur. Tanımıyor, eve dönüşte yaklamış, vurmuş. Ya, durum iyi ama çok yani korkak şimdi. Evden çıkmak istemiyor, çok korkuyor.
4: Taburcu edilen küçük çocuk korkudan sokağa çıkamıyor. Polis ekipleri dehşet saçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
1: Türkiye'de 1 milyon çift infertilite yani kısırlıkla mücadele ediyor. Çocuğunuz olmuyor mu sorusu altında ezilen, maddi ve manevi olarak yıpranan aileler seslerini 2026 Aile Yılı ve İnfertilite Konferansı'nda duyurmayı amaçlıyor. Ankara 23 Ağustos'ta Türkiye'nin demografik geleceğini yakından ilgilendiren bir zirveye ev sahipliği yapacak. 2026 Aile Yılı ve İnfertilite Konferansı'yla önemli bir sağlık sorununun masaya yatırılması hedefleniyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bugün dünyada her 6 kişiden biri yaşamının bir döneminde infertilite ile mücadele ediyor. Türkiye'de ise yaklaşık 1 milyon çift evlat sahibi olabilmek için klinikler, hastaneler ve laboratuvarlar arasında uzun, meşakkatli bir mücadele veriyor. Türkiye'de doğurganlık hızının gerilemesi tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. İşte tam bu noktada İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği meselenin artık yalnızca tıbbi bir vaka olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyor. İmader Başkanı Doğan Ceylan, çiftlerin tedaviye erişimini kolaylaştırmanın da aileyi korumanın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle SGK desteklerine ulaşamayan ağır tüp bebek maliyetleri altında ezilen aileler için özel çalışmalar yürütülmesi gerekiyor.

0: gerektiğini belirtiyorlar. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Bolu'daysa bir cip 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İki feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
1: Yollar yine kan gölüne döndü. İki feci kazada 5 kişi can verdi, 2 kişi de yaralandı. İlk görüntüler Şanlıurfa'dan, Siverek Diyarbakır karayoluydu. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi ve defalarca takla attı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hurda'ya dönen otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Hamza, 53 yaşındaki Safiye ile 30 yaşındaki Mizgin Kesik kurtarılamadı. Acı haberi alan ve olay yerine giden yakınları sinir krizi geçirdi. Sürücü ise ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Bir kaza da Bolu'da meydana geldi. Ava gitmek için yola çıkan 3 kişinin içinde bulunduğu cip kontrolden çıktı. Sonra da 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Feci kazada araçta bulunan 20 yaşındaki Emre Yaman'la sevgilisi Ceyda Öztürk can verdi. Aracı kullanan ve Emre Yaman'ın ağabeyi Enes Yaman'sa kazadan yaralı olarak kurtuldu. Hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı.
0: Manisa'da bir trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı. Trafik kazasının araç içi kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
1: Panel vanla özel halk otobüsü çarpıştı. Bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazaya ait görüntüler korku dolu anları gözler önüne serdi. Kaza Manisa Şehzadeler Karaoğlanlı Mahallesi kavşağında meydana geldi. İzmir-Ankara karayolu istikametine doğru seyir halinde olan özel halk otobüsü, kavşağa çıktığı sırada Manisa istikametinden Turgutlu istikametine seyir halinde olan araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak kavşaktaki refüje çıktı. Bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle özel halk otobüsünde bulunan yolcuların bazıları yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak o yaralılardan biri kurtarılamadı. Yol tek şeritten güvenli bir şekilde trafiğe açılırken savcılık incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Asım Giryeç'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Doğu Karadeniz'de istilacı böcek türleri tarım alanlarını ve ekosistemi tehdit etmeye devam ediyor. Bölge halkı vampir kelebek ve kahverengi kokarcanın ardından şimdi de popülasyonu hızla artan Amerikan beyaz kelebeği ile mücadele ediyor.
2: Merhaba, hoş bulduk.
3: Doğu Karadeniz'de istilacı böcek alarmı başladı. Yeşil alanları bir bir kurutuyorlar. Son yıllarda bölge ekosistemine yerleşen zararlılar üreticinin en büyük kabusu haline geldi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Akıner, bölgenin hassas yapısına dikkat çekerek vampir kelebeğin tekrardan ortaya çıktığını belirtti.
4: Doğu Karadeniz bölgesi bildiğimiz üzere Türkiye'nin en önemli ve hassas alanlarından bir tanesi. Bu hassas alanda özellikle 2010'lu yıllardan itibaren hepimizin bildiği üzere bir vampir kelebek dediğimiz istilacı bir zararlının yoğun şekilde popülasyonu artırdığını biliyoruz. Son dönemde azalmış gibi görünse de bunun tekrardan alanlarda tehdit oluşturmaya başladığını söylememiz mümkün.
3: Kahverengi kokarcanın fındık bahçelerinde yarattığı ağır tahribatın etkileri sürerken, normal şartlarda doğada bulunan ancak son aylarda kontrolsüz bir şekilde çoğalan Amerikan beyaz kelebeği yeni tehlikenin adresi oldu.
4: Normal şartlarda ülkemizde de varlığını bilinen Amerikan beyaz kelebeği normal şartlarda

0: Daha önceki yıllarda bu kadar yoğun bir popülasyon artışı görülmezken bu yıl patlama şeklinde bir popülasyon artışı yaptığını biliyoruz ve özellikle dut ağaçlarında tamamen yapraklarını kuruttuğunu ve etraftaki ağaçlara da yavaş yavaş saldırmaya başladığını görmemiz mümkün.
1: Uzmanlar Amerikan beyaz kelebeğinin bölgede kalıcı ve geri dönülmez bir tarımsal krizme dönüşmemesi için zararı ile etkin bir mücadelenin şart olduğunu vurguluyor.
2: UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti zengin biyoçeşitliliğiyle yöre halkına da can suyu oluyor. Deltadaki sulak alanlarda doğal olarak yetişen ve halk arasında goga otu olarak bilinen bitki hummalı bir mesainin ardından çiftçiler için önemli bir gelir kapısına dönüşüyor.
3: Güneşin doğuşuyla birlikte bataklığa gidiyorlar. Zahmetli bir sürecin ardından tek tek söküyorlar. Doğanın sunduğu bu mucizeyi kurutup kazanca dönüştürüyorlar. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde mesai sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Adres, göçmen kuşların durağı Kızılırmak Deltası. Hedefse sulak alanlarda kendiliğinden yetişen goga otu. Çiftçiler zorlu bir hasat süreci yürütüyor.
4: Sabah çıkıyoruz 7'de. Akşam 6-7 gibi geri dönüyoruz. Arkadaşlarımız var, ekip arkadaşlarımız var, 15-20 kişi. Ondan sonra oradan geldikten sonra tarlaya sürüyoruz buraya. Burada kurutuyoruz. Kuruduktan sonra aynı böyle gördüğünüz gibi bağlıyoruz. Kahramanmaraş'a yolluyoruz. Bunun üstüne tarana, onlara has bir taranası var, cipsi. Onu kurutuyorlar.
3: İşin zorluğu sadece toplamakta değil. Goga otunun söküm işleminin ardından kritik bir kurutma evresi başlıyor. Toplanan otlar tellere serilerek açık alanda 20 ila 25 gün boyunca güneşte kurumaya bırakılıyor. Goga otu hem tarhana kurutma sürecinde hem çelenk yapımında kullanılıyor.
5: Yazın bir 2-3 ay falan genellikle bu meslekle uğraşıyoruz. Geliri de güzel. Allah'a şükür bizi geçindiriyor çok şükür. Günlük gömeyen 1,5'tan aşağı düşmemiştir. Öyle açık konuşayım yani. 2 ayda da nereden baksan 150-200 milyara yakın para alıyorumdur.
3: Kilogramı 100 ila 120 lira arasında alıcı bulan goga otu Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
2: Bursa'da kısırlaştırılmak üzere veteriner kliniğine götürülen sokak kedisi operasyon öncesinde ortalığı birbirine kattı efendim. Kliniğin tavan lambasını aşağı indiren o hareketli misafirin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada da ilgi çekti. İzleyelim.
6: Rutin bir işlem, beklenmedik bir refleks ve saniyeler içinde alt üst olan bir klinik. Olayın adresi Bursa'nın Orhan Gazi ilçesi. Bir sokak kedisi kısırlaştırma işlemi için veteriner kliniğine getirildi. Ancak operasyon öncesi işler hekimlerin planladığı gibi gitmedi. Bulunduğu alandan aniden fırlayan kedi saniyeler içinde tüm kliniği birbirine kattı.
7: Kısırlaştırma işlemi için baksan aldık. Aslında kedi başta sakin. Bizi yoran kısımda sakin, mizaçlı, sert kediler. Birden gözlerinin elinden kurtulmasıyla tutmaya çalıştım. Suratına hamle yaptığı an burada diğer cihazların aralarına girdi.
6: O anlar kliniğin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hızını alamayan kedi tavana doğru sıçrayarak aydınlatma lambasını yerinden söktü. Çalışanlara oldukça zor anlar yaşatan bu sürpriz refleks veteriner ekibine büyük bir şaşkınlığa uğrattı.
7: 7 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben ilk defa böyle bir kedi gördüm. Balıklama ışığa girdi.
6: Veteriner hekimlerin bile tecrübelerini aşan bu anlar sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı. Kliniğin tavanını indiren sokak kedisi izleyenleri hayrete düşürdü.
2: Bursa'da düzenlenen Tuning Fest, modifiye tutkunlarını bir araya getirdi. Birbirinden ilginç tasarımlara ev sahipliği yapan festivalin en çok konuşulan aracı ise yaklaşık 300 bin lira harcanarak baştan yaratılan ve bagajında gerçek su kaplumbağalarının yaşadığı bir gölet bulunan tosba lakaplı otomobil oldu.
6: Bagajda yapay gölet, içinde de su kaplumbağaları modifiye tutkusunu farklı bir boyuta taşıdı. Tosba adını verdiği aracıyla festivalin ilgi odağı oldu. Modifiye tutkunları Bursa'da bir

0: Araya geldi. Binlerce lira harcanarak modifiye edilen araçlar görücüye çıktı. İçlerinde en ilgi çekeni ise Tosba adı verilen bu araç oldu. 300 bin liralık modifiye işlemi uygulanan araç dikkatleri üzerinde topladı. Aracın sahibi Furkan Okya içinse bu bir reklamdan çok hobinin sanata dönüşmüş hali.
1: Her sene farklı araçlarla katılım sağlıyorum ben. Amacımız reklamdan daha çok kendi hobimizi sanata düşmek. Yani bu işi öncelik olarak kendi arabamızda insanlara göstermek.
0: Vatandaşların incelemek için sıraya girdiği aracın en büyük sürprizi ise bagaj bölümündeydi. Halk arasında Tosba olarak bilinen modelin lakabından ilham alan Furkan Okuyay, bagajın içine özel bir göl konsepti kurdu.
1: Araba kaplumbağa olarak geçtiği için biz de bagaja dedik ki diorama konsepti yapalım, içine de bir göl tarzı yapalım, yine kaplumbağa ekleyelim. Arabanın yavrularıymış gibi gösterdik. Gerçekten çok farklı bir tepki oldu çünkü şu an hani dünyada tek diyebilirim bu tarz konsept.
2: Böylece moderatör geceyi noktaladık efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye Yüzyılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Kes köşesinde Megan İdek, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
1: Aslan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
2: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024'de Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
1: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
2: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında felsefe öğrenimine yönelen Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'da başladı. Düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı, fakat doktora derecesini alamadan 1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi bünyesinde Bizim English dergisini çıkardı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986 yılında Tunus'ta sürgünde bulunan Yasir Arafat tarafından Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Aydınlanma Değil Merhamet adlı romanıyla ise 2006 yılında Moskova'da Mihail Şolokov 100. Yıl Roman Ödülünü kazandı.
1: Türkler insanların insanın yüz akıdır. Kendine geçmişine bakın, okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
2: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.
3: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
2: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
1: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
2: Ve şüphesiz her Anadolulu gibi o bilirdi, biz de bilelim ki aşıklar ölmez.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta bir millet iki devlet anlayışının nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dönüm noktalarını Profesör Doktor İbrahim Telloğlu'na soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle, Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi, hayırlı günler, hayırlı cumalar.
1: Hayırlı günler, hayırlı cumalar hepimize, dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Eyvallah.
1: Evet.
0: Güzel bir akış yapmıştık biz bugün. İşte efendime söyleyeyim, savaş Kızıldeniz'e sıçradı. Siyonistlerin Mescid-i Aksa istilası, pilotlarımız Eurofighter için İngiltere'de, vali değil adeta bir mafya, Tuncay Sonel'den bahsediyoruz. Bugün gazetelerde yer alan acayip haberlerimiz vardı. Biz de olduğu gibi akışımızı şimdilik bir takla attırdık, mesleki tabirle akışa takla attırdık ve efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nde Manisa milletvekili olarak görev yapan Özgür Özel, 90 milletvekili arkadaşıyla birlikte partisinden istifa etti. Yeni partilerinin hala adının ne olduğunu ben bilmiyorum.
1: Yeni parti değil mi? Yeni parti değil mi artık?
0: Orada ben
1: o
0: bir şeyim var.
1: Hala, öyle
0: yani
1: mi?
0: Orada bir mütereddidim.
1: Tamam, sonra ne oldu?
0: Başvuru dilekçelerini İçişleri, evet, Bakanlığı'na sunulmak üzere de imzaladı. Manisa milletvekili Özgür Özel ve arkadaşları, efendime söyleyeyim,
1: Partiye CHP'ye ihanet etti. Resmen baba ocağıydı hocam. İnsan baba ocağını terk eder. Baba ocağı işgal altında mı? Yani sen şöyle miyim? Baba ocağı işgal altında gidiyor. Türkiye İngilizler geldi, hadi kaçak. Bu mudur yani, olur mu? Nasıl yani ya? 6 ok. Ok aldın mı hiç? Kaç oku kaldı?
0: Ha, üçünü okun alıp var mı? Üçünü mü götürdüler diyorsun?
1: Öyle bir tane amblem yapmışlar. Üçü burada, üçü orada. Sen bir defa nerede kuva, nerede milliye?
0: Hani kuva kaldı milliye.
1: Nerede ne? Bir dakika dur, bir saniye, tabii mavra yapmıyoruz hocam, bir dakika.
0: Tamam.
1: Ya yıllar boyunca vıdıdı vıdıdı ulusal bilmem ne CHP kuru... Ulan sen kurucu iradeyi beğenmiyor musun? Heh, kurucu iradeyi beğenmiyor musun? Kurucu irade, ulan kutsal kase, kutsal koltuk, ne oldu ya? Koltuk lan, nerede bu CHP? Ne kuruyorsunuz siz ya? Bölücü müsünüz? Resmen bölücülük yapıyor.
0: Ama
1: hocam böldü. Hocam
0: sırt,
1: böldü.
0: Hançer...
1: Bilmiyorum hocam, pavyon
0: ihanet.
1: Hocam pavyon yani bunlar... noktanız, çıkış noktanızda benim değil, siz saygıdeğer CHP'li delegenin ifadesidir efendim. Beni pavyona götürdüler dedi. Nerede Özkan, nerede Yalım? Niye almadınız onları? Hep beraber toplayalım. Nerede Muhittin, nerede Böcek? Niye bunlara sahip kaçıyorsunuz ya? Manavgat nerede kardeşim, bedelini? Olmaz böyle bir şey. Bu nasıl bir ihanet ya? Nerede küfe? Hocam bak, bir dakika, kaldırmaz. Bir söyleyeyim ben.
0: Tamam.
1: Bir dakika dur.
0: Dur şimdi.
1: Bu ülkenin her sınırları tek tek işgal edilmiştir. Artık Türkiye işgal altındadır. Artık Türkiye diktatör müsün sen? Sen kimi bölüyorsun sen? Evet. Ne yapıyorsun? Ayıp ya. CHP'yi niye böldün ya? Biz yıllar bu. Ben kitabını yazıp para ekmeğime niye göz diktiniz kardeşim? Tamam, ben Kemal geldi gitti. Bugün Kemal gider ya, adam arındıracağım dedi ya, ne kaçıyorsun? Hop. Niye böyle kirli kirli kaçtınız? Hocam sorarım bak. Kirli kirli bir yere mi kaçıyorsun? Sen nasıl mücadeleden vazgeçtin? Hiç CHP'yi yeni tutar mı? Yeni parti, İstiklal Partisi, Boğderek Partisi, Köpük Partisi, Sabun. Olur mu öyle şeyler Sabun'dan babuna? Siz yaparsınız yapar. Başka bir şey de o Köpük Partisi de olur. Hangi parti bu kardeşim? After Parti mi? Ne bu? Ne partisi kardeşim ya? Ulan bu kadar pislikle içeride koşu koşu kaçtınız gittiniz. Pure Pak CHP'den gittiniz. Kurucu irade, Mustafa Kemal'in koltuğu. Ne oldu abi bunlar? Özür dilerim.
0: Peki bir şey
1: sorabilir miyim? Ne oldu ya? Ne oldu?
0: Bir şey sorabilir miyim? CHP arındı.
1: Bence program bitti, bu kadar.
0: CHP arındı mı acaba? Yani bu görünen tablo onu mu gösteriyor?
1: Bir şey,
0: çünkü bak,
1: bilmiyorum
0: CHP'nin
1: ki.
0: İçindeki bu tartışma neydi? Partimiz işgal ediliyor.
1: Tabii.
0: Öbür tarafta diyordu ki hayır, biz partimizi arındırmak için buradayız. Her, evet, ikisinin de partimiz ifadesi oluyordu. Şimdi bu mevcut durumda CHP arınıyor mu?
1: Hocam bir şey söyleyeceğim. Yani bir cümle, bir yorum yapayım mı bütün?
0: Ama
1: yani,
0: bak ne olur.
1: Bir cümle ama. Bir
0: ama
1: cümle.
0: Şey, o,
1: bak, pardon.
0: Dozunda.
1: İki,
0: bak,
1: iki kelime,
0: mübarek
1: dozunda,
0: cuma saati.
1: Beter olsunlar ya. Çok umurumda değil yani. Ya, beter olsunlar ya. Ya bir şey söyleyeceğim.
0: After party lafını çok tutmuş.
1: Tamam, hakikaten
0: bizim
1: after party. Yani bu partiyi kurun. Ekip arkasında bir after party.
0: Gülüyorlar yani after party'ye.
1: Ama öyleler abi, yani şimdi ne diyeceğim abi, bak bir şey söyleyeceğim. Şaka yapmıyorum. Abi biz şu ana kadar 2 yıl boyunca 2024'ten bu yana ne konuştuk biliyor musun? Hı. Bunu ben konuşmadım. Ulan ben konuşsam neyse bana kızın. Beni dövün ya. Bana söyleyin ben veya ben konuyu açsam. Aynen altılı masanın adayı kim olacak gibi. 2 yıl boyunca tam 2 yıl abi. 2021'de başladı. Tamam. 2022-2023'e kadar devam etti. Adayı kim olacak? Adayı ya ilgilenmiyorum diyorum. Ben bak diyorum paçamıza yapışarak böyle. Ya Habertürk çıkartıyor o zaman. Operasyon çekecek ya Habertürk. Hı. Operasyon biliyorsun televizyonudur Habertürk.
0: Biz sonra, biz bilmiyoruz onu Kübra Par söylüyordu. Biz operasyon, burada biz burada tabii. Siyaset dizayn ediyoruz efendim diyordu. Habertürk'te
1: sahtekarlık
0: program sunduğu zamanlarda.
1: Bir de sahtekarlık çok vardı o yüzden. Yani böylemiş gibi böyle demokrat gibi yönü falan var ya çok oynak bir şeydi yani. Lan ol nav gibi ol işte. Dümdük konuş, dümdük kandır yani. Hmm. Böyle kandırma hiç ayıp bir yer. Neyse. Hmm. O dönemlerde de vardı ya 2 yıl boyunca onu konuştuk. Sonra bir dakika dedim ya. Bırak dedim ya bir beni ilgilendiren mesele değil ki. Altılı masa toplanmış bir 6-5 benzemez patlar neyse. Bir araya gelmişler. ABD destekliyor. Emperyalist FETÖ destekliyor. Biletimizi alıyoruz diye zıplıyordu FETÖ'cüler. Bayılıyorlardı FETÖ altılı masaya. Doğru. Yalıyorlardı altılı masa altılı doğru, masa falan. Doğru. Ondan sonra baronlar, terör baronları destekliyor. Tamam dedik. Ama onlar konuyu açıyorduk. Çağırıyorlar Kılıçdaroğlu aday olacak mısın? Meral Akşener adı kim olacak? O olmasın bu olsun falan. Sen kızarım kalkarım küçük enişte falan. Lan 2 yıl ondan konuyu açıyorsun. Sana ne diyor? Ya bana ne diyor? Yani ben seni konuşmak istemiyorum ama önüme her defasında senin adam bunu... Bakın bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin acıtıyor ama söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti tarihin hatta Orta Doğu ve Balkanların belki dünya tarihinin abartma lazım. Dünya tarihinin sadece bu şey ülkelerin dışında hani var ya böyle 3. Dünya ülkeleri dedikleri Orta Afrika bazen Orta Amerika bölgesindeki bazen Pasifik'teki ülkelerin bazılarında olduğu gibi ülke çapındaki yolsuzluğun dışında ki ondan ülke çapında mikronize yolsuzluk olsa ne olacak? Toplam 1 milyar dolar. Onlar bizimkiler 200 bin euroya araba tefrişi yapıyorlar. Neyse. Araba döşüyorlar. Ben yapmadım. Bakın Özgür Bey bir daha söylüyorum. O çuval çuval paralar. Buraya koydum buradan. Bu değil bak baba bu değil baba. Buraya koydum buradan çıkarttım diyor. Bak bu değil bak bak bu bu. Bu. Buraya bu cebi devleti cebi buradan koyarım.
0: Radyodaki dinleyicilerimiz 200... bak baka anlamıyor. Hani, bak ha, baka.
1: Şu bir Özgür Özel diyor ki ya 170 bin artı KDV euro kadar bir şey arabanın tefrişatı için harcadınız mı? Harcadık. 300 tane tırı vardı. Buraya koyduk buradan çıkarttık.
0: Peki.
1: İki, sırt çantası, kupara kuleleri ondan sonra...
0: Buraya nasıl geldiğimizi konuşacağız
1: şu,
0: da.
1: Şu bu adam, bu adam bu arındırma diye sordun üzerine bastım. Ulan bu adam arınamaz ki. Bu adamı kendisi kir. Yani şu açıdan eğer CHP arındı mı diyorsan bunların çıkması bir arınmadır. Doğru. Bak Kemal Kılıçdaroğlu'nda ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu ülkeye hiçbir faydası olmayan 13-14 yıl boyunca bu ülkede kutuplaşmanın merkezi olan, kutuplaştıran doğru mu hocam?
0: Doğru.
1: Bu ülkeye şikayet eden.
0: Doğru. Doğru.
1: Orada ne işiniz var, burada ne işiniz var diyen bir siyasi figür burada desteklemiyorum hala. Gene aynı yerdeyim ama şuna baktığım zaman var ya, şunlara baktığım zaman Kılıçdaroğlu en azından bir kumpasla FETÖ'nün bir kumpas kaset marifete getirdiği bir kişi. Şimdi, bunlar abi her tarafından kir akıyor ya.
0: Geçmişi analiz edeceğiz. Biz bugün anlaşılan o ki programı bütünüyle bu mesele üzerine bina edeceğiz bunlar. Ama.
1: Kılıçdaroğlu'nun benim değil söylediği arındırmak yani kirlerden diyor. Yani pisliklerden. Hı. Yani Kılıçdaroğlu deyimine ifadesine göre bana göre değil. Pisliklerden arındırıyor. Pislikleri bak ne yapıyor? Kesediyor, gönderiyor. Arıdan pislikler namaz kılıyor. Değil mi? Ya ona bana göre değil. Ben ona pislik göre. Demiyorum.
0: Abi evet ya yani bu...
1: Ben diyor, bak şu ifade çok kıymetli hocam. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Diyor ki arkadaş ben bu cihaz arındıracağız. Her türlü kirden arındıracağız. Kir eşittir pislik. TDK. Pisliklerden arındıracağım ben. Şimdi bunlar da bir arındırılmadan önce bir kaçalım dedi. Kılıçdaroğlu'na göre pislikler kaçtı. Durum bu. Şimdi soru şu. CHP ne yapıyor? Birçok konu var da. Özgür Özel'e göre neden ben ilk girizgahta böyle heyecanla nerede kuva hani milliye falan diye söyledim ya.
0: Tamam.
1: Şu bunun bir manası var yalnız.
0: Logo'ya
1: şimdi siz nesiniz? Yok olur tartışırız daha. Tam emin değilim. Ha, tamam.
0: Tamam sen istersen cümleni bitir.
1: Bu yoktur.

0: herhalde. Var mı bu?
1: Var var.
0: Bu traktör var mı?
1: Yine traktör.
0: Tövbe estağfurullah. Tamam bir dakika. Hocam ama çok tamam, aşırı.
1: Bunu şimdilik şu anda programın burada ilerleyen dakikalarında bu meseleye değineceğiz. Özgür Özel bunu paylaştı.
0: Tam da geburcası rahmetli Engin Alçın dediği gibi overloaded, fazla yüklenmiş durumdayım. Yani burada 20 tane yazı konusu çıktı diye yazacağım bilemem. Ben bir karış yazıyorum zaten. Traktör de var değil mi? Kaskettim. Tamam. Küfe var mı küfe? Sırtında.
1: Küfe yok.
0: Arkasında sabun
1: traktör
0: var mı?
1: Traktör var.
0: Sabun, otel, pavyon yok mu?
1: Köylü milletin efendisidir var. Efendi Gürbüz olarak, çocuk.
0: Efendi olarak sen kal, çocuk kal. Biz pavyona gidiyor.
1: Hadi.
0: Tamam peki. Bugün mübarek cuma günü tabii. Cuma namazı eda edilecek. Şimdi hocam arka arkaya çok bunu anlatmamışım. Hadi şunu bari söyleyeyim.
1: Hadi söyle.
0: Cuma günü kılındıktan sonra şimdi o arındıran Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeyken sen bu cumayı hatırlıyor musun hiç?
1: Kemal Kılıçdaroğlu evet. Bir sefer. Seçimden bir hafta önceki cuma.
0: Öyle mi?
1: Ben, bir sefer. Benim hatırladığım, 13 yıl boyunca.
0: Tabii benim hatırladığım bir tane vardı. Yürüyüş yaparken yakalandı. Yani Düzce civarında. Ha. Yolda yürüyor. Ankara'dan İstanbul'a karavan yürüyordu. Yani atletli.
1: Tamam.
0: Var ya atletik Maraton Kemal. O zaman Maraton Kemal yapıyordu. Ankara'dan İstanbul'a yürürken yolda cuma oldu. Tabii kalabalık da var. Cuma vakti mecbur. Bir ben de o zaman dedim bak benim bir adamın cuma namazı kılıp kılma beni ilgilendirmez. Hı hı. Ne içeceğini de ilgilendirmez. Hangi köprüye ve hangi partiye gittiğini de beni ilgilendirmez. Yeter ki içimize havluyla gelme. Peştemalle gelme.
1: Doğru.
0: Ha, başka bir adres.
1: Ve benim alanıma evet, yani
0: git
1: müdahale etme.
0: Kime ne gösterirsen göster.
1: Benim alanıma müdahale
0: yani millete, etme. Millete, kamuya açılma yani.
1: Tamam.
0: Havluyla kamuya açılmaz.
1: Tamam.
0: Şimdi sağlığa zardır. Yeni rakı gibi olmuş.
1: Bunun ben mavi logosunu sosyal medyada gördüm. Öyle mi? Gördüm.
0: Ben hiçbir şey görmedim gördüm. Daha. Ben gördüm. Doğaçlama söylüyorum. Peki. Tamam. Abi, çok güzel. O kılmazdı. Şimdi bu Özgür Özel ayakta zor bükülüyor zaten. Belli o bağdaş falan kurup oturuyor. Bir CHP'li için yanlış anlamayın hakaret değil arkadaşım. Normaldir bu. Yıllar boyunca Bağdat Caddesi'nde büyüdük biz. Bir CHP'li için diz kırmak çok zordur. Hatta kalkarken kalkamazlar. Şeyden nereden bilirsin bunu? Bayrağı da basınca görürsün. Hmm. Bayrağı da ayağa kalkarken dengesini sağlayamaz falan böyle. Çünkü o oturup o...
1: Alışkın değildir
0: alışkın
1: diyorsun.
0: Alışkın değildir manası. Tamam yani. Yoksa evet. Adam milli takımda jimnastikçi olursun. Ama ya kılmıyorsan da ayağa kalkarken o ahenk yoktur.
1: Dengeyi kaybedebilirsin evet.
0: Bir dakika. Gene yanlış anlaşılmaktan korkarak söylüyorum. Hakikaten beni ilgilendirmiyor. Fakat sahtekarlığı da sevmiyorum. Ben burada... Adam düşmanın olsa dürüst olduğu zaman evet. Cevval de olsa düşman
1: evet.
0: Yani karşı bir şeytan da olsa tamam evet. Göreyim adamı ya göreyim bir şeytan. Kaftancıoğlu selam olsun. Buradaki selam idolik selamdı yanlış anlamam.
1: Tamam.
0: Şalom diyeyim neyse.
1: Tamam.
0: Bizi öyle bir duruma getirdiniz ki dedi şikayeti oldu kadının. Yani takiye yapmak zorunda kaldık.
1: İftar sofralarında el açmak zorunda kaldık
0: o, dedi. O benim ifadem ama... Tekiye yapmak zorunda kaldı. Biz CHP gibi davranamadık. Davranamadığından da şikayetçi oldu kadın ve haklı.
1: Şimdi bu ben senin bahsettiğin
0: Kaftancıoğlu, Cuma şeylerde, Ramazanlarda.
1: Şimdi tutarlı karşıt görüş yani.
0: Bak onlar da
1: omurgalı.
0: Biliyor. Biz de biliyoruz. Abdest de yok, Cuma'ya gidiyor adam. Herkes her şeyi biliyor.
1: Hmm.
0: Bak bir daha söyleyeyim. Takip etsesi beni ilgilendirmiyor ama sahtecilik başka bir şey. Şimdi Cuma günü gel. Şimdi sorarım ben. Özgür'e sorayım mesela. Bu kasket taktı ya traktörde bitti. Adamsın yazın lan beni diyor. Yazın diyor benim. Reklamın kötüsü olmaz. Hikmet diyor yaz. Bana küfret diyor Hikmet diyor. Bir soracağım. Ya çocuklara bu yaz okulları var ya Kur'an-ı Kerim öğretilen. Çok da güzel başarılı şeyler çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Çocuklara yaz okullarında Kur'an-ı Kerim öğretmek orta çağ zihniyet diyen bir insan. Cuma'da ne anlıyorsun lan sen? Ne işin var senin Cuma'da? Yani çocuğa erken yaşta çünkü Cuma'da onu söylüyor. Çocuklarınızı erken yaşta Kur'an-ı Kerim okutun diyor. Tesettürden bahsediyor. Hmm. Mesela diyor? Alkol diyor haramdır diyor. Değil mi? Namaz neyidir diyor. Değil mi? Zina diyor haramdır diyor.
1: Evet.
0: Ne anlıyorsun sen? Bir şey mi ne demek istiyor şimdi orada yanlış mı söylüyor onları? Şimdi değil. Olay şu hocam. Yani bunu da çok da bilmem çok aşırı böyle aydınlanmacı bir tavırla efendim hassasiyet güderek de konuşmayan insanlara da bazen abartmasından gıcık oluyorum. Abartmayın bunu. Kimin ne olduğu belli biliyoruz. Bir daha ifade kullandım dediğimi söyleyeyim. Yani yolda yürürken biraz önce lavabek gelmiş. Tabi abdest yok. Oruç da yok. Ama böyle yapmak zorunda. Ama içini Rabbim bilir. Gene ben bilemem. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Abi hangisi şu anda CHP? Bana onu söyleyin. Hı. Yeni dediğin CHP ne kadar yeni?

0: Yani öz hakiki CHP mi oldu bu? Çünkü diyor ki CHP kutsal, CHP kurucu irade palavradır. Martavaldır o. Öyle bir şey yok. Kurucu irade ben kurdum. Ülke benim. Ben Türkiye'ye saydım. Laiklik elden gidiyor. Laiklik kıymetli. Zonguldak'ı Kur'an-ı Kerim'i okunmasını erken yaşlarda kabul etmiyorum. Ben başörtüsünü sevmiyorum. Doğru mu hocam?
1: He.
0: Ben tek başına birinci, ben bu iktidardaydım 14-15 yıl boyunca. Sadece tek parti döneminde ama. Yoksa halk beni sevmez. Ben de halkı sevmem. Değil mi? Ama köylü millet efendisi hikayesi devam. Peki bu şimdi CHP mi CHP? Bu yeni parti ne? Yani madem ki 90 vekille buraya geçiyorsunuz. Bir anda kafada o rüzgarla bütün ideoloji değişti mi? Takla mı attı? Ne diyorsan takla attı yayına diye. Yok hayır biz yeni bir... Bir dakika bir dakika arkadaş frene bas ya. Hangi yeni ufuk? Yani bir hafta önce Kuvayi Milliye diyordun lan. Şu Kuvayi aldınız götürdünüz mü oradan? Yani o Kuvayi Milliye o masadan kalktı mı? Beraber mi götürdünüz? Oklar nereye gitti? Bak burada oklar al. Nereye gitti oklar abi? Bana üçü burada ben. Nereye gitti oklar abi? Ulusalcı, devici. Abi aynen de öyleyiz. Peki o zaman niye gittin kardeşim? Bu kimin? Yeni parti Atatürk'ün partisi mi? Mübarek mi? Olacak. Bunu mübarek kılacağız mı? Peki abi senin misyonun ne? Yani CHP işgal altında butlan geldi. Evet biz gidiyoruz. Hocam bakın işte sahtekarlık burada başlıyor. Olay şu. Fırsat buldun mu? Buldun. Eko'dan ümit kestin mi? Kestin. Tamam mı?
1: O kim ya?
0: Özgür Eko.
1: Aa.
0: Ekrem İmamoğlu.
1: Ha ya unuttum ya. Doğru.
0: Akıllarda doğru. Kalmadı değil mi hocam? Bundan çok memnun. Fazla Sivri'ye gitmiyor artık. Tamam mı?
1: Allah.
0: Allah ne kadar güzel bir koltuktan bu dedi. Kutsal koltuk orası Atatürk'ün koltuğu. Yok lan dedi ya güzelmişim. Peşinden millet geliyor. Eko'da içeride etkisiz hale getirilmiş durumda. Evet. Buradan kurtulduk. Bu aynen ben yeni parti lideriyim. Tamamen şahsi. Hoşuna git. Ben dedim bak. Orası zehirlidir. O koltuğa oturursa bu adam orada kalkmaz. İmamoğlu şey için de geçerli bu. Kılıçdaroğlu için geçerli. Selam olsun Deniz Zeyre. Değil mi? Adaylıktan önce ne demişti?
1: Ne demişti?
0: Kılıçdaroğlu doğru bir aday demişti.
1: Neden?
0: Çünkü onun belli bir yaşı var. Olgunluk var. Siyasi olgunluk gerçekleşmiş durumda. Evet. O artık hırslarından arınmıştır dedi yani. Ulan adam hırs arınmıştır dedi. Adam,
1: Deniz Zeyrek mi dedi
0: bu? O dedi bu dedi ha. O oldu mutlak geri döndü mü koltuğa? Şimdi, hırsla arınmış
1: şimdi şekilde. O zaman bak.
0: Arındırmaya geldi bak. Hırsla arındırmadı parti arındırmaya geldi.
1: Dur sen.
0: Hırsıyla geldi ama.
1: Ama yine bir arınma meselesi var tabii.
0: Hocam mesele. Ya fırsatta istifade.
1: Şimdi Hikmet abi.
0: Özgözden daha vurmaya çalışıyor.
1: Sen çok güzel söylüyorsun da. Hadi sırayla bakalım. Hacı Bayram'la başladık. Cumhuriyet gazetesi
0: abdest
1: var
0: mı elinde? Abdest alın. Vardır. Nuh abi burada yok değil mi? Nuh abi onları atıyor çünkü. He.
1: Cumhuriyet gazetesini bir alır mısın? Cumhuriyet gazetesinin 5. sayfasında Sertaç Eş adında bir köşe yazarının yazısı. Sabah dikkatimi çekti ama. Şimdi sen Cumhuriyet gazetesi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organı. Evet. Yani bunu kimse dillendirmiyor, gizlemiyor. Sertaç Eş'in yazısına değineceğim ama az önce bahsettik ya önce dilekçe sonra Hacı Bayram falan cuma namazı bilmem ne falan.
0: Müslüman önce bir de kurban kesin. Açılışta böyle değil mi? Hadi yeni bir de kurban hocam. Kurban bir de alnınıza böyle bidattır o. Değdirin böyle falan değil mi kurbanları?
1: Tamam.
0: Dikkat et böyle. Şimdi, Ali Mahir Başar'a da koyayım bir tane.
1: Şimdi Hikmet abi. 5. sayfayı aç. Açtım. 5. sayfanın geçmeyin altında baskısı. Altında bir acı kaybımız ilanı var.
0: Evet.
1: İsim söyleme. Çünkü
0: söylemedim. Tamam.
1: İzin almadık.
0: Söyleme tamam.
1: Allah rahmet eylesin. Bir vefat ilanı var. Buraya gazetenin sayfasına taşıdığı notu okuyorum efendim size. 24 Temmuz 2026 Cuma günü ... camiinde kılınacak öğle namazına mütakip ... mezarlığında defnedilecektir. Hikmet abi ben bildiğim, öğrendiğim ve bana öğretildiği kadarıyla cuma günleri öğle namazı olmaz. Bu kötü bir şey değil. Tamam yani niyet hasıl. Cuma günleri öğle namazı olmaz.
0: Ya cumadan sonra.
1: Cuma namazı olur efendim. Yani hem bir cümlede cuma günü öğle namazından sonra diye yazarsanız bilmiyorsunuz demektir. Amenna ve saddakna. Hikmet Bey'in dediği gibi kimin ne bilip ne bilmediğinin bir önemi yok. Ama takiye yapmayınız yahu. Bunu kenara koyduk. Dikkatimi çekti. Hacı Bayram olunca hatırlatayım dedim. Gelelim şu Sertaç Eş isimdeki beyefendinin yani yazısına.
0: Sen burada bir detayı şeytanın ayrıntıda gizli yakalamışsın da. Yani bu detayı hocam yani her sene hac kurbana rast geliyordu hocam.
1: Doğru
0: yani,
1: bunlar böyle. Yani bu, evet bu, hac kurbana rast geliyordu.
0: Hocam sen öyle namaz sen yani.
1: Seçim beyannamesini tam cuma saati yayınlayınca cumayı da bir seferlik kaza ediversinler tabii, kardeşim diyen CHP'lileri biliyoruz.
0: Hayatım hoca cuma kılmamış bir adamın.
1: Bir ilave oldu. Ama tercih, parti hocam, kuruluşunu da kıracak canım.
0: Hocam

0: Nezer'in başı. Sonra o Yasin dua alıyoruz hep beraber. Amin evet, diyoruz.
1: Evet.
0: Bunun bir de bunun hatim duası, bir duası da var. Tamam. Duasını yapıyorsun. Amin diyorsun.
1: Evet.
0: Mezarda bu yapılır. Mezarda göbek atılır mı?
1: Mezarda kafa çekilir mi?
0: Toringingo Hasaga bir kabile üyesi değilsen değil mi?
1: Doğru.
0: Ya da bravo. Mokoko lider demiş değilsen havalı yapmayacağı göre, başka bir şey yapmayacağı göre mezarda kafa çekilir mi?
1: Çekilmez abi.
0: Çok büyük saygısızlık.
1: Aynı zamanda
0: yani zaten
1: meyhanenin açılışında da dualarla efendime söyleyeyim kurdele kesmekte o çelişkiyi bir kademe daha arttırıyor. Meyhanede duayla açılmaz.
0: Genel ev açılışında kurban kesilir mi?
1: Kesilmez.
0: Bu ülkede oldu.
1: Evet maalesef.
0: Şimdi o yüzden bak bu kafa molotayı verdik değil mi? Neydi? Ben size para vermem kurban kesersiniz.
1: Ya.
0: Şimdi bakın bu CHP kafasına koyduğu zaman yeni parti, hadi mübarek olsun. Yeni parti kurduk. Haydi mübarek. Ya Allah bismillah. Ne yapıyoruz abi? Önce cumayı kılıyoruz. Hep beraber. Ali Mahir olacak mı? Bu arada merak ediyorum ya. Bakıyorum ben.
1: Bakacağız.
0: Hocam niye cumayı müteakip? Eskiden bak Erdoğan iktidara ilk geldiği dönemlerde 2003, 2004, 2005, 2002'de dahil cuma günleri bir hassasiyeti yoktu bu CHP'de. Bunlara önce bir cumayı öğretti. Tamam. Şey gibi düşün. Var ya hoca bir gelmiş yeni hoca. Ya demiş bu şey ne derler ona. Adamlar camiye ayakkabıyla giriyor hoca. Bir önceki hoca. Nasıl dedim. Niye demiş ayakkabıyla giriyor. Ayakkabıyla cuma mescide girilmez tamam. Camiye. Deyince arkadaş bunu sen çıkartacaksın. Ne demek sen çıkartacaksın ya cami ayakkabı. Ben buraya geldiğimde bu köyde kimse namaz kılmıyordu. Ayakkabıyla da olsa buraya soktum onları ben. Sen çıkarttın. Erdoğan bunları bir alnı secdeye gönderdi. Bir abdest, bunları bir abdest verdirdi.
1: Peki.
0: Fakat abi adamlar öğrenmeye pek niyeti yok.
1: Peki.
0: Gel arada şimdi, bir su koyuveriyor.
1: Serdar Teçin.
0: Orta Çağ, Kur'an.
1: Serdar Sertaç Eşin efendim yazısı. Cumhuriyet CHP'li. Cumhuriyet gazetesinin.
0: Ne oldu adam? Köşe yazısı. Kim, tanımıyorum da adamı.
1: Şu. Yeni partiye milletvekili katılımı konusunda basında yer alan haberler ve bilgiler iktidar tarafında sıkıntı yaratmış durumda.
0: Niye?
1: Senin meşhur şu Cumhuriyetli ya bu.
0: Evet.
1: Cumhuriyet gazetesinin AKP kulislerinden muhtemelen aldığı bilgi
0: evet,
1: bu.
0: Ne olmuş? Yani,
1: kurmaylar yeni partiye katılımın sınırlı kalması için bazı milletvekillerine baskı yapıldığını dile getiriyor. Bunu birebir yaşıyoruz diyormuş kurmaylar. Çok rahat söyleyebiliriz 15 arkadaşımız yoğun olarak işleriyle, çocuklarıyla, yaşamlarıyla baskı altında tutuluyor. Kim tutuyor efendim? İktidar. Niye? Yeni partiye geçme diye. Kaç milletvekilini? 15 milletvekilini. Siz, Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ya, güvenli takip mesafesi. Ona rağmen sıçratma gayretindeler.
0: Yani hocam var ya ama
1: İktidar madem böyle bir gücü var Sertaş niye kimse acaba 15 milletvekiliyle sınırlı tuttu diye soramadınız mı? Ertaç Eşbey o kurmaylarınıza kulis bilgisinde. Yani niye 15 mesela 91 milletvekili niye 15? Hani böyle 6 ok sebebiyle 90'ı 6'ya böldüğünüzde 15 kalır oklardan birine tekabül eder falan mı? Böyle bir matematik mi? Ya bu gerçekten sizin bu okurunuzun zekasıyla dalga geçiyor olmanız beni rahatsız ediyor. Bilmiyorum sizin
0: yok,
1: okurunuzda
0: şey var, çok,
1: hiçbir şey olmuyor.
0: Bence önemsiz ya, değersiz.
1: Neyse ya 15 milletvekiline baskı kuruyormuş geçmedi
0: ya. Ömer abi gözünü seveyim ya. Şimdi ben size anlatayım bak bu çocuk kim bilmiyorum. Bu adam kim beni tanımıyorum da.
1: Ben de tanımıyorum.
0: Cumhuriyet yazarı. Şimdi hocam ne koyarsan gidiyor zaten. Yani şimdi ben dedim bulaşık suyu koy
1: ama
0: çay diye.
1: Ama gider baskı yapıyor
0: hocam,
1: abi.
0: Hocam bak affedersin kanalizasyon hortumdan çek bak. Bir de bir dakika içmeyin de yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa bu bizden hop diye içer kanalizasyon suyunu. İzardan içer adam ya. Şey gibi düşün bizim selam olsun Mohen Kumar gibi düşün benim arkadaşım da Hinduydu. Adam ona inanıyordu yani böyle inek idrarını böyle süpürgesi var böyle sprinkle yaparak oradan bereket geleceğine inanıyordu. Ona inanıyor adam yani işte yani sendeki irade
1: şey diyemem.
0: Adam şimdi bu şöyle değersiz hale getireyim ben bu adamın söylediklerini. Benim duyumlarıma göre
1: Sertaç dinle bak. 90, bak kulis bilin, al sana. Kulis. Bak.
0: Şu anda içeride Ekrem İmamoğlu bu işi fark etmiş.
1: Neyi?
0: Özgür Özel bunun üzerine kum atacak. Toplu gömecekler bunu. Ekonun çıkışı yok ya. Artık bundan sonra yeni parti ilk dalgasına Ekrem İmamoğlu

0: İmamoğlu'yu unutacaklar. Ekrem İmamoğlu'da da elinde korkunç bir tabii bilgi var. Yani daha doğrusu aslında kuyruğu hala, yani CHP'nin kuyruğu hala Ekrem'in elinde. Geçenlerin elinde. Ve içeriden teyit etmiş. Demiş ki bak 91-90 geçiyorsunuz. Haberim var bunlardan. Tek bir tane şey demiş. 3-4 tane aranızdan itirafçı çıkartırım. Tamam mı? Kendimi de yakarım. Hani var ya şarkı beni yak kendini yak. Yak günü yap. Herkesi yakarım demiş. Bunun üzerine 45 tane demiş. Tamam diyor, biz sana biat ediyoruz. Çünkü onların kirli işlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hallettiği iddia ediliyor. CHP kulislerine göre.
1: Kulis bilgilerine.
0: O 45'i bir anda karşıya geçecekmiş. Yeni parti paramparça olacak. 5-6 ay içeride. Yani 2027'yi zor gör diyorlar. Böyle bir kulis bilgisi var.
1: Hadi bakalım.
0: Sertaç bunu araştı. Bir de bu yeni rakı gibi. Hocam bunu değiştirdim.
1: Bu ya. Bu değişik bir
0: ama uygu da.
1: Neyse.
0: Dur ama demin ki şey bence sahtedir hocam. Yani köylü bir efendisidir o. Sahte değil mi hocam? Gerçekten mi var?
1: Evet.
0: Traktör var mı hakikaten?
1: Bak kıymetli abi.
0: Hocam bu en büyük bolyediğin yerden.
1: Tamam. Özgür Özel'in resmi bir Twitter hesabı var. Önce Twitter hesabına gelin. Önce onu bir ekrana taşıyalım. Yani Özgür Özel'in bütün açıklamalarını yaptığı, yanında tik olan ECZ, Eczacı Özgür Özel, kullanıcı adlı resmi gerçek Twitter hesabının kapak fotoğrafı.
0: Gerçek yani.
1: Gerçek abi.
0: Ulan hala inanmıyorum ya.
1: Yeni parti, yine abi? Traktör. Neden traktör diyoruz? Polat bulabilir misin, yetiştirebilir misin? Taha Hüseyin Karagöz sormuştu Özgür Özel'e. Ne oldu bu traktörler diye. Onu bir hatırlatalım. Yani traktör konusundaki hassasiyetimizin de altında yatan gerekçe bu. Daha dün bu slogandan haberimiz olmaksızın Hikmet Bey demişti ki köylü milletin efendisidir demek suretiyle ürettirilen buğdayın tonlarcasına karşılık bir yabancı üretim içkiyi alabilen Bebek'te değil mi abi? Fötür şapkasıyla Cumhuriyet gazetesi okuyan seçkinlerin Türkiye'sinden bugüne ulaştık demişti. Bir traktör meselesini bir hatırlayalım. Ondan sonra o logo ve o görsel üzerine biraz konuşuruz. Buyurunuz.
2: Diyorsunuz ki inanmayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör demişsiniz. Nerede traktörler?
3: Çarpıcı olsun diye. CHP'ye oy verene traktör bedava. Şimdi sosyal medyada...
2: İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör.
3: Aynen öyle. Başlığı öyle.
1: Seçim vaadiydi efendim. Bedava traktör. Şimdi tekrar bugünkü
0: kapak... Çarpıcı olsun diye.
1: Traktörle çarpmaya
0: hocam,
1: o noktada bir şey var. Bir mail var.
0: Bir Özgür Özel için üretilmiş bu ülkede ki ben de başlarında bir tanesi benim. Hani Muharrem, Hacı Muharrem. Niye? Ben hep Hacı Muharrem derim. Çünkü kendisi demişti bunu.
1: Doğru.
0: Seçimlere girmeden önce ben o kadar dinlerim ki okuldayken bana, üniversitedeyken
1: Hacı Muharrem
0: derlerdi deyince Hacı Muharrem. Şu anda CHP'deki en kötü konumda olan kişi Hacı Muharrem'dir. Biliyorsun.
1: Ya ona da çok üzülüyoruz.
0: Evet, şimdi onu da konuşalım. Tamam. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Özgür Özel'le traktör artık böyle iki kavram. Yani Özgür Özel zıp zıp Eğreti Başkan. Eğreti gelin vardı ya eski.
1: Tamam.
0: Eğreti Başkan. Düşük profil. Vakti gelince tak yerine FETÖ'cülerin yaptığı gibi çekilecek ve görevini EKO'ya teslim edecek. Eğer her şey iyi gitseydi plan buydu. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Zaten hançerlemiş ikisi birden. Mansur her zaman gibi suskun. Arada götüreceklerdi. Şimdi planlar değişti mi? Özgür'ün heveslendi mi? Ağızdan sular aktı mı? Evet. Koltuk iyi geldi mi? Kutsal kase de güzel. Her şey güzel. O her şey. Şimdi ama bir gerçek var. Bunu bir yakaladık o zamanlar. Çok yazdım. Traktör Özgür diye. Hatta bir İran'da bir takım var traktör diye. O da bir sürü hikaye yazdık.
1: Türk neden takımıdır ha. Selam olsun buradan İran'daki şimdi traktöre.
0: Traktör meselesi. Efendim çarpıcı olsun deyu. Yazdım. Vardı ya ekonomide vardı ya. Ekonomimiz hayatıyla ilgili bir tanıtım vardı.
1: Bu kalsın.
0: Besmele çekmeden kaleye geçmez. Adamın dindarlığını anlatıyoruz. Bak.
1: Ekrem İmamoğlu için tabii, değil tabii mi? Çok yatay geçiş yaptığı Kıbrıs'taki tabii. Üniversitesi'nde kalecilik yapıyormuş. Tabii,
0: Kıbrıs'ta kalecilik yapıyor evet. Ve besmele çekmeden kaleye geçmez.
1: Of Bismillahirrahmanirrahim. Be abi.
0: Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Ya Allah tövbe estağfurullah. Atlıyormuş kalecilik yapıyormuş. Şimdi bak bu sahtecilik böyle bir şey. Sahtekar demedim. Sahtecilik. Şimdi ya traktör meselesinden öyle bir gol yemişsin ki. Tamam mı? Ne dövmüşüz biz? Sen ne hissettin bilmiyorum. Sen çünkü bazen de senin duvarına para koyuyorlar. Ona cevap vermiyor yalnız. Ben koydum diyor Muhittin Böcek. Geldi diyor parayı gittim diyor. Özgür beni aradı. Aa da WhatsApp burada. Parayı oraya koy dedim. Ben de koydum diyor. Koymuşlar. para oradan değil, buradan giriyor, buradan çıkıyor diyor. Oğlum nereden giriyor diye bakmadım ben. Kime koydu önemli değil. Para koydu mu koymadı mı duvarına? Koydu. Cevaplığın yok, tamam. Sadece o değil hocam ya. Para mı o? 200 bin, 500 bin. Ya bir insan bunu yapar kendime gol atar mı ya? Şimdi ben ne yazacağım şimdi sana? Traktörü koymuş, kendimi de oraya koymuş. Bir de enteresan. Bak ben ne dedim? Atatürk'ü aldatmak.
4: O CHP'nin reklam filmini de bir hazırlayın.
0: Bak, traktör, bedava traktör. Bak böyle bir şey. Hocam sen Atatürk'ü köylü milletin efendisi size lafını o üzerine koydun. Evet. Sen Atatürk'ü koltuğunu bıraktın, kaçtın gittin ya.
4: Ha, onu nasıl olacak?
0: Ne milletin efendisi? Neden bahsediyorsun sen ya? Yaşa diye hop ver bas parayı. Hop yaşa, bir daha bas parayı. Yaşa, hadi pavyon, hadi köpük. Hadi bakalım sabunlanalım hep beraber. Şimdi hocam bak, kepazelik diz boyu. Ama insan bari traktörü bunu yapmaz ya. Çarpıcı olsun diye koyduk. Oğlum sen çarpıcı olsun diye parti mi kurdun? Ne yaptın? Çarpıcı olsun diye Atatürk'ü mi koydun oraya? Oğlum çarpıcı bak, oklar da okudan da ok ok. İşte okunu çıkarttınız ya. Her şeyi bu aynı şey yapıyorsunuz ya. Atatürk geldi, yürüdü, köylü millete ben de traktöre bir kasket taktım. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi Özgür Özel? Bir söyle. Ne oldu? Ekim'in, sen Ali Veli Ağababalar, sen hep beraber no köylü mü oldunuz? Evet köylü olduk. Yani siz devrimci mi? Evet devrimciyiz. İşçi hakları, evet. Ulan hepiniz zenginsiniz, villanız var. Ulan ya bir şey demiyorum zenginliğinize. Zengin olun zaten. Veren el, alana olun, çalıştırın insanları. Ama hocam bu işçilik, köylük hikayesi ne ya? Bıkmadınız mı lan? 70 model hala, bak parti ismi yeni, modele bak 55 model. Hatta şu, 45 model.
4: Şu az önceki
0: böyle model partim var ya.
4: Israrla mesajlar geliyor. Bir taraftan da onlara göz atıyorum. Bütün manyak mesajlarınızı ya, okuyorum bu arada. O mesajlarda bu traktör meselesi neydi diyen seyircilerimiz var. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi bir seçim öncesinde bir vaatte bulundu. Bir reklam filmi çekti. Polat hazırladıysa o reklam filmini CHP'ye oy verirseniz traktör bedava dedikleri çok net. Yani bu ne televizyonlarda, evet, sosyal medyada çok yoğun bir şekilde dönen bir reklam filmiydi. O reklam filmini bir hatırlatalım önce. Sonrasında da Taha Hüseyin Karagöz kardeşimizin Özgür Özel'e sorduğun traktörler nedir, bu traktör meselesi sorusunu da arkasından bir kere daha hatırlayalım. Buyurun.
5: CHP'ye oy verene traktör bedava desek inanmazsınız herhalde. Oysa bu reklam değil, gerçek. CHP'ye oy verene traktör bedava desek inanmazsınız herhalde. Oysa bu reklam
4: değil.
2: Diyorsunuz ki inanmayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör demişsiniz. Nerede traktörler?
3: Çarpıcı olsun diye. CHP'ye oy verene traktör bedava. Şimdi sosyal medyada
2: inanamayacaksınız ama biraz CHP'den her çiftçiye bedava traktör.
3: Aynen öyle. Başlığı öyle.
0: Çok müstehsi bir tavırla Özgözel. Çarpıcı olsun diye böyle ne oluyor? Salak bizim kitle ya. Bak burada ne koydum? Atatürk koydum. Efendi koydum. Bir de kasket taktım. Bir de traktöre bindim.
4: Heh, ulan traktör. Şimdi logoyu getirin. O traktörlü
0: hocam,
4: logoyu
0: bu,
4: getirin.
0: Hocam bu bak, bu eski Yenirak'ın eski logosu.
4: Bu başka. Traktörlü logo.
0: Ne olacak?
4: Şimdi bizim sabahtan beri konuştuğumuz traktör meselesi bu. Bir traktör hassasiyeti olduğu belli bu yeni partide. Ama ya işte be, tam da Hikmet Bey'in dediği gibi burası yumuşak karın yani. Hani acaba bu traktör meselesi yani mesela, iyi ince eleyip sık dokunuldu, iyi düşünülüp iyi planlandı mı ajanslar tarafından bak, falan onu merak ettik.
0: Şunu da desin, çok güzel açık koyduk ortaya. Bence anlaşılmıştır ama yani gene dediğin gibi gelen mesajlardan şunu okuyorum. Tespitlerimizin üzerinden konuşarak söylüyorum. Hakikaten çok haklısın diyor, bir tanesi göndermiş. 1945-50 model bir tanıtım var. 2026'da kurulan yeni bir, ismi de Yeni Parti var. Yeni Parti'nin içerisinde Mustafa Kemal var. Yeni Parti'nin içerisindeki slogan köylü milletin efendisi de var. Türkiye'de köy ve kırsal kesim şartları değişmiş olmuş olmasına rağmen bir kişi var partiyi bölen. Şu anda bölücü, Türkiye'de en büyük bölücü, parti bölücü Özgür Özel var. Kelek attığı Ekrem İmamoğlu içeride sünger çekmek üzerine ve karşısında gol yediği traktör var. Bak bu böyle bir akıl var. Şimdi bir şey merak ediyorum. Biz doğuştan Halk Partiliyiz. Efendim benim babam da İnönü'ye oy verirdi. Sen Cumhuriyet Halk Partisi kullanılmazdı. Bizim yaş bilir. Bizim büyüklerimiz Halk Partisi derlerdi.
4: Evet.
0: Halk Partisi, Halk Partisi. Şimdi Halk Partisi olduğu için bir alışkanlık var. Doğru mu? Adam yani şeye bakmıyordu. Kaşa göze bakmıyor. Bir tane vardı ya geçenlerde, hatta bir röportajda bir kadın çıktı. Hep biz CHP'ciyiz diyor bir tane kadın. CHP'ciyiz biz diyor. Çok acayip CHP'ciyiz. Evet. Süper Halk Partiliyiz. Ekrem İmamoğlu diyor İstanbul'da ne kadar çok yatı. Evet yaptı tabii. Avrasya yaptı. Ya, o yaptı. Köprü. Yaptı. Mert Armağan diyor işte. O yaptı. Dinliyoruz. Kadın hakikaten yaptı diyor mesela. Demiyor ki kadın yaşı 70 küsür. Demiyor ki mesela birisi bu kadına. Ya Avrasya dedi ya. Dedi lan bunu. Üçüncü köprü. Ya Yavuz Sultan Selim dedi ya. Kadın. Hadi bir de böyle o Zonguldak'ta o şey pardon. Sahildeki kadın gibi. Maalesef böyle bir tanım benim değil tanımlam. İğrenç tanım. Çok modern görünümde. Yani işte straplez ya da kollu bir giyen. Kadın moderndir biliyorsun Türkiye'de. Modern bir kadın. Sen beni işe yaramıyor işte burada. İşe yaramıyor. Bu bir yani kendine ait ritüelli olan bir inanç biçimi. Şimdi sen bunu verdin.
4: Tamam.
0: Sen Türkiye'de kimden oy isteyeceksin?
4: Köylüden.
0: Köylüden mi?
4: Köylüden.
0: CHP'den. Köylü millet oy vermez çünkü. Biliyorsun değil mi? Köylü millet oy vermez.
4: Ama bak oraya koymuş yazmış. Traktörü de koymuş.
0: Bu paradoks. Bak dünyada olmayan bir şeyden bahsediyorum. Köylü CHP'ye oy vermez.
4: Vermez.
0: Ama onlar böyle başlarlar. Bu oy verenler bir daha söyleyeyim. Oy depoları bellidir. Değil mi? İzmir'dir, Alsancak'tır, Çankaya'dır, İstanbul,
4: Bağdat'tır. Sahildeki seçkin kesimdir.
0: Evet, yani parası olan seçmen, ensesi kalın olan seçmen.
4: Evet.
0: Genellikle CHP'ye oy verir. Köylüden oy gelmez. Yeni bir mefkure. Değil mi? Yeni bir şey yapıyor. Ve arındırılıp kaçtın geldin. CHP'de olmuyor dedin ya. Bu kutsal da olsa Atatürk'ün koltuğu işgal altında dedin. Sen işgali karşı direnemedin. Doğru. Gittin doğru. Geldin. Doğru. Bu mudur senin bütün yeni anlayışın? Budur değil mi?
4: Budur.
0: Yani köylü millet efendisidir.
4: Evet.
0: Yani 1940'lı yıllarda yapılan propaganda aynı propaganda mı hocam?
4: Çok doğru.
0: Ne bekliyorsun 2026'da? Adamın tabii oradan başlayacak bir şey demiyorum. Köylü baş tacıdır tabii ki. Köylü dediğin senin yediğin her şey oradan gelmektedir. Doğru. O başka bir şey. Ama sen burada şimdi o traktörü koyarak bir de orada bir Mustafa Kemal portresiyle ne yapmak istemektesin? Ben anlatır mısın abi? Yani bu pavyonlar bitti
4: peki,
0: mi şimdi?
4: Şimdi o zaman şöyle devam edelim. Birkaç dakikamız kaldı. Ahbap meselesine girmeyince seyircilerimiz kızardı, de kızıyor. Dilekçe verildi.
0: Şu da güzelmiş.
4: Arkadaşlarım onu bana ilettiler. Yeni partinin kuruluşuna ilişkin Özgür Özel imzalı dilekçe İçişleri Bakanlığı'na sunuldu. Yani yasal süreç işliyor. Özgür Özel 90 arkadaşıyla birlikte partisinden istifa etti. Bu istifalar neticesinde CHP'nin meclisteki sandalye sayısı kaça düşmüştü arkadaşlar? 44'e mi düşmüştü? CHP'nin meclisteki sandalye sayısı ben 44 gibi hatırlıyorum. Beni düzeltirler herhalde. 44'e düştü. Tamam. Biz gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Gelişmeleri sizlere 24'ten ve 24 Radyo'dan dakika dakika aktarmaya devam edeceğiz. Birkaç dakikamız kaldı. Orada da şu ahbaplara bir değinelim istedik.
0: Hemen abi.
4: Efendim.
0: Bence de.
4: Sorgu devam ediyor. İfadeye çağrılanlar.
0: Bence en şeyi bu.
4: Söyleyeyim sana. Ahbaplar sorguda.
0: Fatih Portakal.
4: Ece Üner. Dürüstlük ve değil mi ahlak.
0: Fatih
4: adalet
0: Altaylı.
4: Abidesi. Fatih Portakal.
0: Şahan Gökbakar.
4: Dur onlar yeni gelecek olanlar. Ben verenleri söylüyorum, ifade verenleri. Ha, Feyza tamam, Altun, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter. Bu isimler sorgularında dün söylemiştik zaten. Yani böyle tuhaf bir savunma. Ben zaten biliyordum, ben zaten bu işin bu noktalara varacağından haberdardım deyip. Yani ele verir talkını kendi yutar salkımı cinsinden. İnsanları en hassaslığın zirvede olduğu noktada yardım yapmaya davet eden, teşvik eden, o yardımların adresini de söyleyen, utanmazlar korosu. Şimdi biz zaten biliyorduk ve kendimiz yardım yapmadık diyebilecek kadar da kendilerine güveniyorlar. Diyecek hiçbir şeyim yok.
0: Tabii.
4: Ama hakikaten her şey kayıtlı. Biz de kandırıldık diyorlar. Kandırılabilirler. Doğru ama kandırıldık ve dedikten sonra kandırdık. Kandırdığımız için özür dileriz demeleri de beklenir. Yok biz kandırıldık mağdur biziz diyorlar utanmıyor.

0: yapmadan. Hatta Fatih Portakal demiş ki gerekirse özür dilerim. Gerekirse derken dedik biz sabah arkadaşlarla. Bak evet arkadaşlarım getirdi. Gerekirse özür dilerim demiş ya. Evet. Abi şeye bak, şimdi egoya bu, bakar mısın? Tabii, bu ne olmasını daha bekliyorsunuz acaba? Fatih gerek Bey yok, gerek ekrandan gerek. Böyle ahkam kesiyordunuz böyle. Masaya böyle böyle böyle tutmak suretiyle. Ahbap var, afat yok bilmem ne derken. Daha neyi istiyorsunuz? Yani ne gerekiyor gerekirsenin hayata geçmesi için? Yani özür dilerim hata yaptım demeniz için. Egonuzu kırabilmeniz için daha ne gerekiyor acaba? Hı? Ne gerekiyor?
1: Yani normal, ben normal karşılıyorum. Gerçekten bence dile gerek yok. Zaten özür dileme, ne gerekecek? Ne yapacaksın yani şimdiye kadar bu kadar biletin içine, memleketin içine bu kadar ettiniz yani. Bu saatten sonra özür desen ne olacak? Adam söylediği şey cümle şu. Dediğin çok, sadece bir tanesi değil, diğeri de söylemiş benzer şey. Öz Oğuz da galiba aynısını söylemiş. Biz para vermedik ki.
0: Evet, hepsi para vermedik
1: baş diyor. Başka bir şey. Şunu demek istiyorum. Ben ahmak mıyım, aptal mıyım, manyak mıyım lan? Ben ne para vereceğim? Bir tanesi şöyle diyor. Ya bu kadar çok... Ya dün ben dedim ya bak hocam. Dün söyledim ben sana hatta tarif ettim. Ya bu kadar sabıkası olan bagajı bu kadar dolu. Sahte çekten içeri girmiş kumar bağımlısı bir adama. Abi al milyon verecek halim yok. Ben enayi miyim ben? Tamam enayi değilsin. Ulan peki çıkıp da niye bunu yaptın? Bak harekete bak. AFAD'a güvenemiyoruz biz. AFAD bilmiyorum nereye gideceğini. Bana bak Haluk. Alo efendim abi. Hiç bak Oğuzhan Nur. Bak şişt, bir dakika durun dinleyin beni. Evet. Parayı tutun lan. Konteynerin fiyatı belli. Parayı tutun. Heh. Tamam mı? Nasıl parayı tut? Vermeyin. Ben AFAD'a verilen paranın nereye gideceğini bilemiyorum. Ama ötekini biliyorum.
0: Diyenler söylüyor
1: ötekini bunu. Biliyorum. Nereye? Kumara gider. Oraya ver. Sen ver. Ben ne vereceğim? Manyak mıyım lan ben? Yeter ki.
0: Gerçekten bu. Bak, şaka gibi ama ben, bu. Bir saniye. Bu.
1: Yeter ki bu devlet burada bir devleti burada bir şey yapalım, taciz edelim. Ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koyalım ve biz bu felaketten 50 binden fazla insan kaybettiğimiz, insanımızı kaybettiğimiz bu felaketten bir siyasi rant devşirelim. Bunu da CHP'ye akıtalım. Oğlum bak ahlaksızlık var burada bak. Ahlaksızsın, haysiyetsizsiniz siz. Bunu kim yaptıysa. Devlet kötü durumda gösterelim. Buradan CHP'ye biraz imkan akıtalım.
0: Evet.
1: Sen de para ver. Abi manyak mıyım ben ne para vereceğim? Sahtekar bunlar. Bunlara verin diye millet para alacak diye verir bunlar. Verin siz diye. Ben çekiliyorum. Arkasından da bir tanesi Fatih Portakal. Eğer gerekirse özür dilerim. Dileme lan. Dileme yaptığın bu küçük bir şey. Sen daha bir ülkede ne sahtekarlıklar yaptınız siz. Fox olarak. Hatırlıyor musun?
0: Geleceğiz daha.
1: Fox olarak hala yapıyorsunuz. Hayır bırakmadığınızda bırakmayacaksınız. Evet. Evet. Özür dilerim sen ne olacak? Yarın kıvırabilecek misin? Fatih Altaylı. Bugün özür dilerim sen yarın kıvırabilecek misin? Oturdunuz hepiniz. Adam güzel İzmir bu bak olay. Son bir cümle daha söyleyeyim. Olan şu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ritüeli uygulandı. Klasik şu anda Özgürlüğü yeni partiye kurduğu ne olduğunu bilmediğimiz o altı okulu CHP, Çağdaş, Modern, Laik, Atatürkçü partinin kafası böyle çalışır. Bu millete kazı atarsın, köylü millet efendisi dersin, parayı götürürsün. Kimle? Oligarklarımla. Cumhuriyet Halk Partisi budur hocam. Önce kazı atarsın millete, inancıyla kavga edersin, sopayı da sırttan eksik etmezsin. Darbe yaparsın, hep başarı takma. Hep Müslümanlık yok, hep günahdır. Ama çok kötü oldu artık. Bu adamlar yok. Amerika'ya yalnız kaldık. O zaman biz de namaz kılalım bari. Bak biz de kılı yok. Biz de Müslümanız.
0: Harika bak, bir yere
1: hocam, biz de Müslümanız diyor adam.
0: Harika Fatih bir yere
1: Altaylı maçası yemedi hocam. Bak maçası yemedi.
0: O ifadeye gelecek o. O bir ifadesini versin bakalım.
1: Arkadaşını kıvırıyor. Ya haysiyet meselesi hocam bu haysiyet.
0: Bir gelsin ben, o YouTuber bir bakalım benim hala, ne diyecek.
1: Benim hala hazırda Fatih Altaylı ve türleri bu ülkede yaptıklarının bedelini ödemedi. Bak Oğuzhan Nur'u ödemedi diye içimizde kalmıştı. Bak şimdi hesaba sorguya geçiyor. Şahan Gökbakar. Yok elimde bilmem ne yangın söndürücü bomba var. Attı bitti. Nerede bu millet? Bağırıyor. Yani şimdi bak konuştu mu beni?
0: Tamam konuştu.
1: Yani sen bu millet, ver. bu seni millet bu hale getirdi.
0: Bunlar işte
1: devleti aciz bir göstermesi ne fayda var lan?
0: Bunların he? Gerçek yüzlerini.
1: Ahlaksızlık değil mi bu?
0: Verin ya bu fotoğraflar güzel. Biliyorum süremi aştım ama
1: bu ülke yediler.
0: Bir şeyleri
1: defolun gidin ya.
0: Anlatmaya gayret ettik ama yaşananların hep bizi haklı çıkarıyor olması da geçtiğimiz yıllarda anlatmaya gayret çıkara ettiğimiz.
1: Al işte.
0: Söz konusu isimler ifade verecekler efendim. Durduk yere değil ya da muhalif duruşlarından ötürü.

0: değil.
1: Hocam.
0: Hikmet Bey muazzam bir korelasyon yakaladı. Diyor ki devlet aciz gösterilerek o devleti yönetenlerin yetersizliğine vurgu yapmak gayesiyle alternatif olarak ortada duran siyasi yapıya destek vermek amacı taşıyan insanlar bunlar. Tamamı böyle. Ben dedim ben apolitikim falan diyenin de yabancının en önde gideni olduğundan emin olun. Bakınız şöyle bir haber var. Yani
2: söylediğine gidip şunu bak ilave edeyim. Yani devleti aciz göstermeye çalışmak diyoruz. İşin aslına baktığın zaman dünya tarihi bir daha iddia ediyorum bak. Hem o bizim güzide kurumlarımız Kızılay gibi başta olmak üzere kurumumuza hakaret ederek, onları aşağılayarak, onlar çalışmıyormuş gibi göstererek onca insanın kan ter akıtırken orada orman yangını olduğu gibi. Dünya tarihinde olmayacak bir şey abi. Yarım milyon konut yaptı devlet ya. Ulan dünyada kimse yapmaz bunu.
0: Aynen öyle.
2: Bu kadar büyük başarılar
0: yaptı
2: varken.
0: Yaptı ve teslim etti.
2: Ve bak bir daha söyleyeyim. O kadar milyar, korkunç bir para. Yani herhangi bir ülkenin başından kalkabileceği bir şey değil bu ya.
0: Bunlar ne yaptı o arada?
2: Bir şey değil. Buna o anda orada Atatürk geliyor. İzmir Marşı Hulani. Hadi tapınalım hep beraber.
0: Haluk Kahramanımız.
2: Afat İğrenç.
0: Haluk Kahramanımız.
2: Haluk Kahramanımız.
0: Doğan Güneşimiz Doğan, Ekrem İmamoğlu. Bugün tabii, Sabah Gazetesi.
2: Aynen bu. Bak hepsi yapan.
0: Nefis bir manşet çıkmış. Bak, aynen öyle.
2: Utanıyor mu peki bu anlar? Özür dilerim.
0: Lan gerekirse özür dilerim diye. Küstahlığa bak ya.
2: Sen, bir de soruyorsun.
0: Senden özür müzür bekleyen
2: bak,
0: yok ya.
2: Bak diyor. Bu haşa diyor. Tanrı benim için haşa. Tanrı diyor gazete şarkıcı. Niye? Çünkü diyor Haluk Levent. Niye? Çünkü İzmir Marşı söylüyor.
0: Bak sabahın
2: çünkü
0: manşeti muazzam.
2: Benim gibi. Ne yapmak lazım? Bu daha önce sahtekarlıktan yatan ve kumarbaz bağımlısı olduğu bilinen bu adama para vermek lazım. Ne yap? Açalım yayınlar arkadaşlar.
0: Harikasın.
2: Bu devlet çok bizi yalnız bıraktı. Evet ne oldu arkasından? Gel dön bakayım buraya. Bu adama para verin. Sen ver. Vermem lan manyak para gider. Deli miyim ben? Bile mi satayım? Ben?
0: Aynen öyle.
2: Bugün lan bu sabah, daha sahtekarlık var mı?
0: Bugün Sabah gazetesinin manşeti muazzam. Muhaliflerin diyor, biz bunu günün manşetinde zaman zaman dile getiriyoruz. Attıkları dal kuruyor, ellerine attıkları dal kuruyor
2: çok
0: diye. Muhaliflerin sahte çok kahraman fiyaskosu olarak iki fotoğraf kullanmışlar. Biri işte Haluk Levent, bütün iddialar ortada. Diğeri asrın yolsuzluğu davasının bir numaralı şüphelisi Ekrem İmamoğlu. Evet muhaliflerin içinde bulunduğu travmayı anlıyoruz ama her koşul oraya çıkıyor. Akşamda bir haber var, onu mutlaka vermem gerekiyor. Bu ahbapçıların yaptıkları müstakilen yapılmış böyle bir sanatçı sepetçi tayfasının ya da bir STK ile sınırlı olmadığını görün diye söylüyorum.
2: Şu mu?
0: CHP ile iç içeler, Cumhuriyet Halk Partisi ile iç içeler, Cumhuriyet Halk Partili Şile Belediyesi'nin düzenlediği festivaldeki usulsüzlükleri.
2: Ya olmaz böyle bir şey.
0: Bugün yine ifşa oldu. Şöyle ki Sıla ihale bedeli 6 milyon 200 bin. Sıla'ya ödenen 625 bin. Atiye 1.750.50. Melek Mosu 3 milyon 500 bin. 312 bin. Can Bonomo 2 milyon 250 bin. 250 bin. Yani şarkıcılara 2 milyon para verilmiş. Ahbapcılar 20 milyon almış. Nereden? CHP'li belediyeden. Ondan sonra bunlar birbirinden bağımsız. Biri sivil toplum kuruluşu, öbürü siyasi. Tamam hikaye. Hikmet Bey zaman zaman söyler ya.
2: Boy hocam,
0: hepiniz oradaydınız. Aynen. Ulan.
2: Ya bu Şişli, CHP'nin Şişli Belediyesi, pardon özür dilerim, Şile Belediyesi'nin düzenlediği festival diyorsun. Bu bir tane, şimdi tekrar ortaya çıkmış bir rakam var ortada. Yani gene bir belge yazıyor burada adam. Diyor ki sanatçıya ya aldı mı bu parayı?
0: Bu davalar siyasi ya.
2: Bu ülkedeki i̇ktidar, en kepazelik.
0: İktidar 15 milletvekilini sıkıştırmaya çalışan iktidar yapıyor bu davaları da ya.
2: Özellikle
0: de
2: seçiliyor bunlar. Kepazelik seviyesine göre seçiliyor. CHP zihniyeti olduğu için.
0: Hadi kapatayım.
2: Aldım mı? Evet bu kadar aldım diyor. 3 milyonu alıyor. 3 milyon para kesiyorlar. Ama para kime gidiyor değil mi? Sen de konsere gider misin? Giderim ama para vermem. Kime gidiyor? Haluk'un kardeşine gidiyor. Kim lan bu Haluk? Ya Ahbap. Kim bu Ahbap? Devlet bizi yalnız bıraktı.
0: Evet.
2: Bizi kurtaracak
0: adamı. Aynen öyle.
2: Neden peki o bizi kurtarıyor? Çünkü o İzmir Marşı söylüyor.
0: Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda olacağı dek şimdilik. Hoşçakalın. Sürçülisan ekliysek affam.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerde bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu oyuncu Deniz Boluşuk. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: AK Parti CHP'nin bölünmesine nasıl bakıyor? İsrail'in tüm kışkırtmalarına rağmen Türkiye dünya barışı ve adaleti için hangi adımlar atıyor? Bölgeye emsal niteliği taşıyan terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme nasıl olacak? Mustafa Daş'tan doğrusu ne diye soruyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın cevaplıyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Efendim 24 ekranlarından merhaba. Esas meseleye başlıyoruz. Ben Erkan Kol, yaklaşık 3 saat boyunca bugün sizlerle beraber olacağız. Bugün Murat Özer yok. Haftaya tekrar karşınızda olacak. Yine bugün o 3 saat içerisinde konuşacağımız çok önemli meseleler var. Tabii gündemimizin ilk sırasında. Özgür Özel'in kurduğu yeni parti. Bugün yaşananlar, önümüzdeki süreçte neler olacak, CHP'yi, meclisi neler bekliyor, hepsini konuşacağız. Bu 3 saat içerisinde bu meseleye dair konuşmadığımız hiçbir şey kalmayacak. Öyle planlıyoruz en azından şimdilik. Çok değerli konuklarım var, onları sizlere tanıtmak istiyorum. Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hukukçu avukat Tuğba Arslan bizlerle. Tuğba Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu bizlerle. Yaşar Hocam hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Ben teşekkür ediyorum. Ve beklenen oldu. Günlerdir konuşuluyor. Özgür Özel partiyi ne zaman kuracak? Ne olacak? Ne zaman CHP'den kopuş olacak? Bugün CHP'deki bölünme resmiyet kazandı. Özgür Özel sonunda partiyi kurdu. Adı da Yeni Parti. Özel dahil 91 vekil Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Şimdi özellikle parti kurulumuna giden süreç önemli. Yeni parti ne yapar sorusu, meclisin bundan sonraki aritmatiği ve elbette CHP'nin durumu ne olacak? Bunlar üzerinden başlayalım. Yaşar Hocam size döneceğim. Neden kuruldu yeni parti?
3: Evet, bu önemli bir soru aslında. Belki buradan başlamak evet. En doğrusuydu. Doğru yerden başladınız. Niye ihtiyaç duyuldu? Neyin partisi?
0: Yani CHP içerisinde kalıp tekrar kurultaya gidip kurultayda kazanamazlar mı?
3: Bir fikri büyük bir doğuşun partisi mi? Yok, öyle bir şey yok. Aslında epeydir Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanılan dağınıklığın, iç gerilimlerin, giderek çatışmaların, saflaşmanın kaçınılmaz sonuydu, oraya geldi. Yani CHP içerisindeki o ekosistemin türbülansı 2023 senesinde aslında boyut kazanmıştı. Yani o dönem neydi? Bir adaylık tartışmasıydı. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkandı. İki belediye başkanı sürekli ismi alınıyordu. Cumhurbaşkanı adaylığıyla Ankara ve İstanbul ve münhasıran giderek Ekrem İmamoğlu'nun öne çıkıyordu ve ağırlık kazanıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu da önlem almaya çalışıyordu. Kendi aday olmak istiyordu, onları da istemiyordu. Defalarca siz belediye başkanı olarak seçildiğiniz yolunuza devam edin uyarılarına. Giderek sertleşmesine rağmen o ısrar hiç durmadı. Üstelik Altılı Masa'nın bir paydaşı olan bir partinin o dönemki genel başkanı yani Meral Akşener de bu zeminde pozisyon alıyordu. Ankara ama son dönemde daha çok Ekrem İmamoğlu'nu sahaya sürerek en son onun en dışa vurumu da Saraçhane görüntüleridir. Yani bir hukuk yargı sürecinden olumsuz bir karar çıkıyor ama hiç tanık olunmadığı kadar sevinçle karşılanıyor. O görüntü
0: çak yapmışlar.
3: O dönemin il başkanıyla Ekrem İmamoğlu yani Canan Kaftancıoğlu'yla kavgalılar. Kemal Bey Almanya'daki seyahatini kesiyor, geliyor. Süreç Kemalciler ve Ekremciler kadar ayrışmaya tabi olmuştu. Sonra yine Meral Akşener masadan kalktı. Tekrar masaya döndüğünde iki eliyle tuttuğu CHP'li belediye başkanlarını masaya montajladı. Bir başka partinin genel başkanı

0: CHP içerisine aslında siyasi hamleler yapıyordu. Seçime öyle girdiler. Hep beraber girdiler ve kaybettiler. Kaybedildikten sonra daha önce seçim saati mahalline çıkarken, yani Kemal Kılıçdaroğlu gruptaki son konuşmasını yapıyor. Orada bir duygusallık oldu birinde.
1: Kimdi acaba?
0: Evet. Gözyaşları sel oldu. Özgür Özel'di. Yani sanırsınız ki Kemal Bey, Allah saklasın, cenaze namazı kalkıyor. Cenazesi kalkıyor, namaza duracaklar. Müthiş bir ağlama. Oysa geri dönecekti, seçim saati mahalline gidiyordu. Sonra ne oldu? Seçim kaybedildi. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları artmaya başladı. Göğüsleyen yine kendisiydi. Hatırlayın ne demişti? Bu istifa çağrıları yapanların kazırsanız altından AK Partililer çıkar.
1: Evet.
0: Sonra nasıl bir denklem kurulduysa, nasıl bir o ekosistem içerisinde pozisyon belirlendiyse, kurultaya gidildi. Bakın, partiler için kurultaylar aynı zamanda derlenip toparlanmanın da bir adresidir. Bu olmadığı gibi daha fazla saflaşmayı, çatışmayı körükledi kurultay. Çünkü oraya bir metafor damga vurdu. Sırtımdan hançerlendim metaforu. Kemal Bey'in de hiç onu unutturmadı, diri ve canlı tuttu. Ardından şaibeli kurultay sözü çıktı ortaya. Giderek arttı, yaygınlaştı ve artık adliye koridorlarındaydı CHP. Ve bir yandan
1: CHP'yi
0: da...
1: CHP'yi oraya getiren de CHP'lilerdi.
0: Tabii tabii. Yani.
1: Başvuruları yapanlar da hepsi. CHP'lilerdi.
0: Onun için diyorum ki ne olduysa CHP içinde oldu. Ne yaptıysalar CHP'li kimlik ve etrafındaki ekip yaptı. O ekosistemden kastım odur. Kendi içinde döndü her şey. Başvuranlar, şikayetçi olanlar, tanıklıklar yapanlar, sonra pişman olduk diyenler. Dolayısıyla sonra ne oldu? Kaçınılmaz olarak bu bölünme süreci ortaya çıktı. Peki, Özgür Özel ve ekibi için. Bugüne kadar ne diyordunuz? Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'e yaşıt, 100 yıllık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. Daha öteye gidiyordunuz, partiyi de, devleti de partiye kurdurtmuş oluyordunuz falan. Ne oldu bir anda? Bir anda hani o İzmir milletvekili Murat Bakan'dı galiba. Bir gün önce alelacele şeyden, sosyal medya hesabından paylaşıyor onu. Önünde bir bilgisayar ekranı. Bir tuşa basıyor. Oradan bir ses duyuluyor. CHP üyeliğiniz bitmiştir diye. Demek ki bir tuşa basacak kadar bu kadarmış bağlılığınız, öyle mi? Ne oldu peki? Koptunuz. Ha, eğer yönetimde siz olursanız, bütün bu söylemleriniz, tarihsel anlam yüklediğiniz abartılı bir şekilde, bunlar o zaman anlamlı. Şimdi bir önemi yok. Düşünün ki Yargıtay'dan %1 bile olsa bir, çünkü nihai bir karar değil. Ne olacak? O %1 karar Özgür Özel'in lehine çıktı. Ne olacak o zaman? Bunları çok sıkça söyledik ki şimdi nöbetçiler bırakmak istiyorlarmış oraya. Milletvekili olmayıp parti meclisinde kalanlarla. Kısacası ortada bir fikir ayrılık yok. Şimdi de altı hukuk paylaşamıyorlar. Yani bugün ritüeller içindeler. İşte birinci meclise gitmeler, cuma namazını kılarak meclise sonra gitmeler, ardından kulüp, Ankara'daki büyük kulübe gitmeler falan, böyle bir, yani o Cumhuriyet kuruluş sürecinin ritüelleri.
1: Genel merkezde tabii. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi.
0: Mahallesi, evet.
1: Adresin başında.
0: Şimdi öyle. Ne olacak peki bir süre sonra? CHP'yi böldünüz sonuçta. O ekosistem CHP'yi böldü geldiğiniz noktada. Son nokta bu. Bir süre sonra bu iki parti birbirlerine karşı nasıl bir dil kullanacak? Nasıl bir enerji harcayacak? Bununla da uğraşacaklar. Ama geride bakın artık yerel seçimler yok. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Türkiye var. Türkiye'nin birçok bu konuda aldığı mesafe var. Alması gereken yer var. Mücadeleleri var. Dünyada birçok şey gelip sonuçta Türkiye'yi etkiliyor. Etrafı ateş çemberi. Ama enerjini siz burada daha da fazla yoğunlaştıracaksınız. Kaldı ki yani ben hepsini bu defada anlatmak istemem. Konumuz ağırlıklı buysa birkaç soru sorayım. Öyle bırakayım isterseniz. Tabii. O da şudur. İşte merak edilen bir şey. Nasıl bir parti olacak? Bir siyasi partinin ilk merak edileni doğru fikridir.
1: Kurulmadan önce aslında bunların tabii. bir şekilde anlatılması tabii. lazım.
0: Fikridir, ama derinliğidir, şey ideolojisidir, vaat ettikleridir. Evet. Bütün bunlardır değil mi? Elde avuçta ne var? Hakiki CHP biz olacağız. Asıl o ruhu biz taşıyacağız.

0: Altıok bizdedir. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani CHP neyse tarihi değeriyle falan orada duracak. O açıdan bende 3 tane karine var. Nasıl bir parti olacağına dair onu sonra söyleyeyim.
1: Tabii olur.
0: O açıdan bir de bir şey daha söyleyip orada da bırakayım. Yeni partinin başarı şansı ya da başarısını belirleyecek bence çok esaslı olan şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 husustaki başarısına ya da çabasına bağlı.
1: O 3 hususta biraz açacağım.
0: Evet.
1: Peki. Tuğba Hanım, şimdi kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden gidin demedi. CHP içerisinden kopan isimler. İşte Özgür evet. Özel önderliğinde de toplamda 91 kişiden bahsediyoruz. Yeni parti kurmak bu mesele üzerinde baktığımızda yani hukuki ve siyasi bir hesap vermekten kaçınma olabilir mi sizce? Bir kaçınmaya çalışma, başka bir yol arama.
2: Çaresiz bir kaçış olur eğer öyleyse. Sonuç olarak burada süreç devam eden bir yargı süreci var ve herhangi bir başka bir parti kurmanız yani adresinizi değiştirmeniz size ulaşılamayacağı anlamına gelmiyor. Her ne kadar Mustafa Kemal Mahallesi'nde de olsanız o yargı, o adalet sizin kapınızı çalacak. Dolayısıyla evet belki hukuki anlamda bir kaçış değil ama siyasi anlamda tabana da cevap veremediği bir süreci Sayın Özel belki de biraz kovalamaca oynayarak geçiştirmeye çalışıyor diye ifade edelim. Ama tabii ben de hayırlı olsun diyorum. Sonuç olarak Türk siyasetinde yeni partilerin doğumuna alışkınız. Birbirinden ayrılan partilerin bazılarının siyaset hayatına, Türkiye siyasetine, Türkiye'ye güzel katkılar yaşattığını, yaptığını, kazandırdığını gördük. Bazıları da yok olup gitti. Aslında süreç birazcık Sayın Özel'in kurduğu bu yeni partinin yoldaki haline, tavrına, belki de performansına göre ölçülebilecek bir durum. Ama başlangıç itibariyle şunu ifade etmemiz gerekir ki yeni bir siyasi partinin doğuşundan, adının yeni parti oluşundan, aslında Türkiye'ye ilişkin, ülkemize ilişkin, bizim uluslararası ilişkilerimize ilişkin bir takım yeni şeylerin de söylenmesini beklerdik. Yeni bir söylem, yeni bir politika ya da iktidarı eleştirecek...
1: Yeni değil, hiçbir söylem yok.
2: İktidarı eleştirecek ya da iktidara yön verebilecek herhangi bir yani çalışma planı veya eleştirecek bir şey olmasını beklerdik. Ama maalesef şu anda yeni partinin adından başka yeni hiçbir şey yok.
1: Adı da yeni değil.
2: Adı da mı yeni değil?
1: Bu üçüncü kurulan yeni parti.
0: Üçüncü kurulan yeni, yeni parti. Biri de X hesabını kullandılar diye açıklama yapmış. Bizim de o hesap.
1: Ha evet, öyle bir şey de var.
2: Öyle dört mi?
1: Gün önce yeni bir
2: yani
1: yeni
2: partinin. Yani mı demek istiyorsunuz? Yani.
1: Dört gün önce yeni bir yeni partinin düştü. Kurulduğu.
3: Hesabını çalmışlar.
1: X hesabında gördük. Yeni bir yeni partinin kuruldu ama
2: tescilli bir yeni parti
1: biraz
2: var mıymış?
1: Ne olduğunu anlayamadım onun. Çünkü başkanı belli değil, kim kurmuş belli değil. O yüzden sormadım.
2: İsim haklarını almış olabilir belki de.
1: İsim hakkını aldık diyorlar ama tabii bilemeyeceğim onu. Nasıl olacak?
2: Onu da zaman gösterecek. İsmini
1: çok emin olamadım orada yani bir bir trollük de olabilir belki evet. Bilemiyorum. Emin değilim. Evet. O yüzden onu sormak istemedim. Ama öncesine bakarsak bu kurulan 3. yeni parti adıyla yeni parti.
2: O zaman Türk siyasetine yeni parti, öz yeni parti, has yeni parti gibi şeyleri konuşacağız gibime geliyor. Yani söylemek lazım bir siyasi parti doğarken Türkiye'de veya dünyada yeni bir söylem geliştirmesini, bir ufuk açmasını ve bir hareket getirmesini bekleriz. Ama maalesef CHP'den, CHP'deki liderlik ve yönetim krizinden doğan bir partiden bahsediyoruz. Yani bu bir krizden doğan bir parti. Yeni bir ufuktan, fikirden, hizmet anlayışından, gayretten, bir söylemden doğan bir parti değil. Tabii Türk siyaset hayatına hayırlı olmasını diliyorum. Yani belki bir seçmenin fikri anlamda daha yakın bulduğu bir parti olacak ve Türk siyasetine, demokraside bir katkı sunacak. Ama Sayın Özel'in beklentilerini karşılayacak mı, Sayın İmamoğlu'nun beklentilerini karşılayacak mı, bunu zamanla göreceğiz diye düşünüyorum. Ama şunu da ifade etmek lazım. CHP içerisindeki yönetim ve siyaset krizi o kadar büyüdü ki artık kendi içlerinde çözemez hale geldikleri bu krizi yargıya taşımak zorunda kaldılar ve bunları yine kendileri yaptı. Yani evet CHP'de bir kurultay yapıldı. O kurultayın hukuka uygun yapılmadığından bahisle, seçmen iradelerinin sakatlandığından bahisle CHP'lilerin kendi içinde duyduğu rahatsızlıktan yola çıkarak bu süreç yargı sürecinde taşındı, yargıya taşındı. Hem cezai hem hukuki boyutta. Yani CHP'lilerin kendi taşıdığı, biz kendi sorunumuzu çözemiyoruz dediği bir süreci yaşıyoruz. Bunlardan bir şey var hani psikolojide, ben psikolog değilim ama hani kaçıngan bağlanma falan diye bir şey var ya, bu da kaçıngan bir siyaset bence. Yani tam olarak CHP'den kaçtıklarını, CHP'den tamamen ellerine eteklerini çektiklerini ben düşünmüyorum. Belki de bir daha geri dönmek üzere CHP'den ayrıldılar. Yani ila nihaye CHP'yi bitirecek bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Yeni bir solukla belki de süreç tamamlanana kadar geçici bir çözüm olarak da bu yeni parti sürecine girilmiş olabilir. Ama burada önemli olan bir parti olarak toplumun talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. Vatandaşın isteklerine, hali hazırda şimdi seçime de geliyoruz. Yani normal şartlar altında seçimlerin 2028'de olduğunu düşünürsek Sayın Özer'in epey bir işi var. Çünkü tamam grubu var. Hali hazırdaki 91 zannediyorum. 91 değil mi? Bir 93 dedi, bir 91.
1: 91 Özer'le beraber.
2: Özer'le beraber 91. Hali hazırda bir grubu olduğu için siyasi parti olarak seçime katılınmasında siyasi partiler kanunumuz çerçevesinde bir engel yok. Ama elbette...
1: Bu 41 ilde örgütlenilmesi gerekiyor bir de. Değil mi? Böyle
2: ikisinden
1: bir şey var.
2: Birisi olsa yetiyor.
1: Öyle mi?
2: Evet. İkisinden birisi olsa yetiyor. Yani ama tabii ki seçim kazanmak için...
1: Örgütlenmesi zor.

0: Ama elbette...
1: Bu 41 ilde örgütlenilmesi gerekiyor bir de, değil mi? Böyle
0: İkisinden
1: bir şey var.
0: Birisi olsa yetiyor.
1: Öyle mi?
0: Evet, ikisinden birisi olsa yetiyor. Yani ama tabii ki seçim kazanmak için bizim
1: örgütlenmesi
0: Türkiye'de
1: zorunlu.
0: Örgütlenmesi gerekiyor. Vatandaşı ikna